0: sonra öbür yanda onun yerine Samsunspor'a gelen Torsten Fink.
1: Bir hikayesi olacak o günün de, evet.
0: Aynen öyle. Öyle bir hikayesi olacak karşılaşmanın. Tabii Thomas Reis buradan...
2: Bert Sayar'la parantez reklamlardan sonra devam edecek. Radyo Gol.

0: böyle şaşalı ayrıldığını görmedim. Neredeyse 1000 kişi uğurladı buradan. Evet. Thomas Reis'i Almanya'ya. Almanya'da da yine yaklaşık 40-50 taraftarla karşıladı. Yani böyle bir sevgi var Thomas Reis'e.
1: Thomas Reis'i arıyor mu demiş dinleyicimiz Bedri Bey. Hızlıca farklı bir mesaj daha var. Çok kısa da zamanım var. Hemen bununla tamamlayacağım tamam. Onları sorarak. Samsun Spor'u konuşuyorum. Eşim Samsunlu. Onunla çok fazla konuşuyoruz ama tüm Samsunluların ortak bir noktası var, korkusu var. Başkanın çok fazla şehrin önüne geçmesi durumu. Onu nasıl görüyorlar demiş. Sana böyle sormuş dinleyicimiz.
0: Kısa bir zamanımız varsa bu. Evet. Zaman konuşamayız. Uzun bir konu. Yani başkanın iletişim dili çok tartışılıyor, çok konuşuluyor. Sadece bu rakiplere de hani demoralize etme anlamında zarar vermiyor. Artık camiaya da zarar veriyor. Başkanın bu iletişim dilini bir an önce düzeltmesi lazım diye kısaca geçebiliriz bu durumu ama diğer izleyicimiz de Thomas Reis aranıyor mu demişti. Çok kötü bir zamanda gitti Thomas Reis. O da yine sakatlarla boğuşulan bir dönemde Avrupa'ydı, Türkiye Kupası'ydı, ligdi, üstlükle maçların bindiği dönemde yollar ayrıldı. Ama onun oyununu, onun felsefesini açıkçası sahaya baktığımda ben bir taraftar olarak, bir gazeteci olarak arıyorum diyebilirim.
1: Peki. Ve bunun yanında bir Adana Demirspor benzetmesi var. Adana Demirspor faciası gibi bir şey beklemek çok mu ütopik olur demiş. Bence öyle olur ama sorayım yine de dinleyicimizin mesajını. Mesut Bey diyor. Mesut Bey bunu öyle soruyor.
0: Evet, Mesut Bey selamlarımız olsun. Böyle bir şeyin olacağını düşünmüyorum. Başkan'da zaman zaman bu çıkışları var ama Türkiye'nin en zengin ve en zeki insanlarından birisi. O da hatalarını anlayacaktır ve takımı doğru yola sokacaktır. Adana Demirspor örneğiyle bizi ayıran şöyle bir durum var. Şu anda bu şirketin hiç borcu yok. Peki. Yani Samsun Spor'un hiç kimseye borcu yok. Öyle bir durum. Hani başkan bırakıyorum gidiyorum dese bile 5 kuruş borçsuz bir takım bırakacak yani.
1: Buna güveniyoruz diyorsun. Peki.
0: Evet.
1: Selamlar Samsun'a. Aktarmak istediğin farklı bir şey yoksa ağzına sağlık diyeceğim.
0: Teşekkür ederiz. Selçuk Berk, iyi yayınlar diliyorum. Sağ ol, sana kolay gelsin.
1: Sağ ol, var ol. Selçuk Kaya ile konuştuk. Onunla değerlendirmemiz oldu. Hızlıca Doğancan Bingöl'e döneceğim. Doğancan Bingöl'le değerlendirmemiz olacak. Onunla bağlantı yapmadan hemen önce şöyle bir gelen mesajlara da baktık. Bakmaya devam edelim. Berk abi sanki otobüse bindirmiş de şehir şehir gezdiriyormuşsun gibi bizi. Öyle bir hava sezdim şu an demiş. Bir de yetişemedik falan diyorsun bak bağlantılara demiş. Yetişemezsin tabii. Bu nasıl bir akış, helal olsun demiş. Hem güldürmüş hem de tebrik etmiş. Sağ olsun, var olsun. Merhabalar, kimsenin bilmediği bir bilgi vereyim size demiş. Şöyle Bulutan Bey. Peki verin. Kimsenin bilmediği bir bilgi olmamış olacak siz verdikten sonra ama verin o bilgiyi. Peki. Dinliyorum. Yazıyor aynı zamanda dinleyicimiz. Doğancan Bingöl bizlerle. Doğancan Bingöl hoş geldin. Selamlar.
2: Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
1: Göztepe'de bu süreci sana sormak isterim. Çok fazla konuşmam. Çünkü sözü sana bırakayım ki az sürede Göztepe'yi detaylıca senden dinleyelim. Çünkü 6-7 dakikalık bölümümüz var. Söz sende.
2: Ya öncelikle şöyle söyleyeyim. Şu an radyo başında bu sohbetimizi bir dinleyen Göztepe taraftarına, Göztepe'yi merak edenlere öncelikle bu süreçte sakin olup böyle biraz serin kanlı olup takıma ve camiaya sahip çıkmaları yönünde ben bir çağrı yapıyorum. Çünkü Göztepe şu an biraz sıkıntılı bir süreçten geçiyor. Ligin ilk 6 haftası geride kaldı ve galibiyet yok. Şu an tabloya baktığımızda böyle 50 tane felaket senaryosu yazılabilir. Göztepe'ye neler oluyor? 2 sene boyunca takım çok güzeldi. Avrupa'ya gidecekti. Şimdi işte hesaplar tutmadı. İşte ligden düşecekler mi? Ne oluyor gibi. Böyle senaryolar, felaket senaryoları yazılabilir. Ama ben şunu söyleyebilirim. Ki Göztepe bu ligde artık hani ben yani kimse hiçbir takım için hiçbir camia için %100 ifade belki kullanılmaz ama bu ligin artık gediklisi diyebilirim Göztepe. İşte öyle düşme senaryoları birazcık Göztepe karşıtlarının ürettiği böyle bir telaşlandırma senaryosu gibi. Göztepe toparlayacak çünkü onların bir sistemi var. Stanimir Stoylov takımı camiayı tanıyan yıllardır takımın başında olan bir teknik direktör. Takımın da büyük ölçüde geçen sezon yani son 2-3 sezondur kemik kadrosu korunuyor. Ama Göztepe'de tabii sıkıntının ana problemi nedir? Ana bu kemik kadronun yanında giden

0: ufak böyle insanlar, yani ufak demeyin, iki tane üç tane o kilit oyuncu ayrıldı takımdan ve bu ayrılıkların ardından yeni gelen oyuncular tam olarak tutmadı. Yani şu aşamada tutmadı, daha çok yeni, birazcık zamana ihtiyaç var ama yani bu arada tutmaması da muhtemel. İşte Heliton gitti savunmada. İşte ki Göztepe Süper Lig'in en az gol yiyen ikinci takımı unvanıyla geçen sezonu tamamladı. Şu an Süper Lig'in en çok gol yiyen takımlarından birisi. Kaleci Heliton ayrıldı. Kalede Lis ayrıldı. Orta sahada takımın yıllardır orta sahadaki dinamosu görevindeki Deniz ayrıldı. Tabii bunlar yerine gelen kişilerin Göztepe'nin sistemine adapte olması, üretkenlik yapma, üretmeye başlaması, takıma faydalı olması biraz zaman alacak. O yüzden bu ayrılıklar tabii ki öncelikle takımdaki o DNA'yı birazcık bozdu. Ardından şu an Göztepe hücum anlamında, üretkenlik anlamında problem yaşamıyor ama savunmada en çok gol yiyen takım demiştik. İki tane de şanssız sakatlık var. Savunmanın son geçen sezon en önemli isimlerinden Heliton'la beraber Godoy sakatlandı. Sadece iki maç forma giyebildi. Bir de Heliton'un ardından onun yerine düşünülen Sonko Sundberg sakatlık yaşadı. O herhangi bir resmi müsabakada da daha forma giyemedi Süper Lig'in ilk altı haftasında. O yüzden şu an savunmada işte genç isimlerden Taha Altı Kardeş oynuyor. Ege Yıldırım oynuyor. Altyapıdan çıkan Ege Yıldırım şu an forma giyiyor. Sezonun daha başlarında olmasına rağmen kaleci Luka takımla ve takım demeyeyim, taraftarla yaşadığı problem nedeniyle, yediği hatalı goller nedeniyle eleştirilen odağına yerleşti ve taraftarla girdiği sözlü tartışma sonucunda kadro dışı bırakıldı. Şu an altyapı menşeli Arda Özçimen kalede. Yani özetlemem gerekirse savunma şekil itibariyle şu an darma duman. Heliton gitti, Lis gitti. Onun yerine işte Sonko sakatlandı, gelen Godoy sakatlandı. Ege var, genç, çok 18 yaşında, 19 yaşında genç bir isim. Taha çok genç bir isim, tecrübesiz bir isim. Şu an Göztepe skor üretiyor. Oyun anlamında Göztepe'yi izleyenler mutlaka hak vereceklerdir. Göztepe güzel futbol oynuyor. Yani bunu ama bunu sürdüremiyor. Çünkü niye? Zayıf olduğu bölgelerden hep gol yiyor. Ve bu gol yediği goller yüzünden oyundan düşüyor. Özellikle son maçta, yani ilk 45 dakika Göztepe'yi izleyen bir izleyici muhtemelen şunu derdi: ya bu maç daha farka gider yani. Ama ne zaman 45 dakikada oldu, ikinci devre başladı, Göztepe kalesinde ikinci devrenin ortalarında golü gördü, darma duman oldu. Hatta yani mağlubiyete bile gidiyordu. Son saniyelerde bir penaltıyla bir puanı kurtardı. Yani şunu söylemem gerekiyor: Göztepe toparlayacak. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Çünkü bir sistem var. Arkada Sport Republic var. Ocak ayında yeni transferlerle takıma mutlaka gücüne güç katılır, ayağa kalkar. Ama Avrupa'ya oynar mı? Yani lige tutunur ve yeniden Avrupa'ya hedefler mi bu sezon? Onu konuşmak için çok erken. Şu an daha galibiyetin olmadığı bir yerde bu konuşmak birazcık saçma olur. Ama Göztepe elinden geleni yapacak. Sahadaki oynadığı iyi oyunu, özellikle milli aradan sonra o sakat oyuncuları iyileştiğinde, birazcık da form tuttuğunda, alacağı birkaç galibiyetle tekrardan kendini o sıkıntılı yerden atıp üst sıralara böyle gözünü dikmeye başlar diye düşünüyorum.
1: Peki, gelen mesajlara bakacağım. Göztepe özelinde programın en başından bu yana yazan bir Göztepe taraftarı dinleyicimiz: Göztepe'mizin hali ne olacak? 6 maçta galibiyet yok ama hocayla sözleşme imzalandı. Taraftar olarak çok mutsuz demişti ve şöyle devam etmişti: Göztepe'nin başında B planı olmayan, oyun içinde doğru zamanda hamle yapamayan bir hoca var. Bu hocanın misyonu tamamlandı bence, demiş. Bunu kabullenmek lazım artık, demiş. Katılıyor musun? Katılmıyorsun
0: abi. Yani Stanimir Stoylov çok tecrübeli bir isim. Bir de şöyle yorumlamak lazım. Ha, tabii eleştirilecek yerler de muhakkak var ama eldeki kadroya bakıldığında, işte sakatlıklara bakıldığında, işte ayrılanlara bakıldığında, hocanın bazı zamanlar hamle yapamama durumu bile yani oluyor, evet, oluşuyor. Çünkü elindeki kadro derinliği, evet, yeterince olmadığı için. Tabii şimdi taraftan olarak şunu sormak gerekir. Ya madem biz böyle Avrupa diye bağırıyoruz, neden sezona kadro derinliği yoğun, bol, her bölgede bol alternatifli bir kadro kurup sezona başlamadık? Bu eleştirilecek bir nokta. Ama işte orada da işte işin içine ekonomik sebepler giriyor, strateji giriyor, Sport Republic'in stratejisi giriyor. Şimdi herkes şu yorumu yapıyor: kasada çok para var, biz bu parayla işte en iyilerini alalım, şöyle yapalım, böyle yapalım. Ama Sport Republic ve Rasmus Ankersen başkan şunu diyor: yani daha sürdürülebilir, kendi kendine yaşayabilen bir kulüp, işte yetiştirici bir kulüp, keşfedip yetiştiren bir kulüp oluşturma ya çalışıyor Göztepe. O yüzden hani böyle çok paralar verip iyi oyuncu almak, evet, en kolayı, bulup en iyi oyuncuları getirirsin yüksek meblağlara. Ama işte Rasmus Ankersen geçen gün YouTube sayfasında bir soru cevap yaptı taraftarla. Adana Demirspor örneğini verdi. Yani biz 2 sene, 3 sene, 5 sene işte Avrupa'da oynayan, hedefleri olan, işte Süper Lig'deki iddialı bir takım, evet, olup 5. senenin sonunda işte tarihin tozlu sayfalarına karışacaksak, o zaman bizim sistemimiz alakasız ve hatalı olmaz mı diye bir taraftara serzenişte bulundu. Yani o yüzden daha sürdürülebilir, daha gelecek vadeden, daha keşfeden, kendi yıldızını yaratan, kendi işte Romulo'larını yaratan, Denizlerini yaratan.
1: Bu hedefleniyor diyorsun.
0: Peki. Böyle bir Göztepe hedefleniyor. O yüzden yani, peki, Göztepe taraftarı üzülüp enseyi karartmasın. Milli aradan sonra eksikler gelince, takımın o DNA'sı tekrardan yerine geldiğinde Göztepe tekrardan ayağa kalkar. Sadece taraftarın Göztepe'nin yanında olması lazım. Son maçlarda özellikle birkaç mağlubiyetten sonra, özellikle ilk yarının başlarında ya da ortalarında böyle takım, taraftar tribünlerden ayrılmaya başladı. Böyle, evet, takıma ıslıklar, tezahüratlar yapılmaya başladı. Tabii bu gelecek adına yani oyuncuları motive etmez. Tam tersine zarar verir. O yüzden takımın yanında olsunlar.
1: Teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ediyorum.
1: Ağzına sağlık. Eklemek istediğin farklı bir şey yoksa sağlayacağım.
0: Görüşmek üzere. İyi yayınlar. Sağ ol,
1: var ol. Doğan Can Bingöl'le konuştuk ve özetle takımın yanında olmak çağrısını yapalım diyerek başladı cümlelerini. Takımın yanında olma çağrısıyla da sonuçlandırmış oldu ki arada konular, yine sorular vardı. Göztepe'nin birkaç senedir en büyük hatası kendisini 5. büyük sanması demiş dinleyicimiz. Böyle yaklaşmış. Hızlıca araya gideyim. Aranın ardından, reklamın ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz. Şöyle devam edeceğiz. Onu da aktarayım. Erdem Övüç'le Kocaelispor'u konuştuk. Selim Denizalp'le Rize, Ercan Yıldırım'la Alanya, Mustafa Teke'yle hem Gaziantep hem Diyarbakır temsilcisi Ahmet. Diğer tarafta Fatih Şeker'le Konya, Ömercan Özmen'le Gençlerbirliği, Selçuk Kaya'yla Samsun Spor ve Doğan Can Bingöl'le Göztepe'yi konuştuk. Halil Öztürk'le Çorum'u konuşarak başlayacağız aradan sonra. Ali Kaya'yla Erzurum Spor'u, Suat Gürsoy'la Bursa'yı, İlyas Kaplan'la Kayseri Spor'u, Şenol Çivicik'le Sakarya Spor'u, Coşkun Kamaç'la da Elazığ Spor'u konuşacağız. Anadolu futbolu oralara gidiyor, geliyor olacağız. Anadolu futbolunu değerlendiriyor olacağız. Hızlıca araya gideyim. Aranın ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz ve Halil Öztürk'le, Çorum Hakimiyet Gazetesi spor yönetmeni Halil Öztürk'le konuşacağız. Çorum'u, Çorum FK'yı onunla değerlendireceğiz. Halil Öztürk, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. Teşekkürler. Yayınlar.
1: Yayına değil, sadece Süper Lig'e de hoş geldiniz. Çorum Spor.
2: Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun.
1: Çorum FK. Bir geldi, bir geldi. Hakikaten konuşturdu maçlarıyla, yediği gollerle, evet, attığı gollerle, kazandığı maçlarla, kazanma ihtimali olan maçlarla. Evet. Yani burada biraz o süreci değerlendirerek, hem iki soruyu da başta sorayım. O süreci değerlendirmenizi rica edeyim. Nasıl gördünüz bu 6 haftayı? Camia nasıl görüyor? Ve bunun yanında Uğur Hoca gündemini dinleyicimizin mesajıyla hatırlatayım. Selamlar, ben İstanbul'dan Ömer İgerci. Çorum Spor'da Uğur Hoca'ya ayıp edildi. Bundan sonra kim gelirse gelsin Uğur Hoca'yı mumla ararız. Yönetim büyük yanlış yaptı demiş. Buna katılıyor musunuz? Ve yeni hoca kim olacak? Adaylar var, anılıyor. Abdullah Avcı büyük bir isim gibi görülüyor. Orada büyük, iddia edilenler arasında çok büyük ihtimalle bir isim gibi görülüyor ama detaylar size. Halil Öztürk.
2: Öncelikle şöyle söyleyeyim. 34 yıllık gazetecilik hayatımda Süper Lig hayali bile kuramazken son 8 yılda kazanılan 3 şampiyonlukla şu anda Süper Lig'e hoş geldik. Gerçekten gurur verici, mutluluk verici. Çorum adına, şahsım adına, mesleğim adına gurur duyuyorum. Çorum FK geçen sezonki kazandığı şampiyonluğun ardından bu sezonki Süper Lig kadro yapılanmasında biraz geç kaldı. Yani iki etap kampında mümkün olduğunca geçen yılki kadroyla kamp çalışma yaptı. Mevcut kadronun %60'ı yani son etap kampı ve hatta son transfer döneminde yani Beşiktaş maçına giderken 3 tane futbolcu kadromuzu kattık mesela son olarak. Bu anlamda biraz kadro yapılanması konusunda geç kaldım. Ama isim isim baktığınız zaman gerçekten Süper Lig'e renk katacak oyun oynadık şu alt haftalık süreçte. Yani ilk Galatasaray maçıyla başlayan süreç, içerideki bana göre çok şanssız kaybedilen bir Kasımpaşa maçı, %75 top oynayıp rakibin pozisyonu olmadan yenilen bir golle alınan mağlubiyet, ardından içerideki dışarıdaki Beşiktaş maçındaki futbol, sonrası Eyüp galibiyeti, sonra Samsun galibiyeti, Alayam karşısında da gerçekten yine beklemediğim bir mağlubiyet. Yani bu 6 haftalık süreçte istatistiklere baktığınız zaman Çorum FK gerçekten her alanda ses verdi. Yani topa sahip olmada, topun oyunda kalma süresinde, gol şu anda en çok gol atan takım sıralamasında Trabzon, Galatasaray ve ile birlikte 3. sırayı paylaşıyor Çorum FK. Bu anlamda gerçekten hani dediğiniz gibi Süper Lig'e pir geldi. Uğur Hocam'ın oyun taktiğiyle topa sahip olma anlamında çok iyi işler yaptık. Ama maalesef sonuçlandırma noktasında bazı maçlarda büyük sıkıntı yaşadık. Bunun da en büyük şeyini en son Alayın karşısında gördük. Topa sahip olduk ancak gol atamadığınız zaman puan kazanamıyorsunuz. Bu anlamda sıkıntı yaşıyoruz. Özellikle oyun anlamında iyiyiz ama kapanan savunmalara karşı açma noktasında büyük zafiyet yaşıyoruz. Hücum anlamında bu kadar artımız olmasına rağmen savunmada da bir o kadar dezavantajımız var. Gerçekten yediğimiz gollere baktığınız zaman en büyük zaafımız kanat organizasyonlarında, kanat toplarında çok gol yiyoruz. En son Alanya maçında 2 gol yedik, yine ikisi de kanat. Galatasaray maçında yediğimiz goller aynı şekilde. Yani Beşiktaş maçında hakeza öyle. Yani savunma anlamında bir türlü istikrar yakalayamadık. Bunda da en büyük etkeni savunmanın göbeğindeki oynayan ikililerde maalesef farklı isimlerle ilk 6 haftayı geçirdik. İstenilen performansı alamadı Uğur Hocam. Bu anlamda da bu milli arayı Çorum FK adına çok önemli buluyorum. Gerçekten
1: şimdi takım, Uğur Hoca ile yolların ayrılmasını bir Çorumlu olarak doğru mu görüyorsunuz? Genel kamuoyundaki kanı çünkü büyük hata yapıldığı yönünde.
2: Kesinlikle yani dışarıdan da görüyorsunuz. Bir içinde yaşayanlar olarak da aynı şeyi görüyoruz. Yani çok ayrılık diyorum gerçekten. Yani gazetede zaten evet, o başlığı attım. Çok ayrılık. Çünkü hiç beklenmedik bir şey. Yani Alanya mağlubiyetinden sonra yaşanan süreçte en ufak bir emare yokken pat diye böyle bir ayrılık. Yani bugün sabah duyulan bir şey bu. Evet. Bundan öncesi yok. Yani ne yaşandığını bilmediğimiz için ama yaşananları bilmediğim için fazla yorum detaya girmiyorum.
1: Peki
2: ama
1: yorum olarak hata mı sizce?
2: Kesinlikle hata olarak görüyorum.
1: Peki.
2: Yani Uğur'unca başarılıydı.
1: Sizce de öyle.
2: Gerçekten futbol anlamında da futbol oynatıyordu. Futbolun güzelliklerini sahaya yansıtıyordu. İnsan da hata yapabilir mi? Mesela Alanya maçında yaptığı bir iki hamle noktasında gerçekten olumsuz yansıdı sahaya. Bu da tabii ki de ister istemez tepki adamı yazıyor.
1: Ben nereye dayandırıyorum bu konuyu biliyor musunuz Halil Öztürk?
2: Evet.
1: Gençler Birliği'nin geçen yıl Metin Diyadin'le yollarını ayırdığı ve hata yaptığı konuşulan o süreci hatırladım. Biraz
2: tekrar
1: benzetiyorum.
2: Geri getirip kurtarıcı olarak şey yaptı.
1: Biraz benzetiyorum. Zaman, bence benzer şeyleri konuşacağız Çorum için. Umarım güzel şeyler konuşuruz ama
2: İnşallah.
1: Oraya da gidebilir bu gündem. Ya biraz orayı anımsattı bana bu tarz bir ayrılık. Çünkü kamuoyu evet, birleşmiş olarak görüyorum. Sosyal medyaya baksam, işte WhatsApp hattına baksam her yerde taraftarlar benzer şeyi düşünüyor.
2: Kamuoyunda hiç inanın hiç olumsuz yani eleştiri vardı ayrılıkla ilgili hani istifasıyla ilgili görevi bırakması ilgili en ufak bir şey yoktu. Ama dediğim gibi orada bir parantez açıyorum. Yaşanılan bir şey varsa onu bilmediğim için de yorum yapamıyorum şimdi.
1: Peki yani bunun için bir ilerleyen günlerde de bağlantılarımızı sıklaştırırız. Belki
2: İnşallah yani eğer netleşirse de şey yaparız.
1: Eklemek istediğiniz farklı bir şey var mı diye sorayım son kısımda Halil Öztürk.
2: Çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Görüşmek üzere. İyi akşamlar diliyorum.
1: Çorum'a selamlar. Sağ ol, var ol. Halil Öztürk'le konuştuk Çorum'daki detayları. Çorum Hakimiyet Gazetesi spor yönetmeni Halil Öztürk ve hızlıca Ali Kaya'ya döneceğim. Erzurum Spor özelinde Ali Kaya ile konuşacağız. İles Haber Ajansı'ndan Erzurum Spor'u takip eden bir isim Halil Kaya. Düzeltiyorum, Halil Öztürk'ten Halil Kaya'ya gittik. Ali Kaya bizlerle birlikte. Ali Kaya hoş geldiniz, selamlar.
3: Can?
1: Ali Kaya hoş geldiniz, selamlar.
3: Hoş bulduk abi, aleykümselam.
1: Erzurum Spor'da son süreç nedir? Nasıl değerlendiriyor Erzurum Spor camiası? Erzurum Spor'un bu 6 haftalık sürecinde İles Haber Ajansı Erzurum Spor muhabiri bizlerle, Ali Kaya'dan dinleyelim.
3: Merhaba, öncelikle arkadaşlar, diğer Erzurum'dan iyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkürler, buyurun.
3: Erzurum Spor Trendyol 1. Lig'de mücadele ettiği 5 yılın ardından geçen sezon rekorlarla Süper Lig'e yükseldi.
1: Evet.
3: Abi sezon başında bunu kimse beklemiyordu. 81 puan aldı. 1. Lig'in en çok takımı, en çok gol atan takım olarak Süper Lig'e yükseldi. İlk 6 haftayı da değerlendirecek olursak, geride kalan 6 haftaya Erzurum Spor 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet sızdırdı. Toplam 7 puanla 14'ün sonunda yer alıyor.
4: Ben Sayar'la parantez reklamlardan sonra devam edecek. Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu. Ben Sayar'la parantez devam ediyor.
3: Tabi burada dikkat çeken bir istatistik daha var. Erzurumspor 3 gol attı bu süreçte. Bu 3 gol attığı maçların tamamından da puan aldı. Yani şöyle söyleyeyim. 3. haftada gençler birbiriyle birbiri beraber kalarak 1 puan aldı. Evinde Konya Sporu ve Samsun Sporu 1-0 mağlup ederek de hanesine 6 puan yazdırdı. Yani attığı 3 golde de puan kazanmasını bildi. Diğer maçlara bakacak olursak da ilk hafta deplasmanda Amed'e 3-0 mağlup oldu. İkinci hafta evinde Galatasaray'a, son şampiyon Galatasaray'a 4-0 yenildi. Ve dördüncü haftada da Beşiktaş'a 3-0 kaybeden bir Erzurum Spor var. Tabi Erzurum Spor bu Süper Lig'e nasıl geldi? Transfer yasaklarıyla boğuştu. Ondan sonra stadyumu kapandı. Bütün bu sorunları açarak, borçlarını kapatarak 2,5 sezon transfer yasağı vardı Erzurum'un. Onları kapatarak şu anda Erzurum Spor Süper Lig'de mücadele ediyor. Tabi sezona çok iyi başladığımızı söyleyemem. İlk iki hafta alınan iki mağlubiyet ve yenilen yedi gol Erzurumspor camiasında da bir üzüntü oluşturdu. Çünkü taraftar çok coşkulu şekilde bu Süper Lig macerasını bekliyordu. Ama şu anda 6 haftada alınan 7 puan, attığımız her golde puan almamız şu an taraftarın mutlu olduğu bir kısım. Ve Samsunspor galibiyetiyle de milli araya girmiş olmamız da takım motivasyonu açısından çok mükemmel bir durum diyebilirim. Şu an takımımız milli arada. 26
1: milli ara nasıl geçiyor onu sorayım son olarak Erzurum özelinde. Milli ara nasıl geçiyor onu sorayım son olarak Erzurum özelinde.
3: Şu an takımımız izinde. 26 Eylül cumartesi gününe kadar izin yapacaklar. Ardından cumartesi günü 4.30'da tesislerde toplanıp antrenmanlara devam edecekler. Alanya Spor maç hazırlıklarına başlayacaklar. Şu an takımımızda eksik veya sakat oyuncumuz bulunmuyor. Samsun Spor galibiyetinden sonra takımda moraller de yüksek şu anda. Yani takım şu an Alanya Spor ve önümüzdeki bu Alanya Spor deplasmanı ve Erzurum Spor Eyüp Spor İstihar maçında 6 puan almanın ümidinde şu an takım ve taraftarda. Yani o maçlardan da 6 puan alırsak, ilk yarıda 20 puan toplarsak ligde kalacağımıza dair bir ümidimiz var. Başkan Ahmet Dal da zaten sürekli söylüyor, Erzurum Spor Başkan Ahmet Dal, bizim bu yılki hedefimiz ligde kalmak. Bu yıl ligde kalırsak önümüzdeki dönem daha yukarılara, ondan sonraki senelerde de inşallah Avrupa'ya oynayacak bir kadro kurma düşüncesinde. İlk seneden çok fazla harcama yapmayıp, çok fazla transfer yapmayıp, az önce konuştuğunuz gibi Adana Demirspor, Malatya Spor örnekleri gibi takımın kötü duruma düşmesini istemiyor yönetim. Daha uygun transferlerle, daha uygun oyuncularla bu sene ligde kalıp seneye Süper Lig'de daha iyi başarılara, inşallah Avrupa'ya oynama düşüncesinde bir Erzurum Spor var.
1: Peki, Erzurum'a selamlar o zaman.
3: Çok teşekkür ediyorum, sağ olun. Sorunuz varsa alabilirim.
1: Ben Erzurum'a ilişkin tüm detayları dinledim sizden. Sağ olun Ali Özkaya, diğer tarafta Ali Kaya, diğer tarafta Bursa Spor, Kayseri Spor, Sakarya ve Elazığ'a da gideceğiz. O yüzden böyle kısa kısa geçmek durumunda kalıyorum. Sizlerin aktardıklarının haricinde soracağım soru olduğunda da yine onu da sorarak kapatıyoruz. Dinleyicilerimizden bu arada Erzurum Spor özelinde teknik direktör değişikliği olacak mı sorusu gelmiş ama onu çok anlamlandıramadım. Bir teknik direktör.
3: Bir anlatayım kısa istersen. Geçtiğimiz sezon da Erzurum
1: Spor. Son 2 hafta iyi kapandı çünkü.
3: Efendim?
1: Son 3 haftada iyi bir kapanış vardı çünkü.
3: Aynen. Geçtiği sezon da Erzurumspor kötü başlamıştı. Üst üste 9 hafta beraberlikler almıştı.
1: Evet.
3: Bu sezonda şu an son 3 maçta 2 galibiyet bir mağlubiyetimiz var. Mağlup olduğumuz takım zaten Beşiktaş. Yani Erzurum'un büyük takımlara karşı çok fazla zaten öyle bir puanlama gibi bir gayreti de yok. Yani kendi denklerini yenip yukarılarda kalmak istiyor, ligde kalmak istiyor. Son 3 haftada 2 galibiyet, zaten biri Beşiktaş. Erzurumspor geçen sene bu süreçten geçmişti. Yani şu an

0: bak önümüzde hoca değişikliği ile ilgili, Selikon Hoca ile ilgili bir gelişme yok. Hocamıza devam ediyoruz.
1: Peki, zaten çok da zor bir fikstürü yok Erzurumspor'un son kısımda. Yani başladığı noktada 10 Ekim itibariyle Alanya, Eyüp, Gaziantep, Çorum, Göztepe gibi birbiriyle denk. Yani Erzurumspor çok da kendisinden uzak sayılacak enerjisi olan takımlarla karşılaşmayacağını söyleyeyim, ama tabii bu kağıt üzerinde böyle. Bakacağız, göreceğiz nasıl değerlendirilecek, nasıl şekillenecek. Teşekkür ediyorum.
0: İlk haftasında zaten Beşiktaş ve Galatasaray maçları da vardı. Onlar da bizi zorladı, ama bundan sonraki süreçte Erzurumspor daha üstüne koyarak ilerleyecektir.
1: Teşekkürler. Ali Kaya, ağzınıza sağlık. Selamlar.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. Sağ olun.
1: Ali Kaya ile konuştuk. Erzurumspor'u değerlendirdik. Hızlıca İLES Haber Ajansı'ndan Ali Kaya'ya uzandıktan hemen sonra şimdi baktığımda Suha Gürsoy'a dönüyoruz. Yani Süper Lig'in tüm Anadolu takımlarını konuşmuş olduk. Hem de oraları yakından takip eden isimlerle, temsilcileriyle konuşmuş olduk. Bir diğer tarafta AS TV'den Suha Gürsoy bizlerle. Bursaspor'u yıllardır takip eden bir isim. Suha Gürsoy, onunla konuşacağız, onunla değerlendireceğiz. AS TV Genel Koordinatörü ve Spor Yöneticisi Suha Gürsoy bizlerle birlikte. Suha Gürsoy, hoş geldiniz, selamlar.
2: Merhaba sevgili Berk, iyi yayınlar diyorum sana ve dinleyenlerimize.
1: Teşekkür ediyorum. Son süreçte Bursaspor'da birincilikte Kayserispor'la beraber aynı puanla ikinci sırada yer alarak, averaj farkıyla ikinci sırada yer alarak bu 6 haftalık süreci kapattı. Bursaspor'da son süreç
2: 8 nedir? Hafta.
1: Düzeltiyorum. Orada biraz daha farklı işler. Tabii 2 hafta daha erken başladı. 8 haftalık süreci kapattı. Özür diliyorum. Zaten matematik olarak da yola çıktığında 19 puan 3 kere 6'dan yola çıktığında öyle olsa dahi evet, toplanamayacak bir puan olur 6 haftalık süreçte. Ama Süper Lig özelinden geldiğimiz için, yani şurada yaklaşık 10 Süper Lig bağlantısı yaptık. 2, 4, 6, 8, 10, 11 hatta Anadolu takımını konuşarak geldik. O yüzden Süper Lig kafasıyla geliyoruz birinci ligi konuşmaya da. Orada hata yaptık. Suha Gürsoy, nasıl değerlendirirsin bu süreci? Az da bir zamanımız var Bursaspor özelinde.
2: Şöyle söyleyeyim, zaten Süper Lig konuşuna göre Bursaspor'da konuşmak hiç de yabancısı olmadığı bir yer. Şu an hala Süper Lig'de puan durumları hesaplandığında 5. basamakta Bursaspor yer alıyor ki 8-9 sezondur Süper Lig'de olmamasına rağmen. Yani Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor'dan sonra Bursaspor en çok puan toplayan, en çok mücadele eden takım, 5. takım durumunda. O yüzden çok yabancılık çektiği bir yer değil, zaten Şampiyonluk Kupası'nda kaldırdığı yer. Bursaspor Süper Lig hedefiyle biliyorsunuz sezona başladı. Bu doğrultuda da ilerliyor. Tüm hesaplar Süper Lig üzerine kurulu. Mustafa Erş yönetiminde iyi işler çıkartıyorlar. Finansal açıdan da bugünlere Sayın Enes Şirik Başkanlığı'nda iyi bir ivme yakalayarak, doğru strateji güderek şu anda iyi bir noktada götürüyorlar. Öncelikli olarak Bursaspor'da saha işini konuşacağım, ama saha dışında önemli bir gelişme var, ondan bahsetmek istiyorum. Bursaspor yine o şahlandığı 3. ligden 2. lige, 2. ligden 1. lige çıktığı dönemlerdeki yanındayım kampanyasını başlattı. Yani nedir bu? Bir bağış kampanyası. Bursaspor yine camiayı hareketlendirecek, sevenlerini hareketlendirecek bir kampanya başlattık ki bu kampanyanın startını da dün gece saatlerinde Sayın Enes Şirik verdi. 5 milyon liralık bir bağış yaptı kulübe. Ardından da iş dünyasından, sanayicilerden ve serenlerinden, taraftarlardan bağışlar gelmeye başladı. Valilik onaylı bir bağış kampanyası bu. Zaten Bursaspor'da şöyle bir durum var. Artık kimse Bursaspor'a para verirken alacak şekilde bir şey yapmıyor. Tamamen bağış üzerinde ilerliyor Bursaspor. Yani verdiğiniz parayı 3 yıl sonra, 5 yıl sonra, ben Bursaspor'a şu tarihte şu kadar para verdim, bunu işte euro bazında verdim, euro şu anda şu kadar, ben bu parayı istiyorum diyemiyorsunuz. Bursaspor ancak bağış yapabilirseniz bir para alıyor. Onun dışında herhangi bir para olmuyor Bursaspor'a. Para girişi söz konusu değil. O anlamda yanındayım kampanyasının ikincisini startını verdi Sayın Başkan ve bugün de hızlı bir şekilde devam ediyor. Bunu gün gün açıklayacaklardır. İşte şu gün şu kadar, bugün bu kadar toplandı diye. Zaten resmi sosyal medya hesaplarından da bağış yapanlar fotoğraflı bir şekilde bağış yaptıkları da miktarlarda belirtilerek kamuoyuna duyuruluyor. Böyle bir şeffaflık durumu söz konusu Bursaspor'da. Yani bu önümüzdeki süreçte ki Başkan Enes Çelik biz Süper Lig'e sıfır borçla çıkacağız hedefi koymuştu. Bu doğrultuda atılmış bir adım. Son borçları kapatma anlamında böyle bir hamleye girişildi. Süper Lig içinde gün sayıyor artık Bursaspor. Ligin ilk 8 haftalık bölümü tamamlandı. Mayıs ayında da adını tekrar Süper Lig'e yazdırmak için maçların bitmesini bekleyecek. İlk 8 haftalık periyot peki nasıl geçti diye mutlaka soracaksındır diye tahmin ediyorum.
1: Öyle başladım zaten.
2: Peki o zaman ben devam edeyim. Evet. Şöyle bir durum var. Ülke futbolu Iheanacho gerçeğiyle tanıştı. Net bir şekilde bunu söyleyebilirim.
1: Bu arada tam ondan bahsederken Toral Bayramov'u nasıl adapte edeceğiz demiş takım özelinde dinleyicimiz. Bir de taraftar sorusu var. Soruyu da şimdi sorayım ki çok kısa zamanımız olduğu için böyle
2: hemen onu da şey yapayım.
1: Sen de tekrar bölmeyip ben kaldığın yerden devam edebiliriz.
2: Hemen devam edeyim. Iheanacho bu süreçte 8 maçta 11 gol 2 asist. Bursaspor 16 gol attı. 13'üne bir şekilde dokundu. Iheanacho şu an bildiğim kadarıyla Türk futbolunda en skorer oyuncu konumunda. Nijerya milli takımının Rusya ile oynayacağı maça davet edildi. O da şu anda milli takımda Osimhen'le beraber ki biliyorsunuz Nijerya milli takımında Osimhen'den bir önceki golcü Iheanacho'ydu. Şimdi birlikte oynayacaklar. Osimhen'le birlikte. Yani Bursaspor'u sırtlayan bir oyuncu. Takım gerçekten zaman zaman gece ile gündüz arasındaki fark kadar farklı futbol sergiliyor devreler arası ama sonuca gitmeyi başarıyor. Mustafa Erş son maçta biliyorsunuz dikkatinizi çekti mi bilmiyorum. Hafta sonu Batman Petrol maçında 35. dakikada iki oyuncu birden değiştirdi. Yani hiç oyunculara bakmıyor kimdir, nedir, ne değildir. İki yabancı oyuncusunu değiştirdi. Biri Toral Bayramov, öbürü de Şaraniç'ti. Biri bek oyuncusu, diğeri de kanat oyuncusu. Bu oyuncuları 35. dakikada kenara aldı. Halil Akpınar'ın bir sakatlığı söz konusu. Halil Akpınar'ın 4 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklandı. O da bu milli maç arasında 3 haftalık periyodu rehabilitasyon ve tedavi şeklinde geçirecek. Bursaspor Kayserispor'la beraber zirveyi paylaşıyor. Bunu belirtelim. Dinleyicimizin sorusuna gelecek olursak, dinleyicimizin sorusu Toral Bayramov geride kalan süreçte Bursaspor'da beklentilerin çok ama çok altında kaldı. Azerbaycan'da oynadığı dönemde Şampiyonlar Ligi tecrübesini yaşamış bir futbolcu. Ülkenin gelecek vadeden oyuncularından bir tanesi, milli takımın oyuncusu ki dün akşam da Azerbaycan milli takımıyla Tacikistan'la oynanan maçta serbest vuruştan gerçekten çok enteresan bir gol attı. Yani şunu benzetmekte hata olmaz diyeyim. Messivari bir serbest vuruş kullandı. Görüntüyü gördünüz mü bilmiyorum. Çok enteresan bir gol attı serbest vuruştan. Fakat şu ana kadar Bursaspor'da beklentinin çok altında kaldı. Mustafa Er onu sol bekle denedi, sol önde denedi, sağ önde denedi, yani sağ kanatta denedi, sol kanatta da denedi ki esas sol bek oyuncusu. Fakat oynadığı bölümlerde bir türlü dikiş tutturamadı. Belki bu milli maç arası ona Azerbaycan milli takımdaki performans biraz daha kendisini bulması yönünde fayda sağlayacaktır. Yoksa bu performansla, geride kalan 8 haftalık performansla Bursaspor'da forma bulması çok zor. Dedim ya, bu süreç belki bazı futbolculara iyi gelecektir. Bunlardan biri de neden Toral Bayramov olmasın. Bursaspor'da işler iyi gidiyor. Hem saha içi hem saha dışı. Az önce de belirttim. Sezona da şampiyonluk parolasıyla çıktılar. Bu dönemde saha sonuçlarından çok bir de saha dışındaki gelişmeler de ligde, özellikle bu liglerde, alt liglerde, TFF 2, TFF 3 ve TFF 1'de finansal açıdan çok önemli. Yani Ocak ayını, Şubat ayını, Aralık ayını finansal açıdan rahat geçiren kulüpler ligin sonunu çok çok daha rahat görme potansiyeline sahip oluyorlar. Bursaspor da bu anlamda finansal yapısını toparladığından ki bu yardım kampanyası, yanındayım kampanyası, bağış kampanyası da olumlu sonuçlanacağından ki daha önceki örneklere dayanarak bunu söylüyorum. Bursaspor ligin kalan bölümünde yine zirveye ortak bir şekilde yoluna devam edecektir. Mustafa Er yönetiminde, Başkan Enes Çelik idaresinde.
1: Peki. Bu arada Iheanacho'ya değinmişken, onunla ilgili konuşmuşken, dünyada Bir Iheanacho var, bir de Rafinha var. Sezon başında bu kadar gol katkısı yapan. Örneğin Bursaspor'un sezon başında kadrosuna kattığı isimden bahsediyoruz. 8 maçta 11 gol 2 asistlik bir katkısı var. 29 yaşındaki oyuncunun. Öyle biliyorum, öyle hatırlıyorum. 29 yaşında olduğunu hatırlıyorum. Bir diğer tarafta tüm ligler baz alındığında dünyada bir araştırma yapılıyor ve gol sayısında Iheanacho'nun işte onu geçen, Iheanacho'yu geçen tek ismin Barcelonalı Brezilyalı yıldız Rafinha olduğu görülüyor. 7 maçta 12 gol ama tüm ligler özelinde bakıldığında bu kadar müthiş gol katkısı olan.
2: Müthiş bir istatistik, müthiş bir araştırma. Gerçekten yapan arkadaşını tebrik ediyorum yani. Evet. Gayet güzel.
1: Böyle bir haber okumuştum.
2: Bursa Spor açısından da güzel bir gelişme. Çünkü son yıllarda hep adı kötü olaylarla anılmıştı. Böyle bir olayla dünya gündemine gelmesi Bursa Spor'u yeniden o eski günlerine döndürecektir kanısındayım.
1: Peki. O zaman Bursa'ya ilişkin eklemek istediğiniz farklı bir şey var mı diye sorayım Süper Gürsoy son kısımda.
2: Sen zaten Bursa Spor'a hakimsin. Eğer dinleyicilerimizin sorusunda benlik bu kadar.
1: Siz kadar değil. Bursa Spor hakimiyetiniz. Süper Gürsoy yılların
2: bizim hayatımızın bir parçası.
1: Çeyrek asırı geçti Süper Gürsoy. Bursa Spor takibi.
2: Tam 30 yıl. Evet. 1996'da muhabirliğe başladım. Bursa Spor muhabirliğine başladım. 30 yılda 800-900 program yaptım. 1000'i bulmuştur hatta yakında. 1000 küsürün üzerine, 1500'e yakında Bursa Spor'un canlı maçını izledim.
1: Evet. Peki. Daim olsun diyelim.
2: Çok
1: bu arada
2: ederim.
1: Bu arada sorar mısınız üstad, konuğuna sorar mısın demiş dinleyicimiz. Fenerbahçeli olarak Bursa Spor'u çok isterim ama Fenerbahçe ile husumeti devam edecek mi demiş. Taraftar olarak nasıl bakıyorlar buraya demiş.
2: Şöyle bir şey söyleyeyim yani
1: geçmişe bakarak
2: şöyle bir şey söyleyeyim, geçmişe bakarak yaşanılmaz. Evet, geçmişte bir takım olaylar olmuştur ama ben hiçbir zaman bu husumet konusunda bunların devam etmesi tarafında olan bir insan değilim. Tribünsel anlamda elbette atışmalar olur. Bu nasıl Fenerbahçe Galatasaray arasında oluyorsa, Fenerbahçe Beşiktaş ya da Beşiktaş Galatasaray, Trabzon vesaire hangi takım olabilirse bunlar tribünsel anlamda olabilir ki bunlar futbolun aslında bir bakıma lezzeti de diyebiliriz, tadı da diyebiliriz. Tribünsel diyorum yani maç içerisinde atışmalar küfürsüz, şiddetsiz ama ben ülke futbolunun kalkınması açısından sadece Bursa Spor, Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray, Trabzon açısından bu husumet sözlüğünün artık ortadan kalkması taraftarıyım. Bana bazı taraftarlar bu konudaki düşüncelerimden dolayı tepki gösteriyorlar. Son dönemde Bursa Spor taraftarları ülke futbolunda, Türk futbolunda ve dünya futbolunda konuşulur hale geldi. Özellikle tribün şovlarıyla. Bursa Spor bunlarla anılmak istiyor. Bunlarla konuşulmak istiyor. Fenerbahçe taraftarı da elbette ki değerlidir. Beşiktaş taraftarı da değerlidir. Galatasaray taraftarı da değerlidir. Ama Bursa Spor taraftarı kendine has bir tribün kültürü olan bir taraftardır. Tıpkı diğerleri gibi ben bu husumetlerin olacaksa da minimum düzeyde olması taraftarıyım.
1: Peki, ağzınıza sağlık diyeceğim. Süper Gürsoy.
2: Çok teşekkür ediyorum.
1: Bursa'ya selamlar.
2: Selamlar, sevgiler.
1: Süper Gürsoy ile konuştuk, onunla değerlendirdik. Hızlıca değerlendirmelerimize devam edeceğiz. Değerlendirmelerimize devam edeceğiz dediğimiz noktada tam da sizlerden gelen mesajları da okuyacağım ama şöyle yavaş yavaş İlyas Kaplan'la da devam ederek, Kayseri Spor özelindeki detayları İlyas Kaplan'dan da dinleyerek oradan hızlıca nereye döneceğiz? Sakarya, Elazığ tarafına döneceğiz. İlyas Kaplan'dan detaylar alacağız. Çok kısa kısa bağlantılarımız da olacak. İlyas Kaplan dakikalar içerisinde, saniyeler içerisinde bizlerle olacak. İlyas Kaplan hoş geldiniz. Selamlar. Kayseri Spor'a ilişkin detayları almak isteriz. Bursa Spor'la aynı konumda ama bir averaj farkıyla üstünde bitirdiniz 19 puanla. Size yakından takip ediyorsunuz Demirören Haber Ajansı'nda Kayseri Spor'u. Ne oldu ne bitti? Bir 5 dakikalık süreçte sizden dinlemek isterim.
3: Hemen kısa söyleyeyim. Siz de bildiğiniz gibi Kayseri Spor uzun uğraşlar sonucunda maalesef ligden düştü ve kadrosunda büyük değişikliklere gitti. Bizim takım en sezon başında takımda kalmasını beklediğimiz Dorukhan, Ramazan, Furkan gibi isimler ve en sonunda Cardozo takımına gidince takımda bir Semih kaldı, Görkem ve Talha kaldı, genç futbolcu.
4: Ben Sayar'la parantez reklamlardan sonra devam edeceğim. Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu. Ben Sayar'la parantez devam ediyor.
3: Bunların da takımda olduğu Atilla Hoca'nın ve yönetimin istişaresi sonucu bir kadro mühendisi yapıldı ve bir kadro kuruldu. Kayseri Spor Van maçıyla başladı sezona, galip geldi. Daha sonra gelen galibiyetler ve puanlar, Bursa Spor maçına kadar namalip bir Kayseri Spor izledik. Bursa'da Kayseri, evimizde oynadığımız maçta Kayseri Spor mağlup oldu. Ondan sonra da bir Fatih Karagümrük'le beraber kaldığı bir maç var. Ondan sonra tekrar galibiyetlerine devam ediyor ve sen de söylediğin gibi avarajda lider konumunda. Kayseri Spor'da Atilla Hoca'nın ilk haftalardan itibaren hem basın toplantısında hem de antrenmanlarda yaptığımız sohbetlerde takımın yeni olduğunu, bu nedenle zamana ihtiyacı olduklarını, alınan bu galibiyetlerin tabii kendileri için önemli olduğunu ama şu an için daha tam olarak takım olamadıklarını söylemişti. Bu minvalde de Kayseri Spor artık yavaş yavaş hem ligin en az gol yiyen takımı 3 golle hem de en çok gol atan 4 takımından biri olarak bugün averajda senin de söylediğin gibi zorlu bir Mardin deplasmanından da galibiyete gelerek yerini korumuş oldu. Kayseri Spor şu an için ayağı yere sağlam basarak kendini çok strese sokmadan sakin kalarak yerini korumaya amaçlıyor.
1: Peki. Kayseri'de eklemek istediğin, aktarmak istediğin farklı bir şey var mı diye sorayım ben. Birinci lige döndüğümüzde lider Kayseri için.
3: Hemen şunu söyleyebilirim. Kayseri Spor alışanın aksine, daha doğrusu teknik direktör Atilla Gelin alışanın aksine önce takımı Mardin maçından sonra izin vermedi. 3 gün çalıştırdı. Bugün takım sabah yapılan idmanın ardından 5 gün bir izin yapacaklar. Daha sonra Manisa FK maçı hazırlıkları başlayacak. Bu minvalde Kayseri Spor'un Konya Spor'la Konya'da bir hazırlık maçı yapacak. Onu söyleyebilirim.
1: Peki, ağzına sağlık. İlyas Kaplan, selamlar. Sağ ol, var ol.
3: Kolay gelsin.
1: İlyas Kaplan'la konuştuk, onunla detaylandırdık. Hızlıca Şenol Çivici'ye döneceğiz ki onunla da Sakaryaspor'u konuşacağız, Satangalar'ı konuşacağız. İkinci lig özelinde bağlantımız olacak. Şenol Çivicik bizlerle olacak saniyeler içerisinde. Hemen ardından Elazığ Spor tarafında Coşkun Kamaç bizlerle olacak. Bir diğer isim olacak ki Sakarya ve Elazığ ikinci ligde hem beyaz hem de kırmızı grupta iki lider takım. Kaldı ki milli ara orada haliyle milli ara olarak görülmüyor. Yani şöyle ki orayı çok da etkilemiyor. Devam ediyor orada maçlar. Kaldı ki bunun yanında iki lideri konuşuyoruz. İki lider içinde farklı, dikkat çekici bir özellik var. Onu da söyleyeceğim. Az sonra aktaracağım. Şenol Çivicik, hoş geldiniz. Selamlar.
5: Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum size.
1: Sakarya'ya, Tatangalara selamlar. Sakarya'ya, Tatangalara diyeceğim anda böyle bir sohbette Tatangalar yerine Sasa dedim. Böyle öyle bir yanlış dilimiz sürçtü. Yanlış kelimemiz oldu. Dinleyicilerimizden özür dileyelim. Sürçülisan ettik. Sakarya'da son durum nedir, ne değildir? Şenol Çivicik, senden dinleyelim isterim.
5: Öncelikle tekrar iyi yayınlar diliyorum size. Sakarya Spor Ligi bildiğiniz gibi çok iyi başladı. 3 oynadığı 3 maçın 3'ünde kazanarak şu an grupta 9 puan alan tek takım durumunda. Hatta bu iki galibiyette deplasmanda 1461 Trabzon ve son olarak da Kahramanmaraş İstiklal önünde aldı. İkisi de grubun iddialı takımlarından. Zorlu fikstürü şu ana kadar iyi geçti Sakaryaspor. Hem oyun olarak hem kenetlenme açısından bu süreci iyi değerlendiriyoruz. Şehirdeki hava da çok olumluya döndü takımın bu galibiyetleri sonrası. Yani bu haftada bir final gibi bir Kütahyaspor maçı var. Kütahya Ligi iyi başlamasa da sonuçta kurduğu kadro öyle ligin iddialı takımlarından. O da Sakaryaspor'un da kazanmak isteyecektir ama biz evimizde kazanarak hem seriyi devam ettirmek hem takım olma yolunda grupta rakiplerle arayı açma konusunda daha iyi duruma gelmek istiyoruz.
1: Tabii teknik direktör hatırladığım kadarıyla iki teknik direktördü. Sakaryaspor teknik direktörü Ümit Bozkurt ve Elazığ Spor teknik direktörü Serdar Bozkurt. İkisi de kardeşler.
5: Evet.
1: Hatta son kısımda galiba yanlış hatırlamıyorsam Ümit Hoca'nın bir röportajda, Alt Ligler YouTube kanalına verdiği bir röportajda geçtiğimiz günlerde aile büyüklerimizi ziyaret ettik, orada bunun konusu geçti, güldük gibi bir şey söylemişti. Ama İki kardeş, hem kırmızı grubu ikinci ligde Sakaryaspor'la biri, diğeri de hem de beyaz grubu Elazığ Spor'la ayrı ayrı yani sırtlıyor, liderlikle götürüyor. İki takım da lider. Bu açıdan şehirde Sakarya'da nasıl anıldı? Bu süreç nasıl konuşuluyor? Bunu da merak ediyorum açıkçası.
5: Tabii şimdi Bozkurt kardeşlerin bu ligde aldıkları sonuçlar ortada. Özellikle Serdar Bozkurt son dönemde görev aldı. Takımların çoğunda şampiyon olarak ligin önemli teknik adamlarından bir tanesi. Ümit Hoca da Van Spor'da uzun süre çalışmıştı. Yani iki kardeş olarak hakikaten iki grupta şu an çok iyi başlangıç yaptılar. 9'ar puan toplayarak. Serdar Bozkurt bizde de çalışmıştı bir dönem. Hatta final oynamıştı. Kocaeli Spor'a finalde kaybettiği bir dönemde. Bizim takımda teknik direktörlük yapmıştı kendisi. Yani şehirde Ümit Hoca'ya karşı çok olumlu bir hava var. Yani zaten şu an alınan sonuçlarda hem hocayı hem de takımı destekliyor konumda. Dediğim gibi hakikaten yani beklentinin üzerinde bir başlangıç oldu. Çünkü çok yeni kurulan, birçok takımın tamamına yakını yeni isimlerden oluşan bir ekip Sakaryaspor. Hazırlık anlamında da, maç anlamında da çok hazırlık maçları çok da yapılmadı. Yani bu süreçte ilk maçlarda sancılı geçeceğini tahmin ediyorduk ama buna rağmen ikisi zorlu deplasman olmak üzere Sakaryaspor önemli sonuçları imza attı. Tabii bu maçlarda kırılma noktaları oldu. Bunlar hep Sakaryaspor'un tecrübeli isimlerinin olumlu hamleleriyle bize doğru döndü. Bildiğiniz gibi Maraş maçında 1-0 yenik durumdayken rakibin 10 kişi kalmasından sonra son yarım saatte 3 gol bularak kazandık. Yani özellikle hücum bölgesinde, kanat bölgesinde oynayan oyuncular Sakaryaspor'un çok önemli isimler. Bu ligin zaten demirbaşları durumunda. Bu da Ümit Hoca'nın önderliğinde çok önemli bir fark yaratıyor tabii ki.
1: Peki. Teşekkür edeceğim. Sakarya ilişkin eklemek istediğiniz farklı bir şey yoksa son kısımda yani, Şenol Çevik.
5: Son olarak pazar akşamı 7'de herkesin bildiği gibi Kütahya Spor'la olacak Sakarya Spor. Yani şehirde herkes pazar akşamına kilitlenmiş durumunda. Yani bu kadar erken alınacak bir galibiyet şehirdeki havayı tamamen pozitife çevirecektir. O nedenle şölen havasında bir maç bekliyorum pazar günü. İzleyenler de televizyon başında bu şölene ortak olacaklardır.
1: Peki, ağzınıza sağlık, selamlar. Sakarya'ya selamlar.
5: Buradan da selam, kolay gelsin.
1: Sağ olun. Şenol Çivicik'le Tatangaları konuştuk, Sakaryaspor'u konuştuk ki Sakarya'ya da Sakaryasporlulara da selamlar diyelim. Hocam, Gakkoşlar İstanbul'da yalnız değildir. Pazar günü hep beraber Gebze'de izlemiş dinleyicimiz. Oğuzhan Çelik'in mesajı böyle. Oğuzhan Çelik, Gakkoşlar der de biz Elazığ'a gitmez miyiz? Gidiyoruz. Tam da şimdi gidiyoruz. Orada hızlıca Coşkun Kamaç bizlerle olacak. Yılların gazetecisi, Elazığ Spor'u yakından takip eden bir isim. Son olarak son bağlantımıza Coşkun Kamaç'la olacak. Gün özelinde yaptığımız bağlantılardan birçok olumlu geri dönüşte aldık. Anadolu takımlarını konuşmaktan örneğin. Bugünkü yayından çok keyif aldım. Diğerlerinden de keyif alıyordum. Yanlış anlamayın ama bugün bir başka oldu. Nazım Türknaslı yayınları anımsattı. Anadolu'dan da haberimiz oldu sayenizde. Ayda bir defa yapılsa güzel olur. Biliyorum her hafta olmaz belki ama yapamayabilirsiniz belki ama ayda bir kez yapsanız çok güzel olur. Emeğinize sağlık demiş mesela Mesut Bey. Mesut Bey, her hafta olması için de bir proje var. Onun için çabalıyorum. Anadolu'dan futbol kısmında sadece bu konuyu konuştuğumuz bir saatte olsa, iki saatte olsa artık ne kadar olur bilmiyorum ama olmuyorsa da zaten yine parantez programı içinde burada ayda bir, iki haftada bir, haftada bir yapabildiğimiz zamanlarımız olacak. Selam Berk, iyi yayınlar. Futbolla yıllardır ilgiliyim. Rating telaşı olmadan Anadolu futbolu yapıyorsun. İşinde başarılar dilerim. Kendi adıma çok teşekkür ederim demiş. Mehmet Bey'in mesajı bu şekilde. Teşekkürler Mehmet Bey'e. Yani burada rating kaygısı yok haliyle ama rating kaygısı kısmında zaten birçok Anadolu kulübünü bir araya toplayıp oraları konuştuğunuzda böyle bir kaygınız da bir yayıncı olarak samimi olayım olmuyor. Öyle bir kaygı radyo gol frekanslarında hiçbir zaman olmadı. Her daim konuşuluyor, konuşulacak da. Berk, tebrik ederim. Bugün Anadolu'ya zaman ayırmanız çok güzel oldu. Hakan Güneş demiş. Ayırmaya da devam ediyoruz. Selamlar diyeyim. Coşkun Kamaç bizlerle. Coşkun Kamaç, hoş geldiniz. Selamlar. Elazığ'a selamlar.
6: Merhabalar Berk kardeşim. İyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkür ediyorum. Elazığ'da Elazığ Spor'u yıllardır takip eden bir gazetecisiniz ve TSE'de de yöneticiliğiniz var aynı zamanda. Türkiye Spor Yazarları Derneği'nde. Size detayları sorayım. Size Elazığ Spor'un birinci oluşunu, bu yine bu hafta oynanacak maçta da tabii bu senaryonun değişme ihtimali var ama bu 9 puanlık süreci sorayım isterim. Dikkat çeken bir nokta da var. İkincilikte hem Sakaryaspor hem de Elazığ Spor'un teknik rektörleri Bozkur kardeşler ön plana çıkıyor. Bunu da sormak isterim. Son konuğumsunuz. Kısa da bir zamanımız kaldı. Söz sizde.
6: Şimdi tabii Elazığ Spor bu sezon lige iyi başladı. Gerçekten iyi bir kadro oluşturuldu. Kadronun da %80'i değiştirildi. Geçen sene Bursa'daki o final maçında canlanan penaltı golü maalesef Elazığspor'u birinci ligden etti ama Elazığspor'u yaşamış olduğu sıkıntıyı çabuk atlattı ve yeni bir yönetim, yeni bir teknik direktör ve yeni bir kadroyla lige başladı. İlk maçında Elazığspor Sivasspor'u mağlup ettikten sonra kendi sahasında seyircisiz maçta Adana Demirspor deplasmanında almış olduğu 2-0'lık galibiyet ve akabinde de yine İçeride Bordo Beyazı takımımızın da Alia FK gibi önemli bir takımı 5-0 gibi, lider gelen takımı 5-0 gibi mağlup etmesi 3-3 yaptı ve 10 gol atan Elazığspor 1 gol yedi. Dolayısıyla grubun favori takımları olarak gösteriliyor. Ama tabii işte Alia FK maçıyla başlayan bir 3 maçlık zorlu süreç var. Bu hafta yine deplasmanda Güzide Gebzespor'la pazar günü saat 16'da karşılaşacak. O da şampiyonluğun önemli takımlarından.
1: Taraftarlar birisi. Yazıyor. Orada İstanbullular olarak çok da boşlamayacağız. Orada olacağız diyor.
6: Oğuzhan evet, Çelik, İstanbul'da çevre illerde organizasyon var. Diyor
1: mesela.
6: Evet, orada bir organizasyon çalışması var. Sanıyorum Elazığspor misafir takım seyircisine verilecek kapasitenin de üzerinde bir seyircimiz olacağını tahmin ediyorum. Gebze ile zaten bir dostluğumuz da var. Oradaki Elazığlılar da çok sayıda Gebze'de çalışıyorlar. Dolayısıyla İstanbul'a da yakın bir ilçe olduğu için İstanbul ve Bursa, Balıkesir gibi yerlerden de o maçta Elazığlılar çok sayıda olacaklar diye tahmin ediyorum. Evet. Bunun yanında tabii akabinde Elazığspor'un sonraki dönüşünde yani Gebze maçı dönüşünde içeride evet. Çorlu ile oynayacak. Bu 3 maçlık süreçte eğer kayıtsız kapatırsa Bordo Beyazlı takım sanıyorum tünelin ucu da görülmüş olacak diye düşünüyorum. Yani zorlu takımla bir tek oynayacağı ilk yarıda Şanlıurfa Spor ve Muş Spor takımları zorlar diye düşünüyorum. Ama onun akabindeki diğer takımların vasat pozisyonda yani normal bir takım pozisyonda olduklarını gördüğümüzde Elazığ Spor'un bence bu sezon önünün açık olduğunu tahmin ediyorum be kardeşim. Çünkü
1: nasıl yankılandı şehirde peki? Son olarak onu sorayım.
6: Efendim?
1: Nasıl yankılanıyor Elazığ Spor'un bu başarısı şehirde? Geçen yıl da çok iyi bir destek vardı hatırlıyorum.
6: Evet, geçen yıl da öyleydi. Geçen yıl playoff'tan finallere yükseldik. İşte Muğlaspor maçında olmadı. Talihsiz bir penaltılar. Yani 10. penaltıda 11. penaltıya kadar aynen beraberliği devam eden bir penaltıydı ki o penaltıda maalesef bizi 1. ligden etmiş oldu. Şimdi hani sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek yer misali iyi bir kadro kuruldu. Direkt çıkmayı hedefleyen bir kadro oluşturuldu. Bu liglerin üstünde olan bir gol kralı Kemal Rüzgar faktörü var Elazığspor'da. Geçen sezon tüm profesyonel liglerin gol kralıydı 38 golle Kemal. Ve Elazığspor da Kemal gibi bir golcüyü transfer etti. Hakikaten Kemal 6 golle de zaten grupta da hem zirvede hem de gol krallığında da favori bir oyuncu. Dolayısıyla Elazığspor'un yani bu sezon bence en önemli özelliği hem ofansif yöndeki gol sayısının artmasında hem de şehrin inanmışlığında. Şehir zaten tamamen Elazığspor'a inanmış. Bu sezon direkt çıkacağına inanıyor. Geçen haftaki içeride oynadığımız Alia FK maçında belki tribünler dolmadı ama eğer pazar günü Gebze'den bir galibiyetle dönerse şayet Elazığspor içeride oynayacağı Çorlu maçında ben yer olmayacağını tahmin ediyorum. Tıka basa dolacaktır tahmin ediyorum. 18.423 kapasiteli Elazığ stadyumu. O yüzden böyle bir durumda Elazığspor bence favori ve inşallah da lig bitmeden şampiyonluğunu ilan edecek bir takım durumunda olacak diye düşünüyorum ben.
1: Peki. Çok teşekkür edeceğim. Coşkun Kamaç, eklemek istediğin farklı bir şey var mı diye sorayım son kısımda Elazığspor'un.
6: Yani şehirde şimdi şampiyon oynayan bir Elazığspor varken göğüs sponsoru yok, sırt sponsoru yok,
1: şort sponsoru yok.
6: Tabii ki yani şampiyonluğa giden bir Elazığspor'un mutlak surette de desteği olması lazım. Sadece Yasemin Açık, Profesör Doktor Sayın Yasemin Açık'ın yönetim kurulu başkanı olduğu Sezer Çimento'nun isim sponsorluğu var. Onun dışında bir reklam yok. Ben buradan bizi dinleyen değerli Elazığlı hemşerilerimize, iş adamlarımıza, Elazığspor'a forma reklamı konusunda destek olmalarını rica ediyorum.
1: Peki. Ağzınıza sağlık diyeceğim.
6: Teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
1: Sağ olun, var olun.
6: Eyvallah.
1: Son kısımda tabi Elazığspor tarafında da bir sponsorluk problemi olduğu konuşuluyor. Onu da Coşkun Kamaç bizlere aktarmış oldu. Uzun uzadıya bağlantılar yaptık. Bir mesaj var. Haklı da bir mesaj ama Trakya futbolu keşke biraz daha ön plana çıksa da biz de oraları konuşabilsek. Öyle söyleyeyim. Yani örneğin ikinci ligde konuşacağımız galiba bir Kırklareli Spor var. Hadi onun için söz vereyim size. Anadolu futbolu dedik, yola çıktık ama sevgili belki yayınlar Trakya futbolu çok mu atıl kaldı sence demiş. Onun için ayrıca sözüm olsun. Kırklareli'nde öğrenciliğinin 2 yılı geçmiş biri olarak Kırklareli Spor Başkanı kabul ederse Sayın Volkan Bey'i, Volkan Can Bey'i, onu da konuk alalım. Kırklareli'de yine

0: İllis Haber Ajansı muhabirliği yapmış bir öğrenciydim. Medyayı, basını da yakından biliyorum orada. Birçok meslektaşımız var, meslek büyüğümüz var. Onlarla da bağlantı yaparak Kırklareli Spor özelinde Trakya futbolunu da konuşalım. Edirne'ye de döneriz ama Edirne'ye döndüğümüzde çok çok daha altlara gitmiş oluyoruz maalesef. Keşke biraz daha yukarıda görsek. Bu Trakyalıların da serzenişidir. De bunları konuşmak durumunda kalmasak mesela. Onu hatırlatırım, onu konuşurum. Teşekkür ederim ben de. Ayrıca sözümüz olsun Kırklareli özelinde bağlantımızda. Kardeşim Allah razı olsun senden. Bütün takımları konuştun, bize bilgi verdin. Berksayar selamlar demiş Hüseyin Bey. Teşekkürler Hüseyin Bey, sağ olun. Konuşmaya devam edeceğiz. Ben Berksayar. Parantez programında Anadolu futbolunu konuştuk. Erdem Övüç'te Kocaeli Sporu, Ercan Yıldırım'la Alanya Sporu, Selim Denizalp'le Rize'yi, Mustafa Teke'yle hem Diyarbakır temsilcisi Ahmet Sporu hem de diğer tarafta Gaziantep'i, Gaziantep temsilcisi Gaziantep VK'yı, Fatih Şeker'le Konya Sporu, Ömercan Özmen'le Gençler Birliği'ni, Selçuk Kaya'yla Samsun Sporu, Doğancan Bingöl'le Göztepe'yi, Halil Öztürk'le Çorum'u, Ali Kaya'yla Erzurum Sporu, Süha Gürsoy'la Bursa Sporu, İlyas Kaplan Kayseri Spor özelinde konuğumuzdu. Şenol Çivicik'le Sakarya Sporu ve son olarak da az önce sona erdirdiğimiz bağlantı neticesinde Coşkun Kamaç'la da Elazığ Sporu konuşmuş olduk. Anadolu futbolunu değerlendirdik. Milli arada tabii ikinci lig özelinde. Sakarya ve Elazığ'a milli ara yok. Ama Anadolu futbolunu değerlendirmiş olduk. Anadolu futbolunu konuşmuş olduk. Tüm buraları konuşurken, tüm bunları değerlendirirken ne oluyor, ne bitiyor'yu değerlendirip sizlere aktarmaya, sizlerle konuşmaya çalıştık diyelim. Ve konuşmaya da devam edeceğimizi hatırlatmış olalım tüm bunları değerlendiriyor ve konuşuyorken. Anadolu futbolunu konuşmaya, değerlendirmeye devam edeceğiz. Ben parantezde sizlerle birlikteydim. Yaklaşık 2 saat, hatta 2 saati de aşan bir program an itibariyle sizlerle birlikte oldum. Göksel'in Çağrı Sarıcı'nın haber masası programından da ondan yine öncesinde haberi olarak, onun haberi olacağı şekilde biraz böyle bir 5-6 dakika çalmış olduk reklamlarla da beraber. Onun için de ayrıca özür dileyelim ama diğer tarafta Göksel'in Çağrı Sarıcı hemen ilerleyen dakikalarda mikrofonda olacak, sizlerle olacak, günün gündemini değerlendirecek haber masasında dedim. Görüşünceye de hoşça kalın. Bir süreliğine böyle yıllık izni, o zaman yapacağız, bu zaman yapacağız, şöyle dinleneceğiz, böyle yapacağız derken bu döneme denk getirmiştik efendim. Yani buraya denk geldi. Milli araya ve Eylül ayının 24'üne, 25'ine, 26'sına artık nereye kadar giderse 5-6 günlük bu sürece denk geldi. 7 günlük bu süreçte teşekkür edeyim ve bir süre böyle Radyo Gol'de bir hafta kadar, aşağı yukarı 6-7 gün kadar sesimi duyamayacağınızı hatırlatmış olayım. Sizlerin mesajlarını görememek benim için üzünç olacak bu süreçte. Sizlerle birlikte yayınlarda, katılımlarınızla birlikte yayınlarda gündemi konuşamamak da biraz özleyeceğim bir konu olacak benim için de. Tekrar görüşünceye dek hoşça kalın. Az sonra Göksel'in Çağrı Saray sizlerle.
1: Ben Sayar'la parantez sona erdi. Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
3: Can Genç'le hafta sonu başlıyor.
4: Sayın Aziz Yıldırım'ın açıklamalarını sizlere dinleteceğiz. Fenerbahçe genel kurul toplantısında, olağan genel kurul toplantısında hem mali konuların ele alındığı bu toplantıda Sayın Aziz Yıldırım sizlerle beraber.
5: Sağ olun, teşekkür ederim. Yalnız gönül ister ki hepiniz önce selamlayıp Sayın Divan Başkanı, üyeleri, denetleme kurulu, benim değerli arkadaşlarımı, sizleri, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Ancak gönül isterdi ki 17.500 oya yakın verdiğiniz ve seçtiğiniz bu insanları burayı doldurarak, onların dediklerini 4 ayda yaptıkları icraatları da dinleyerek onlara destek olmalarını beklerdim Fenerbahçelilerin. Ve böyle olmalıdır. Bu salonlar dolmalı ve Fenerbahçe'nin hakları burada konuşulmalıdır, dışarıda değil. Bugün çok uzun şeyler anlatacağım. Belki de Fenerbahçe tarihinin en önemli bir mali kongresi başlangıcı yapacağız. Herkes her şeyi bilecek. Gizli, gazetede, televizyonda, yok YouTube'da bilmem ne de öğrenmeyeceğiz. Burada öğreneceğiz. Anlatacağım her şeyi. Şimdi gelelim, Orhan Bey geldi, dün de bana geldi. Benim niyetim, yani öyle bir şey yoktu. Kafamda da yani herhangi bir

için sizler ne diyorsanız o olsun, o yapılsın. Fazla bu işlere girmek istemiyordum. Çünkü ne dedim, bir sene sonra bırakacağım. Ona uğraşmak istemiyorum. Ben doğru yaptığıma inandığım için arkadaşlarımla beraber ibraymış, oymuş, buymuş, mahkememiş hiçbirinden korkmam. Çünkü ben doğru yapıyorum arkadaşlarımla. Onun için benim bir şüphem, bilmem ya seneye ibra olur da bilmem ne olur. Böyle bir tereddüdüm yok.

Teknik direktörü Oğuz Çetin'i hepsi beraber bunu başardılar. Ne dediler? Dediler ki bu takım yetersiz. Vah canım benim ya. Yeterliymiş. Şimdi onun için gerçekleri bizden duyun. Sizler de gelin burada söyleyin. Biz bir aileyiz. Bu aile içindeki kavga da varsa burada yapalım. Şimdi gelelim Orhan Bey'le ve Saadettin Bey'in şeyine, hikayesine. Ya paraları yemişsiniz. Ya şimdi dur yani. Orhan hiç şey yapma, savunmayın. Bak diyeceksiniz ki orada yazıyorsun. El-Nesri 8 milyon gelmiş. El-Nesri Sayın Ali Koç 19 milyon 500 bin euroya satın almış. Tamam mı? Bunun da 2950 işte 6 milyon daha bonservisi ödenmemiş. Ve Nisan ayında taksiti geliyor. Siz taksiti ödemiyorsunuz. Ve UEFA'dan, FIFA'dan bize yazı geliyor. Ne zaman? Haziran'ın 15'inde. Bak ben anlatıyorum. Hepsi belgeli. 15'inde geliyor. Bize getiriyorlar. Bizim arkadaşlar. Bunu ödememiz lazım. Ödüyoruz. Ben birazdan hepsini anlatacağım. Ne kadar para ödedim. Kulübe ne kadar para girdi. Sponsor olarak. Şahıs olarak sokmuyoruz. Kullanamaz. Onu da anlatacağım. UEFA'nın bütün yazışmalarını burada hepsini okuyacağım. Herkes öğrenecek. Şimdi ondan sonra ödemiyorsunuz. Ceza geliyor. Bir tanesinde yeni. Ayın 15'inde pazartesi günü. Birinciyi ödedim ben. Bu yönetim olarak. İkinciyi de pazartesi günü dün geldi, imzaladık. Gönderdik. Problem değil. Ama bak 6 milyonu ben ödüyorum bu yönetim. Parayı aldınız yediniz. 8 milyonu götürdü çok. Niye söylemiyoruz? Gel burada erkek gibi değil. Kardeşim biz bu parayı yedik. Nereye harcadınız? Onu da siz anlatın. Ben anlatmayayım ben. Ya bak oğlan bak niyetimde yoktu. Niyetimi bozuyorsun. Abdesti değiştireceğiz yani. Haberin olsun. Tamam yanlış yapıyor. Ondan sonra iki. Sıddık'ın şerifini sattınız. Evet sattık. Hasan Çetinkaya'ya, Cihan Kamer'e, tamam mı? Oğuz Çetin'e buradan teşekkür ediyorum. Oyuncuyu bu futbolcu diye gelip almadılar. Onlar buldukları Hasan'ın tanıdığı, değerli kardeşimin tanıdığı insan vasıtasıyla 25 milyon euroya sattık. Gittiği yerde de daha oynayamıyor. Ha, dur anlatacağım da dur ya. Dur anlatacağım. 25'i sattım diyorsunuz ki çok büyük oyuncuydu ondan. Öyle değil. Bak onun %5'i işte şey payı, kulüplerin yetiştirme payı o gitti. %10 komisyon veriyoruz. Bak açık söyleyerek anlatıyorum. Geri kalan parayı da alırken şeyden dolayı 16 milyon daha euro bonservisine ödenecek parası var. 16 milyon ve 18 de olabilir. Efendim? 18 mi? 18'miş. O gelen parayı da ondan bir hafta 10 gün önceye bağladım. Ocak Şubat'ta şey yapacağım. Tüzük kongresi yapacağım. Orada diyeceğim ki bu malların karşısında satarsanız oyuncuyu bonservisi varsa başka yerde harcayamaz. Sorumlu olur diye tüzüğe madde koyacağım. O para gelecek onu da 18'i ödeyecek. Biz yemeyeceğiz yani. Şimdi sen diyorsun ki ya şu kadar bıraktık üretimi. Ben seneye bu sene yani ocağa geçtikten sonra ne loca satacağım 27'nin ne VIP bilmem kombine satacağım. Hiçbir şey satmayacağım. 27'de kim gelirse o sahip olacak. Diyorsun 100 milyon şeyden bıraktık Ataşehir'den. 90-95 gelecek. Çünkü euro yükseliyor. Düşüyor. Orada da Mart, Nisan'a kadar 1 lira gelecek para yok. Söylesene burada. Ne söylüyorsun? 100 milyon gelecek. 101 milyon çakıyorsun. Bak Nisan, Mayıs'a kadar para gelemez oradan. Ancak bizim Özgür Bey kendi payından bugüne kadar aktardı sağ olsun teşekkür ediyorum yaparsa ancak bir şey gelir. Doğru mu? Açık söyle. Yani bizden sonraki yönetime

0: kimse ona o 100 milyon kalacak. Kullanmayacağım, kullandırmayacağım. Bak şimdi neler yemişsiniz abi, söyleyeyim. Daha söyledi Barış Bey de, biraz da ben ilave edeyim, katmerli olsun. Tamam. Abi tutmuşsunuz Yusuf diye bir oyuncuyu 25 milyon 700'e satmışsınız. Bunun 13 milyonunu peşin almışsınız, 12 milyonunu kırdırmışsınız. Kırdırmadan dolayı 1 milyon 100 bin euroda faize gitmiş. Yediniz mi? Ne yaptınız? Ne yaptınız? Hangi borcu? Bak gelip burada diyorsun ki, yazıyorsun. Ay 2010, bak biraz cesaretli yürekli olun. Cesaret yürek. Sen yazıyorsun 2018'de. 2018'de dinle, dinle, gelsin konuşsun, ne istiyorsa gelsinler ya. 2018'de Aziz Yıldırım 612 milyon borç diye yazıyorsun ya. Ayıp ya. Sen benden mi devraldın abi? Sayın Ali Koç gelsin söylesin, sen niye söylüyorsun? Bak dur bir dakika, daha bitmedi, dur anlatacağım. Dur ya, ne dedim? Göster dedim, bakmadım bile. Ya bakmadım bile, tamam göster dedim ya. Ya sen bak şimdi, bak dinle. Şey olsa söylerim, hiç benim umurumda değil. Benim şey önemli değil. 612 milyon euro borç dediğinizin karşılığında Bankalar Birliği'ne o bütün borç 612'de artı bak 3 milyar 200 milyon Bankalar Birliği'yle anlaşma yapıldı. O anlaşmanın içerisinde 1.950 milyon tek Türk lirası Aziz Yıldırım ve arkadaşlarının borcuydu. Geri kalan 1 milyon 250 bin de Ali Koç'un 50 milyon yapı krediden aldığı ve diğer paralardı. Hepsi Aziz Yıldırım'ın değildi. Onun için diyorum, herkes gelsin burada konuşalım. Burada yüz yüze konuşalım. 3-200'le bankaları bağladılar. Siz sonunda benim kurduğum 2004'te Sportif AŞ, Futbol AŞ, onun sermaye arttırımını yaparak borcu kapattınız ya. Ya bunları gelin söyleyin, korkmayın ya. Biz de diyelim ki helal olsun ya. Doğruları konuşuyorlar. Tebrik edelim bunları. Niye Ali Koç'tan aldığınız borcun ne kadar olduğunu söylemiyorsunuz? Nerede söyledin ya? Bir gün bugün çıkıp söylüyorsun. Niye söylemiyorsunuz ya? Değil ki bu kadar aldık. Tamam, o da kim? Senden sonra biz geldik. Biz söyleyelim. Bizden sonra gelen söylesin. Kimse söylemiyor. Ya bırak şimdi. Bak Szymanski. Yine onu da 10 milyona satmışsınız. 4 milyon 300 peşin almışsınız. 5 700 kırdırmışsınız, yemişsiniz. El-Nesli de gelen bana 8,5, 2 taksit gelecek ama biri Eylül'de, biri bir dahaki sene. Haziran yok, Eylül. Bak burada, burada çıkartırım. Gel bak istiyorsan. Bak Eylül'de abi. Eylül'de, öbürü de abi burada. Bak Enes'i. Eylül 26'da, öbürü de Ocak 27'de. Tamam burada. Bakın gelin anlaşmaları çıkartıp vereyim size. Problem değil. Şimdi onların 6 milyonunu ben ödedim. Para yok. Ya dur ödedin, ne ödediniz ya? Ne ödediniz ya? Bırak ödedik demeyin.
1: Lütfen karşılıklı konuşmayalım.
0: Dur bir şey olmaz, oradan konuşsun ya. Oradan. Şimdi Orhan'cığım, güzel kardeşim. Çobani'den 20 milyon aldınız da 10 milyonu bu senenin. Bizim yani yönetimin olduğu dönemde 10 milyon eksi. Bak bunları yazdığınız zaman, bunları yazdığınızda 141 milyon euro parayı almışsınız, yemişsiniz. Burada. Tamam mı? Artı geldiğinizde 24 milyon da bankada Ali Beyler para bırakmışlar. Bak bizde 7 milyon da siz bize bıraktınız. Birazdan söyleyeceğim, anlatacağım. Sizin konu bitsin, ondan sonra ben genel konuşacağım orada, bunları söyleyeceğim. Sonra sermaye arttırımından 75-76 milyon işte onu Bankalar Birliği'ne kapattınız. Yani orada yaptığınız bir şey yok yani. İki sene, son iki sene 3.2 milyar olan borcun şeyini faiz geldi. Parayı yatırmadığınız için siz ve önceki yönetim 3.5 milyara yakın veya 3 milyara yakın Fenerbahçe faiz ödedi. 2024'te geldim, kongrede söyledim. Hemen kapanması lazım dedim. Ne onlar ne siz kapattınız. 3 milyar 60 milyon euro, 60 milyon euro en az faiz ödediniz. Ödendi yani, kulüp ödedi. Değil mi? Doğru mu? Nasıl? Evet ama içinde banka faizsiz koydu. Ay, onu bul ben de o enayi, ben gideyim ben alayım falan. Ya boş ver bırak. Şimdi neyse, gelelim sonuca. İki tane önemli konu var. Bir tanesini size çağırdım Adem Bey'le, sana mı söyledim, birine söyledim, izah ettim. Biz yönetime 6 Haziran'da seçildik. 8 Haziran, 10 Haziran'da, 10'du galiba, mazbata aldık. Ve göreve başladık. Siz Tante'nin menajeri devamı abiyor bizimkilerini. Beni değil yani, arkadaşları abiyor, muhasebeyi falan. Diyor ki benim alacağım var 3 milyon. Ekstradan bir alacağım var, bunu ödeyin. Diğer paralarını ödedik, anlatacağım. Bize diyoruz ki ya arkadaşlar, bizde böyle bir 3 milyon ödeyecek bir anlaşma yok. Adamdan istediler, adam anlaşmayı gönderdi. O anlaşmaya göre sizin içinizden iki arkadaş o Kante ile ilgili bir sözleşme yapıyor. O sözleşmede şeyi koyarak, neydi, Çağlar Söyüncü'yü koyarak, onu eğer sözleşmesini biz feshedersek, satış için yetki vermişsiniz, onu biz feshedersek adamları, adama yani menajere 3 milyon euro ödeyeceğinizi beyan ediyorsunuz ve sözleşmeyi feshediyorsunuz. Ne zaman? Temmuz'un başı. Ben görevdeyim ya. Biz yetkili olan bizleriz, imzalamıyoruz. Siz imzalayın. Şartım bir. Bunu gidip halledeceksiniz. Ben Fenerbahçe Spor Kulübü olarak bu parayı ödemeyeceğim. Bilin. Tamam mı? Mahkemede mahkeme. Ödemeyeceğim. Ya bilmiyorum, anlatıyorum. Anlatıyorum, gidin çürü. İki, üniversite. Benim en çok takıldığım, en çok üzerinde durduğum bir konu. Ben 10 sene üniversiteyi kurmak için çalıştım. 10 sene. En sonunda Sayın Cumhurbaşkanımız dedi ki, ya ne istiyorsun bu kadar bu üniversiteyi? Ben dedim camiye istiyor, ben değil. Ben biliyorum yükü var. Ama camiye istiyor. Çünkü niye? Karşı tarafların okulu var, şusu var, busu var. Bizim neye yok meselesi. Onun üzerine 2016 yılıydı yanlış hatırlamıyorsam. Veya 2018 başıydı işte. Neyse, çağırdılar Ankara'ya. Ve üniversite izni verdi. Üniversiteyi açtık. Yaptık. Sayın Vefa Küçük ve bizim Recep Bey üniversiteyi ele aldılar. Turan Şahin de vardı, yanlarında çalışıyordu. Binayı kiraladık. Orada içinin yapımıyla ilgili işte kiraladığımız insanlara tefe tüfe TL karşılığında kiralama yaptık. Ve bu operasyon başladı. Biz ayrıldıktan sonra durdurdular, yapmadılar. Ve bunu Medikana'ya verdiler. Teşekkür ederiz. Orada bir problem yok. Kiraya verebiliriz. 10 sene kiraya vermişler. Doğru. Yani şartlar öyleydi. Öyle. Ama burada hadise şu. Üniversite Fenerbahçe'nin değil artık. Medikana'nın. Bunu anlatacağım bugün burada. Siz sustunuz. Suç işlediniz. 10 sene daha uzattınız. Niye uzattınız? Zaten 2 sene sonra aklınız yetiyor. Lafta uzattınız. Ya niye karşı çıkmadınız? Fenerbahçe'nin malına çökme abi, çökme. Bizim olduğumuz yerde kimse çökemez. Bunu da bilsin herkes. Öyle şey yok. Öyle şey yok. İyilik yapmak ayrı bir şey. Fenerbahçe'nin de değildi, yapar. Buna saygı duyarız. Bunu saygıyla karşı. Ama siz yönetim olarak suçlusunuz. Bundan dolayı sizi ibra etmeyeceğim. Hadi böyle. Ve anonim şirkette de yapmayacağım. Siz Fenerbahçe'nin atlanış savunu. Ya 10 sene uzak 400 bin lira, 400 bin euroya imzalamışsınız. Ya bunu savunuyorsunuz ya. Ya gelin buraya, deyin ki bu yanlıştır kardeşim. Bunu hep beraber düzeltelim. Biz yapamadık ama biz sizle beraberiz. Hep beraber şunu çözelim, edelim. Ya Fenerbahçe'nin malı elden gitmiş. O Fenerbahçe malın sahibi değil ya. Malın sahibi değil. Geldiğimizden beri 3 aydır bunu konuşuyoruz ya. He? Sen yaptın. Niye uzattın 10 sene? 10 sene niye uzattın? 400 bin euro almak için 10 sene niye uzattınız kardeşim ya? Bunu soruyorum. Ha söyle gel. Ya söyle. Rahat rahat söyle. De ki ya böyle oldu de. E anlatın gel. Efendim? Hayır gelin anlatın ya. Benden sonra gel yanıma anlat gel. Gel yanıma. Gel anlat ya, bir şey yok, ben de karşı yaptım yok. Ya bak şimdi kardeşim, bak kardeşim, benim başkanlık diye derdim yok. Ben Fenerbahçe iyi olsun diyor. Benim çocuklarım, benim ufak yaz doğumhanede Fenerbahçe marşıyla girdi çıktı. Bak yine ben öyle değilim. Ben Diyarbakır ve Ergana kasasında doğdum, bizde öyle bir şey yoktu. Şimdi buradaki amaç Fenerbahçe'ye yapılan yanlışlıkları düzeltmek. Tamam. Arkamda değil, yanımda dur. Arka yok, yana. Yanıma gel. Yanıma gel. Öyle yeme. Geliyor ama. İyi geliyor. Ya uzattık konu başka da. Başkan. Konu başka uzattık ama kusura bakma yani. Kapatayım.
1: Toparlarsanız iyi olur.
0: Ben toparlıyorum. Toparladım. Tamam. Gel anlat şu üniversiteyi ya.
2: Üniversiteyi anlatacak anlatacak konu var. Ben size burada hürmetle dinliyorum. Anlattıklarınızı da siz söyledikten sonra ben Saadettin Saran yönetim adına cevap vereyim. Yok, bölmek için gelmedim.
0: Ben geliyorum. Efendim herkese teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Sonra çok uzun bütün konularla. Dün akşam televizyonda da arkadaşlar anlattılar. Onlar da yine anlatacaklar. Ben de takviye olarak düşüncelerimi söyleyeceğim. Hepinize teşekkür ediyorum. Fenerbahçe'nin parası çok. Şu anda 77 milyon euro kasada para var. Haberiniz olsun.
1: Teşekkür ederiz başkanım. Değerli hazırım, değerli hazırım. Raporlar hakkında görüşmeler başlıyor. İlker Bey bu madde için zaten söz almıştı. İkinci sıradaydı konuşma sırası. Birinci sırada dinliyoruz kendisini. Sonrasında Teoman Taşdelen, Erkan Kaya, Hüseyin Akıncı, Burak Demirdağ, Ufuk Aydın, Oğuz Kağan Akyalçın, Nurkan Kocatekin konuşacaklar sırayla. Buyurun.
2: Sayın Divan Başkanım, sayın üyeler, sayın başkanım, sayın kıymetli yönetim kurulu üyelerimiz, Fenerbahçe'mizin kıymetli Haziran'ı, kongreleri ve televizyonları karşısında bizleri izleyen milyonlarca Fenerbahçeli'ye kongremizin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Sayın Başkanımız her zamanki gibi başkan olması ve kulübe vermiş olduğu emeklerle sonuna kadar hak ettiği saygıyla birlikte tabii ki burada gelip 9 aylık görev almış olan bir yönetime, bizden önceki yönetimleri ve kendisinin 2018 yılından yani 20 yıl baktığınız zaman Fenerbahçe'yi yönettiği dönemde 31 milyon euro olarak teslim almış olduğu borcun kendi döneminde 612 milyon euro borçlarla bırakıldığını, yani ben bilmiyorum, ben 51 yaşındayım, 30 senedir de son dönemde Fenerbahçe'nin aktif içindeyiz. Hangi rakamlarla hangi oyuncular alındı, neler yapıldı, hangi araziler alındı, bunların hepsine hakimiz. Sanki bunların hiçbirinde bu 20 yıllık dönemin sorumluluğu yokmuş gibi bizim dönemimizde de bizden önceki yönetiminde hiç sorumluluğu yokmuş gibi. Ne güzel bir tane bulunmuş Saadettin Saran ve bir yönetimi. Ya vurun havalı ya. 9 ay içinde bütün sorumluluk bunlarda. Ya yıkalım bunların üstüne. Bıraksın gitsinler ya. Hepimiz de aklanalım tarzında bir algı yönetiliyor. Ben herhangi bir şekilde bu zamana kadar ne bir televizyona çıktım, ne bir sosyal medyadan Sayın Başkanı ve yönetimini eleştirdim. Sayın Başkan'ın da kongredeki adaylığında da destekledim. Yapmış olduğum konuşmada Fenerbahçe yöneteceklerin ayakları yere basan bir yönetimin gelmesi olduğunu üzerine basa basa da söyledim. Hayallerle Fenerbahçe'nin yönetilmeyeceğini anlattım. 9 yıl bizden önceki görevde baktığınız zaman toplam 20 yılda 612 milyon euro borç, ciddi bir noktada bugün farkında mısın? Aynı yerinde sayıyor. Bunun kaynağının, bunun sorumluluğunun sebebi Saadettin Saran ve yönetim kurulu üyelerim arkadaşlar. Ya buradan alkışlıyorsunuz. Neye evet ya? Buradan geleceksin, açıklayacaksın. Bana diyeceksiniz ki yediniz, senin şu arkadaşın yedi, bunu yedi. Bunu da yediğini yakaladım. İşte mahkemeler orada. Bunu da demenizi bekliyoruz ya. Ya böyle algıyla Çansal Büyükağa konuşturalım. Sosyal medyadan onu konuşturalım. Geliyoruz gümbür gümbür. Ya neyi bulduk? Neyi yaptık? Neyi yakalandık? Ya çoluğumuzun çocuğumuzun rızkından, zamandan, işimizden, gücümüzden Fenerbahçe'ye zaman ayırdık. Gelip pozisyon aldık, görev aldık. 9000 imza topladığınız dönemde Ali Koç'a karşı, Sayın Ali Koç'a karşı geldik, aday olduk. Kongre kazanmış bir yönetime saygı duyulması lazım ya. Siz iki kere yenildiniz Sayın Ali Koç'a ya. Ya lütfen ya. Ya bu kadar böyle Sayın Başkanım, bakın 30 senedir sizi tanıyorum. Size saygım çok fazla, siz beni biliyorsunuz. Hayır Sayın Başkanım, bakın ben inanılmaz hürmet ediyorum size. Ama neyi çaldık, neyi yedik? Ben şu anda bakıyorum duruma, bizim kongre üyeleri hakikaten ya bazı gerçekleri karıştırıyorsunuz. Hiç adını bilmediğimiz oyuncuların taksitlerini bizim geldiğimiz dönemde önümüze 2 yıllık programda konuldu. 2 yıllık programımızda 79 milyon euro geçmiş dönemdeki oluşturulan 27 yıllık yönetimde üzerimize bırakılmış bir faiz yüküydü sadece. Bakın 2 yılda Saadettin Saran ve yöneticilerinin göreve geldiğinde ödemesi gereken para miktarının faizi. Bakın ana para demiyorum. 79 milyon euro. Bu parayı, gelirleri elde ettiğimizde ilk olarak Sayın Başkan ve yönetimimizde oturup toplantımızda konuştuğumuzda derhal bu kanayan yarayı, bu faiz yükünden kurtulmamız lazım. Bunu kapatmamız lazım. Bir an evvel bunu yapmak adına aksiyon aldık. 4 milyar TL'nin 3 milyarını harcayıp 1 milyarını aktivist bütün organizasyonda harcayabilirdik. Yönetim olarak bunu da yapabilirdik. Bankalar birini kapatmaya edebilirdik. Ama dağ gibi gelen, 25 yıldır dağ gibi gelen bir faiz yüküyle kulüp karşı karşıya. Bunun sorumlusu Saadettin Saran ve yönetimi arkadaşlar ya. Yapmayın Allah aşkına ya. Ya ben vereceğim sorun istediğiniz cevabı ya. Böyle bir şey var mı ya? Geçmiş unutamazsınız. Bu kulüp 27 yıldır gelen döngüyle şu anda kar topu gibi büyüyor borç. Kar topu gibi büyüyor. Böyle bir şey olabilir mi? Ya bunları yok sayalım. Böyle bir şey görmeyelim. Olur mu?
1: İlker Bey, bir saniye İlker Bey. Arkadaşlar, Hatip'i dinleyin, kesmeyin. Konuşmak isteyen kürsüye gelip konuşabilir.
2: Bakın. Ya bir saniye arkadaşlar, gelip kürsüde konuşun. Sayın Başkanımızın söylediği gibi gelip buradan anlatın herkes. Oradan klavye atıyorlar, tutuyorlar. Bir tanesi yok burada.
1: İlker Bey sakin. Sakin bir tonla rica ediyorum.
2: Şimdi
1: Arkadaşlar.
2: Sayın Başkanım. 2021
1: arkadaşlar,
2: yılında
1: genel kurul yapıyoruz, oturun yerinize.
2: Ya, hakikaten sohbete gelmedik ki ya.
1: Arkadaşlar oturun yerinize.
2: Sayın Başkanım.
1: Oturun yerinize.
2: Bakın 2021 yılında Fenerbahçe Spor Kulübü'nün gelirlerinin, çok özür dilerim. Tamam başkanım.
1: Olur. Arkadaşlar.
2: Başkanım yok yok. Başkanım yok.
1: Tamam arkadaşlar, yok, lütfen rica ediyorum.
2: Şimdi sayın, bakın. Sayın Başkanımız diyor ki Fenerbahçe'nin gelirlerini tebrik ettiniz. Gelirlerini kırdırdınız. Doğru, geliyorum anlatıyorum. Bu Fenerbahçe tarihinde Fenerbahçe'nin gelirlerini Çobani'den, sponsorluktan alanları erken tahsilat yaptınız, harcadınız, yediniz diyorsunuz. Şimdi ben Fenerbahçe tarihine bakıyorum. 2021 yılında baktığınız zaman, 2023 yılında Sayın Başkanımız göreve geldiğinde tribün gelirleri 2021 yılına kadar, bakın 2018 yılında herkes bir bilgilerini güncellesin. Loca gelirlerini, Türkiye Futbol Federasyonu gelirlerini, Spor Toto gelirlerini.
1: Müsaade edin.
2: Buyurun başkanım.
1: Bakın ben başlangıç konuşmasında size tüzüğümüzü ve yasaları hatırlattım. Hı hı. Gündemle sınırlı konuşmamız lazım. Gündemde ne yazıyorsa, gündem konusu neyse lütfen onu
2: konuşalım.
1: Tamam başkanım,
2: tamam peki. Şimdi bu Fenerbahçe Spor Kulübü'nde ilk kez yapılmış bir durum değil. Geçmiş yönetimlerde defalarca yapılmış. Fenerbahçe'nin faiz yükünden o günkü yönetim şartlarında alınmış karar olabilir. Sayın Aziz Bey ve yönetimi ciddi bir matematik yapmıştır. Bunu kullanmıştır. Aynı şekilde biz de bunun hesabını yaptık. Ben bunları mı harcasaydım? 4 milyarlık borcu kapatıp 3'ünü kapatıp 1 milyarı yılda 500 milyon faiz yiyerek yoluma mı devam etseydim? Hayır, bunların hiçbirine girmedik. Biz bir an evvel faiz yükünden Fenerbahçe'nin kurtulması adına ciddi pozisyon aldık 4 milyar lira. Bu son 27 yılda bakın oluşmuş olan borç yükü biz kendi cebimizden kapatmadık. Fenerbahçe'nin kendi imkanlarıyla, gelirleriyle 4 milyar TL bankalar birliğinde oluşmuş olan borç kapatıldı arkadaşlar. Bakın 4 milyar TL kapatıldı. Bugün ortada hala Sayın Başkanımızın söylediği belki 750 milyon euro borç var. Sayın Başkan Yardımcımız anlatıyor. 690 milyon euro diyor. Siz diyor bu dönemde diyor inanılmaz bir para harcadınız. Ya böyle bir para hareketi yok ki ya. Ya algı tamamen algı. Bakın 690 milyon euro 8 ayda para hareketi yaptığınızı söylüyorsunuz. Böyle bir para çıkışı yok. Sayın... Tamam başkanım. Yok başkanım. Hemen
1: lütfen karşılıklı konuşmayı bırakın. Kürsüden
2: bunun yanı sıra şimdi önemli kararların alacağı bir kongremizdeyiz. Kante ile ilgili Sayın Başkan bize yetki vermişti. Sayın Ertan Torunoğulları sana yetki verdim. Sat bu Kante'yi demişti. Ertan Torunoğulları Kante'yi satmak için, kulübün menfaatlerini yerine getirmek için gerekeni yaptı. Oğuz Çetin bir kere telefonlarına çıkmadı. Başkanım bakın, bugün siz Kante'yi satamazsınız ki. Bunun Oğuz Çetin'in telefonları ortada. Bunun yanı sıra bugün bakın biz 8 aylık bir görevde pozisyon aldık. Devre arasında 4 adet futbolcu transferimiz var. 4 adet futbolcu transferinde harcanan paralar ortada. Bu harcanan paralarla ilgili Sayın Başkanım.
1: Son bir dakika.
2: Toparlıyorum. Başkanım muhakkak buna devam etmem gerekecek ama burada çünkü ciddi bir ben algı diyorum Sayın Başkanım onun için demiyor ama bir haftadır 15 gündür altlı yapıldı. 6. kol faaliyetleri mükemmel ilerletildi. Bugün buraya gelindi ben algı yapmıyorum ama 2 aydan beri şu anda burun havalı yapıyorsunuz. Bakın Şansal Büyük Ağa'yı konuşturuyorsunuz, öbürünü konuşturuyorsunuz. Bana müzal etmeyin. Ben şunu tamamlayayım. Çok özür diliyorum bakın. Bugün ben ve yönetim kuruluya, bütün yönetim kulesi arkadaşlarımız görev aldığımız Sayın Aziz Başkan ve yönetiminin her zaman yanında olacağız. Bizim istediğimiz Fenerbahçe'nin bu sene sadece şampiyon olması. Ben Fenerbahçe Spor Kulübü'nün şantiyalığına dönüşmesini bu sezonluk istemiyorum. Sayın Başkan Fenerbahçe'mizi bu sene hep birlikte sırtımızda taşıyalım, şampiyon yapsın. Kongresinde karşısında kim aday olursa olsun en önde ben sırtımda taşıyacağım Aziz Bey. Üç, yokum değil başkanım, o zaman bu kadar projeyi 5 aylığına niye o zaman başkanım kazmaya vuruyorsunuz? Kim tamamlayacak burayı? Fenerbahçe'ye büyük inanılmaz zarar verir bunlar. Böyle bir şey olabilir mi Sayın Başkanım? Kazmayı vurduğunuzda siz tamamlayacaksınız o inşaatları. Gördünüz o yapılanları. Biz göreve geldik, borcu mu ödeyelim? Transferini yapmadığımız kadroyla lige mi başlayalım? Bütçesini organize etmediğimiz parayla kulübü mü yönetelim? 2 yıllığına göreve geldik. Bütün nakit akış planımızı 2 yıllığına yaptık. Malum olayları hepiniz biliyorsunuz. Maalesef görevimizi süresinde tamamlayamadık. Ama burada bütün organizasyonda devre arası gibi bir zor süreçte Fenerbahçe Spor Kulübü 4 tane transfer yaptı. Bu 4 tane transferin de hakkıyla yapıldı. Hepsi de oynuyor. Bir tane çöpe gitmiş transfer parası yok. Kante'nin 3 milyon, 2 milyon menajer parası. Bugün futbolda herkes yapıyor bunları. Bunun Taliska ile ilgili bakın parasız Taliska satıldı. Bugün bakıyorsunuz diğer taraftan Vedat Muriç kaç paraya oynuyordu, kaç paraya transfer yapıldı.
1: Evet İlker Bey toparlayın.
2: Ben bakın hepsini tamamlayacağım. Karşılıklı konuşmaya gerek yok. Biz buraya bakın kavga yapmaya, gürültü yapmaya gelmedik. Biz burada konularla ilgili cevap hakkımızı kullanmaya geldik. Burası bizim evimiz. Bütün konuşmaları burada yapacağız.
1: İlker Kongre, çok teşekkür ederim. Toparladım.
2: Kongre 2 gün kala sosyal medyadan algı yapıyorlar. Sayın Başkanımızı tenzih ediyorum. Bir tanesi yok burada. Ya bir tanesi yok ya. Ya böyle bir şey olabilir mi? Ben mi yönettim 27 yılı ya? Lütfen rica ediyorum ya. Yapacağınız bütün doğru organizasyonlarda bu yönetimin sonuna kadar yanındayız. Ama ne olur Sezar'ın hakkını Sezar'a verin. 2 yıllığına yönetime gelmiş bir yönetime son 27 yılın faturasını kesmeye çalışmayın. Teşekkür ederim.
1: Teşekkür ederim. Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Arkadaşlar bakın tüzüğümüzün 25. maddesinde ilk 3 konuşmacı için süre sınırlaması olmuyor. Sayın Aziz Yıldırım, Sayın Barış Bey ve Sayın İlker Bey bu 3 kişi konuştular bu gündem maddesi üzerinde. Artık sıra sınırlaması ile ilgili bir önerge var, onu okuyacağım. Biraz bekleyin hocam. Önergeyi okuyun.
3: Fenerbahçe Spor Kulübü Genel Kurul Divan Başkanlığı'na. Bugün gerçekleştirilmekte olan genel kurul toplantımızda gündemin 6. maddesi kapsamında 3 üyenin konuşmasının ardından yapılacak konuşmaların 5 dakika ile sınırlandırılması hususunun tüzüğümüzün 25. maddesine 8. fıkrası uyarınca genel kurul üyelerinin oylarına sunulmasını arz ve teklif ederiz. Teklifi sunan üyeler: Güven Şansal Çağlar, Mustafa Pınar, Batuhan Özdemir, Mustafa Çağlar ve diğer imza sahipleri.
1: Önergeyi üyelerinize sunuyorum. Bundan sonra konuşmacıların 5 dakikayla sınırlı konuşma yapması. Kabul edenler, teşekkür ediyorum, ellerinizi indirin. Kabul etmeyenler, oy birliğiyle kabul edilmiştir. Bundan sonra konuşmacılar 5'er dakika konuşacak. Buyurun Barış Bey.
4: Sevgili İlker, telefonu kapat da bir cevap dinle. Algı operasyonu falan çok ağır ithamlarda bulunuyorsun, güzel değil. Dinliyor musunuz arkadaşlar? Kürsüdeki... Kardeşim bir dakika.
1: Sayın Başkan, sakin ol. Sayın Başkan, Sayın Başkan. İlker Bey.
4: Bak haddini bildin.
1: Genel kurul Barış Bey. Lütfen,
4: haddini bil, dikkatli
1: lütfen
4: ol.
1: Genel kurula hitap edin Barış Bey.
4: Haddini bil, dikkatli ol. Çok Barış ters tepki alırsın.
1: Genel kurula konuşun.
4: Sayın Başkan, şimdi daha önceki konuşmacı burada algı operasyonu gibi cümleler kullandı. Bunları şiddetle kınıyoruz. Bunları çok saygısızca buluyoruz. Ve burada olmayan insanlar için algı operasyonu yapıyorlar. Hiçbiri burada yok dedi. Sezar'ın hakkını Sezar'a verin dedi. Sezar kim? Nerede? Senin Sezar'ın nerede? Nerede? Başkan nerede? Başkan vekil nerede bir önceki yönetim kurulunun? Neredeler? Yüksek sesle konuşarak, kürsüye müdahale ederek gereken cevabı alırsın. Lütfen saygılı olalım birbirimize. Biz sizi dostumuz, kardeşimiz diyoruz. Siz başka şekilde hitap ediyorsunuz. Fenerbahçe'nin para problemi yok. Fenerbahçe'nin kaynak problemi yok. Harcama problemi var dediniz. 630 milyon euroya yakın para harcadınız. Fenerbahçe tarihinin en yüksek harcamasını yaptınız. Ve bu rapor bağımsız denetçi raporunda, sizin seçtiğiniz bağımsız denetçim raporunda yer alıyor. Biz seçmedik bu bağımsız denetçi raporunu. Sayın Aziz Yıldırım'ın kurduğu, Sayın Aziz Yıldırım'ın halka açtığı şirketin bedelli sermaye artışıyla borç kapadınız, sizin borcunuzu kapadık gibi bir üslup kullanıyorsunuz. Sayın Aziz Yıldırım'ın kurduğu şirketin, Sayın Aziz Yıldırım'ın halka açtığı şirketin bedelli sermaye artışını yaptınız. Sanki cebinizden bir kaynak verdiniz de borç kapadınız. Sanki yeni bir kaynak yarattınız da borç kapadınız.
1: Barış Bey, toparlayın konuşmayı. Hadi Barış Bey, buyurun.
4: Sayın Başkan buradan bir çağrı yaptı. Dedi ki Temmuz ayında görevde olmadığınız sürede bir imza atmış görünüyorsunuz. Öncelikle dedi birinci şartım bunun bedelini siz ödeyeceksiniz herhalde dedi. Maddi olarak bunu üstleniyor musunuz? Bu konuda cevap vermenizi bekledik, vermediniz. Lütfen bunun cevabını verin. Yani Temmuz ayında görevde olmadığınız bir dönemde sizin imzalarınız var. Biz görevdeyiz, imza yetkisi bizde. Siz hangi temsiliyet yetkisiyle gidip imza attınız Temmuz ayına istinaden bir belgeye? Bunun bedelini ödeyecek misiniz? Maddi yükümlülük olarak söylüyorum. Dolayısıyla bunu lütfen genel kurula açıklayın. Ve mümkün olduğunca sizden önceki yönetime eleştiride bulunurken dönüp bize ithamda bulunmayın. Sizden önceki yönetime eleştiri yapacaksanız delikanlı gibi çıkın, sizden önceki yönetime eleştirin. Teşekkürler.
5: Evet, Fenerbahçe'nin genel kurul toplantısı, olağan genel kurul toplantısı devam ediyor. Şimdi tabii ki üyelerin huzuruna sunulacak, belli oylamalar olacak ki Sayın Aziz Yıldırım'ın konuşmasıyla başlayacağız. Sonrasında Sayın Tanju Kaya'nın Fenerbahçe Yönetim Kurulu üyesi Sayın Tanju Kaya'nın açıklamalarıyla devam edeceğiz. Finansalları göreceğiz, çeşitli oylamaları göreceğiz, çeşitli oylamaları dinleyeceğiz. O halde kulağımızı tekrardan genel kurula doğru yöneltelim.
0: Sabah buraya geldiğimiz zaman da düşüncemiz demin burada ifade ettiğim gibi değildi. Çünkü geçen toplantıda da kongrede de muhakkak herkesin ibra edilmesi gerektiğini ve geleceğe dönük bu kulübümüzde böyle bir imajın oluşmaması gerektiğini söylüyordum. Bugün de sabah kızdırdılar biraz önce ama şimdi yine aynı düşüncedeyim. Birlik beraberliği sağlamak için ben ibra edeceğim. Sizden de rica ediyorum. Yalnız Kante'den dolayı 3 milyon ödeme var. Onu isteyen istediğini yapsın hanımefendi. Ben kendi düşüncemi söylüyorum. Sizden de rica ediyorum. Kante ile ilgili olan ödemeyi üstlerine alacaklar. Nasıl çözerlerse çözsünler. 2. Kenan Evren Lisesi ile ilgili de bizimle beraber çalışacaklar, gelecekler çünkü kendileri haberi yok. Haberleri yok söylüyorum bak. 10 sene uzatmışlar 400 bin euro karşılığında, haberleri yok ya. Kulüp üniversite elden gitmiş zaten. Şu anda Fenerbahçe Spor Kulübü Fenerbahçe Üniversitesi'nin sahibi değil. Bilin, anlatacağız birazdan. Teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum, evi hayırlı olsun diyorum.
1: Değerli hazırım, gündemimizin 7. maddesine geçiyoruz. 1-3-2026, 31-5-2026 mali dönemine ilişkin faaliyetleriyle ilgili yönetim kurulu başkanı ve üyelerinin ibra edilmesini genel kurulun onayına sunuyorum. İbrayı kabul edenler. İndirelim elimizi. Kabul etmeyenler, o çokluğuyla kabul edilmiştir. Hayırlı olsun. Gündemimizin 8. maddesine geçiyorum. 1-3-2026, 31-5-2026 mali dönemine ilişkin faaliyetleriyle ilgili denetim kurulunun ibra edilmesini genel kurulun onayına sunuyorum. İbra edenler... Teşekkür ediyorum. İbra etmeyenler, o çokluğuyla kabul edilmiştir. Hayırlı olsun. Sayın Saadettin Saran başkanımız ve yönetim kurulu ibra edildi. Denetim kurulumuz ibra edildi. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. 9. maddeye geçiyoruz. Şimdi yeni yönetimimiz bu maddede 1-6-2026, 31-5-2027 dönemine ilişkin bütçe tasarısını genel kurula sunacak ve daha sonra onay isteyecek. Tanju Bey, siz mi sunacaksınız? Buyurun.

0: Divan Kurulu Başkanım, Başkanım, değerli Divan Kurulu ve Yönetim Kurulu üyeleri, değerli Genel Kurulu üyelerim. Bugün ana gündem maddemiz olan bütçeyi sunmak üzere karşınızdayım. Şu ana kadar bütçeyle ilgili epey bir şey de konuşuldu ama birazcık size bunu slaytlarla ve tekrara düşmeden anlatmaya çalışacağım. İnşallah çok sıkmadan, vaktinizi almadan bütçemizi sonuçlandırmış olacağız. Sunumu alabilirsek arkadaşlar. İlk slayta. Evet. Biraz önce bu rakamlar konuşuldu ama ben tekrarını sizlere hatırlatmak istiyorum. 2025-26 sezonu finansman giderleri de dahil 642 milyon euro giderle kapatılmıştır. Bu Fenerbahçe tarihindeki en yüksek giderdir. Keza aynı dönem 463 milyon ki o tarafta da yine gelirler var, finansman gelirleri var, onlar da eklendiğinde 463 milyon euro gelirle kapatılmış ve yıl 179 milyon euro gelir gider fazlasıyla, daha doğrusu açıkta kapatılmıştır. Bir sonraki slide'a geçelim.
1: Verilir mi onu da?
0: Peki bilançoda durum nasıl, bir ona bakarsak. Geçen sene 91 Şubat'ta başlayıp yine ertesi yılın Şubat'ında biten 3 sermaye artış

ki burada hissedarlarımız, taraftarlarımız birazcık da üst üste gelen bu artışta mağdur olmuşlardır. 91.4 milyon euroluk sermaye artışı yapılıp içeriye yeni kaynak konulmasına rağmen borç 439 milyon euroya ancak indirilebilmiştir. Orhan Bey biraz önce 2018 yılıyla başladığı için ben de çok kısa bir şeye değinmek istiyorum burada. 2018'de yani Aziz Bey'in başkanlığı bıraktığı dönemden sonra yanlış hatırlamıyorsam 35 milyon euro Fenerol kampanyasından yani taraftarımızdan bir gelir elde edildi. Keza 91,5 milyon euro yine hissedarımız olan ağırlıklı taraftarlarımızdan bir gelir elde edildi ve Ali Bey'in koyduğu 84 milyon yani 210 bunların toplamı 211 milyon yapıyor. Bunu eklediğimizde bugün 439 milyon euro olan borç 650 milyon eurodur. Yani o günden bugüne taraftarımız ve Ali Bey'in katkısı olmasa bilançoda bırakın en ufak bir iyileşmeyi borçluluk daha da kötüye gitmiştir. 2018'e nereden geldiğimizi zaten benim anlatmama gerek yok. 2011 yılında bu kulübün futbol AŞ'nin piyasa değeri 1.8 milyar dolardı. Sadece %10 hissesini satsa bütün borç kapanıyordu. Ama sonra yaşananları, nasıl Fenerbahçe'nin önünü kesildiğini hepiniz biliyorsunuz. O yüzden o 2018 bilançosunu koymasaydınız çok iyi olacaktı Orhan Bey. Gerçekten kırıldım. Bu arada 439 milyon borç konuştuğumuz için ama gelirlerimizi bilançonun aktifinde yer alan kasa ve bankadaki paralarımız ve alacaklarımız düştükten sonra Fenerium'un stoklarının düştükten sonra bu borç 368 milyona düşmüş ki bir önceki yıla göre 305'ten 368'e yükseliyor. Yani borçla ne yazık ki küçülme olmuyor, her geçen gün artıyor. Evet, 179 milyon euro açık verilip bir de 400 milyona yakın borç yönetilirse ve de farklı bir kaynak konulamıyorsa içeriye, işte biraz önce Barış Bey detaylarını okudu, başkanımız bahsetti. Çobani'nin 2 yıllık isim hakkı, stat isim hakkı, yine Çobani'nin reklam sponsorluğunun, forma reklam sponsorluğunun 1 yılı, Adidas'ın 1 yılı, yani bizim bu döneme ait 1 yılı, loja ve kombine satışlarının bu yıl olması gereken 2006-2027 bedeli, Pasolik anlaşmasının 5 yıllık bedeli, bizden sonraki yönetimleri de etkileyecek, QNB anlaşmasının 5 yıllık bedeli, Nesinekom'un 2026-2027 bedeli, Yusuf Akçiçek ve Şimanski'nin, burada rakam söylememde sakınca yok çünkü bunlar bizim bonservis alacaklarımız kayıtlarımızda görünüyor, 14 milyon euroluk bedeli, Ataşehir projesi ve Kayış Dağı projesinin öne çekilen avanslarıyla tam 141 milyon euro önden tahsil edilmiştir. Dediğim gibi sermaye girişi haricinde başka bir kaynağınız olmazsa mecburen bu paralar kullanılmış. Ama biz ne yazık ki 2026-2027 sezonu bütçesini oluştururken bu kaynaklardan yoksun olarak başlıyoruz. Peki bununla bitiyor mu? Bir de nasıl bir tabloydu onu birlikte görelim. Görevi devraldığımız 9 Haziran itibariyle tamına 43 milyon euro Mayıs ayı itibariyle vadesi geçmiş borcumuz vardı. Hemen biraz şeyde göreceksiniz. Bunların tamamına yakında futbolcu, menajer ve bonservis bedelleriydi. Haziran sonuna kadar UEFA'dan lisanslarımızı alabilmek için, Türkiye liginde futbolcularımızın oynayabilmesi için ödememiz gereken tutarsa 52 milyon euroydu. Beni bu mali işlerden sorumlu yönetim kurulu üyesi olarak en çok şaşırtan ve birazcık da ürküten ise yıllık nakit akışı açığının 180 milyon euroda sonuçlanıyor olmasıydı. Yani 180 milyon euro ilave kaynak koyamazsanız faaliyetlerinizi idame etme şansınız yok gibi. Bu arada ne oldu? Türkiye Futbol Federasyonu hoş geldiniz hediyesi olarak bize transfer bütçeli harcama limitlerimizi bildirdi. 6 milyar 300 milyon civarında bir rakam tebliğ edildi. 120 milyon euroya yakındı daha doğrusu. Fakat bu 120 milyon euroluk rakam bizim mevcut kadromuzun maliyeti bu 120 milyon euronun 32 milyon üzerindeydi. Yani bizim transfer yapabilmek için önce futbolcularımızdan ciddi bir azaltıma gidip 32 milyon euroluk satış yapıp sonra bir miktarda o limitler yine satış veya maliyet düşürerek limit boşluğu açıp transfer yapmamız gerekiyordu. UEFA
Hemen akabinde 7 milyon euroluk bir ceza gönderdi. Bu da takım gelir gider rasyosunu aşmadan kaynaklıydı. Burada da UEFA çok net olarak şunu söylüyor. Diyor ki futbol AŞ'nizin gelirlerinin toplamı giderlerinizle kıyaslandığında giderleriniz bu gelirlerin %70'ini geçemez. Bizde ise bu oran %84'tü. Görüşmelerle aslında çok daha yukarıda olması gereken ceza ilk kez aşım olması nedeniyle bu rakamlara çekilmiştir ama demokrasinin kılıcı gibi başımızda duruyor. Bu şeylere inemezsek o cezanın katlanarak gelme olasılığı da çok yüksek. Peki ne oldu da bu transferler yapıldı ve bu borçlar bir anda ödenebildi? Ben tekrar burada dönüp başta başkanımız olmak üzere tüm yönetim kurulu üyelerime ayrıca teşekkürlerimi iletiyorum. Ama sağdaki yeşille gösterilen tabloya bakarsanız yönetim kurulu kasa kolaylığı anlamında bir miktar bu nakit şeyini çözmek için, açığını çözmek için katkı sağlamıştır ki orada rakamı görüyorsunuz 38 milyon euro. Yine yönetim kurulumuzun reklam ve sponsorluk desteği, bu kısa süreye sığanlardan bahsediyorum. Daha gelecek bir sürü sponsorluk destekleri olacak. Yine yönetim kurulunun teberrulu, yüksek şerefi ödeyerek locaları alması ve bazı loca sahiplerimizin de yine ekstra localı bedelleri ödeyerek sağladıkları 11 milyon euroluk ek gelirle Haziran sonuna kadar ödememiz gereken 52 milyon euroluk sorun çözüldü ve Fenerbahçe'miz ilk kez hiç sıkıntı çekmeden yanlış olur ama ilk kez bütün edimlerini yerine getirmiş oldu Haziran sonuyla. Sonra bu transfer limitleri için hemen büyük bir sponsorluk projesi ki biraz sonra arkadaşlarım anlatacak, onlardan çok fazla rol çalmak istemiyorum ama burada COV 1907'yi görüyorsunuz. Onun bedeli çok daha yüksek ama bizim o dönemde bilançomuza ya daha doğrusu harcama limitlerimize efekti 57 milyon euroydu. Bir altında gördüğünüz yine stadımızda yapılan LED ekranları hatırlıyorsunuz locaların üzerinde. Oradan gelecek gelirlerde de 15 milyon euro civarında bir reklam geliri sağladık. Ve böylece hem transferler yapıldı, hem borçlarımız ödendi ve bu mali tabloyu oluşturan, o sorunlu mali tabloyu oluşturan dönemden bir nebze kurtulmuş olduk. Bir sonraya geçebiliriz. Devam. Evet. 2025-26 sezonunun kapanışı 457 milyon euro gelir. 611 milyon euro giderdi. Biraz önce söylediğim 154'e alttaki finansmanda eklerseniz 179 milyon euroluk bir giderle kapanmıştı. Bu sene biraz sonra arkadaşlarımın sunacağı yaklaşık 200 milyon euro ama zamanla daha da milyarlara giden bir değer getirecek olan projeler eklenmemiş haliyle, biraz önce bir arkadaşımız için konuşmasında söylemişti, denk bütçeden bahsetmişti. Evet, denk bütçemiz olacak ama onayları alınmadığı için buradaki rakamlara eklenmedi. 451 milyon euro gelir, 497 milyon euro gider bütçelenmiştir ki bu 497 milyon euro gider bir önceki seneyle kıyaslayınca 611'den buralara geliyor. %20'nin 25'e yakın bir küçülme demektir. İnanın her detaya tüm ayrıntılarıyla bakıldı ve tek tek hesaplanarak giderlerin buralara indirilmesi sağlandı. Bir sonraya geçelim. Evet, peki gelir giderlerimizdeki ana birkaç rakamın üzerinden gideceğim. Sizin çok da vaktinizi almayacağım ama kısaca. Bakın, bir geriye arkadaşlar. Reklam sponsorluk gelirlerimiz bir önceki yıla göre 135 milyon euroya, 126 milyon eurodan 135 milyon euroya yükseliyor. Bu %9 civarında, 10 civarında bir artış ama halen görüştüğümüz sponsorlarımız var. Eminim ki bu rakamın realizesi 145 milyon eurolarda olacak. Keza lisanslı ürün satışımız ve stat hasılatı. Ben burada bir detaya ufacık girmek istiyorum. Lisanslı ürün ve stat hasılatı bizim taraftarımızın Fenerbahçe'mize verdiği gücün en büyük göstergesidir. Ekonomik gücün en büyük göstergesidir. Statta, sahada, caddede, mahkemede bizi yalnız bırakmayan taraftarımız ürün satışında ve bilet satışında da hiçbir zaman yanımızdan eksik olmadı ve ekonomik gücünün ne kadar önemli olduğunu gösterdi. Bazı internet sitelerinde ve araştırma sitelerinde
ürün satışları ile ilgili rakamlar açıklanıyor. Burada işte rakibimizin bir tanesinin ürün satışında bizi, lisans ürün satışında bizi geçtiği söyleniyor. Arkadaşlar, bizim satışlarımızın tamamı mağaza satışı, tekil satış, organik satış ve bunların tamamı da adet olarak rakiplerimizin çok üzerindedir. Oralarda yapılan sponsorlu, içeriye gelir koymak için yapılan sponsorlu satışlar bizim rakamlarımızda yok. Bizim satışımız taraftarımızın biraz önce de bir kongreye bizim giydiği gömlek gibi övünerek giydiği ürünlerden oluşuyor. Stat hasılat tarafında da benzer bir algı oluşturulmaya çalışılıyor. Yine rakibimizin bir tanesiyle stat kapasitemizde de fark olmasına rağmen 5000'e yakın bir fark var. Onların 42.000, bizim 35.000 kombine sattığımız bilet sattığımız söyleniyor. Hanımefendiler, beyefendiler, biz spor kulübü, futbol kulübü değil. Bizim aynı gün voleybolda Şampiyonlar Ligi maçı, aynı akşam Euroleague maçı ve aynı saate denk gelen Avrupa Kupası maçımız oluyor ve aynı gün biz bu 3 salonu da stadı da dolduruyoruz. Bizim 13.000 ülker arena, şu anda içinde bulunduğumuz ülker arenanın kombine satışları, bilet satışları ve yine voleybolumuzdaki 4.000'lik rakamı eklersek, bırakın 7.000 geride olmayı, rakibimizin %20 üzerinde bir gelir ve bilet satışına ulaştığımız çok net olarak görülüyor. Burada taraftarımıza minnettarız. Onlar her zaman Fenerbahçe'nin arkasında tüm gücüyle olmuştur. Teşekkürlerimi sunarım. Stat hasılatı bahsettikten sonra çok kısa da katılım rakamında dikkatinizi çekecek bir artış var. Biliyorsunuz Şampiyonlar Ligi'ne girmemizden kaynaklı gelen bir bedel burada bir rakamımızda yükselmeye ulaştı. Son burada gelir tablosunda gelirlerimiz içinde bir de şeyden bahsetmek istiyorum. Nakle yayın. Bakın, toplam bütçemizin %3'ü bile değil, 12 milyon euro. TL olduğu için euro kuru artışına bağlı olarak eriyor. Şimdi yayın ihalesi yapılmak üzere ama çok büyük bir beklenti içinde olmadığımı söyleyeyim, yönetimim adına konuşmayayım. %100 artsa da bu bilanço büyüklüklerinde artık bir anlam ifade etmiyor. Ama ta 2011'li yıllara, 13'lü yıllara bir gidin, nakliye yayın gelirleri bütçede ne kadar önemli bir yer tutuyordu. İnşallah o günleri tekrar yakalarız. Gider tablosuna siz geçebilir misiniz arkadaşlar, bu atlatmıyor. Evet, gider tablosuna geçersek şu 3 kalem, ilk üstteki 3 kaleme dikkatli bakın lütfen. Sporcu ve teknik ücret ve teknik kadro ücretleri, menajer, amortisman ifadesinden de yine sporcuların bonservis bedelleri. Eğer Türkiye liglerinde şampiyonda oynuyorsanız, Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olacaksanız, voleybol takımınız, basketbol takımınız gerçek anlamda Avrupa şampiyonuysa, yani Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu üst üste alıyorsa ve her yıl finallere kalıyorsa, artık 320-330 milyon euroların altına bu giderlerinizi düşürme şansınız çok nadir, zor görünüyor. Ve bizim de en büyük giderlerimizi zaten bu oluşturuyor. Sonrasında aşağıda operasyonel giderler falan var. Bu rakamlarda da ciddi anlamda tasarruflar sağlandı ve 497 milyon gibi bir tutarla inşallah bu sene gider bütçemizi de kapamış olacağız. Burada bir herkesin, benim de yönetici olmadığım dönemde çok merak ettiği amatör şubelerin gelir giderini göstermek isterim sizlere. Kadın futbolda görüyorsunuz rakamları, 4.6 milyon gelir, 5 milyon gider. Erkek basketbol enteresan şekilde, ki bu salonu dolduruyor, 50 milyon euro, artık 51 milyon euro gelir, 47 milyon, 48 milyona yakında gider oluşturuyor ve artıya geçmiş durumda. Tüm basketbol ekibini kutluyorum. Kadın basketbolda çok cüzi bir gelir gider farkı var ama bizim asıl yani yönetmemiz gereken yer erkek voleybol ve kadın voleybol, ama başında Aydın Bey gibi bir yöneticimiz var. İnanın her detayla çalışıyor. Eminim ki bir dahaki bütçe sunumunda burada da farklı rakamları göreceğiz. Amatör branşlarımızın gelir gider şeyi bu. Ama biz her yıl olimpiyatlara 50'ye yakın sporcu veriyoruz. Her olimpiyata 50'ye yakın sporcu veriyoruz. Voleybol takımımız Milletler Ligi'nde, Avrupa Şampiyonası'nda İstiklal Marşımızı okutuyor, göndere bayrağımızı çektiriyor. Buraya giden sporcularımızın sporcuların yarısından fazlası Fenerbahçe. Biz bunun gururuyla mutluyuz. Burada birazcık sübvanse etsek, destek versek de o başarıyı yaşatmanın bedeli bu maddiyatla ölçülmüyor. O yüzden tüm sporcularımıza da yürekten teşekkür ediyoruz. Evet,
durum bu.

0: Bütçe 46 milyon gibi görülmesine rağmen bu sene biraz sonra arkadaşlarımız sunacağı ve bu seneye girecek önemli tutarda geliri oluşturan rakamlarla beraber 550 milyon belki 600'leri zorlayacak şekilde gelir yaratırken 500 milyon civarında da gider yaratacak. Yani uzun bir aradan sonra Fenerbahçe bütçesi fazla verecek ve uzun bir aradan sonra da Fenerbahçe borç azaltımına gidecek inşallah. Evet, sürdürülebilir olmadığını biraz önce gelir gider tablosunda gösterdik. 368-370 milyon net borç yönetiyorsanız ve gelirlerinizde de büyük artışlar yapamıyorsanız bu iş borçlanmayla da bu işi yürütemezsiniz. Zaten borç verecek de bulamazsınız. O nedenle kulübümüzün geleceğine sağlam temeller atacak projeler ki bunlardan birçoğu az sonra hepinizin onaylarına sunulacak. Bizler için çok önemli. İnşallah o projeler onaylandıktan sonra tekrar o 2011'de söylediğim 1.8 milyar euro şirket değerine ulaşacak futbol AŞ'miz oluşur. Ve Fenerbahçe'miz Avrupa'nın o devler ligindeki ilk 4-5 kulübünden bir tanesi olur. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Saygılarımı sunuyorum.
1: Evet, sizlere Aziz Yıldırım ve Tanju Kaya'nın, Sayın Aziz Yıldırım ve Sayın Tanju Kaya'nın açıklamalarını dinlettik. Biraz sonra hem Aydın Cingöz hem Muzaffer Can Bedir'in süreci ile alakalı, süreçle alakalı sizlere tamamen tabii ki yerinde takip eden iki kişinin açıklamalarını da dinleteceğiz. Sonrasında tabii ki akışımız devam edecek.
2: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
1: Evet, Aydın Cingöz ve Muzaffer Can Bedir'e bir kulak verelim.
3: Dici Futbol'dan herkese selamlar, sevgiler. Ben Muzaffer Can Bedir, Aydın Cingöz'le beraberiz. Fenerbahçe Spor Kulübü Mali Genel Kurul toplantısını yerinden takip ediyoruz. Sayın Saadettin Saran ve yönetimi ibra edildi. Sayın Aziz Yıldırım'ın ilk konuşmasında sizi ibra etmeyeceğim deyip sonrasında herhalde kıyamayıp çıkıp ben ibra edeceğim ama siz bilirsiniz dedi ve Sayın Saadettin Saran ve yönetimi ibra edildi. İstersen bununla başlayalım abi, neler söyleyeceksin?
4: Şöyle, şimdi tabii bugünkü kongrenin iki önemli tarafı vardı. Saat 13.08, saat 10.30'da başladı. Yani bu saate kadar 2001 Mart 2026 ile 31 Mayıs 2026 arasındaki bu 3 aylık dönemin ibrası ve maaş tablosu konuşuldu. Ama toplamda da Saran dönemindeki yapılan harcamalar özelinde bir değerlendirme yapıldığını söyleyelim. Orada da bir iki nokta vardı. Bugünkü genel kurulda daha doğrusu iki kritik konu vardı. Birincisi bu dönemle ilgili değerlendirmeler. Yani mali yapının oldukça kötü olduğuna dair zaten haberler ve detaylar vardı. Geçmiş yönelik harcamalar da dahil olmak üzere Saran döneminin bu 3 aylık dönemi ibra edilecek mi edilmeyecek mi çalışması olacaktı. Şimdi ilk fasıl tamamlandı. Saadettin Saran ibra edildi.
5: İbra edildi.
4: Biraz aslında ibra edilmese ne olurdu? İbra edildi ama biraz ibra edilmemiş gibi oldu işin açıkçası. Yani o konuda
5: niye böyle söylüyorsun?
4: Bakacağız. Bu arada şu merak edilebilir. Yani neden sadece bu 3 aylık dönem? O da şundan ötürü, Fenerbahçe'nin 6-7 Haziran'da biliyorsun kongresi vardı. 6 Haziran'daki kongrede Ali Koç döneminin bir kısmı ve Saadettin Saran döneminin göreve geldikten sonra 1 Mart'a kadar olan kısmı İbra'ya sunulmuş. Mali ve idari yönden biliyorsun İbra edilmişlerdi. Şimdiki konu bundan kaynaklandı. Yani bu dönemle ilgili bize son bir değerlendirme yapıldı. Tabii kürsüde zaten izleyenlerimiz de yakından takip ettiler. Aziz Yıldırım, Barış Göktürk özellikle sunumlar, Orhan Demirel'in kendi dönemine ilişkin anlattıklarından sonra oradan bir halde sertleşti. Aslında Saran döneminin genel sekreteri Orhan Demirel mali tablo ile ilgili sunum yaparken biraz daha gündemin özellikle Aziz Yıldırım'ın itirazları ve Barış Göktürk'ün itirazlarını gördük.
5: Evet.
4: Aziz Yıldırım ibra etmeyeceğini söyledi. Ama az önce kürsüye çıkarak dedi ki ben sabah buraya gelirken dedi ibra etmemekle ilgili bir düşüncem yoktu. Ama Orhan Demirel'in konuşması Saran döneminin yöneticilerin itirazlarından ötürü yaptıklarında kabul etmemelerinden ötürü rakamlara rağmen ben dedi sizi ibra etmeyeceğim dedi. Son artık ibra için yapılan konuşmalardan sonra Şekip Mosturoğlu Aziz Yıldırım'ı tekrar bir kürsüye çağırdı. Aziz Yıldırım dedi ki Ben bu düşüncedeydim. Orhan Demirel'in konuşmaları değiştirdi beni. İbra etmeyecektim ama birlik ve beraberlik için ben İbra edeceğim dedi. Ancak bir şart koydu. Kante menajerine 3 milyon euroluk ödemeyi siz yapacaksınız diyerek.

0: sesi meselesi. O konuda en can alıcı ikinci konu olacak. Aziz Yıldırım'ın anlatımından edindiğimiz bilgiler, yorumlar bu şekilde. Şimdi o kısma birazdan geçilecek. Konuşmalar yapılacak. Ve oradaki oylamalar sonrası Mali Genel Kurulu son bulmuş olacak.
1: Şimdi abi Sayın Aziz Yıldırım'ın sunduğu şart Kante meselesi. Ben de bakıyorum şu anda chatte de izleyenlerimiz ve genel anlamda. Bu ne demek? Bu 3 milyon euro ödeme Kante'nin menajerine mi yapılacak? Kante'ye mi yapılacak? Burada ne anlatmak istedi Aziz Başkan? Orayı bir açarsan eğer izleyenlerimiz için. Yani Sayın Başkan'ın sunduğu şart nasıl bir şart? Ve buradaki mesele ne? Ne yaşandı yani orada? Onu öğrenelim istersen.
0: Şimdi bunu biz ilk defa duyduk.
1: Evet.
0: Kante'nin transferi konusunda. Bu arada İlker Algun kürsüye çıktı. Evet. Saran dönemindeki yöneticilerden bir tanesiydi. Bu arada bir nokta. Divanda Aziz Yıldırım Fenerbahçe'nin eski yöneticilerine çağrı yaparak, yani bu adamları almışsınız. Buyurun ben size yetki veriyorum. Çünkü o da nereden çıkmıştı hatırla. Ahmet Konanç'a bir röportaj vermişti.
1: Ertan Torunoğulları.
0: Ve yetki verirlerse biz bütün bu oyuncuları satarız aldıklarımızı demişti. Aziz Yıldırım da kürsüden çıkıp sonuç söylemişti. Ben yetki veriyorum, gelin satın diye. İlker Bey de çıktı dedi ki Ertan Bey dedi Kante'ye teklif buldu. Ama Oğuz Çetin'in telefonlarına ulaşamadığı için bu teklifi getiremedik dedi. Aziz Yıldırım da beni arasaydınız diyerek bu konuda böyle bir mesele oldu. Ama Kante konusunun detayı şu. Kante'nin transferi sırasında menajerine de bir pay veriliyor sonuç itibariyle. Bir de bir anlaşma var. Oyuncuya verilecek ücretler, Kante'ye verilecek ücretler ve menajerine verecek ücretler. Burada biz diyor göreve geldikten sonra Kante'nin menajeri bizi aradı. Yaklaşık 3 milyon euro'luk bir alacağı varmış. Evet. Bunu istiyorum diye. Bunlar da bakmışlar. Demişler ki kardeşim biz sana bunu niye verelim diye. Kante'nin sözleşmesine Saran yönetimi şöyle bir madde koymuş. Çağlar Soyuncu'nun satışından enteresan bir muhtemelen ilişikli bir menajerlik şirketi var aynı zamanda. Satışından biz sana burada bir kaynağı vereceğiz. 3 milyon euro diye. Aziz Yıldırım da çıktı bunu anlattı. Dedi ki böyle iş olur mu dedi. Şimdi dedi ben dedi sizi ibra ediyorum. Ama dedi Kante'nin parası menajerine verilecek olan Çağlar Soyuncu'nun transferi üzerinden verdiğiniz sözü siz yerine getireceksiniz. O parayı siz vereceksiniz dedi. İbra ederken şart olarak bunu sundu. Önümüzdeki günlerde bunu öderler mi, ödemezler mi? Ha, İlker Bey de çıktı dedi ki bu arada bu meseleyle ilgili Saran döneminin yöneticisi. Ya dedi bunlar dedi olur dedi futbolda böyle şeyler. 2 milyon 3 milyon diyerek meseleyi kendi çerçevesinde anlatmaya çalıştı. Diğer yandan Saran yönetimine ibra ederken de aynı zamanda Fenerbahçe Üniversitesi'nin 10 yılda Medikana'ya 400 bin euro karşılığında kiralanması konusunda da gelip bize çalışacaksınız. Size ne yaptığınızı bilmiyorsunuz. 10 yılda bu sözleşmeye farkında olmadan ya da ne yaptığınızı bilmeden imza atmışsınız. Bu konuda da bize yardımcı olacaksınız. Bu ortadaki sorunun ortadan çıkması kalkması için çalışacaksınız. Şartlı bir ibra edeceğim çıkışı yaptı Aziz Yıldırım. Sonrasında da ibra edildi. Bu arada hava şuydu, onu söyleyeyim. Eğer Aziz Yıldırım'ın son konuşması olmasaydı bence Saran ve yönetimi Mart'la 1 Mart'la 31 Mayıs arası bence edilmeyecekti. Seninle burada birlikte izliyoruz.
1: Evet.
0: Barış Göktürk'ün konuşması sırasında.
1: Onlara da geleceğim.
0: Aziz Yıldırım'ın konuşması sırasında. Özellikle bu döneme yönelik eleştirilerde salonda çok büyük bir Aziz Yıldırım'a yönelik destek ve karşı tarafa yönelik bir tepki vardı. Eğer Aziz Yıldırım ibra edilsin çağrısı yapmasaydı bu yetmeyeceğim demişti. Çıkıp son konuşmada ibra edilsin çağrısı yapmasaydı ben ibra edileceğini düşünen tarafta değildim açıkçası.
1: Peki şimdi Sayın Aziz Yıldırım'ın tabii konuşmalarında ilk çıktığında kürsüye çok net ifadeleri oldu. Genel olarak şunu söyledi Sayın Saran Bey yönetimine paraları yemişsiniz.
0: Evet bunu söyleyeyim. Şimdi bunu zaten divanda da söylemişti. Divan kurulu toplantısında söylemişti. Bu arada denetim kurulu başkanı da çıktı. Saran dönemindeki bu dönemdeki mali tabloyu da anlattı. Hatırlarsan dün biz Dici Futbol'daki yayında da Saran döneminde ne kadar harcama yapıldığını konuşmuştuk. Yani gelecek yıllardan. O bilgi neredendi? Denetim kurulu raporundandı. Saran yönetimi 4 yıllık 2026-27, 27-28, 29-30 ve 30-31. Sezonlarda Fenerbahçe'nin kasasına girecek olan yaklaşık 4,5 milyar civarında bir parayı önden kullanmışlar. Bu denetim raporunda var. Şimdi diğer yandan özellikle bu konuda Orhan Demirel çıktı dedi ki biz dedi kendi dönemimiz zaten 2 yıllık dönemdi. Yani Saadettin Saran normalde olağanüstü kongreye gitmese bu dönemde devam edecekti. Biz kendi dönemimizle ilgili kaynağı

0: kullandık gibi bir savunma yaptı ama buna da ister istemez itirazlar vardı. 143 milyon olduğunu söyledi Aziz Yıldırım. Saran döneminde önden yapılan harcamaların. Ama daha vahim bir tablo var. Orada Barış Göktürk'ün de oldukça dikkat çeken bir konuşması oldu. Dedi ki yani Fenerbahçe tarihinin en büyük harcamasının yapıldığı dönem. 610 milyon euronun Saran döneminde harcandığını söyledi. Aynı zamanda şunu söyledi. Bunlar harcanırken Fenerbahçe'nin işte Ataşehir arazisi, yani Ataşehir arazisi dediğimiz zaman bu salonun yanındaki işte o meşhur arazi, Kayış Dağı projesi, sermaye piyasasından, SPK'dan arttırımla gelen kaynakların tamamını kullanmışsınız diyerek çok kötü bir ekonomik tablo olduğunu ve bu ekonomik tablonun eleştirilmesi gerektiğini aktardı ve şunu aynı zamanda söyledi. Dedi ki biz dedi hazır geldik de bu kadar kötüsünü beklemiyorduk diye de yine saray yönetimine yönelik eleştirileri vardı. Aynı zamanda Aziz Yıldırım'ın da ilk bölümde bu konuda çok saray yönetimini eleştiren bir tavır içerisinde olduğunu biliyoruz. Ve şey meselesi mesela orada özellikle oyunculardan Enes'in konusu.
1: Şimanski var bir de.
0: Şimdi sen onu ilk defa duydun.
1: İlk defa duydum. 10 Şimanski, milyon euroya satmışsınız diyor. 5,5 milyon eurosunu da kırdırıp harcamışsınız.
0: Evet. Yusuf Akçiçek meselesinde de var. Enes'in konusu zaten buradaki önemli konulardan bir tanesiydi. Orada zaten diyecekleri bir şey de yok. Bunu yapmamışlar.
1: Bir şey de demedi.
0: Yani özetle özetle şunun altını çizmek lazım ki bu arada işte örneğin fasolikle ilgili şeyi söylediler, dediler ki biz orada bir bonus vardı onu kullandık dedi. Barış Göktürk de çıktı dedi ki Çobani'de de mi bonus vardı, Adidas'ta da mı bonus vardı, sizin bakış açınızda dedi. Aziz Yıldırım suçlu, Ali Koç suçlu, kendi denetçi denetlemeyi yapan denetçiniz suçlu ama bir tek siz suçsuzsunuz diyerek aynı zamanda eleştiri getirdi. Beklenen tonda taraflar arasında bir değerlendirme yapıldığını açıkçası düşünüyorum. İbra konusu tekrar altını çiziyorum. Eğer Aziz Yıldırım
1: o çağrıyı yapmasa, çağrıyı yapmasaydı
0: bence İbra edilmeyecekti. Evet.
1: Peki şimdi son olarak bir de sana şunu sorayım. Bence ilgi çeken, dikkat çeken kelime cümlelerinden birisiydi Sayın Başkan'ın. İnerken kürsüden şöyle bir cümle kurdu Sayın Aziz Yıldırım. Fenerbahçe'nin parası çok, kasada 77 milyon euro para var
0: dedi. Evet.
1: Herkes rahat olsun dedi. Burada da doğal olarak insanlar devre arası transferde bir beklenti içine girecektir. Takımın da kadro planlanmasının eleştirildiğini düşünürsek burada Aziz Yıldırım'dan
0: devre için
1: beklenti olacaktır devre.
0: Ya devre için madem bu kadar alınmadığı zaman, madem bu kadar var niye yapmıyorsunuz? Ama Aziz Yıldırım onu aslında kulüp güvenli ellerde demek için bence buna bir vurgu yaptı. Yani biz bu kadar ödeme yaptık, kasada da bu kadar para var diye. Tabii transferle ilgili devresi tartışmalar mutlaka olacaktır takımın gidişatıyla alakalı olarak. Aynı zamanda bu arada Aziz Yıldırım devam etmeyeceğim dedi.
1: Onun da çok altını çizdi. Duruş sergiliyor abi ya.
0: Etmeyeceğim dedi. İlker Bey de çıktı dedi ki yani etmeyecekseniz dedi. Siz dedi bunları, bu projeleri niye yapıyorsunuz? Çünkü bu kazmayı vurduğunuz zaman kim bunların devam etmesi lazım. Sizden sonra gelecek olanlar devam ettirmezse ne olacak gibi. O yüzden siz devam etme hazırlığı yapıyorsunuz. Bir değerlendirmesi yaptı. Aziz Yıldırım kesinlikle hayır devam etmeyeceğim diyerek orada yanıt verdi. Yani 10.30'da 13.30'a kalan ilgili bu bölümde, 3-4 saatlik bölümde Fenerbahçe Mali Kurumu'nun çok hareketli geçtiğini söyleyelim. Bu arada 1500 civarında bir katılımın olduğunun da altını çizelim. Hatta Şekim Osroğlu da buna itiraz etti. Ve diğer yandan bir önerge de gelmiş. Denmiş ki Fenerbahçe'nin genel kurullarına bugüne kadar hiç gelmeyen 8000 kişi varmış. Hani hiçbirine gelmiyorlar. O zaman bu insanların kulüp üyelikleri de ortadan kaldırılsın. Böyle bir öneri de geldi. Belki böyle bir önümüzdeki dönemde tüzük kağıdında yeni bazı gelişmeler de olabilir. Genel hatlarıyla bu kısma kadar, yani 13.30'a kadar olan bölümle alakalı olarak benim beklediğim gibi bir Mali kurum Genel Kurulu geçti.
1: Peki.
0: Başka özellikle şöyle bir düşünüyorum notların arasında.
1: Ben de aldım. Hepsini konuştuk.
0: Yani özellikle Barış Göktürk'ün konuşmasında 611 milyon euronun harcandığı, kulübün kasasına geçen yıl işte 400 küsür milyon girdi ve yaklaşık burada da 180 milyon euroluk bir açık olduğu vurguları da dikkat çekiciydi. Öte yandan şunun da, onu da bu arada söylemek lazım. Özellikle Saran tarafındaki yöneticiler işte algı yapılıyor. Nerede bu algı yapanlar falan, işte Şansal abiye neyse böyle bir laf attılar.
1: Ondan sonra
0: isim vermeden ama birçok kişi de hedefte olabilir. Ben de hedefte olabilirim. Sonuçta böyle

0: Burada bir değerlendirme yapılıyor. Bence en önemli soruyu da Saadettin Saran, özür dilerim, Barış Göktürk sordu.
1: Sezarınız nerede?
0: Salonda da büyük bir alkış koptu, evet. Bu durumda. Dedi ki, kardeşim dedi, onları suçluyorsunuz, bu insanlar nerede diyorsunuz, sizin Sezarınız nerede?
1: Sezarın hakkını Sezar'a
0: verin dedi. Başkan vekiliniz niye gelmedi?
1: Sezarınız nerede?
0: İlker Bey'in savunmasına gelince de orada daha meseleyi şeyden aldı. Aziz Yıldırım'ın 20 yıllık dönemi 1610 borç bıraktın dedi. En çok konuşulan konulardan bir tanesiydi. Biz dedi gelmişiz, birikmiş bu borçları idare etmeye çalışmışız. Elimizden geleni yaptık. Fenerbahçe'nin iyiliği için çalıştık dedi. Ama bana kalırsa Saran dönemiyle alakalı olarak ibra edilmesine rağmen tekrar söylüyorum. Aziz Yıldırım ibra edin demese bence ibra edilmeyecekti. Evet. İkna edici buldun mu savunmaları?
1: Saadet
0: ben açıkçası ikna edici bulmadım.
1: Ben yani çok ciddi bir harcım var. Verebildiklerini düşünmüyorum. Hatta salondan da bazı tepkiler oldu. Bağırma, cevap ver. Sana sorulan sorulara cevap ver şeklinde tepkiler de gösterdi, evet, kongre üyelere. Yani çok tatmin edici açıklamalar yaptıklarını açıkçası ben de düşünmüyorum. Var mı abi eklemek istediklerin?
0: Yani şu anda en azından şu saate kadar bu. Tekrar şimdi ikinci bölüm
1: başlayacak. Diye Aziz Bey tekrardan konuşacak.
0: Konuşacak çünkü kongreden istenen yetkiler var.
1: Evet.
0: Onlar verilecek mi, verilmeyecek mi? Ama benim gördüğüm kadarıyla tahminimi söyleyeyim. Aziz Yıldırım bütün yetkileri alacaktır. Özellikle Fenerbahçe Üniversitesi konusundaki hassasiyetini vurguladı. O konuşması daha detaylı ve daha geniş bir konuşma olacaktır o zaman.
2: Değerli Fenerbahçeli kongre üyeleri, baylar bayanlar diyelim, hanımefendi az olmasına rağmen inşallah bir dahaki toplantılarda onları çoğunlukta görürüz. Herkes Fenerbahçe'ye sahip çıksın. Fenerbahçe sahipsiz, haberiniz olsun. 3 Temmuz'dan sokaklarda olan, Bağdat'ta Anıtkabir'de olan milyonlar nerede? Nerede? Bir YouTube çıkmış, 2018'de yoktu YouTube. Orada yayın yapıyor 3-5 kişi. Para kazanıyorlar. Sizleri etkiliyorlar. Fenerbahçe büyük camiadır. Büyük güçtür. Bu gücün lütfen herkes farkına varsın. Fenerbahçe istemezse hiçbir şey olmaz. Türkiye'nin söylediğim gibi Fenerbahçe'ye ihtiyacı var. Fenerbahçe'nin de Türkiye'ye ihtiyacı var. Bağırıyor. Aziz Yıldırım niye bağırmıyor, niye çağırmıyor veya bilmem ne. Bir sessizliğin de derinliği vardır. O derinliği göremezseniz bir şey anlayamazsınız. Biz şampiyon olacağız dedik ve diyorum. Diyorum. Ve bunu inanarak söylüyorum. Yani şey olsun, laf gelişi sizlere. Ben bir sene sonra yokum diyorum ya. Böyle bir diyen adam ve arkadaşları bu sözü söyleyebilir mi? İnanın. Onun için destek olun, destek. Bu arkadaşlarla beraber oturduk. Bunlar çok değerli insanlar, bunları söyleyeyim size. İleride buradan başkan da çıkacak, yönetici de çıkacak, başka şeylerde. İş hayatında da daha büyük yerlerde olacaklar bu insanlar. Bunu samimiyetimle söylüyorum. Samimiyetimle. Birazdan okuyacağım. Okuduğum zaman anlayacaksınız ne oldu. Önce boksörlerimizi tebrik ediyoruz. Hatice Hanım, Hüseyin Es kızımız, Emrah Yaşar, Büşra, Nurselen, Gizem ve Samet, hepsi altın, gümüş ve bronz madalya almışlar. Onları ve heyeti, oradaki bütün görevli arkadaşlarımızı da tebrik ediyoruz. Ayrıca Asya ve kız takımımız da dün Avrupa UEFA'daki karşılığı olan şampiyonada rakibini 4-1 yendi. İçeriye daha rahat oynayacaklar bir maçı sağladılar. Onları da bütün heyetiyle, başındaki Cem Beyler, hepsini tebrik ediyorum. Yönetimi söyledim. Bu yönetim çok değerli. Ve benden sonra bu yönetimin çok insanı bu kulübe uzun yıllar, gençler, çok hizmet edecekler. İyi hatipler var. Birazdan göreceksiniz. Ben istedim. Herkes gelsin size anlatsın. Şunu anlayın. Bugünün önemi şu. Fenerbahçe'de ne yapılıyorsa mali kongre, normal kongrede gelip anlatılacak ve izin istenecek. Şimdiden söylüyorum. 100 milyona yakın Ataşehir'le şeyden para gelecek. Tüzüğe koyacağız. Ocak, Şubat'ta yapacağız. Orada diyeceğiz ki bu para borcu kapatacak.

başka yere harcanmayacak. Gelen bilerek gelecek. Demin arkadaş burada benim düşündüğüm notlarımda olan tüzük tatilinde işte bonservisi aldığınız yemek yok. Onun bonservis borcu varsa ödensin. Bir konu, iki konu daha var. Şimdi gelince sırası söylerim. Aynen katılıyorum ve tüzüğe yazılması lazım. Bu ufese, cufese diyorlar, bir şeyler söylüyorlar. Bu muhasebe işleri. Hepsi yalan. Kandığım hoca. Açık söyleyeceğiz. Bu kadar paramız var, bu kadar borcumuz var. Rakam bu. Orada o amortismandan bilmem ne alıyorlar, onu kapatıyorlar bilmem ne. Yani istediğiniz gibi oynayabilirsiniz. Biz yapmadık. Öyle bir şey yok. Ama maalesef bu sistem ona getirmiş. Yani istediğiniz gibi gösterme. Onun için inanmayın. Borç ne? Hepsini söyleyeceğim ben. Rahat olun. Şimdi nereden başlayayım diye de bakıyorum. Çok şey var çünkü. Önce bu şeyden 11. maddeyi söyleyeyim. Devam edeyim. 11. maddede geçmişte satma vardı. Ben satmayı kaldırdım. Fenerbahçe mallarını satmayacağız. Tüzüğe bir madde koyacağım. Bir onu da konuşarak, yani ben kendi başıma değil, yani onu da söyleyeyim. Arkadaşlar, Sayın Divan ve Divan Başkanımız, diğer değerli insanlar gelip fikirlerini söyleyebilirler. Şeye kararlılık sonuna kadar bunu oluşturacağım. Sonra Ocak veya Şubat'ta tüzük tadil kongresi yapacağım. Burada satın almayı diyeceğim ki mesela önemli hep beraber 20 sene 25 sene satamaz. Satmaya da Mali Kongre'ye gelecek, aklıma gelen, sizler de başka şeyler söyleyebilirsiniz. Yani. Diyelim ki aidatını yatırmış 50 bin kişinin %10'u, %20 ancak onay verirse bunu satabilir. Yoksa satamaz. Adam yeni 300 kişiye, 500 kişiye kadar 30 bin kişi aidat yatırmış, 50 bin kişi, 40 bin kişi neyse 25 bin kişi katılıyor. Herkes gidiyor 500 kişiyle satar, eder, bütün kulübe her şeye sahip oluyor. Böyle bir şey yok. Değiştireceğiz. Çoğunluk onay verecek. O çoğunluk da %10 olur, 20 olur katılımın. O şekilde çözeceğiz. Satmayı kaldırdım. Fenerbahçe'de malını alındıktan sonra kimse kafasına göre babasının malı gibi satamaz. Biz de babamızın malı olmadığı için satmıyoruz. 11. maddenin ana konusu, 11. maddenin ana konusu, arkadaşlar birazdan hepsini anlatacaklar. Dün gece televizyonlarda da bu konularda açıklamalar yaptılar. Dinleyince çok mutlu olacaksınız. 11. maddenin sonu 12. maddeye gidiyor. Samandıra'ya. Samandıra tesislerinde iki tane ana parsel var. Bir tanesi 14.915.000 metrekare diyelim. Bu kısım hazinenin, Milli Emlak'ın. Diğer kısım 60 küsurdu herhalde, öyle zannediyorum. O da Orman Bakanlığı'na, ormana ait. Şimdi biz diyoruz ki bu 15 bin metrekarelik kısmı satın al. Kulüp satın alsın. Nereden alacak? Kulübün parasıyla alacak. Nereden o para? Sponsorlardan gelen parayla. Şimdi onunla ilgili arkadaşlar konuştular, geliştiler. Şimdi açıklarlar. İşte bedeli bu kadar, şöyle taksitlerle alacağız diye size anlatırlar. Onların rolünü çalmayayım. Şimdi 13. madde. 13. madde aslında altında A, B, C, D diye giden konuları kapsayan bir maddedir. O maddede işte planların yapılması, yatırım, tesis yapılması, bunlarla ilgili konular. Birincisi Kenan Evren. Kenan Evren yanlış hatırlamıyorsam 2002 yılındaydı veya 2001. Ben o zaman bunu Milli Eğitim'le anlaşma yapmıştık. O anlaşmanın karşısında 3 okul bir tane salon yapılacaktı. Yaptık, vermediler ve uzadı uzadı. Sonunda Ali Bey'le bir sözleşme yaptılar. Uzattılar yeniden. Bazı şartlar yazdılar. Önemli değil. Ama oraya bir şey yapılmıyor. Kimse de bir hareket yapmıyor.

0: OVE'ye bir proje yapmaya başlayacağız, onay verirseniz. Onun da şartlarını, her şeylerini Özgür Bey gelip anlatacak, burada gösterecek her şeyi. Sonra da sizin onayınıza sunacağız. Maltepe Akademisi, bu araziyi ben tahsis ettirdim 2018'de. Benden sonra 130 dönümdü, 125 dönüm vermişler. Bir plan proje çizmişler. Onun doğru veya yanlışlığını artık tartışmanın anlamı yok. Aynı projenin yapılmasını arzu ediyoruz. Orada 6 tane saha var, çim saha, bir tane de stat yapılıyor, 5000 kişilik. Bu 6 sahayı, çim sahayı Fenerbahçe Yönetim Kurulu birazdan açıklayacak arkadaşlar. Bizler yaptırıyoruz, herhalde tahmin ediyorum Mart Nisan ayında 6 tane çim saha bitmiş halde Fenerbahçe'nin emrine verecek, parası yöneticilerden. Dere ağzında Metin Aşık tesisleri depremden dolayı yıkılıyor. Rapor alınmış, yıkılıyor. Fakat yıkılırken de orada futbol maçı yapılıyor. Kadınlar, gençler oynuyorlar. Yukarıdan çatıdan beton düşüyor. Yeni yani. Onun üzerine ben hemen yıkın diye gittim, mercilerle konuştum, gerekli insanlarla ve yıktık. Şimdi bizden önce projeyi hazırlamışlar. Galiba Ali Bey mi? Bilmiyorum siz mi hazırladınız? Kim hazırladı? Ali Bey'le. O projenin aynısını yapacağız. Adını da Metin Aşık olarak devam ettireceğiz. Arkadaşlar anlatacaklar. Şimdi bir de bu statüm işi var. Stat işi. Onun da kapasitesini Nihat Bey anlatacak. 64 bin kişiye çıkabiliyoruz. Bu 64 bine çıkan stat, Sayın Cumhurbaşkanımıza da buradan teşekkür ediyorum. Bizi kabul etti de gittiğimizde bu konu açıldı ve hemen başlayın yapın diye de orada Sayın Bakan da vardı, talimat da verdi. Şu anda projeler, ben biliyorum, Ankara'da imza safhasında konuştuk. Yani bir hafta 10 güne kadar çıkar. Öyle zannediyorum Kasım ayında filan da inşaat dışarıdan başlar. Ama Nihat Bey burada gelip açıklayacak. Onun projesi, ona da şimdi buradan açıklamalar için teşekkür ediyorum. Şimdi sonra 14'te de yine bir madde var. Bu maddenin altında şeyle, sponsorlukla ilgili NATO Holding'in Fenerbahçe Futbol AŞ'yle yapmış olduğu sözleşme ve orada bir yapılacak inşaatların satışları ve oradan kulübe aktarma, reklam yapma, bizim televizyonda, radyoda veya diğer mercilerde yapacağımız reklamlar karşılığında bize yardım, destek olacak. Tabii de yönetim kurulu üyesi olduğu için böyle bir düşüncesinden dolayı ona da teşekkür ediyorum, saygı sunuyorum. Sonra o da gelip anlatacak tabii. Bu 15. madde de genel bir madde. İşte şey yaparsak, bir şirketle anlaşma yaparsak veya milli piyango uygulayacağız. Aslında ona gidip bağlanıyor. Biz milli piyangoyu izni aldık. Devletten izin aldık resmi ve 120. yılla ilgili 3 Mayıs'ta çekecek şekilde, arkadaşlar anlatacak da, Fatih Aslan anlatacak. O da değerli, içinde şeyler, malzemeler, evler, arabalar, şunlar bunlar olacak. Oradan gelen gelir de kulübe olacak. Sonuçta kulübe 180 milyon euro şu anda sponsorluk anlaşmaları yaptık. Paralar giriyor. Şimdi devam ediyor. Ay, hiç alkışlamayın. Bak, hiç rica ediyorum, alkış yok. Sonunda istiyorsanız alkışlarsınız. Sonuna kadar bekleyin. Lütfen rica ediyorum. Kendinizi de yormayın. Şimdi doktorla ve kadın takımını şey yaptık. Yönetimle ilgili söylüyorum. Her zaman da söyleyeceğim. Geçmişte çalıştığım çok değerli insanlar vardı. Onları da buradan yad ediyorum, anıyorum. Bir tanesi de Şekip Bey'di. Bu arkadaşlardır be. Onlardan çok şey Fenerbahçe bekleyecek ve faydalanacak. Şimdi küvetçileri de unutmayalım. Onlar da bugün büyüklerde, hem erkeklerde hem de kadınlarda şampiyon olmuşlar. Onları da tebrik ediyorum. Bir kere tam detaylara girmeden şunu söyleyeceğim. Benim olduğum zaman içerisinde ne hisse senedi satacağız, ne de sermaye atımı yapacağım. Bizim değer çok düşüyor bunları yaparak. İnsanlar bilecekler ki Fenerbahçe'nin arkasında olduğu bir işlemin çok sağlam ve garantili olduğunu bilecekler. Buradan da bunun sözünü veriyorum. Biz yapmayacağız. İhtiyacımız yok. Bizim bunlara ihtiyacımız yok. Şimdi onları söyledikten sonra şimdi 497 milyon 500'e bağlanan bir bütçemiz var. İşte 50 milyona 46 milyon açık var. Fakat bu açık sponsorlardan gelecek paralarla kapanıyor. Ve ben şunu söyleyeyim sizlere. Mayıs sonu itibaren biz 24 milyon bir açığımız var. Fakat orada da sponsorların gelirleri konmadığı için o açık var. Yani o 24 milyon da kapatılabiliyor. Yani Mayıs'ta ben burada kongreye geldiğimde size diyeceğim ki ben aldığımla verdiğimle sıfır size teslim ediyorum. Ona söz size ait. Karışma. Borçlandıkları zaman gelir. Yoksa gelme. Uğraşmam yani.
1: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
0: Sizlere bugünkü tabloyu anlatıyorum. Bugünkü tabloyu. Çok sayfa yapmışız. Bulmak da zor oluyor. Burada. Tamam. Lütfen ya hafızanızda tutun yahut da yazın. 8 Haziran'dan 24 Eylül 2026'ya kadar Fenerbahçe Spor Kulübü gelirleri, futbol takımının gelirleri, üye geliri, işte ben, Barış Bey, o bu arkadaşlar, hepsi yönetici arkadaşların verdikleri katkılar, sponsorluk, reklam 19 milyon. Efendim söyleyeyim, erkek basketbol kombine 7,5 milyon euro. Buna euro olarak şey, büyük rakamları söylüyorum. Stopaj iadesi 2,5 milyon euro. Toplam 48 milyon geliri var Fenerbahçe Spor Kulübü'nün. Bunun karşılığında Futbol AŞ'nin yine UEFA TFF'den Şampiyonlar Ligi'nden 26 milyon euro geldi ayın 18'inde. Sporcu bonservislerinden 3.6, bizim gibi şahıslardan gelen 40 milyon euro, kombine geliri 30 milyon, bilet geliri 5 milyon, loca geliri 10 milyon, sponsorluk reklam burada 16 milyon, stopaj iade 5 milyon, Feneryum'dan 12 milyon, bir de faiz geliri kazanmışız 1 milyon da o. Toplam 149 milyon euro. Bundan sonra bütün kongrede herkesten isteyeceğiz bunu. Gelip anlatacaklar. İkisinin toplamı gelirler 197 milyon 454 bin 995. Yarattığımız para. Bunun içinde 7 milyon 189 bin 953 euro sayın beyefendilerin bize bıraktıkları para. Yani biz 190 milyon euro para yaratmışız 4 ayda. Bunun karşılığında Fenerbahçe Spor Kulübü'nün giderlerinin toplamı 22 milyon 502 bin 305 euro. Kulüp tarafında yapılan harcamalar. Tek tek var burada. Benim önümde ama ben sizi rahatsız etmemek için fazla şey yapmıyorum. En fazla erkek basket 4 milyon harcamışız. İşte cari hesaplar 4 milyon. Vergi vermişiz SSK'ya 5 milyon 200. Personel maaşları 2 milyon 200 bin. Bu şekilde 22 milyon 500 bin euro. Şimdi futbol takımında ise, yani futbol AŞ'de, orada ise 105 milyon giderimiz var. 105 milyon euro. İkisinin toplamı 100

0: 266 euro. 197 milyon paramız vardı. 127 milyon harcamışız. Ne kaldı? Ne kaldı? Soru soracağım dedim ya. Ne kaldı? He? 77. Fenerbahçe'nin kasasında bu para var. Duruyor. Yazıyorlar para yok, para yok, para yok. 77 milyon hangi şirketin kasasında var? Fenerbahçe'nin kasasında, burada. Bak anlatıyorum, açıklıyorum. Hep açık olacağız. Şeffaf olacağız. 77 milyon euro kulübün kasasında var. Daha sponsorluklardan da yani belli bir kısmı girdi. Hepsi girmedi. Mayıs sonunda kafa kafaya bütçeyi sıfır teslim edeceğim burada. Şimdi 8 Haziran tarihinde seçim olduğu zaman geçmiş ödemeler için nakit açık 43 milyon euroymuş. Yani geldiğimizde 43 milyon euro hemen ödenmesi para varmış, gerekiyormuş. 8 Haziran vadesi geçen beklenen ödemeler toplamı 48.783.892. Vadesi geçmiş ödememişler. Bonservis, menajerlik, işte bilmem ne, bir onları da anlatacağım. Söyleyeceğim hepsini. Biz ne yapmışız? 39.117.214'ünü ödemişiz. Yani 48 milyondan 39, 9 milyon ödememişiz. O da menajerlerden dolayıdır. Bir kısmı ufak ödedik, duruyor. Yarın pazartesi, bugün de cumartesi, pazartesi günü, birazdan tam okuma rakamı, 24 milyon euro eski futbolcuların bonservislerinden dolayı olan borcu dün kulüpte imzaladım, yatıracaklar. 10 Ekim'e kadar yatırmazsak Avrupa'dan şeyi alamıyoruz, lisansı alamıyoruz. Bunları niye anlatıyorum? Bilin de kulübün durumu nedir, ne de oluyor, tamam mı? Nereye geldik? Bilin diye, yoksa başka amacım yok ya. Bilin. Çünkü ben söylediğim sözleri yerine getirip bırakacağım. Şimdi demin söyledim, paralarımız bu kadar. Futbol AŞ'de 27, şeyde spor kulübünde 3 milyon, basketbolun 8 milyon parası var. Toplam 41 milyona, 42 milyona yakın orada. Bir de ayrıca 40 milyon dolar, yani 35 milyon karşılığı euro, toplam 77 milyon kulüpte duruyor. Şimdi imzaladım dedim arkadaşlarla beraber, çift imza. Batshuayi Chelsea'ye 500 bin. Samanski 1 milyon borcu var. Cengiz Ünder 3 milyon borcu var Marsilya'ya. Çağlar Söyüncü 2 milyon 340 bin. Yusuf Elnesi Sevilla 2 milyon 925. İmzaladım, yarın ödüyorlar. Bitiyor yani. Bir de önce ödedim aynı rakamı. Diego Carlos Aston Villa 2 milyon. Talisca El Nas kulübüne 5 milyon bonservis borcu var. Yarın ödüyoruz. Milan Skriniar 2 milyon borcu var Paris Saint-Germain'e. Ederson kaleci 2 milyon 707 bin 500 bin borcu var Manchester City'ye. Asensio PSG'ye 500 bin şarta bağlı bir alacak varmış, ödüyoruz. Amara Diouf Akademi Jenerasyon Futbol bilmem ne diyorlar, 950 bin euro ödüyoruz. Böyle bunlara bilgi sahibi olun ve hesap sorun. Hepimizden. Bak ben bu kadar açık geldim, konuşuyorum. Bilin, bundan sonra buraya gelenler de bu kafayla gelsinler. Öyle gelip de orada geçmek yok. Bak anlatıyorum size. Bunun dışında oyuncuların bazılarını, bak bu oyuncuların bir kısmı yok burada, gitmişler hepsi. Ama borçlarını ödüyoruz. Daha geleceğim, Avramat var. 8 milyon euro bonservis borcu var. Diego Carlos bilmem ne kadar var. Onları da söyleyeceğim size. Şimdi Mayazak ve Kent varmış. Kent Cengiz Ünder'de toplam 568 bin euro fesihten dolayı borcumuz var. Ödüyoruz, yardım ediyorlar. Şimdi sporcu vergileri. Fenerbahçe Spor Kulübü %20'yi kendisi ödüyor, %20'yi de oyuncular ödüyor düşüncesinde sistem, ama öyle değil. Sistemde %40'ı da kulüp ödüyor. Şimdi bu oyuncuların vergileri toplanmış. Ya isimleri saysam 25 tane var. Milan Skriniar, Paulo Santos, hangisi bu? Rodriguez, Çağlar Soyuncu, Osterwoldo, İrfan Can Kahveci, Cengiz Önder, Mert Müldür, Talisca, Bekao, Ferdi, İsmail Yüksek, Cenk Toksun, Emre Mor, Oğuz Aydın, Samuel, Mesut Özil. Ya gidiyor da gidiyor. Adamlar yok zaten burada. Hiçbir, hepsi gitmiş çoğu. Toplam 300 milyon TL. Yani 6 milyon euroya yakın, 5,5 milyon euro vergi borcu var. Yarın ödüyoruz. Tamam mı? Ondan sonra daha devam edeceğim. Bu oyuncularla ilgili bir de şey var. Diyorlar ki, bir tanesi akıllı yazmış, okuyacağım. Çok biliyor. Bak, isim vermeden konuşuyorum ama divanda hepsini ismin olarak saldıracağım. Aynı düşüncede devam ederlerse. Ya fikirlerini değiştirecekler. Doğru olanı söyleyecekler. Doğruya saygım büyük. Başım üstüne. Ama doğru olmayan yalanları yazarsanız o zaman cevabını alırsınız. İsim vermeden söyleyeceğim, uyarıyorum. Diyor Fenerbahçe diyor 30 milyon şeyden para gelecek. Bu Şampiyonlar Ligi'nden, evet, bunu kendi koydukları paraları alacaklar. Ya gülüyorsun madem, vallahi kızıp gülüyorsun yani. Ya kardeşim, 26 milyon geldi. Fenerbahçe 7 milyon ceza gelmiş. Onları da anlatacağım, sizler de bilgi sahibi olun diye. Neden ceza gelmiş? Neler olursa bize UEFA bizi kabul etmez şeyle, maç yapmamıza. Çünkü futbol federasyonu ayrı. Bir de onların verdikleri bir şey var. Biz neden ceza yedik? Anlatacağım. Şimdi bu şeyi yaparken sözleşmeleri, bazı oyuncuların kulüpleri de biz Şampiyonlar Ligi'ne kalırsak para alacağız diye kayıt geçmişler. Ve bunun toplamı da 4.025.000. Ve bunlar tabii dünya biliyor kaldığımızı. Faturaları göndermeye başladı, ödemeye başladık biz de. Ödüyoruz yani. 26, 4 milyon ceza kestiler, 7 milyonun 4'ünü kestiler, kaldı 22. 22'den 4 milyon da şeye gidiyor, oyuncuların kulüplerine, kaldı geriye 18, öyle mi? 18. Şey de var, söyle adını, bu oyunculara prim verdik. Roma maçından önce şampiyonluk primi dağıttık. 4 milyon 200 bine tuttu. 4 milyon bir kısmını da şeyden geliyor, sözleşmesinden geliyor. 4 milyon da şey dağıttık, prim dağıttık. Ne oldu? 14'e mi düştü? 14'e düştü. 14 milyon doluk para da kulübün kasasında duruyor. Hiç kimse cebine para almadı. Yapılan bütün anlaşmalar sponsorluktur. Bağış yok. Para verdim yok. Verirse zaten harcayamazsın. Kaydeler var. TFF'nin ve UEFA'nın. Şimdi bunu da geçtik. Orhan Bey, iyi anlatıyor muyum? Anlatıyor muyum ben? Tövbe tövbe. Şimdi gelelim şeye. Enes'i zaten anlattılar. Paranın yarısını almış yemişler. Yarısı da işte seneye ve öbür sene gelecek. Tamam mı? Aldığınız onların iki taksidini niye yatırmadınız ya? Niye yatırmadınız? Yatırsaydınız herkes rahatlamış olurdu. Evet, bu sporcu vergilerle söyledik. Bunları da hallettik. Sızıkı Şerif'i de anlattım. Ne geliyor ne gidiyor. Ve toplamda 100 milyona yakın maaş dağıtacağız. Bilin yani. 100 milyona yakın maaş dağıtacağız. Fenerbahçe'nin menajerlere 35 milyon euro borcu var. Haberiniz olsun. Bunun 12 milyon euroya yakını da zamanı geçmiş. Evet, şimdi bir şey söyleyeceğim de Sayın Başkan, komik olacak. Ötme ölem. Tamam mı? Ötme ölem. Şimdi bir de bu oyuncuları satmayla ilgili bir liste çıkarttık. Geçen sene 15 tane oyuncu almışlar. Yani iki başkan zamanında alınan oyuncular 15 kişi ve işte bunlara da arkadaşlar da söylüyorlar şu kadar para harcandı falan diye. Şimdi bu oyuncuların federasyonun aldığı karar var. O diyor ki federasyon, işte sen böyle yapmazsan ben 10 taneyi kabul ederim, 4 tane gençten gelecek. Aksi halde diğerlerini ne yaparsan yap diyordu başta. Son 2-3 gün kala bir şey çıkartıldı. Bizim arkadaşların da desteği, isteğiyle. Ona göre kulüpte tutabiliyorsun. Şampiyonlar Ligi'nde oynuyor. Şampiyonlar Ligi'nde oynayabiliyor. Türkiye Kupası'nda oynayabiliyor. Böyle bir karar çıkarttılar. Bunun üzerine biz oyuncuları daha tutma. Yani sen yoksa öbür çeşitli anlamak diyor ki benim 4 alacağım maaş. 4 daha var diyor, 8, 2 yıl. 8 milyonu diyor bana ödeyin gideyim. Bak buna bir dinleyin. O yorumcu yazıyor. Fenerbahçe bunu niye göndermedi? Onu niye gönderiyor? Ya bu Cihan Kamer'in, Oğuz'un kafaları çatladı ya. Her akşam oturup gelip anlatıyorlar, konuşuyoruz. Diego Carlos gitmiyordu. Gitmiyor. Ben paramı verim diyor. 2 sene daha benim sözleşmeme ver, parayı ver. Ne kadar alacağı işte 4 mü nedir? 4-8. Bunların bir de bonservisleri var. Bak bir de o var. Ambamat'ın 8 milyon euro ödenmemiş bonservisi var. Biz ödeyeceğiz. İyi idare etmişsiniz kulübü, tebrik ediyorum sizi. Vallahi iyi idare etmişsiniz. Bak ne diyorsun? He? Ya almış değil de abi sattın, bonservisini sattın mı? Ya sen kimi aldın söyle bakayım ya. Ha? Tamam, maliyetin ne kadar? 200 milyon, 200. Ya yalnız Kante 70 milyon. Bak çocuğun futbolcusuna bir şey söylemiyorum. Söylersem çarpılır. Ama he? Ne 55? Vergisi, bonservisi. Gel. Burada gel. Kaç alıyor gör. Aa, biz öyle ezbere konuşmayız. Gel. Gel al bak abi. Bak gel. Kante. 41 milyon 900 maaş imza. Bak okuyayım sana. Ha, dur. Okuyayım sana. Kante. Bonservis. 41 milyon 900 bin maaş ve imza. Bonservis 5 milyon. Menajer 3.200. 3 daha menajer söylüyor 6. Tamam topla. Topla. Eve geldin. Bırak abi, vergileri de koyarsan %40 da vergi koy. Ya ne başkanım ya? %40 vergi koyacaksın abi, ne yapayım ben yani? Devlet alıyor.
1: Sayın Başkanım, gündeme bağlı kalalım.
0: Ya iyi de bilmeden konuşuyorlar ya. Yaptıklarını bilmiyorlarmış gibi konuşuyorlar. Ya Allah ya. Neyse onu da geçtik hadi. Hepsi burada var. Bak hiç ezbere konuşmak yok. Hepsine çalıştım geldim. Onun için oradan laf söyle. Kanteyi satacağım diyorsun. Gel. Gel konuşalım. Gel açız. Ya ne almadın ne yaptın? Almadın parasını ödemedin. Ne fark etti?
1: Sayın Başkanım daha gündemde 8 tamam, madde peki. Var. Gündemde
0: tamam gündemde. Şimdi arkadaşlar. Fred gitti. Bonservisi 10 milyon. Ödenen para 7600, 2 milyon 435 bin daha Fenerbahçe bonservis ödeyecek. Bunun karşında kendisinden, kulübünden 2 milyon aldık. Hemen hemen kafa kafaya kapanıyor. Lukovcan'dan 6 milyon 721 bin 600-721 bin euro bonservis ödemişiz. Tamam mı? Lukovic kaleci. Ondan sonra gelelim Sofyan Avrabat 14 milyon ödenen 6 milyon 8 milyon daha bonservis ödeyeceğiz. Göndermesek 8 milyon da maaş. Talisca 8,5 maaş feshedildi. 14 milyon 450 bin aldığı para, tamam mı? Onu da gönderdik. Son 5 milyon borç var, onu da ödeyeceğiz bonservis. Musaba 6 milyon almışlar bonservisi, siz aldınız ve 6 milyon da kapatmışsınız galiba, sıfır orada. Diego Carlos 10 milyon 900 bin 11 milyon euro, bunun bonservisi 3 milyon 450 ödemişler, 7 milyon 450 bin euro daha kapanacak para var. Belki bilin diye anlatıyorum bunları, bilin. Öyle dışarıda ötüyorlar, söylüyorlar, onlara inanmayın. Doğrular, gerçekler bunlar. Bekao 8 milyon 726 bin euro bonservisi var, tamamı ödenmiş. Evet, bunlar da bu. Şimdi girelim şeye. Bir arkadaşlar gittiler federasyona, kavga ettiler. Oradan biri diyor ki, siz kulüp olarak ne kadar vergi ödediniz? Fenerbahçe Türk spor tarihindeki bütün takımlardan fazla vergi ödemiştir. Döküman burada. Ben benim zamanımı biliyordum, çıkarttım. 1998'den 2017'ye kadar Fenerbahçe 410 bin dolar benim başkanlığım döneminde Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne, Maliye Bakanlığı'na vergi ödemiştir. Milyon 490 milyon 410 milyon euro dolar. Sonra 2018'den 2026'ya kadar sizler ve diğer arkadaşlar 405 milyon dolar ve 400 milyon 943 bin 934 dolar vergi ödemiş. Toplam 819 731 milyon dolar Fenerbahçe vergi ödemiş. Artı 13 milyon da yapılandırma yapmışlar. Onu ödeyeceğiz. 820 milyon dolara yakın Fenerbahçe kulübü Türkiye Cumhuriyeti'ne vergi ödemiştir. Diğer bütün kulüplerin de vergilerini açıklamalarını bekliyoruz. Şimdi hep Abi Şabi var ya. Ya bunlar bu yabancı oyuncuları satamadılar. O kalsın, bu gitsin, bu şöyle, bu böyle. Ya kendilerini başkan zannediyorlar. Kendilerini yönetim kurulu üyesi zannediyorlar. Kendilerini İsmail Kartal zannediyorlar veya Oğuz Çetin zannediyorlar. Ya siz kimsiniz ya? Petrolüyorsunuz, siz kimsiniz? Alın böyle bir şey. Kulübün idaresi var, idaresi var, başkanı var, yönetimi var. Efendim Fenerbahçe'nin takımı zayıfmış. Niye zayıfmış? Efendim işte şuraya bir oyuncu lazım. Talisca'yı niye gönderdiler bilmem ben. Ya kurallar var kardeşim. Bu kuralları ben koymadım ki. Bu kuralları federasyon koydu. Federasyonun kurallarına uyacağız. Nedir bu? 10 tane oyuncu diyor, alabilirsiniz diyor. Tamam, güzel, aldık. Sonra diyor ki 4 tane de genç al. Onu da aldık. Geriye ne kaldı? Geri kalanları diyor, istiyorsan eğer onlar da kabul ediyorlarsa Şampiyonlar Ligi'nde ve Türkiye Kupası'da oynatabilirsin. Oyuncu kabul etmiyor. Önce hiç kabul etmiyorlar. Diyorlardı ki biz paramızı alıp gideriz. Tamamını. Ama bu kanun çıkınca bütün kulüplere faydalı oldu. Ve bütün kulüpler bu konu üzerinde yorum yapmaya başladılar ve zorlamaya başladık. Öyle olunca da anlaştık. Anlaştık, gittiler. Fakat giderken ne oldu? Bilin diye anlatıyorum. Şimdi İrfan İrfancan Evi Bayat. Bu gönderdik bunu. 1,5 milyon euro kalırsa 28'e kadar şeyi var, süresi var. O kadar para alacak. 1,5 milyon euro. Sonra Sofyan Amramat 8,4 milyon euro olacak. Kaleci Livakovic 4 milyon alacak. Cengiz Ünder 2,714,000 alacak. Füret 4,750,000 alacak. Taliska 17 milyon euro alacak. Sıdıkı Şerif 12,450,000 alacak. Çağlar Söyüncü 2,750,000. Rodrigo Becao 3,420,000. Diego Carlos 7 milyon euro. Antonio Musaba da alacağı maaş bunlar şey 5,600,000. Toplam 83,554,607 euro. Fenerbahçe bundan kurtuldu. Alkış yok mu ya? Fenerbahçe kurtuldu. Bunları temizleyerek. Ben mi aldım bunları? Onlar diyor biz de almadık. Her sene bu adamları göndermek için para veriyoruz, bilmem ne veriyoruz. Mal olarak duruyor. Ama bunun karşılığında kalan bonservis ödemeleri var. Tek tek söylemeyeyim, toplam söyleyeyim. 42 milyon euro bunlar için bundan sonra bonservis ödeyeceğiz. Sonraki gönderildiği ücretlerden de tamam gelen şeyler işte neydi adı bonservislerden dolayı da 30 milyona yakın girdi sağlamışız. Bunu da böyle kısaca geçmiş olayım. Şimdi bu basında yazıyorlar, çiziyorlar ve diyorlar ki işte efendime söyleyeyim İsmail Hoca şöyle söyledi, İsmail Hoca böyle dedi, bilmem ne. İsmail de niye ben tahmin ediyorum yani o andaki psikolojik şeyinden dolayı, çünkü bizimle arasında herhangi bir problem yoktu, zaten biz getirdik. Getirirken de benim o iki aylık seçim sürecinde söylediklerimi herhalde hepiniz biliyorsunuz. Neyin ne olacağını da söyledik yani. Şimdi diyorlar ki İsmail Hoca'nın istediği oyuncuları almadılar. Tamam, güzel. Güzel. Şimdi İsmail Hoca bana da söyledi. O gece döndüğünde konuştuk. Ben çok açık, net konuşan, yüzüne konuşan adamım. Ben öyle arkadan konuşmam, yüzüne. Söyler mi? Ne düşünüyorsun? Bana aynı şeyi söyledi. Basın da yazıyor, basın da konuşuyorlar çünkü hepsi. Bir tek ben konuşmuyorum, onu bilin. Tamam. Diyor ki şeyde Aston Villa'da Watkins miydi? Ha, Watkins varmış, onu almamışız. Ya Cihan Kamer, Hasan Çetinkaya, efendime söyleyeyim Oğuz Çetin. İngiltere'ye gittiler, kulüple konuştular, çocukla, menajeriyle. Gelmem diyor. Ben Türkiye'ye gelmem diyor. Kulüpte satmam diyor. Ne istiyorsanız vereceğiz. Yok diyor. Bir ay falan uğraştık yani. Bir ay veya bir buçuk ay uğraştık. Sonunda olmadı. Ama şeyin son günü 60 milyon euroya artı çok yüksek kendisine bedeller ödediler. Arabistan'a gitti. Bu arada 4-5 tane de Sanford'la konuştuk. Konuşmalar yapıldı yani Avrupa'da. Hatta Arabistan'da da bir tanesiyle. Sonuçta geldiğimiz noktada ya Dortmund'daki Guzzi mi ne onu alacaktık. Onu da bizden önce arkadaşlar gitmiş teklif yapmışlar. 12 milyonun üzerindeydi galiba, yanlış hatırlamıyorsam. Ben Londra'da buluştum menajeriyle, konuştum. Onun menajeri de esas menajeri Türk olan, bir de yabancı var, yabancı geldi, onunla konuştum. İşte PSG'de Bekala, bilmem kim, onların Dembele'nin filan menajeri böyle ağırdan satıyor. 2 ay uğraştırdı. Ay geri en sonunda fiyatı 13+2'ye çıkardılar. Zaten İsmail Hoca da istemiyorum dedi. Vazgeçtik, almadık. Sonra kimi alacaktık? Yine bu ekip gidip teklif vermişti. Sar diye bir oyuncu, stoper olan. Onunla işte sözleşmesini teklif etmişler. geldiler, menajeri de buraya geldi. Bizim arkadaşlarla oturdu, konuştular, ettiler, anlaştılar. Adam gitti, cevap vermiyor. Onun üzerine ben dedim ki AKE'yi alırız. AKE'yi alalım dedim. Ve AKE'yi aldık. Vedat Muhiç'i de ben aldırdım. Çünkü ben şey yapıldığı zaman seçim sahasında onu alacağımı ifade etmiştim. Bir santral alacağım dedim, oydu. Sonra kimi aldık? Lukaku'yu aldık. 3-4 hafta sonra Lukaku'yu hiçbirini tanıyamayacaksın. Sonra söyleyeyim. Baksan mı söylüyorum? Yani inanmasam söylemem. Ha, Ocak ayı geldiğinde gereken operasyonu varsa yaparız. Para var. 60 milyona yakın, 50-60 milyonda limitimiz var. O limiti de kullanırız. Problem değil. Şimdi biz hangisini almamışız yani? 4 tane atış yapmışız. Onisteki olanı da, son genç olanı da Opoko muydu? Neydi? Yok en son. He? Opoko. Onu da İsmail Hoca istediği için aldık. Efendim Greenwood. Marcus diye bir oyuncu. Marcus'tu galiba, yanlış hatırlamıyorum. Arabistan'da bulmuşlar. Malcolm'muş. Neyse aklımda öyle kalmış. Abi bir ay uğraştılar abi. Halledemediler, edecekler falan. Ben dedim Greenwood'u alıyoruz. Ve aldık. 39 milyon euro bonservis parası. Marsilya kulübü, Manchester United, GTP ve çocuğun payı var. 4 tane insanla Cihan Kamer, Oğuz Çetin uğraştılar. Ve bir akşam Cihan telefon etti gece 12:01'de. Mesaj atmış, görüşebildiğimiz aradım. Ne oldu hayırdır? Ben bittim dedi. Bittim dedi, ben dönüyorum. Kal dedim, bitir gel. 50 milyon bonservis yatırırsan boşa çıkıyormuş. Yatır dedim 50'yi, al gel. Biz bunları hiç anlatmadık. Herkes oradan bol keseden YouTube'da para kazanacak, yalan yazıyor, söylüyor. 39 milyon euro'ya aldık. Bizden önce seçimde bazı arkadaşlar vaatler vermişti, 50 milyon euro'ydu. 11 milyon Cihan Kamer Oğuz ve Hasan Çetinkaya kulübe para kazandırdılar. Onlara teşekkür ediyorum.
1: Başkanım, daha oylamalarımız olacak. Ne olur gündemde
0: hiç kalalım. Oylama boş ver. Oylama yapma, boş ver. Oylamaya hayır derlerse mutlu olacağım, onu da söyleyeyim. Daha hiç uğraşmam. Şimdi bu şeyi UEFA'yı size okuyayım, bilgi sahibi olan önemli. Veya bunu dağıtır mıyız bilmiyorum. Şimdi öyle bizimkiler zaten yanlış bildirmişler. %70 diyor oranları bildirmen lazım. Bizimkiler %84 bildirmişler. Cezanın gelme sebebi bu, artı Kerem Aktikoğlu. Bunlar için yapılan sözleşmeyi diyor ki Türkiye'den bir kulüp şikayet etti diyor. Ondan dolayı incelemeye aldık ve bu incelemenin sonunda da bize 11 milyon euro ceza kesiyorlar. Sonra biz itiraz ediyoruz ve itiraz edince de bu parayı 7 milyon euroya düşürdüler, 4 milyonu aldılar, 3'ü de alacaklar. Ondan sonra Kerem Aktikoğlu'nu Hakan Safi Bey'den geldi, kulübe aldık. 4 milyon 750 bin euro yılda maaş ödenmek üzere kulüple 3 yıllık sözleşme yaptı. Bilginiz olsun, kulüp ödeyecek. Hakan Bey sponsor olacağını dün söyledi ama herhangi bir, şu ana kadar bir görüşme, bu konuda konuşma yapmadık. İşte 13-14'e yakın bir bedeli tutuyor üstelik. Her sene ayrı ayrı parası kadar artı %40 da vergisini ödemek kaydıyla sponsorluk yapacaklar. O zaman biz de onlara teşekkür edeceğiz, saygı duyacağız. Ne kaldı? Ya bu Cihan Bey de bazı şeyler söyle dedi de, yani o da seyahate gitti. Bir de şu Acun İlcalı'yı söyleyeyim de içim rahatlasın. Çekip bakmıyor. Diyor başkanım. Biliyor musun konuyu? Bu şey yapmış, naklen yayın yapmış bizim yönetimlerle. Herhalde. Sizler de yaptı mı? He? Acun İlcalı. Eksen. Yapmış olabilir, ben problem değil ki. Ha, yapmış, parayı ödememiş. O zaman parayı niye almadınız? 10 milyon, 22 milyon, 32 milyon neyse. Şimdi 10 milyon borç kalmış. Epey uzun zamandır ödemiyor. 15.04.2026'da ödeyecekmiş, yine ödememiş. Yarın ödeyeceğini söylemiş. Tamam mı? Eksen ödeyecekmiş. Onun için öderlerse teşekkür ederiz. Daha çok var ha. Şimdi Sayın Divan Başkanı. Vallahi çok var da ama kısa keseyim. Arkadaşlar konuştular.

0: Uzatmayayım fazla, yeter bugün, yormayayım sizi. Divanda konuşuyorum, divan başkanı müsaade ederse orada konuşuyorum, söylerim. Şunu söylemek istiyorum en son. Lütfen Fenerbahçe'yle ayrışım yapmayın, birleşin. Bakın ben bir yıl varım, sonra yokum. Bak açık açık söylüyorum, herkes söyleyemez. Böyle söylediğim için de diyor ki, bir tane uyanık, gidiyor bir yöneticinin otellerinde kalıyor, keziyor, tozuyor. Onunla YouTube'da konuşma yapıyor. Efendim bir saniye sonra gidecek adama neden yetki veriyorsunuz? Ya ben kendim için istemiyorum ya. Fenerbahçe Spor Kulübü için istiyorum. 7 sene, 8 senede bir çivi çaktılar mı? Bir boya yaptılar mı? Söylesenize. Kimse bir şey yapmıyor. Yapanın da önünü keselim diyorsun. Ve bunların hiçbir tanesinde de kimse sizden para istemiyor. Bir tek Kenan Evren Lisesi ile ilgili projeyi iyi dinleyin. Lütfen onunla ilgili görüşlerinizi belirtin. Biz de onlardan faydalanalım. Bu Milli Piyango Fatih Bey anlatacak. Lütfen destek olun. Oradan yani dışarıdan gidip para alıp da getirmenin anlamı yok. Tamamen şeyden kullanalım. Kendi kaynaklarımızdan. O zaman borçlanmayız. Gelecek paraları da borçlara harcarız. Bakın size hepsini söylüyorum, yol gösteriyorum. Lütfen Fenerbahçe'ye sahip çıkın. Sahip çıkmak yani yazmak Twitter'da orada burada değil. Şimdi üniversiteyi konuşacağız. Gelin ne düşünüyorsan söyleyin. Keşke onlar da gelse, onlar da söyleseler. Gelsin söylesinler. Fenerbahçe Spor Kulübü'nün üniversitesi yok, bilin yani. Yok. İki yönetim de uyumuş. Uyumuşlar. Ve yönetim Medikan Hanım olmuş. 7 tane mütevelli heyet var. 7 mütevelli heyetin 5'i onların ailesi, 2 tanesi Fenerbahçe Spor Kulübü. Onu da dün Atatürk iki arkadaşı Fatih Öztürk'le Savaş Bey'i o iki üyeyi yerine koyduk. Eskiden 15 üye vardı, 40 kurucu üye vardı, 15 mütevelli vardı. Hepsi de Fenerbahçe yönetim kuruluydu. Şimdi diyorlar ki şey yapma. Yani bunu fazla uzatma, yazma, çizme diyorlarmıştı. Ben okumam dedim. Zaten dinlemem dedi. Takmam da onları. Ya Fenerbahçe'nin malını alıyorlar elinden. Ses çıkarmayacak mıyız? O zaman niye buradayız ya? Olur mu şey? Şimdi hepinize teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Arkadaşlar gelecekler. Projeleri tek tek anlatacaklar. İstediğinizi söyleyebilirsiniz. Sabaha kadar buradayız. Problem yok. Şekip Bey gidebilir. Onun yerine yardımcılar bakarlar. Tamam mı? Biz buradayız. Bugünümüz Fenerbahçe'ye ait. Arkadaşlar eğer Allah kısmet ederse, Allah kısmet ederse burada göstereceğim. 2 tane proje daha yapacağız. Bu yönetimle. Bu yönetimle yapacağız. Dur bakayım nerede? Bak. 2 tanesi yakın bir yerde Fenerbahçe adam. Adam. Bu stadı halledelim, ondan sonra ona geçeceğiz. İkinci bir şey yine bu İsmail Balcı'nın hazırlattığı bir projedir. Ve o da yine Fenerbahçe'yi yapmak üzere Marina yapmak üzere bir çalışması var. O da istiyorsa kısa isim vermeden anlatır. O da öbür vesinde kalmış ama şöyle bir Marina yani. Şöyle bir Marina. 600 mü ne ya, yataklıydı galiba. 3 mü 600 mü kendisi bahseder. İnşallah Allah bana nasip eder. Bu iki projeyi de Fenerbahçe için yaparım. Hepinizi seviyorum. Saygılar sunuyorum. Lütfen Fenerbahçe'ye sahip çıkın. Lütfen, lütfen, lütfen. Gelin buraya. Her şeyi sorgulayın. El kaldır, el indir yok artık. Bunu yapmayalım. Gelin konuşun ya, sorun. Teşekkür ediyorum. Benim yönetimimle saygılıyorum.
1: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Evet, Sayın Nihat Özbağ'ın açıklamalarıyla devam edeceğiz. Stadyum ile alakalı bütün açıklamaları sizlere dinleteceğiz.
3: Değerli başkanım, yönetici arkadaşlarım, kıymetli kongre üyeleri,
0: Hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Çok heyecanlıyım. Neden? 27 sene önce böyle bir kongrede stadımızı yıkıp yeniden yapmak için onay almıştık. Başkan Aziz Yıldırım'ın vizyonu ve izniyle stad inşaatımıza başladık. Bugün size stadımızla ilgili bilgiler vermek istiyorum. Bildiğiniz gibi 1998 yılında Başkanımız Aziz Yıldırım liderliğinde stadımızı kademe kademe yıkıp maçlarımızı oynarken inşa ettik. Bu çoğu kulüpte yoktur. Hem maçlarımızı oynadık hem de stadımızı yaptık. Bu arada inşaat yapılırken iki de şampiyonluk kazandık. Bütün finansmanını Büyük Fenerbahçe taraftarının desteğiyle gerçekleştirdik. Stat gelirlerimiz çok arttı. Diğer kulüpler stadımızı kıskanıyorlardı. Ve örnek alarak kendi statlarını yaptılar. Tabii bizim gibi kendi imkanlarıyla değil. Şimdi müsaade ederseniz sizi bir görselimiz var, onunla baş başa bırakıyorum.

Şimdi sizlere bu çok teknik olan stadımızın kapasite artış projemizle ilgili çalışmaları, daha doğrusu projenin nasıl olacağını anlatmak istiyorum. Projemiz çatı sistemini özel kirkolarla 6 metre kaldırıp daha önce yapılmış olan ilave kulelerin üzerine oturtulmasını öngörmektedir. Bu projenin özü budur. Yani çok teknik bir proje. Bunu Avrupa'da birkaç statta görülebilir. Biz de bunu uyguluyoruz. Çatının yükseltilmesinden dolayı çıkan boşluklara daha önce çelikleri hazırlanmış kale arkalarına ilave türbinler yapılacaktır. İki kale arkasında ilave türbin yapılacaktır. Bu türbinler mevcut statla hiçbir bağlantısı olmayacaktır. Yani biz statımıza hiç dokunmayacağız ve komple dışarıdan yapılacaktır. Tamamen konsol olarak çalışacaktır. Aynı şekilde bir miktarda fener ve maraton türbinlerine ilaveler yapılacaktır. Bu da iki taraflı türbin ilavelerimiz. Böylelikle kapasite artışımız sağlanmış olacak ve bütün türbinleri aynı seviyeye getireceğiz. Şu anda gördüğünüz gibi, bildiğiniz gibi bizim aşamalı yaptığımız için kale arkalar biraz düşüktür. Maraton ve feneryum biraz yüksektir. Bunu da sağlamış oluyoruz. Aynı seviyeye geliyor. Bu arada seyircilerimizin giriş çıkışı için ilave merdivenler yapılacaktır ve rahatlatacaktır. İnşaat çalışmaları tamamen stat dışından yapılacağı için en çok bu merak ediliyor. Bunu ayrıntılı olarak izah edeyim. Stat dışından yapılacağı için maçlarımıza mani olmayacaktır. Yalnız çatı kaldırırken maçlar yapılmayacaktır. Ya o dönem yapılmayacaktır. Bu durum sezon bitimine denk geldiği için bu da bir sorun teşkil etmeyecektir. Ayrıca kale arkalarında 44 adet loca yapacağız. Yükseltilen kulelerde de 8 adet büyük localar yapacağız. Bunlar 20 ve 30 kişilik. Bunlarla ilgili mimari, betonarme, çelik ve tesisat projeleri hazırdır. Bu projelerin bedellerini Fenerbahçe'ye hiçbir yük getirmeden ben karşılayacağımı burada belirtmek istiyorum.

0: Tamam. Çok teşekkür ederim. Fenerbahçe'mize feda olsun. Projemizin izin ve onay aşamasında kısa zamanda alacağımızı umuyorum. Ve başkanımızın bahsettiği gibi birkaç bir hafta 10 gün içerisinde tahmin ediyorum belli bir noktaya geleceğiz. Onay ve izinlerindeki desteklerinden dolayı Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı sunuyorum. Şimdi müsaadenizle stadımızla ilgili teknik bilgiler vermek istiyorum. Mevcut kapasite 48 bindir. Tabii biz 52 bin yapmıştık. Bir UEFA'nın kuralları gereği 48 bine kadar düştü. Şimdi 64 bin olacaktır. Böylelikle Türkiye'nin kulüp bazında en büyük stadı olacaktır. Taraftarlarımız artık stadıyla övünebilecektir. Çünkü çok eski kalmıştı. 20-25 sene olmuş bir stad. Artık çok eskidi. Yenilemek gerekiyor. Kale arkalarında kapasite artışlarını bahsedeceğim. Kale arkalarında 9680, Feneryum'da 2800, Maraton'da 2800, kale arkası localarında 520, köşeli localarda 200 olmak üzere, yalnız bunları belirtiyoruz, evet. Böylelikle seyirci kapasitemizin artışı 16 bin olacaktır. İnşaatımızın iş programı da şöyledir. Kasım ayında temel ve betonarme işlerine başlamak istiyoruz. Tabi zeminimiz orada çok zayıf olduğu için orada kazık veyahut da zemin güçlendirmesi yapacağız. Aynı zamanda çelik imalatların siparişlerini de vermek istiyoruz. Bu çelik imalatları da aşağı yukarı 6 ay sürecektir. Bu işarattan sonra montajlar başlanacaktır. Çatının kaldırılması, yerine montajı Haziran ve Temmuz aylarında olacaktır. Temmuz ayından itibaren türbin imalatlarına başlanacak ve arkasından cephe kaplaması yapılacaktır. Bu cephe kaplamasını yapmaktaki tek şeyimiz akustiğin sağlanmasıdır. Şu anda bizim akustiğimizde biraz sıkıntı var. Onu da düzeltmiş olacağız. Cephe kaplaması bittikten sonra muhtemelen projemizin tamamı 2027 Kasım ayında bitirmeyi hedefliyoruz. Yine aynı şekilde başkanımızın verdiği biraz önce sözü gibi ben de eğer yönetimde olmasak bile bu projeye ilgilenip desteğimi vereceğimi buradan söylemek istiyorum. Burada yalnız aileden bir tenkit gelebilir, ailemden. Onun için kusura bakmasınlar. İnşaatın bütçesine gelelim. Çelik işleri 23 milyon euro. Türbün inşaat ve türbün işleri 10 milyon 700 bin euro. Cephe ve çatı kaplaması, cephe ve çatı işleri 8 milyon 450 bin euro. Mekanik ve elektrik işleri 2 milyon 600 bin euro. Toplam maliyeti 50 milyon eurodur. Bunun finansmanını kombine satışları daha önce yaptık. Bu stadı taraftarlarımızla beraber yaptık. Aynı şekilde destekleriyle gerçekleştirdik. Yine bu dönemde aynı tarzda yapmak istiyoruz. Kombine satışları, loja gelirleri ve sponsor gelirleriyle sağlamayı düşünüyoruz. Stadımızın bittiğinde ilave gelirler de şöyle olacaktır. Kale arkaları 6,5 milyon euro takribi bir gelir elde edeceğiz. İlave gelir elde edeceğiz. Localar 7,5 milyon euro gelir elde edeceğiz. Böylelikle bir yıllık ilave gelirimiz stattan dolayı 2,5 milyon euro artacaktır. Başkanımız Aziz Yıldırım liderliğinde yaptık yine yapacağız. Fenerbahçe'mize hayırlı olsun. Hepinize teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum.
1: Çok teşekkür ediyoruz. On üçüncü maddeyle ilgili konuşma yapmak isteyen 9 üyemiz var.

0: Evet, tabii ki Fenerbahçe'nin mali olağan genel kurulunu sizlere dinletiyoruz. Hatta belki ileride gerçekten farklı farklı içerikler, farklı farklı yöneticiler konuştuğu vakitte kongre üyeleri haricinde sizlere dinletmeye de devam edeceğiz ki gün boyunca zaten sizlere dinletmeye çalıştık. Olabildiğince bütün detayları paylaşmaya çalıştık. Aslında bizler de konuşulanlar üzerine bir olay örgüsü yaratmaya gayret ettik ki Yunus Aydın'la beraberiz. Yunus, hoş geldin.
1: Hoş bulduk, selamlar, iyi yayınlar.
0: Çok çok teşekkür ediyorum ki Sayın Nihat Özbağ Fenerbahçe'nin yeni stat projesini aslında dün de Fenerbahçe'nin FB TV'de açıklamıştı ama bugün de bu mali genel kurulda da herkesin önünde sunumunu yaptı. Biz de Radyo Gol ailesi olarak bunu paylaştık. Öncelikle yeni stadyum projesiyle alakalı görüşlerini almak isterim Yunus Aydın ki şunu da söyleyelim, kapasite artışı, inşaat vesaire, Sayın Aziz Yıldırım ve yönetiminin kısa dönem esasında başta olacağı söylendiğinden de dolayı insanların kafalarında belli başlı şüpheler vardı. Genel olarak sana göre giderildi mi bunlar? Bu stat projesine nasıl bakar Yunus Aydın? Genel olarak neler söylemek ister? Sayın Özbağ ile ilgili açıklamalar konusunda fikirlerini merak ederim abi.
1: Yani şimdi öncelikle Fenerbahçe'nin yeni stadyum projesinde, stadyumu restore etme projesinde en büyük avantajlardan birisi stadyum yapılırken olan yöneticilerin başta Nihat Özbağ olmak üzere şu an hala Aziz Yıldırım yönetiminde olması. Çünkü burada mimar ya da bu stadın yapımında para verenler bu konuda hala karar verici durumda. Şimdi Nihat Özbağ baktığınızda stadyumun bütün yenileme masrafını karşılayacağım diyor.
0: Evet.
1: Her yapılan projeyle ilgili stadyumun mimarından halen onay alınması gerekiyor. Anlaşmalar bu şekilde yapılmış ki Fenerbahçe yönetiminin de adası zaten hali hazırda çok iyi. Şimdi bu konuda çok rahatlıkla bu süreci hızlandırabilirler. Burası çok önemli. Şimdi kale arkalarında 44 adet loca yapacağız olayı bence çok çok değerli. Çünkü baktığınız zaman Galatasaray, Beşiktaş buralardan çok ciddi gelirler elde ediyorlar.
0: Doğru.
1: Yani loca bir kere sıcak para akışı demek. Bakın bu Galatasaray'da da yapıldı, Beşiktaş'ta da yapıldı. Kulüpler nakit akışında problem yaşadıkları anda loca sahiplerine giderler. Ve 2 yıllık, 3 yıllık lojanın parasını peşin alırlar. Daha önce de Galatasaray nakit akışına sıkıştığında bunu yaptı. Fenerbahçe'de yaptı, Beşiktaş'ta yaptı. Çok olası bir şeydir bu. Ve bu nedenle loca sayısının arttırılması çok çok değerli. Yani kulübün maddi girişi açısından. Diğer tarafta 8 adette yükseltilen kulelere yapılacak deniyor. Yani toplamda stadın 52 yeri lojası olacak.
0: Doğru.
1: Yani koltuk başı 50 bin euro gibi ortalama rakamlar konuşulduğunda hadi kale arkası olduğu için biraz değer düşersek çok ciddi bir gelir elde edecek Fenerbahçe. Yıllık 20 milyon euroya yakın.
0: Kesinlikle.
1: Projeden hazır deniyor. Tamamen yapımını ben üstleneceğim deniyor. Burada en kritik nokta yenileme çalışması devam ederken orada maçlar oynanıp oynanamayacaktı. Çünkü geçen sene bu konu üzerinde birçok teori döndü. İşte Fenerbahçe ilk yarı tamamen içeride oynasın, ikinci yarı tamamen dışarıda oynasın. Şimdi ikinci yarı şampiyonluk yarışı devam ederken deplasmanda oynamak gibi bir adaletsizlik söz konusu olamaz. İlk yarıda içeride oynamayı kimse kabul etmez. Yani bu nedenle bu maçların devam ettiği sürece stadın inşasının devam edebilecek olması çok çok değerli. Burada da elbette Nihat Özbağ'ın çok önemli bir yeri var. Ama Nihat Özdemir'in oğlu Batuhan Özdemir'in de burada olması, çünkü yani Camp Nou'yu yapan, yani müthiş bir hani Türkiye'de de en iyi inşaat şirketlerinin başına geliyor Nihat Özdemir'in şirketi.
0: Doğru.
1: Mevcutta da Batuhan Özdemir'in yönetimde olması, stadı birlikte yapacak olmaları çok çok değerli. Fenerbahçe loja konusunda İşte reklam alınan ledler konusunda led olayı bu sene çözüldü ama stadyumdaki yenilenme anlamında çok gerideydi Galatasaray ve Beşiktaş'tan. Bunun hızlı bir şekilde inşa edilmesi çok değerli. Fenerbahçe'nin de yönetim kurulunda çok değerli inşaatçılar var. Bu işi de hızla Kasım ayı itibariyle hani Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan da buna onay vermiş. Fenerbahçe bu inşaata Kasım ayı itibariyle başlayacak.
0: Peki Yunus, sana şunu sormak istiyorum. Dün ben de Fenerbahçe televizyonunda aslında gündemi takip ederken de şu detay dikkatimi çekti. Sayın Cumhurbaşkanından izin alındığına dair tabii ki orada da bir söylem vardı Sayın Özbağ'ın ama sonrasında yani bu süreçle alakalı birazcık aslında rötarlı bir başlangıç yapmak durumunda kaldık. Hatta kalacağız diye de bir açıklaması var. Yani bütün izinleri kararın daha tam olarak alınmadığını mı anlamalıyız? Çünkü işaret edilen tarih 2 yıl sonrasındaki Kasım ayı olarak ben duydum ama belki hatam vardır, beni düzelt. Yani bu tarih daha da ileriye gidebilir mi? Bu Fenerbahçe'yi ne kadar aslında etkiler, sonuç olarak stadyumsuz kalmayacağını anlıyoruz tabii ki Fenerbahçe'nin bu süreçte. Sonuç olarak sadece çatı inşaatı olduğu vakitte maçlarını oynayamayacak ki bunun da zaten yaz aylarına doğru yapılması bekleniyor ki açıklamalar bu yönde. Ama bu kaymalar Fenerbahçe'yi mağdur bırakabilir mi, bırakır mı? Bu konudaki geçmiş tecrübeleri de kafamızda böyle düşününce aklına nasıl bir örnek geliyor diye sormak istiyorum abi.
1: Ya ben Fenerbahçe'nin maçlarını stadyumun dışında oynayacağını düşünmüyorum. Ama tabii ki burada Fenerbahçe'de ne olursa olsun bu sene, son sene nasıl sonuçlanırsa sonuçlansın, bir seçim olduğunu unutmamak gerekiyor. Yani çünkü her gelen yönetimin bu konudaki iradesi önemli. Yani işte Maltepe'de mesela Fenerbahçe'nin hali hazırda bir projesi var. İşte Ali Koç dönemi bittiğinden beri o proje böyle sallantıda. Ne olacağı belli değil gibi bir durum var. Yani bir yandan yapılıyor ama bir yandan işte %5 kar payıyla yapılıyorken hani o işe bir el attınız Yıldırım yönetimi, neden karla yapıyorsunuz diyor mesela Ali Koç grubuna. Ali Koç grubu diyor ki hatta olarak işte biz halka arz olmuş bir şirketiz, bir kar payı koymamız lazım gibi belli başlı sürüncemede kalıyor. Şimdi aynı yönetimlerin kalmaması, biz bugün Fenerbahçe statsız kalmaz derken yarın başka bir yönetim geldiğinde ya tamam biz maçları olimpiyatta oynayacağız ya da işte Beşiktaş'ta anlaştık işte Tüpraş'ta oynayacağız. Hani biz stadı bu şekilde daha hızlı bitireceğiz gibi fikirde verilebilir ama benim gördüğüm, Aziz Yıldırım yönetimi devam ederse ya da Aziz Yıldırım yönetiminden birileri devam ederse sanki bu proje, yani maçlar oynanırken devam ettirecek çatı projesi de dediğin gibi, yani Fenerbahçe'de yaz aylarında maçlar oynanmazken yapılacak gibi gözüküyor. Ama hani bunlar dediğim gibi şu an aslında hani konuştuğumuz şeyler, yani yönetim değişir Fenerbahçe'de bambaşka bir bu konuda karar sağlanır. Sürecin hızlanmasıyla alakalı Aziz Yıldırım yani istemeyi biliyor. Bunu daha önce kendisi de söyledi. Şimdi birçok süreci sonuçlandırmak için Ankara'dan elbette destek gelmesi gerekiyor. İşte bakanlıktan işi hızlandırmanız lazım. İşte Cumhurbaşkanlığından hızlandırmanız lazım vesaire. Aziz Yıldırım daha önce yönetimde, bir önceki yönetiminde 30 milyon euro krediyi de nasıl istediğini anlatmıştı. Gittim Sayın Recep Tayyip Erdoğan, dedim ki Beşiktaş'a vermişsiniz, bize de verin dedim diyor. Şimdi aynı şekilde bugün üniversite konusunda da hani Recep Tayyip Erdoğan sormuş üniversiteyi niye bu kadar istiyorsunuz diye. Camia istiyor, karşı tarafın okulu var, biz de istiyoruz, bizim niye yok diye taraftar kafasına takıyor demiş. Şimdi istemeyi de gerçekten bilmek lazım. Aziz Yıldırım bu konularda da gerçekten iyi.
0: Doğru.
1: Yani Fenerbahçe Üniversitesi'nin hali hazırda Fenerbahçe'ye ait olmaması hani gerçekten büyük bir skandal. Bir sağlık kuruluşuna ait biliyorsun.
0: Medikana yani, diyebiliyoruz yani bugün yayınlarda çokça verdik zaten diyebiliyoruz abi.
1: Tamam. Yani Medikana'ya ait olması Fenerbahçe'nin belki bir işbirliği yapılabilir. Ama hani Fenerbahçe'nin bir söz hakkının olmaması hani çok açıklanabilir bir durum değil. Bu konuda da Fenerbahçe'nin harekete geçmesi gerekiyor ama hep söylüyorum. Yani bu tarz şeyler sportif başarıyla birlikte desteklendiği sürece çok değerli. Sportif başarı gelmediği sürece bunlar hep ikinci, üçüncü plana atılır. Yoksa ada projesi de çok büyük proje.
0: %100 ki yani Sayın Aziz Yıldırım zaten o bölüme geleceğiz. Kendi açıklamalarını yaptığı diliminin en sonunda stadyumdan sonra ada projesini de, hatta marina projesini de esasında ilk görsellerini kongre demeyelim genel kurul toplantısında gösterdiğini söyleyelim. Hatta şöyle bir konuya bağlamak istiyorum. Yani aslında stadyum konusuyla açmak istedim. Çünkü en sıcak olan açıklama buydu. Onun üzerine Yunus Aydın'la orayı tartışmak istedik ama sonrasında tabii ki yani biraz olay örgüsünden çıkacağız. Bugünün belki de birinci maddelerinden bir tanesi Sayın Saadettin Sarı'nın döneminin ibra edilip edilmeyeceği konusuydu ki o dilimle alakalı esasında çokça iki tarafında uyuşmadığı belli başlı açıklamalar gördük ki o konulara da geleceğim. Sayın Saadettin Sarı'nın ibra edilip edilmeme durumu seni şaşırttı mı? Aziz Yıldırım ve Saadettin Saran yöneticisinin o noktadaki karşılıklı diyaloğunda sonuç olarak bir potada bir verdik biz de zaten yayınımızın ilk tarafında ama oradaki diyalogları nasıl değerlendirirsin? İki tarafın görüşleri, belki uyuşmazlıkları ve sonrasında Aziz Yıldırım'ın tutumunu nasıl yorumlar Yunus Aydın diye sorayım.
1: Ya öncelikle şu şekilde tabii Fenerbahçe'de her gelen yönetim bir önceki yönetimle mutlaka bir derdi olarak geliyorken Aziz Yıldırım Saadettin Saran arasındaki gerginlik daha yönetimler başlamadan yani görevleri birbirine devretmeden çok evvel yani çok öncesinden geliyor. Bu nedenle ben bu tarz gergin başlamasını bekliyordum. Ama hani Aziz Yıldırım aslında konuşmasının ilk bölümünde hani açık açık kendi ağzından parayı yemişsiniz dedi. Yani net bir şekilde bunu söyledi. İşte sonrasında bir başka transfer için Şimanski transferi için 10 milyona satmışsınız 4-250'ye almışsınız gerisini götürmüşsünüz dedi. Yani hani aleni bir şekilde aslında Saadettin Saran yönetimine parayı hani yani bir şekilde doğru yerlerde kullanmamak ya da şimdi çeki kırdırma meselesi daha önce Aziz Yıldırım'ın da suçlandığı bir meselesiydi. Zaten hani şey değil, suç değil. Sonuçta hani daha önce Fenerbahçe Ali Koç döneminden bir dönem evvel Aziz Yıldırım son senesinde Ülker'den alınan 5 yıllık çeki kırdırıyor. 20 milyon euro bir çek, 2 milyon eurosunu faktöringde kırdırıyorlar, 18 milyon euroyu harcıyor Fenerbahçe. Hatta hani o dönemde de ticari bir hata yapılıp Ülker'in çeki kırdırılıp Ülker'e ödeniyor basketboldan kalan borç. Yani bu nedenle yönetimler nakit akışında sıkıştıklarında bu tarz şeyleri yaparlar. Ama burada şu sıkıntı var. Yani Saadettin Saran da aynı hatayı, birebir aynı hatayı Çobanli'nin verdiği parada yapıyor. Yani 5 yıllık bir para bu. 5 yıllık 20 milyon euro çek veriliyor. Baktığınızda şu an Saadettin Saran yönetimde mi değil. Geri kalan 3 yıl aslında Aziz Yıldırım'ın parası. Ama yönetimin elinde böyle bir para yok. Ali Koç'un da aslında Aziz Yıldırım'la çıktığı ortak Habertürk yayınında anlatmak istediği şey buydu. Yani kulübün parası var mı var ama manevrası daralıyor. Hareket hamlesi daralıyor. Yani çünkü 3 yıl sonranın parasını kullanıyorsunuz.
2: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
0: Sayın İlker Alkun'un açıklamalarını da nasıl buluyorsun diye aslında bu potada aradan da sormuş olayım.
1: O konuşmalarda hani Mahmut Uslu da arkadaşlar tepki gösterdi. Yani doğru. Kendinizi ibra ettirmemek için uğraşıyorsunuz. Doğru. Dedi. Yani hani gerçekten bence de hani Saadettin Saran yönetimi biraz hani fevriydi. Çok kısa kalan bir dönem. Ve hani aleni bazı problemler var. Hani bence de hani birçok açık var. Birçok hesabı verilmesi gereken konu var. Ama şöyle bir şey oldu. Bunu birçok takımlarda yaşıyoruz. Ali Koç daha önce söyledi Aziz Yıldırım'a. Yani biz size hiçbir şeyin hesabını sormuyoruz. Hani başkanımızsınız, saygı duyuyoruz. Dedi. Hani maddi olarak da bir takım sıkıntılar varsa biz bunların üzerini kapatırız, geçeriz. Hani Fenerbahçe başkan olmaz bizim için yeterli dedi. Bugün de Aziz Yıldırım aynalarını aynı saygıyla olmasa da birlik beraberlik adına bu sistemin devam etmesi adına herkesi kucaklayan başkan olmak adına bence bugün bu birliği sağladı ve sonrasında ibra edeceğini açıkladı.
0: Peki şunu soracağım. Çok amasını soracağım. Çünkü ama da bence herkesin kafasında bir soru işareti yaratıldı. Şimdi Sayın Saran ibra edildi ama bir şart koşuldu. O ama da Kante transferindeki menajer ücretinin ödenmesi ve aynı zamanda Medicana yani Fenerbahçe Üniversitesi ve Medicana arasındaki o gelişme üzerine aslında bunların çözülmesi vaadiyle ibra edilmesi konuşuldu ama şimdi Fenerbahçe tarafından Saadettin Saran ibra edildi mi? Bu şart nasıl koşuldu? Genel olarak buradaki tahminin nasıl? Çünkü insanların kafasında çok büyük bir soru işareti var. Yani şartlı olarak tamam ibra edildi ama bu şart yerine getirilmezse geçmişe dönük bir ibra yapılabilme durumu ya da edilmeme durumu olabiliyor mu diye sormak istiyorum ben de.
1: Ya bunu tabii deftere işlediler mi çok önemli. Orada sonuçta divanın başında Şekip Bey var. Yani çok iyi bir avukat yani çok iyi bir hukukçu ama hani ben bunu mevcut Saadettin Saran yönetiminin de kabul edeceğini düşünmüyorum. Bu şartla ibra edilmedi bence. Sözlü olarak kaldı. Hani benim gözlemlediğim de bu. Hani orada bu işi halledin dedi yani Ali Koç. Özür diliyorum. Yani bu işi halledin. 3 milyon euro Kanter'in menajer parasını verin. Üniversite olayını çözün. İşte zaten belli başlı ufak tefek Fenerbahçe Radyosu işi vesaire olayını çözdüler.
0: Evet.
1: Bir de zaten Aziz Yıldırım açık bir şekilde dedi ki ben bu parayı ödemeyeceğim dedi. 3 milyon euro'luk Kante'nin parasını. İşte mahkeme ise mahkeme nasıl alabiliyorsa alsınlar dedi. Ya bu tarz şeyler hep yaşanıyor. Sadece bugün Fenerbahçe'de bir kriz ortamı var gibi sunuluyor. Hani gündem Fenerbahçe olduğu için tabii ki bunun üzerine gideceğiz ama Galatasaray'ın bu hafta içerisinde kupalarına haciz geldiği konuşuluyor. Yani tabii ki Galatasaray bu parayı ödedi kaldırdı ama Yunan Aysal döneminden kalan 1 milyon euro'luk bir borç var. Faiziyle 4 milyon euro olmuş. Ya bu 4 milyon euro'luk borcu Dursun Özbek kendi döneminde kabul etmeyip ödemediği için hani açıkçası bu hani yumurta kapıya dayanıncaya kadar derler bu sorunlar devam ediyor. Ya Fenerbahçe'de Kante'nin parasını ödemez ve hani Fenerbahçe bir transfer yasağı gelmek zorunda kalırsa o 3 milyonu da mecburen Fenerbahçe öder. Bugün nasıl ödemek zorunda kalıyorsa.
0: Şimdi kalırsa ama, dedin ama neyse sen devam et abi, ondan sonrasında ben gireceğim o soruyla, lütfen abi.
1: Yani ben Fenerbahçe'nin şu an ilk etapta bu parayı ödemeyeceğini düşünüyorum. Saadet'in sen yönetimi öder mi? Bence onlar da ödemeyeceklerdi. Çünkü hani Kante'nin satışında aradık size ulaşamadık diyorlar ama yani zaten Aziz Yıldırım oyundan bir memnuniyet sizde olmadığını söyledi. Sadece inanılmaz bir maliyet var.
0: Doğru.
1: Bu konuda dedi.
0: Doğru.
1: Şunu da eleştirmek lazım. Bir parantez olarak söyleyeyim. Yani Fenerbahçe'nin oyuncuların adı İşte çok fazla geçiyor genel kurullarda. Yani Kante'si, işte Sidiki Şerif'i, Lukaku'su. Yani mali olan genel kurul bu sonuçta. Biraz daha oyuncuları kenarda bırakmak lazım bence.
0: %100 katılırım hakikaten. Yani bu tip... Yani normal şartlarda bu tip genel kurullarda çok fazla oyuncu isminin geçmemesi gerekir ki bizim alıştığımız genel kurullarda böyle bir durum yoktu ama Fenerbahçe'de özellikle son dönemde bunun çok fazla meydana geldiğini ben de söyleyebilirim ki transfer yasağı ile ilgili yani aslında gündeme düşen madde hani bugünün gündemi olmasa da bu toplantıyı tabii ki ilgilendiren bir madde vardı ki Fenerbahçe'ye Yusuf El-Nesyri transferi ile alakalı 3 dönem transfer yasağı geldiği konuşuldu. Şimdi bunu biraz açabilir miyiz? Çünkü Sayın Aziz Yıldırım da aslında ifadesinde yani konuşmalarındaki genel açıklamalarına geçeceğiz bu konu başlığından sonra ama Sayın Aziz Yıldırım dedi ki bu Yusuf El-Nesyri'nin yanında Kerem Aktürkoğlu'nun maaşıyla alakalı da bir durum olduğunu yani bunu sadece tek Nesyri transferinin taksidinin geç ödenmesiyle alakalı değil, Kerem Aktürkoğlu'yla da alakalı olduğunu ifade etti. Bu konular hakkında, transfer yasağı hakkında neler söylemek istersin? Pazartesi günü işaret edildi ödeneceğine dair. Yani bu ödendiği takdirde doğrudan Fenerbahçe'nin transfer yasağı kalkıyor mu? Bunu da merak ediyoruz.
1: Direkt kalkıyor. Önce onu söyleyeyim. Çünkü bu 3 dönemlik bir transfer yasağı. Yani FIFA'nın ya da UEFA'nın verdiği cezalarda 2 dönem transfer yasağı gelirse hani 3 daha fazla gibi gözüküyor ama esas kaldırması yönetmelikte zor olan 2 dönem transfer yasağı. 3 dönem transfer yasakları genel olarak oyuncu bazlı problemler ve şikayetlerden kaynaklı durumlarda verilir. Yani Fenerbahçe'nin El-Nesyri artık Kerem Aktürkoğlu konusundaki Kerem olayı zaten çözüldü. Artık Kerem Aktürkoğlu olayını Fenerbahçe'de Hakan Safi ödemiyor maaşını. Maaşı tamamen Fenerbahçe'ye devredildi. Hakan Bey farklı yerlerden o parayı işte sponsorluklarla vermeye çalışacak. Sözünde durabilmek için. Ama Fenerbahçe zaten Kerem'in maaşını ödüyor. Yusuf El-Nesyri konusu da 8 taksitte ödenmesi gereken bir şey. İşte gerekli yükümlülükler yerine getirmediği için zaten şikayet ediliyor ve Fenerbahçe ceza yiyor. Pazartesi sabah Fenerbahçe bu parayı ödediği anda da ceza tamamen ortadan kalkacak. Zaten hali hazırda transfer döneminde değiliz. Hani daha önce Beşiktaş'ın bir Galatasaray'ın iki kez yediği bir ceza bu. Fenerbahçe için bir ilk oldu. Aslına baktın ama hani dediğim gibi para gerekli anda ödendiği zaman ki hali hazırda zaten transfer sürecinde değiliz. Fenerbahçe'nin transfer yasağı kalkacak ki mevcutta da bugün Aziz Yıldırım kulübün 60-70 milyon euro artıda olduğunu söyledi. Ödenmesi zor bir para da değil Fenerbahçe için. Yani ben pazartesi itibariyle bu cezanın kaldırılacağını düşünüyorum ama tabii ki de yani bir olağan genel kurula 2 gün kala da Fenerbahçe'nin maddi anlamda ceza alması Fenerbahçe taraftarının hiç yaşamadığı tadını kaçıran bir durum oldu ama hani pazartesi sabah kalkacağı da hani açık olan bir ceza, sürdürülebilir bir ceza değil yani.
0: Peki ya aslında orada çok önemli bir detayı paylaştın ki ben de şu anda senden öğreniyorum. Tam olarak hakikaten bilmediğim bir şey. Yani iki dönem, bir dönem ve üç dönem transfer yasağı arasındaki farklar tam olarak nedir? Bizi birazcık daha hani bugünden bağımsız tane tane biraz açıklayarak hem bana hem dinleyicimize, belki bilmeyenler vardır benim gibi. Bu konuda kendim şu anda hakikaten yeni bir şey öğrendiğim için heyecanlı hissediyorum. O yüzden de biraz daha detaylı orayı paylaşabilir misin? Yani üç dönem Fenerbahçe'ye verildiği için dediği anda bu ceza kalktığını ifade ettin ama genel olarak yani bunun belki ileride farklı takımlarda emsalleri olduğu zaman bizlerin de daha iyi bilgilenmesi açısından bunun detaylarını bize paylaşabilir misin Yunus Aydın?
1: İki dönemin aslında yakalanma şekli, sonuçta bu bir ceza olduğu için FIFA ya da UEFA şikayete tabi olmadan kendisine verilen raporlardan bir problem hisseder, bir sıkıntı hisseder, bir usulsüzlük hissederse kendisi bunu tespit edip iki dönem kalıcı transfer yasağı veriyor. Şikayete tabi ki Aziz Yıldırım'ın bugün söylediği gibi.
0: Evet.
1: Türkiye'den bir kulübün şikayeti üzerine biz bununla uğraştık dedi Aziz Yıldırım. Türkiye'den bir şikayet gelmiş ve bunun üzerine FIFA incelemeye almış. şikayete tabi suçlarda 3 dönem, yani şikayet edilen konunun kaldırılmasıyla birlikte ortadan kalkan transfer yasakları 3 dönem. Ama UEFA ve FIFA kendisine verilen evraklarda bir usulsüzlük hissederse işte bunu 2 yıllık, özür diliyorum, 2 dönemlik kalıcı bir ceza verip süreci tamamen kapatıyor. Zaten itiraz hakkınız da olmuyor o dönemde. Bu nedenle Fenerbahçe'nin şu an için yaşadığı bir tehlike yok. 3 dönem transfer yasağının hani böyle indirilerek bir döneme düştüğü vesaire de yok. Ellesinin Kerem olayı dediğim gibi çözüldü zaten. Kerem olayıyla ilgili ilk başta federasyona bu sözleşme gönderildi. Çünkü oyuncu Türk oyuncu olduğu için sözleşmesinin federasyonla düzenlenmesi gerekiyordu. Federasyonla bu sözleşme düzenlendi. Diğer tarafta da Fenerbahçe şu an artık Yusuf Enes'in sözleşmesini yükümlülüklerini yerine getirdi anda. Benim bildiğim kadarıyla 2 taksit. Ya pazartesi sabah üçüncüsü devreye girmiyorsa, hani bu kadar denk geldiğini düşünmüyorum zamanın. 2 taksit ödediği zaman Fenerbahçe'nin transfer yasağı kalkacak.
0: Vallahi enteresan bir konuymuş hakikaten. Aslında bir dinleyicimiz çok güzel bir yerden ele almış bu konuyu ki demiş ki ya esasında bunlar hiç meydana gelmeden demiş Mete Bey. Yani ben biraz daha farklı bir dilde anlatacağım Mete Bey'in söylediği şey. Gayet de güzel bir dilde yazmış ama daha kısa ve daha net bir şekilde aktarayım dedim. Yani siz UEFA'nın kıskacına giriyorsunuz. Neden bunlar başımıza gelmeden önce de hamle yapılmıyor da direkt UEFA kıskacına giriyorsunuz? Bu bir risk teşkil etmez mi? UEFA'nın kıskacında olmak, sürekli UEFA ile böyle yani ceza oldu kalktı, böyle mimlenmek işinize mi geliyor ki böyle yapıyorsunuz diyor aslında ama daha doğru bir dille de ifade edemedim şu anda ben de Yunus Aydın, ama yani burada bir risk teşkil ediliyor mu? UEFA tarafından bu tip olaylar takımları mimliyor mu diye sormak isterim.
1: Ya tabii daha yakından bakmalarına sebep olurdu ama dediğim gibi yani şikayete tabi olan bir süreç bu. Ya başka bir kulüpten böyle bir şikayet gelmiyor. Çünkü UEFA'nın radarında olan bir kulüp değil Fenerbahçe. Yani daha önce Galatasaray'da 2 kez yaşadı. Ya yani baktığında şu an çok yüksek bonservisli transferler, işte Osimhen olsun, Singo olsun, Uğurcan olsun yapılabiliyor. Bunlarda bir problem yok ama tabii ki yani şimdi Aziz Yıldırım'ın hesabını da hani bilemeyiz. O kadar iyi iletişimcilerle çalışıyor, o kadar lafları üst üste getirebiliyor ki. Yani pazartesi günü sabah diyor ödeyeceğiz diyor parayı diyor. İşte Acun Ilıcalı'nın da diyor 10 milyon euro diyor borcu var diyor yayın hakları olayından. Onu da öder inşallah pazartesi, teşekkür ederiz diyor. Hani yani bunları üst üste getirip hani öyle bir söylüyor ki hani bize de paraları verirseniz biz de ödeyeceğiz gibi. Hani bunları bazen bazı yöneticiler, yani şimdi Galatasaray'ın 1 milyon euro parası yok mu?
0: Yani. Yani
1: Galatasaray'ın 1 milyon euro parası var tabii ki.
0: Tabii ki var.
1: Ama ödemiyorlar. Ödemiyorlar. Sonrasında işte bu işte müzeye gelecek haciz olayı konuşuluyor. Sonra ortaya çıkıyor ki o borç aslında Dursun Özbek'ten değil, Ünal Aysal'dan kalma bir borç. Yani Galatasaray bu sene başarısız olursa seçime gider. Aleyhine bir şekilde aslında Ünal Aysal'ın hani varsa bir konuda bir yani isteği, böyle bir arzusu. Onu alttan bir zarar veriyorsunuz, adını geçirmiş oluyorsunuz. Yani Aziz Yıldırım da bugün Yusuf Enes'i transferiyle alakalı ya da daha önceki dönemlerde işte gördük, bugün Fenerbahçe'nin Batshuayi'ye bile borcu varmış Chelsea'ye.
0: Doğru.
1: Bunların hepsini ortaya çıkartmak için belki de bunu ödemeyip bugün bunun konusunu da yapmış olabilirler. Bunlar çok kulüp içi siyasetler. Ama tabii ki yani Fenerbahçe'nin adının öyle ya da böyle hani transfer yasağıyla alınmış olması hoş değil ama UEFA'nın sizi takibe aldık diyeceği bir konu değil. Kerem konusu öyleydi. Yani Kerem'in maaşını askeriden gösteriliyor. 3,5 milyon euro bir maaş yükü var oyuncunun. Fenerbahçe
0: 450'den de her şey dahil en son olarak. Hani ufak bir detay.
1: Dahil, evet, aynen, her aynen. Şey dahil. Oraya çıkabilen bir sonuçta anlaşması var. Sonuçta diyorlar ki Fenerbahçe'nin eski yöneticisinin şirketinden alacak bu parayı. Anlaşma var. Reklam filminde oynarsa. Böyle bir reklam filmi var mı, yok. Kerem'in hiç böyle bir reklamını görmedik. Sonuçta bunlar biraz daha imaj hakkı devri olayının şüpheli bakılmasına sebep oluyor. Ama Yusuf Enes olayında böyle federasyonun, FIFA'nın bizi yakın takip aldı diyebileceği bir durum yok dedi Aziz Yıldırım. Bence de yok gördüğüm kadarıyla. Ama hoş mu? Tabii ki değil. Ama bu bir kulüp içi siyasetin gereği de olabilir. Aziz Yıldırım bunları sever yani, biliyoruz.
0: Tabii. Peki Yunus Aydın, şimdi son olarak da aslında uzun bir soru soracağım. Yani kısa olacak ama cevabı çok uzun çünkü yaklaşık biz de zaten dinleyicilerimize gece tekrar yayınlarımızda da mutlaka dinleteceğiz. Sayın Aziz Yıldırım'ın blok halinde yaklaşık 56-55 dakika diye saydım. Yani tabii ki aralarda bu genel kurul toplantısında 3 dakika 5 dakika söz aldığı dilimler var ama bir blok halinde bir 50 dakika yaklaşık olarak takımın yapılanması, geçmişe dönük borçların ödenmesi, kulübün yönetimi, asıl borçlar ve

0: mali tabloyu esasında işaret ettiği o dilim hakkında Sayın Aziz Yıldırım'ın açıklamalarının ne kadar beğendiğini soracağım veyahut da beğenmek de doğru kelime olmadı ama nasıl değerlendirdiğini soracağım. Sonuç olarak birçok Fenerbahçe'nin başkanını sen de gördün. Genel olarak genel kurulları çok da fazla takip eden birisi olduğunu da bildiğim için de bunu soruyorum. Sayın Aziz Yıldırım'ın bizlere 55-56 dakika boyunca anlattığı dilimi ne kadar doğru buldun? Eleştirilerin var mı? Veyahut da işte bak şu tarafını çok çok güzel söyledi başkan şeklinde neler söylemek istersin Sayın Aziz Yıldırım'ın o blok konuşması hakkında?
1: Öncelikle şey gerçekten çok hakim buldum. Yani maddi olarak çünkü Aziz Yıldırım'ın birçok hani daha önce Ali Koç dönemleri eleştirdiği zamanlar olmuştu. Nedir mesela alışık olduğumuz? Yani şimdi Ali Koç şunla eleştirdi. Çok yakından hatırlıyorum. Ya bazen hani Aziz Yıldırım milyon dediği bir şeye 5 dakikasında milyon euro dediği bir şeye milyon TL diyebiliyor. Arada 50 katı fark var. Hani bu konularda ben çok daha hani kontrollü, çok daha ne dediği hani belli olan söylediği şeyin arkasında
0: tutarlı buldun o konularda. Tutarlı buldun yani.
1: Öyle, aynen öyle. Çok tutarlı buldum Aziz Yıldırım'ı. Diğer tarafta bence mali olarak açıklanması gereken bir şey vardı. Tabii iki eski başkan da gelmediği için hani bunun bir düello haline geldiğini görmedik. Çünkü biz daha önce son iki genel kurulda ve divanda yani açık bir şekilde Aziz Yıldırım Ali Koç düellosu izledik.
0: Evet.
1: Yani hani bugün böyle bir şey görmedik ama Aziz Yıldırım yönetiminde bence maddi olarak şu soru sorulabilirdi. Şimdi Fenerbahçe'de şöyle bir şey oldu iddia ediliyor. Bu Şampiyonlar Ligi sonrasında yüksek bonservisi transfer yapmamakla alakalı. Şimdi gelen yönetim sonuçta 10-11 aylığına geldi.
0: Evet.
1: Ve Aziz Yıldırım'da şampiyon yapsam da gideceğim diyor. Ben öyle düşünmüyorum. Şampiyon yaparsa bence kesinlikle kalır başkan. Ama hani şampiyon yapamadı senaryoda 10-11 aylığına gelen bir kulüp var. Yönetim var. Şimdi Şampiyonlar Ligi sürecinde Aziz Yıldırım'ın da söylediği gibi bu kulübün direkt olarak cebine 27 milyon euro para girdi.
0: Doğru.
1: Fenerbahçe'nin gelir gelmez transferlerin yapılması için yöneticiler bir kasa kolaylığı sağladı. Bunu da aynı fikiriz. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne girdikten sonra bir transfer yapmadı.
0: Doğru.
1: Ve bu transferlerin yapılmama sebebi olarak yöneticilerin verdikleri kasa kolaylığını geri aldıkları söyleniyor. Bunu bence genel kurulda, mali genel kurulda çok sorulabilir bir soruydu. Ya da değinilebilir bir soruydu. Buna kimse değinmedi. Bence buna değinilmesi gerekirdi. Çünkü yönetim zaten 10 aylığına 11 aylığına geldiyse bir oyuncu satış yapmadığı sürece, ki oyuncu satışı yapsanız bile 6-7 taksitle alabiliyorsunuz parayı.
0: Çoğu zaman öyle.
1: Yani, tabii ki 45 milyon euroya birini sattığın zaman 5 taksit, 6 taksit alırken de öyle alıyorsun. Greenwood'da 3 taksit de aldın. 3 yılda edecek Fenerbahçe parayı. Ama hani burada yöneticilerin verdiği parayı bir daha alma şansı yok. Yöneticiler yaptıkları kasa kolaylıklarını geri aldılar mı? Fenerbahçe bu yüzden mi transfer yapamadı? Yani bu konulara cevap verilmedi. Soru sorulmadı bu konuda ama Ocak ayında gerekirse 60-70 milyon euro kasada para var yaparız dendi. Ben buradan hani bu soruyu sadece sorardım, merak ederdim bir genel kurul üyesi olsam. Diğer tarafta şunu net bir şekilde anladık ki Ali Koç'un Fenerbahçe'de başarısızlık olarak eleştirirsiniz. Yıllarca burada eleştirdim. Yani Ali Koç'u ama maddi anlamda Fenerbahçe'yi gerçekten çok iyi bir hale getirdiğini gördük. Hiçbir eleştirilecek konu yok. Yani oyuncu borçları hariç ki bunlar olağan işler. Yani bu anlamda da çok takdir toplayışım. Saadettin Saran'la alakalı dediğim gibi hala bir belirsizlik var. Yani çok böyle hani tertemiz bitmiş bir iş yok ortada. Hani kantin, sen de söylediğin gibi kantinin parasını öderlerse, üniversite işini çözerlerse, ortada ciddi bir 97.0 frekans problemi var vesaire. Hani bu işlerde bir sıkıntı var ama Ali Koç'la alakalı hiç böyle bir şey iddia edilmedi.
0: Gerçekten
1: ben
0: öyle.
1: Buradan Aziz Yıldırım Ali Koç dönemi dostluk diyemem ama yani eskisi kadar da böyle iki tarafın birbirine dokunduğu bir savaşın bundan sonra olmayacağını başlangıç
0: biraz Meltem rüzgarları esiyor gibi sanki sadece.
1: Aynen. Aynen. Yani hatta bir seçim süreci yaklaşır. Seçim sürecine tekrar işler gelir bilmiyorum ama hani Aziz Yıldırım şampiyon olmayı bıraktığı bir dönemde yani bir Mehmet Ali Aydın'la Ali Koç dönemi seçimi görürsek Aziz Yıldırım'ı destekleyeceği taraf çok net Ali Koç olacaktır.
0: Vallahi gerçekten de olabilir. Her şeyi bekleyebilirim camiadan. Yani gerçekten şu anda yani bu tip konularda gerçekten zaman zaman şaşırabiliyoruz. Zaman zaman gerçekten beklediğimiz şeyler de olabiliyor ki bu işler zaten yani zamanında da çok çok iyi iletişimi olan iki kişiden de bahsediyoruz. Abi son cümlelerini de rica edeyim. Yani gerçekten yavaş yavaş artık biz de Fenerbahçe Genel Kurul toplantısı yayınımızın da sonuna doğru geliyoruz ama Yunus Aydın'la beraber en son değerlendirmeyi de yapmak istedik. Yani Yunus Aydın, senin görüşün olarak, genel olarak Fenerbahçe'yi geleceğini nasıl yorumluyorsun diyerek aslında genel bir soruyla bugünden aldığın izlenimlerle beraber harmanlayarak bir kapanış yaparsan çok seviniriz abi.
1: Böyle genel kurullara en çok gelmeyenler ya da sessiz kalanların işine yarıyor. Ya baktığında bir önceki seçim sürecinde de Aziz Yıldırım tarafı Hakan Safi kadar çok fazla sesini duyduğumuz taraf değildi.
0: Doğru.
1: Saadettin Saran kazandığı başkanlık seçiminde Ali Koç ve Aziz Yıldırım'ın tartıştığı divanda konuşma dahi almadı. Söz hakkı dahi almadı. Bugün de gelmeyen taraftan Ali Koç'a bence çok yarayan bir mali genel kurul oldu. Hani az kendisine dediğimiz gibi övgüyle bahsedebiliyoruz. Hı. Aziz Yıldırım tarafındaysa tabii ki de son hafta milli araya girmeden önce hem Galatasaray'ın hem Beşiktaş'ın yenilmesiyle birlikte ve Fenerbahçe'nin Eyüp karşısında çok rahat bir galibiyet almasıyla birlikte beklenenden çok daha sakin, varsa yapılan maddi hatalarda bunlar çözülebilir. Sponsorluklar geliyor, yönetimde kasa kolaylığı sağlayanlar var diyerek bir sonuçta üstü bir şekilde kapanmış, halledilmiş bir toplantı oldu. Fenerbahçe'de çok ciddi bir borç yükünün, kapanmayacak bir borç yükünün olmadığını Fenerbahçe tarafı da görmüş oldu. Kasada hali hazırda harcanabilen 60-70 milyon euronun olması, Ocak ayında gerekli görülen takviyelerin yapılması için çok çok değerli olduğunu düşünüyorum. Lukaku ile alakalı oyuncu performansı 3-4 hafta içerisinde göreceksiniz dedi Aziz Yıldırım. Sidiki Şerif ile alakalı bağlantılarımız, temaslarımız vardı. Karda sattık. Hani Saadettin Saran yönetimi buradan kendine bir pay çıkarmasın demeye çalıştı aslında. Yani bu tarz göndermeler gördük. Aziz Yıldırım alışık olduğumuz divanlara göre bence çok daha sakindi. Sükureti sağlayabilmek, itidali sağlayabilmek adına Saadettin Saran yönetimini ibra etmesi bence çok önemli.
0: Doğru.
1: Yani sonuçta gerginlik oldu elbette. Eski yöneticiler ve yeni yöneticiler arasında elbette fikir uyuşmazlıkları, anlaşmazlıkları olacaktır. Ama dediğim gibi Fenerbahçe'de hani sakin bir taraf görmek, sakin bir başkan görmek bence Fenerbahçe'ye her zaman işine gelecek, her zaman işine yarayacak bir durum. Bugün biz çok daha aslında baktığın zaman artık kapıları kırmış, kimseyle görüşmeyen, kimseyi içeri almayan biraz yıldırım tarafı da görebilirdik. Ama çok daha kucaklayıcı, problem varsa Saadettin Saran'la olan problem çok önceye dayanıyor. Yani kulüpten icra edil, yani kulüpte sonuçta baktığın zaman yani Saadettin Saran'la alakalı birçok suçlamayı bırakalım. Yani Saadettin Saran'ı kulüpten gönderen de bir Aziz Yıldırım var.
0: Doğru.
1: Bugün bunun hepsini arka plana atmış. Tamam, ben bu camianın lideriyim. Başkan da değilim, lideriyim. Çünkü Aziz Yıldırım daha da ötesinde görüyor liderlik kavramını.
0: Katılırım.
1: Ve kucaklarım, kimse eski başkansa, hatası varsa... Hani biz yeter ki sene sonunda şampiyon olalım. Yıllar sonra Şampiyonlar Ligi'ne ben götürdüm. Yıllar sonra şampiyon da ben yapacağım. Yani bir Aziz Yıldırım var. Benim gördüğüm kadarıyla genel kurulda da Aziz Başkan'a da bir güven var. Bunun Fenerbahçe adına pozitif olduğunu düşünüyorum. Ama dediğim gibi her şeyi skorlar belirliyor. Fenerbahçe Eyüp karşısında puan kaybetseydi ya da Galatasaray'la Beşiktaş kaybetmeseydi bugün çok daha farklı bir genel kurul görürdük. Yapılan maddi projelerin pozitif olması. Ali Koç ya Fenerbahçe için az bir şey yaptı. Ya Maltepe projesini başlatmak dahi çok büyük bir iş. Ama sportif başarılarla örtüşmediği sürece ne yazık ki anlam kazanmıyor. Fenerbahçe bugün sakin bir genel kurul geçirdiyse yani liderler arasındaki puan farkını 3'e indirmesinin ve Ekim ayı içerisinde bir derbi olmasında elbette çok önemli bir payı var diye düşünüyorum. Ama genel anlamda Fenerbahçe'de sakin bir genel kurul görmek yani 3-4 sene sonra her sene seçim olan Fenerbahçe'de alışık olmadığımız bir tabloydu. Fenerbahçe olumlu geleceğini düşünüyorum.
0: Valla katılırım Yunus Aydın. Hakikaten çok çok güzel özetledin ki genel son değerlendirmemizi de seninle beraber abi yapmak istedim ki hem matematik yönün güçlü olması hem de zaten Fenerbahçe'yi çok çok iyi takip etmen, çok iyi de bir gazeteci olmandan da mütevellit bu şekilde takdir hakkımı kullanmak istedim. Gerçekten ağzına sağlık. Teşekkür ediyorum abi.
1: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. Çok sağ ol.
0: Özellikle. Hoşçakal. Evet, Yunus Aydın'la beraber son bir değerlendirme yapmak istedik. Fenerbahçe'nin olağan genel mali kurulu hakkında sizleri bilgilendirmeye çalıştık. Çok uzun saatlerdir aslında yayındayız ki sizlere tekrar yayınlarında da dinleteceğiz. Bir sonraki içeriğimizde görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın diyorum.

0: Sonu sona erdi.
1: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Kim ne dedi?
3: Bana göre adam değiller, kusura bakmasınlar. Bu değildir Galatasaray taraftarlığı. Bu değildir Galatasaray sevgisi. 3,5 yaşındaki çocuğu korkutmak ya da bir oyuncunun, bir futbol markasının eşini bu şekilde taciz etmek Galatasaraylılık değildir.
4: Dici Futbol'dan herkese selamlar. Sevgiler, ben Muzaffer Can Bedir. Ali Naci Küçük'le beraberiz. Naci abi hoş geldin.
5: Teşekkürler. Hoş bulduk Muzaffer.
4: Nasılsın abi?
5: Sağ olasın. Milli takım arasında biz de gerçekten bir es verme fırsatı bulduk. Galatasaray takımı da 5 gün izinli. Biz de 3 gün kaçtık. Kendimizi yeniledik. Hem mental olarak hem de moral anlamında. Ve ilk yayını yapıyoruz. Güzel. Bolca özel haberimiz de var. Dilerim ki milli takım arasında detaylarla Galatasaray'ları bilgilendirmiş oluruz.
4: Peki, herkese tekrardan hoş geldiniz diyelim ve hızlıca giriş yapalım. İlkay Gündoğan meselesiyle başlayacağım abi. İlkay Gündoğan'ın eşinin bazı paylaşımları oldu. İlkay Gündoğan'ın akıbeti ne olacak? Bu durumlar nereye gidecek diye taraftarlar da doğal olarak merak ediyor. Burada sende bazı bilgiler var. İstersen bu meseleyle giriş yapalım.
5: Şimdi bir kere neden olduğunu sorguladım ben. Açıkçası Galatasaray'da çok uzun yıllardır yaşamadığımız bir durum bu. Sosyal medya üzerinden bir oyuncunun ya da eşinin göndermede bulunması. Ve nitekim de telefon trafiği yaptım ve açıkçası ya duyduklarım sonrasında üzüldüm. Çünkü Galatasaray'da bunlar yaşanmaz idi. Yaşanmamalı da. 3-4 tane kendini bilmez diyeyim insanın Galatasaray taraftarlığı sıfatı altında Galatasaray markasına asla ve asla zarar vermemesi gerekiyor. İlkay Gündoğan'ın eşi Sara Gündoğan bu paylaşımı neden yaptı? Türkiye buradan duysun. İlk kez açıklıyorum. Ben dolaylı olarak İlkay Gündoğan'a ulaşma fırsatı buldum. Çok değerli bir isim İlkay Gündoğan. Avrupa futbolu adına ve Galatasaray adına. Hemen olayı anlatayım. Galatasaray geçtiğimiz hafta 19 Eylül'de Trabzonspor ile deplasmanda karşılaşmıştı. Bir gün öncesi. Zaten Zorlu'da oturuyor İlkay Gündoğan ve oğlu 3,5 yaşında Kayıs. Her zaman Galatasaray formasıyla geziyormuş Zorlu AVM'de. Hatta sosyal medyada Kayıs'ın Galatasaray formalı birçok fotoğrafını görürsünüz. Yani Galatasaray'a ait hissediyorlar kendilerini İlkay ve ailesi. Zorlu'da annesi Sara Gündoğan'la Kayıs gezerken 2-3 tane kendini bilmez diyeceğim buna, kusura bakmasınlar. Sara Gündoğan ve Kayıs'ı tanıyorlar. Üstünde zaten İlkay'ın forması var. 20 numaralı İlkay Gündoğan babasının formasıyla geziyor hep Kayıs. Zorlu AVM'de hem 3,5 yaşındaki Kayıs'e hem de Sara Gündoğan'a laf atıyorlar. Defolun gidin buradan. Kocan sadece Türkiye'de para yiyor. Galatasaray'a hiçbir katkısı yok. Defolun gidin. Tabii ki bunu sinkaflı şekilde çıkışarak 3 tane adam söylüyor.
4: Ciddi misin abi?
5: Bana göre adam değiller, kusura bakmasınlar. Bu değildir Galatasaray taraftarlığı. Bu değildir Galatasaray sevgisi. 3,5 yaşındaki çocuğu korkutmak ya da bir oyuncunun, bir futbol markasının eşini bu şekilde taciz etmek Galatasaraylılık değildir. Olmayacaktır da. Ve orada Zorlu'da Kayıs ağlamaya başlıyor. Sara Gündoğan korkuyor. Korkuyla oradan uzaklaşıyor. Kulüp görevlilerini ve yetkililerini arıyor. Ben çok korktum. Ne yapmalıyım? Bana yardım edin diye. Oğlu Kayıs'ın ağladığını, çok korktuğunu dile getiriyor. Ve nitekim de hemen kulüp yetkilileri devreye giriyor. Ve hem Sara Gündoğan hem de Kayıs'ı oradan alıyorlar. Şimdi çocuk da travma yarattı. Kayıs artık Zorlu'da Galatasaray formasıyla gezemiyormuş. Çocuk yaşadığı bu olaydan dolayı, ya daha 3,5 yaşındaki çocuk yaşadığı bu olaydan ötürü aman laf atarlar, aman taciz eder ya da yaşadığı o olaydan dolayı Galatasaray formasıyla gezmiyormuş dışarıda. Sebep olduğunuz olaya bakar mısınız? Bunun üstüne Trabzonspor maçından sonra artı sosyal medya üzerinden İlkay'ın eşine de çok fazla sözlü tacizler, tepkiler, rahatsız edici mesajlar geliyor. Ve bir anne olarak da Sara Gündoğan o duygu patlamasıyla birlikte karşılaşmanın ardından
4: paylaşım yapıyor.
5: Böyle bir paylaşımda bulunuyor. Şimdi Sara Gündoğan Türk değil bir kere. Yabancı ve Türkçesi çok zayıf. Hatta yok diyebiliriz. O yüzden de böyle bir paylaşım ortaya çıkıyor. İlkay da bu durumdan çok rahatsız. Çok açık bir şekilde paylaşımın hoşuna gitmediğini ve asla ve asla Sara'nın da, Sara Gündoğan'ın da Okan Hoca'ya herhangi bir göndermede bulunma niyetinde olmadığını söyledi ki şunu da dile getireyim, hatta hani İlkay o paylaşımı gördükten sonra eşiyle de görüşüyor ve eşi de şunu söylüyor, hani ben bu anlamda söylemek istemedim, anlatmak istediğim bu değildi, olayın etkisinde kaldım ve her anne baba gibi bir tepki verdim. Şimdi çocuklar kutsaldır, çocuklar değerlidir ve her anne baba da bu denli bir tepkiyi verebilir. O yüzden bu asla ve asla tasvip etmediğimiz ve yaşanmasını istemediğimiz bir durum. Yani ben İlkay'a da eşine de 3,5 yaşındaki oğluna da geçmiş olsun diliyorum. Ama onlar Galatasaray taraftarı değil. Galatasaray taraftarı olarak adlandıramayız. 3,5 yaşındaki çocuğu ya da bir futbolcunun eşini sözlü olarak bir AVM'de taciz etmek ya da 3,5 yaşındaki çocuğun korku dolu anlar yaşamasını sağlamak asla ve asla Galatasaray'ı anlatmaz. Ve nitekim de zaten bunu hem kulüp yetkilileri hem işte İlkay hem diğer arkadaşları Sara Gündoğan'a da anlatıyorlar. Ama o paylaşımın gerekçesi bu. Zaten Okan Hoca da son derece olgunlukla yapıcı şekilde karşılıyor. İlkay'la da görüşüyor. Geçmiş olsun dileklerini de iletiyor. Ama şunu söyleyeyim İlkay Gündoğan özelinde de. Evet İlkay Gündoğan'ın performansı düşük. Ama asla ve asla kötü niyetli değil İlkay Gündoğan. Ve aynı zamanda da şunu da dile getireyim. Ek bilgi olarak İlkay Gündoğan'a bu yaz transfer döneminde Arap Yarımadası'nda Galatasaray'da aldığı paranın kat be kat fazlası teklif edildi. Ama İlkay Gündoğan ailesiyle birlikte İstanbul'da ve Galatasaray'da mutlu ve huzurlu olduğu için ve aynı zamanda da futbolu bıraktıktan sonra da Galatasaray'a hizmet etme düşüncesi olduğu için bu teklifi kabul etmedi. İlkay Gündoğan sadece oyuncu olarak, futbolcu olarak değil, sonrasında da Galatasaray'a profesyonel olarak kurumsal kimliğiyle hizmet etme düşüncesine sahip. Bence bu Galatasaray için bir şans, bir fırsat. Şampiyonlar Ligi finalinde Galatasaray'ı temsilen son 16'ya kalan takımların formaları asılmıştı. Galatasaray'ın asılan formasında ne yazıyordu? İlkay Gündoğan. İlkay Gündoğan. Ya o yüzden bence İlkay'ın değerini bilmeli ve İlkay Gündoğan'ı geleceğe dair de kazanmalı Galatasaray. Futbolcu olarak belki İlkay Gündoğan uçup kaçmadı şu ana kadar. Ha bunun gerekçeleri farklıdır. Kendi payına düşen vardır vesaire falan. Ama İlkay Gündoğan belki oyunculuk sonrasında Galatasaray'a çok büyük bir marka, çok büyük bir vizyon, çok büyük bir artı katacak bir değer olduğunu düşünüyorum ben. Bunları da pas geçmemek gerekiyor. Buradan da şuna geleceğim.
4: Buyurun abi.
5: Şimdi Lucas Torreira geçtiğimiz sezon bir olay yaşadı. Hiçbirimizin tasvip etmediği ve tatsız bir süreçti. Benim tekimde halen hukuki olarak
4: süreç devam ediyor.
5: Süreç devam ediyor ama Torreira'nın yaşadığı bu olayı sadece Uruguaylı futbolcu değil, bütün takımı etkiledi. Herkes de bir iz bıraktı. Şimdi o yüzden bir takım içinde Lucas'ın yaşadığı olay herkesi etkiledi ve üstüne bu yaşandığı için de bu zorlu AVM'de Sara Gündoğan ve oğlu Kayıs'ın yaşadığı olay da ister istemez o olayı akıllara getirdi. Ya bu konular hassas konular. Lütfen daha dikkatli olalım. Ama ben bunu bilerek anlatmak ve dile getirmek istedim. En azından bir daha bunlar çok açık bir şekilde yaşanmamalı.
4: Abi oyuncuya tepkiyi bir nevi anlayabilirim ama geçen sene buna benzer bir durum mesela Fenerbahçe'de Ederson yaşamıştı. Eşine Instagram yorumları vesaire. Bu gerçekten çok tuhaf geliyor. Yani eşinden, çoluğundan, çocuğundan ne istiyorsunuz? Oyuncuya tepkini tribüne gelirsin, stadyumda verirsin. Protesto hakkındır. Ama ya bu işe ya kadınları, çocukları katmak gerçekten terbiyesizlikten bak, başka bir şey değil ya.
5: %100 terbiyesizlik. Çok en basit tabiriyle terbiyesizlik. Çünkü ben eldivenli anlatmaya çalıştım olayı. Hatta kulüptekiler de şunu söylüyor. Yani burada bazıları Icardi'ye bile küfretti diyorlar. Icardi'ye bile sosyal medyadan küfrettiler. O yüzden lütfen dikkate almayın diyorlar. Galatasaray Kulübü yetkilileri. İlkay'a ve ailesine bir kez daha geçmiş olsun diyorum.
4: Peki. Oyuncu özelinde devam edelim istiyorum Naci abi. Bir tabii Singo krizi diyeceğim artık buna. Singo gerçekten büyük beklentiyle alınan bir oyuncuydu. Yüksek bir bonservisle de Galatasaray'a geldi ama henüz beklenene veremedi. Sürekli sakatlık haberlerini görüyoruz. Singo'da son durum ne?
5: Şimdi zaten Galatasaray Spor Kulübü de aşil tendonunun koptuğuna dair yapılan haberleri yalanladı. Net bir şekilde yalan zaten. Telefon trafiği de yaptım. Hem kasları hem de tendonu bir anlamda burada yaralanma ve problem görüyor. Sağ arka adelesinden sakatlandı. Geçen yılki sakatlığı sol arka adelesiydi. Yani geçen yıldan farklı bir bölgeden sakatlanıyor Singo. Ve yüksek sprintli bir futbolcu olduğu için Galatasaray Sağlık Kurulu bu noktada titiz davranmak istiyor. En azından şunu söyleyeyim. Yani Singo'nun artık sakatlıkla alakalı bir konuyla gündeme gelmesini istemiyor. O yüzden de bu gözü sakınacak. Dilerim ki o göze çöp batmaz artık daha. Çok açık bir şekilde. Ama Singo'nun geri dönüşüyle alakalı Kasımları belki bulmaz ama 2 ayının son haftalarına doğru dönmesi planlanıyor. Hani %100 artık herhangi bir içinde kuşku kalmadığında Galatasaray Sağlık Kurulu onay vermek istiyor Singo'nun sahalara dönüş tarihine. Bu noktada acele edilmeyecek.
0: Reklam.
6: İşinizin başında siz, risklerin karşısında işte Kobi Sigortası. Anadolu Sigorta'nın sektörünüze özel paketler sunan İşte Kobi sigortasına iş cepten kolayca ulaşabilir. Zengin

0: Bankası.
1: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda

0: Can bitti.
1: Cihan Dişli ile sokak futbolu başlıyor.
0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
2: Hanımlar beyler, herkese günaydınlar. Radyo Gol frekanslarından selamlar, sevgiler. Saatlerimiz 7.04'ü gösteriyor. Radyo Gol frekanslarındasınız. Ben Cihan Dişli. Herkese günaydınlar. Kulaklarını dört açanlar, trafikte şu an için sular altında kalanlar. Dün gece inanılmazdı. Konuşuruz bunları tabii. Dışarıda öyle bir yağmur vardı ki. Ama sorun yok. Bizim zeminimiz sağlam. Frekans sağlam. Yani böyle sular sele kapılsa da biz mikrofonun başındayız. Kuru alandayız. Yayınımızı açtık. Havayı da konuşuruz tabii ama İlhan Uzundurukan'ı da çok bekletmeyelim. Ona da bir günaydın diyelim. Topu böyle bir santraya koyalım. İlhan abi nasılsın? Günaydın. Selamlar.
3: Günaydın. İyi yayınlar herkese. İyi haftalar.
2: Çok teşekkür ediyorum. Tabii bugün ve yarın Emre Tülev olmayacak. Onun yokluğunda mikrofonun başındayız. Abi direkt Fransa maçıyla başlayacağım, ardından İtalya'ya geçeceğim ama yani milli takım özellikle Fransa karşısında ikinci yarıda yaşananlar, artık buna böyle talihsiz skor mu dersin, adına ne dersin, moral motivasyon mu dersin ve bugün Bursa'da İtalya karşısında çıkacak olmamız, yani sence bu takım bu kadar kısa sürede o mental reaksiyonu gösterip bugün o sahada istediğimiz milli takım bize gösterir mi?
3: Ya aslında cuma günü sabah yayın yaparken işte bütün yorumcularda farklı bir Fransa mağlubiyetini bekliyordu. Ben bu maçtan ilginç sonuç bekliyorum. Yani ben beraberlik ve galibiyette olabilir demiştim. Aslında yani o kadar Fransa karşısında, tabii ki Fransa çok güçlü bir takımdı ama bir reaksiyon olacak, farklı bir sahaya diziliş olacağını düşünmüştüm. Tabii bazı oyuncularımızın, yani hem Hakan'ın hem Kenan'ın olmaması, özellikle Ferdi'nin kanadının işlememesi sorunlar yaşattı ama iyi çalıştık, iyi koştuk, iyi bastık. Öyle olunca da çok da pozisyon vermedik. Yani biz daha tam gole yakın olduğumuz dakikalarda gereksiz Uğurcan'ın işte Salih'in Abdülkerim'in yanlış yere atmasından, yani kendi elimizdeyken top hatalı tercihle kendi kalemizde gol olduk. Yani yoksa hani maç 0-0'a kilitlenmiş gidiyordu yani. Orada tabii Uğurcan'ın olduğu pozisyon, kırmızı kart gördüğü pozisyonda biraz ev sahibine birazcık daha toleranslı tanınmak gerekirdi. Başka rakip olsaydı ama dünya şampiyonuna tanımaktan yana gittiler. Öyle olunca da bugünkü maçta Altay kareyi koruyacak. Yani o fark 4 mi olur, 5 mi olur, 7 mi olur şeklindeki farklı senaryolar öyle olmadı.
2: Abi burada özür dileyerek bir araya gireceğim. Bugünkü maçta kaleyi Altay koruyacak dedin. Maçın ardından Montella'nın açıklamaları vardı. İşte bu İtalya maçı öncesinde basın toplantısı da vardı. Berke Özer soruldu işte Uğurcan'ın cezası sebebiyle. O da dedi ki, kendisinden dedi, hiç telefon almadım. Bu nedenle bu konuyu konuşmak istemiyorum. Doğru değil dedi. Yani performansa dayalı oyun dışında aslında Montella'nın Berke'ye bir veto verdiğini söyleyebilir miyiz? Yani genel bence, olarak.
3: Yani bence Montella değil, federasyon başkanı verdi o gün o kararı. Orada konuşulması gereken kişi, orada iyi bir milli takım menajeri olsa, güçlü bir milli takım sorumlusu olsa, federasyonda bu işi çözer. Yani sonuçta ülke için Berke'nin oynaması gerekiyorsa Berke'yi getirtirlerdi. Yani Berke'yi kadroya alması konusunda burada ülke için yararlıysa hem federasyon başkanını hem de Montella'yı ikna etmek öyle zor bir şey değil. Gelir, özür diler, oynar. Belki de böyle eğer böyle bir kampı terk edecek kadar isyankar birisi ise ve o gün karar alındı, bir daha da dönülmüyor diye bir şey yok ama belki Berke'nin de bazı sorunları var ki hala bir takım kapısı ona açılmadı. Yani

0: tane şey yok mu? Gelip Montaigne'yle görüşecek, ya bu çocuk üzüldü, o gün gençtir, şudur budur diyecek. Öyle bir şey de yok demek ki. Yani Montaigne için de zaten birinci kalecisi oynadığı sürece zaten gelecek yedek olacak diye bakmışlardır ama bundan sonra bu konuyu da çözmek lazım.
1: Sen bir özür dilemesi gerektiğini düşünüyor musun İlhan abi? Bu arada yine İlhan Uzundurukan'la beraber.
0: Milli takım kampında sadece Montaigne'dan değil, Türk milletinden özür dileyecek, milli takım kampını terk etti adam.
1: Yani teknik direktöründen, takım arkadaşlarından, bu takıma herkes, gönül veren herkesten.
0: Tabii ki. Yani çıkacak, açacak.
1: Biraz fevri davrandı dediğin gibi, yani böyle ilkokulda kampı terk eden çocuklar gibi. Ama Ağustos ayında kalecisi seçilmişti Fransa'da, yani milli takımın ihtiyacı var. Burada bir orta yol bulunabilir dediğin gibi.
0: Bulsunlar abi, işleri ne? Federasyon başkanı, federasyonda milli takımlar sorumlusu, başkan yardımcısı, yani ben takım kaptanı, birileri bulsun bu işin sonunda. Yani en kötü Berke'nin menajeri gelip bu çalışmaları yapıp izni milli takıma çağrılmasını sağlayabilir. Berke tarafında da çok sallanmıyor gibi görünüyor iş.
1: Evet, İlhan Uzundurukan'la birlikteliğimiz sürüyor. Abi sana bugün İtalya maçını da soracağım ama ondan önce dün Aziz Yıldırım'ın çarpıcı açıklamaları vardı. Fenerbahçe'ye bir bağlayayım buradan. Yani açıklanan tablo izlediğimizde, bize gösterildiğinde gerçekten böyle korkunç gibi duruyor. Aziz Bey'in deyimiyle, bunu ben kullanmıyorum, Ali Koç ve Saadettin Saran kulübün sırtına büyük bir yük bırakmış ve Aziz Bey şey diyor, yediniz diyor, yani soydunuz diyor. Kante'ye, 35 yaşındaki Kante'ye 100 milyon euro harcadınız. Hani belki transfer tarihinin en korkunç olayı ve Aziz Yıldırım özellikle Kante konusuna kafayı takmış durumda, argo tabirle, ve Sıdık Şerif konusuna. Sen ne dersin bununla alakalı olarak?
0: Kante bütün maçlarda 11 oynamadım.
1: Oynamaya da devam ediyor.
0: Yani neyine takıyormuş ki? Kendi aldıklarına bakacak. Kendi de bıraktığı zaman 400 milyon euro borçla bıraktı. O zamanki kurla bu zamanki kuru bir bakarsan yani o aradaki enflasyon, vergiler, onun döneminde krediler ucuzdu. %20 ile kredi alıyordun, %15 ile kredi alıyordun. Şimdi %70 ile alıyorsan, %65 ile alıyorsun krediyi. Aziz Bey biraz böyle ekonomi konusunda bence hiç hesap kitap bildiği yok yani. Atıyor tutuyor da kendine geldi, kaç para harcadı şu yaz dönem transferinde. O arada da Tarişka'yı da bedava yolladı.
1: Ben sana söyleyeyim abi, Lukaku'ya 7,5 maaşı var herhalde. 6 milyon bonservisi var. Vedat'a yine 15 milyon euro bonservis, 6 milyon maaş. Ake'ye 7 milyon bonservis. İşte Greenwood var. O da Hakan Safi'nin de araya girmesi var. Bu isimler var şu an, yüksek bonservisli ve yüksek maaşlı isimler.
0: Yani sonuçta Sıdık Şerif'i sattılar. Kante direkt oynuyor. Gendüz'e direkt oynuyor. Yani o dönem gelen transferlerden hepsi direkt takımda oynayan oyuncular. Öyle oldu, böyle oldu. Bütün bunları söyledi ve başkan oldu. Ondan önce de söyledi bütün bunları. Delegeler onu seçmedi, Ali Koç'u seçti. Yani sonuçta Fenerbahçe genel kurulunun kararları. Öyle dedi, ibra edeceğiz dedi. Niye ibra ediyorsun o zaman?
1: Etmeyeceğiz dedi, etti, evet.
0: Yani orada bence Aziz Yıldırım da kendi dönemindeki gibi zannediyor işleri. Ama 8 yılda Türkiye 8 kere değişiyor. Yani Türkiye'deki dinamikler öyle bıraktığın yerde durmuyor. Her şey değişiyor. Türkiye'de de takımların borçlarına bakarsan her takımın aşağı yukarı, büyük takımın bu kadar borcu var. Yani burada önemli olan borcu yönetebilirler, bir borç da tutmak. Çünkü her yıl eksiğiyle başlıyorsun. Buradaki şimdi Aziz Yıldırım'ın elini güçlendiren Şampiyonlar Ligi'nden gelen paralar nakit olarak şu anda nakit akışını iyi yönetiyor. Oradan da biraz nefes almış durumda ama orada haklı olduğu şeyler var. Fenerbahçe Üniversitesi'nin hikayesi. Ama kendisi de üniversiteyi kurduğunda dönemde şeyde, yönetimdeydi. Orayı çalıştıramadılar. İşte öğrenciler bulamadılar. İyi bir bina bulamadılar.

0: başta kiraladı ve şimdi Fenerbahçe Üniversitesi büyük üniversitelerden biri. İstiyorsa Amerikan'la ile anlaşıp isim hakkını alabilir. Kendi yeniden bir üniversite kurabilir. Amerikan'a kendi adıyla devam eden üniversiteye, çünkü çok sayıda artık öğrencisi var büyük üniversitelerden biri, ama üniversite işi de ilk 5 yıl zararda olan bir iş. Yani üniversiteyi kurup hemen kâra geçilecek bir iş değil. Ciddi bir yatırım gerekiyor. Binalar, işte hocalar ve o yatırım sürecinde öğrenci az sayıda başlıyorsun. Zaman içinde öğrenciler seni tercih ederek kontenjanını dolduruyorsun.
1: Evet, diğer bir açıklaması da vardı. O çok konuşuldu. Özellikle Sıdıkı Şerif'le alakalı olarak radyosunu yeni açanlara tekrar günaydın diyelim. İlhan Uzundurukhan'la birlikte olduğumuzu hatırlatalım. Dedi ki abi, Sıdıkı Şerif'le alakalı olarak oyuncu diye gelip almadıkları adamı, dedi, Hasan Çetinkaya kardeşimin tanıdıkları yardımıyla 25'e sattık dedi. Gittiği yerde de oynamıyor dedi. Coventry'den bahsetti. Şunu sormak istiyorum mesela abi. Burada ne demek istiyor? Yani alan takım neden aldı? Futbolcu değil. Alan takım aldıktan sonra ne yapacak? Yani Hasan Çetinkaya kardeşimin tanıdıklarıyla derken sana göre neyi kastetmek istiyor?
0: Ya biz satır gönül sattık diyor da, hatır gönül kim kime sanki 100 bin dolara sattı. Yani hepsi, hiçbiri yakışmıyor. Yani sonuçta Premier Lig'e İngiltere'ye oyuncu satıyorsun. Bunu hatır gönülle yaptık. Zaten Türkiye'ye gelen bütün transferler hatır gönülle geliyor zaten. Sen alırken de araya hatır gönül adamlar sokup alıyorsun. Yani zor. Türkiye'ye insanlar böyle koşa koşa geldiklerinden falan değil zaten. Araya bin tane adam sokuyorsun ve getiriyorsun yani. Hatta Jesus gelirken Portekiz Başbakanı'nı araya sokmuştu Ali Koç. Bu işler öyle kolay olmuyor zaten. Türkiye'ye getirirken, Kante gelirken Cumhurbaşkanı araya sokulmadı mı?
1: Yani Muçi transferinde de öyle oldu söylenmişti ama daha sonra farklı yani şeyler oldu.
0: Bu işler için aslında bir öyle diyor, bir böyle diyor. Ben biraz da yaşlılığına veriyorum yani.
1: Peki oradan yayın ihalesine bağlayayım abi. Geçen gün Üstad Şansal Büyükay'ı böyle bir dinleme durumunda kaldım. Yani şey dedi, şöyle bir cümle kurdu. Pek çok kez yayın ihalesinde kendim bizzat bulundum dedi. İşin içinde Aziz Yıldırım varsa yayıncı kuruluş Aziz Yıldırım'ın istediği parayı vermek zorunda tarzı. Yani bunu belli edecek bir cümle kurdu. Yani şimdi yeni ihale 400'den aşağı olmayacak gibi duruyor. Ve Aziz Yıldırım ve bu rakamlara muhtemelen çıkmasını isteyecek yayın ihalesinin. Sana göre tekrar Katarlılara mı kalır Süper Lig? Bein Sports'ta mı kalır?
0: Yani ben Bein Sports'un CEO'su olsam ben alırım. Yani sonuçta nereye giderse gitsin. Yani 400'de de para kazanır Bein. Çünkü Bein'in işte 5 milyon 6 milyon her ay para ödeyen abonesi var. Diğer alanların tamamen zararda bir operasyona başlayacağını düşünmek lazım. Orada teminat mektubu hikayesi var. O teminat mektubunu her firmanın bulması kolay değil. O parayı bloke etmen lazım ki bankaya teminat mektubunu alacaksın. Teminat mektubunu koyacaksın. Ondan sonra bir de federasyonun en yüksek teklife verecek diye bir şey yok. Yapabilecek makul fiyatı bulması lazım. Yani birisi verdi, daha önce Telovan geldi, Cem Uzan zamanı verdi ama bir sezon sonra teminatını yakıp çıktı. İki sezon bile olmadı. Ondan yani sonra bir
1: çok uzağa, çok uzağa gitmeye de gerek yok. Saran da vermişti değil mi? İki yıl önce. Daha fazla ya parayı ama.
0: O teklif farklıydı. Toplamında para kazanacaktı kulüpler. Yani şu kadar ben işte online olarak da abone yapacağım. Bunlardan şu kadar, gelen her abonenin şu kadar da kulüplere kalacak diye. Bu dünyada yapılan formüllerden biri ama Türkiye'nin şartnamesine bakmak lazım. Yeni şartnamede bunu var mı? Öbür türlü şartnamede diyor ki en yüksek teklifi veren alır. Ya da işte böyle bir kazan şartı var mı, buna izin veriyormuş şartname. Öncekinde vermiyordu. İhale şartnamesine göre teklif tam oturmuyordu. Onun yüzünden reddedildi.
1: Evet, yani şu an teminat dedin, yani bunu vermek kolay değil dedin ama yani şimdi ismini de verelim, çok problem değil işte Amazon.

0: gibi işte Saran Holding'de böyle bir işbirliği planlanıyormuş. Bunun olma ihtimali nedir veya işte Turkcell TV Plus artı TABİ'nin ortaklığı da olabilir vesaire deniliyor. Bunların
1: yok,
0: olma...
1: Onların hiçbiri öyle bir şeye girmezler. TRT o işe girmez. TRT'nin o işe girmesi doğru da değil. Yani burada tabii ki Amazon dünyada yayın hakları almaya başladı. Apple TV'yi de alıyor. Apple TV Amerika Soccer Ligi aldı. Amerika Futbol Ligi ve oraya Messi'yi transfer edip Messi'ye 250 milyon transfer parası verdi ve Messi'ye her aboneden bir para da ödüyor. Yeni yapılan aboneden %100 Messi'ye ödüyor. Öyle büyük bir operasyondu. Burada böyle bir şeyi Amazon yapabilir mi? Amazon Türkiye'deki hukuk sistemine ne kadar güvenir? Bunlar falan hepsi Amazon'un içinde soru işareti.
0: Evet, son cümle bayağı bir ince oldu. Diğer tarafta bir de Galatasaray var abi. Dursun Özbek Galatasaray Başkanı açıklamalarda bulundu Cuma günü GİSİAD sponsorluk anlaşmasında. Galatasaray'ın transferleri geç yapması eleştiriliyor. Hala da bu konu var ve bu soruldu Dursun Özbek. Daha doğrusu kendisi sürekli bize bu eleştiriler var dedi ve bununla ilgili açıklamalarda bulundu. İşte Galatasaray'ın sporcuları ile ilgili herhangi bir ödeme sorunu yoktur. Bizim bir ödeme sorunumuz yok. Maaşları zamanında veriyoruz. Geciktirmiyoruz. Kimse böyle iddialar ortaya atmasın. Herkes haddini bilsin dedi. Neden sezon başı transfer yapmadığımızda soruyorsanız dedi. Biz planlamayı sezon başında yaptık. Lig biter bitmez oturduk arkadaşlarımızla dedi. Bir bütçe yaptık dedi. Bu bütçe çerçevesinde de transfer yapmamız gerekiyordu. Bunu yapmaya çalıştık dedi ve arada 50 milyon euroluk fark var ifadesini kullandı. Transfer öncesi ve transfer sonrası. Bununla ilgili bir şey söylemek ister misin?
1: Vallahi az yıldırım dedi ki Fenerbahçe'nin kasasında 70 milyon Fenerbahçe'nin ödemesi para sorunu yok dedi.
0: 77 dedi.
1: Dursun Özbek para sorunu yok diyor. Sonra koşa Cumhurbaşkanı'nın önünde el pençe divan durup işte vergi bizden şunu almayın bunu almayın bize kaynak yaratın diyorlar. Ve o zaman hem paraları varsa hem bu şeyleri niye yapıyorlar? Dursun Özbek de oynuyor orada. Bu sene aldığı oyuncuların hiçbiri bir işe yaramaz. Geçen yılda öyleydi. Osimhen dışında bir şey yok takımda. Gelen oyuncuların da öyle bir yararı da olmayacak. Onlar da son dönemde iyi transfer yapamayan, Mertens'in yerine hala birini bulamayan bir Galatasaray'dan söz ediyoruz. Galatasaray hocasının da bu kadar sinirli olmasının nedeni de bu sene işi zorlu olduğunu görmesi ve daha 6 haftada dünya puan kaybettiler. Büyükler. Düşünsene Ahmet lider.
0: Evet.
1: O kadar herkes iyi transferler, herkes iyi şeyler yapmış olsa durum böyle olur muydu?
0: İlhan Uzundurkan'la birlikteliğimiz devam ediyor. Aslında gözden kaçırılan bir konu daha var abi. Euroleague, Beşiktaş 13 yıl gibi uzun bir süreden sonra Euroleague organizasyonuna katıldı ve Valencia basketbolla ilk maçına çıktı. Ben hazır olmadığını düşünüyordum. Beşiktaş'ın amiyane tabirle bayağı fark yiyeceğini düşünüyordum ama gerçekten çok kötü kaçtı. Kazanabilirdik. Yani çok keyifli maçtı. Kazansa da tadından yenmeyecekti. Yani basketbol gelişim tercihi Beşiktaş'ta gayet muazzam ilerliyor. O akatların aurası falan kabul ama yani seviyeyi kaldıracak bir salon değil mi acaba akatlar? Salonu da mı bir değiştirsek diye düşünüyor olabilir Beşiktaş'ta.
1: Ama Beşiktaş hiçbir yerde öyle bir yatırıma girmedi. Son dönemdeki yönetimler yani hem orası yani Galatasaray mesela basketbol için bir salon yapıyor. Sinan Erdem herkese açık ama akatlarda oynamayı tercih ediyor. Bence o maçta pisi pisine kaçtı. Fenerbahçe orada kazandı. Ama Fenerbahçe'de gidip Bahçeşehir'den dünya fark etti. Yani nasıl oluyor? Herkes dalgalı ya da oyuncular maç mı seçiyor? Fenerbahçe tabii yeni bir kadro, yeni bir oyuncuyla oynuyor ama Virtus Polonya'yı yenmişti. Ama yani Bahçeşehir Koleji'nden yenilmesi de sürpriz oldu açıkçası. Bu arada böyle sürpriz sonuçlar da oluyor. Euroleague sayesinde Türkiye'de basketbol ayakta duruyor. Ligin maçlarında kim kimi yeniyor, ne oluyor? Kimsenin haberi yok zaten.
0: Evet. Şunu da soracağım şimdi. Seneler sonra İlhan abi EuroLeague'de Beşiktaş mücadele ediyor ve bu katılım hakkı için Fenerbahçe'de, yani EuroLeague'de olduğu için olumlu yönde oy kullanmış Beşiktaş adına, ülkemizin takımı olduğu için. Şimdi hava atışıyla beraber tribünler bir anda Fenerbahçe'ye yani argo tabiriyle sövmeye başladılar. Yani biraz ilginç geldi bana. Neden bu tarz hareketleri yapıyoruz? Bunu Beşiktaş özelinde söylemiyorum. Zaman zaman Avrupa maçlarında, işte diğer takımlarında yapmışlığı vardır ama hani Valencia maçında dikkatimi çekti. İlk hava atışıyla beraber direkt Fenerbahçe'ye küfürler edildi.
1: Yanlış bilgi gitmiştir taraftara. Birisi öyle demiştir. Fenerbahçe istemedi bizi katılmamız demiştir. Oradan olmuştur. Boşver, oralara takılmanın bir anlamı yok yani.
0: Peki. Diğer taraftan bir de Ferhat var. Tekrar madalyayı aldı, evet. Abi. Yani bu çocuğu durduramıyoruz. Ferhat Arıcan. Yani sadece, evet, Türkiye'nin değil herhalde dünya jimnastik tarihinin en özel ve en istikrarlı sporcularından biri diyebiliriz. Avrupa'da 9 madalyası var abi. Bunların ikisi altın, 4'ü gümüş. En son Ağustos'ta Zagreb'de Avrupa Şampiyonası'nda bir gümüş aldı. Ve 3 tane de bronzu var ve tekrar altın madalyayı aldı Ferhat Arıcan. Böyle kıyıda köşede kalmış. Çok bahsedemiyoruz, konuşamıyoruz tabii. Bir tarafta Aziz Yıldırım'ın açıklamaları, diğer tarafta bu Uluslar Ligi vesaire lazım derken. Evet.
1: Konuşmak lazım. Tabii Ferhat'ın olimpiyatta da madalyası var. İşte 2028'de de olimpiyatta da madalya bekliyoruz. İşte gelecek yıl İstanbul'da Avrupa oyunları var. Avrupa oyunlarında yine altın bekliyoruz. Ondan tabii orada İbrahim'in sakatlık sonunda gerçek performansına bir türlü çıkamaması da Ferhat'la devam ediyoruz. Orada aşağıdan gelen gençler de var. Umarım aynı başarıyı tekrarlar. Tebrik ediyoruz Ferhat'ı da.
0: Evet, İlhan Uzundurukan'la birlikteyiz. Son olarak abi sana İtalya maçını da sorayım, muhtemel 11. Yani Montella geldiğinden beri santraforsuz oyunumuz tartışılıyor ve Barış'ın...
1: Aynen devam edecek yani. Canus'un oynadığı da ne oldu yani? Bunlar böyle olacak iş değil. Gerçek anlamda hani Osimhen gibi bir santraforun olur, oturur oynarsın santraforlu ama yok ülkede bütün takımların santraforu yabancı. Öyle olunca yapacak bir şey yok. Böyle oynuyor ve bugünkü maçta da bence en az beraberlik şansımız, galibiyet şansımız var İtalya'da. Çünkü Belçika'ya yenildi. Orada da yeni hocanın, yeni Mancini'yle toparlanmaya çalışıyorlar. Bireysel olarak iyiler ama takım olarak kötü göründüler. Umarım Bursa'daki seyirciyle bu işi bitiririz. Yani en azından bir puan alırız diye düşünüyorum açıkçası.
0: İlhan Uzundurkan'la birlikteydik. Çok teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık.
1: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar herkese. Tekrar iyi haftalar.
0: Sağ ol. Görüşmek üzere. Evet, İlhan Uzundurkan'a da teşekkür edelim. Biraz böyle Fransa, biraz İtalya, biraz jimnastik yaptık. Oradan bir EuroLeague'e geçtik. Böyle kıyıda köşede kalanlar da var. Önemli çünkü yani EuroLeague'de de Beşiktaş yıllar sonra yerini aldı. Maçı alabilirdi. Böyle ucundan kaçırdı. Evet, biraz mesajlara bakalım. Neler yazmışsınız bize 0212-273-1010'a. Cihan, milli takıma dönünce sorar mısın? İlsemi Kılıçsoy ve İlhan Fakılı haricinde A milli takım kampına gelip Ümit milli takımına giden oyuncu var mı demiş. Ya şöyle, aslında İlhan'da konu biraz farklı. Orada da yıllar sonra Ümit milli takımda Avrupa Şampiyonası'na katılacağız Ömer. O yüzden İlhan'a gerçekten ihtiyacı vardı Ümit milli takımın. O maça çıkıp tekrar A milli takım kampına dönecekti. O sebeple çağrıldı. Semih'inki daha farklı. Yani Semih direkt geldi. Yetersiz bulundu. Aslında orada da bir maç vardı. Orada da hani öyle bir muhabbet vardı. Ama orada bir Avrupa Şampiyonası durumu yoktu. Onu biraz bir tık sanki bahane etti federasyon gibi. Yani benim düşüncem o yönde. Ama İlhan'ı gerçekten geri kampa davet edecekler. Onunla ilgili bir problem olmadığını düşünüyorum. Hoş geldin demiş. Merhaba. Abi Berke Özer neden milli takıma çağrılmıyor? Montella fobisi yüzünden adaletsiz forma dağılımı oluyor dedi. Demiş. Berke'nin işte biliyorsun bir ara milli takımı bırakıp gitti. Daha sonra açıklamalarda bulundu. Bununla ilgili olarak da Montella sanırım bir özür bekliyor. Bunu bana sormayın dedi. Federasyona sorun tarzı bir yorum yaptı. Montella'ya da soruldu basın toplantısında. Kendisinden herhangi bir telefon almadım. O yüzden bunu konuşmanın doğru olduğunu düşünmüyorum dedi. Topu biraz da aslında oyuncunun iletişim sürecine attı yani. Milli takımı kampından gittikten sonra herhangi bir

Adım atmadı, özür dilemediye getirdi bana göre. Ama oynayabilir. Çünkü Ağustos ayında Fransa Ligi'nde de ayın kalecisi seçilmişti. Şu an en formda kaleci. Berke gözüküyor, Altay. Evet, İspanya'ya gitti. Manchester'da yedekti şimdi İspanya'da. Hani çok formda mı derseniz, bence değil. Uğurcan da formda değil. Zaten cezalı. Kırmızı kart cezası var. Diğer kalecilerimiz Okan Kocuk var vesaire. Ha, baktığımızda Berke hak ediyor mu? Ediyor ama orada yaşanan süreç neydi? Nasıl oldu? Hiç bilmiyorum. Cihancım dün ne yağdı be demiş. İliklerime kadar yağmuru hissettim diyor vallahi. Nasıl bir şehir anlamadım. Yağmur yağsa trafik. Yağdıktan sonra etraf sel olunca yollar tıkanır yine trafik. Yağmadan önce insanlar yola düşer yine trafik. Evet yani yağmurun bir romantizmi var. Kabul ediyorum. Ama bir de yağmurun kötü kısmı var ya. Esnafların dükkanları sel basıyor, insanların tavanları akıyor. Yani hepimiz aslında o yağmuru romantize edecek hayatlar bence yaşamıyoruz. Sokak hayvanları falan var. Evet, güzel yağsın tabii. Kapalı bir ortamdayken dışarıdan yağmuru izlemek gayet keyifli ama ya bir de işin farklı bir boyutu var. Yaz mevsimini bu sene böyle çok şey yaşamadık gibi. Hızlı bitti gibi. Böyle keskin geçti normalde hani bir sonbahar geçişi falan olurdu. Mevsimlerde böyle bir tık kayma var gibi gözüküyor gerçekten. Ya yağmadı ben öyle söyleyeyim sana, bildiğin hani bir boru patlar ya bir yerde. Bir boru patlar gibi yukarıdan aşağı fışkırdı böyle foşur foşur İstanbul bildiğin temizlendi. Oh mis. Ne demiş bakalım. Günaydın diyor. Merhaba, sağ olasın. Teşekkür ediyorum, hoş geldin. Federasyon bedava bilet dağıttığı sürece diyor. Sağ avantajı rakip takımdadır. İtalya avantajlı demiş. Yani Kaya bilmiyorum bedava bilet dağıtıyor mu, dağıtmıyor mu? Yani sen şey demek istiyorsun yani gerçek taraftar gelmiyor. Federasyon bilet dağıtıyor, influencerlar geliyor. Gerçek takım taraftarı gelmiyor. O tezahüratı yapamıyor vesaire diye ama mesela Kocaeli'deki taraftar kötü değildi bana göre ya. Bayağı da iyi desteklediler milli takımı. Bence Bursa'daki taraftar da destekleyecektir. Ya bedava dediğim belki veriyordur tabii ki de. Ya ne kadar verebilir ki, tüm stadyuma bedava bilet verecek halleri yok. İkram diyelim ona. Şimdi bedava mı? İkram. Zam değil, fiyat arttırımı. Bu da bedava değil, ikram. Bu kelimeleri iyi seçmen lazım. Sonra sıkıntıya uğrarsın. Ne demiş devam? Ataşehir'den peki. İlhan abi Fenerbahçeli mi diyor. Vallahi bilmiyorum İlhan abinin tuttuğu takımı. Berke zaten özür diledi. Yaptığının yanlış olduğunu anlattı. Kaçırmışsınız herhalde diyor. Ya işte şey demek istiyor herhalde. Montella direkt beni arasın demeye getiriyor. Berke bunu yayında söyledi. Hatırlıyorum. Hatta bir ara işte Fransa'da vlog falan çekiyordu. Fransa'da günüm böyle geçiyor tarzı. Gayet de güzel kendini de orada geliştirmeye devam ediyor. Cihan Bey merhabalar demiş. Ali Bey dün ne demek istedi diyor. Ali Bey, Aziz Yıldırım demek istediniz herhalde. Fenerbahçe'nin mallarını satmışlar, peşinen yemişler, borç içine sokmuşlar diyor. Yani Fenerbahçe'nin geleceğini Aziz Yıldırım'ın deyimine göre ipotek altına almışlar. Aziz Bey açık açık söyledi, siz dedi kendi menfaatleriniz için Fenerbahçe'yi kullanmışsınız dedi. Acaba tekrar seçilselerdi Fenerbahçe'yi böyle geri dönülemez şekilde bitirirler miydi bilmiyorum. Oradan gitti bir de Acun Ilıcalı'ya bir salvo yaptı. Acun da dedi maçları yayınlamış, onun da ücretini de vermemiş dedi. Ya bilmiyorum, hani eleştiren de var Aziz Yıldırım'ı, haklı bulan da var. Hani böyle yediniz, çok ağır bir tabir bunu ben tabii söyleyemem ama Aziz Yıldırım söylüyor. Ki mesela Ali Koç ve Saadettin Saran yönetimlerinin bana göre yapamadığını yaptı. Yani en azından Aziz Yıldırım ortaya bir icraat koyuyor. Fenerbahçeli arkadaşlarımla konuşuyorum. Ya diyor bu 8 yıldır bu koltukların boyanması için işte mail attık, her yere söyledik. LED paneller için hepsini söyledik. Kimse yapmadı ama Aziz Yıldırım geldiği gibi koltukları boyattı. O LED panelleri düzeltti falan. Çok mu zordu yani? 8 yıldır Ali Bey'i ve Saadettin Saran'ı kim tuttu? Aziz Yıldırım gelir gelmez bunu yaptı diyorlar. Evet yani LED ekran, boyama falan yani küçük işler gibi gelebilir. Ama 8 yıldır yapmamışlar ya, taraftar istemiş. Aziz Yıldırım geldiği gibi pat bu işleri halletmiş. Bir de böyle kulübe cebinden para verme işi yani herkes kolay değil diyor da bence çok kolay. Yani bir şekilde sponsorla kulübün içine para sokabiliyorsun ama bu sürdürülebilir. O gelir gider dengesini kurmak orada biraz zor oluyor. Hani bunu kurarken de işte tesisiyle, sponsoruyla vesaire geleceğe de bir yatırım yapman lazım. Gitmişler evet 2 yıllık çobaniyle anlaşmışlar. Güzel de bir para almışlar ama
Ya bir yılda bu parayı harcayıp kırdırmışlar, kasayı boş bırak.

0: yapmışlar. Aziz Yıldırım'ın demesine göre yani haklı olduğu birçok yön var anlattıklarından baktığımızda. İlhan Bağcılar'dan fotoğraf atmış. Ha, Cihan demek istedi, İlhan yazmış. Mustafa Kırbaç. Evet, biraz kapalı. Trafik de var. Allah yardımcınız olsun. Beşiktaş'ın Euroleague'deki yenilgisini övdü az önceki konuğunuz demiş. Fenerbahçe'nin galibiyetine gelince onlar da Başakşehir'i yenildiler diye yorumladı demiyor. Ya şöyle övmedi. Yani gerçekten şimdi yıllar sonra Beşiktaş Euroleague'e girdi. Ben de İlhan abinin avukatlığını yapmayayım. Belki mesaj atar bana, şimdi sana cevap verir. Ben övdüm aslında. Ya ben Beşiktaş'ın çok kötü bir oyun ortaya koyacağını düşünüyordum. Çünkü Euroleague başka bir yer. Ve 13 yıl sonra gitmişsin. Evet, Beşiktaş'ın basketbol şubesi gerçekten inanılmaz yapılandı. Kötü bir oyun bekliyordum. Kafa kafaya oynadı Beşiktaş. Alabilirdi. Yani karşılaşmayı kazanabilirdi. Olmadı. Ondan bahsediyorduk. Belki tam böyle ortasında falan yakalamışsındır. Merhaba Şevval Pembe. Sesini duymak ne güzel. İyi programlar, seni seviyoruz demiş. Şevval'cim, babanla mı dinliyorsun yine? Selam olsun. Peki Demir Ege varken Melih Kabasakal'ın oyuna girmesi, 30 yaşında keşfedilmiş bir yıldız diyor. Biraz milli takımı eleştirmiş. İroni de yapmış. Ya haklısın. Kulübede yani bakıyorsun, Demir Ege gibi dinamik, potansiyelli, oyuna tempo katabilecek genç bir profil var. Ama sen gidiyorsun, tercihini Melih Kabasakal'dan yana kullanıyorsun. Ya ne diyeyim, bu işte 30 yaşında keşfedilmemiş bir yıldız esprisi çok güzel özetlemişsin. Katılıyorum ya, Montella'yı seviyoruz ama eleştirdiğimiz yönleri de var. İşte basın açıklamalarında vesaire söylüyor. Montella haklıysa mesela, biraz böyle isyan etti. Hani santrafor var da ben mi oynatmıyorum ma getirdi. Hani haklıysa, 100 milyonluk ülke, şimdi 85 diyoruz da 100, hadi ben yuvarladım, 100'e yuvarladım. Hadi sizin için 85 olsun. Hani şimdi Barış kardeşimi ben severim, iyi de bir kanat oyuncusudur. Ama bu çocuk santraforda yapamıyor, olmuyor. Şimdi Barış'tan daha becerikli bir santrafor veya öne koyacak bir santrafor yetiştirememiş miyiz? O zaman altyapılardan kim sorumluysa, yani bu ülkenin futbolunu kim baltalıyorsa, ülkede her mahallede futbol topuyla yatıp kalkan milyonlarca çocuk varken bu federasyon bu çocuklardan bir tane bile santrafor çıkarmıyorsa, dönüp bir kendilerine bakması gerektiğini düşünüyorum. Eğer bu ülkede santrafor var ama Montella tek işi bu olduğu halde aylarca santrafor bulup takıma monte etmiyorsa, efendime söyleyeyim, 150 bin nüfuslu adalardan gelen adamlar, işte Dünya Kupası'nda gördüğünüz adı sana duyulmamış 2-3 santraforlu kadrolar kurup Dünya Kupası'nda gol atabiliyorken, yani koca ülkede tek santrafor bulamayıp kanat forvetlerden santrafor devşirmeye çalışıp orada bir fantastik heyecanlar arıyorsa, burada da Montella'yı suçlayabiliriz. Vardır ya, neden olmasın. Şimdi Enes falan diyenler olmuş bana. Çocuk çok sakatlandı. Formdaydı. Denenebilir. Tekrar çağırabilirdi. Olabilirdi. Sürekli biz bir devşirme peşindeyiz. Kanatları santraforda oynatmak istiyoruz. Serbest bırakıyoruz vesaire. Montella'nın oyun tarzı bu. Yapacak bir şey yok. Dünya Kupası'na da o soktu. Bizi D Ligi'nden A Ligi'ne de Montella çıkardı. O yüzden çok fazla eleştiremeyiz. Fransa'da da iyi futbol oynadık. Gerçi ben de bunu çok sevmiyorum. Hani yenildik ama ezilmedik falan. Yıllarca hani bu şeyle büyütüldük ya. Sonuçta yenildik. Ama bakıyorsun ya, bir tarafta Mbappe, diğer tarafta Olise, Due falan, yani inanılmaz kadroları var adamların da. İyi dayandık. Bence iyi dayandık. Öyle söyleyeyim, ne diyeyim. Transferde 50 milyon kar etmişler. Yersen diyor. Dursun Özbey'e mi söylüyorsun? Bence tam tersi. Aldıkları adamların hepsine verdikleri paralar boşa gitti. Zarar ettiler. Kaç para verdilerse artık demiş. Zaha, Sané, İlkay, Leo, Batrakov, Ogocuku, Deniz Gül, Bişabu, Singo demiş. Zaha'yı nereden geldin ya? Zaha kaç yıl önce vardı? Hani Sané de takımdayız zaten. İlkay da geçen yıldan. Bu seneden bir Leo, Batrakov, Ogocuku, Deniz'le Bişabu var. Singo da, evet, Singo'yu da ekleyebilirsin. Çok katkı sağlayamadı. Çok forma şansı giyemedi. Milli takımda santrafor yok diyoruz da, Umut Nayır ya da Dursun'u, Serdar Dursun alınsa 20 dakika sahaya atılsa daha etkili olmaz mı? Olur mu? Bilmiyorum ya. Umut Nayır da oynadı, denendi. Serdar falan. Ya iyi çocuklar tabii. Kimseye hiçbir futbolcuna bir şey demeyeyim de. Olmaz ya. olmaz ya. Yani, tamam, sen hedef santraforları söylemişsin. Yani Enes falan olabilirdi belki. Farklı şeyler olabilirdi. Yani şimdi Serdar'a da bir şey demek de istemiyorum çocukcağıza. Hani en azından bir psikolojik baskı olur rakip için. Hani rakip ceza sahasında boyuyla işte fizik gücüyle varlık gösteren bu klasik bir 9 numara dediğimiz pivot santraforun varlığı bile işte rakip savunmanın psikolojisini ve yerleşimini doğrudan etkiliyor. İşte bunu görebiliyorsun Osimhen'de, görebiliyorsun Vlahovic'de. Efendime söyleyeyim Muriç varken Fenerbahçe'de görüyorsun. Yine keza Trabzon'da Onaçu varken özellikle acayip onun yıpratıcı gücü var. Hani maçın başından beri oynamış yorulmuş stoperlere sonradan oyuna giren fizik gücü yüksek bir forvetin eşleşmesi. Hani olabilir senin dediğini. Yani savunmaya böyle biraz sarsar, arkaya koşacak, kanat oyuncularına servis yapacak. Oraya tam böyle Muriç gibi bir adam lazım. Çok böyle sırtı dönük oynuyor. Vlahovic de bunu yapıyor. Mesela indirip hemen servis ediyor. Osimhen'de bu yok genelde. Osimhen alıp direkt dikine gidiyor. Ama Vlahovic bu servisleri çok yapıyor mesela. Sürekli sırtı dönük stoperlere yaslanıyor. Günaydın, kolay gelsin diyor. Bu güzel yağmurlu İstanbul sabahında güzel kızımla birlikte işe gidiyorum. Onu okula bırakacağım. Ona da bir selam yollar mısın? İpek demiş. Selam olsun. Dikkat edin yollarda. Nasıl, trafik var mı? Olduğunuz yerden de bir fotoğraf atarsanız çok sevinirim. Muhakkak vardır. Pazartesi ilk iş günü. Dün her yeri sel götürmüş. Baba ile birlikte güzel bir okul yolu. Fransız spor radyolarını dinliyorum demiş. Var mıymış Fransa'da spor radyosu? Geçenlerde öyle bir muhabbet açılmıştı 2 yıl önce falan. İşte Almanya'da spor radyoları bu konuyu konuşuyor mudur falan diye böyle yayında konuşurken Almanya'dan dinleyenlerimiz mesaj attı. Konuşmuyorlar çünkü Almanya'da spor radyosu yok dedi. Nasıl ya? Hiç mi yok dedim yani. Hani sorarsanız ya. Yok ya dedi. Hani var bir tane. O da %50 falan konuşuyor dediler. Bizi mi kandırdılar? Bizi mi dolandırdılar? Bilmiyorum da. Mesela sen dinlediğine göre varmış. Fransızcan da iyi demek ki. Mbappe'nin berbat zeminden dolayı sakatlandığını söylüyorlar. Bu zeminler ne Süper Lig'e ne de uluslararası müsabakalarda kesinlikle yakışmıyor. Bursa zemini düzgündür. Herkese selamlar, saygılar demiş. Ben de gördüm. Ben Fransız radyolarını dinlemedim ama işte forumlar falan var ya böyle X falan. Orada Fransızlar öyle söylüyor. İşte Mbappe'nin zemin sebebiyle sakatlandığını dile getiriyorlar. Yani Bursa'nın zemini konusunda bence çok bir sıkıntı yok. Onlar son dönemde yenilediler falan. Böyle hibrit çim falan da yaptılar. O sahayı belli bir standarda çektiler. Ama dediğin gibi Türkiye genelinde hala kulüplerimizin ve federasyonun bu konuda daha sıkı denetimler yapması gerekiyor. Futbolun kalitesi sahadan belli olur. O sebeple böyle dünya yıldızlarını ülkemize getirdiğimizde zemini de hani bir tık, değil mi, kontrol etmemiz lazım. Merhaba Serkan, selam olsun Serkan Kosova. Az sonra villacı Fatih'e gideceğiz, Mehmet Fatih Gediye. Onunla da konuşacağız. Saat 8'den sonra telefon alacağım dostlar. Biraz sohbet ederiz, Fransa maçını konuşuruz. Aziz Yıldırım'ın gerçekten dün acayip açıklamaları vardı. Yani ben çok takıldım açıklamalarına. Ya bildiğin çat çat çat bütün her şeyi tek tek söyledi. Özellikle Sıdıkı ile ilgili söylediği. Aziz Bey de şey gibi, benim gibi birazcık takıntılı. Yani Kante'den ve Sıdıkı Şerif olayından bir türlü çıkamadı. Kante hali hazırda Fenerbahçe'nin şu an oyuncusu. Tamam, evet, çok fazla maaş verse de inanılmaz rakamlar ödense de şu an oynuyor. Katkı da sağlıyor. Sıdıkı de gitti. Sayın Başkan, yani artık Coventry'de ama bu işlerden bir türlü çıkamıyor. Bence bu takımı da etkiliyor. Bir de seneye de buradayım dedi mesela. Acaba biz mi yanlış anladık orada? Normalde ben dedi ki bu sene şampiyon yapsam da yapmasam da bırakacağım. Ama şampiyon yapacağım. Bu takımı şampiyon yapacağım. Seneye de buradayım ifadelerini kullandı. Bunların hepsini konuşuruz. Yine Dursun Özbey'in açıklamaları vardı Cuma günü. Bunlara değiniriz. Serdal Adalı'nın açıklamaları vardı. Bunlara bakarız. Hepsine bakacağız. Buralardayız. Daha bol bol 2 saat 10 dakikamız var. 0212-273-1010 WhatsApp hattından mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Ama kısa bir ara rica edeceğim. Aranın ardından hemen buradayız.
1: Cihan Dişli ile Sokak Futbolu devam edecek.
2: Reklam.

içimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom.

0: hissettirir.
1: Reklam.
2: TEB Yatırım Prime'la borsada işlem yapmak çok kolay. Viyop ve hisse senedi piyasalarını ücretsiz takip edin, portföyünüzü her yerden yönetin. Üstelik yıl sonuna kadar canlı borsa verisi hediye. Yatırım işlemlerinde uzman TEB Yatırım Prime. Detaylı bilgi tebyatırım.com.tr'de.
3: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
4: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
5: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
1: Reklam bitti. Reklam.
6: Sen de katıl derim, katılın evim.
1: Reklam.
7: Vakıfbank BSL kredi kartları ile market alışverişleriniz şimdi çok daha kazançlı. Vakıfbank World kartlar ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL toplam 1200 TL World puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
6: Vakıfbank.
5: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
8: Amilliler Uluslar Ligi'nde ikinci maçına çıkıyor. Dev maçın nabzı Nesine'de atıyor. Amilli futbol takımımız bu akşam saat 21.45'te başlayacak mücadelede İtalya'yı konuk ediyor. Heyecan dolu mücadeleye sen de Nesine'de canlı oyna, milli heyecanı başka bir seviyede yaşa.
9: Denize çek gönder, denize çek
10: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
1: Reklam bitti.
11: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Cihan Dişli ile Sokak Futbolu devam ediyor.
12: Dostlar, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Radyo Gol frekansındasınız. Ben Cihan Dişli. Radyolarını yeni açanlara günaydınlar dileyelim. Şimdi de Mehmet Fatih Gedik'le beraber olacağız. Namı diğer villacı Fatih. Abi selamlar, nasılsın?
13: Merhaba, nasıl, sen nasılsın? Bizler vallahi iyiyiz İzmir'de. Yağmurlar başladı, havalar serinledi ve çok alışkın değiliz aslında bu aralar İzmir'de böyle üstümüze bir şeyler giymiyor ama vallahi bayağı ısırıyor hava. Yılın sonunda yavaş yavaş geliyor. Koşturuyoruz.
12: Evet abi, enerjini de özlemişim. Emlak alım satımında yeni kurallar giriyor. Bunu konuşacağız tabii ama önce biraz spordan başlayalım. Dün Aziz Yıldırım'ın açıklamaları vardı. Yine böyle milli takım arasında bizim konuşacağımız bir şeyler çıktı. Aziz Bey yine bayağı tartıştı yani kongrede. Hem Saadettin Bey'in eski ekibinden kişilerle hem Ali Bey'in ekibinden kişilerle böyle karşılıklı diyaloglarda da bulundu. İzleme şansın oldu mu bilmiyorum.
13: Ya izle, yani ara ara izleyebildim ama hani ana fikriyle ya da neler oldu konusunda biraz fikrim var ya da izlediğim kadarıyla yorumlayabilirim. Ama hani Aziz Başkan'ın tarzı bu zaten. Hani öncelikle onu bir belirleyelim, altını çizelim. Tabii ki hani birçok eleştiride bulunduğu geçmişle ilgili, işte paralar alınmış dedi, paralar bir başka bir şekilde işte ben kullanılmış dedi, transferler yanlış dedi. Ama tabii yani sonuçta kim kimin yerine gelse, yani işin siyaset tarafından bahsediyorum.

0: mutlaka işte biz bir enkaz teslimi aldık ya da işte yanlış işler vardı deniyor. Nasıl Ali Koç, Sayın Ali Koç Aziz Başkan'ın yerine başkan olduğunda işte o zaman geçmişle ilgili şunlar bunlar var dediğinde aynısını da şimdi yaşıyoruz. Ama tabii hani ben açıkçası hani mesela Sıdıkı Şerif'le ilgili yorumlar işte biz rica ettik de satıldı yorumu. Yani sonuçta bu 25 milyon euroya satılmış bir futbolcu. Yani hiç futbolcu olmayan bir adamı 25 milyon euroya rica minnet kimse alır mı yani? Hani düşünsenize. Ya rica ediyorum 25 milyon euroya alır mısınız? Hani öyle bir şey yok. Sonuçta alınmış ve satılmış. Sonuçta ödenecek bonservisler tabii ki taksitle ödeniyor. Bunlar taksitle ödenince yani kurumsal anlamda taksitlendiriyor. Yani yoksa Saadettin Saran kendi imzalamadı ki benim borcum demedi ki. Yani sonuçta Fenerbahçe kurumu başkan olarak imzalıyor. Kurumsal anlamda imzalıyor. Sonraki dönemde kim başkansa o bilecek tabii ki. Yani oradaki söylemler ya da şeyler bana çok hani böyle altı dolu tutarlı gelmiyor ama Aziz Başkan'ın tarzı bu. Hani başkan değilken de tarzı buydu. Hani başkan değilken, kürsüde oturmuyorken, diğer tarafta oturuyorken de Ali Koç'a tarzı bu şekildeydi ya da Saadettin Başkan'a. Şimdi bu tarafta oturuyor yine tarzı bu. Yapmayacağım dedi. Sonra ama ibra etti. Sonuçta Fenerbahçe bu şeyleri yaşayarak yani bu süreçleri yaşayarak yıllardır geldi. Kendi iş kavgaları, kendi stresleri, sen yaptın ben yapmadım, sen kötüsün ben daha iyiyim söylemleri. Bir şekilde enerjiyi aşağıya çekiyor. İster istemez taraftar etkileniyor, futbolcu etkileniyor. Ve bu şeyler Fenerbahçe'yi maalesef yıllardır. Hani biz niye şampiyon olmuyoruz sorusunu aslında biraz da kendilerine sormaları lazım gibi düşünüyorum Cihan. Yine çok benzer bir kongre oldu yani.
1: Evet ya, özellikle orada Kante ile ilgili söylediği sözler damga vurdu. İşte ben dedi, bu Kante'nin menajeri bizi aradı dedi. 3 milyon alacağı varmış. Ben bu parayı ödemem. Nasıl ödüyorsanız ödeyin. Orada ilginç bir detay vardı aslında. Çok konuşan da olmadı. Yani Çağlar Söyüncü giderse, sözleşmesi feshedilirse Kante'nin menajerine biz 3 milyon vereceğiz diye bir sözleşme imzalamışlar. Aziz Bey de diyor ki iki arkadaş imzaladı diyor. Yani şey demek istiyor. Eski dönemde Saadettin Saran yönetimde yer alan veya işte futbol şubesi veya transfer operasyonlarında yetkili olan isimler bunu onaylamış. Ama ben bunu ödemeyeceğim şeklinde bir ifadesi var. Burada belki de ödemezse de bir problem açabilir başına Fenerbahçe.
0: Zaten şey bir yasak geldi. Şu anda mesela kurumsal evet, anlamda işte. Da bence Fenerbahçe anlamına, yani Fenerbahçe adına, Avrupa'daki fotoğraf adına, bundan sonra buraya gelecek futbolcular adına da hani böyle kararların çıkması tamam bir şekilde itiraz edilir, düzeni girilir ama sonuçta oraya bir iz bırakıyor bu. Bir sonraki transferde ya da transferlerde ya Fenerbahçe'de böyle bir şey olmuş acaba yine olabilir mi gibi bir söylemle de transferi de olumsuz yönünde etkileyebilir uzun vadede ya da bir sonraki süreçlerde, dönemlerde. Kante'ye de sonuçta bu Kante'li dünya çapında bir futbolcu. Okey. Alınırdı alınmazdı bu yaşta futbolcu. Bunların hepsi başka bir tartışma konusu. Ama sen almışsın artık. Fenerbahçe kulübüsün. Siz aldınız, siz yönetimdeniz, siz ödeyeceksiniz. Ben ödemiyorum. Sözleşme kurumsal bir sözleşme değildir. Kulüp adına yapılmamıştır. Arada işte kişilerin kişisel bağlantıları yapılmış bir sözdür ya da sözleşmedir. O zaman o ayrı. Hani ben ödemem diyebilir ama Fenerbahçe kurumsal kimliğinin imzaladığı bir şeyi ben ödeyemiyorum, siz ödeyeceksiniz demesi. İşte ya bu kurumsallıktan çıkıldığı zaman zaten iş karışıyor. İş karışınca işte başarısızlıklar geliyor. Başarısızlıklar gelince de herkes konuşabiliyor. Dediğim gibi yani Fenerbahçe gerçekten hani yıllarca işte Ali Koç yönetti, sonrasında Saadettin Başkan geldi. Saadettin Başkan gelmesiyle söylemler değişti. Maçlardan sonra kimse, herkes kendi işine baktı. İşte rakiple ilgili konuşulmadı. Orada biraz düzelmeye başladı. Ama hani bu sene hani ben ne olursa olsun şampiyon olacağım söylemiyle hareket eden bir Aziz Başkan. Hani önünde hiç kimseyi görmeyecek. Bundan sonra hani lig başladığında çok daha büyük tartışmaların olabileceği bir süreci bekliyorum. Çünkü biz bu sene kesinlikle şampiyon olacağız. Yani futbolda ya da sporda böyle bir şey yok. Yani ne kesin kazanacağım o diye bir şey yok. Ama oradan gelen bu söylem tabii aslında futbol severi ya da taraftarı tamam kısa var.

0: de belli bir noktaya yükseltiyor. Evet, inancı arttırmak için söyleniyor. Biz kesinlikle şampiyon olacağız ama yolda da kaza olduğunda işte bu iddialı cümleler başa dert açıyor. Bu sefer de başka şeyler konuşuluyor.
1: Evet, Mehmet Fatih Gedik'le beraberiz. Namı diğer Villacı Fatih. Diğer taraftan bugün İtalya karşısına çıkacağız Bursa'da. Hepimiz aslında çok bildiğimiz bir İngiltere mevzusu var. İşte İngiltere'ye karşı kazanamıyoruz, yıllardır yenemiyoruz tarzı ama yani abi, İtalya'ya karşı da bir galibiyetimiz yok baktığında. 16 kez karşılaşmışız tarihimizde. 11 yenilgimiz var. 5 beraberliğimiz var. İngiltere ile bu kadar oynamamışız mesela. Onlarla 10 maça, 9 maç oynamışız ama hepimiz İngiltere'yi biliyoruz. Ama İtalya'ya karşı da bir galibiyetimiz yok. Bu makus talihimizi bugün tersine çevirir miyiz sana göre?
0: Aslında hani İtalya maçından bağımsız olarak canım, şöyle de bakmak lazım. Ülkenin milli takım enerjisine bakmak lazım. Yani hani ben kendi etrafımdan küçük bir hani bölüm diyeyim. Birçok arkadaşım futbolla ilgileniyor. Ama hani milli maç var. Bu milli maçı kesinlikle izlemeliyiz. İşte şu ne olacak, bu ne olacak? Gerçekten ciddi bir milli takım enerjisizliği var ülkede bence. Benim yorumum. Bunun da sebebi işte milli takımının Dünya Kupası'ndaki performansı bence ve de artık bir şeylerin değişmesi gerektiğiyle ilgili kamuoyu beklentisi.
1: Yani çok, çok güzel yere bir parmak bastın abi aslında. Normalde eski dönemlerde milli ara geldiğinde takip ederdik ya, maç günlerini de bilirdik. Mesela şu an yakın çevremde futbolla ilgili kişilere soruyorum bunu. Yani milli takım maçlarının, şimdi İtalya, Belçika, Fransa olduğu için en azından yine takip ediyorlar ama yani milli takım aralarının bir an önce bitip liglerin başlamasını istiyor herkes. Bir külfet gibi geliyor söylediğin gibi.
0: Kesinlikle.
1: Bu çok kötü bir şey oldu aslında.
0: Bu PR'ın yanlış yönetildiği anlamına geliyor. Yani söylemlerin, insanların, demek ki insanlar bunu satın almıyor. Yani federasyon başkanımızın çıkıp da konuştuğu şeyler, söyledikleri ya da Montella'nın işte takımla ilgili takıntıları. Şimdi bunlar demek ki artık bir şeyin değil, hani şöyle olur ya, inancını kaybedersin ama ne olursa olsun dersin. Bence milli takım Türkiye için ya biz voleybol maçları, ya ben kızlar voleybol, yani milli takımımızın Filenin Sultanları'nın maç gününü biliyorum. Hani nerede izleyeceğiz, ne yapacağız, telefonlarda açıyoruz falan filan, o heyecan var. Ama inan Can, hafta sonu da arkadaşlarımla oturdum. O kadar hani biz Galatasaray konuşurma, Beşiktaş işte futbol konuşuruz, o ne olacak, bu ne olacak. İtalya ile maçımız var. Yani sana yemin ediyorum biz hiç konuşmadık maçı. Yani kimsenin umurunda değil. Bu hale gelmesi çok önemli, çok tehlikeli de bence. Mutlaka bu enerjinin tekrardan yerine gelmesi adına bir şeyler yapılması lazım. Bir Arda performansı var. Hani orada yani gururla izliyorsun. Hani maçı izlerken Arda ve diğerleri diye izliyorsun. Adam yani çok belli Real Madrid'de hani alışı, dönüşü, verişi, bakışı, hakemle diyaloğu gerçekten çok güzel. Ama diğer taraftan artık federasyon başkanımızın söylemleri, işte o bizim çocuklar hikayesi. Ya niye bizim çocuklar, yani hani olmuyor ya, işte başka bir şeyler yapmak lazım artık. Maalesef milli takım enerjisi ülkemizde bayağı alt seviyede. Yani belki en kısa da vadede geçecektir, tekrar bir enerji gelecektir ama özellikle Dünya Kupası daki performans, ondan sonra söylenenler, ondan önce söylenenler, şampiyon gibi gidiyoruz. Ondan sonra ilk maçtan iki üç maç sonra geri geliyoruz. Yani bizim ülkede bir tuhaf bir durum var bu anlamda. Hani o biraz çok büyütüyoruz. İşte giderken 250 tane arabayla, toklarla, şovlarla sanki şampiyon olmuş gibi. Yani ister istemez oraya gittiğinde zaten futbolcu doyuyor. Doyarak gittiği için de bir performans gelmiyor. İşte Galatasaray'ın hali, yani o da doymuş durumda. O yüzden bir enerji lazım milli takıma. Ülkenin ittirmesi lazım ama şu anda ülkenin milli takımla ilgilendiğini düşünmüyorum.
1: Evet, Mehmet Fatih Gedik'le beraberiz. Namı diğer Villacı Fatih. Abi şimdi senin alanına biraz geçelim istersen. bir sistem değişikliği var gayrimenkulde. Yeni sistemle birlikte işte bir konutun satışı için birden fazla emlak işletmesine yetki verilmeyecek deniliyor. Yani verilmesinin önüne geçecekmiş ve farklı süreçler var. Satış sürecini sadece yetkili tek bir emlak

0: konuşmada. Yürütecekmiş yani, evini emlakçıya verecek olanlar herhalde burayı iyi dinlemeli. Detayları nedir abi bu konunun?
1: Ya aslında uzunca süredir Can bununla ilgili çalışmalar devam ediyor. Yani geçiş şöyle oldu. Yıllardır biz zaten kurumsal ya da kurumsal demek de çok doğru mu bilmiyorum ama bunu işte belli kurallarıyla ülkede yapmaya çalışan markalardan bir tanesiyiz. Ve biz yıllardır zaten hani yetki belgesi alma, yetki belgesi alarak çalışma ile ilgili çalışmalarımıza devam ediyoruz. Ve bunun da değişmesiyle ilgili zaten gerek bizim odalarımız, ticaret odasındaki gayrimenkul faaliyetleri komitelerimiz, onun dışında sivil toplum örgütlerimiz, herkes bunun değişmesiyle ilgili çalışmalar yürüttü ve 2 sene önce bizim adımıza bir yönetmelik çıktı. Bu yönetmelikte ne dedi? Artık mülk sahibi bir gayrimenkulü satacaksa web tapudan, yani kendi onayını vererek hangi emlakçıyla çalışacağını onay vererek seçecekti halde. Ve bu sisteme biz geçtik. Bu sistemde şöyle bir şey vardı. Tabi bu sisteme geçilirken yapılması gereken şey neydi? Öncelikle işte ciddi anlamda kayıt dışı olan bu sektörde kayıt dışını kontrol altına almak, fiyat kirliliğinin ortadan kaldırılması adına kontrolü ele alamak. İşte çünkü 5 emlakçıya veriyorsun, bir emlakçı 5 liraya giriyor, biri 5,5 liraya giriyor, biri 6 lira giriyor, garip garip fiyatlar oluşuyordu, bu anlamda da fiyat kontrolü sağlanamıyordu ve o dönemde birkaç emlakçıya da yetki verilebilir diye yönetmelik çıkmıştı ama bu yine işi düzeltmedir. Çünkü bu sefer birkaç emlakçıya mülk sahibinin izniyle yetki verilmiş olmasına rağmen yine emlakçılar farklı farklı fiyatlar girip ya da pazarlamanın farklı noktalara çekilmesini sağladı. İşte bu noktada gerçekten Türkiye için önemli bir, yani sektörümüz için önemli bir dönüm noktasına geldik ve artık mülk sahibi eğer kendi satmayacak bir emlakçı aracılığıyla satacaksa yine ADS sisteminden girerek ilgili emlakçıya onay verecek ve sadece o onay süresi de 3 ay, maksimum 3 ay olacak ve bu süre içerisinde de başka emlakçıya bu yetkiyi vermeyecek. Bu ne sağlayacak? Bir kere çok fazla ilan kirliliğini ortadan kaldıracak. Çünkü alıcı girdiğinde aynı evden 5 tane görüyordu. Aslında o aynı evden 5 tane görürken farklı fiyatlar, farklı farklı fiyatlar görebiliyordu. Kafası karışıyordu. Denetleyen bunu denetlerken ya aynı evden 5 tane var, hangisini dikkate alacağım diyordu. Birçok şeyi ortadan kaldıracak. O yüzden önemli bir sektör adına önemli bir dönüm noktası. Ve yavaş yavaş gerçekten Avrupa'da, özellikle Amerika'da ki sisteme doğru ülkemizde gidiyor. Artık gayrimenkul danışmanlığı da bir meslek olarak, hani eskiden şöyleydi Cem Bey, ya işte emekli oldum, biraz emlakçılık yapayım, bir tane masa, bir tane telefon, işte aldım verdim, ama artık böyle değil. Gerçekten sektörümüzde çok değişiyor.
0: Ama bu sektörün böyle olmasında büyük emlak şirketlerinin de payı yok mu abi? Mesela birisi gidiyordu o büyük emlak şirketlerine, diyordu ki, hani şu an ismini söylemeyeceğim, popüler olanlar, evet, ya ben burada çalışmak istiyorum, o emlak şirketi de diyor ki tamam kardeşim bana masa parası ver, burada ister gel ister gelme, işte sen bana aylık ilan gireceksen ilan parası ver diyordu. Yani senin de söylediğin olay oraya gidiyordu ama sen de diyorsun ki artık daha kurumsal olacak, o sisteme geçiyoruz yavaş yavaş.
1: Tabii artık, yani eskiden şöyleydi, hani danışman arkadaşımız ben danışman olmak istiyorum deyip gelip ben başlıyorum dedi, hemen başlayabiliyordu. Ya da işte kurumlar kendi işlerini eğitimler yapıp hemen onu bir hafta 10 gün içerisinde gayrimenkul danışmanı ilan edebiliyordu.
0: Tabii oryantasyon
1: ama, 15. Ama artık yeni yönetmelikte bu da ortadan kalktı. Belli lisansları almadan, belli şekilde staj süresini doldurmadan artık Ticaret Bakanlığı ekranımız var. Ticaret Bakanlığı ekranı bunu onaylamıyor. O yüzden de resmi olarak gayrimenkul danışmanı, hala bunu bu onayları almadan çalışan arkadaşlarımız var mı? Maalesef var. Adım adım tabii bir şey böyle sabahtan akşama değişmiyor ama gerçekten gittiğimiz yol bence bu anlamda önemli. Bu değişikliklerde sektörümüzü değiştirecek, kalkındıracak değişmeler

0: ve yıllardır da bunu söylüyoruz. İnşallah daha güzel olacak.
1: Mehmet Fatih Yedik, namı diğer villacı Fatih. Çok teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık abi.
0: Ben teşekkür ediyorum. Herkese iyi haftalar diliyorum. Bol kazançlar diliyorum Cihan'cığım.
1: İzmir'e selam olsun. Görüşmek
0: sağ olun,
1: üzere.
0: Görüşürüz. Bay bay.
1: Evet, villacı Fatih'i de uğurlamış olduk. Biraz spor dedik, biraz da gayrimenkullerle ilgili. Şimdi mesajları da görüyorum. Yani ev mi var ki satacağız falan, emlakçıya vereceğiz falan yazanlar da var. Çok yararlı oldu bu bilgileri Mehmet'ten almamız diyenler de var. Sağ olsun, çok teşekkür edelim kendisine de enerjisi için.

dönelim işimize. Hüseyin merhaba. Radyo çalışanların hepsine selam yollamış, günaydınlarını iletmiş. Uğurcan Çakır'ı eleştiriyorum diyor. Son zamanlarda topu oyuna sokarken vermiş olduğu hatalı paslar bir hayli artmaya başladı. Kendisine çeki düzen vermesi gerekiyor. Yoksa hem Galatasaray'da hem de milli takımda can yakmaya devam edecek demiş. Fransa maçında kötü değildi ya. Çok hakkını yeme. Özellikle Olise'nin o klasik Bayern'de de yaptığı, milli takımda da yaptığı. Eskiden Robben'in daha ters. Yani Robben sola çekip yerden sert vururdu. Olise çekip arkaya vurmaya çalışıyor. O topu çok iyi çıkardı. Yediği golde de yapacak çok bir şey yok yani. Orada stoperler ve ön liberolar yani bir tık saçmaladı. Ama formsuz, katılıyorum sana. Galatasaray'da da kötü başladı. Ama milli maçta yani Fransa maçında yediği golde çok yapacak bir şey yok. Mbappe'nin vurduğu köşe yani o kaleye geçtiğinde bilmiyorum büyük sahada oynadın mı hiç, o kaleyi görebildin mi? Yani öyle kolay tutulabilecek bir top değil. Hani Montella tarafına geçeceksek hani ben eskisi kadar artık Montella hocamın arkasında değilim. Yani Montella'yı böyle şey gibi savunurdum ben. Yani gerçekten biri eleştirdiğinde ama artık misyonunu doldurduğunu düşünüyorum. Geçen gün de söyledim. Fransa'yı kötü mü oynadık? Bence hayır. Fransa bize karşı iyi mi oynadı? Orası da muallak. Belki de Montella'nın sistemi oyunu kilitledi. Bilemeyiz ki özellikle işte 4-6-0, 3-4-3. Hani geçişli bir oyun oynadı baktığında Fransa maçında. Hani Fransa böyle ara ara açıldı. Hani çok oynayabildi mi, biz mi oynatmadık? Bunu işte izleyenler karar versin. Fransa gibi bir takıma zaten topu vermekte çok sıkıntı yok. Yani dünyanın en iyisi midir bilmiyorum ama en güçlü takımlarından birkaç tanesidir. İspanya maçından da dersleri çıkarmışız. Bu takımlarla böyle kafa kafaya oynamak çok zor. Özellikle mesela stoperlerimiz topu oyuna sokma konusunda hala böyle bir Süper Lig seviyesindeler. Yani artık dünyada bu görev stoperleri standart olarak veriliyor. Eskiden biz ne derdik ya, stoper kazma olsun amiyane tabirle. Yesin. Tamam mı? Oynatması santrafor derdik ama artık oyunlar stoperden kuruluyor. Oyun geriden kuruluyor ve dünya standartlarındaki stoperler oyuna iyi sokmak zorunda. A sınıf kategorisinde olmak zorunda. Biz onu çok yapamıyoruz. Ya sadece stoperler de değil yani. Ön liberolarda da sıkıntı yaşıyor. Şimdi ya Abdülkerim ne yapsın, Melih ne yapsın diyenler olabilir. Mesela 80 ile 90 arası İsmail ile Salih yüzünü böyle topa dönük oynamıyorlar. Çok hareketsiz kalıyorlar. Niye bu kadar hareketsizler? Hani bekler normalde ön liberolar, beklerden topu almak isteyecek. Alan açmaya çalışmalılar ama hiç alan açmıyorlar yani. Beklerden topu almak istemiyorlar. Sorumluluk mu almak istemediler? O dakikaya kadar yoruldular mı bilmiyorum. Yani rakip üstüne baskı yapıyor beklerin. Hani bu duruma reaksiyon göstermek için öne çıkman lazım. Topu alman lazım ama bu oyuncular böyle sanki saklambaç oynuyor gibi gözükmemeye çalıştılar. Dediğim gibi hem stoperde hem bence ön libero'da problemimiz var. Buraya da açtığımız zaman bence bambaşka bir milli takım izleyebiliriz. Yani Fransa'ya da ne diyeceksin ki? Real Madrid'in forveti Mbappe var. İşte geçen yıl Ballon d'Or kazanan Dembele var. Bayern'in tazısı Olise var. Yani ne yapacaksın ki? Ya tamam, adamları da bir şey yapamıyorsun ama bizimkiler de kötü değil yani. Onlar da dünya çapında oynuyor birçok oyuncu. Alacağım. Telefonları az sonra alacağım. Böyle 15 geçi gibi aramaya başlarsanız dinleyici bağlantısı da alırız arkadaşlar. Selam olsun. Uğurcan'ın antrenörü Ere İşcan. Düşünün adamın psikolojik durumunu demiş. Yani ya Uğurcan'ın bence çizgi üstündeki refleksleri çok iyi. Ben orada bir problem olduğunu düşünmüyorum. Sadece böyle topu oyuna sokarken yaşadığı dalgalanmalar var. Onlar da öyle bir zamanda yapıyor ki tam böyle oyunun kopacağı zamanda, yani direkt böyle takımın bütün bel kemiğine zarar veriyor. O birinci bölgede yapılan pas hataları zaten işte rakibin en tehlikeli olduğu o şok pres yaptıkları anda yapılan pas hataları biraz sıkıntıya sokuyor diye düşünüyorum. Ama yani o iş psikoloji tarafına geleceksek, işte Eray dedin, adamın psikolojisini düşünemiyorum dedin. Ya yani bir stoperler, bekler, ya yani onlar da kalecinin ayaklarına güvenini sarstığında, yani bizim kalecinin ayakları iyi değil, bak buraya çok fazla top oynamayalım dediğinde işte o zaman sıkıntı oluyor. Takımın bütün böyle pas istasyonu, oyun kurma şablonu falan bozuluyor. İster istemez de işte oyuncular topu böyle geriye oynamaktan çekinir hale gelince de hatalar kaçınılmaz oluyor. Ayağı kötü diyor, çok oynamayalım kaleciye, sıkıntı yaşarız. Bu düşünceyle sürekli ileri oynamaya çalışıyor.

veya orta alana oynamaya çalışıyor. Hatalar da geliyor. Dikkat ediyor musunuz? Uğurcan hep cepheden yiyor. Onu iyi kaleci yemez. Sezon başında Ederson yerine bizde olsa şampiyon olurduk demiş. Ya kalecilerin böyle performansları oluyor. Mesela Ederson da geçen sezon öyle bir eleştirildi ki, değil mi? Bu çocuğu yerden yere vurdunuz. Kesik yedi bu çocuk. Ya bu kadar parayı hak ediyor mu dediniz. İşte Galatasaraylılar şey dedi. Keşke Uğurcan'ı, şey iyi ki Uğurcan'ı almışız. Ederson'u gördük dediniz. E bu sene bakıyorsun tam tersi. Değil mi? Bu sene bence Ederson'un performansı güzel. Kalecilerin böyle zaman zaman inişli çıkışlı dönemleri oluyor. Muslera da mesela yıllarca Galatasaray'ın kalesini korudu. O en son, yani veda etmeden önceki senesinde gerçekten inanılmaz hatalı goller yedi. Yani Muslera kalasına yakışmayacak goller yemişti. Kaleci bu yani. Kim söylemişti? Fevzi mi söylemişti? 10 tane tutarsın, kimse görmez, bir tane hatalı gol yersin, kalemini kırarlar diye. Kalecilik gerçekten çok zor. Karşında Fransa olunca kafada hata yapmama psikolojisinden dolayı tutuk kalmış olabilir İsmail'le ve Salih diyor. Ya olabilir. Ya isim söylemek istemedim aslında. Ağzımdan kaç, çok yüklenmeyeyim diye. Şimdi stoperlere yüklendim ya. 80 ile 90 arasında dikkatimi çekti sadece. Böyle topu almaya çekindiler. Hani biraz sorumluluk almaktan imtina ettiler. Onu söylemeye getiriyorum. Yoksa Salih sürekli, ya Çerki topu her ayağına aldığında yıprattı onu. Yani Çerki topu alır almaz Salih itiyor. Çerki alıyor. Artık Çerki de, ya yeter kardeşim, hakem dedi şu adama bir bak. Deli midir bu, manyak mıdır falan diye. Ama güzel yani. Bir şekilde yıpratacaksın. Genelde bunu stoperler yapar ama Salih de gerçekten inanılmaz bastı. Sürekli ya, Çerki alır almaz dibinde bitiyordu. 80-90 gibi orada biraz şey oldu işte. Kopukluk oldu. Bu Leao transferi ne demiş? Fonla alakalı, parayı ilişkilendiriyorlar demiş. Bu konu hakkında ne düşünüyorsun diyor. Bir şey düşünmüyorum, o fon olayı da baya böyle ortalığı karıştırdı değil mi? Herkes böyle %2000, %200 falan kar yapmışlar. Zaten bu fon böyle 2,5-3 yıldır popüler oldu. Evet, gerçekten böyle yatırımla ilgilenen insanlar bunları biliyordu ama işte böyle 2-3 yıldır, hatta bu tam böyle hayatımıza 2023 yılında girdi böyle. Sanki böyle özel bir PR'ı yapıldı. İşte şu fonu alın, bu fonu alın tarzı. Bir anda böyle insanlar fonlara yatırım yapmaya başladılar ki genelde böyle borsaya giren kısım çok yüzdelik bir kısımdır. Böyle biz riskli işleri sevmeyiz. Genelde Türk halkı olarak garanticiyizdir yani. Parası olan altına yöneliyor veya yabancı dövizlere evriliyorlar. Ama bu fona çok fazla girenler olmuş. Bilmiyorum, ortaya çıkacak. Tasfiye edilen bir sürü fon var. Bakalım neler olacak. Bizim konumuz değil o ya. Boş ver, bir spor konuşalım. Bu arada Vedat futbola başladığında Kosova milli takımı kurulmamıştı. Bu adamın Türk pasaportu da var. Burak Yılmaz biterken Cenk'in arkasına Enes Ünal ekleme çabası yerine bu çocuğu tutsalardı şimdi bizim santraforumuz olurdu demiş. Ya Burak Yılmaz deme bana. Yine Çorum'un başına geçmiş Burak'cığım. Ya futbolculuk döneminde muazzam, tamam hani kral falan da dendi ama yani değil miydi Burak? Yani bu sistemi değiştiremeyiz. Hani ben bu sistemle başa çıkamıyorum, çok yoruldum. Hani bunlar gitmeden Türk futbolu düzelmez şeklinde açıklamalar yapmadı mı Gaziantep'ten giderken? Ben mi yanlış hatırlıyorum? Hani mevcut sistemin kendisine olan negatif etkilerini tek tek basın toplantısında anlatmadı mı? Hepimiz kendisini tebrik etmedik mi? Vay Burak, delikanlı adamsın. Çıkıp birisi bunu sonunda söyleyebildi. Sisteme kafa kaldırdın dedik. Hatta basın toplantısı biterken mikrofonla sesin gideceğini düşünmeyerek, bakın görürsünüz beni bir yerde vururlar demedi mi? Hepimiz dinledik Gaziantep'ten istifa ederken. Şimdi ne oldu da mevcut düzen değişmeden tekrar Çorum'un teklifini Burak kabul etti bilmiyorum. Federasyon başkanı aynı. Merkez Hakem Kurulu başkanı aynı. Bilmiyorum ya. Mesela ben şeyi eleştirmişim. Söylediklerinin hepsine altına imza atmıştım Burak'ın o dönem konuşurken. Evet, ama mesela başka bir maçı yorumlamıştı. Beşiktaş-Fenerbahçe maçında çalınan bir penaltıyı yorumlamıştı. Ben Galatasaraylıyım. Galatasaray'ı yorumlasa yine kızardım ama bence yani Beşiktaş-Fenerbahçe'yi yorumlamak da orada yeri değildi. Mesela şimdi Premier Lig'de Aston Villa hocası kim şu an? Emery mi? Mesela diyelim Leeds United maçı yaptı.
Sonra çıktı dedi ki basın açıklamasında, işte geçen hafta oynanan Chelsea City maçında verilen penaltı yanlıştı diye İngiltere

0: Bilim kuruluna ve federasyona salladı. Ya böyle bir şey hayal edebiliyor musunuz? Edemezsiniz, edememişsinizdir. Ya Burak Yılmaz da tam olarak Gaziantep döneminde onu yapmıştı. Mesela Beşiktaş-Fenerbahçe maçında çalınan penaltıdan bahsetti. Ya kimine göre haklıydı, haksızdı. İşi o değil yani. Onun işi başka maçlardaki pozisyonları yorumlamak değil. Teknik direktörlük yapmaktı. Bakalım Burak Hoca geldiğinde neler yapacak? Ben böyle söyledikleri lafların arkasında duran insanları seviyorum. Böyle bir anda söylediği kelimenin 2-3 yıl sonra, 2-3 ay sonra unutulacağını bilip susan insanları çok sevmiyorum. Bir şey söylediysen arkasında duracaksın ya da hiç söylemeyeceksin arkasında duramıyorsan. Banka hesabındaki sıfırlar azalmıştır diyor. Benimki hep sıfır İshak, çok takılma. Ben ekside falan gidiyorum yalpalıya yalpalıya. Ne demiş? Toprağım günaydın diyor. Günaydın toprağım. Yağmur yağıyor, haberin olsun. Acayip Tuzla'ya gidiyorum demiş. Selam olsun. Sen kâin misin derler Montelli'ye. Hangi konu için bunu söylüyorsun? Hani vallahi bir sürü konuştuk ki şimdi hatırlayamadım. Nide'li dinleyenimiz Nide Spor'unu tebrik etmiş. Takip edemedim. Nide'li Salim. Ne yapmış Nide? 2-1 kazanmış. Biz de tebrik edelim Nide Spor'u. Selam olsun. Peki telefonları almaya başlayalım. 0212-273-1010 buradan bizlere ulaşabilirsiniz. Sırayla alacağım. Cihan, Burak 2-3 ayda bir birileriyle kavga ediyor demiş. Ya evet, öyle bir şey var ya. Yani sürekli birileri Burak Yılmaz'a bir şey yapmış oluyor ve karşısındaki bir yerlerden istifa ediyor. Bazı insanlar böyledir. Ya bazı insanlar bir tek kendileriyle anlaşabilir. Siz de çok tanırsınız yani, yakından tanıyorsunuz bazı insanları. Ya hatta bazıları kendileriyle bile anlaşamaz, öyle söyleyeyim. Ya bence benim haddime değil de ben yorum yapıyorum. Yani bir süre böyle magazin, futbol, televizyon falan bu tarz şeylerden uzaklaşıp ailesiyle vakit geçirdikten sonra futbola dönmesi lazımdı ama o daha farklı bir tercih izledi. Çorum'un başına geldi. Başarılar dileyelim. Bize başarılar demek dışında bir şey demek düşmez. 0307 ha? Kendisiyle anlaşamayanlar tanırsın. Hoş geldiniz, günaydın, selam olsun.
1: Alo, merhabalar, günaydın.
0: Günaydın, buyurun, hoş geldiniz.
1: Nasılsın Cihaz? Ben Antalya'dan İsa.
0: Hoş geldin İsa, selam olsun Antalya'ya.
1: Sağ olasın, valla havalar serinledi, güzel oldu Antalya.
0: Burada da göz gözü görmüyor dün akşamdan beri. Şu an bir tık azaldı yağmur ama hafta boyu böyleymiş.
1: Dün akşam burası bayağı yağmurluydu. Güzel oldu şimdi hava. Ben Burak Yılmaz'dan, ondan bundan birisi istifa eder tekrar gelir. Yani bu işin sonu paraya çıkıyor. Bu arada Fenerbahçeliyim, oğlum da Galatasaray'da. İnşallah güzel bir lig olur. Ama sonucu da yine biz hakem konuşmaya devam edeceğiz. Milli takım zaten evlere şenlik. Yani bizim bu jenerasyonu daha iyi eğitiyor olmamız gerekiyordu. Güzel bir jenerasyon ama maalesef ki Montella'nın prensleri gene sahada, yedekte, yani olmaması gereken oyuncular var.
0: Kim onlar mesela?
1: Yılların vermiş, efendim?
0: Kim onlar? İsim vermek ister misin? Prensleri dediğin
1: oyuncu. Tabii prensleri İrfan Cakaveci. Atıyorum bunlar ne işi var milli takımda? Yani gerçekten söylüyoruz. Yani günümüz futbola, futboluna aykırı futbolcular. Yani hem formsuzlar, yani hem de duran futbolcular. Artık koşan, sen de söyledin. Defanstan oyun kurmamız gerekiyor. Yani Abdülkerim'in, atıyorum Merih'in, bu takımda bence yeri yok. Yani yeni sistemde, modern futbolda, koşan futbolda bunların yeri yok. Biz hiçbir bölümden sadece oyun kuramıyoruz. Arda Güler'i de ben çok beğenmedim. Yani sürekli bir geri paslar, toplu pası vermeler, sürekli bir itirazlar. Gerek yok yani, gerek yok. Oyunu oyna geç. Ama biz hani kendimize sarı kart verdirmek için kendimizde hani gerçekten uğraştık. Arda Güler de yedi. Zaten eksik takım. Hani onlar olsa da bir şey değişir miydi? Çalhanoğlu gelseydi bir şey değişir miydi? Ama belki Kenan Yıldız bir şeyler değiştirebilir ama bizim Fransa'ya karşı zaten şansımız çok azdı. Olması gereken ne oldu yani? İyi ki fark yemedik yani. Ben 3-4 fark yeriz gibi düşünüyordum. Çünkü İspanya maçında gördük. Haddimizi aştık. En azından bu bir gelişme. Haddimizi aşmadan maç bitti yani.
0: Peki.
1: Sözlerim bu kadar.
0: Çok teşekkür ediyorum. Sağ olasın.
1: Bu arada Bu arada hani Galatasaray

0: Genel olarak en objektif tanıdığım kişi sensin. Gerçekten söylüyorum. Fenerbahçe'de de bir Ahmet Konaş farkı var. Şeyde Galatasaray'da neydi o Yakup Çınar var. Bu ikisinden de gerçekten dinlemekten de hoşlanmıyorum. Çünkü sırf taraftarlık olsun diye bir şeyler söylüyorlar. Gerek yok. Hem taraftarı ikiye bölüyorlar hem de farklı yorumlar yapıyorlar. Hoşumuza gitmiyor çok fazla. Peki. İki taraf için de. Teşekkür ederim.
1: Çok sağ ol nazik sözlerin için. Dikkat et kendine. Görüşürüz.
0: Sağ ol. Siz de kendinize.
1: Sağ olasın. Evet, bir dinleyenimiz bizi yurt dışından aramaya çalışıyor ama sanırım WhatsApp'tan bağlantı alamıyoruz. Bir reklam arasında bakarım. WhatsApp'a yeni bir güncelleme geldi. WhatsApp web üzerinden arama yapılıyor artık ama şimdi onun da ben önünü açarsam diğer yayıncılar da onu yapmak isteyecekler. Öncü olursam şimdi diyecekler ki Cihan WhatsApp'ta neden yayına dinleyici aldın? Bilmiyorum yani, ses verebilir miyim WhatsApp'tan? Bakarız. Ya Fransa maçı İtalya maçıyla bence çok aynı olmayacak. İtalya maçı daha doğrusu Fransa maçıyla çok aynı olmayacak. Ben Fransa'ya karşı iyi mücadele ettiğimizi düşünüyorum. Şimdi Belçika'ya kendi evinde kaybeden bir İtalya var. Herkeste böyle bir yeneriz algısı oluştu. Ama futbolda maalesef işler öyle çok söylendiği gibi gitmiyor ya. Yani kendi seyircinin önünde maça bir beklentiyle çıkacaksın. Bir rahatlıkla çıkacaksın. O rahatlık bir strese dönüşecek. Sonra bir gerilime dönüşecek. Fransa biraz daha farklı. Onların böyle hücum gücü daha sağlamdı. Saliba falan da yoktu yani. Saliba'nın yokluğunda da savunmada bize bazı açıklar verdiler. Biz ne yaptık da biz değerlendiremedik. O işin başka boyutu. Biz savunma tarafında iyiydik. İtalya maçında bir tık böyle roller değişecek. Top daha fazla bizde olacak. Onlar savunacak. İtalya bu jenerasyonda iyi bir takım olmadığını hepimiz biliyoruz ama yine de savunma güçleri yüksek yani o İtalya savunması dediğimiz, İtalya defansı dediğimiz işini yine iyi yapıyorlar. Biz biraz böyle hücumda iyi organize olup geçiş oyunundan bu işi halledebiliriz diye düşünüyorum. Yani Fransa maçı İtalya maçı için bana göre ölçü değil, tam tersine Fransa'dan daha ters gelecektir. Nasıl olacak hep beraber göreceğiz. 16 maçtır yenememişiz Fransa'yı. 11 mağlubiyet, 5 beraberlik. Bir tane hazırlık olsun, resmi maç olsun. Galibiyetimiz yok. Hazırlık da vardır belki. Resmi maçta yok. Bu çok üzücü. 0143. Merhabalar. Günaydın.
2: Selamünaleyküm.
1: Aleykümselam. Buyurun.
2: Günaydın Cihan'ım. Nasılsın? İyi misin?
1: Günaydın. Teşekkürler. Siz nasılsınız? Ben çok iyiyim.
2: Teşekkür ederim. Ben de iyiyim. Şükür. Hamdolsun. Mevlam bu günlerimizi aratmasın.
1: Amin. Buyurun, kimle tanışıyorum?
2: Söyleyelim hemen. Şimdi bir cumartesi günü, cuma gününden sonra cumartesi günü amiyane tabirle, yani canlı yayındayız ama biraz böyle kaba konuşacağım. 4 tane gerizekalı arkadaş oturdu. Milli maçın bir analizini yapalım dedik.
1: Estağfurullah, kendinize niye gerizekalı diyorsunuz efendim? Buyurun, devam edin.
2: Yok böyle. 4 arkadaş oturduk. Tam 1,5 saat boyunca bu milli maçın analizini yapmaya çalıştık kendi çapımızda.
1: Doğrudur, evet.
2: Ama bir türlü şu konuya bir vakıf olamadık. Gerçi Çağatay hocama da yazdım ama o müsait değildi. O zaman ondan destek istedik. Şimdi o da müsait değil, o yüzden ben dedim ki radyoda da iki arkadaşlara soracağım. Onların bilgileri bizden daha fazla. Şimdi bu milli takımda bu Barış Alper, Ceren olsun, bunların kendi takımında son zamanlarda, öncekilerini söylemiyorum ha, önceki performanslarıyla alakalı bir durum değil, son zamanlardaki performans düşüklüğünden dolayı hala ısrarla oynatmasının sebebini ben bir türlü anlayamadım ve 4 arkadaşımız da anlayamadık. Bunun bize izahı lazım. Bunu açıklayabilecek, beni ikna edecek veya bizi, benim gibi düşünenleri ikna edebilecek bir açıklama bekliyoruz ama kimse de bir açıklama yapamıyor. Yani ya arkadaş, adamın performansı düşük. Hala ısrarla onu oynatıyorsun. Onları oynatmaya çalışıyorsun. İrfan Kahveci çağırmış keza. Tabii ki çağırsın. Performans yükselişteyse çağırsın. Ama yok, bir faydaları yok. Yok baba, bir faydası olmayan insanların ne işi var orada? Bak önceden o önceyi söylemiyorum. Kimse yanlış anlamasın.
1: Vallahi
2: son zamanlardaki performans açısından.
1: İnansaydım sizi ikna etmeye çalışırdım. Ama yani söylediklerinize katılıyorum ya. Böyle forma adaleti, anlık grafikleri elbette tartıştırır aramızda, konuşuyoruz. Herhalde Montella biraz daha böyle kulüp takımı yapmak istiyor. Onun dışında işte Samet falan da çok tartışılıyor. Bazı güvendiği oyuncular var ve bu oyunculardan vazgeçmekte biraz zorlanıyor. Hani ben de sizin söylediğiniz dışında düşünseydim ikna etmeye çabalardım sizi ama sizden çok farklı düşünmüyorum.
2: Bir de mesela ertesi gün, bilmiyorum takip edebildiniz mi, İngiltere İspanya maçı vardı. Onu izledim. Ya adamların futboluna bakıyorum. 90 dakika boyunca affedersiniz daha buraya gidemedim. Her an bir pozisyon gelecek, kaçıracağım diye. Kaçırmayayım diye. Daha buraya gidemedim. Adamlardaki futbola bakıyorum, bizdeki futbola bakıyorum. Bir de bir önceki bağlanan arkadaş dedi, Arda'yı da beğenmedim dedi ama yanlış anlamasın. Arda hem defansa hem kanatlarda hem yani Arda daha ne yapacak o milli takımda? Ben merak, yani o görüşüne katılmıyorum ben o arkadaşın. 0-3-7'ydi sonu herhalde sonun. O arkadaşın görüşüne katılmıyorum. Diğerlerine okeyim. Bir de Merih'e katılmıyorum. Merih son zamanlarda milli takımda en azından bir şeyler yapmaya çalışabiliyor. Boş boş ortada gezmiyor, sağa sola koşmuyor. Adam kaçırabilir. Yani bu futbol hatalar sonuçta hata oyunu. Ama bilmiyorum.
1: Teşekkür ediyorum size. Bir çok uzun tuttuk. Diğer dostları da alalım, olur mu? Dikkat edin. Sağ olun yorumlarınız için. Teşekkür ederim.
2: Sağ olun. Kolay gelsin.
1: Evet. İngiltere-İspanya maçında da iyi ki değindi dinleyenimiz. Gerçekten %100 katılıyorum. Ya ben de nefes almadan izledim. Şey gibiydi böyle. Yani satranç müsabakaları olur ya, iki hocanın da iki tarafında böyle sırayla böyle karşı tarafa mat edecek hamleleri olur. Aynı o şekildeydi. Yani hemen böyle Lamine Yamal ikinci dakikada falan golü attı. Bir hemen böyle İngiltere cevap verdi. Öne geçti. İspanya pes etmedi falan. Oyarzabal devreye girdi. Hiç vites düşmedi. Ya hatta Oyarzabal'ın o dokunuşu herhalde artık böyle ustalık eseri falan diyebilirim. Gol düellosuydu. Ben genelde böyle Uluslar Ligi'nde, şimdi Fransa-Türkiye maçında hatırlayın, dinleyenler vardır. Şimdi ben demiştim demek istemiyorum da çok gol beklemiyorum demiştim. Böyle Uluslar Ligi'nde oyuncular genelde, yani sezon devam ettiği için, kendi takımlarında da forma giydikleri için böyle çok sakatlanmak istemiyorlar. Hani %100'leriyle oynadıklarını düşünmüyorum. Hani bunu bir futbolcuya söylesek, mesela şimdi İbrahim Yavuz'a söylesem der ki yani yok öyle bir şey ya, futbolcu onu düşünmez der. İşte sahaya çıktığında o anın verdiği aksiyonla, o anın verdiği sinerjiyle oynar yani diyor. Halı sahada bile heyecanlanıyorsun sen. Futbolcu onu çok düşünmez diyor ama ben yine de doğru, hani katılsam da İbrahim abi, benim yine düşüncelerim bir tık farklı. Çünkü Uluslar Ligi'nde izlediğim maçlarla işte Dünya Kupası'nda veya Avrupa Kupası'nda izlediğim milli takım maçları farklı oluyor. Oyuncular biraz daha düşük tempoda oynamaya çalışıyorlar. Mesela İngiltere-İspanya maçını çok şaşırdım. Hiç öyle bir maç beklemiyordum. Hatta ben biraz böyle 15. dakikadan sonra falan açtım. Lamine Yamal'ın golünü falan kaçırdım hemen. Geriye sardım, baktım falan nasıl gol atmış. İnanılmaz. Bakalım o tarz maçlardan daha izleyebilecek miyiz? Döneceğim mesajları bu arada. Telefonu alayım, geleceğim. 54-91. Günaydın, selamlar.
3: Günaydın.
1: Merhaba, hoş geldiniz. Selam olsun.
3: Merhabalar, iyi yayınlar. Kocaeli'den arıyorum.
1: Oh, selam olsun Kocaeli'ye.
3: Şimdi milli takıma gelince, ya milli takıma söylenecek bir şey yok. Çünkü kadro seçimi yanlış. Bir de diyorsunuz ön libero defanstan işte kaçak oynadı falan 90 dakika ama 90 dakika 80. dakikaya kadar ön liberolar kaç kere top istedi o defanstaki hattan, verdi mi? Hiç baktınız mı abi? Kaç kere boş boş yaptı.
1: Stoperleri de eleştirdim zaten.
3: Yani onlara vermedi. Şimdi herkesin kendine göre bir oynayış stili var. Şimdi orada mesela Abdülkerim zaten düşüktü. Başkasını deneyebilirdi. Ya da Oğuz Avcı'nın yerine başkasını da deneyebilirdi. Bir. İkincisi bir de şu büyük takımlarda oynayan futbolcu iyi bir algısında bir geçmek lazım. Mesela şimdi biraz önce dedin çok usta bir dokunuş yaptı dedin. İspanya'nın golcüsü değil mi? O arada bak.
1: Evet.
3: Hangi takımda oynuyor abi? Fransa'nın en büyük 4 takımında oynuyor mu abi? Oynamıyor.
1: Yok.
3: Adam milli takım golcüsü. Ama işte bizim eksiklerimiz bunlar abi. İlla büyük takımda olacak, iyi oynayacak. Oynasa da o fark etmiyor abi. Yine geliyor. Yine gelse de hiç değişmez abi. Bir de şöyle bir şey var. Şimdi ben onu dinledim senden de. İşte savunma oyuncusu oyun kursun falan. Yeni futbol düzeni bu. Hı hı. Abi biz 20 sene önce halı sahada oynarken de biz savunmadan oyun kuruyorduk ya. Yani halı sahada oynarken bile kaleci öndeki adama verirdi. O adam toptan çıkardı yani. Biz halı sahayı böyle oynadık. Yani futbolun gelişmiş ülkelerde yani şimdi bizim teknik direktörümüz görmüyor mu abi bunları? Neden müdahale edilmiyor abi? Ya bu adamlarla olmuyor işte. Ya Fransa Allah'tan iyi değildi abi.
4: Siz halı sahada kuruyordunuz yani, mu? Ben şuna istinaden söyledim ona. Şimdi mesela kale vuruşları artık kalktı yani. Çok az görüyorum. Out atışları mesela orta sahaya dikerdi kaleci. Orada pivot santrafor indirmeye çalışırdı uzun oyuncular. Işte, onu çok görmüyoruz artık.
3: Aynen biz de bunu halı sahada yapıyorduk. Ya. Eski aylarda yapılıyor da. Ha, mesafe kısa olabilir ama zihniyet aynı değişmedi. 30 yıl önce de halı saha böyle oynanıyordu. Yine aynı şekilde oynanıyor. Bir de şöyle bir şey. Allah'tan Fransa'yı değildi abi son vuruşlarda. Az bir var ya şu İspanya gibi teknik bir vuruşu son vuruşu iyi olsa var ya 7-8 olurdu maç çok rahat. Sen bakma 1-0 yiye yani biz yendik de 2 tane pozisyon yakaladık atamadık. İyi bir forvet dikkatli bir adam olsaydı Fransa'dan ya şu Fransa'dan puan alınırdı. En kötü bir puan alındı abi. En kötü. Bak şu oynadığımız Fransa'yla bir daha bu şekilde yakalayamazsın. İtalya maçını sen biraz çok ümitli konuşuyorsun Cihan Bey ama İtalya maçı öyle geçmeyecek. İtalya bizim tarzımız oynuyor. Temaslı oynuyor. Allah bizi bitirecek abi. En az ben 3-4 fark bekliyorum. Bak şimdiden söylüyorum.
1: Sağ olasın. Dikkat et kendine.
3: Kendinize iyi bakın. Kendinize iyi bakın Cihan Bey. Çok bekledim yarım saat ama olsun. Bir de ne diyecektim ama sen şimdi boş ver. Şimdi başka yayıncıyı karıştırmayayım. Kolay gelsin.
1: Sağ olasın. Görüşürüz. Dikkat et kendine. Evet güzel yorumlar yaptı dinleyenimiz. Bence kötü yorumlar değildi. Yani halı saha örneği tabii çok şey değil, eşdeğer değil. O saha ölçüleriyle halı sahanın ölçüleri halı sahadan tabii ki de top pas yaparak çıkacaksın. Zaten küçücük. Herkesin kendi yorumu var. Ama dediğim gibi o şeyi kaybettik. Ya ben görmüyorum eskiden kaleci out olduktan sonra koyardı topu. Hemen o altı pasın içine. Dikerdi orta sahaya. Orada birileri indirmeye çalışırdı. Hebele kübele derler ya böyle. Karambol olurdu. Şimdi genelde biraz daha böyle geriden oyun kurmaya çalışıyorlar. Biraz böyle sayısal üstünlüğü de falan almaya çalışıyorlar. Bunun da farklı bir adı vardı böyle daha havalı bir adı vardı onu kullanıyorlar genelde. İşte bu modern futbol dediğimiz oyunun değişmesi modern futbol da neyse ya futbol her yerde futboldur ama işte oyunun değişmesiyle diyelim. O yüzden böyle en çalışan artık mevkilerden biri stoperler oldu. İşte kaleciden ve stoperden başlayarak böyle topu ta üçüncü bölgeye kadar taşıman lazım. Hücum bölgesine kadar taşıman lazım. Artık öyle stoperlerin de ayağının iyi olması gerekiyor. Mesela Van Dijk şeyi eleştirdi. FIFA'yı eleştirdi. Ya dedi gerek var mıydı dedi Uluslar Ligi'ne. Ben dedi hiç keyif almıyorum dedi. Sorayım mesela bu da yan konu olsun. Van Dijk'ın söylemlerine katılır mısınız? Biz de insanız dedi. Bizi düşünmüyorlar. Bu kadar maç yapıp sonra sakatlanmamamızı bekliyorlar. Diyerek böyle bir sitemde bulundu. İşte kimisi şey demiş oynayacaksın tabii o kadar paraları alıyorsun işte argo tabirle ne ağladın Van Dijk demişler. Kimisi de adamcağız haklı üst düzey oyuncular sakatlanıyor işte Mbappe de geldi burada sakatlandı vesaire demişler. Ya Uluslar Ligi önemli tabii çünkü mesela işte Dünya Kupası'na gidemeyecek takımlar kendi gruplarından bir şekilde Dünya Kupası'na katılma hakkı kazandılar yoksa o takımlar Dünya Kupası'na gidemeyeceklerdi. Ha ne kadar önemli orası da tartışılır. Ben zevk alıyor muyum? Ben çok az almıyorum Uluslar Ligi'nden. Hani beni tatmin eden bir turnuva değil ne yazık ki. Hazırlık maçları yerine biraz daha heyecanı olsun diye. Bir de işte orada bir amaç da koyulmuş. Dünya Kupası'na gitmenin kısa yolu şeklinde. Birazcık da böyle iddia severler için yapılmış bir turnuva gibi gözüküyor. Üçüncü ligde, ikinci ligde oyuna hala aynı. Uzun top, top 3 yere, 3 dakika yere inmeti oluyor demiş. Oluyor evet, oluyor. Mesela ben üçüncü ligdeki kardeşlerimiz falan alınmasın. İkinci ligde öyle ya, birinci lig daha doğrusu. Yani izledikten sonra şeye kızıyorum, kendime çok kızıyorum. Ya diyorum bu arkadaşlar futbolcu olmuş, biz nasıl olamamışız falan diye. Tamam Süper Lig başka, tamam oradakiler gerçekten iyi oynuyorlar. Ama üçüncü ligde bir toplar oynanıyor. Yani sürekli böyle ıskalar falan koşarken düşmeler inanılır gibi değil. Abi bugünlük mü yayındasın bundan sonra sabahları sen de mi demiş Ahmet. Ahmet bugün ve yarın buradayız inşallah. Başımıza bir sıkıntı bir dert gelmezse. Dünya Kupası'ndan beri Uğurcan kötü demiş. Bunu neden görmüyor Montella? Fransa maçında yaptığı hata sonucu diğer kalecilerimize gün doğdu demiş. Ya orada Uğurcan'ın hatası var mı sence? Bence Uğurcan... Evet hani paralel pas atmaması gerekiyordu. Bence stoperlerin ve ön liberonun hatası var. Yani yediği golde alan da tutamadı. Şimdi bir anda kalesine dönünce Alan tutamadı. Mbappe de güzel yere vurdu, bakma. Herhalde o Dünya Kupası'nda alınan kötü sonuçlar biraz böyle moralini bozdu gibi Galatasaray.

0: Galatasaray'da da iyi başlayamadı. Kim oynatacak ki şu an? Ya Berkay'ı çağırmadı. Şu an ben olsaydım Berkay ile devam ederdim ama Altay'ı mı oynatacaksın? Altay'ı bilmiyoruz performansını. Okan'ın bilemiyorum. Yani kim oynatabilir ki? Kim olsun mesela şu an kadroda olanlardan birini söyle. Bence Uğurcan en iyisi. Cihan hasta mısın? Ses bas geliyor diyor. Evet ya. Bir tık hastayım arkadaşlar. 3 gündür üzerimden atamadım maalesef. Sağ olasın. Yüksel, teşekkür ediyorum güzel mesajın için. Belçika maçları belirleyici olacak Montella için. İyi oynayıp yenersek demiş. Devam, yenemezse turnuva sonunda gönderilir. Ama kimi getireceksin? Bir de o var demiş. Kimi getireceksin? Yani Fatih Terim daha olmaz. Bu saatten sonra çok geçeceğini düşünmüyorum. Abdullah Avcı zaten olmasın. Şenol Hoca da bence olmaz. Yani kimi getireceksin ki? Bir kısır döngü artık bu. Yani kulüplerde de milli takımda da hep aynı isimlerin arasında dönüp duruyoruz. Fatih Terim, Şenol Güneş, Sergen Yalçın, İsmail Kartal falan böyle. Ya bir milli takımda da bu olmasın. Milli takım için daha yıpratıcı olabiliyor. Yabancı hoca da geldi. İşte yabancı hocalar milli takıma uyum sağlayamaz dedik. Şimdi Montella ile Olaki yollar ayrıldı diyelim. Yine yabancı bir oyuncuya dönülecek. Ben çok yerliye döneceklerini düşünmüyorum. Tekrar işte Türkiye'nin futbol iklimini, ne bileyim, kulislerini, oyuncu grubunun egosunu, kaprislerini bilen bir hocayla o da belki altın jenerasyonu mahvedecek. Biraz sabır gösterelim. Şu santrafor işini bir çözse, şu inadını bir kırsa Montella Hoca iyi olacak. Yani hepimiz hani ya bak işte adam santraforu da koydu. Böyle de olmuyor. Bize bir bunu dedirsin mesela hoca. Alın ya, çok istediniz, hepiniz istediniz. Ben de Enes Ünal'ı çağırdım ya da gerçek bir 9 numarayı koydum. Siz mi daha iyi biliyor musunuz? Ben mi daha iyi biliyorum deyip bizim yüzümüze vursa keşke. Değil mi? Alsa bir santrafor, onunla da başarısız olsak ki yüksek ihtimalle öyle olacak. Bizim yüzümüze vursa belki bu sefer biz de bu eleştirileri farklı şekilde yaparız. 64-82. Günaydın, selamlar.
1: Selamlar, hayırlı sabahlar, günaydın.
0: Sağ olun.
1: Seni buyurun. Burada görmek güzel, sabah sabah.
0: Eyvallah, çok
1: sağ olun. Yayında olduğunu görünce bir arayalım dedik değerli abim.
0: İyi yapmışsın.
1: Ben Galatasaraylıyım. Özellikle dinlediğim arkadaşlar ve izlediğim gözlemimle bu futbol, herkes bir şikayet ediyor. Şu an bizim ülkemizde oynanılan futbol ne derecede sağlıklı, ne derecede iyi? Şimdi kendi takımda başarılı olmayan Galatasaray, Fenerbahçe, herhangi bir takım, başarılı olmayan bir takım ve beğenmediğimiz bir futbolu milli takımda ne kadar destekleyebiliriz? Bugün baktığımızda gerçekten Türkiye aslında yetenekli futbolcularımız var. Ama lakin gelelim Türkiye'de olsun ve Avrupa'da olsun. Arda dışında şu an pek iyi bir futbolcu göremiyorum. Tamam, Orkun, o da sakat. Ama lakin biz önce kendi takımımızdaki futbolcuları, hele Türkiye'de iyi oynuyor muyuz, oynamıyor muyuz, kendi takımımızda ne kadar başarılıyız, ona göre yorum yapalım. Galatasaraylı, Fenerbahçeli fark etmez. Biz ilk başta futbolu bilmemiz gerekiyor. Dokunuşlarla düzeltmemiz gerekiyor. Çünkü niye? Biz hep hakemleri konuşuyoruz. Biz genelde yaptığımız taraftarlık bir şey var, baskı var bizde. Eğer Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş bugün hakkıyla top oynasa, Trabzon, yani bütün takımlar için diyorum, bugün milli takımda da başarılı oluruz değerli abim. Yani bugün biz çıkmışız diyoruz ki Fransa, aslında Fransa iyi bir gerçekten golcümüz olsa, ben bugün, ben Barış bu sene hiç ne oynadığını bilmiyorum. Bak, bir Galatasaraylı olarak ne oynadığını bilmiyorum. Yani böyle sahaya giriyor, ne yapıyor ben anlamıyorum. Yani eskiden bir fizik gücü vardı, onu kullanıyordu. Şu an o da yok. Koşusu vardı, şu an o da yok. Yani biz eleştiri özellikle yapalım Cihan Bey. Yani biz bugün gerçekten bakıyoruz, biz futbol oynayamıyoruz. Ben hala 2000'lerdeki kadroyu sayabiliyorum. Kimlerin oynadığını biliyorum. Takım olarak iyiysek iyi oluyoruz. Bir kişinin bireysel bir maçı kazanabiliriz. Ama sürekli aynı durumu yaşıyoruz. Takım olamadıktan sonra Hiçbir şey olamayız.
0: Peki. Çok teşekkür ediyorum. Falan, ağzına futbol, sağlık.
1: Falan futbolcuyu şey etmemize gerek yok. İsim vererek şu futbolcu bu futbolcu demeyelim. Ha bugün ben bakıyorum bizim. Sen örnekler verdin. Liberoler, stoperler. Yani gerçekten Fransa maçında ben şunu gördüm. Aman top benden çıksın. Kime gidiyorsa gitsin. Girişen, topu alan, ısıran bizde var mıydı? Bir futbol sever olarak söylüyorum. Topu ısıran yok. Ya ben hani nasıl söyleyeyim? Benden çıksın Ali'ye gitsin. Bu şekil top olmaz. Biz halı sahalarda arkadaş örnek verdi. Vallahi halı sahalarda oynuyorduk. Betonda oynuyorduk. Dizlerimiz, ellerimiz hepsi yara bere içindeydi. Çünkü biz o halı sahada terimiz değil, kanımızın su damlasına kadar mücadele ediyorduk. Ama burada öyle bir şey yok. Bugün işimizi düzgün yaparsak her şey yoluna girer.
0: İnşallah.
1: Önce öz eleştiri kendimize yapalım. Taraftarcılık burada yapmayalım. Ne herhangi bir futbolcuya yüklenmeyelim. Biz Türkiye'de top oynuyor muyuz, oynamıyor muyuz? Bizim ülke ne kadar? Bizim ülke genelde düşünsene fenomen olan dürüst insanlar var mı? Yok. Biz dürüst insanları bir yere getiremiyoruz. Kusura bakma. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olasın. Seni burada görmek, senin sesini duymak. Ben de hastaneye gidiyorum. Allah'a emanet ol. Teşekkür ediyorum.
0: Sağ olasın. Kolaylıklar diliyorum. Kolay gelsin can dost. Sağ olasın. Ya Barış Alper'le ilgili şimdi ben de araya girmek istemedim. Evet ya şey var çocukta. Bir zaaf var yani. O temposunu çok ayarlayamıyor. Böyle kendisi gibi süratli ve güçlü oyuncular genelde bu patlayıcılıklarını ayarlayabiliyorlar. İşte şimdi çok uç bir örnek olacak da daha anlaşılmak için söyleyeyim. Şimdi karşılaştırmıyorum. Sakın yanlış anlamayın. Aa, Mbappe ile Olise ile mi falan karşılaştırıyorsun demeyin. Ben patlayıcılık anlamında. Mesela bu futbolcular o patlayıcılıklarını ayarladıkları için üst düzey oyuncular. Ama Barış maalesef tüm maç boyunca koşuyor böyle. İşte kafası kesik tavuk gibi. Bütün enerjisini boşa harcıyor. O patlayıcılık gerektiği yerde de tam o işte onu yapması gerektiği yerde de bütün maç boyu boş koşular attığı için yeterince dinç olamıyor. Dinç olamadığı zaman da o doğru hareketi yapamıyor. Maalesef onu ayarlayamıyor. Çok kolay düzeltebileceği bir problem aslında. Yani koçları bunu nasıl düzeltemiyor? Gerçekten hayret ediyorum. Biraz daha yani çok koşu yerine doğru koşu yapması lazım. Bu doğru koşuları ayarlaması lazım. O kadar koştuktan sonra zihin de ister istemez yoruluyor yani. 180'e falan çıkıyor nabız. O nabızdan sonra da işte biz hep eleştiriyoruz ya son vuruşları. Bu çocuk gidiyor gidiyor orta açamıyor. Gidiyor gidiyor şut çekemiyor. O kadar fazla gereksiz efor sarf ettikten sonra ister istemez o son dokunuşu da yapamıyor. Yani bana göre kanat oyuncusu. Hiç böyle santrafor falan oynayacak bir oyuncu değil. Yine keza Arda'yı da ben. Hayatta böyle alıp kanada falan koymam. Arda da 10 numara oyuncusu. 6-8 falan da oynayamaz. 10 numaraya koyacaksın. Fenerbahçe'de Tadiç yıllarca kanat oynadı ya. Bu adam 10 numara oyuncusu. Tam Ajax'ta da kanat oynuyordu. Onun olayı o. Ama bu tarz oyuncular 10 numara. İrfan Can bana göre yani anlıyorsunuz baktığınızda. Kadife bilek bu adamlar. Bu adamlar kanatta çok işleri yok. Kanat süratli oyuncuların işi. Sürekli çizgi yenecek. Orta alandaki oyuncuları kendisine çekecek. Orayı yıpratacak. Sen kanada bile iyi oyuncu aldığında orada çok kayboluyor. Bana göre benim futbol görüşüme göre biraz daha böyle kanatların bir tık süratli olması gerekiyor. Mesela İrfan Can'ı, Arda'yı ne bileyim hiç böyle kanada koyulacak isimler değiller. Keza Barış'ta zaten santrafor deneniyor. Çok böyle santrafor gibi de değil aslında. Dizilişe baktığımızda öyle çıkıyor ama o da top bizdeyken çok fazla orta alana geliyor. Santraforsuz oynuyor gibiyiz ya. Baktığımızda santrafor gibi ama o da çok geriye geliyordu. 19.02. Günaydın, selamlar.
2: Alo, günaydın.
0: Merhaba.
2: Ben milli takımımız hakkında konuşacaktım. Tabii Ali ismim benim.
0: Hoş geldiniz.
2: Şimdi biz biraz aşırı derecede fazla eleştiriyoruz gibi geliyor. Mesela diyoruz ki şu Fransa'yı yakalamışsın. Ya Fransa'yı bu hale getiren ya da şu hale getiren oyundan ya da taktikten hiç bahsetmiyoruz. Yani Fransa kötü oynadı. Biz oynatmadık onları, hiç bakmıyoruz. Mesela Fransa'yı ben o kadar maçını seyretmişimdir. Bir İspanya'da bu kadar kötü duruma düşmüştü. Bir de bizim milli takımımızda ya karşı takımda Mbappe, Dembele var, Olise var. Sen bunlara şut bile attırmamışsın doğru düzgün. Yani kaleye yaklaştırmamışsın. Bu gerçekten çok büyük bir başarı. Tamam, hatalı bir gol yedik. Can'ın o pası Abdülkerim ve Uğurcan'a bağlandı ama Can'da başlıyor yani o kat.

0: Onu da atlıyoruz.
1: Kesinlikle.
0: Hemen Abdülkerim kötü, çok ağır, şöyle böyle. Bir de Abdülkerim mesela, biz hocalar gibi bakmıyoruz olaya. Bir seyirci, izleyici olarak bakıyoruz da, düşünüyorum mesela, defansımızda bizim kim var? Melih var, Ozan var. Hadi Emirhan'ı al ya da Adil'i al. Ya bunların hangisi topu ileri çıkartabilecek? Yani topu ileriye çıkartabilecek biri var mı? Arda'yı biz iki stoperin arasında sokup top mu çıkarttıracağız? Mesela Fenerbahçe bunu geçen sene çok yaşadı. Önceki sene de yaşadı. Amrabat giriyordu. Geçen sene Gendüzi giriyordu. Stoperler topu çıkaramazsa takım geriden oyun kuramıyor. Ve Türkiye'de oyun kuran en iyi adam Abdülkerim. Biz buna hiç bakmıyoruz. Yani topu ileriye çıkarma olayında vur patlı oynadığın zaman zaten Fransa seni kapatır cezası aslında. Bir şekilde bizim bu topu ileri çıkarmamız lazım. O yüzden Abdülkerim'e sadece ağır kalıyor diye bakmak biraz yanlış oluyor diye düşünüyorum. Bir de Barış hakkında çok aşırı eleştiriler var. Ya diyorum şöyle yapalım. Barış'ı Dembele'nin yerine koyun. Dembele'yi bizim yerimize koyun. Dembele ne oynadı mesela? Barış'tan daha mı iyi oynadı? Dembele'den bahsediyoruz. Bir tane şutu yok. Yani Barış kadar çabalayabildi mi? Ya da Barış gibi yırtıldı forması tekrar mı çıkardı? Bir de bu gözle bakmak lazım. Mesela Barış'ı forvete koyalım, tamam. Koymayalım, başkasını koyalım. Enes mesela diyoruz. 9 maçtır bir golü var adamın. Formsuz. Daha hala Montella da açıkladı. O kadar izledik dedi. Fizik olarak yetersiz şu anda dedi. İleride düşüneceğiz dedi. Yani bir de şuna ben takılıyorum. Mesela Montella golcüydü. İtalya milli takımında oynamış iyi bir golcüydü. Ya biz Montella'dan daha mı iyi biliyoruz? Bir tane golcüyü seçemiyoruz. Adam bu işin şeysi, oynamış, belli mevkiye gelmiş, golcünün ne olduğunu, golcü pozisyonunun ne olduğunu, nasıl oynaması gerektiğini en iyi bilenlerden biri. Biz bu kişiye diyoruz ki sen şunu oynat, Deniz oynat, bunu oynat, şunu oynat. Yani biraz abeste kaçıyoruz gibi geliyor eleştirilerde. Bir de gerçekten Montella mesela üçlü taktikle çıktı. Kanatlarını şey yaptı, kilitledi ya. Siz Embele, Olise'yi yani bu kadar durdurabilen ya da bu kadar kötü gösteren kaç tane oyun seyrettik ki bugüne kadar biz?
1: Evet, bence çok güzel yorumladınız. Ağzınıza sağlık. Teşekkür ediyorum.
0: Bir de şunu unutuyoruz. Bakın Hakan Çalhanoğlu mesela, Kenan, eğer onlardan biri ya da ikisi bizde olsaydı dün önceki gün biz bu maçı rahat rahat puan alırdık. En azından puanlar da alabilirdik. Gerçekten çok iyi hazırlanmış. Ben beğendim. Bu akşam da İtalya'ya karşı ben açıkçası içim rahat yani. En azından puana galibiyet gelebilir. Tabii rakibimiz İtalya, şey yapmamak gerekiyor. Sonuçta ne olursa olsun diye İtalya'dan bahsediyoruz. Onun da psikolojik bir baskısı olacaktır oyuncular arası üzerinde. Ama öyle yeneriz, 3 atarız, 5 atarız değil de daha ağır, yani Fransa'ya hazırlandığımız gibi, onun gibi bir mantıkla çıkarsak, rakibin ne olduğunu bilincinde olmayıp, yani Paraguay ya da Avustralya'daki gibi yok 3 atarız, 5 atarız da gitmezsek, ben galip gelebileceğimizi düşünüyorum açıkçası. Ben beğendim milli takımımızı. Montella'nın da bu kadar eleştiriyi hak ettiğini düşünmüyorum. Çünkü 3 yıldır eleştiriliyor ama adam başarılı. Yapacak bir şey yok yani. Başarılı şu ana kadar son 15 yıl en başarılı istatistiğine sahip insan. Bakıyorum ben.
1: Yani şimdi Denizgül dışında milli takımda şu an oynayabilecek 2 forvet adayı var. Zaten birini az önce siz söylediniz. Hetafe'de forma giyiyor Enes. Onun da piyasa değeri 7 milyon. Evet. Ha, diğeri de kim olur? Hadi Umut Nayır diyorlar. Bence o da değil. Bir de Kasımpaşa'da Güven var. Ya bunlardan başka benim aklıma gelen şu an santrafor yok.
0: Bizim odaklanmamız gereken şey, 18 tane Süper Lig'de takımımız var. Bir tanesinde Türk yok ya, forvet. Biz bunu başaramamışız. Tutmuşuz milli takımda şu oynasın bu oynasın. Ya biz önce kendi takımlarımızda bir forvet oynatmayı başaralım da sonra diyelim Montella'yı niye oynatmıyorsun arkadaşım bunu? Yok yani 18 tane Süper Lig takımında bir tane Türk forvet olmaz mı? Yok. Biliyorsun mesela ben hatırlıyorum. Eskiden biz şey stoper sorunu yaşardık. Mehmet Topal'ı yıllarca stoperde oynattık. Stoper yetiştiremiyorduk. Sonra sol bek yetiştiremiyorduk.

0: rekabet yetiştiremiyorduk. Böyle dönemler yaşanıyor bu milli takımda. Bizim bunu çözmemiz lazım. Yani bir forvet yetiştirmemiz lazım ki sonra diyelim ki hocamıza, ya hocam sen ayıp ediyorsun. Bak bu çocuk oynuyor. Bu milli şeyde, bu takımda oynuyor. Direkt santrafora bunu kesmiş. Yani gerçekten ben fazla eleştirilerde haksızlık yapıldığını düşünüyorum.
1: Peki.
0: Uzattım, kusura bakmayın.
1: Estağfurullah. İyi, çok teşekkür edelim. Görüşürüz. Sağ olun. Eskiden bir de şey vardı, sol bek problemimiz vardı. Onu da neyse ki Ferdi ile bir şekilde kapattık. Ya çok haksız sayılmaz dinleyenimiz. Hani böyle körü körüne de hani savunma olayına da geçmek istemiyorum ama hani Montella'yı belki bir Enes Ünal'ı neden çağırmadı diye sorabilirsin. Hani onu da zaten kendisi de söyledi, açıkladı. Formsuz buluyoruz dedi. Aslında çok da formsuz değildi ama neden öyle söyledi bilmiyorum. Hani Deniz Gül mü şu an için, Enes mi? Şu an bir tık Enes diyebilirim. Çünkü Fransa'nın yedek kadrosunun değeri zaten 510 milyon arkadaşlar. UEFA Uluslar Ligi'nde 10 milyon değerin altında santraforla oynayan tek ülke Galler. Yani Montella'nın oynattığı Barış Alper'in değeri 30 milyon. Kerem'in 20 milyon. Transfermarkt verilerine göre söylüyorum bu arada. Şimdi o Barış'a 30 milyon mu yaptın Cihan diyeceksiniz. Hemen ben gardımı alayım. Ya bir teknik direktörün santrafor pozisyonunda yani 7 milyonluk santrafor yerine 30 milyonluk sol kanat oyuncusunu oynatması, bilmiyorum, onun belki tercihidir. Bizde zaten şey var ya, sürekli bahsediyoruz artık, çok sıkıldım bu konudan da, altyapı altyapı diyoruz da bir türlü kimse de müdahale etmiyor. Mesela eski hocalarıma bağlanıyorum ben, isim vermeyeceğim, eski böyle teknik direktörlere falan. Hepsi altyapıdan dem vuruyor. Ya hocam siz de çalıştırdınız yani, değil mi? Türk futboluna 25 yıl 30 yıl hizmet etmiş hocalarla konuşuyorum. Siz de geldiniz yani, bunu ben değiştiremem, dinleyenlerimiz değiştiremez. Siz hoca olarak oralarda görev yapmış insanlarsınız. Ya ne bileyim, bir kulüpler birliği toplantısında olur, ne bileyim başka yer olur, federasyona gidip benim altyapı ile ilgili böyle bir projem var, bunu hayata geçirelim diyen var mıdır acaba? Varsa da haksızlık yapmayayım, bilmiyorum. Bir de bizim milli takım kadro derinliğimiz de çok sığ gibi ya. Mesela yedeklerimizin ve kadroya çağrılmayanların seviyesi herhalde Uluslar Ligi'ndeki en zayıf takımlar olan kim? Yunanistan var. Başka kim var? Ya Sırbistan var. Herhalde onların yedekleriyle eşdeğer. Şimdi çok mu abarttım? Hadi Galler'i, Çekke'yi şey yapayım hani. O seviyeye getireyim biraz. Hani Hırvatistan seviyesine çıkarayım. Ya şu an iyi bir takım olarak görülüyoruz. Çünkü değerli yıldızlarımız var. İşte Arda var, Kenan var. Belki Can Uzun olacak, bilmiyoruz. Ya onları da çıkartınca zaten sıkıntı oluyor. Yani asıl sorun teknik direktörde mi? Altyapıda ve kadro derinliğinde mi? Bilmiyorum. Bakacağız. Yani Türkiye'nin kendi grubundaki tüm rakiplerinin kadro derinliği Türkiye'den çok fazla. En azından bunu görüyoruz. Selamünaleyküm demiş. Aleykümselam. İstanbul'da yağmurlu ve tıklım tıklım metrobüs yolculuğundan merhaba. Okan Buruk neden altyapıdan gençlere yöneliyor ve altyapıyla neden ilgilenmiyor? Okan Hoca oyuncular umut vermiyor. Oyundan küstürüyor. Bu nereye kadar gidecek? Beşinci yıl oldu, bir tane yıldız çıkaramadı demiş. Ya Okan Burak'a geri mi döndük? Her programda bir Okan Buruk mesajı geliyor. Ben demiyorum ki demiş. Okudum bunu az şeyle konuşurken, İlhan Uzundurukan'la konuşurken. Bir daha atmışsınız. Peki alttakini atmışsınız, pardon. Aziz Yıldırım bence çok yaşlanmış. Ya şey, çok evet, okunabilir bir mesaj aslında ama şey diyor yani, ben size söyleyeyim, dinleyenim şunu demek istemiş. Yani biraz daha diyor Fenerbahçe'ye hizmet edebilecek, artık eleğini asması gerekiyor Aziz Yıldırım'ın, bize zarar veriyor demiş. Yani dün akşamdan beri Galatasaraylılar, Beşiktaşlılar bizimle dalga geçiyor demeye getirmiş. İşte Aziz Yıldırım En-Nesyri ile ilgili konuştu, Sadık Şerif ile ilgili konuştu, Kante ile ilgili falan konuştu ya. Ona istinaden sen diyor işte bunun bu detayları neden bu kadar konuşuyorsun falan deyip uzunca bir mesaj yazmış. Ben de böyle kaba okuyup aktarmaya çalıştım, anlamaya çalıştım. Bir şey söyleyemeyeceğim. Aziz Yıldırım'ın raconu bu. Her zaman böyle bam bam bam dikine konuşan bir insan. Sözünü de hiçbir zaman esirgemez. Dün de bence çıkıp konuştu. Sadece belki şey yapabilir. Biz böyle şey hoşuma gitmedi mesela. Aziz Başkan'ın. Nasıl bunun doğrusu kelimesini bulayım. İnsanlarla böyle het höt konuşmak vardır ya böyle. Kapat o telefonu falan. Geç otur. Hani sen konuşma falan böyle. Sürekli emir kipiyle konuşuyor Sayın Başkan. Ben bu çok hoşuma giden bir şey değil. Onun da raconu o galiba bilmiyorum ama kendisine de zarar veriyor yani, hoş durmuyor. Mesela baksam başkanım desem, ya başkan tamam, hoşuna gidenler olabilir, ya işte ne kadar dominant adam, elini masaya vuruyor, bak herkesi bir kelimesiyle susturuyor falan, ama etik durmuyor. Böyle emir kipini falan biraz azaltması lazım. Sempatikliğini bence kaybediyor. Birileri söylüyordur ama Az Yıldırım'ın da çok dinleyeceğini düşünmüyorum. Önündeki metinden falan ayrı hareket eder. Kendi bildiğini okur. Günaydın bro demiş. Günaydın, selam olsun. Milli takım Montella konusunda şunu söylemek istiyorum. Delinin biri bir kuyuya taş atmış. 85 milyon çıkarmak için uğraşıyor. Santrafor yok diyenlere gelsin. Enes Ünal, Semih Kılıçsoy, Deniz Gül, Erencan Faydalı, Poyraz Yıldırım, Ali Habeşoğlu, Mustafa Hekimoğlu. Tamam, bu saydıkların hepsi santrafor da milli takım kalitesindeler mi mesela? Kim milli takım kalitesinde? Var, tamam, santrafor var da. Mesela Poyraz'la çıksa Montella ya Semih'le çıksa, bu çocuklar performans vermese bence yine yerin dibine sokulacaklar. Hani Can Uzun tamam, hani o yurt dışında falan hani olabilir. Deniz Gül de baktığında bir santrafor olarak gözüküyor. Bir piyasa değerleri var. Porto falan görmüşler. Ama dediğin oyuncularla bence çok çıkamaz ya. Ben mi farklı düşünüyorum bilmiyorum. Ona bakarsan Kasımpaşa'da Güven Yalçın var. Ya onunla da çıkabilir yani. Konuşuyoruz. Konuşmaya devam ediyoruz. Şöyle bir 70-50'yi alalım dostumuzu. Günaydın. Selamlar, merhaba. 70-50 beni duyabiliyor musunuz?
2: Günaydın.
1: Günaydın. Buyurun.
2: Can Bey, evvela Türk'üz, ondan sonra Çorumlu'yuz, sonra Beşiktaş'lıyız.
1: Oh süper. Başka var mı? Dördüncü takım.
2: Dördüncü takım. Üçü hakkında şöyle kısa bir şey söylemek istedim.
1: Güzel.
2: Evvela milli takımı için söyleyeyim. Montella yani milli takımdan ziyade hala kulüp çalışıyormuş mantığında çalışan, kendine bir kadro kurmuş. Bununla da başarıyı sağlamış. Başarıyı bozmamaya çalışıyor. Hatalar tabii ki olacak. Şimdi Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzon veya diğer takımlar sanki her zaman başarılılar mı? Her şey başarı mı? Başarı istikrar demek. Montella da istikrarlı. Milli takımda forvet dediğiniz zaman şimdi geçmişe dönüyoruz. Galatasaray'da Erdal Keserler, Tanjular, Fenerbahçe'de Aykutlar, Beşiktaş'ta Feyyazlar, Metinler, Aliler. Yani şimdi kim var bu takımlarda forvet olarak?
1: Hepsi yabancı.
2: Yılmaz forvet miydi? O da sağ kanattan devşirme forvet oldu. Ya Türkiye uzun zamanda forvet istirmiyor ki zaten. Çünkü forvet yetişilmesi de imkan kalmıyor. Sürekli yabancısını forvet tarafından kullanmak zorunda kalıyor. Ya da öyle istiyor diyelim. Yıldız futbolcularını santrafor olarak kullanmaya çalışıyor. Zaten biz santrafor istemiyoruz. Şeye gelince sizin söylemeniz vardı. Stoperler top çıkartamıyor. Şimdi geçmişe dönüyorum. Geç biraz ileri tabii. Diğer arkadaşlara göre belki. Ya bir dönem Galatasaray'da Cüneyt Tanman, Fenerbahçe'de Müjdat, Beşiktaş'ta Gökhan. Ayağı iyi olan ama libero olan. Eskiden stoper libero beraber oynuyordu. Şimdi çift stopere döndü. Matheus 10 numaradan 5 numaraya döndü bir dönem. Futbol evrene evrene geliyor bir yerlere. Bu evrenme döneminde de stoperi ayağı iyi olanını bulmak çok zor. Bugün Fenerbahçe'deki stoperlerin, Beşiktaş'taki stoperlerin, Galatasaray'daki stoperlerin ayakları çok mu iyi? Bir şeye gidelim ya. Avrupa'da da çok iyi ayağı sahip stoper sayısı çok azdır. Onlar da yine libero'dan veya orta sahadan devşirme stoperler. Yani milli takımın ben başarılı olduğunu, bu başarıya devam edeceğini. Şimdi kim gelecek ya? Çok özür dilerim söylüyorum. Sergen Yalçın, ben Beşiktaş'ım. Milli takımın Montella'ya emanet edilmemesi gerektiğini söylüyor. Sana mı emanet edecekler? Yarı yolda bırakıp gideceksin. Fatih Tekke'ye emanet edecekler? Bu kadro hoca kovduğu diye mi emanet edecekler? Başka kim var ya? Kim var Allah için? Türk milli takımını Türkiye'de çalıştırabilecek kapasitede şu anda hoca. Ya hepsi korkak. Sergen bir şeyle kaçıp gitmedi mi? Fatih Tekke bu kadro kovduğu diye çekip gitmedi mi? Buna mı emanet edeceğiz yani?
1: Yine yabancı olur en bence. Adam,
2: yerli başarısızlara rağmen devam ediyor. Bir istikrarı var ya. Başarısına ve başarısızlara rağmen. İkisi, yani başarılı olduğu noktaları var, başarısız olduğu noktaları var. Ben başarılı olduğunu düşünüyorum. Çorum Spor'a gelince keşke öyle de bir İtalyan gelseydi. Milli takım İtalyan, Beşiktaş İtalyan, Çorum'da İtalyan olsaydı Burak Yılmaz'dan daha iyi olurdu diye düşünüyorum. Ki Uğur Hoca'yı çok seviyordum. Çok başarılı buluyordum. Sezon başından beri 6 maçta oynattığı futbolda en azından doyurucuydu. Hatalar var mı? Sonuç ulaşamadığı maçlar var mı? İyi oynadığı halde. Bu zamanla olacaktı. Daha ligi yeni çıkmış bir takım. Beşiktaş için de şunu söylemek istiyorum. Beşiktaş yöneticilerinden veya İtalyano'ya yakın olan birilerinden ona Vedat Okyar'ın sen Beşiktaş'san hakemi deneyeceksin sözünü hatırlatmalarını istiyorum. Başarılarının da devamını diliyorum.
1: Sağ olasın. Dikkat et kendine. Görüşürüz. Kolaylıklar dileyelim. Yani Sergen Yalçın dedi. Yok hoca yok yani Abdullah Avcı olmaz zaten. Fatih Tekke'ye de görev vereceklerini düşünmüyorum. Fatih Terim zaten olmaz. Tekrar giderse yabancı bir hoca gelecek. O da diyor ki gitmesin, devamlık varken devam etsin. Ya Sergen hocam niye bu kadar değişti ya da hep öyle miydi? Ya da biz izledikçe mi? Gerçi hep öyle olduğunu da söyleyenler var. Genelde çok böyle insanların yüzüne çok bakmazmış. Ya bir insana herhalde sürekli böyle sen süpersin, senden bir tane daha yok, en kral sensin diye konuşunca herhalde o da kendini öyle mi zannediyor? Yetenekliydi, evet, çok iyi futbolcuydu. Ama mesela kendisinin Schneider ve Hacı'dan daha iyi olduğunu düşündürecek kadar da değil bence. Ya o kadar da değil. Eskiden böyle şeyi vardı. Futbolculuk döneminde o hınzır sevimliliği vardı ama yani Candaş Tolga Işık'la yaptığı programlarda egosunu görüyoruz Sergen Hoca'nın. Ego bazı kişilere yakışıyor mu? Yakışıyor. Ama bu kadar... Ya şimdi bilmiyorum, açık konuşalım. Beşiktaşlı arkadaşlar da var. Evet, Sergen gerçekten muazzam yetenekliydi. Çok yetenekliydi ama yani kariyerine baktığında Hacı'dan falan iyiydim ben. Schneider'den iyiydim falan. Bilemiyorum yani, çok şey geldi. Çok fazla oluyor. Hani Tümer abi de böyleydi. Belki bizi bir yerlerde dinliyorsa. Tümer Metin abinin de böyle egoları vardır maşallah. Yaz tatili de bir türlü bitmedi. Ne tatilse sürekli tatillerdi. Mesela Nihat Kahveci mesela, değil mi? O da bizim santrafordu mesela. Milli takımda, o Çek Yabaçı'nda falan bizi kurtarmıştı. Ki şimdi yorum da yapıyor. Beğenen vardır, beğenmeyen vardır. Ama yorumlarını yapıyor. Bir kızarıyor, bozarıyor falan. Ben beğeniyorum. Millet şey diyor işte ya, şeye göre yorum yapıyor diyor. Taraftarların ne istediğine göre yorum yapıyor diyor ama bir futbol bilgisi var ya. Sosyedat'ta fırtına gibi esmiş. Milli takımda fırtına gibi esmiş. Bizim tam o dönemin santraforu diyeceğimiz bir oyuncuydu. Ama Sergen Hoca'nınki biraz farklı. Ya bir futbol programı gibi değildi. Şimdi hakaret etmeden de nasıl yani düzgün bir kelimeyi seçmeye çalışıyorum. Biraz da eğlenmek için izliyorum yani. Sergen Hocam ona bende yok diyor. Buna bende yok diyor. Ama bende yok dedikleri isimlerden bir sene sonra Gökhan Sazdağ'ı transfer ettiriyor Beşiktaş'a. Cengiz Ünder'i izlettiriyor vesaire. Beşiktaşları üzdü bana göre. Beşiktaşlar çok güvenmişti kendisine. Çünkü o şampiyon yaptığı dönemde o kısır kadroyla. Evet, puan farkıyla da olsa şampiyon yaptı. Tarih şampiyonu yazar. Ama hoca biraz böyle dümdüz ya. Yani Beşiktaş'ta bir dönem daha şans bulmasının da bence Fenerbahçe ile adının anılması da bu pandemi dönemi averajla aldığı şampiyonluk sayesinde oldu. Orada da böyle iki maç daha kaybetse, ne iki maç işte, iki gol daha az yese şampiyonluk gidecekti. Selam olsun Sergen hocamıza. İzleyelim ya. İzleyelim. İzlemek de güzel yani. İlla ki köşede olmak durumunda değil. Oynayabileceği asgari şekilde antrenmanını yapıyordu. Koşmayı çok sevmiyordu. Kendini geliştirmeyi sevmiyordu. Yeteneğine bence ihanet etti. Sorumluluk almıyordu. Elini taşın altına koymuyordu. Oynarken liderlik yapmıyordu. Yapmaya çalışmıyordu. Bilmiyorum. Kendi oyununu oynuyordu sadece. İzlemesi keyifliydi. Ama kenardan izlemesi çok keyifli değil. Of, çok acayip bir yağmur videosu atmış bize. Şöyle bakayım. Aman aman. Dikkatli gidin lütfen. Abi istediği kadar yetenekli olsun demiş. Kibir abidesi Sergen, onun konuşmalarını biz artık çok ciddiye almıyoruz demiş. Aykut Kocaman olmaz mı diyor. Olur mu sence milli takıma? Ya herkesin böyle onaylayacağı bir isim olması lazım. Kime itiraz etmezsiniz mesela? Bence yerli gelecek herkese itiraz edersiniz. Şimdi Fatih Terim diyeceğim. Ya adam yıllarca geldi bir şey yapamadı diyeceksiniz. Şenol Güneş diyeceğim. Tamam, dünya üçüncüsü yaptı da. Belki Şenol Güneş'e çok böyle karşı çıkmazlar. O da Trabzon'da çalıştı. Trabzonluluğu var. Beşiktaşlılar sempati besliyor.

0: Forvet konusunda devşirme işi alternatif olarak değerlendirmeli gibi bir aday bulunmalı demiş Kaan. Ben Q. İyi yayınlar, kolay gelsin diyor. Milli takımımıza başarılar diliyorum. Her ne kadar sıkıntı olsa da çoğunluk olarak yabancı oynattığımız bir ligde nasıl takım yapacağız demiş. Güzel soru. Zaten dikkat et, yani Süper Lig'den oyuncuları seçmiyoruz. Genelde işte İtalya, İspanya, oralarda oynayan oyuncuları almaya çalışıyoruz. Bir de yurt dışında oynayan oyuncular zaten takımın omurgası ya. Çünkü Süper Lig'deki şimdi yerli şey de daraldı. A milli takımın ana omurgası da giderek böyle daha fazla Avrupa'nın işte majör ligleri dediğimiz La Liga'da, Serie A'da, Bundesliga'da düzenli veya düzensiz oralarda forma giyen oyuncuları seçmeye çalışıyorlar. O yüksek tempoya alışkın oyuncuları seçmeye çalışıyorlar. İşte gurbetçi taraması yapıyorlar. Gurbetçiler de bu kelimeyi çok sevmiyorlar. Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları diyelim, daha doğru bir kelime. İşte Almanya, Hollanda, Belçika gibi altyapıda disiplini yüksek ülkelerde yetişen böyle Türk kökenli yetenekleri milli takıma kazandırmaya çalışıyorlar. Onlar da böyle daralan yerli havuzuna en hızlı can suyu oluyor. Yani en kısa yol bu galiba. 81-11 alacağım sizi. Merhaba, günaydın.
1: Selamünaleyküm Cihan, günaydın. Nasılsın? Yok. İstanbul'da Ahmet var.
0: Aleykümselam Ahmet. Hoş geldin, sen nasılsın?
1: Ya, hoş bulduk, teşekkür ederim ya. Ya şimdi Sergen konusunda benim yaşım yetiyor. Ben Sergen Yalçın'ı izledim. 38 yaşındayım, izledim yani. Ya gerçekten ya çok yetenekliydi ama kendine bakmadığı için sürekli sakatlanan, yani disiplinsiz, sürekli gece hayatı olan bir kişiydi. O yüzden yani böyle çok büyük kulüplere gidemedi, bir yerlere gelemedi. Yani futbolda öncelikle antrenman, çalışmak gerekiyor. Zaten Eskişehir'deyken, hocalık yaparken Batuhan Karadeniz kendisi anlatıyor. Sergen Hoca işte sürekli antrenmandan bahsediyormuş. İşte performansınızın iyi olması için sürekli aynı seviyede sürekli antrenman yapmanız lazım diyormuş. Hatta Batuhan Karadeniz de kendisine söylemiş, hocam demiş, siz de demiş antrenman yapmayı sevmiyorsunuz. O da demiş, benim kadar yetenekliysen sen de yapma falan demiş. Öyle bir muhabbet geçmiş herhalde aralarında. Ya bir de ya şey söyleyeceğim ya, ben Galatasaraylıyım. Ya şu Barış Alper, ya topa vurmayı bilmeyen bir adam ya. Ya bilmiyorum, biraz ağır mı olacak ama ya topa vurmayan, bilmeyen bir adam milli takımımızın santraforu ya, ben anlamıyorum. Forvet oynuyor. Denizli'yi koysaydı o sağdan Oğuz Aydın herhalde bir top getirdi ama yanlış hatırlamıyorum. Orada topa vuramadı. Saçma sapan bir şeyler yaptı. Orada Denizli olsaydı belki o golü atardı. Bir de bir arkadaş Arda Güler'i beğenmedim diyor. Bence ben daha önceki maçlarda Arda'yı beğenmiyordum. Doğru yani milli takım performansı o kadar iyi değildi ama son maçta gerçekten iyiydi. Bence sahanın en iyisiydi. Bir de Cihan Galatasaray hakkında birkaç şey söylemek istiyorum. Galatasaray'ın devre arasında bence Sara, Sallay, Singo, Sane bunların hepsini gönderip yerlerine daha istikrarlı oynayabilecek orijinal bir sağ bek lazım bence bize. Sallay'ın orada olduğunu ben düşünmüyorum. Çok modozlama giriyor bazen. Bir de Cihan Fransa'nın ben maça çok fazla asıldığını düşünmüyorum. Ya böyle olursa olur, olmazsa olmaz havasındaydı gibi sanki böyle. Yani 1-0 olsun bizim olsun gibi. Böyle çok fazla maça kreş yaptıklarını, koştuklarını, böyle çok umursadıklarını düşünmüyorum. Ben öyle gördüm ya. Senin düşüncen ne?
0: Vallahi işte az önce dinleyenimizle bunu konuştuk. Yani o da şöyle söyledi. Bence biz oynatmadık dedi. Hani bizim oyun tarzımız Fransa'nın ya, öyle gözükmesine sebep oldu dedi. Hani sen de diyorsun ki Uluslar Ligi olduğu için kulüpler... ligleri devam ettiği için oyuncular çok asılmadı diyorsun. Ya, fena ya değildik ya. Orta alanda ısırdık yani.
1: Şöyle söyleyeyim yani. Şampiyonlar ya şey, Dünya Kupası yarı final maçı olsaydı veya da bir çeyrek final maçı olsaydı Fransa böyle mi oynardı sence? Adamlar koşmadık sahada, hiç pres yapmadı, zorlamadı ki bizimkileri. Ya bu benim düşüncem. Bilmiyorum, belki bizim milli takım gerçekten çok iyi oynadı. Ya ben öyle gördüm yani. Benim fikrim bu. Teşekkür ederim yayın aldığın için.
0: Görüşürüz.
1: Diyeceklerim bu kadar.
0: Sağ ol. Dikkat et kendine. Sağ olasın. Evet, bugün de Barış Alper bombalama günü herhalde. Arda Güler'e katılıyorum. Mesela Madrid Atletico Madrid maçında, derbide Atletico Madrid maçında adeta sahada yoktu Arda. Mesela bazı performansları da eleştirilebilir ama Fransa maçında iyiydi ya. Fransa maçında gayet sürekli dikini oynamaya çalışıyordu.

0: çalıştı. Oyuncularla iletişimi de iyiydi. Ya bu yaşta özgüven, çok iyi özgüveni. Barış'ı biraz böyle çok şey yaptık. Yani birçok kişi Barış'la ilgili aynı yorumda bulunuyor. Yani bu çocuğun mesela geçen sene Şampiyonlar Ligi performansı inanılmazdı. Yani nasıl bu kadar düşüş yaşadı hatırlayın ya. Liverpool'un kanatlarına falan adam şey değiştirtti ya. Kanat değiştirtti. Tamam, bence de yani son vuruşları, o karar verme mekanizmasında zayıflık var. Ama mesela ivmelendikten sonra topa vücut ağırlığını tamamen koyarak vuruyor ya böyle. Gidiyor ya öne doğru. Vurmadan kastım sprintten bahsediyorum. Ya onları yapamıyor şu an için. Belki bir dediğim gibi yani düşüş dönemindedir. Ama o son vuruşu bir türlü yapamıyor. İlk geldiği döneme kıyasla yine ceza sahasına koşu zamanlaması ve işte doğru noktada doğru şut şiddetle vurması falan onu böyle bir tık geliştirdi. Ama hala yani insanların istediği seviyede değil. Aslında gelişebilecek bir şey. İtalya eski İtalya değil diyor. Bunların hepsi antrenörlük yapmış sanki. Ne kadar kolay konuşuyorlardı. Bir bağlayanlara kızmış. Bunlar ne anlıyor ya falan diye. Olur mu ya? İşte yorumluyorlar. Herkesin teknik direktör olmasına gerek yok. Fikir beyan ediyoruz. Bence forvet konusunda devşirme işi alternatif olarak değerlendirilmeli gibi bir aday bulunmalı. Kulüp kültüründe milli takımı destekliyorum. Oyuncuların taktik ve kendi aralarındaki uyum gayet mantıklı demiş. Sadece çözüm üretemiyoruz diyor Kaan. Yayınlar. Türkiye'de maalesef çok ciddi bir linç kültürü var demiş. Ben haklıyım mottosu var. Herhangi yabancı hocayı geç Guardiola'yı getirsek milli takımın başına Hakan ve Arda dışında pas yapacak adam mı var ki bunu getirdiler derler diyor. Linç kültürü değil de işte bazı böyle sözü geçen veya çok fazla dinlenen spor yorumcuları var. Onların söyledikleri böyle erk olarak kabul ediliyor. Söylediğinde gerçekten yani çok büyük haklılık payı var. Bizim futbol ikliminde çok böyle sabır yok, istikrar falan çok yok. Böyle kadro gerçekliğiyle yüzleşmek böyle en son başvurduğumuz durum haline geliyor. Sonuç odaklıyız. Skor odaklıyız. Yani o skora bakacağız. Böyle anlık duygu patlamalarımız falan oluyor. Biz şimdi Fransa 3 tane atsaydık hatırlayın o 2-0 yendiğimiz dönem. Hasan Ali Kaldırım'ın Mbappe'ye kanat değiştirdiği dönem. Yani yer yerinden oynamıştı. Biz nasıl yendik o Fransa'yı da? Acayip oynadık. Kadro da acayipti bu arada. Ki gülerek falan sahaya çıkıyordu yani bizim futbolcular. Ondan önceki jenerasyonda mesela Hollanda'yı yenmişti. Hatırlıyor musunuz onu? Burak Yılmazlı, Ardalı. Hani karam tayfa dedikleri. Ya evet o mesela Hollanda'yı yendiğimiz dönem inanılmazdı. Şey vardı mesela. Ben onu göremiyorum sadece. Evet gruplaşma vardı bu çok kötüydü. Mesela bazı oyuncular gruplaşıyordu mesela antrenmanlarda falan işte kendinden olmayan oyuncuları dışlıyorlardı ki zaten prim kavgaları falan da o yüzden çıkmıştı. Şu anki milli takımda gruplaşma olduğunu düşünmüyorum. Bence yok. Ama şu anki milli takımda birlik beraberlik de çok yok gibi ya. Mesela o dönem mesela Burak Yılmaz'a falan foul yapıldığında hemen Caner koşardı, Arda koşardı, birileri giderdi. Arda'ya Paul'di değil mi? Arda'ya bir dirsek attılar hava topunda ki bence özellikle attı. Arda topa bakıyordu. Paul geldi dirseğin direkt Arda'nın yüzüne vurdu. Hiç kimse yani tepki göstermedi. Gelip bir şey yapmadı. Tamam kavga edin demiyorum canım ya futbol oynuyorlar sonuçta. Şey gibi düşünmeyin ya Cihan sen de kavgayı mı savunuyorsun? Tabii ki savunmuyorum. Hani bir tepki verirsin ya takım arkadaşın sonuçta. Mesela önceki dönem Abdülkerim vermişti. Arda'yı ittiklerinde hemen geldi itti rakibi oyuncuyu. Ya şey diyorum kavga edin demiyorum da bir sahiplenme duygusundan biraz yoksun gibiyiz sanki. Ya da ben eskileri izledikten sonra mı böyle düşünüyorum bilmiyorum. O birlik bütünlük yok gibi. Ortalığı karıştırma Cihan diyorsun. 50-91 merhaba selamlar.
1: Merhabalar, günaydın. İyi
0: Günaydın.
1: yayınlar.
0: Sağ olun, selam olsun.
1: Sağ olun, Cahit ben. İstanbul'dan. Şimdi o birlik ve beraberliğin olmaması ile ilgili benim şöyle bir düşüncem var.
0: Acaba mı dedim ya şimdi bilemiyorum öyle sezdim sadece.
1: Yok doğru dışarıdan yani bu izlenirken de o bütünlüğün olmadığını yani birbiri için oynamaktan bahsediyoruz değil mi? Hani
0: Tabii ki, tabii ki.
1: sağdaki diğer arkadaşına bir şey yapıldığında onun yanında olmak, onu tek bırakmamak. Burada ben açıkçası

0: kadro adaletsizliğiyle ilgili bir sorun olduğunu düşünüyorum. Yani bu hep denir ya, balık baştan kokar diye. Orada o adaletsizlik varsa ve o aidiyet duygusu da gelindiği zaman işlenmiyorsa orada bir problem var. Şimdi Dünya Kupası'nı kazanan takımların teknik direktörü hiçbir zaman o ülkenin dışındaki bir teknik direktör olmamış tarih boyunca. Dünya Kupası'nda yarı finale çıkan teknik direktörlerinin sanırım %10'u 15'i bandındakiler. Kendi ülkesinin teknik direktörü olmayan, aynı milletten olmayan kişiler tarafından yönetilmiş o takımlar. Yani burada milli takımlarla ilgili bir aidiyet olması gerekir ve bunu da gerçekten ait olan kişi hissettirebilir gelen o genç arkadaşlara. Aynı ilkokula giden çocukların milli bilincin aşılanması gibi düşünebiliriz burada yani. Şimdi burada başka bir milletten olan kişinin gelen genç futbolcuları o milli bilinci aşılayarak ve orada aslında ne için var olduklarını anlatarak bir aidiyet duygusu yükleme şansı olduğunu şahsi düşüncemden ziyade, hani dediğim gibi, ispatları var tarih boyunca.
1: Evet.
0: Bunun problemin bu olduğunu düşünüyorum açıkçası. Bir de kadro adaletsizliği. Yani Enes'le ilgili performansını beğenmediğini söylüyor Monte'yle. Samet'in hangi performansından dolayı alındığını sormuyor kimse. Ben bir gazeteci olmuş olsam, peki performanstan bahsediyorsunuz ama Samet Akaydın neden alındı bu milli takıma, neden davet edildi diye sorarım mesela. Orada Samet burada arkadaşlığı pekiştiriyor, güzel espriler yapıyor, çok komik çocuk diye bir cevap verirse zaten milli takım hocası olmaması gerektiği sonucu çıkar. Bunu teknik olarak anlatmaya çalışırsa milli takım hocası olmaması gerektiği sonucu çıkar.
1: Ya
0: Hani
1: şeyi anlayabiliyorum ya, şimdi Montella'nın Adana Demirspor'da teknik direktörken Samet Akaydın'ı ilk öne çıkaran isim olduğu için ona hani biraz güvenmesini anlayabiliyorum. Ama mesela Samet'e Jorge Jesus da güvendi, Fatih Terim de güvendi ve Jose Mourinho da güvendi. Ya acaba bizim görmediğimiz bir şey mi var bilmiyorum. Şey, sesli düşünelim diye söylüyorum.
0: ben bu dönemki performansından bahsediyorum. Mesela son 3 senedir Samet Akaydın nerede?
1: Evet.
0: Yani hangi oynadığı kulüplerde ne yaptığını hatırlıyor muyuz? Ondan bahsediyorum.
1: Evet, şu an
0: Yani
1: Trabzon,
0: önceki
1: Trabzon'da
0: dönemde,
1: yedek şu an.
0: evet, önceki dönemde işte Fenerbahçe'de oynuyordu, Adana Demirspor'da oynuyordu. İyi ya da kötü ama oynuyordu. Hani hocalar bunda bir şey görmüş olabilir. Son 3 senede oynamayan bir futbolcunun hangi performansına göre davet ediliyor yani? Burada doğal olarak bir adaletsizlik hissiyatı oluşuyor. Bu da o kadro bütünlüğün, hani aidiyet duygusunu, birbiri için oynama düşüncesini bence biraz zedeliyor diye düşünüyorum.
1: Çok teşekkür
0: Bir
1: ediyorum.
0: de
1: Buyurun.
0: rica ederim. Bir şey daha ekleyebilir miyim?
1: Tabii, buyurun.
0: Yani bir de şey, hani Fransa'ya oynatmadık biz, Fransa'yı kötü gösteren bizdik diyen bir dinleyici bağlanmıştı. İşte zaten problem de bu. Yani Türk milli takımı bu yetenekteki bir kadroyu yakalamışken oynatmamak üzerine bir oyun kurgulamamalı zaten. Problem de bu yani.
1: Sağ olun.
0: Ve bizim efendim
1: Sağ olun dedim. Teşekkür ettim. Dinleyenlerimizi çok bekletmeyelim, olur mu?
0: rica ederim.
1: Dikkat edin kendinize.
0: Kendisine bu arada teşekkür ederim. Yani o kadar güzel anlattı ki Fransa'yı oynatmadık diyen, biz işte oynatmayan bizdik diyen. Çok güzel anlattı gerçekten. Bütün Galatasaraylıları akladı, patladı. Yani milli takım böyle bir şey değil lütfen. Barış kötüyse kötü desin. Çok zoruna gitmesin yani. Kendi evladı da değil, bir şey de değil. Önemli olan milli takım. Teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
1: Görüşürüz. Evet, Ali Bey'di. Ali Bey de çok ılımlı konuştu. Şimdiki dinleyenimiz de çok ılımlı konuştu. Şey yazmış dostumuz. Ya Cihan, sen ne istiyorsun? Adamlar milyon dolarlık adamlar, sahada birbirlerine mi girsinler? Yok, vallahi onu istemiyorum ya. Ya şey istiyorum mesela. Galatasaray'da da bu Lizbon maçında Yunus kaptan çıktı değil mi maça? Ya biraz böyle saha içinde o kaptanın rolü olur. Tam pozisyonda gider, hakeme bir baskı kurar. Tamam mı? Mesela Yunus pozisyon oluyordu. şey falan ya, diğer takım arkadaşları Yunus'u çağırıyordu. Ya gel şu hakeme baskı kur falan diye. Bu kaptanlık rolü böyle tam

0: Milli takımda çok oturmamış gibi. Mesela Arda'yı yapılan o faul sonrası hakemin etrafında bence böyle bir baskı kurmak lazım. Ben ondan bahsediyorum. Tabii sürekli her pozisyonda değil. Ondan bahsetmiyorum. Ama dirsek atılmış. Yani sıradan bir pozisyon değil. Dirsek atıldığında hiç kimse o tepkiyi vermiyor. Hakem de şey diyor yani içinde. Ya tamam diyor, bu sıradan bir pozisyon, sıradan bir faul pozisyonu. Ben bu pozisyonu böyle süzeyim eğilimine giriyor. Yani benim istediğim şu yani. Bir lider, bir kaptan gidip hakeme ya bu kaçıncı faul, oyuncuyu sakatlamayı oynuyorlar baskısını bence kurmalıdır. Bu baskı kurulmadığında ben hakemin böyle kart standardını çok yükseltmediğini düşünüyorum. Yoksa şey değil yani, evet sahada girsinler, birbirlerini dövsünler, kırsınlar. Ben ondan bahsetmiyorum. Yani burada yalnız değiliz, değilsin mesajını bence vermeleri lazım. Hem rakibe hem hakeme, yani sadece hakem olarak bahsetmiyorum. Rakip de bence bunu görmesi gerekiyor. Takımdaşlık lazım diyor. Biz onu taraftar olarak yapıyoruz milli takımda. Jesus varken kötü oyuncular vardı. Mourinho varken kötü oyunculardan kurtuluyorduk. O da mecburen Akaydın'a güvendi. Yani senin anlayacağın kötü bir Fenerbahçe'de normal oynaması, yani kötü bir Fenerbahçe'de oynaması normal demiş. Peki virgül olmayınca bir devam edecek sandım. Bir Fenerbahçeli olarak söylüyorum. Sağ olsun Trabzonlu olduğu için de Trabzon maçını elleriyle vermiş diyor. Gözlerimle görmüş bir adam olarak. Ya şimdi evet, en çok eleştirilen isimlerden bir tanesi Samet Akaydın. Oynatmıyor. Değil mi? Be, abilik mi yapıyor? Ne yapıyor acaba? Bir şey söyleyemeyeceğim. Bence forvet konusunda diyor. Ha, bunu okumuştuk. 6-60. Abi Sergen Yalçın'la alakalı kendini yukarıda görme konusunda tek diyeceğim şu. Hacı Barça'da falan oynadı demiş. Maradona ile karşılıklı oynadı diyor. Evet, oynadı Maradona ile Romanya'dayken, ama bayağı da bir genç. Bayağı da ikili mücadeleye de çok girmişler. 90-57 alacağım. Alacağım. Eskiden milli takım maçı olduğunda derbilerden daha heyecanlı şekilde beklerdik maç saatini. Bu biraz da sosyal medya ve günümüzden her şeyden haberdar olmanın zehriyle ilgili olduğunu düşünüyorum diyor. O şeyi kaybettik bence. Ya o milli takım ruhunu bence kaybettik. Dünya Kupası'nda yavaş yavaş yakalıyorduk. Bence tam yakaladık. Orada böyle biraz daha sadece gruptan çıksaydık, tekrar bence eskisi gibi sahip çıkacaktık çocuklara, ama oradan çıkamayınca mesela şimdi bu Uluslar Ligi'ndeki faturayı falan bile çocuklara kesiyoruz. Şimdi Montella'ya düşman olduk, değil mi? Şu an mesela Kerem Aktürkoğlu'na düşman olan bir kitle var milli takımda. Barış'a düşman olan bir kitle var. Montella'yı sevmeyen bir kitle var. Abdülkerim'in ağır olduğunu söyleyen bir kitle var. Sevmeyen kitle var. Ya yani eskiden milli takım oyuncularının hepsini severdik. Ya istisnalar vardır tabii canım. Şey demeyeyim yani. Arda Turan'ı falan sevmeyenler çıkabiliyordu, ama genç zamanında mesela gol attığında hiç kimse öyle şeyler söylemiyordu. O da şeyden dolayı sevmiyorlardı. Günlük hayatında yaptığı davranışlardan dolayı sevmiyorlardı. Aşırı doymuşluk mu artık neyi bilmiyorum. Veya o heyecanla bekleyip o beklentiyi karşılayamamaları bizi biraz böyle zehirledi mi? Onu da birçok anlayamıyorum. Umarım bugün İtalya karşısında kazanırız. Ben kazanacağımızı düşünüyorum. Böyle 2-0'lık bir galibiyet bekliyorum. Ben kolay kolay böyle kazanacağımızı düşündüğümü söylemem, ama İtalya'ya karşı bence kazanacağız. Hiç beğenmiyorum çünkü oynadıkları oyunu da izledim. Fransa'ya karşı da fena da bir oyun oynamadık. Bugün 2-0 Bursa'da taraftarla beraber iyi bir galibiyet alırız. 52-53. Merhaba, selamlar. Duyabiliyor musunuz beni? 52-53.
1: Merhaba
0: Alo, merhaba.
1: Can kardeşim. Ben şey söyleyecektim. Bu Vincenzo Montella takıntılı bir teknik direktör. Şimdi kendi oynadığı dönemlerde de aynı fizik yapısı da boyu da Kerem Aktürkoğlu, işte Yunus Akgün gibi bir oyuncuydu. Aynı bazı hocaların böyle takıntıları vardı. Bu tip oyuncularla oynarlar. Şimdi Deniz Gül varsa bu takımda, bu takımın santraforu Deniz Gül'dür. Ben Beşiktaşlıyım. Galatasaray maçını izledim en son, işte Osimhen'in olmadığı maçta. Osimhen'in yaptığı her şeyi yaptı, sadece bitiriciliği yapamıyor çocuk. Onu da geliştirebilir. Ama takıntılarından dolayı bir türlü bu çocuğa şans vermiyor. Bunu verseydi, bu şansı verseydi biz Fransa maçını da alabilirdik diye düşünüyorum.
0: Var mı eklemek istediğiniz başka bir şey?
1: Bir de Sergen Hoca ile alakalı olur, bir şey söyleyeyim.
0: Olur.
1: Hocamlar Tolga'nın programında Vincenzo Italiano'dan ben en şey önceki yönetimden ben enkaz devraldım dedi. Oysa esas enkazı Vincenzo Italiano kendisinden devraldı ama iki ayda bu enkazı yürür hale getirdi. Demek ki kendisini sorgulaması lazım. Nasıl bir hocayım, nasıl bir vizyonum var diye. Bir de utanmadan çıkmış, ben enkaz devraldım diye. Esas enkazı İtalyano ondan devraldı. Teşekkür ederim.
0: Sağ olasın, görüşürüz. Dikkat et kendine. Ben Montelli ile Samet Akaydın arasındaki ilişkiyi çözemiyorum demiş. Peri masalı. ne diyeyim yani. Leyla ile Mecnun, işte Ferhat'la Şirin, onları kıskandıracak düzeyde bir ilişkileri var. Seviyor Samet'i, yapacak bir şey yok. Öyle o düzeyde bir sadakatleri var birbirlerine. Biz de işte açıp izleyeceğiz. Bize düşen de işte maç saatinde izlemek olacak. Ama Samet oynamadığı için çok da fazla konuşulmuyor. Sadece takımda. Bakarsınız bugün Samet de çıkar ya. Ne diyorsunuz? Yapar mı öyle bir şey Montella? Sayın Fatih Terim geçen bir açıklama yaptı. Ben hocaların abisi sayılırım. Onlara tavsiyem kimsenin lafını dinlemesinler. Kendi doğru bildiklerini yapsınlar. Zaten ülkemizde her türlü eleştirilecekler. Eğer eleştirilere kulak verip uygularlarsa dağılıp giderler dedi. Montella da Okan Hoca da kendi bildiklerini yaptığı için başarılı oluyorlar. Sözüm anlayanlara demiş. İşte sen başarılı buluyorsun. Başarılı bulmayanlar da var Ali Cemal. İşte şimdi başka bir dinleyici çıkıp diyecek ki ya Okan Buruk ne başarısı var diyecek. Sonra Galatasaraylı bir dinleyenimiz diyecek ki 4 yıldır şampiyon oluyor. Başarı değil midir bu? Sonra karşıdan diyecek ki 4 yıldır başarılı oluyor ama Avrupa'dan bir tane teklif yok diyecek. Sonra diğeri bir daha cevap verecek. O da diyecek ki neden Avrupa'ya gitsin ki 4 yıldır Galatasaray'da iyi de maaş alıyor diyecek. Şampiyonlar Ligi'nde 16'ya kaldı falan diyecek. O bitmez o noktada ama sen iyi bir noktaya parmak bastın. Yani Fatih Hoca'nın tecrübesi, yani Türk futbolundaki konumu tam da bu bakış açısını gerektiriyor. Böyle olması lazım. Böyle futbolumuzun ikliminde gerçekten dışarıdan böyle acayip sesler geliyor. Sosyal medyanın baskısı, tribünün baskısı her zaman çok yüksek. Orada lider kalacaksın sen. Lider kalmak zorundasın. O gürültüye kulaklarını tıkamak zorundasın. Tamamen kendi inandığın doğruya sarılmak zorundasın. Sarılabilmelisin. Dış taraftaki etkenlerden uzak durman lazım. Bir nevi katılırım. %30, %40 katılırım. Hani acaba hani Okan Buruk ve Montella dışarıdakileri dinlemediği için mi? Hani bu denliler hani Montella başarılı diyebilir miyim? Başarı kıstasında, başarısız değil. Başarılı da diyemiyorum ben. Tamam, D liginden A ligine çıktık, Dünya Kupası'na gittik. Ama orada bir şey yapamadık. Başarısız diyemem, başarılı da diyemem. Okan Buruk'a derim. Derim yani adam 4 tane şampiyonluk yaşamış. Bunu Başakşehir'de de yapmış, Akhisar'da da yapmış. Şampiyonlar Ligi'nde de fena değil. Her zaman doğruları yapamaz. O başka bir şey ama bence şu an eleştiremeyiz ya. O düzeyde değil. Bu sene bakacağız neyin ne olduğunu. 69-66. Merhabalar. Duyamıyorsunuz beni galiba. Bir saniye. Tekrar deneyeceğim. Ne oldu? Telefonlar mı kilitlendi? Geldi. 69-66. Merhabalar, selamlar.
2: Günaydın. Yağmurlu bir İstanbul sabahından günaydın Cihan Tayyip, ben İstanbul'dan.
0: Günaydın, hoş geldiniz. Selam olsun.
2: Hoş buldum. Vallahi milli takım pek ilgimizi çekmiyor Cihan. Mesela bugün maçı varmış. Ben sen söyleyince.
0: Yok, o kadar da değildir ya herhalde. İroni yapıyorsundur.
2: Yani tabii ki ironi ama milli takımın ilgi alaka görmediği bir gerçek. Yani kimse dediğin gibi senin de pek ilgilendirmiyor milli takım. Bu enerjiyi yıllardır kaybettik. Biz sanki böyle bir dönem oluyor gibi oldu Avrupa Şampiyonası'nda ama Dünya Şampiyonası'nda yine kaybettik bunu. Bilmiyorum, bunu biraz Türk Futbol Federasyonu futbolcularının da şapkasının önüne koyması lazım bence. Ben bir Fenerbahçe olarak Fenerbahçe'den bahsetmek istiyorum. Yani artık o kadar yorulduk ki hiç izlemiyorum mesela ben Aziz Yıldırım ne demiş, kime ne söylemiş. Hiç ilgimi çekmiyor artık. Yani çünkü mesela Galatasaray tabii ki bir rakibimiz ama başkanlar birbirini sevmese bile Galatasaray çıkarı olunca bir arada toplanabiliyorlar.

0: toplantıya katılabiliyorlar. Ama dün bakıyorsunuz herhalde Tatlettin Saran yokmuş. Ali Koç yokmuş. Sayın Ali Koç yokmuş muhtemelen. Az Yıldırım yine bazı haberlerde gördüğüme göre işte en komik olanı da Sıddık Şerif'i hatır üzerine 25 milyon dolara satmış herhalde. Öyle bir kelime kullanmış. Hakan Çetinkaya söylemiş herhalde. Evet. Yani herkesin suçlaması, herkesi yani gelirken başkanlığa seçilirken birlik beraberlikten bahsetmiş Sayın Az Yıldırım ama maalesef localarla uğraşıyor, kombinelerle uğraşıyor. Yani bu enerjisini neden futbol takımına harcamıyor bilmiyorum ama Sıddık Şerif'i böyle hatır için 25 milyon dolara satabiliyorsa birçok futbolcu vardı. Bunları da hatırla. Sattılar da o zaman 15, 25, 10 neyse. Talişka'yı mesela bedavaya gönderdiler. Yani kendi eski yönetimleri eleştirmişti. Yaşlı futbolcular, yaşlı santraforlar alıyorsunuz diye kendisi de gitti. Birisi 32, birisi 33 yaşında santrafor aldı. Geçen bağlandığımda söylemiştim. Fenerbahçeli arkadaşlarım bu sene hiç umuda kapılmasın. Çünkü bu ortamda, bu psikolojiyle, bu yönetimle Fenerbahçe'nin başarılı olması mümkün değil bence. Sen ne düşünüyorsun bilmiyorum ama.
1: Yani yüzde yüz.
0: Bir kenara koy.
1: Bir de yok yani dün tabloyu gördük mesela.
0: Takılıyorum tabii ki.
1: Yok
0: yani.
1: Tabloyu izledik ama mesela çok korkunç çok... mesela. Ali Koç ve Saadettin Saran yani tabloya göre kulübün sırtına öyle bir yük bırakmışlar ki. Ya inanılır gibi değil. Mesela Kante'nin bir rakamları geldi. Oradan bir üye sizi Kante'ye ekrana verdiniz. Geri aldınız. Bir daha verin de görelim hep beraber dediler. Ya inanılmaz ötesi.
0: Kante'ni yerine koysun. Kante'ni yerine koyalım kendimizi bir futbolcu olarak. Yani sürekli bu haberler parası konuşuluyor. Yani nasıl bir verim alabilirsin ki futbolcudan? Yani Şerif'e de aynısını yapmıştı. Yani bilmiyorum. Çok yanlış bir politikayı izliyor Sayın Aziz Yıldırım. Yani bu ortamda Fenerbahçe'nin şampiyon olması gerçekten mucize yani. Diğer takımların çok büyük hatalar yapması lazım. Başka türlü ben Fenerbahçe'nin şampiyon olabileceğini düşünmüyorum. Ve artık Aziz Yıldırım, Ali Koç kimse artık hani bunlardan kurtulup Fenerbahçe'nin yeni bir sisteme geçmesi lazım. Yeni bir yönetim sistemine geçmesi lazım bence.
1: Peki sağ ol, dikkat et kendine olur mu?
0: Teşekkürler. İyi yayınlar, sen de sağ olasın.
1: Evet yani Aziz Yıldırım'ın iyi yaptığı şeyler de vardı. Kötü yaptığı şeyler de var. Yani mesela Ali Bey geldi 8 yıl bir tane çivi çakmadı. Aziz Yıldırım 30 yıl önce Samandıra'yı yenileyen de Aziz Yıldırım'dı. Tekrar geldi, o yeniledi. İnişli tribünü falan o yeniledi. Bu işleri yapıyor Aziz Bey ama bence Fenerbahçe'ye zarar yani en çok zarar verenlerden biri de Aziz Yıldırım'dır. Bana göre benim düşüncem bu yönde. Mesela en son şampiyon yapan Ersun Hoca'yı tırnak içinde teneke bağlayarak gönderdi Aziz Yıldırım. İnanılmaz bir hücum futbolu oynuyordu o dönem için söylüyorum. Şu anki Ersun Yanal için söylemiyorum. Ha ne değişti derseniz belki futbol değişmiştir, düşünceler değişmiştir, ayak uyduramamıştır bilmiyorum. Mesela Fenerbahçe taraftarına en keyifli şampiyonluktan birisini yaşattı değil mi Ersun Yanal? Herhalde kimse hayır demez. Belki bir seri başlatacaktı. Ama dedi ki ben varken bu kulüpten içeri giremez Ersun Yanal dedi ve direkt bitirdi yani. Başlamadan Ersun Yanal olayını bitirdi. Daha sonra İsmail Hoca'yı getirdi, kötü transferler yaptı, kötü hoca tercihleri derken Ali Koç'un da gelmesiyle bütün halka tamamlandı. Sonra Saran sonrası oldu. Yani tek senelik geleceğim dedi. Kulüp için bir şans dedi. Gelir gelmez Fenerbahçe'ye yaklaşık dün kaç dediler işte. 90 milyonlu galiba. 90 milyonluk bir maaş yükünden kurtarmış. Güzel hareket. İşte Talişka'yı falan yolladı. Yüksek maaş alanları gönderdi. Kante'ye de zaten o yüzden kafayı takmış durumda. Yüksek maaş aldığı için. Bence çok da iyi bir kadro kurmadı. Daha iyi bir kadro kurabilirdi Fenerbahçe. Mesela tek senelik geldiği için bence şu an olumlu adımlar atıyor Sayın Başkan. Ama bir sene daha kalacağım dedi mesela. Aziz Yıldırım'dan sonra Fenerbahçe'yi alan acaba düzenli bir Fenerbahçe mi alacak? Ali Bey de özür diliyorum, Aziz Bey'in de yanlışları var. Mesela Saran yönetimini eleştirdi, Ali Koç dönemini eleştirdi ama yani şimdi gitti Lukaku'ya da o kadar para verdi. Bazen hatalı transferler oluyor. Ya Ali Bey kadar yapabilir mi? Yapamaz tabii. İşte Samatta'lara 10 milyonlar, Luan Perez'lere, Cengiz'e 15 milyonlar. Bak kafayı yiyorum aklıma geldikçe. Cengiz Ünder 15'e gelmişti değil mi? Şeylerle falan 20. Diego Carlos falan vardı, Mimović vardı. 7 milyona geldi, biz daha bu çocuğu izleyemedik. Ya Fenerbahçeli olsam herhalde böyle kafamı falan böyle taşlara vururdum. Nene 18 milyon, Amrabat değil mi? Kurun işler falan vardı yani. O dönemde de kötü planlama oldu. Hata olur tabii. Galatasaray'da da oldu mesela Endombeleler, işte Zaha'lar, Cuesta'lar. Olur ama Galatasaray kötülerin arasından iyileri de seçiyor. Fenerbahçe bunu sürekli yaptı. Mesela Ake, ben Ake'yi çok beğeniyorum bu sene. Onu İyi kurtardılar. Onun dışında Greenwood. Orada da Hakan Safi Bey'in etkisi var bence. Hiç söz etmeseydi Greenwood

0: alınmazdı. Vedat Muriç yaşına rağmen bence Fenerbahçe'yi sırtlıyor yani. Stoperleri çok görüyor. Lukaku'dan istediği verimi alamadı. Çok da alacakmış gibi de gözükmüyor. Benim çok ümidim yok. Tempo buldukça falan açılacak deniliyor ama. Bir araya gidelim. Oh, bayağıdır arasız gidiyoruz. Böyle 4-5 dakika aramız olacak. Aramız biraz uzun. Aranın ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz. Son bölümde. Bu yemişiz zaten program. Son 20 dakikalık bölümde sohbet etmeye devam ederiz. Geliyoruz hemen.
1: Reklam.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
1: Amilliler Uluslar Ligi'nde ikinci maçına çıkıyor. Dev maçın nabzı nesine de atıyor. Amilli futbol takımımız bu akşam saat 21.45'te başlayacak mücadelede İtalya'yı konuk ediyor. Heyecan dolu mücadeleye sen de nesine de canlı oyna. Milli heyecanı başka bir seviyede yaşa.
2: Reklam.
3: Sen de katıl derim, katılın evim.
2: Reklam.
4: Eylül ayı boyunca Stablex'te tek seferde yapacağın 10.000 TL'lik para yatırma ve kripto varlık alımına her ay 1.000 TL, toplamda 10.000 TL'ye kadar kazanma fırsatı. Ayrıntılı bilgi Stablex.com.tr'de. Stablex.
5: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
2: Reklam bitti. Reklam.
6: Hesabı alabilir miyim?
7: Buyurun, hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi.
6: Nasıl yani?
8: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
9: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
10: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
11: Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası Sigortam.net'ten alınır.
12: Kazancım net, Sigortam.net.
13: Her yolculukta %50'ye varan bir taksi parayla hep kazandıran taksi.
14: Hep kazandıran taksi. Bir taksi. Bir taksi.
1: Amilliler Uluslar Ligi'nde ikinci maçına çıkıyor. Dev maçın nabzı nesine de atıyor. Amilli futbol takımımız bu akşam saat 21.45'te başlayacak mücadelede İtalya'yı konuk ediyor. Heyecan dolu mücadeleye sen de nesine de canlı oyna. Milli heyecanı başka bir seviyede yaşa.
14: Hep kazandıran taksi. Bir taksi. Bir taksi.
2: Reklam.
15: TEB Yatırım Prime'la borsada işlem yapmak çok kolay. Viyop ve hisse senedi piyasalarını ücretsiz takip edin, portföyünüzü her yerden yönetin. Üstelik yıl sonuna kadar canlı borsa verisi hediye. Yatırım işlemlerinde uzman TEB Yatırım Prime. Detaylı bilgi tebyatırım.com.tr'de.
1: Amilliler Uluslar Ligi'nde ikinci maçına çıkıyor. Dev maçın nabzı nesine de atıyor. Amilli futbol takımımız bu akşam saat 21.45'te başlayacak mücadelede İtalya'yı konuk ediyor. Heyecan dolu mücadeleye sen de nesine de canlı oyna. Milli heyecanı başka bir seviyede yaşa.
2: Reklam bitti.
0: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
16: Cihan Dişli ile Sokak Futbolu devam ediyor.

Dostlar, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Radyo Gol frekanslarındasınız. Ben Cihan Dişli. Saatlerimizi de 9.41 yaptık. Doğan Öncel de yavaş yavaş geliyordur diye düşünüyorum trafiğe kalmadıysa. Kardeşim günaydın demiş. Barış'la ilgili kişisel görüşümü söylemek istiyorum. Barış ve hatta bazı Galatasaraylı oyuncuların performans kalitesinin düşmesinin bir nedeni de Okan Buruk bana göre demiş. Atilla Aksu. Böyle bir mesajı var. Yozgat'tan Ramazan Çevik mesajını atmış. Uğurcan çok kötü, riskli paslar veriyor. Bir de uzaktan çekilen şutlar da genelde yiyor. Bunun yerine Altay Bayındır oynasın. Benim düşüncem bu demiş. Böyle bir mesaj atmış bizlere. Çok İstanbul dışından da çok fazla dinleyenimiz var. Gerçekten az önce telefonlardan da işte baktım. Kocaeli, Antalya, zaten yurt dışı özellikle Almanya ve Fransa'dan da çok fazla dinleyenimiz var. Hani haberimiz yok, acaba o bölgelere frekans mı koyduk falan diye. Sağ olsunlar, internet üzerinden artık zaten her şey çok pratik. Dinlemek istediğinizde bir tıkla dinleyebiliyorsunuz. Kadro konusunda Montelli'yi ben de eleştiriyorum demiş. Ama başarısız demek bence çok büyük haksızlık. 85 yılından bu zamana kadar maç izlerim. Milli takımı her turnuvaya katıldık, kupalar aldık da Montelli'yi biz nasıl başarılı buluyoruz diyor. Adamın bir standart oyun şablonu var. Bunu oluşturdu. Bana göre başarılıdır. Eskiden en alt seviye takımların bir üstüydük. Averaj takımı muamelesi görüyorduk. Yaşı genç insanlar bilmez. Ben 8-0'ları, San Marino'ları bilen biri olarak bu takıma değer verilmesi tarafındayım demiş. Çok eskiye gitmişsiniz. Onlar çok eskideydi. Ama 2002'den sonra bir tık toparlandık ya. 2002'den sonra, o dünya üçüncülüğünden sonra elimizden de kaçırdık. Çok da iyi bir jenerasyonumuz vardı. Fenerbahçe hep problemleri başka yerde arıyor. Netice ortada demiş. Kendi hatalarının bedelini ödüyor diyor Sivaslı İlhami. Aziz Yıldırım çok komik. Acun'un 10 milyon borcu varmış. Fenerbahçe'ye bunu ödemesi gerektiğini söyledi diyor. Araları kötü. O yüzden özellikle bunu belirtmiştir. Yoksa bunu Acun Ilıcalı'ya tebliğ edip parayı isteyebilirdi. Birazcık daha böyle taraftarın önüne atmak için yaptığı bir hamle olarak görüyorum ben Aziz Yıldırım'ın. Yoksa gider, Acun Ilıcalı o borcunu ödeyemeyecek bir isim değil yani. Tebliğ eder, Fenerbahçe'ye de o parayı öder. Hani bakın, sizin çok sevdiğiniz as başkan olan Acun Ilıcalı böyle demeye getirdi. Çünkü aralarında bir loca kavgası vardı. O davayı da Acun Ilıcalı kazanınca herhalde Aziz Yıldırım farklı yöntemlerle intikam demeyeyim de hırsını almaya çalışıyor gibi gözüküyor. Aziz Yıldırım'ın bu tarz çıkışları süper ya. Gerçekten yani, bu çıkışları sağ olsun gündeme hep hareketli tutuyor. Bize de konuşacak bir şeyler çıkarıyor milli takım arasında. Milletimiz Barış Alper, Sergen Yalçın, Montella ve Samet Akaydın sevmiyor. Zorlamayalım demiş. İstisnalar var ya, Montella'yı bence oradan çıkaralım. Genellemeyelim de %50 olabilir. %50'lik bir kısım. Şimdi yüzde de veremeyeceğim. Hani İsmail Kartal %70 hazır diyordu ya oyunculara. Burada İbrahim Yavuz da şey dedi ya, işte Samandıra'da şey mi var, yüzde ölçer mi var? Ben de onun gibi yüzde ölçer olmayayım. Bu İtalyanlar takıntılıdır. Mancini de Galatasaray'da Ceyhun'u hep oynatırdı demiş. Güzel yakalamış. Ama Italiano hiç öyle değil gibi. Ya yani en azından şimdilik Beşiktaş'ın hocası. Bu sevilmeyen futbolcular futbol için yetersizler. Çünkü taraftar dışarıdan her zaman daha iyi analiz ediyor. Teknik direktörler gibi ilişki bağı kurmuyorlar. Taraftarı tek ilgilendiren şey oyuna verdiği katkı demiş. Güzel soru. Sen şey diyorsun, sürekli onunla antrenman yapıyor, artık arkadaş gibi oluyor.

o kötü performansını bazen göremiyor mu diyorsun? Taraftar bunu görebiliyor diyorsun. O duygusal mesafe, evet, katılıyorum. Ya büyük takımlarda oynayan bazı isimler var ki mesela teknik heyetler neye dayanarak ısrar ediyor? Bu oyuncuyu kadroda 11'de başlatıyor. Gerçekten anlamak güç. Taraftar da böyle sahada koşmayanı, formanın hakkını vermeyeni, top ayağına geldiğinde böyle tempoyu öldüreni, top kaptıranı. Hani en önemlisi de nasıl olsa ya ben banko oynuyorum rahatlığındaki oyuncuyu sevmez. Hemen böyle kokusunu alır onun. O pis kokuyu alır. Ama teknik direktörler de şunu yapıyor yani. Ben oyuncumu kazanayım. Hani psikolojisi bozulmasın. Ama işte o psikolojisi bozulmasın da takıma çok ağır faturalar ödetiyor. O sebeple katılabilirim yorumuna. Ama çok anlamıyor kısmı şey, oraya katılmıyorum sadece. Ama dışarıdan evet taraftar daha iyi analiz edebiliyor, görüyor, bağ kurmuyor. Cihan biraz mikserlik yapıp ortalığı karıştırır mısın diyor. Ne istiyorsun mesela? Arda Abdülkerim'e gerek yokla el işareti yapıyor. Dirsek pozisyonunda demiş Hasan Özsakınç. Bak onu kaçırmışım. Yine Abdülkerim gidip bir şey mi söyleyecekti? İyi demiş o zaman. Abi mental üstünlüğü ele almak değil diyor Yunus Ceydan. Merhaba Yunus. 85 milyonluk ülkede neden bir futbolcu çıkaramıyoruz? Hepimizin kanayan yarası futbolcu var canım. Futbolcu var işte, gidiyorlar Ardalar, Enesler, Kenanlar. Tamam onlar buradan yetişmemiş olabilir. Arda buradan yetişti gerçi de. Kenan'ın falan burada yetişmemiş olabilir ama çıkarıyoruz bir şekilde. Yarayan kanamız. Ya da kanayan yaramız. İyi yayınlar, yağmurlu bir günde dinliyoruz seni demiş. Bugün çok iyi gördüm dostum, umarım iyileşmişsindir diyor. İyiyiz çok şükür. İnsanlar Okan Buruk'u artık eleştirmek için eleştiriyor. Hiçbir şey bulamazsalar ayakkabıları neden büyük, saçı neden dökülüyor, niye saç ektirmiyor falan diyecekler. Geçen sene defansta Arda Ünye'yi oynattı. Fenerbahçe'den gol yiyince herkes üstüne çullanmadı mı, oyuna çocuk alırsan puan kaybedersin vesaire diye. Genç oyuncu oynatıp şampiyon olamazsa bu defa da bu kadroda bu varken niye gençleri alıp şampiyonluğu kaybettin diyecekler demiş. Derler. Hani yapmasan da yaptı derler var ya, hani Kurtlar Vadisi'nde bir şey vardı. Tekneyle falan açılıyorlardı, anlatıyordu falan. Biz eleştiriyi daha çok seviyoruz çünkü çok kolay. Şimdi düşünsene bugün Türkiye İtalya'ya 4 tane atsın 4-0. Sana bir şey diyeyim mi? Hiçbir spor yayını YouTube'da kaybettiğimiz kadar izlenmez. Ama oldu ki bugün bir hezimete uğradık. İtalya'dan 5 yedik. Bak bugün yaz bunu buraya. Mesela bugün İtalya'yı yendik 2-0. Bir bak. Sonra da bir de Belçika maçına bak. Ben onu kaybedeceğimizi düşünüyorum. Bugün İtalya'ya karşı kazanacağımızı düşünüyorum. Biz böyle kazandığımızda başarıyı dinlemeyi sevmiyoruz. Kaybedince birinden o hırsımızı çıkarmamız lazım. Hadi konuş. Biraz Montella'yı göm, Barış'ı da göm, Abdülkerim'i de göm. Yani bekliyorlar. Bu isimlerin hata yapmasını bekleyen bir tayfa kötü bir tabir olur. Belli insanlar var diyeyim. En doğru tabir bu olur. Bunlar hata yapsın ki ben bunu eleştireyim diye tetikte bekleyenler var. Senin de söylediğin gibi ya, skorlar her şeydir. Yani şampiyonluk yarışında kaybedersen çocukla maç mı kazanılır derler. Genç oynatıp kazansan bile işte ona da bir bahane bulurlar. Rakip zaten zayıftı, şansın yaver gitti de oynattın diyebilirler. Hani genç oyuncu oynatmayıp tecrübeliye güvensen, altyapı nerede, bu çocuklar ne zaman oynayacak, vizyonsuzluk diye yüklenirler. Yani cetvel sabit. Rüzgar nereden eserse yönü o tarafa çeviriyorlar. Yani üretmek yerine tüketmeyi seviyoruz, yıkmayı seviyoruz. Daha kolay, daha çok izleniyor. O yüzden bizde de hiç gürültü eksik olmuyor. Gürültü patırtıyı seviyoruz. Bu bizim yorumcularda problem var. Ciddi söylüyorum. Türk futbolundaki yorumcuları biraz böyle ılıman yapın. Türk futbolu biraz düzelecek. Adam canlı yayında çıkıp neler söylüyor ya. Olacak işler mi ya? Ağza alınmayacak kelimeler. Arkadaşıma söylemeyeceğim kelimeleri yayında söylüyor. Bir para cezası geliyor, o kadar. Ligdeki tüm takımların forveti yabancıyken Montella forveti nereden bulacak? Neden ülkede sürekli bir forvet algısı var demiş. Japonya'dan forvet mi devşirsek diyor. Kim var orada? Oho mu alacaksın? Güney Kore'den. Onlar oynuyor artık. Güney Kore'den devşiremezsin. Abi gündem dışı olacak ama spor yaparken en iyi aktivite seni dinlemek olabilir. Arkadaşlara tavsiye ederim diyor.

Ne yapıyorsun Kaan? Şey mi yapıyorsun? Fitness mı yoksa böyle ağır spor mu? Dumbbell mı kaldırıyorsun? Şimdi dumbbell kaldırırken terli terli de yani bir erkek sesi dinlemek ne kadar iyi olabilir ki Kaan'cığım? Korkutuyorsun beni. Ben şu altlara doğru bir geçeyim. Sen dumbbell'ını kaldırmaya devam et. Spor önemli. Son 30 yılda milli takımda iki turnuva üst üste yaşatan ve 3 senede iki başkan değiştiği halde koltukta durabilen kaç hoca oldu? Bir durun, daha Montella'yı da Türk yapacağız demiş. Ya isim önerileri falan arıyorduk bir ara, hatırlar mısın? Öyle bir iddia ortaya atılmıştı. Ercan İzmir'den. Okan Hoca'nın yanlışlarını saydık. İyi güzel. Hepsine hemfikiriz. Bir de yaptığı doğruları konuşalım mı? Bir doğru var ki 4 yılda 4 şampiyonluk demiş. Galatasaraylı dinleyenimiz. Okan Buruk kişilik olarak bende çok yok ama hocalığına laf söylersem taş olurum. Akhisar'a Türkiye Kupası'nı aldırıp Başakşehir'i şampiyon yapan iyi bir hocadır demiş. Zaten bence de bu sebeple eleştiriliyor diyor Erkan. Mourinho burnunu sıktığında Galatasaray hocası olarak kendisini yere atmamalıydı. Bu tavırlarını da düzeltirse bence eskisinden daha fazla sevilecek demiş. Yani bu Akhisar olayına zaten katılıyorum. Yani Akhisar gibi mütevazı bir bütçeyle ve kadro yapısıyla o kupayı almak bence muazzam bir işti. Yine sonrasında Başakşehir Süper Lig şampiyonu yaptı. O üç büyüklerin hegemonyasını kırdı yani. Onları kıran nadir teknik direktörlerden bir tanesi. Ve Galatasaray'da yakaladığı istikrar rekor da kırıyor yani. Şimdi ben de buradan şimdi Okan Buruk övücüsü gibi olmayayım ama yaptıklarını söylemekle yükümlüyüz. Oynattığı dominant futbol. Ya bunların hepsinin ben tesadüf olabileceğini düşünmüyorum ya. Ha, tesadüfler olacaktır. Ben hayatta tesadüflere inanırım. Ama bu kadar başarının da bir tesadüf olduğunu düşünmüyorum. Yani futbol akıl ve sonuç oyunu sonuçta. O sahada da bu başarıyı yazan bir hoca varsa bize de takdir etmek düşer. Beğenmek zorunda değilsiniz ama başarıları da bence görmek lazım ya. Abi kardiyo yapıyorum, korkmadım. Şey iyi bari. İnteraktif yayın için teşekkürler demiş. sağ olasın radyoları kralı sensin sevgili Okan Buruk diyor. Bana böyle öven şeyler yazmayın Erdoğan ya, okuyamıyorum, garip oluyor yani, şey kendi kendini övüyormuşum gibi oluyor. Okan Hoca bana göre başarısız. Ha, mesela neden Medi, dur bakayım, başarısız demiş. Mesela merak ediyorum farklı düşünceleri. Buradaki başarısızlık kısmına rağmen kendi kariyeri açısından başarılı. Neden mi? Kendi soruyor, kendi cevap veriyor, kendi soruyor. Güzel. Galatasaray'daki şampiyonlukları, Başakşehir'deki şampiyonluğu ve Akhisarspor'la kazandığı kupa kariyeri açısından olumlu. Ama Cihan, benim demek istediğim şu. Galatasaray'ın geleceğine yönelik ne başarısı oldu? Ben altyapıdan neden oyuncu çıktığını söylemiyorum. Ama bir insan 4-5 yıldır bir kulüpteyse bazı dokunuşları olması gerektiğini düşünüyorum. Ben o sebeple başarısız buluyorum demiş. Bu da farklı bir bakış açısı. Ya elinde imkan varken yapmazsın. Öyledir. Yani senin elinde kapıda Lambo var, Lamborghini var, Ferrari var, Porsche var. Ama sen de diyorsun ki ya ben bir neyle gideyim? Şimdi araba markası da vermeyeyim. Abi sen bizim arabayı gömdün diyecek. Ya arabada da B, kapıda da bir B segment var. Ya ben bir de bununla gideyim demezsin. Yani varlık içinde yokluk çekmeye çalışmazsın kolay kolay. İyi bir örnek mi oldu bilmiyorum da. Varken oynatıyor. Şimdi sana adam alıyor 75 milyonu Osimhen'i getiriyor. Gidiyor Bayern Münih'in kaptanını getiriyor. Yani Sané'yi getiriyor. City'de Barcelona'da forma giymiş İlkay'ı getiriyor. Var mı performans bunlarda? Yok. Kabul ediyorum. Ama getiriyor. Şimdi bu isimlerin genç oyunculardan daha tecrübesiz, daha kötü olma ihtimalleri var mı? Herhalde yoktur diye düşünüyorum. Oynamadıkları için görmüyoruz, bilmiyorum. Ben de öyle yapardım. Sen de diyorsun ki ya tamam bunlar oynasın da arada birkaç tane de örnek çıksın. Az önce örneğini verdi dinleyenimiz işte. Bak Arda Ünya yok. Geçen sezon hazırlık maçlarında bu çocuğu santrafor zannettik değil mi? Sürekli kafa golleri falan attı, muazzamdı. Ama sonra bu çocuğu şey yaptık. Tukaka yaptık. Bu çocuk uğursuz dedik. Değil mi? Böyle bir anda kendi emellerimizi alet ettik. Bu çocuk her oyuna girdiğinde Galatasaray gol yiyor. Bu çocuk cinni falan diyecektik yani neredeyse. Bir anda böyle metafor falan yaptık kendi kendimize. Çocuğu kaybettik. Nerede Arda?
Yani ben çok çok iyi hatırlıyorum. Arda oyuna girer girmez Galatasaray gol yiyor falan, ki yiyordu da bu arada. Yiyordu da. Ama yani bunu gören çocuk nasıl mentalini sağlıklı tutabilir ki ya? İnanılır gibi değil. Bilmiyorum. Olabilir. Sen de diyorsun ki çıkarsın altyapıdan. Bazı insanlar garantici olur ya. Çalıştığı iş yerini 25 yıl çalışır, değişmez. Anladın mı? Risk almayı sevmezler. O konfor alanından çıkmazlar. Ben Okan Buruk'u da öyle görüyorum. O riski almıyor. Hollanda'dan selamlar diyor. Merhaba. Yok derbi falan yok. Cihan Sabahkuşağı'nda sen varsın diye mi 10 dakika reklam vardı diyor. Yok canım, normalde kaç dakika oluyor ki? 2'şer dakika mı? Üst üste verdik, o yüzden biraz uzun kaldı Mesut'cum. İdare et, çaktırma. Hemen şöyle bakalım. Bu bazı arkadaşlar niye inadına Orkun Kökçü'yü yok sayıyorlar? Demin birisi Hakan'ın Arda dışında pas yapacak yok diyor. Orkun gibi iyi pas yapan oyuncu mu var? Oyunun yönünü değiştiren isim mi var? Medya da bunu yapıyor demiş. Görkem, o var biliyor musun? Katılıyorum sana. Beşiktaş'ı şöyle son bir iki yıldır görmezden geliyorlar. Mesela ben de bugün hiç Beşiktaş... Gerçi bugün hep milli takım konuştuk değil mi? Yani Fenerbahçe'ye girdik. Beşiktaş'ta şu an bir şey yok. İyi gidiyor. Kötü giderken, işler kötü giderken Beşiktaş'a değiniyoruz. İşte burada da taraftarın bence biraz öne çıkması lazım. Ne bileyim, sosyal medyada falan yazması lazım, çizmesi lazım. Beşiktaş gibi koca çınarın söylediğin gibi biraz daha ön plana gelmesi lazım. Ama bir şey yok ya şu an, bir hareket yok. Mesela geçenlerde Serdal Adalı bir konuşma yaptı. Beşiktaş'ı konuştuk. Sonra işte Marsilya maçında muazzam bir oyun ortaya koydu. Onu da konuştuk. Sonra döndü Ahmet'e yenildi mesela. Bence iyi oynarken kaybetti. Onu da konuştuk. Şu an stabil gittiği için herhangi bir problem yok. Ama Orkun konusuna da katılırım. Yani dinleyicinin şey var kafasında. Oyunun yönünü değiştiren vurgusu yaptığında Orkun aklına gelebilir mi? Gelebilir. Yani topu aldığında kafasını kaldırıp ters kanattaki boşluğu en çabuk gören oyunculardan bir tanesi. O diagonal uzun pasları adrese teslim atan en iyi oyuncularımızdan bir tanesi. Ki Feyenoord'u şampiyon yapan Orkun'du o dönem. Benfica'nın da oyunun merkezine yerleşmesini sağlayan yine o dönem Orkun'du. Ki Beşiktaş'a geldiği ilk dönemlerde ben ya dedim, bu çocuğa ne olmuş? Niye oynayamıyor Beşiktaş'ta? Hani şey var ya, orada kurulu bir düzenimiz var, gelemiyoruz. Hani oralarda kurulu düzeni mi vardı Benfica'da? Hani sağındaki solundaki oyuncular iyi diye mi biz bu çocuğu acaba iyi görüyorduk? Ama yok, milli takımda da iyi. Yani orada da oynuyordu. Genelde sonradan oyuna giriyordu hep, 60'tan sonra falan. Ama bu sene veya işte ikinci geldikten sonra, ikinci yarı diyeyim, daha doğru bir kelime olur, biraz böyle kendini bulmaya başladı. Herhalde o Beşiktaşlı'nın verdiği hırsla, hani gerçekten Beşiktaş taraftarı ya, o hırsla oynadı. O hırsla ona biraz faturası ağır oldu yani. Çok kart mart gördü. Biraz orada temposunu falan kaybetmiş olabilir. Doğan Öncel, dahiliyeden bekleniyorsunuz. Saati de 59 yapmışız. Bu arada ben bu kelimeyi artık kullanmayacağım. Şey vardı eskiden, Bülent Yüksel vardı. Diyordum ki dahiliyeden bekleniyorsunuz diye diye adamı hasta yaptım. İnanıyormuş o da kelimelerin gücüne. Cihan sen beni sürekli dahiliye çağıra çağıra dedi, beni hasta yaptın dedi. Ya abi olur mu öyle şey dedim ya. Benim o kelimeyi kullanmam mı senin hastalığın ne alaka? Dedi ki gerçekten rica ediyorum ne olur dedi. Dahiliye deme Cihan dedi. Radyo, stüdyo dedi, bir şey dedi. Tamam abi ya dedim, öyle söylerim yani. Bülent Yüksel'i de hatırlarsanız çok şeker bir adam. İnşallah iyileşmiştir, bir problemi bir sıkıntısı yoktur. Kendinize dikkat edin. Kimsenin de sizi üzmesine izin vermeyin arkadaşlar. Az sonra Doğan Öncel 2 saatlik solo performansıyla sizlerle beraber olacak. Bugün konu yok herhalde. Görüşürüz, hoşçakalın. Sosyal medya Cihan Dişli. Takip ederseniz ben de size edeceğim.

0: Cihan Dişli ile Sokak Futbolu sona erdi.
1: Reklam.
2: Sen de katıl derim, katılım evim.
1: Reklam.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
5: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
6: Bilen bilir. 24 saat lezzetin adresi. Islak hamburgerde.

0: içimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklam

0: marka araca bakım ve onarım Boş Kar Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Denize çek gönder, denize çek gönder.
2: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
3: Reklam bitti.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
5: Eminevi, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: içimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Hep kazandıran taksi, bir taksi, bir taksi.
2: Reklam bitti.

0: Radyo Gold'e L1 üçgen zamanı.
1: Güzel insanlar, İtalyano ve işleyen çarkları Kartalı yükseklerden uçuruyor. Şimdi kendi tezi üzerinden antrenörlük felsefesini biraz konuşacağız ama önce Marsilya maçıyla ilgili şunu bir söyleyeyim. Marsilya maçını izlerken dedim ki işte futbolu niye seviyorsun diye bir soru sorsalar al maçı göster de ki ben bu yüzden seviyorum bütün her şeyiyle. Niye? Tribün harika, atmosfer şahane, gürültüsü, patırtısı. Yani işte Beşiktaş böyleydi ya. Yani bunu dedirtti bana. Beşiktaş böyleydi çünkü eskiden de böyleydi. Tribünü, coşkusu, heyecanı böyleydi. Ve bunu bir teknik direktör eliyle yeniden kazandı. Çünkü saha nasılsa tribünde öyle olur. Kimse kusura bakmasın. Yani bu konuda çeşitli tezler ortaya atılabilir ama bu da benim tezim olsun. Saha nasılsa tribünde öyledir abi. Şimdi maçı izliyorsun. Beşiktaş diyorsun bir şey yapıyor. Biraz da onu anlatmaya çalışacağız yani. Bir şey yapıyor ve öyle bir yapıyor ki şu huyundan görüyorsun yani. Gol atıyor Beşiktaş. Bakın dikkat edin gol kutlamalarına. Yani gol kutlamalarından santraya gidemiyor. O ona sarılıyor, bu buna geliyor, öbür oyuncu geliyor sarılıyor. En geriden başka bir savunma oyuncusu geliyor sarılıyor. Dikkat edin yani. Ve diyorsun ki burada bir enerji var, pozitif bir enerji var. Bu da harika bir şey. Ve bence herkes bu enerjiyi hissediyor. Belki tarif edemiyor doğru düzgün. Ama Beşiktaş'ı belki biraz da ölçüsüz övmelerin en önemli sebebini ben bu yüzden böyle görüyorum yani. Orada bir futbol maçı izlediğini ikna alıyorsun. Dünyanın her yerinde futbol maçı oynanıyor öyle mi? Ve hani yeni futbolla falan mesafeli insanlar da var. Bazen insan futbol sevgisini sorguluyor o kadar maça bakarken ederken. Burada diyorsun ki ama evet evet yani futbol bu dedirttiği için övgü cümlelerini sıklıkla duyuyoruz Beşiktaş'la ilgili. Elbette hani bu henüz hikayenin başlangıcı. Elbette konuşurken ölçülü konuşmak lazım. Ama bu İtalyano ile ilgili düzgün cümleler kurmamıza veya hikayesini anlamaya çalışmamızı engel değil. Biz de onu yapacağız şimdi. Yola çıkarken de Recep Reis'le internete düştü. Gerçi görmüşsünüzdür İtalyano'nun antrenörlük tezini baz aldık. Ve onun verdiği röportajlardan cümleler çıkardık. Bunu Beşiktaş'a uyarlama gayreti içerisine girdik. Mesela orada bir cümlesi var. Diyor ki oyun içinde bir antrenör gibi düşünmek veya antrenör gibi hissetmek

Etmek başka bir şeydir. Gerçekten antrenör olmaksa tamamen başka bir şey. Buradan başlayalım. Şimdi bana kalırsa Beşiktaş transfer döneminde bir sürü doğru şey yaptı. Ama tam anlamıyla %100'lük bir performans diyebileceğim bir işe imza atmadı. Hocanın da bir artısı burada başlıyor zaten. Belki savunmada ayağı daha iyi, soğukkanlı kalmayı becerebilen bir savunmacı almadılar. Şimdi sezon öncesi mesela konuşsak Beşiktaşlarla 10 numara ihtiyacından bahsediyordu. Belki yedekleme yine doğru düzgün yapılmadı. Endidi'nin gitmesi gerektiğini düşünüyordu herkes. Ama şöyle söyleyeyim. Bugün İlhan Fakılı gol atan adam.

0: Geliyor ya. Belki İtalyano yerine başka bir teknik direktör olsaydı ne işi var ya Beşiktaş'ta falan dediği bölümlerdeydik şu an. O haftalar dedik. Onu söylemeye çalışıyorum. Ama Beşiktaş planlamadaki aksaklıklara, eksikliklere rağmen belirli bir seviyeye geldi. Yoksa hala eksiği var. Hem nicelik olarak hem nitelik olarak eksikliği var. Ama bunu hissettirmeden o süreci geçebiliyor. Bence bu çok önemli bir şey. Mesela Olay Tan sundu sana ya altın tepsiyle. İşte İtalyano'nun dediği gibi antrenör gibi hissetmek başka bir şey. Antrenör olmak başka bir şey. Şimdi Beşiktaş'a bakınca bir antrenör takımı görüyorsun. Bir antrenör kimliği görüyorsun. İnsanları da bence bu mutlu ediyor. Çünkü Türkiye'deki herkes yani siyah beyaza gönül vermek zorunda değil abi. Hepimizde var bu. Antrenör kimliğinin baskın gelmesini çok önemsiyoruz. Çok da özlüyoruz. Bunu birazcık görüyorsun. Yani Olay Tan o yüzden doğru bir isim örnek olarak. Şimdi ben geçen sene gelmesine mesafeli baktığımı söylemiştim. Yayında da söyledim. Yine söyledim yani. Ama o yemeği güzel pişirdi abi İtalyano elindeki malzemeyle. Yani bugün şimdi bak iki asist oynadı. Girdi ikili mücadelelerde rakibin üstünlük kurdu. Hırsla sahada lider gibi oynadı. Toplam mesafesi iyi falan. Beşiktaş'ın blokları çok hızlı geçmesini sağladı Olay Tan. O yüzden olay oldu mesela.
1: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Taraftar Kulübü başlıyor. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
3: Mutlu sabahlar, günaydın, iyi haftalar, sevgiler, saygılar. Türkiye'nin en dinamik spor radyosundayız. Saatler 10 küsürü gösteriyor. Saat 12'ye kadar da kısmetse yayında olmayı hedefliyoruz. Doğan Öncel ben. Bereketli bir dönem içerisindeyiz. Yağmuruyla bu kendini çok fazla belli ediyor. Tabii olumsuzlukları da var. Yağmur bir bereket ama fazlası felakete dönüşüyor. İster istemez ne yağıyor be deyip sürekli insanlar. Ne giysem telaşının yanı sıra bir de olumsuzlukları düşünüyor tabii ister istemez bu da var. İşte trafikte çok yoğun olur mu ki? Zaten sabırsız bir toplum haline geldik. Saygısızlık zaten kronik bir rahatsızlık. Onu engellemek mümkün değil gibi. Metastaz gibi de yayılmış her bir tarafta var. İyi insanlar gördükçe böyle yol veren, onun sonrasında saygı gösteren, merhaba diyen, günaydın diyen, gülümseyen. Onlar çok farklı şeyler artık. Böyle kaoslar, problemler, sorunlar. Hep iddia ediyorum ya hani 3 kişi sarılıp öpüşsek mahallenin ortasında dönüp kimse hayırdır ne oluyor birader ne hadi kim falan diye hani böyle bir merak uyandırmaz ama 3 kişi hafif birazcık ses tonumuzu yükseltip ne bakıyorsun desem bak ne bakıyorsun sözünden sonra apartmanların balkonlarından ya da camlarından aşağıya merakla yine böyle sesli bir şekilde hayırdır diye bağırsam böyle. No aşağı, ay, kavga var falan deyip anında reytingi çok yüksek çünkü anlatabiliyor muyum ne oluyor kim kiminle birbirine giriyor çünkü benim yapamadığımı kim yapıyor da olabilir bu. Demin trafikte de onu düşünüyordum yolda gelirken amacımız böyle sağdaki sola soldaki sağ sağdaki sola soldaki sağ dansöz gibiyiz anladın mı bir sağa bir sola bir sağa bir sola böyle vur çatlasın parça falan böyle inanılmaz bir şey yaşıyoruz yani hani sadece amacımız bir öndeki arabayı geçebilmek bir süre idare ediyoruz onu geçtikten sonra bir mutluluk var. Serotonin falan mı yükleniyor? Ne oluyorsa bir arabayı geçebilmek insan vücuduna ne kadar mutluluk katabilir? Ondan sonra bir süre sonra bir öndeki de rahatsız ediyor. Onu da geçebilmeliyim. Çünkü öndeki hafif ilerlemediği sürece şey yapıyorsun mesela. Hemen selektör yapıyorsun. Bir korna dıt diye bir şey. O korna da bir hastalık. O da ayrı bir hastalığımız. Her şeyi onunla yapıyoruz ya. Merhabalaşmayı, selamlaşmayı, kızmayı, küfür etmeyi. Onunla beraber. Gereksiz de bastığımız oluyor mesela. Dıt diye böyle hani. Konvoy gibi değil. Hani dıt derele dıt derele bir ritim bulmaya çalışma değil ama. Var öyle taksicilerde bir alışkanlık var. Minibüsçilerde bir alışkanlık var. Geçerken sürekli basıyoruz yani. Ama seni geçen arabaya da uyuz oluyorsun. Onu geçmeye çalışıyorsun. İçindeki canavarı uyandırıyor çünkü. O seni geçen araba. Sağdan sola soldan sağa sağdan sola soldan sağa. Öyle şeyler var. Bir arabalık mutluluğumuz var. Ondan sonra Öndeki arabanın gitmemesine kızgınlığımız var.

Onun acelesi yok. Sen 10 dakika erken çıksaydın evdene dönüyor. Anlam veremiyorum bazı şeylere. Sinirlenmemekte çalışıyorum. Onu da yenemiyorum. Sinirleniyorum da. Bazen kendime, en fazla bu aralar kendime, neden böyle yaptım diye. Ama işte eleştiriyoruz. Ama eleştireceğimiz şeylerle ilgili olarak gördün mü ne yapmışlar? Biz niye yapamadık da olabiliyor? Bak mesela Türkiye'nin gündemine 50 sene düşünsen gelemeyecek bir insan. Mustafa Sandal'ın karısı mesela, hani bir anda Türkiye'nin gündeminde, gördün Mustafa Sandal'ın karısı fondan ne para indirmişler falan diye. Hani o konuşuluyor dünden beri, böyle etrafımda gördüğüm böyle hani gelir seviyeleriyle alakalı farklı insanların bile ortak konuşma konusu haline gelmiş. Hani parası olan da aynı konuyu konuşuyor, olmayan da bu fondan ne indirmişler be abi. Bir günde, iki günde, üç günde, bir de bir gün öncesinden haber almışlar bütün parayı çekmişler diye. Bugün kabine toplanıyor. Kabinenin en önemli konusu Türkiye'de. Hani Orta Doğu problemi, Birleşmiş Milletler işte genel kurulu, sonrasında orada ülkemize yansıyacak komşularımızla ilgili sorunlarımız, dünya piyasaları, ekonomi falan değil, fon. Kendi içimizdeki bataklık. Anlatabiliyor muyum? Ve bundan nemalananlar. Hani şey var ya bu konuyla ilgili olarak, mesela bir yetkilinin istifası istenebiliyor mu sosyal medyada? Yok ama... Montella bugün berabere kalsa İtalya'yla hemen istifası istenebilir. Orada bir sabırsızlık var. Çünkü orada istifa etme gibi bir özgürlüğümüz var diye geçen söylemiştim ben. Futbola yansımasının sebebi bu. Hayatla ilgili, ne iş yerinde ne de siyasetle ilgili olumsuzluklara karşı net bir tepki verememenin getirmiş olduğu o baskınlığın dışa vurumu bu. Hemen... Tuttuğun takımın başkanını, teknik adamını, oyuncusunu alaşağı etme, görevden atma, üzerinden geçme, patlıcan gibi ezme durumu bu. Bundan kaynaklanıyor. Başkalarına karşı hemen yandaki arabanın küçük bir hatasından dolayı, inersem aşağı var ya, seni var ya. Bütün hırsımı senden çıkar. Bak, bütün hırsımı senden çıkartırım durumu var ya arkadaşlar. İşte bu bir şeyleri söyleyememek, birilerine bir şey diyememekten kaynaklanan bir şey. Evdekine, babaya, işte öğretmene falan, neyse artık hani öğretmen de örnek değil artık Doğan deyip, ben o jenerasyon olduğum için biz diyemezdik ya. Aklımda o var. Şimdi herkes herkese bir şeyler söyleyebiliyor hadsizce. Bir saygı var ya, bir konum var, bir koltuk var, bir makam var, bir mertebe var ya, hani onlar kiminin gözünde hani olmasa da olur ya, hani oraya gelemeyen insanın oraya gelen insana olan saygısı da kalmadığı için. Hani yılların getirmiş olduğu, yani insanın kendine saygısı kalmadı ki artık ya. Neyse, olumsuzluklarla öyle devam ediyor. Bugün de İtalya'ya yeniliriz zaten. Montella da gider. Çok da umurumda değil. Yenisi gelir. Sonra başka bir jenerasyon çıkar. Onlarla ilerleriz. Milli takım olsa ne olur, olmasa ne olur. Kendi takımım ama futbol olsa ne olur, olma. Başarı olunca her türlü arkasında duruyoruz. Ama bir taraftan başarısızlık olunca da hemen aman yok. Eskisi kadar keyif vermiyor mu futbol artık diye. Ya futbol eskisinden çok daha keyif veriyor arkadaşlar. Yapmayın yani. Hemen böyle yok ya, senin takımın istediğini sana vermediği için sen artık şey yapmak istemiyorsun. Başkalarının mutluluğu da sana koyduğu için. Oradan da sıkıntı var. Anladın mı? Mesela bunu çoğu Fenerbahçe'de görmüyorum. Her şeye rağmen diye bir şey var ya, o beni mesela çok mutlu ediyor bazen. Mesela şey diyorum, evet ben de olsaydım acaba o tepkiyi verir miydim? Bir empati kurmaya çalışıyorum. Ki işte Beşiktaş'ta da zaten hani tuttuğum takımda da o var. Ben Kocaeli Spor'un amatöre kadar düşmüş olduğunda da maçlarına gidiyordum. Desteğimi veriyordum. Maddi manevi anlamda elimden ne geliyorsa yardımcı olabileceğimi başındaki başkanı da biliyordu. Hani zamanında işte saha içi anonslarını yaptığım dönemlerde o dönemki futbolcular da biliyordu. Oradaki arkadaşlıklarımız da hala baki, devam ediyor falan. Şimdi onlar bir yerlerdeler. Ben bir yerlere geldim. Öyle veya böyle bir devam ediyoruz ama bir kopma, bir sevda durumu yok. Hani ne kadar İzmit'e gidiyor musun diye İstanbul'da gördüğümüzde soruyoruz. Ya nasıl kopayım, işte anne zaten orada. Arkadaşlar, dostlar var. Hani canımızı ciğerimizi verebileceğimiz orada. Hayatı paylaştığımız, büyüdüğümüz, yokluktayken beraber olup varlıkta mı unutacağız dediğimiz falan var böyle. Bu hayat içinde söylüyorum yani. Bugün hani milli bir ara gelmiş. Milli ne gerek vardı diyorsun. Takıma iyi geliyor. Bak sakatlıklar, toparlanma bilmem ne falan diyorsun.

Sonrasında ondan da mutlu olmuyorsun milli takım. Fransa'dan en az 3 yeriz, 5 yeriz. Bize var ya öyle böyle değil. İçimizden, yanımızdan, altımızdan, tepemizden geçerler falan diyoruz. Oynayınca yenermişiz lan biz Fransa. Fransa'da çok büyütülecek bir takım değilmişiz deyip orada konuyu oraya bağlıyoruz. İtalya abi eskisi gibi değil, 10 tane adam getirmemiş diye. Yani dün onu konuşuyorduk. Mancini yani baltayı vurdu, bıçağı kesti falan. Onun sonrasında artık ne bileyim akla kara belli olur. İtalya eski İtalya. Adam şey yapmış ya, iki tane geniş kadro yapmış. Bir tanesini Belçika maçında oynatıyor. İşte o uzun 23 kişilik listeden. Sonra diğerini İtalya'da bırakıyor, orada çalıştırıyor. Onları alıyor Fransa karşısında oynatıyor falan. Bize de 10 tane adamla gelmemiş. İtalya dağılmış. Yani İtalya dağılmış mı almış da 3 senedir Dünya Kupası'na gidemiyor. Ondan sonra bitmiş İtalya oluyor. Biz 24 senedir gidemiyoruz. Bu Fransa'yı yenebilir miyiz diye konuşuyoruz mesela. Çünkü bir şeylere olan inanç var. Bir sürprizlere alışığız. Çünkü bizim sağımız solumuz belli olmuyor ya, ne yapacağımız belli değil. Her an her şey yapabiliriz. Yani İhtimaller üzerinden gidiyoruz. Yani cesaretimiz var mı? Var. Sabır çok fazla yok. Orada biraz eksiyiz. Ama olsun, Arda'mız var. Ama olsun işte ne bileyim defansta işte sol kanatta Ferdi'miz var. Abi bu Barış'la olmayacak gibi gözüküyor ama olsun. Salih var. Hani bir yerden tutunacak bir dal var ya. Anlatabiliyor muyum yani? Ama olsun, Ahmet maçındaki performansından dolayı da. O yüzden Montella dünkü basın toplantısına Kaan Ayhan'la çıktı. Yok, Zeki yavruyla mı çıktı? Yani Zeki yavru diyorum ya. Zeki ile çıkmadı mı? Zeki ile çıktı mesela. Hani niye Zeki ile çıktı? Arda ile çıksaydı ya İtalya karşısına da. Ya da oynatacağı Kerem'le ya da Barış'la çıksaydı ya. Allah korusun bir soru moru gelebilir. Çünkü patavatsız çok medya mensubu var ya. İşte mağlubiyetlerin sebebi senken, milli takıma yansımasını nasıl buluyorsun falan diyebiliyor ya hadsizce bazı arkadaşlarımız, aynı meslekte olduğumuz için utandığımız bazı kişiler mesela. Onun kim olduğunu da bilmiyorum ha, kim. Merak da etmedim, birine de sormadım mesela. Sadece televizyonda editör kardeşlerim var, yardımcı oluyorlar bana. Doğan abi bunları hazırladık, programda şunları kullanır falan diye. Ben de dedim ki ya bu şeye, soruyu soran kimdi dedim Salih'e. O videoyu atsanıza dedim, hani şey de yapsın. İyi günler, merhabalar, Radyo Gol, Doğan Öncel. Öncelikle başarılar diliyorum. Sorum Salih'e olacak falan gibi, hani kendini tanıtıp devam ediyor. Orada kendini bile tanıtmamış mesela. Tanıtabileceği bir mecra yok ya da o yüzü yok belki. Çünkü biraz sipariş bir soru sorduğu için belki ondan kaynaklanıyordur. Montella da şey yapmış. Demiş ki Zeki ile çıkayım ben. Hiç olmazsa hani Roma'dan belki bir soru gelir oradan. İtalyanlardan bir soru. İyi gidiyor, takıma nasıl yansır falan deyip olumlu bir şey gelir çünkü. Roma'da gazetecilik falan çok ölmediği için daha belki. Ölmemiştir diye tahmin ettiğim için. Çok bildiğimden dolayı değil yani. Çünkü bakıyorum son zamanlarda Italiano'da, Montella'da, Corriere della Sport, Corriere della Sera. Onun sonrasında hep öyle şeylere konuşuyorlar İtalyan gazetelerine. Bir tane de görmedim Montella ile özel bir röportaj. Yayıncı kuruluş bile yapmamış mesela. A Spor, A Haber, A Para. Ne kadar alıyorsun diye de sorabilir mesela A Para'da. Ne düşünüyorsun bu şeyler falan. Fon var mı milli takımda katılan oyuncular falan diye. Yani olabilir yani. Çünkü zamanında vardı öyle. Futbolun içinde fonlara karışmış. Onun sonrasında arkasına fon yapmış. Ön tarafında resimler çektirmiş falan bir sürü insanlar var. Bu son programımda da benimle olduğunuz için diyerek öyle de, hele devam ediyoruz ya. Tabii artıları ve eksileri diye rakibi inceliyoruz. Biz kendi, ya daha doğrusu kendimizi de gömerek ondan sonra rakiple ilgili çok da fazla bilgiye sahip değiliz ama biri diyor işte İtalya eski İtalya değil. 3 turnuvadır Dünya Kupası'na gidemiyor falan. Ya senin teknik adamını aldı bu takım, bu ülke. Şenol Güneş onları ısınırken biz futboldan soğuduk diye açıklama yapmıştı. Adamlar öyle bir ısındı ki korktuk diye, hani kötü bir şeydi değil mi, dönemdi o. Bu sefer bakıyorsun işte kalede sonuçta Donnarumma gibi bir isim var. Hani eski İtalya değil diyorsun. Kalede dev biri duruyor yani. Ondan sonra Cambiaghi falan oynuyor ileride. Scamacca var. Ondan sonra ne bileyim Fagioli.

görüyorsun. Ondan sonra gelmeyen 3 tane 4 tane oyuncu var. Mesela kim biliyor abi, Kuadio'yu getirmemiş falan diyorsun. Kuadio abi, ah Kuadio iyi topçu ya desen. Vay be falan deyip. Inacio gelmedi falan desen mesela. Eksik olan 10 tane oyuncudan bir tanesi. Yani. E bizde de Orkun belki oynayacak diyorlar. Kenan yok. Ya. Bir forvetimiz yok bizim. Öyle böyle. Ama bugün inancımız var. Güzel bir tribünümüz var. Bursa'da. Şüphe duymayacağımız, hani bugün yağmur mağmur var tribünlerde falan, yani meteor yağsa gelir Bursa taraftar, milli takım falan, o duygular ağır basar yani. Bugün gök taşı yağacak o saatte, işte stadın bulunduğu Timsah Arena'ya falan diye, gene de gider millet yani, hani ayrı bir şey olur, güzel bir hava olur falan diye, biz de gol olur yağarız diyerek oraya bağlar konuyu Bursa taraftar. Amatördeyken o coşkuyu, o aşkı, o tutkuyu bırakmamışlar. Milli takım gelmişken mi yaşamayacaklar? Oo. Sıkıntı yok. Ama bizden daha Türk olan bir teknik adamımız var. Her an gömülmeye hazır. Elde herkes kürekle bekliyor spor camiasında. Bir beraberlik alsa da yerine hemen bir teknik adam bulsak. Menfaat de yok yani. Sen konu olsun diyerek, Montella gitsin diyerek öyle devam eden de var. Adamın ben yani şöyle söyleyeceğim, Montella'nın art niyetli olduğunu hiçbir zaman düşünmedim ama etkilendiği konusunda hani yemin edebilirim ama ispatlayamam, kadro kurma konusunda. İşte Berke olayını işte bizim televizyon programında da çok alevlendirdik, hemen anında gazı verenler oldu, oradan ateşe korla gidenler oldu falan. Öyle şeyler çok yaşandı Berke olayıyla ilgili. Çok öncesine dayanan. İşte Tahir Kum dedi ki sorun dedi, Mecnunot yakmaz orada işte o dönemlerde. Karabağ maçı öncesinde daha önce Berke'nin yapmış olduğu, attığı tweetlere bakın falana döndü. Kimse mesela şu ana kadar Berke olayı bir daha gitti deyip, aradan 3 ay geçmiş. Dünya Kupası falan bitmiş. Berke'yi konuşmazdan bir anda Uğurcan'ın kötü performansı, Altay'a olan güvensizlik, Muhammed kendi takımında oynamıyor. Öbür taraftan bakıyorsun, başka kaleci kim var? Koçuk mu var? Okan var. Okan abi, Okan ne Okan'ı ya, milli takımda ayrı abi, milli takım dediğin şey farklı değil böyle. Sinan Bolat gelirken kimse bir şey demiyordu. Ya zaman zaman ara sıra Fatih Hoca'ya karşı olanların seçim yaptığında, abi bu Sinan'ın torpil kimden acaba ya, elinde kaset mi var, akrabası mı var federasyonda falan diye, tanıdığı mı var diye öyle yorumlanıyordu. Bu kadar kaleci varken yurt dışından Sinan neye kendi takımında oynamıyor deyip, bu yabancı sevicilik nereye kadar deyip, başka ülkedeki Türk oyuncuyu bile yabancı sevicilikle öyle itham ediyorduk yani. Sonra milli takıma böyle kulüpler bazında bakıyoruz. Kendi oyuncumuz oynamayınca vay efendim, Abdülkerim'in başı ağrınca milli takımdan gittiğinde Okan Hoca isteyince yapılıyor ama ya, dönen bir sürece gidiyordu. Yok efendim benim başım ağrıyor diyen Abdülkerim gidiyor da Berke kulübü terk etmiş de, yok bir daha niye çağrılmamış da, Volkan Demirel'e küfür edince vay efendim ona mı alınmış da, hani küfür edince hoşuna gidiyordu da bilmem ne falan, böyle şeyler 50 tane şey söylendi ya. Ama konu şeye geliyor mesela, orada hemen böyle bir geri vitese dönüyoruz. Şey konusunda dönüyoruz. Abi Vlahovic mesela, yani Sırbistan şimdi bu Uluslar Ligi'de ya sakatlansa bu adam, Osimhen falan ya Nijerya'da falan bir şey olsa bu adama. UEFA bunun parasını verecek de ben ne yapacağım şimdi hani oraya giderse. Vedat Muriç öyle orada da deli gibi saldırıyor. Bir yavaş ya, bu ne alakası var biraz kendi... Ya kendi ülkesi demiyor mu Vedat niye gelmiyor, Osimhen niye oynamıyor ya da Vlahovic niye oynamıyor falan diye. Bak bugün iğneyle oynayacakmış büyük bir ihtimalle Orkun Kökçü. Milli takım için falan hani gerekirse oynarım, hocam isterse anestezi falan öyle diyorlar mesela. Sonra şey oluyor işte, kahraman ilan ediliyor. Hani Montella Orkun'u oynatmıyordu. Orkun burada kalmak istedi ve mücadele ediyor. Geri dönmek istiyor. Umarım yarından itibaren bizimle olabilir. Ben de çok mutlu olurum dedi Montella mesela. Oradan şeye bağlayacaksın. Mesela Hakan yok diye Montella işte Orkun'u oynatırım diyor. Hakan olsa oynatamaz. Hakan da oynasın istemez. Falana dönmedi mi konu bir anda? Hakan Çalhanoğlu.
Bunlar sıkıcı konular ya aslında. Hani ne gerek var bunları dile getiriyorsun şimdi, olumsuz bakıyorsun Doğancığım diye. Herkes olumlu bakıyor, bir tek ben bakmıyorum gibi olmasın diye söyledim. Hani ben de biraz bakayım da, bak benim de içimde biriktirdiğim şeyler var, benim de paylaşmak istediğim, içimde atmazsam son ileride problem yaratacak. Zona olarak mı çıkar, baş ağrısı mı yapar, ne yaparsa. Öyle şeyler var işte yani. Hepimizde. Bak biz helal olsun öyleyiz böyleyiz falan diye. Bugünkü İtalya maçında zaman zaman tribünlerde falan görebiliyoruz ama Uluslar Ligi'ndeki en güzel olaylardan bir tanesi G grubunda İrlanda'nın İsrail milli takımına karşı yapmış olduğu duruş inanılmaz güzeldi ya. Maça siyah bantla çıktılar. Gollerden sonra bandı çıkardı, bandı öptüler. Seremonide İsrail milli marş çalınırken başlarını öne eğdiler. Takım kaptanı Oşea, rakip kaptanın elini sıkmadı. Seremonide, para atışında, kale seçiminde, top seçiminde falan. Kaleci Buzuno, protesto için kadroda yer almıyorum ben, İsrail'e karşı oynamam dedi falan. Bizim federasyonda İsrail'in yapmış olduğu bu hareketten dolayı, tavrından dolayı tebrik ediyoruz diye UEFA'ya bir bildiri ya da kendi sitesinden bir açıklama da yapmadı. Sadece haberlerde falan gördük. Müthiş bir şey değil mi ya? İrlanda yapıyor bunu. İrlanda. Bizim yaptığımız İsrail'e karşı falan diyeyim. Hani UEFA'ya karşı bir tavrımız falan yok mu? Can ciğer kuzu sarması değil miyiz? Hani buraya gelmiyorlar mı? Biri de demiyor ki ya bu Rus takımlarını almıyorsunuz da bu Rus takımlarının alınmasına alınmamasına karşı maalesef yapmış olduğunuz bir adaletsizlik var. İsrail takımlarına karşı oynadığımız maçlarda avantajımızı da elimizden alıyorsunuz. Bizim maçlarımızı Polonya'ya, Macaristan'a, Bakü'ye bilmem neye falana filana veriyorsunuz yani. Biz kendi sahamızda oynamak istiyoruz. Madem sıkıntı duyuyorsunuz o zaman İsrail takımlarını almayın organizasyonlarına diyemiyoruz kimseye mesela. Ne? Macaristan'ın Debrecen'de mi oynandı ne işte İrlanda maçı, oraya gittiler ettiler, siyah bant takarak çıktılar mesela yani. Enteresan vallahi. Yani helal olsun ya içimizdeki İrlandalılar bunu yapamazken gerçek İrlandalılar ne güzel şeyler yapabiliyorlar. Buradan da bakıyorum konuya zaten. Mesajlara da bakalım. Dodo abi senin bu anlattıkların bizim kültürümüz, sana göre biz kültürsüz müyüz acaba diye. Bence Montella ipin ucunda olduğunu biliyor. O yüzden 2-2 kaldığımız İspanya deplasmanı gibi çıkacak. Atak oynayan ileride Deniz Güllü bir sistem olacak diye düşünüyorum demiş. Zeki Roma değil Juventus Torino bu arada diye yazmış. Aklımda kalan oydu ya, ne bileyim öyle gitmiş. Dodo senin program iyi hoş ama bir tık ileride Michelin Yıldızlı Cem abi konuşuyor. Kusura bakma orada burada ama çoğunlukla oradayız demiş. Bu arada Cem Aslan 12'de başlıyor ya. Michelin Yıldızlı arkadaş. Ben de onu dinleyebilmek için 10-12 yayın yapıyorum. O 12'de başlıyor diye deyip. O da beni dinleyebilmek için zaten 12'ye aldı programı deyip hani. Tribünler güzeldi Kocaeli'de. Yalnız Fransa'nın marşı çalınırken neden ıslıkladılar? Ne gerek vardı? Bir türlü anlamadım. Ya bizde anlam veremediğim ıslık durumu var. Hani anlam veremediğin korna var ya mesela arkadaş. Hani öndeki araç daha 20 saniye durmuş. Mesela hani bir dakikadır burada bekliyoruz dedikten sonra bir kornaya basarsın ya. Mesela dıt diye. Hani hemen anında durduğu anda bir dıt diye basıyor. Dur olsun hazır şurada bir korna dursun da şurada. İsteyen kullanır falan diye. Oradan anlam veremediğimiz şeylerden bir tanesi. Mesela maçın hakemi, örnek veriyorum, hiç tanımadığımız Somalili. O dünyada işte Amerika yapılan Dünya Kupası organizasyonunda gümrükten geçemeyen var. Gümrük diye. Ülkeye alınmayan. Somalili hakem var ya mesela, o yönetse bugünkü karşılaşmayı, vay herifin ya, mazlumun yanında olduk ya, UEFA'da hemen yaptığı hatanın farkına varıp da Şampiyonlar Ligi finalini verdi ya hakeme.
Bu hakem yönetse bugünkü karşılaşmayı

İtalya karşısında. Sahaya çıkarken Bursa'da hakem çıktığı anda kim o deyip bilmeden ıslığı basacak binlerce insan biliyorum ben. Hemen hakem çıktı çünkü yani. Ha, bu arada Cem Dirizdar'dan bahsediyor olabilir mi demiş. O radyo ben televizyon, onu televizyondan veriyorlar mı bilmiyorum ki. Abi İsrail maçlarını Azerbaycan'a versinler. Onlar severler diyor. Olabilir. Doğan abi ben İsrail'e karşıyım. Keşke turnuvalara alınmasa. İsrail'e protesto etmek istiyorsak ulusal çapta Beşiktaş Avrupa Ligi'nde çıkmayı garantiledikten sonra İsrail takımına karşı maça çıkmasın. Bütün cezaları falan göze alarak gerekirse federasyon ödesin parasını. Önümüzdeki bir protesto etme fırsatımız varken bunu değerlendirelim demiş. Olabilir. Dodo Bey merhabalar, ben Bostancı'dan Önder, programınızın uzun zamandır sık sık dinleyicisiyim. Bu sabahki harika giriş konuşmanız için sizden canı gönülden tebrik ederim. Özellikle amacınızın sadece öndeki arabayı geçmek olması üzerine yaptığınız hayata dair projeksiyonlar ve istifaya dair bakış açınız o kadar değerli ve o kadar ders niteliğinde ki dinlerken öncelikle 6 yaşındaki oğlum olmak üzere bu kaydı mutlaka tüm çocuklara ve gençlere dinletmek gerekir diye düşündüm. Ağaç yaşken eğilir, bu bölümün program tekrarını dinleyebilir miyiz diye devam etmiş. İyi yayınlar diliyorum. Az önce Cihan'a da yazdım. Montella'yı neye göre başarısız buluyoruz? Kadro seçimlerini eleştirebiliriz. Biz her sene turnuvaları mı görüyoruz ki 15-20 yılda bir aldığımız başarılarla övünüyoruz. Montella bence oyun şablonu var ama ona göre ilerliyor. Bugün Fransa'yı elimizden kaçırdık diyoruz. Hollanda'yla başa baş mücadele ediyoruz. Eski yılları bilmeyenler bence boş yapıyorlar. İzmir'den Recep ben demiş. Öyle ama şöyle söyleyeceğim size mesela. Montella abi forvetsiz takım olmaz diyorum. Forvetsiz çıkar. Santrafor olmaz abi ya. 2 kere 2 nasıl 4'se falan. Öyle çünkü bir anda şeye geçiyor ya. De devam ediyor ya konu. 2 kere 2 nasılsa böyle biz de öyle. Şimdi Montella gitti diyelim. Bugün Montella federasyon yönetim değişmeden gitmez. Yeni bir federasyon olsam ben Montella ile devam eder miyim? Belki şu bilgiyi alırım mesela. Hani nasıldı sence? Bu yönetimle ilişkilerinde bir sıkıntı var mıydı? Yoktu. Başka bir problemin var mı? Yok. Seni rahatsız eden bir durum var mı? İşte kadro yapma konusunda özgür hissediyor musun kendini? Bunlar falan hani bu şimdiki soru gibi mesela böyle bir imkan olsa ben bu soruyu sormam. Buna cevap verebilme yetisi yok çünkü kimsenin. Öyle bir soru da sorulmaz zaten yani. O bizim kendi kafamızda uydurduğumuz, düşündüğümüz ya da gerçek olsa bile maalesef çaresizce katlandığımız, kabullendiğimiz bir şey bu. Montella işte Hakan Çalhanoğlu yapıyor diyorlar. İşte kadroyu. İşte o yukarıdan tanıdıklar var. Zaten o da işte Mesut Özil gibi bir gelse burada ileride milletvekili, spor bakanı falan olur. Federasyonda yetkili olur. Yani oraya hemen bağlanıyor, anladın mı konu? Montella da işte öyle. Yakında Türk yaparlar. Öbür tarafta zaten kendini İtalya... Şimdi kimse şey diyemiyor. İtalya'ya karşı bakalım göreceğiz Montella'ya nasıl bir kadro kuracak diye hani. O da yok. Kafamızdan öyle bir tilkiler de geçmiyor. Çok ilginçtir. Çünkü yani Montella'yı vuracağımız yer orası değil. Bu Barış'ta ne buluyor? Bu Kerem'i niye oynatıyor? Kendi takımlarında da işte Okan Buruk için de aynısı söyleniyor. İsmail Kartal için de aynısı söyleniyor. Abi oynasana neneyi. Abi koysana orayı saneyi falan diye yani. Öyle geçiyor ya mesela. Onu da söyledi. Dedi ki ya bu çocuklar kendi mevkilerinde oynamıyorlar. Ondan sonra onlara saygı duyalım. Ellerinden geleni yapmaya çalışıyorlar dedi yani. Şimdi Montella gitse... Yerine örnek veriyorum. Benim aklıma ilk gelen isim olarak söylüyorum. Hadi Arda Turan gelse. Okan Buruk gelse. İsmail Kart, Aykut Kocaman, Abdullah Avcı, Sergen Yalçın alarak. Yılmaz Vural'a kadar gelse. Kimi koyacak forvet? Bu Enes Ünal. Enes kaç kere milli takımda oynamış ve gol katkısı anlamında o şansı kaç kere değerlendirmiş mesela Enes. Vazgeçilmez olabilir miydi Enes? Çok sakatlık yaşayan bir oyuncu değil mi? Allah yardımcısı olsun, o da ne şanssız bir çocuktur deyip. Enes'i koydun kenara, hadi o cepte dursun. Can uzunlar denizler, öbür taraftan Semihler, Kılıçsoylar falan abi varken işte İtalya.

İtalyano da canavar gibi teknik adam. Semih'i niye kullanmıyor? Herkese dokunabiliyor. Ona niye dokunamadı? Gibi bak. Bir Beşiktaşlı olarak da söylüyorum bunu. Sonra sağ olsun Ercan Yıldız Türkiye Gazetesi'nde şeyi araştırıyor. Santraforları. Şimdi kaleciyle ilgili problem atanımız ve tutanımızla ilgili. Tutanımız da eskisi gibi değil. Şimdi onun yerine Altay oynayacak bugün. Hani gazeteler yazsa da kale işte Emin Eller'de falan diye. Orada bir sıkıntı yok. Gözümüz arkada kalmasın falan manşetleri atılmış. Bir destek meslek veriliyor Altay'a. Altay kendi takımında oynayamıyor ki deyip oradan devam edip vurmak isteyen varsa hazır. Ortayı yaparım isteyen varsa. Ama santrafor konusunda takımlara baktık. Osimhen'in yediği bir tek Denizgül oynamıyor. Deniz de oynasın da illa mutlaka oynaması lazım diyen var mı Galatasaray'da? Abi adama top gelmiyor ki, o zaman suç Barış'ta ya da Yunus'ta olur. Onlar da milli takımda. Geçelim. Vedat Muriç Türk yapılmadı. Fenerbahçe'de Lukaku var. O var. Yok. Beşiktaş'ta Semih konusunu açtık az önce. Mustafa Hekimoğlu, Mustafa'nın haberi yok. Futbolda mı hani bugün desek ki milli takım ben mi? Kim şaka yapıyorsun falan diye. O da inanmaz. Zaten Vlahovic var forvet. Yedeği oh zaten. Semih varken orada örnek veriyorum. Demek ki yokmuş. Trabzon'da Ju var, Onaçu var. Umut Nayır 50 kere burun kıvrıldı. Kenarda bir dursa ya fuleli bir adam. Ya biraz ne bileyim bari hava toplarında etkili olabilir mi? Ya hani bırak geç abi dendi. Başakşehir Bertu Yıldırım kimsenin aklına gelmiyor. O da zaten Şomurodov falan ya da Selke Melke oynamazsa kısmına geliyor. Başka Enis Destan'ı hatırlayan var mı Konya'dan? Metehan Altunbaş Kocaeli Spor'da Petkovic veya Aye oynamazsa ya da ara sıra forma şansı skora göre bulunabiliyor. Selçuk Hoca tarafından da Metehan bugün seçilse abi Koca ne alakası var ya Metehan kim bu çocuk falan gibi olur ilk 11'de bugün çıksa. Fatih Kaya Samsun'da, Serdar Dursun Antep'te, Halil Dervişoğlu ile beraber forma şansı bekliyorlar eğer Stewart oynamazsa diye Gaziantep'te. Güven Yalçın var Kasımpaşa'da. Adrian oynamazsa o da forma şansı buluyor. Zaman zaman enteresan goller atıyor bu sene. Beşiktaş'a çok gol atıyor da başka takımlara karşı bazen sessizliğini koruyabiliyor. Yusuf Barasi var Eyüp'te. Eyüp'ün kendine hayrı yok deyip konuyu kapatan çok çıkar. Eren Tozlu var Erzurum'da. Ya Süper Lig'deki bütün takımları saydım. Çorum'da yok. Hiç. Ahmet'te hiç yok. Forvet yerli. Alanya'da hiç yok. Gençler Birliği'nde hiç yok. Göztepe'de hiç yok. Başka hiç yoklara bakıyorum. Alfred hiç yoklar. Bakıyorum hepsine hiç yoklar gerçekten. Fenerbahçe'de hiç yok. Yok. Yok yani. Vardı da mı? Yani hani Montella gitti. Yerine Arda geldi. Emre Belezoğlu geldi. Okan Buruk geldi. Sergen Yalçın geldi. Gelir gelmez sanki bu santrafor problemini çözecekmişiz gibi. Böyle herkes de onu söylüyor mesela. Hani. Abi işte oynatmıyor abi. Koysana Deniz oraya diye ben. Bilemiyorum Altan. Vallahi bilemiyorum. Müthiş bir senaryo ya. Biz de çok iyisini yazıyoruz. Bizim de hakkımızı verin lütfen yani. Kendi içimizde yeteneklerimiz var. Elazığ'da Kemal Rüzgar var Doğan Bey. Rüzgar gibi Elazığ bütün gollerini o atıyor Elazığ'da demiş. Ya Süper Lig'den almıyor. Birinci Lig'den oyuncuyu alacak teknik adamın hani heykelini falan dikerler. Bir şey bulsa da oynatsa falan diye. İyi yayınlar. Ben İstanbul'dan Hasan. Bence Montelli'yi iyi bir teknik direktör. Milli takımımız zayıf bir Arda Güler ve Kenan Yıldız dışında bana bir tane futbolcu say abi demiş. Ondan sonra abi şimdi Samet bir dakika oynamadı ama Trabzon'da neye göre geliyor oraya kısmına da gelebiliriz istiyorsanız. Ya onu çok konuştuk onun artık şey son kullanma tarihi geçti Samet'in ya.
Hani konu olarak geçti ama kendisi fiziken duruyor çünkü bazen abiye de ihtiyaç var. Onu federasyon başkanı yaptı, onu Montella yapmadı onun savunmasını. Siz Samet'in nasıl bir abilik yaptığını biliyor musunuz? Ne kadar sevildiğini, takım içinde ne kadar moral verdiğini biliyor musunuz? Değil mi? Ona da ihtiyaç varmış demek yani. İki kere iki derken bir anda Ahmet Ercan'a döndün. Senin de aradaki tek farkın anlaşılmamandı. Sen de anlaşılmadın diye yazmış. Bak, eleştirecek bir şey buluyor mesela yani. Yaşasın mesela, dünya bugün rahat uyuyabilecek biri daha var aramızda. Doğan'a da sabah mesaj attım ya. Oh, içimdeki yağların bir kısmı göbek kısmında, simit olan yerde. Oradaki erimeği gördün. Hemen çıktım tartıya. 600 gram vermişim. Nasıl yağları erittim. İki laf daha soksam bir deri bir kemik kalırım ben falan diye. Hani böyle. Tınaz Tırpan, Ünal Karaman ikinci ligdeyken oynatıyordu abi demiş. İşte o zaman da yeniliyorduk ama ezilmiyorduk diye var ya, onlar var işte. Abi lütfen Barış'ın milli takım istatistiklerini söyle, gol atamayan hücum mu olur yeter diye. Yani işte orada şey var yani, ne derler. Sorgulaması gereken kişi Montella mı? Bir de Barış açısından mı baksak konuya? Kendi takımında eleştirilirken, homurdanırken bir anda kafanda Arabistan'a gidemedim diye bir telaş mı oldu acaba? Oralar mı depreşti? Onun bir sıkıntısı mı var? Osimhen yokken bütün yük bana kaldı. Ben de abi bu kadar işte, ne yapayım ben de? Ya iki tane gol atsam ben de rahatlayacağım diyen bir Barış mı var? Ama öyle bir durumdayken ya insan abi yan toplara, ne bileyim, hareketliyken biraz şuta muta çalıyor. Hani abi zaten onu yapabilse bu güçle, bu hırsla. E o zaman çek sağ beke Barış'ı. Bazen mesela düşünüyorum. Ya bu kadar hızı, bu kadar işte ne bileyim. Yok ama kendini bir anda bırakabilir ve hücum alanında işte rakibe de fırsat sağlayabilir. Ama işte dik dursa biraz o da var, o güç de var inanıyorum ama. Yani işte risk. Yani ileride almak daha iyi bence. Defansta o riski almaktansa belki ileride. Belki bir penaltı olur falan gibi hani. Olabilir. Bak mesela Barış'la ilgili kafamdakileri çıkarttım. Herkesin düşünceleriyle harmanladım. Ortaya çıkan sonuç bu. Kendi takımında da eleştirildiği için de bunu rahatça yapabildim yani. Ama Montella böyle bir şans vermiş. Ben Barış yerinde olsam empati kuruyorum. Yani 3 gün boyunca hiç durmadan bu maça kadar. Abi at yerden, at yerden, at bir daha, at bir daha, tamam bu sefer olacak, at. Abi demek ki bu şekilde vurmak gerekiyormuş, bu açıda durmak gerekiyormuş, demek ki o topu şöyle alırsam böyle olabilirmiş gibi. Herhalde sabah akşam bir iki saat falan çalışırım diye düşünüyorum. Çünkü bu fırsat mesela Mustafa Hekimoğlu'na verilen fırsat Beşiktaş'ta o kadar krizde fırsata çevirme imkanı var ki, ama orada bile olmadı. O öbür taraftan da bakıyorum olmuyor falan. Böyle ne şanslar. Batuhan Karadeniz mesela hani. Vay be. Ama satsak 50 milyona, 60 milyona, 10 milyona, 20 milyona. Havada uçuşuyor mesela ücretler. Bazen çok güvendiğimizin bize yararı olmuyor. Abi Fenerbahçe'nin dünkü konuşmalarını... Vallahi Fenerbahçe'nin dünkü konuşmalarına girersem hani... Diğer arkadaşlardan izin isteyip arkadaşlar iki gün radyoyu kapatıyorum ben bu konu üzerinde konuşacağım falan diyebilirim yani. O kadar çok malzemesi var ki. Öyle lüp lüp yenmiş paralar var. Öyle daha çiğnemeden yutmuşsunuz falan kısmı. Yani ben Aziz Bey'in makamı, konumu ve rakibi ya da birlik beraberlik mesajı verdiği camiadaki kendi insanına tabirini falan artık sorgular hale geldim yani. Hani abi şey diye kabul edemiyorum. Hani işte Mehmet Ali Erbil için diyorduk ya, Mali işte yani delidir, ne yapsa yeridir falan diyorduk ya Mehmet Ali Erbil için mesela. Yakışıyor ama ona falan, küfür etmesi, parmak hareketler, el hareketleri falan. Ona yakışıyor ama deyip kabul ediyorduk mesela. Başkasına o hareketleri yakıştıramıyorsun. Ne avam geliyor yani. Çok çok sırıtıyor üzerinde. Bir iki birden büyük geliyor falan. Öyle diyorduk mesela. Aziz Bey için de mesela, ama Aziz Bey işte konuşuyor. O ona yakışıyor falan. Fatih Hoca için ego ona yakışıyor falan.
Bazen kırıcı olabiliyor, bazen hani

Yakışmadığı da oluyor, bunu da kabul edelim. O yakışmayan günlerden bir tanesiydi dün. Yani yemişsiniz bütün paraları diye. Zamanında siz de harcadınız Aziz Bey. Yani bu sadece bu kadar borcun sebebi sizin işte görevi bıraktığınız 8 yıllık 7 yıllık Ali Bey ve işte bir senelik Saadettin Saran dolayısıyla mı kaynaklanıyor? Sizden yemyeşil bir tablo bırakıldı da hiçbir şey yokken mi buralara gelindi? Bir çivi bile takılmamış, şey yapılmamış falan diye. Ben bir senede geleceğim, şampiyon yapacağım, gideceğim derken, hazır gelmişken stadı yapayım, tesisleri yapayım, orayı yapayım, üniversiteyi geri alayım, radyoyu tekrar açayım falan, böyle hani çok güzel şeyler var ama çünkü kafada Aziz Başkan yapar, diğerleri yapamazı bir kere kabul ettirdiniz. O konuda hakkınızı ödeyemem yani, hani Fenerbahçe adına söylediğimde. Biri de yani bir tesiste ben de şunu yaptım diyebilecek kalıcı bir şeyi keşke bırakabilseydi yani. Haklısınız ama hani bir birlik beraberlik diyen bir insanın da anında biraz güç elde ettiğinde tekrar koltuğuna geçtiğinde eskisini aratmayacak bir role bürünmesi de bence şaşırtmadı beni gerçi ama o yüzden söylüyorum. Genel kurul sert geçen bir genel kurul vardı. Ve o sertliğin zaten beraberinde ceremeleri var. İşte gördük, Kante'nin parası öyle bahsedildiği gibi değilmiş. Öbür taraftan Kerem Aktürkoğlu'nun parasıyla alakalı bildiklerimiz hemen, çünkü oradan vurabilir miydik durumu var diğer taraftan. Şikayet eden bir Türk takımı varmış falan. Dün de Ali Naci de söyledi. Fenerbahçe'nin UEFA'ya ve federasyona bu zamana kadar Galatasaray'ı şikayet ettiği konuları saydı o da. O da hazırlanmış geldi. Öbür taraftan o öyle. Bir sürü şey var. Sezar var. Kim olduğu, işte Sezar nerede falan. Benim tek bir sorum var sadece. Sebep olarak mesela ibra etmem siza diyen bir konuşmadan sonra neden ibra edildi? Madem bu kadar konuşulacaktı. Öyle şeyler var mesela. Neden ibra edildi mesela? Hani koskoca Aziz Yıldırım'sınız, siz de bunu yapamayacaksınız. Sizden sonrakiler de mesela. Hani ben şeye bağladım konuyu. Bu kadar bunları yapmışsınız. Vallahi ibra etmem sizi. Deyip hani bravo diyenler ibra edince de bravo dediler mesela orada. Oturanlar da aynı şekilde benim gözümde. Konuşan da aynı şekilde. Ben isterim ki mesela Hasan Arat'ın da hani öyle bir şey olmalıydı ki zamanında bu kadar suçlandıysa Beşiktaş yönetiminde ya da Burak Elmas döneminde ya da başka dönemlerde falan Galatasaray'da da bir şeyler varsa anında koltuktan alınabilinebiliyorsa, öbür taraftan para konusunda da sen ödeyeceksin bunu, devri sabıktır falan gibi divan kurulunun ona bir yaptırımı, tüzükte bir değişiklik, bir şey, bir sürü şey olabilir ya. Mesela benim dün anlam veremediğim konulardan bir tanesi, elbette mutlaka bir geçerli bir sebep vardır. Dün Aziz Bey'in muhatap olduğu kişi bir önceki yönetimin çok da gündeme gelmeyen yöneticilerinden bir tanesiydi. Genel kurulda. Tam da yetki verildi başkana. Stadın yenilenmesinden, futbolcu alımından, diğer projelerle ilgili piyangoya kadar bir sürü şey de yapıldı falan. Yani o kadar ilginç ki mesela Şikriyar'ın milli takım öncesinde bir medya mensubuyla ilgili olarak işte Şampiyonlar Ligi'nde falan ya Fenerbahçe ile ilgili olarak konuştuğu tek bir söz dedi ki Şikriyar. O kadar enteresan bir camia ki dedi. Çok renkli bir kulüp. Ben dedi 3 senedir buradayım. 3 başkan, 10 teknik adam mı değiştirdim, 5 teknik adam mı değiştirdim, neyse işte. Yani şimdi bir futbolcu sürekli başkanı genel kurulda şunu söylüyor. Seneye ben yokum, ben bırakacağım diyor. İşte o bunun bırakması demek, teknik adamın yeniden değişmesi demek. Hani yeni gelecek yönetimde İsmail Hocam sen de bizdensin, yani bir başarı Şampiyonlar Ligi'ne getir demeyecek, kendi sistemini getirecek. Kante lazım bu takıma diyecek, Conte lazım diyecek, öbür taraftan Simeone'yi getiriyorum diyecek, vay Klopp olmadı Alman milli takımında bak diyecek, ve Klopp'u düşündük diyecek, tekrar dönüyoruz buradan işte Ersun Hoca dönemi hayırlı olsun diyecek belki, ne bileyim hani. Aykut Hoca sana da haksızlık yapıldı, sen de gel diyecek, bir şey diyecek.

0: Montella'yı istiyoruz diyecek milli takımdan, oradan diyecek mesela. E futbolcu olsam ben derim ki yani abi sürekli bir sabah bir kalkıyorum, başkan değişmiş, yatıyorum teknik adam değişmiş, sabah 8'de antrenman diyor, 9'da yapıyorduk biz, bir sistemimiz vardı o da bozuldu mu falan deyip, ötekisi diyecek ya ben niye oynamıyorum ya, ben oynuyordum, yerime biri alındı diyecek, o gelen adam benden daha kötü olacak ama ben yine oturacağım falan, bir sürü şey çıkacak bir oyuncu olarak da. Mesela dün mesela neden Saadettin Saran yoktu? Fenerbahçe Üniversitesi'nin bu medikaneye 10 yıllığına 400 bin euroya devredildiğini söylerken Saadettin Bey'in yüzüne bakarak niye bunları söylemedi? Bunun sebebi neydi? Saadettin Bey bunun açıklamasını niye gözlerin içine bakarak Aziz Bey'e yapmadı mesela? Kante'nin menajerine 3 milyon euro ödeme nasıl olabilir? Menajere ödeme, bunu Çağlar'ın satışından elde edilecek paradan verilecek olması falan çok enteresan değil mi? Mesela incelense. Üniversitenin maliyetinin çok fazla olduğunu dün Ahmet Ercanlar söyledi. Yani eğitim konusunda Fenerbahçe'nin bir şey yapmak zorunda olması ve bunu böyle hissetmesi de çok ilginçtir. Galatasaray'ın bir işte eğitim kültürü var, biz de yapmalıyız, bizim de üniversitemiz olmalı. Yani üniversitede, özel üniversitelere bakıyorum, mezuniyet törenleri yapamıyorlar neredeyse. Hani herkes mezun oluyor gerçi de özel üniversitelerde. Ben mesela yüksek öğrenim falan ya. Ben geçenlerde mesela bir özel üniversite gördüm. Bir rezidansın en üst katında. Dedim ki bu kadar yüksek öğrenim hiç görmemiştim deyip hani. Ona baktım mesela. 20. katta falan hani böyle. Ne kadar yüksek eğitim veriyorlar deyip hani. Bizim yer altında da eğitim aldığımızda, yerin dibinde de mesela. Bodrum kat eğitimi falan değil mi? Hani zemin kat eğitim falan diye. Yani. Yüksek öğrenim falan. Herhalde dedim oh. Yani bu kadar yüksek. 30. kata falan, 35'e koysan daha yüksek öğrenim falan olacak yani. Onun diploması daha sağlam olacak hani. İş garantili. Değil mi? Öyle bir şey. Çok yüksek öğrenim falan. Plus, yüksek artı plus. Premium yüksek öğrenim falan. Luxury falan. Luxury falan böyle şeyler var yani, oralara dönecek konu. Yani. Onlar varsa normal. Ay ay. Olmasa da olmuyor. O mesela çok fazla kirası varmış. Binalar oraya ait değil falan. Öbür tarafa oradan verilmiş. Localar, mocalar yapılacak stat. Mesela şeyin bir açıklaması vardı. Nihat Özbağ'ın bir açıklaması vardı. Stadyumun bütün gelirleri o yapacakmış. Nihat Bey yapacakmış falan diye. Yo, inşaatla ilgili olarak sadece bir ödemesi var. 1 milyon TL mi ne? Onu karşılayacakmış. Şey, 55 milyon liralık o şeyi değilmiş o 55 milyon. Yani hepsi o oraya geliyormuş ama. Öyle bir açıldı ki yani Nihat Özbağ'ı bütün stadın yapımı yapılacak, Nihat Özbağ karşılıyor falan. Yok, bir inşaat bedelini karşılayacakmış. Yani hani 1 milyon liralık olan kısmı sadece oymuş. Oradan da girmeyelim konuyu. Artık söz hakkı size de verelim. Bugün birlikteyiz. Solo yayın. Beraber ve solo şarkılar gibi bugün öyle telefon hattını da açalım, gelen mesajlar da uf maşallah var, çok güzel eleştiriler de var, ondan sonra diğer taraftan vallahi tercüman oluyorsun diyen de var, ya da sen ne diyorsun be abi diyen de çıkıyor mesajlarda, işte anlayan anlamayan öyle bir kitleye hitap ediyoruz, bizim de işimiz zor yani. Daha bir şey konuşmadan ne diyeceğimizi anlayan da var. Hani bir saat anlatıp da abi bir daha bir baştan tam ben anlayamadım diyen de çıkabiliyor o yüzden. Bizim de görevimiz bu, anlatmak, anlatmaya çalışmak. Uğraşıyoruz işte biz de. Reklam, birazdan buradayız.
1: Taraftar Kulübü devam edecek. Reklam

0: içimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklam.
2: Vakıfbank bireysel kredi kartları ile market alışverişleriniz şimdi çok daha kazançlı. Vakıfbank World kartlar ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL toplam 1200 TL World puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank.
3: A Milliler Uluslar Ligi'nde ikinci maçına çıkıyor, dev maçın nabzı Nesine'de atıyor. A Milli Futbol takımımız bu akşam saat 21.45'te başlayacak mücadelede İtalya'yı konuk ediyor. Heyecan dolu mücadeleye sen de Nesine'de canlı oyna, milli heyecanı başka bir seviyede yaşa.
1: Reklam bitti.
4: Radyo Gol'de kısa paslar zamanı.
5: Galatasaray hücum rotasyonuna genç ve yerli bir dokunuş yaptı. Sarı kırmızılar Porto forması giyen 22 yaşındaki Deniz Gül'ü kadrosuna kattı. Bu transfer ilk bakışta soru işareti yaratabilir. Zira Deniz Porto'da yıldız statüsüyle ya da arkasında büyük bir gol sayısı bırakarak gelmiyor. Ancak bu hamleye yalnızca bugünkü haliyle değil, doldurduğu boşluk ve yarın oluşturabileceği değerle birlikte okumak gerekiyor. Peki Deniz Gül kimdir? Nasıl bir santrafordur ve Galatasaray'da neler yapabilir? Deniz Gül'ü inceleyeceğimiz 100 saniye videosu hazırsanız kısa paslarda başlıyor. Stockholm'da doğan Deniz, İsveç'in önemli akademilerinden Bromo Poikarna ve Aiko'dan geçtikten sonra Hammarby'de profesyonel oldu. Asıl çıkışını ise kulübün pilot takımında yaptı. Henüz 18 yaşındayken A takım seviyesinde 23 maçta 14 gol ve 2 asist üretti. Hammarby'de A takımdaki kısa sürenin ardından 2004 yazında Porto'ya transfer oldu. Portekiz'de çoğunlukla rotasyon oyuncusuydu. Maç sayısı yüksek olsa da düzenli bir ilk 11 oyuncusuna dönüşemedi. Buna rağmen Avrupa kupalarında süre aldı. Portekiz Ligi şampiyonluğu yaşadı ve A milli takımda Dünya Kupası gördü. Yani Galatasaray yolu tamamen açılmamış ama zorlu virajlardan geçmiş bir santrafor aldı. Geçtiğimiz sezon ligde 29 maça çıkmasına rağmen yalnızca 12 kez ilk 11 başladı. 1171 dakikada 5 gol ve 1 asist üretti. Attığı 5 gole karşılık 5.7 gol beklentisi yakalaması önemli bir ayrıntı. Sorun yakaladığı fırsatları harcamasından ziyade yeterince sık pozisyona girememesiydi. Galatasaray'ın daha baskın oyunu önünde değişebilecek nokta da tam olarak burası. Deniz yalnızca 1.92'lik boyuyla tanımlamak eksik kalır. O ceza sahasında bekleyen sabit bir uzun forvet değil. Teması seven, stoperlerle boğuşan, ön alan presine katılan ve uzun adımlarıyla açık alana çıkabilen hareketli bir santrafor. Sırtı dönük oyunda topu saklayabiliyor. Yakınındaki oyuncuya duvar olup hücumun devamını sağlayabiliyor. Sağ ayağı baskın olsa da sol ayağını kullanmaktan kaçınmıyor. Ceza sahasında ön direğe yaptığı koşular ve seken toplara gösterdiği reaksiyon da dikkat çekiyor. Bu özellikler Galatasaray'ın hızlı kanatları için kıymetli. Sané ya da Leao iç koridora koştuğunda Deniz'in tek pasla onları yüzü kaleye dönük topla buluşturması hücumu hızlandırabilir. Batrakov'un ikinci dalga koşularına da stoperi üzerine çekerek alan açabilir. Okan Buruk açısından asıl mesele Osimhen dinlendiğinde oyunun karakterini tamamen değiştirmemek. Deniz Osimhen seviyesinde bir bitirici değil. Fakat pres isteği, fiziksel teması ve savunma arkasında koşma arzusu sayesinde benzer hücum prensiplerini sürdürebilir. Özellikle kupa maçlarında yoğun fikstürde ve kapanan rakiplere karşı ilk 11'de değerli dakikalar bulabilir. Bir başka ihtimal de çift forvet. Deniz topa yaklaşarak stoperi peşinden çıkardığında Osimhen onun boşalttığı alana koşabilir. Maçın son bölümünde ceza sahasına yerleşmek gerektiğinde bu ikili Okan Burak'a ezber bozan bir B planı sunabilir. Daha uzun vadede ise Deniz, Icardi sonrası kurulacak forvet rotasyonunun genç ve yerli halkası olabilir. Elbette Icardi'nin ceza sahası sezgisini hemen ondan beklemek haksızlık olur. Ancak doğru gelişimle daha büyük bir role hazırlanabilir. Deniz'in elbette geliştirmesi gereken yerler var. Deniz boyuna rağmen hava toplarında henüz beklendiği kadar dominant değil. bitiriciliği kısıtlı, dar alandaki ilk kontrolü ve kararları da gelişime açık. Porto'da forma bulduğu dönemlerde dahi skor yükünü sırtlayamadı. Dolayısıyla Galatasaray hazır bir golcü değil, işlenmesi gereken bir profil transfer etti. Fakat Osimhen'in arkasında her hafta gol baskısını taşımadan gelişebilmesi Deniz için önemli bir fırsat. Üstelik A milli takım oyuncusu olması yabancı kontenjanının daraldığı kadro planında Okan Buruk'un elini rahatlatıyor. Bu transferin doğruluğunu bugün ödenen bedel değil, 2 yıl sonra Deniz'in geldiği seviye gösterecek. Garanti bir yıldız değil ama yaşı, profili ve yerli statüsünde düşünüldüğünde Galatasaray'ın neden bu riski aldığı anlaşılabilir. Bazen doğru transfer en çok heyecan yaratan değil, kadrodaki eksik parçayı sessizce tamamlayandır. Sizce Deniz Gül Galatasaray'da kendisinden beklenenden fazlasını verebilir mi? Yorumlarınızı

0: çekiyoruz. Burası Kısa Paslar. Hoşçakalın.
1: Bu içeriğe ve daha fazlasına Kısa Paslar YouTube kanalından ulaşabilirsiniz.
2: Reklam. Sen de katıl derim, katılın evim. Reklam. Reklam bitti.

0: devam ediyordur. Bazen bardaktan tek celsede boşalırcasına falan diye tek celsede diyor. boşanırcasına. Boşalırcasına mı, boşanırcasına mı? Tek celsede boşanırcasına, bardaktan boşalırcasına o arkadaşlar. Boşanırcasına değil o. Ama işte yağmur buluttan ayrılırcasına, o da o boşanmak anlamına gelir. O da aynı şeyde kullanılabilir. O anlama gelebilir ya. Ya da anlaşmalı boşanırcasına. Hani öyle iki tarafında anlaşmalı boşanma. Öyle diyeyim hadi. Olsun diye. Şimdi gelen mesajlar var. 0212 273 10 10'a. Şeydi, binlerce falan değil tabii. Onlarca mesaj gelmiş, sağ olun. Eksik olmayın. Abartı zaten genlerimizde var. Seviyoruz da. O dozajı ayarlayamadığımız şeylerden bir tanesi de o. Bir de telefon hattını da açalım. Konuşmak isteyen varsa, iki sesim duyulsun, ben de iki çift laf edeyim diye düşünen varsa, onlar için de böyle bir imkanımız var. Mikrofon senin falan diye var. Onlara da fırsat verelim. Dinleyicilerimiz de anlatsınlar, konuşsunlar hafta sonu yaşananları. Bir de sağ olsun beni düşünen de çıkıyor ara sıra. Abi gece saat 2'ydi yayındaydın, sabah açtım yine yayındasın diye. Hayatımız öyle, evet, konuşmakla geçiyor. Pazartesileri biraz zor oluyor tabii. Yani eve gitmek, gece 2'de yayını bitirmek, oradan ayrılmak, eve gelmek, evde hemen anında hani gider gitmez kafayı vur falan deyip o sıkıntı da var. Sabah kalkıyorsun bir anda geliyorsun diye. Yine aynı konular konuşuluyor. Biz de detayları, ayrıntıları paylaşıyoruz dinleyicilerimizle, dile getirmeye çalışıyoruz. Ve sonu 19.07 ile biten ilk telefonumuzu da alalım. Bir Fenerbahçeli ile dünkü bu konuşmaları, ibraları, ibra edilip edilmeme konularını, transferleri, milli takımı konuşabiliriz. Duyabiliyor musunuz beni?
1: Duyuyorum Doğan, iyi yayınlar. İyisin, sesin öyle geliyor.
0: Teşekkür ederim. Hafif biraz nazallık var tabii ama idare ediyoruz hava değişimi.
1: Madem yani sabah bizim... biraz bir gergin bir şey yaşamışsın gibi, başını kaçırdığın için sanki trafikte biraz, değil mi? Seni meşgul etmişler zihnini galiba, öyle anladım.
0: Abi herkese yol verdim. Hayatta da öyle yapıyorum. Etrafımdaki insanlar, herkese yol veriyorum artık.
1: Yok, dinleyicilerine kalbinden yer ver. Hatıra fotoğrafından değil.
0: Canımsın, eksik olma.
1: Peki ya, şimdi aslında ben o söylediklerinden bahsetmeyeceğim. Fenerbahçe'nin kongreleri artık beni, evet Fenerbahçe'nin, doğru söyledin ama ilgilendirmiyor.
0: Bunu konuşmayalım zaten, önün 6 ay sonra bir daha var zaten, istersen onu konuşuruz.
1: Yok, 6 ay sonra bundan sonra Fenerbahçe kongreleriyle ilgili Aziz Yıldırım'ın olduğu, ya başkalarının da aynı şekilde, yani sürekli aynı şeyler. Sürekli camia içi kırgınlıklar, kavgalar, sen otur yerine konuşma, kapat telefonunlar. Bunlar artık biz, yani ben 50 yaşındayım, olgun bir insanım. Belki 20-30 yaşlardaki insanları bilmiyorum heyecanlandırıyor mudur, sanmıyorum. Onlar da aklı başında insanlar, zannetmiyorum ama ilgisini çekmiyordur. Bir de şey, hani diyorlar ya, masaya yumruğunu vuran başkan. Biz yıllar, çocukluğumuzdan bile biz öyle öğretler bize. Yani işte o tipler bunlar. Hani Fenerbahçeliler veya hatta Türk futbol severler. O tipler bunlar. Hani memnunsanız konuşalım, tamam. Nasıl ona kapak yaptı, o ona nasıl cevap verdi, bak otur dedi, gördün mü işte böyle başka. Ya bunlar Fenerbahçe'ye bir adımları götürmez. Benim konum da Fenerbahçe değil, sen açtığın için söyledim ama. Ben sabah şimdi işe giderken sizin radyonuzu dinliyorum.

0: zaten sürekli. Ali Naci'nin bir bant yayını vardı. İşte bu futbolcunun adını unuttum şimdi, Galatasaray'da Almanya'dan geldi. Oynayan ne şimdi?
1: Leroy Sané.
0: Türk. Türk, Türk.
1: İlkay Gündoğan.
0: Ha, İlkay Gündoğan, bravo. Artık yaşandı, biz daha hızlıydı kaybettik.
1: Ara bende şimdi de neyse. Oluyor.
0: Duyamadım.
1: Bende de oluyor unutmalar falan diye.

0: Yani nasıl üzüldüğümü anlatamam. Bakın nasıl üzüldüğümü. Fenerbahçeliyim de hani şey diyemiyorum burada. Ya bana ne canım, Galatasaray'da olmuş bitmiş taraftarla futbolcu arasında beni ilgilendirmez, altta kalının canı çıksın. Bu böyle bir şey değil abi, bu insanlık. Yani bunu Fenerbahçeli de yapar yarın bir gün. Benzer performans gösteren bir futbolcunun ki yapmıyorlar mı? Twitter'da yapıyorlar işte. Yani illa bir yerde görmene gerek yok. Ya üstadım, bu çok üzücü bir şey. Çok yani kırıldım, gerçekten kırıldım. Yani Fenerbahçeli, Galatasaray, Trabzonlu'yu boş ver. Ya hani biz, sen de bazen zaman zaman geçiyorsunuz üzerinden. Biz ne ara bu hale geldik gibi bir klişe var ya hani. Ya bu sosyal medya mıdır? 2026 yılındayız artık arkadaşlar. Neyin nesi ya? Bir futbolcu oynayamıyor, kadroya giremiyor diye 3 yaşındaki, ama doğruysa haber tabii bilmiyorum. Ali Naci söylüyorsa mutlaka bir şey vardır. Yani bu nasıl bir deyimdir ya? Ben Doğan artık şunu düşünüyorum. Biz patolojik bir vaka haline geldik futbol severler olarak. Yani futbol sever de demeyelim aslında, fanatik. Şimdi hakaret edeceğim de yayınına sirayet etmesin de etmek istemiyorum. Ya bu insanlar bu kafayla tribünlere falan gitmesinler. Ondan sonra şişe atıyorlar. Ondan sonra ayakkabı atıyorlar. Ya arkadaşlar, ya bir kendinize gelin ya. Ben buradan bir mesaj vereyim. Ya bu Galatasaray arkadaş bizi dinliyorsa, o tepkiyi veren arkadaş. Aynısı oğlunun karısına yapılsa veya sana yapılsa. Hoşuna gider mi diyeyim. Kapatayım, fazla uzatmayayım. Diğer arkadaşlar da yine bağlanacak. Seni seviyorum, Allah'a emanet ol.
1: Teşekkür ediyorum. İyi haftalar diliyorum sana da. Eksik olma. Bazen söyleyemediklerimiz bazen gerçekten birileri tarafından da tamamlanabiliyor. Ben de öyle biri olmaya çalışıyorum. Vallahi helal olsun ya. Tercüman oluyorsun düşlerimize, düşüncelerimize diyen de çıkabiliyor. 90.57 seni dinliyoruz. Sen de hoş geldin. İyi haftalar.
2: Selamlar Doğan abi. Serdal, ben bir Beşiktaş taraftarıyım abi.
1: Herkes seni bekliyor. Serdal ben bağlanır mı diyordu.
2: Sabah yayınıyla beraber açtım, dinliyorum. Cihan vardı sizden önce. Milli takımdan bahsedeceğim abi. Şimdi yani ben Montella için böyle çok başarılı kalması lazım, iyi diyen arkadaşlara böyle tuhaf bakıyorum. Bir şey demek istemiyorum ama tuhaf mı yani? Ben Montella'nın bizim ülkemizin teknik direktörü olduğu zaman da söylemiştim. Bu adamın ne başarısı var dedim. 2016'da sadece bir tane Süper Kupa başarısı var. Adana Demirspor gibi bir takıma gelip burada dördüncü olup milli takıma geldi. Biz zaten milli takımı, yani Türkiye olarak alışkınız böyle Stefan Kuzmara falan bunlara. Şimdi başarılı diyorlar. Başarı abi Bulgaristan'ı, Gürcistan'ı, Kosova'yı, Karadağ'ı yenmekse, yani en iyi jenerasyon diyoruz çünkü biz. Yenmekse, başarı bunu sayıyorlarsa bir şey demiyorum. Sen Portekiz'den 3 yiyorsun, İspanya'dan 6 yiyorsun, Fransa'ya yeniliyorsun, hala çıkmışsın diyorsun ki bu hoca iyi oynadı, iyi bir yaptı. Ya biz bunu mu bekleyeceğiz? Senin adı gibi bir oyuncum var, adam Real Madrid'de oynuyor, kalkıyorsun onun önüne 36 maçta sadece bir golü olan Barış'ı koyuyorsun. Kendi takımında bile isyan ediyor taraftar. Bu adamın son vuruşu yok, bir şey yok. Sadece fizik gücüyle, koşmasıyla hareket eden bir adam. Yani adam korkak. Yani korkak. Ya Dünya Kupası'nda en kötü ikinci takım olmuşuz. Rezilik. Çekya'nın, Portekiz'in, Uruguay'ın, Almanya'nın, Güney Kore'nin, Senegal'in hepsinin hocası değişmiş. Ya basın toplantısında Fransız gazeteci açık açık dalga geçerek soruyor. Nasıl göndermediler diyor. Bu benim için utanç verici. Ama telefona bağlanan arkadaşlar hala Montella'yı öve bitiremiyorum. Ama bunun altında yatan sebebi söyleyeyim mi? Taraftarcılık işte, takımdaşlılık. Şimdi ben burada mı arkadaşlara söylüyorum. Okan Buruk'unuz sizin şu anda pamuk ipliğine bağlı. Alın Montella'yı, Barış'la forvet oynayın. Osman'ın zaten maaşı sıkıntı ya. Satarsınız, Barış'ı bakalım oynatırsınız. Bak yemin ediyorum abi, Montella şu anda bıraksın. Bak bıraksın. Hiçbir kulüpte bırak başarılı olacağı gibi tutunamazdı abi. Bu adam İtalya'nın 7 kulübünden kovulmuş. Tabiri caizse kovulmuş diyeyim abi. Gönderilmiş. Biz onu kovulmuş diyoruz. Gönderilmiş diyeyim. Şimdi senin diyorlar ki forvet yok. Ya arkadaşım bakın. Yani cehalet çok kötü bir şey. Kusura bakmayın. Forvet yok diyorsunuz. Kimse kalkıp da benim hocama korkak demiyor. Benim hocam değil de korkak demiyor da. Sen İzlanda maçına forvetle çıktın Umut Nail'le. 3-1 yendin. Ondan sonra ne olduysa artık bilmiyorum DV menajerler mi girdi. Ne olduysa o maçtan sonra Barış'ı koymaya başladın. 3-1 yendiğin maçı çok deli gibi süper oynamışsın. Barış'ı koymaya başladın. Sonra İspanya'nın 6 yedin. 2. maçta dedin ki ya ipler koptu. Orkun'u oynatalım, onu oynatalım, bunu oynatalım. Ölçeği, Salih'i.

0: O ileride de denizde oynatalım. Maçı 2-2 bitirdin. Senin elinde forvet yok diyorsun. Ya arkadaşım sen İspanya'dan oyuncu çağırmışsın genç şey bizim çocuğumuzu. Neydi ismini unuttum abi.
1: Enes Ünal.
0: Enes Ünal'ı çağırmışsın formsuz diyorsun. Bu külliyem yalan. Peki hadi çağırmadım. Ya Klopp'tan daha mı sen iyi hocasın? Dördüncü ligden adam forvet aldı. Niye almıyorsun Ali Evreşoğlu'nu? Ümit Milidat'ki attığı golü gördün mü? Şu anda var ya inan ol şu anda Süper Lig'de o golü kim satamaz kafa golünü. Profesyonel bir vuruş yaptı. Al abi dene bunu dene. Kaybetmezsin. Bu kadar korkak
1: tamam,
0: olma.
1: Tamam eleştiri bu. Korkak bir teknik temas var diyorsun. Toparlayalım. Telefonlara geçeceğim direkt diğer taraftan.
0: Ben bu kadar abi. O arkadaşlar Allah sabır versin. Montella'nın şansı herhalde hiçbir hoca da yok. Diyorlar ki hoca yok. Hoca çok var. Montella'dan da iyi hocalarımız
1: ama
0: var.
1: Ama İtalya'yı yenersek şey deme. Ya zaten bu İtalya'yı yenemiyorsan zaten o koltukta oturma deme ama.
0: Abi İtalya'yı şu anda sen dikkat ediyor musun? 2 yılda kimler yenip geliyor? Bakar mısın abi? Dünya kupasına bile katılmadı. Ben İtalya'yı yeneceğimize emin değilim. Sana söyleyeyim abi.
1: Peki onu da ekleyelim. Teşekkür ettim. Serdar sağ olasın. 12.79 sana da günaydın.
2: Günaydın Doğan abi. Nasılsın abi?
1: Harikayım. Sen nasılsın?
2: Sağ olasın abi. Ben Galatasaray taraftarıyım abi. Biraz önceki arkadaşın söylediklerine katılıyorum. Yani Montella bizim de başımızı yaktı abi. Barış'ı santrafor oynatarak yani Okan Buruk'un da aklına girdi. İlk hatırladığım kadarıyla Montella Barış'ı santrafor oynatmıştı. Ya çocuğun hani bir tekniği olur abi. Bir vuruş tekniği olur. Anlarsın dersin ki santrafora koymanın bir mantığı olur. Ama Barış'ta bu yok ki. Barış sadece gücüyle oynayan, hırsıyla oynayan bir futbolcu. Yani o sebepten dolayı bizim de başımızı yaktı abi. Yani ilk santraforsuzlukta hemen Barış gel oğlum buraya geç santrafora durumu var bizde. Yani bunları söylemiştim abi. Bir de biraz önceki Fenerbahçeli abi yani ilk ayın eşine ve çocuklarına yapılan saldırı abi. Hatırlar mısın abi bir video vardı bir hocamız metroda elinde kedi kafesiyle bir konuşma yapmıştı. Hani Türkiye'de sosyal çürüme var diye.
1: Evet.
2: Hani bu ekonomik iktisat düzelir ama sosyal çürüme düzelmez diye bir konuşma yapmıştı. Sonradan onun bir aslında sosyoloji profesörü olduğu ortaya çıktı kadının. Yani ben şovörlük yapıyorum abi. Trafikte tartıştığın zaman ya da eskiden birisi hani bir delikanlılık kavramı vardı abi. Yanında çocuğu, eşi varsa derdin ki ya kardeşim yanımda eşim çocuğum var. Yok, var git yoluna derdin. Ya da birisi seninle tartışmaya başladığı zaman bakardı yanında eşin çocuğun varsa adam kafasını önüne eğer giderdi abi. Bizde bu artık gitti abi. Herkes hani gücü yeteni abi. Ben bu durumdan çok rahatsızım. Bir de ayrıca abi ben sana bu konuda çok mesaj yazıyorum. Yani yarınki gelecek vatandaş konusunda Ahmet Konaç. Yani ben sana mesajları çok yazıyorum. Öyle çok holigan bir taraftar değilim abi. Makul bir taraftarım. Ama şöyle bir durum var abi. Şimdi Beşiktaş'a gidip çarşının ortasında şampiyon Fener diye bağıracaksın. Belediyeköy'e gelip şampiyon Galatasaray diye Beşiktaş diye bağıracaksın. Trabzon'a gideceksin 2010-2011 şampiyonu Fenerbahçe diyecektin. Buraya geleceksin Fenerbahçe Kadıköy'e gideceksin 2010-2011 şampiyonu Trabzonspor diyeceksin. Ondan sonra insanlar bana hakaret ediyor, tahrik ediyor oluyor. Yani bu sen de bunu şey diyorsun abi bu arkadaşın yayın tarzı bu. Yani insanları tahrik etmek üzerine bir yayın anlayışı bana çok absürt geliyor abi. Yani sırf insanları tahrik edeyim. Hani o şimdi diyor ki ben diyor eskiden mahkemeye vermiyordum şimdi mahkemeye veriyorum diyor. Yani böyle yaparsan herkes sana en nihayetinde ben bile mesela bazen sinirleniyorum abi. Ya umurumda bile değil zaten söyledikleri de. Bazen geliyor çünkü çok böyle inanarak boş konuşuyor abi. Yani insanın böyle sinir uçlarına dokunarak. Yani ben sana mesaj da yazıyorum abi bu konuda. Hani bu yayında oldu saatlerde. Ya bu arkadaşı bir yöneticiniz varsa uyarır mı yani? Şimdi ben de o zaman onun karşısına abi şöyle söyleyeyim. Haluk Dürekli'ye getirin abi. Ben istemiyorum ama Haluk Dürekli'ye getirin. O da Fenerbahçe.
1: Yani öyle bir yerde sesin gitti ki sanki ben kestirmişim gibi oldu. Peki o da havadan kaynaklanıyor olabilir. Bu arada sosyal çürümeyle ilgili konuşmayı yapan doktor bildiğim kadarıyla Mimar Sinan'daydı. Güzel Sanatlar Fakültesi'ndeydi. Doktor Zeliha Bürtek konuşsun sabaha kadar dinlerim diyebileceğim insanlardan biri. 47-13 günaydın mutlu sabahlar. 47-13 sesimi alıyor olmalısınız. Konuşuyor musunuz bilmiyorum ama şu an

0: Peki. Geçelim diğerine. 87-32. Beni duyabiliyor musunuz? 87-32'de de sıkıntı var. Demek ki telefon hattında bir sıkıntı var arkadaşlar. Bizden kaynaklanıyor. Arkadaşlar konuşuyor çünkü ama. Galiba sesinizi alabileceğim şu an. 87-32. Teşekkür ederim. Telefona biraz daha yakın olma şansınız var mı kulaklıktan ya da şeyden kurtarıp?
1: Tabii ki. Şu anda nasıl geliyor efendim?
0: Daha güzel geliyor. Hoş geldiniz.
1: Kolay gelsin. Hayırlı işler diliyorum. Ya bizim bu milli takım hoca performansından biz hiçbir zaman memnun olmadık millet olarak. Yakın zamanda da pek memnun olacağımızı düşünmüyorum. Şöyle bir geçmişe gidelim. Çok fazla geriye değil de. Montella bizi C grubundan çıkardı B grubuna, B grubundan çıkardı A grubuna. Montella o zamanlar forvetsiz oynuyordu. Ya herkes diyordu ki ya hocanın bir bildiği vardır. Ya kardeşim bakın diyorlardı, böyle daha iyi oynuyor milli takım. Forvet vardı da Montella mı oynatmıyor diyorlardı. Vesaire vesaire. Şimdi Montella oyuncu şunu niye oynatıyor, bunu niye oynatıyor? Yok Denizgül oynasın, şu oynasın. Daha sonra taraftarıyım bu arada, onu da belirteyim önce. Yani adam kadroyu, şeyi, formayı kime layık görürse ona veriyor bir şekilde yani. Biz hocayı gömüyoruz. Hadi diyelim Montella gitti. Hep eleştiren arkadaşlar var ya, onlara sesleniyorum buradan. Montella gitti, yerine kim gelecek? Hep eleştiriyoruz ya, öneri sorun, ondan sonra eleştirin. Önce öneri sorun ama şu gelmesi gerekiyor, bu gelmesi gerekiyor, bundan dolayı gelmesi gerekiyor. Geçmişte şu başarısı vardı, bu başarısı vardı gibi gibi. Atıyorum kim adaylar? Fatih Terim. Kim adaylar? İşte Şenol Güneş. Kim adaylar? Sergen Yalçın vesaire vesaire işte. Yani 3 büyük, 4 büyük kulübümüzün hocaların diyelim. Geçmişte orada topçuluk yapmış ve hocalık yapmış adamlar. Bu sefer hepimiz diyeceğiz ki bak bu takımlı olduğu için bu yüzden bunu tercih ediyor. Zaten bu işte şunun düşmanı, bunun düşmanı. Ya bu burada adamcılık yapıyor falan. Ya bu tartışmalar bitmeyecek. Yabancı olması bence çok makul. Montella da gittiği yere kadar artık.
0: Ya 18 gibi. Tane takımımız var. 18 takımımızda ilk 11'de direkt oynayabilen bir Türk forvetimiz yok. Santraforumuz.
1: Evet evet, ben sizin o tespitinizi, yani siz de başka yerden alıntıladınız muhtemelen, söylediniz sabah da.
0: Evet, Ercan işte Yıldız böyle yapmış Türkiye Gazetesi'nden sağ olsun. Hani böyle bir araştırma, evet, bir liste olarak vermiş.
1: Erzurum'dan girdiniz, Edirne'den çıktınız, yerli forvet yok. Benim anladığım bu yani. Bunda evet, mutabıkız hep beraber ondan sonra. Ya Denizgül de iyi kötü gelmiş sonuçta kadroda. Bertu Yıldırım da olabilir ama kendi takımında da oynayabilir Bertu Yıldırım. Yine Denizgül 10 dakika 15 dakika olsun, Osman'ın yokluğunda yine bir şeyler yapmaya çalışıyor.
0: Ya kendi yani mevkisinde var, bak, oynayabilen varken neden devşirme kanat oyuncusunu forvetmiş gibi yapmak kısmındayım ben biraz. Mesela bunu deniyorsan abi, ben mesela sol kanatta bu kadar alternatif varken İlham Fakılı, Oğuz, Kerem, Barış'ı oraya koyabilirsin. Kenan'ı da bir gün belki forvet oynatır mı acaba diye düşünüyorum mesela. Onu da bir denese ya, gibi gibi böyle Doğan, hiç olmazsa bir şey yapıyor diye derim. Anladın mı hani?
1: Doğan abi, ben şimdi Galatasaray taraftayım, onu da belirttim ya. Mesela Barış'ın milli takımda forvet oynamasından ben de rahatsızım. Çünkü neden? Çocuk zaten Galatasaray'da yıpranıyor. Milli takımda çarpıyor, hiç yıpranıyor yani. Şimdi bu çocuğa da yazık abi. Onların psikolojisini de düşünmek lazım. Ondan sonra ben Barış tamam şey yapamıyor da yapabileceği adam kapasitesi o kardeşim. Yani adam Ronaldo da Messi de içindeki şeyi mi ortaya vurmuyor? Adamın kapasitesi yapabileceği bu. Ya daha iyisi varsa önerir arkadaşlar. Milli takımın başına gelir. Montella onu seçer yani. Yok yani. Çocuk da yıpranıyor. Şimdi bu Barış bize ligde de lazım.
0: Bak Barış'ın sarı kırmızılı formayla bu sezon Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde toplam 7 maçta forma şansı bulmuş. 9 şutta 1 isabeti var sadece.
1: Geçen yıl gol ve asist olarak sezonu iyi tamamladı Doğan abi geçen yıl. Ama bu sene çok kötü başladı. Biz zaten takım halinde kötü başladık abi. Öyle bir durum da söz konusu. Neyse konumuz milli takım. Milli takıma gelelim. Bu akşam ben İtalya ile en kötü ihtimal berabere kalacağımızı düşünüyorum. En kötü ihtimal. Mağlubiyet ben düşünmüyorum inşallah. Yeneriz düşüncesi de hakim. Ama Arda Güler diye bir gerçek var. Çocuk abi şey ya. Ya saf yetenek yani. Adam doğuştan ben liderim diye doğmuş. Bence milli takımda kaptan olması gereken birisi varsa ben bunun kesinlikle ve kesinlikle Arda Güler olması gerektiğini düşünüyorum.

0: Ve artı ona çok yakışacağını düşünüyorum. Kendinden daha büyükçe yaş abileri olmasına rağmen hepsinin de ona saygı duyduğunu ben tahmin ediyorum.
1: Bak, benim saygıyı yorumum... sadece bizim etrafımızı geçtim. Maçtan önce ve sonrasında bir görüntü var. Sonrasındaki görüntü çok hoşuma gitti. Fransa milli takımının oyuncularıyla yan yana duruyor. Mbappe ile ve Kamavinga ile. Formasını veriyor Mbappe'ye. İlk biliyorsun geçmiş olsuna giden de var mı bir şeyin diyen de o. Çünkü takım arkadaşı. Orada milli duyguyu falan bırakıyor.
0: Evet.
1: Mbappe formayı direkt giyiyor biliyor musun? Koridorda. Arda Güler forması.
0: Bizim için, ülkemiz için ben bunun çok büyük gurur olduğunu düşünüyorum. Ve Arda Güler'e maç içerisinde öyle bir dirsek atıldı ki. Ya var ya, içim acıdı benim. Ve bizim oyuncuların hepsine birden var ya nasıl kızdım. Ya dedim, niye gitmiyorsunuz? Niye bağırmıyorsunuz? Ya görün kardeşim, öyle durumda hakeme itirazdan sarı kart görün. Eyvallah. Onu hiçbir kimse, ne bizim Türk taraftarları, kimse yadırgamaz. Öyle, ya siz çubuğun çenesi kırılacaklar nasıl sesinde. Aynı şekilde bizim şey maçında, Lisbon maçında Batrakov'un karnına bir tekme atıldı. Bilmiyorum, hayallerine geldi mi? Çocuğun inşallah çocuğu mucu olur yani. Ya bizim kendi takımımla da alakalı aynı şey var. Sıkıntı var kardeşim. Tekmeyi yiyor çocuk, darbeyi alıyor. Arda'nın kafasına şey geliyor, adam dirsek ve resmen Arda topa yükseliyor. Çocuk hiç rakiple alakası yok, geliyor dirseğe koyuyor. Kardeşim koşun oraya 3 kişiden. 3 kişiden 3'ü de sarıyorsun ya. Hiç umurumda değil. Derim ki ya bak, milli takım ruhu var orada derim. Hiç kimse o taraflı olmuyor. Yani bir takım şeylerde de kopukluk var gibi geliyor bana. Neyse, çok zamanınızı aldım. Çok teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkür ettim. Sağ olun. İyi haftalar diliyorum ben de size. Hemen telefonlar hızlı hızlı. Çok bekleyenler var çünkü. 0450. Sana da günaydın.
2: Günaydın Doğan abi.
1: Hoş geldin.
2: Abi ben çok kısa keseceğim. Kimsenin varsa milli takım için öncelikle konuşalım. Başarılıyız iyi veya kötü. Ama daha da başarılı olmak istiyorsak veya oyuncuları eleştirmemek istiyorsak bence menajerlerin elinden kurtulmamız lazım diye düşünüyorum. Kesinlikle bu yıllardır süre gelen bir olaydır. İkinci olarak da çok koyu bir Fenerbahçe taraftarıyım ama ben bile Ahmet Konanç'a bazen dayanamıyorum maalesef. Ki kiminle yayın yapıyorsa daha fazla üzerine gidince bu daha da hırçınlaşıyor. Özellikle sanırım artık Cihan'la da yayın yapmıyor diye düşünüyorum.
1: Cihan'la galiba değil, benle yapıyor. Benle yapıyor.
2: Evet, Cihan'la yayın yapmıyor galiba. Abi sen ona dayanabiliyorsun. Yani senin yerinde başka birisi olsa ki Cihan da ona hep böyle karşı tezler sununca o iyice çıldırıyor. Bazen böyle yayını bırakayım gideyim gibisinden yapıyor. Yani velhasılı kelam, ben bile dayanamıyorsam Galatasaraylı arkadaşları düşünemiyorum. İyi yayınlar diliyorum abi.
1: Çok teşekkür ederim. Sağ olasın, sana da sevgiler saygılar olsun. Dediğin gibi tek celsede boşanma sorunu var bizim ülkemizde. Genel sorun. Antalya'dan Selim yazmış, sağ olsun. Selam Ankara'dan Aydın ben. Abi bizi duvardan atlayabilen, duvarı gerçekten delebilecek baba bir forvet lazım. Artık devşirme mi olması lazım? Bak Fransa'ya diye örnekler veriliyor. Ya o da hemen öyle kolay olabilecek bir şey değil. Kendi milli takımında oynamamış olması lazım. En az 5 yıl bizim ülkemizde forma şansı bulmuş olması lazım. İşte belli bir süre Türkiye'de kalmış olması lazım gibi gibi alternatifler ve şartlar sunuluyor. O yüzden çok mümkün gibi gözükmüyor. Osimhen'in 7 milyonluk ödemesini yaptığı söylenen bazı yöneticiler var. Bununla ilgili doğru mu acaba deyip. Arkadaşlar bunu ben şey de değilim ki. Bilir kişi de değilim ki ben, hani ödemeleri bunlar mı yapmışlar? Masak görevlisi gibi yeri geldiğinde hani her şeyden anlayan biriymişim gibi düşünülmek de bazen güzel de her sorunun cevabı bende yok. Yapay zeka gibisin, benim yerime düşünüp toparladın, Barış Alper'i bana anlattın. Ben bir Galatasaray taraftarı olarak diyen de çıkıyor. Koray Meriç de Barış'la ilgili yorumlarım. Ya biraz insan bir şey katmak ister. Ya biraz 2 saat 3 saat bir son top çalışabilir. İşte Hacı'nın zamanında Emre Belezoğlu ve Okan Burak, işte teknik anlamda, işte Sosa'nın hem Beşiktaş'tayken hem Trabzon'a gittikten sonra Abdülkadir Ömür ve Bardakçı'ya gerçekten topu alışları, vuruşları, biraz tecrübenin getirmiş olduğu şeyleri dile getiriyoruz, konuşuyoruz ama katmaya çalıştığı, işte Drogba'nın Burak'a karşı offside pozisyonunda nasıl durması gerektiği, nasıl çıkması gerektiği falan, bir sürü dokunuşlar var. 69-78 Burak'a da keşke biri gösterse. Yani Osimhen gibi bir biriyle oynuyorsun, ediyorsun. Bilemiyorum ya.

0: Alo.
1: Selamünaleyküm.
0: Aleykümselam, hoş geldin.
1: Hoş bulduk Doğan kardeşim. Kırıkkale'den Behçet'ten. Tür şoförüyüm. Her sabah seni dinliyorum. Uykum açılıyor kardeşim.
0: Canımsın. Saat ondan sonra. İyi yolculuklar diliyorum. Aman dikkat.
1: Eyvallah. Kardeş ben sadece ben Galatasaray taraftarıyım. Fanatik bir şekilde hem de. Yaşım da 58. Ben Galatasaray dediğim zaman akran sular duruyor benim içimde. Ben Galatasaray falan konuşmayacağım. Ben sadece seni ne kadar çok sevdiğimi, esprilerine bayıldığımı, ince ve böyle akıl dolu esprilerine, aslında böyle uykum geliyor, öyle bir ayarlıyor ki Doğan kardeşim. Öyle bir ayarlıyor, tam böyle uyuyacağım zaman bir espri patlatıyor, uyku falan almıyor, bir iki gün falan gülüyorum ona. Onun için ben sana çok teşekkür ediyorum. Beni, yani senin de ne kadar güzel bir insan olduğunu keşke... Nasip olsa da görüşebilsem diye de hep hayalini kuruyorum inşallah. İstanbul tarafına falan geçersem nasip olursa,
0: vallahi zamanım hani... olursa... Öyle çok ulaşılmayacak biri de olmadım. Çok şükür Rabbim, olmam da inşallah. Ne zaman istersen kapım, bacağım, her şeyim açık.
1: Biliyorum. Ben seni çok iyi biliyorum. Ya vallahi
0: eksik, gerçekten. Eksik olma.
1: İnsan sarabilir.
0: Ya bazen sen söyle, ben buralardayım, ben gelirim.
1: Konuşmalarımdan şeyimden... Çok güzel bir insan olduğunu biliyorum kardeşim.
0: Sağ ol
1: seni. Allah'ın işini gücünü rast
0: ettim
1: ben sana.
0: Eyvallah.
1: Hani
0: hazır yağmur İşim varken bu kadar iç dış yıkama yapmayalım birbirimize. Senin de kalbinin güzelliği o. O yüzden söyleyeyim, hani bu kadar yağmurdu. Gerek yok, arabayı daha yeni yıkattık, bir de üstüne yağmur yağdı olmasın.
1: Ya vallahi Allah şahit, bütün kalbimle söylüyorum. Yani hiçbir riya falan yok. Tamamen yani hiçbir maddi ve manevi, ben manevi olarak sana kendime yani içimdeki zaten çoktandır söylemeye niyetlendim ama arayamadım. Zamanım olmadı. Bugün bir zaman buldum, bir boşluk buldum. Arayayım kardeşimi. Duygularımı söyleyeyim dedim. Gerçekten seni Allah için çok seviyorum. Rabbim seni...
0: Nereye? Yolculuk nereye? Yolculuk nereye?
1: Kırıkkale Ankara arası. Ben OFET'e şey çekiyorum Doğan kardeşim.
0: Akar, tamam. Peki. Kolaylıklar diliyorum.
1: Teşekkür ederim. Allah'a emanet ediyorum.
0: Senin telefonunu çaldırdım. Ben çaldırdım. Arayan benim.
1: Tamam.
0: Allah razı olsun. Teşekkür ettim. Teşekkür ettim. Sağ olasın. En kısa sürede buluşmak ümidiyle. Sağ olasın. Eksik olma.
1: İnşallah. Çok sağ ol. Sen de sağ ol.
0: Sağ olasın.
1: Teşekkür ederim. Allah'a emanet.
0: 47.13. Sana da günaydın. Mutlu sabahlar diliyorum. Alabildim mi? Alamadım. Aldım. 47.13 sendeyiz.
2: Sesim geliyor değil mi abi?
0: Geliyor. Harika geliyor hem de.
2: Anlaşsın abi, iyi misin?
0: Sağ olasın. En net telefon konuşması seninle yaptık şu an.
2: Teşekkür ederim abi. Kulağıma yaklaştırdım bayağı bir.
0: Canımsın.
2: Hem seni daha iyi duyabilmek için hem kendi daha iyi ifade etmek için.
0: Kendimi kırmızı başlattım.
2: Biraz önce bağlandım zaten, hat düştü galiba. Sen 47.13 diye bağırdın ama ben de arabada bağırıyordum o esnada.
0: Evet.
2: Valla ben aslında dinliyorum. Dinlemek bazen güzel. Yorum yapmamak da güzel. Dinleyici olmak bence bazen iyi geliyor insana ama bir arkadaş var. Serdar Adalı mıydı? Adalı mıydı? Serdal mıydı? Ya ben o arkadaşa bitiyorum. Böyle her gün diyorum ki ya sabah yayına katılacak ya öğleden sonraki bir yayına katılacak.
0: Yönetim bence ona yayın vermeli. Evet ya, yönetim ona bir saatlik yayın vermeli. Serdal'la bugün diye. Öyle.
2: Abi hep olumsuz ama. Yani kendi taraftarı, kendi takımı, Galatasaray, Trabzon, Beşiktaş. Takım fark etmeksizin, milli takım, İtalya. Ya Allah ondan razı olsun. Ya bizi güldürüyor böyle.
0: İspanyol Beşiktaş olsaydı olarak. Ne yapacaktı acaba, çok merak ediyorum yani. Hani
2: ya valla ben hiç geçiremez.
0: Onu da eleştirir miydi ya acaba? İspanya'yı da eleştirir miydi abi? Almanya'yı 3-2 yendik ama 2 tane golü niye yedik ki biz diye. Öyle devam ederdi. Gene bakardı
2: yani. Eleştirebilirdi. Ama iyi ya. Yani biz seviyoruz kendisini. Tanımasak bile yani bizim için bir fenomen artık kendisi. Evet, bekliyoruz. Arkadaşım da yanımda. Birazdan bağlanır diyor. Bekle diyor. Birazdan bağlanır. Ve sonunda bağlandı.
0: Fanları
2: ve
0: var.
2: Son bir yıldır böyle.
0: Yani o da güzel. Onu da öyle kabulleniyorum. Evet. Ben bazen hani Serdal üzerinden söylemiyorum da öyle dinleyicilerimiz var ya. Çok olumsuz bakabilmek hani o da bir meziyet ya.
2: Yani ben bu arada Galatasaray taraftarıyım abi. Yani bizim takımımız, milli takım

0: Hani çok böyle kötü durumda değiliz bence. Yani olabildiğince stabil bir durumdayız. Milli takım da yani sonuçta Uluslar Ligi'nde en üst seviyede.
1: Sen Galatasaray üzerinden sen ne şey söyleyeceğim? Osimhen'siz daha ne kadar böyle kalabilirsin?
0: Ben bir saat bile kalamam. Az önce Instagram bir yazı okudum. Tatile göndermiş takım. İzin vermiş 4 gün daha onunla Lemine'ye. Ya bence göndermemelilerdi. Yani bir videolarını izliyorum böyle korkutucu videoları var böyle hastanede. Ya bilmiyorum. Biz şeysiz yapamıyoruz abi ya. Osimhensiz yapamıyoruz.
1: Yani
0: Yani
1: bir öncesinde de
0: buna Okan.
1: Icardi'siz olmuyordu.
0: Evet.
1: Sonrasında işte burada da teknik adam becerisi mi ortaya çıkıyor? Onsuz da bir sistem geliştirmeli mi kısmına geliyor? Mesela Montella da
0: Ya.
1: diyor ki Kerem ve Barış'a sahip çıkalım çünkü hani onlar ellerinden geleni yapıyorlar diyor. Okan Hoca da aynısını söylüyor mesela.
0: Abi söylemler oluyor tabii ki yani hoca oyuncusunu da koruyor, takımı da koruyor. Diğer oyuncuları da adapte etmeye çalışıyor oraya ama yani koskocaman 1905 yılında kurulan bir kulüp sadece Osimhen üzerinden nereye kadar gidebilir ki? Yani bir sonraki maçımız Barcelona, bir sonraki maçımız Stuttgart. Biraz Avrupa'da da bir şeyler yapmamız lazım. Ben bir şey de bana sorarsan Galatasaray Avrupa'da mı başarılı olmasını istersin? Türkiye Ligi'nde mi? Abi ben doydum ya. Ben Türkiye Ligi'nden doydum ya. Ben ikinci bile olsam yine Avrupa'ya gideceğim. En azından Avrupa'da bir başarı sergilemek de bence iyi bir durum bizim için. Yani sürekli Türkiye Ligi bizi nereye kadar mutlu edebilir ki? Ki artık Galatasaray taraftarı yani Türkiye Ligi'nden mutlu olmuyor. Yani Avrupa Ligi'nde Avrupa'da başarı bir futbolcuyu böyle parlatıp Avrupa'da Arda Güler gibi üst düzey kulüplerde oynatmak yani çeyrek final ya bilmiyorum biz Barış da iyi çocuk Yunus da bizim mahallenin çocuğu Sefaköy'de doğdu büyüdü oynadığım kulüpte oynadı yani bunlar iyi oyuncular ama biz hala Yunus'la Barış'ı Avrupa'nın üst düzey liglerinde göremiyoruz. Yani baktığında çok kötü de topçular değiller. Yani bugün öyle bir futbolcu almaya kalksan 40 milyon euro diyoruz mesela biz. Yanlış mıyım abi?
1: Doğru. Peki Montella konusunda bir düşüncen hemen hızlı alacağım. Sonra bir soruyla bağlayacağım.
0: Abi çok teşekkür ederim. Ya Montella Hoca da bence elinden geldiğince takımı iyi yerlere getirdi.
1: Peki sana
0: Belki
1: tek
0: de
1: sorum. Hani çok da şikayetçi değilsin. Galatasaray'ın teknik direktörü olsun
0: yok.
1: ister misin?
0: Yani Uluslar Ligi'nde A ligindeyiz abi. Karşılaştığımız takımlar Dünya Kupası'na karşılaşabileceğimiz takımlar. Euro 2028'de karşılaşabileceğimiz takımlar. Hani daha ne olabilir ki? Biraz da bizim altyapılarımız, amatörlerimizde problem var. Futbolcu çıkartamıyoruz, kaleci çıkartamıyoruz, santrofor çıkartamıyoruz. Ya sabahleyin bir programda yine duydum. Defans oyuncumuz toptan kaçıyor veya orta saha oyuncumuz top almamak için direndiğini söylüyor. Bu futbolcunca bence budur yani. Onda bu kadar özgüven var. Bu kadarını yapabiliyor. Yani
1: Peki Galatasaray'da
0: aklımızdan
1: olsun ister
0: yanlısı
1: misin? Montella'nın
0: yani
1: Galatasaray'ın başına geçmesini ister misin?
0: yok. Benim kenarda Fatih Hocam var. Geçen Erten
1: Peki.
0: Şener, diğer programcılar da yanındayken bence bize bir açık kapı bıraktı. Daha yaşlanmadım dedi. Programı yapıyorum ama dedi hocalığı, teknik direktörlüğü daha bırakmadım. Bizim bir serüvenimiz daha var. Bir serüvenimiz daha var hocamla inşallah. Tekrar ben kendisini çok seviyorum. Bilmiyorum. Sevmeyenler de vardır illaki ama ben kendisini yani Galatasaray'da bir baba gibi görüyorum kendisini. Bir baba figürü var gözümde. Bilmiyorum yani. Seviyorum kendisini. İnşallah Montella değil de bizim hocamız gelir, Fatih hocamız gelir.
1: Peki, teşekkür ettim sana da. Sağ
0: Çok
1: olasın.
0: sağ
1: İyi
0: olun. İyi
1: haftalar
0: günler.
1: diliyorum sana da. 64-82 günaydın.
2: Alo merhaba. Kolay gelsin.
1: Teşekkür ederim. Hoş
2: Belli
1: geldin.
2: Doğan adım nasılsın? İyisiniz?
1: Eksik olma. Sağ olasın. Bu arada
2: Özellikle
1: şey İspanya
2: efendim.
1: İngiltere'yi yenmiş 3-2. Ben Almanya demişim. 2-0'dan 3-2 gibi de söyledim mi bilmiyorum ama öyle bir şey söyledim. Almanya diye söylemişim. Onu düzelt hemen herkes. Sağ olsunlar.
2: Ben özellikle seni genelde elimden geldi mi derçe, radyo Goz zaten 7-20'dir.

0: dinlemeye çalışıyorum. Hele hele yoldaşken zaten tek kanalım Radyo Gold'dur. Kızımla birlikte hastaneye gidip geliyoruz. Her gittim geldiğimde o müzik açmaya çalışıyorum. Ondan ne de app Gold Radyo'yu açıyoruz. Ve ben şunu söyleyeyim.
1: Abi bir şey söyleyeceğim. Bak kızlar da aynı şarkıları dinliyor olabilir belki ama boş ver. Sen Radyo Gold'ü kızın şarkılarını dinle. Sonra zaten biz 4 sene sonra da aynı konuları konuşuyoruz. Kaçırdığın bir şey yok, merak etme.
0: Evet. Ya ben şunu söylemek istiyorum. Bu sene Galatasaray şampiyon olsa da olmasa da bence bu sene Okan'ın milleti olması gerekiyor. Bir Galatasaraylı olarak diyorum. Niye diyeceksin? Bir adam başka bir taktiği yok. Bir C, bir ne bileyim bir B planı yok. Ben bugün Galatasaraylıyım. En basit şunu söyleyeyim. Bir Osimhen üzerinde ne kadar yürüyebiliriz? 2 sene yukarıda, 2 sene bu. Okan'ın tek iyi şeyi budu.
1: Yine de nasıl? Galatasaraylısın. Mevkiye hocayı beğenmiyor olabilirsin ama yine de Okan hocam de yani adam madam da değil, hiç kaybetmeyelim. Hani ben sadece hatırlatayım istedim onu.
0: Yok hesabla. Evet. Okan hocayı severim evet. Ama evet. Bence millet doldu. Bir o içindeki şey bittiyse sıkıntı demek istiyorum. Ve ben şunu özellikle şunu için aradım güzel abim. Biz hani ekranlarda veya sosyal medyada görüyoruz. Az önce çok güzel bir yere değindiniz. Ya işte bu futbolcu işte Mbappe'yle, bu futbolcu Osimhen'le, Drogba'yla oynayan futbolcularımız var. Ben şunu söyleyeyim. Bırak oynaması, ekranda bu futbolcuları izlemiyorlar mı? Hacı döneminde ben 96-2000 arasında Galatasaray statında Ali Sami Yasal'ın amacı izlerken ben canlı canlı Hacı'yı seyretmişken ben şunu demek istiyorum. Arkadaş ya siz bu futbolcularla birebir çalışıyorsunuz. Ve ekranda görüyorsunuz. Maçları takip ediyorsunuz. Sizin işiniz o. Bırakalım futbolu. İşiniz o. Yani siz oradan ekmek kazanıyorsunuz. Ben şunu diyorum. Ekmeğinize sahip çıkalım. Bak onu başka bazı taraftarlar başka yerlere getiriyor ama ben şunu diyorum. Yaptığınız işi iyi yapalım. Bak eğer gelişemiyorsan başka yerleri kötülemeyelim. Ben şunu diyorum. Türk futbolu ancak eğer ben bir şey yaparsam, işimi düzgün yaparsam bir yere gelecek. Bunun için ben kesinlikle Türkiye'nin şu anda bir başarısını beklemiyorum. Çünkü niye? Öyle bir yapı yok. Şu an Montella tamam mücadele ediyor ama bizim dört büyük takımın sürekli birbiriyle itişmesi, kalkışması bence Montella'ya hep suç atmak da hoş değil. Çünkü biz kendi Avrupa'da ne kadar başarılıyız. Ben bunu diyorum.
1: Peki teşekkür ederim, sağ olun. Size de günler, sevgiler, saygılar sunuyorum.
0: Kendine iyi bakın.
1: Eyvallah.
0: Mücadele ediyor ama
1: bizi radyodan dinlediği için biraz süre geçmesi gerekiyor. 17.30'a alacağım çünkü. Ben de onu duyması lazım. Oradan duyunca. Bir de bayağıdır şey de dinliyor. Peki. 17.30.
2: Bizi radyodan dinlediği için biraz süre geçmesi gerekiyor. 17.30'a alacağım çünkü. Ben de onu duyması lazım.
3: Alo.
1: 17.30 hoş geldin. Seni bekliyorduk.
3: Alo.
1: Radyoyu kapatırsan.
3: Hayırlı yayınlar başkan.
1: Sağ ol, eyvallah.
3: Nasılsınız?
1: Teşekkür ederim. İyi misiniz? Eksik olmayın, buyurun.
3: Öncelikle yaptığınız program harika.
1: Eksik olmayın.
3: Her şey var içinde. Heyecan, komedi hepsi var. Bağlanan arkadaşlar da komedi tarzı, düzgün konuşanlar da var. Komedi tarzı konuşanlar da var. Halbuki kimse farkında değil. Türk futbolu bitmiş. Biz burada boşuna tartışıyoruz. Buna katılıyor musunuz?
1: Abi
3: bir şey söyleyeceğim.
1: Hani Türk futbolu bitmiş ama hani iki okey var elde, dönüyor mu? Yoksa hani gerçekten artık o el düzelmez mi?
3: Çıkan taş... taşla oynuyor, bitemiyor.
1: Çıkan taşları mı bekliyoruz hala mesela?
3: Yok, çıkan taşlar değil. Eksik taşla oynuyor.
1: He.
3: Bitemiyor.
1: Taştan taş
3: eksik
1: var.
3: Taş olduğunda kimseye belli etmiyor. 13 böyle mi? Böyle sürüyor diyelim.
1: 14 taşım vardı okeyde. Kaç taş vardı bilmiyorum ki. Bitmiş el.
3: 101 oynarsan 21 taş.
1: Peki.
3: 101'de 21 taş oluyor.
1: Kaç takımsınız? Hangi takımsınız?
3: Ben hangi takımlı olduğumu söylemeyeyim. Tüm Türk takımlarını severim.
1: Eyvallah.
3: Adıyaman sporluyum. Baştan diyeyim bunu. Çünkü dört büyük takımlar hiç sempati duymadım. Ama Türk futbolunu çok iyi takip ederim. 50 yaşındayım. Stat'tan gelmeyeyim. Her maça giderim. Ali Sami'ye de gittim. İnönü'ye de gittim. Kadıköy'e de gittim. Samsun'a da gittim. Milli maçlara da gittim. Ama şu anki
1: Adıyamanlı bir ajan gibi konuşuyorsun şu an ya. Her tarafa gittim. Oralara da girdim. İçine de girdim kulüplerin. Yönetimlerinde de bulundum falan gibi.
3: Hayır. Ama futbolu seviyorum.
1: Evet.
3: Futbolu seviyorum. Zaten bu aralar sadece basketbol seyrediyorum. Futbol seyretmiyorum ama Avrupa maçı dahi seyretmiyorum yani. Düşünün. O kadar nefret etmişim Türk futbolundan. Çünkü sistem bozuk. Sistem düzelmedikçe isterseniz buraya Messi'ler gelsin, Ronaldo'lar gelsin, dünyanın en iyi futbolcuları gelsin. Bu sistem olduğu sürece Türk futbolu bir yere gelemez. Bu benim fikrim, bu benim düşüncem. Belki arkadaşlar katılır, katılmaz. Çünkü her kulüp adına bir kulüp bir sene kullanıyor, diğeri kullanıyor, diğerinin hakkı yeniliyor. Ama her zaman aynı kişiler aynı yerde kalıyor. Ne demek istediğimi anladınız.
1: Peki.
3: Onun için Türk futbolu bitmiş benim gözümde. Ancak fikrimce şöyle kurtulur. Biri elini masaya vuracak. UEFA'ya, FIFA'ya her neyse bizi 5 sene, 10 sene Avrupa'ya almayın. Biz kendi içimizi düzeltelim. O zaman düzelir. İngiltere misali diyelim. Bakın şu anda Premier Lig diyoruz. Yayın geliri ne kadar? İkincilik takımı bile bizim şampiyondan kat kat fazla para alıyor. Artık ben bunu diyorum. Teşekkür ediyorum.
1: Ben
3: bana
1: teşekkür
3: bu tadı verdiğiniz
1: sağ
3: için.
1: Sağ olun. Eksik olmayın. Görüşmek üzere.
3: Sağ olun. Teşekkürler.
1: 63-34 sana da günaydın.
4: Günaydın abi.
1: Hoş geldin.
4: Abi ben bir farklı bir konuya değineceğim. Şimdi bu İnönü Stadı'nın denize bakan tarafında iki tane böyle duvar reklamı tarafından çizilmiş Atatürk resmi var. Herkes senin de dikkatini çekmiştir. Abi bu resimler çok kötü çizilmiş. Hiçbir şekilde Atatürk'ün yüz ifadesini yansıtmıyor. Yani bunu Türkiye'de çizmeyi beceren de yok galiba. Yani böyle yüzüne kaptan çalınmış gibi, böyle hakaret eder gibi resim çizmiş adam. Kimsenin de dikkatini çekmiyor ya da çekiyor, dile getirmiyor. Yani bunları ya böyle yurt dışından büyük bir ressam getirip çizsinler ya da normal fotoğrafına koysunlar. Yani bizim ressamlarımız buradan duyuyorlar, hepsine sesleniyorum. Böyle Atatürk'ün resmini duvara çizmeyi beceremiyorlar. O yüz ifadesini, gözlerinin bakış ifadesini yansıtamıyorlar. Üç kere girmesinler yani. Ben bunu söyleyecektim.
1: Peki. Onu da dile getirmiş olduğunuz sağ olun. Size de sevgiler, saygılar. 95-47 sana da günaydın.
5: Günaydın Doğan abi.
1: Hoş geldin.
5: Kolay gelsin. Öncelikle sizin gibi bir üstadla konuşuyor olmak beni heyecanlandırıyor. Çalışmalarınızı da gayet takdirle, başarıyla takip ediyoruz. Minnettar duyar çalışmalarınız için. Ben şuna değinmek istiyorum. Çok sık aslında bir tane soru sordunuz aslında. Ona istinaden aradım ama ben şuradan girmek istiyorum hızlıca. Şimdi ben Galatasaray taraftarıyım. Arkadaşlar genelde Galatasaraylılar da bunu yapıyor. İşte Osimhen'e bağlı, işte Icardi'ye bağlı futboldan demiyorlar ama ben 90'lı yıllarda Galatasaray'ın en başarılı olduğu zamanlarda biri, daha öncesinden beri futbolu takip ediyorum. Galatasaray'ı çok sıkı bir şekilde takip ediyorum. O zaman da Hacı kırmızı kart gördüğü zaman biz eyvah derdik. Yani şimdiki nesil tabii bunu unuttu. Son zamanlarda futbol seyircisi. Veya işte başka bir forvetimiz vardı. O gittiği zaman biz hep onu aradık. Yani onun gibi forvet aradık. Yani Osimhen varsa Osimhen'li bir futbol var. Yani bu böyle. Biz Türkiye olarak Türkiye Süper Ligi'nde bir Barcelona gibi, La Masia gibi böyle işte altyapıdan sürekli futbolcu çıkaran veya işte scoutlarımız her zaman işte çok iyi topçuları bulup getiren rahmetli İlhan Cavcav gibi topçuları bulup getiren scoutlara maalesef sahip değiliz. Keşke gönül ister ki o şekilde oynasak. Hatta tüm takımlarımız oynasın ki şunu açık yüreklilikle söylüyorum. Bakın çok iyi Galatasaray taraftarıyım ama Beşiktaş'ın oynadığı futbol bu sene beni mest ediyor. Gerçekten çok değerli toplu, tam bir teknik direktör, işte

0: bir takım oldu. Yani her sistem çatır çatır oynuyor. Keşke tüm takımlar böyle olsa, ama bu da biraz zaruretten doğuyor. Yani Beşiktaş bunu istediği gibi, istediği için yapmadı. Bu vardı. Bundan dolayı böyle oldu. Tıpkı bizim Yunusları, Keremleri, Barışları çıkarmamız gibi. Ondan dolayı oldu. Ben milli takımda Montella'yı da başarılı buluyorum. Açıkçası hani çok ahım bahım böyle bir durum olduğunu düşünmüyorum. Yani bizim bir tane başarımız var. O da Dünya Kupası üçüncülüğü. Avrupa Şampiyonası üçüncülüğü. Bunlar da yani öyle 10 yılda 15 yılda bir gelen başarılar. Yani öyle her turnuvada biz üst düzey başarılı bir futbol oynamıyoruz. Montella'yı ben Galatasaray'a istemem. Neden istemem? Yani siz sormuştunuz bir iki önceki arkadaşa, ama çünkü Galatasaray'da Türk futbolunda olmayan bir şey, yani yanlışlıkla da olsa oldu. Fatih Terim bir futbol sistemi, futbol ekolü yarattı. Bundan sonra gelen hocalar da bu ekolün dışına çıktığı zaman Galatasaray'da olmuyor. Montella'nın başarısız olduğundan dolayı değil de Galatasaray'ın biraz daha önde pres yapan, işte önde basan, topa daha çok hakim olan, işte kanatlardan ataklarla oynayan bir sistem var. Doğru yanlış eleştirirsiniz, eleştirmezsiniz, ama buna uygun bir hoca olsa Montella eyvallah isterim, ama bu Okan Buruk'tan sonra da mesela bu futbolu oynatacak bir hocanın gelmesini yeğlerim açıkçası. Böyle hızlıca anlatmak istedim. Çok teşekkür ederim bana zaman verdiğiniz için. Çok seviyorum sizi. Keyifle dinliyorum.
1: Eksik olmayın, sağ olun. Duygular karşılıklı. Ben de tanımadan birçok arkadaşı seviyorum gerçekten. Seslerini duyduğumda da mutlu oluyorum. Öyle hani çok da iltifat alabilecek, hani işler yapıyorum, çok mütevazı olamayacağım. Yaptığım işlerde keyifli olduğumda, bir başarı elde ettiğimde onun karşılığını duymak tabii ki hoşuma gidiyor benim de. Sağ olun. 1969.
2: Doğan Bey, selamlar.
1: Saygılar, buyursunlar. Doğum yılı değildir diye tahmin ediyorum, değil mi telefon sonu? 1969 duyayım telefonda öyle falan diye.
2: Anlamadım sizi.
1: Telefon numaranızın sonu doğum tarihiniz değil, değil mi? Hani böyle o yılı aldım
2: yok,
1: falan
2: yok, değil. Yok yok, değil değil değil. Değil.
1: 69 duyayım falan da olabilir de.
2: 78 doğumluyum. İsmim Sezgin. Galatasaray taraftarıyım. Çok kısa vaktinizi almak istemiyorum. Arkadaşların dediği gibi güzel bir program. Çok keyifli. Her gün işe giderken dinlediğim bir program.
1: Sağ olun.
2: Konuya gelmek istiyorum. Ben iki konuya dokunmak istiyorum. Birinci konu genel olarak ülkemizin problemi, bence benim fikrim, siyasetin fazlasıyla futbolun içine girmesi, futbola karışması. Hemen hemen tüm belediyelerin, tüm illerde mutlaka o ilin futboluna, hani tamam maddi olarak destek verirsiniz ama söz sahibi olmak istiyorlar. Dolayısıyla bu da bir belediye değiştiği zaman ya da başka bir şey değiştiği zaman o şehrin takımı zayıflıyor.
1: Genel en büyük örneğini şöyle söyleyeceğim. Çok araya girdim, çok kusura bakmayın ama. Ya bir tane ilimiz var. Onun da en azından iki tane takımı bir ara şeydeydi. Süper Lig'deydi. İki takımı birden. Futbolcu anlaşmaları belediye binasında imzalanıyordu. Kulüp binasına gitmiyorlar.
2: Aynen öyle. Aynen öyle. Yani ben burada siyasi partilerin hepsinde de var. Yani CHP'nin iktidar olduğu bir belediyede de öyle. AKP'nin iktidar olduğu belediyede de böyle. Her hepsinde aynı bir durum var.
1: Evet evet.
2: Genel şimdi şöyle bir durum da var. Yakın zamanda bir kulüp başkanı dedi ki biz bu federasyon başkanını değiştiremiyoruz. Yani açıkçası diyor ki siyaset buna izin vermiyor.
1: Serdar Hanım söyledi, evet.
2: Siyaset futboldan elini çektiği zaman önce düşer ve ondan sonra belki düzelir. Siyaset futboldan elini çekmeli. İkinci bir konu da Galatasaray'da Okan Buruk ile ilgili, bence benim fikrim. Takımda ne motivasyon var, ne taktik var, ne rotasyon var, hiçbir şey yok. Futbolcular sadece büyük maçlara motive olabiliyorlar. Küçük maçların hiçbirine takımı motive edemiyor Okan Buruk hocamız. Büyük maçlarda oyuncular zaten kendilerinden motive olabiliyorlar. Buna gerek yok. Yani Okan Buruk'un taktiğiyle, oyun zekasıyla ya da bileyim bir hamlesiyle baş kazandığımızı hatırlamıyorum ben. Söyleyeceklerim bu kadar.
1: Çok teşekkür ederim.
2: Teşekkür ederim.
1: Siz ayırdınız vaktinizi. Sağ olun, eksik olmayın. 57.40, sana da günaydın.
3: Günaydın Doğan abi.

0: Hoş geldin.
1: Seni severek dinliyoruz.
0: Sağ olasın.
1: Mümkün olduğunca her gün yayınlarını dinlemeye çalışıyorum abi. Aynı zamanda işimi de yapıyorum.
0: Ne güzel.
1: Ben koyu Okan Buruk'çuyum. Okan Buruk'u çok seviyorum. Galatasaray'a geldikten sonra yaptıkları ortada. Ben içimizdeki Galatasaray taraftarının bir kısmının ben nankör olduğunu düşünüyorum abi. Çünkü Galatasaray'da Okan Buruk'tan önce derbilerde hiç yoktuk. Oyun olarak hiç yoktuk. Skor olarak yoktuk. Ama Okan Buruk geldikten sonra üstüne koydu. Avrupa'da da bence güzel işler yaptı bu zamana kadar. Verilen kadrolarla elinden geleni yapmaya çalıştı. Ben Galatasaray'ın genelde 10. haftadan sonra kendini bulduğunu düşünüyorum. Yani 10. haftadan sonra Okan Buruk futbolu değişiyor abi.
0: Ya
1: bunun yanı sıra
0: şöyle
1: zaten bize karşı oynanan oyunlar da var.
0: İsim neydi?
1: Vedat.
0: Vedat, bir şey söyleyeceğim. Eyüp Spor'dan ayrılan teknik direktörümüzün adını biliyor musun?
1: Vallahi tam olarak hatırlamadım.
0: Özhan Pulat desem sana mesela. Özhan Pulat.
1: Evet.
0: Yani 10 kişiye sorsam futboldan, abi sabah akşam futbolla ilgileniyorum, yatıyorum kalkıyorum diyen kişinin 3 tanesi falan hatırlayabilir Özhan Pulat'ın ismini. Şimdi bir tane mesaj okudum az önce. Diyor ki bir Türkiye gerçeğinden bahsetmek istiyorum. Eğer çok konuşuluyorsan abi başarılısındır. Sabah 4'ten bu yana Montella ve Okonaco konuşuluyor spor programlarında. Demek ki adamlar bir şey yapıyor ve gündemdeler. İnsanın doğası sevdiğini eleştirirmiş. Sabahtan beri İsmail Kartal neden hiç sesi soluğu çıkmadı? Kimse İsmail Kartal'la ilgili bir şey söylemedi, farkında mısın dedi. Yazmış
1: evet,
0: mesela.
1: Evet abi. Yani işte zamanla sizin dediğinize de katılıyorum. Dediğiniz gibi yani iyi hocalar her zaman eleştirilir. Ama ben bu eleştirilerden de Okan Buruk'un sağlam çıktığını her zaman gördüm. Bundan sonra da göreceğime inanıyorum. Umarım her şey daha iyi olur. Galatasaray için.
0: Mesela bana sorarsan Okan Hoca başarılı mı konusunda, ben Okan Hoca başarılı başarısız diyemem diye hep söylüyorum. Oynattığı oyunu beğenmiyor diyebilirim. Bana göre hani biraz B planı C planı konusuna da çok girmem. Çok klişe çünkü onlar. Ama şey gibi, İsmail Hoca'yı da eleştirirken kendi mevkisinden bir oyuncuyu alırken o mevkinin başka bir oyuncusunu oyunun yerine koymaktansa içeride bir hamle yaparsa kısmını söyleyeyim. Okan Hoca bunu çok fazla yapmıyor, yapamıyor. Yaptığında da çok fazla çuvallıyor. Yani abi sağa neden sola, solu neden sağa koyuyorsun ya da bir sol beki neden stopere çekiyorsun gibi Singo'dan Yelert'e kadar çok eleştirildi biliyorsun sen de. Yani ya da adalet dediğin o forma konusunda onu bazen çok fazla kalıp üzerinden devam ettiriyor kısmını söyleyebilirim. Ama ben Okan Hoca başarısız diyemem. Rekor üstüne rekor kırıyor. Burada artıları var. Federasyon arkasında duruyor. Lobi faaliyetleri var bilmem ne. Onlar çok şey konular. Anladın mı? Avrupa'da niye başarılı değil o zaman diyorsun. Ya ben Galatasaray'ın oynadığı oyuna bakıyorum. Liverpool'dan 5 yer denildiğinde galip de gelebiliyor. O da yapabiliyor. Italiano için de abi adam neler yapıyor, uçuyor kaçıyor diyoruz. Fatih Tekke için de bir şey söylüyorduk. Bak kimse Fatih Tekke'ye giderse ben de giderim falan demedi. Gidince gitti yani. Giden gitmiştir, o gün bitmiştir durumu oluyor. Okan Hoca da öyle olacak. Mesela Fatih Hoca'nın son dönemlerde bu kadar gündeme gelmesi bir Galatasaraylı olarak seni rahatsız ediyor mu?
1: Yani Fatih Hoca zaten gerekli açıklamayı yaptığını düşünüyorum ben.
0: Sen Okan'ın arkasında duruyorum Okan Hoca gibi. Evet, çünkü kendi çocuğu olduğu için Okan diye hitap edebiliyor. O yüzden ben az önce uyardım. Hani o 5. yani, şampiyonu olursa yalnız onun olmaz Galatasaray'ın şampiyonu olur demesi de ilginç geldi bana.
1: Evet, bence çok olgun bir açıklama. Yani Fatih Hoca kimsenin kestiremeyeceği bir argümanlar yani kendine göre güzel konuşuyor bence. Hani herkesin başka bir şey beklediği anda Fatih Hoca kendi jargonuyla, kendi uslubuyla güzel bir şekilde yani
0: bir şeylere hazırlanıyor gibi hissediyor musun? Bu kadar sessizken bir anda böyle gündeme gelmesi biraz hoşuna da gitti.
1: Ben Fatih Hoca'nın yani artık bu saatten sonra farklı yerlerde olmasını istiyorum bir Galatasaray taraftarı olarak. Hani bir futbol direktörü olur veya bir yönetim kısmında Biliyorsunuz o genç oyuncular üzerinde de çok büyük etkisi vardı ve Galatasaray ondan sonra sattığı futbolcularla güzel paralar kazandı. Yani ben o kısımda olacağını düşünüyorum. Fatih Hoca'nın bu saatten sonra teknik direktör olarak da gelmesinin bence uygun olmadığını düşünüyorum. Çünkü yaptığı ve yani kariyer olarak da üstüne koyduğu için ben düşünmüyorum aslında öyle, ama yine siz nasıl bilmiyorum, düşünüyor musunuz?
0: Peki. Yani düşünce olarak ben sadece soru olarak sordum. Düşüncelerimizi zaten söylüyoruz. İlk defa da açılan bir konu değil zaten. Bu sadece bu kadar gündeme gelmesi bir şeye hazırlıkmış gibi hissettiriyor bana, daha önceki tecrübelerden kaynaklı. Hayırlısı olsun diyeyim ben sadece. Bu bir teşekkür tehdit ederim, anlamında da söylemiyorum.
1: Sesin yani çok iyi geldi. Teşekkür ederim. İyi günler.
0: Eyvallah, sağ olasın. Eksik olma sen de. Zamanını harcadın bizimle. 83-83 sana da günaydın.
2: Günaydın abi. Hayırlı yayınlar, iyi haftalar.
0: Hepimize. Bu arada İlhan Fakırlı'yı milli takıma çağrılmıştı ve İtalya kadrosuna almamış Montella. Bir oyuncunun gururuyla oynamak mıdır? Önce çağırıyorsun, sonra milli takım sana ihtiyaç duyuyor. Gidiyorsun milli takımda oynuyorsun. Sonra İtalya için tekrar seni kadroya çağırıyorlar. Ve ardından da kadrodan çıkartıldığın bilgisi veriliyor. Montella 20 yaşındaki bir çocuğun duygularıyla mı oynuyor sence?
2: Olabilir abi.
0: Hani öyle yani mi bakmak şimdi lazım konuya şimdi mesela?
2: Montella ile ilgili değil de ben bir önceki arkadaş Vedat Bey'in dinledikten sonra arama kararı aldım. Ben arkadaşa sonuna kadar katılıyorum. Çok teşekkür ediyorum böyle düşen Galatasaraylılar olduğu için. Çünkü ben Okan Burun başarılı olduğunu düşünüyorum. Oynattığı futbolun da kolay bir futbol olmadığını düşünüyorum. Bu futbol oynatmak isteyen mesela Vincenzo Italiano, bu aynı futbol oynatmak istiyor, ileride basarak, alan daraltarak, daha hızlı, daha çok kanatları içeri sokarak oynamak istiyor mesela. Bunu yapabildiği için övülü övülü bitiremeyen bir Italiano ve aynı futbol 4 yıldır neredeyse Tottenham, Liverpool gibi, Juventus gibi büyük takımlara karşı bile oynamayı başarıp sürekli değiştirilen bir Okan Buruk var bir de. Ben bunu anlamıyorum yani. Okan Buruk'un arkasına durmamız lazım bence. Fatih Hoca da tabii bizle uzun yıllar çok büyük başarılar elde ettik. Defalarca geldi gitti ama şimdi şöyle bir durum var. Okan Buruk bizden ayrıldıktan sonra kör ölür, badem gözlü olur, kel ölür, sırma saçlı olur. Okan Buruk gittikten sonra çok arayacağız ve ikinci kez, üçüncü kez gelmesi için bence çok uğraşılacak. Onun için bence elimizdekinin değerini bilmek lazım, destek olmak lazım Okan Buruk'a. Kolay değil 4 sene üst üste şampiyon olmak. Kolay değil Avrupa'da son 16'ya kalmak. Juventus elemek kolay değil yani. Bunlar hep basitleştiriliyor bizim ülkemizde. Eski Juventus değil, eski Liverpool değil. Eski Liverpool, eski Juventus işte bunlar. Yani öyle olmuyor maalesef. Bir futbol kültürü, bir kulüp yapısı öyle seneden seneye değişmiyor bu tarz büyük kulüplerde. Onu söylemek istiyorum. Okan Buruk'un arkasında durmamız gerekiyor. Bence milli takım için de şunu söyleyeceğim. Montella'nın elindeki malzeme bu. Burada biraz ben tabii menajer oyunları olduğunu düşünüyorum. İşte yıllarca Zeki Çelik gibi bir sabikimiz varken Mert Müldür'ün oynatılması. Ben bunları yani bilmiyorum. Bana biraz garip geliyor. Kerem Aktürkoğlu'nun bu kadar formsuzken oynatılması, Barış Alper'in formsuzken oynatılması, Abdülkerim'in yerine bir stoper bulunamaması, koca ülkede forvet çıkmıyor diyoruz ama stoper de çıkmıyor ki. Yani Melih Demiral'a ona
0: o zaman şöyle söyleyeceğim sana, belki Montella şuna da katılacaksın. Eğer Hakan Çalhanoğlu sakat olmasaydı Orkun Kökçü oynar mıydı?
2: Bence oynamazdı.
0: Peki.
2: Yani Orkun mesela soru, şu an çok formda.
0: Mesela geçen bu sene soruyu da sanki inadına soruyormuşum gibi düşünen de çıkar da. Bana göre yok, de bana yok, göre yok. De mesela Orkun oynardı, Salih oynamazdı ya da.
2: Yani bence zaten forma adalet olacaksa bence en önemlisi milli takımda olması lazım. Şimdi kulüp içerisindeki şeyleri, dengeleri bilemeyiz. İşte çok maaş alan, az maaş alan, antrenmanda çalışan, çalışmayan falan filan. Bunlar kulüp içerisinde Galatasaray'da, Fener'de, Beşiktaş'ta farklı olabilir. Biz bunu göremeyiz. Hocalar görür bunu. Ama milli takım açısından baktığımızda kim formdaysa o çağrılmalı bence.
0: Mesela şu an Montella sen olsaydın, İtalya'da bu kadar tecrübe kazanmış Hakan Çalhanoğlu sakat olmasaydı, Salih ve Orkun'un bu performansı takımda biraz yükselişe sebebiyet verdiyse ki biraz da açtı fazlasıyla. Senin tercihin evet, ne olurdu?
2: Ya ben olsam mesela Orkun Salih ikilisini oynatır, çünkü kendi kulüplerinde de bayağı başarılı gidiyorlar ilk 6 hafta itibariyle. Tabii yanlarında Olayten gibi de bir yıkıcı var.
0: Önlerinde de Arda oynayacak, öyle düşün.
2: Olayten olmaz, Arda Güler olur. İşte. O olmaz, başkası olur. Oynatılır yani. Yunus Akgün çok formda mesela Galatasaray'da ama o oynamıyor. Barış formsuz, Barış oynuyor. Ya yani enteresan, bilmiyorum ben. Ya da Kerem formsuz, Kerem oynuyor falan.
0: Bugün çizmeyi
2: yani
0: giyer.
2: Bence bir takımda form adaleti olması şart.
0: Bugün çizmeyi giyer miyiz? Öyle manşet
2: yok,
0: var.
2: Yok, giyemeyiz.
0: Böyle bir manşet var. Çizmeyi giyeriz, yolumuza bakarız diye Sözcü gazetesinin manşeti bugün bu.
2: Yani İtalya'da tabii, eski İtalya değil ama. Ama sonuçta İtalya yani.
0: Ya Mancini bile değil. Mancini bile Türkiye bizden daha iyi diye açıklama yaptı ya. Şu anki durumu olarak.
2: Evet yani kolay değil hocam, yani Doğan abi, bu hocaları falan eleştiriyoruz tabii, İsmail Kartal da eleştiriliyor mesela, kolay değil ya, adam 4. kere gelmiş, onu getirenler sorgulanmalı daha çok bence. 4 senelik 4 kere gelmiş, hatta 5 oldu, bir bıraktı geldi gibi oldu. Ne bekliyorsunuz İsmail Kartal'dan mesela, ne potansiyel gösterdi bugüne kadar geldiğinde de, ne bekliyorsunuz? Bence bunlar sorgulanmalıyken adam eleştiriliyor, yani adamın da kapasitesi bu. Bence yapabilecek yani, tabii iyi hocadır, iyi top oynattığı dönemler oldu Fenerbahçe'nin ama son 10 haftaya girildiğinde işte onu yönetmek çok zor. Ya Okan Buruk burada farkını ortaya koyuyor zaten. Ligde son 10 haftaya kafa kafaya girildiğinde Galatasaray takımı genelde işte Okan Buruk olsun, Fatih Terim olsun, buraları yönetebildiği için şampiyonluk sayısında bu kadar fark atabildi. Yoksa iyi futbolu Beşiktaş hep oynuyordu. Fenerbahçe hep oynuyor ilk yarılarda, Mart ayına kadar falan. Ama Mart'tan sonrası işte çok kritik. Orayı yönetmek de kolay değil.
0: Az önce çok konuşulan isimlerin aslında başarılı olduğunu düşünüyoruz diye bir açıklama yapan arkadaşın mesajını okuduktan sonra, bak İsmail Kartal konuşuyor, ne alakası var, bugün Fenerbahçe olsaydı maçı İsmail Hoca'yı da konuşurduk diye yazmışlar da. Ya biz zaten eleştirmek için konuşuyoruz bazı insanları, başarılı olanları daha da eleştiriyoruz aslında. Hani eksik yanlarını bulmaya çalışıyoruz, onları parlatmaya çalışıyoruz. Ya da çok fazla övüyoruz, evet. O dozajımız yok. İşte Italiano'nun olsun, bir yol kazası deniyor, bir şeyler deniliyor ama genel anlamda sonuca bakmak lazım. Teşekkür ediyorum sana da, sağ olasın.
2: Ben çok teşekkür ederim, iyi yayınlar Doğan abi.
0: Sağ olasın. Zamanı da 5 dakika aşmışız, eksik olmayın. Yarın da detayları, ayrıntıları tabii bu gece oynanan maçtan sonra yaparız. Güzel bir maç olsun. Galip gelebileceğimize inandığım turnuvada kurallar çekildikten sonra en azından bir beraberlik deyip puan alabileceğimizi düşündüğüm maçlardan bir tanesini oynayacağız bugün. İşte Kocaeli Stadı'nda oynadığımız bir maçın devamında bugün şeyi söyleyeceğim. Gel Allah aşkına sen oku, hani ben okuyunca şey olur diye. Bugün 28 Eylül 2026 Pazartesi mi? Hani ondan sonra gazeteler, hala gazete mi alıyorsun diyen arkadaşlar var ya, şurayı okur musun? Maç neredeymiş?
3: Kocaeli yazıyor. Yanlış yazıyor.
0: Evet ya.
3: Bursa olacak.
0: Ama hakemi doğru yazmışlar. Bir öncekinin hazır olan şeyini oradan değiştirmişler, onu unutmuşlar, farkındın mı? Yani bir de spor sayfası, kocaman bir sayfasın ve senin geçmişin falan hani. İsim de vermeyeceğim hani ve bu sefer yapmayacağım.
3: Tarih değil mi? Yanlış. Evet, tarih de yanlış.
0: Değil mi? Vay be. A milli futbol takımımız Uluslar A Ligi 1. gruptaki ikinci maçında İtalya'yı Bursa'da konuk edecek. Beklenen zafer inşallah bugün gelir diyelim. Hatta bizim kaderimiz de şöyle belli olacak arkadaşlar. Bugün oynanacak olan Belçika-Fransa maçı. Aslında gruptan kimin çıkacağını veya B ligine kimin düşeceğini gösteriyor. Yani Fransa ve Belçika'ya yenilen iki takımın düellosunu kaybedene B ligi yolu gözüküyor. Bu yüzden kaybetmeyi aklımızın ucundan bile geçirmememiz gereken bir maç. Belki gecenin sonunda grupta ikinci bile olabiliriz diyebileceğimiz bir mücadele. Gerekiyor mu A liginde olmak? Prestij anlamında güzel, oyuncularımız anlamında güzel. Zaten biz eleştirileri işte Litvanyalarla, Letonyalarla, işte Lüksemburglarla, Liechtensteinlarla falan yaptığımızda biz niye bu takımlarla oynuyoruz diyerek yapmıştık ve onun yerine Montella gelmişti. Oradan çıkıp Fransalarla falan oynayınca keyifli oluyor, güzel oluyor ama biz istiyoruz ki A liginde oynayalım ama Yani Belçika gelsin. Öyle Fransa, İspanya, Almanya gelmesin. Yani

Almanya şimdi gelebilir şu anki durumuna göre. Avusturya gelsin. Hani şeye benziyor, hani en iyi telefon bende olsun ama baz istasyonu benden uzak olsun. Çok radyasyon yayıyor diyorlar. Ondan sonra en iyi arabalara ben bineyim ama İstanbul'da trafik olmasın. Öyle istediğim yere rahat rahat gidebileyim. İşte en güzel takım bende olsun ama Fransa ile İspanya ile oynamayalım. Biraz şey.

Şimdi burada oynuyorsak Şampiyonlar Ligi için de öyle mesela. Çok kolay bir kura çektik falan. İşte en güzel yerde oynayalım ama en basit kuralar bizim olsun. Sonra başarı bekliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Ben kendi adıma ve radyom adına da konuşayım. O hakkım da var herhalde biraz. Yarın da saat 10'u gösterdiğinde kısmetse burada olalım. Detayları, ayrıntıları paylaşalım. Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın efendim.

0: soru sona erdi. Reklam.
1: Amilliler Uluslar Ligi'nde ikinci maçına çıkıyor. Dev maçın nabzı Nesine'de atıyor. Amilli futbol takımımız bu akşam saat 21.45'te başlayacak mücadelede İtalya'yı konuk ediyor. Heyecan dolu mücadeleye sen de Nesine'de canlı oyna, milli heyecanı başka bir seviyede yaşa.
0: Reklam bitti. Reklam.
2: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
0: Reklam bitti.
3: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.

0: Radyo Gold'e L1 Üçgen Zamanı.
1: Güzel insanlar, İtalyano ve işleyen çarkları Kartalı yükseklerden uçuruyor. Şimdi kendi tezi üzerinden antrenörlük felsefesini biraz konuşacağız ama önce Marsilya maçıyla ilgili şunu bir söyleyeyim. Marsilya maçını izlerken dedim ki işte futbolu niye seviyorsun diye bir soru sorsalar al maçı göster de ki ben bu yüzden seviyorum bütün her şeyiyle. Niye? Tribün harika, atmosfer şahane, gürültüsü, patırtısı. Yani işte Beşiktaş böyleydi ya. Yani bunu dedirtti bana. Beşiktaş böyleydi çünkü eskiden de böyleydi. Tribünü, coşkusu, heyecanı böyleydi. Ve bunu bir teknik direktör eliyle yeniden kazandı. Çünkü saha nasılsa tribünde öyle olur. Kimse kusura bakmasın. Yani bu konuda çeşitli tezler ortaya atılabilir ama bu da benim tezim olsun. Saha nasılsa tribünde öyledir abi. Şimdi maçı izliyorsun. Beşiktaş diyorsun bir şey yapıyor. Biraz da onu anlatmaya çalışacağız yani. Bir şey yapıyor ve öyle bir yapıyor ki şu huyundan görüyorsun yani. Gol atıyor Beşiktaş. Bakın dikkat edin gol kutlamalarına. Yani gol kutlamalarından santraya gidemiyor. O ona sarılıyor, bu buna geliyor. Öbür oyuncu geliyor sarılıyor. En geriden başka bir savunma oyuncusu geliyor sarılıyor. Dikkat edin yani. Ve diyorsun ki burada bir enerji var. Pozitif bir enerji var. Bu da harika bir şey. Ve bence herkes bu enerjiyi hissediyor. Belki tarif edemiyor doğru düzgün. Ama Beşiktaş'ı belki biraz da ölçüsüz övmelerin en önemli sebebini ben bu yüzden böyle görüyorum yani. Orada bir futbol maçı izlediğini ikna alıyorsun. Dünyanın her yerinde futbol maçı oynanıyor öyle mi? Ve hani yeni futbolla falan mesafeli insanlar da var. Bazen insan futbol sevgisini sorguluyor o kadar maça bakarken ederken. Burada diyorsun ki ama evet yani futbol bu dedirttiği için övgü cümlelerini sıklıkla duyuyoruz Beşiktaş'la ilgili. Elbette hani bu henüz hikayenin başlangıcı. Elbette konuşurken ölçülü konuşmak lazım. Ama bu İtalyano ile ilgili düzgün cümleler kurmamıza veya hikayesini anlamaya çalışmamızı engel değil. Biz de onu yapacağız şimdi. Yola çıkarken de Recep Reis'le internete düştü. Gerçi görmüşsünüzdür İtalyano'nun antrenörlük tezini baz aldık. Ve onun verdiği röportajlardan cümleler çıkardık. Bunu Beşiktaş'a uyarlama gayreti içerisine girdik. Mesela orada bir cümlesi var. Diyor ki oyun içinde bir antrenör gibi düşünmek veya antrenör gibi hissetmek başka bir şeydir. Gerçekten antrenör olmaksa tamamen başka bir şey. Burada.

0: başlayalım. Şimdi bana kalırsa Beşiktaş transfer döneminde bir sürü doğru şey yaptı ama tam anlamıyla %100'lük bir performans diyebileceğim bir şey imza atmadı. Hocanın da bir artısı burada başlıyor zaten. Belki savunmada ayağı daha iyi, soğukkanlı kalmayı becerebilen bir savunmacı almadılar. Şimdi sezon öncesi mesela konuşsak Beşiktaşlarla 10 numara ihtiyacından bahsediyordu. Belki yedekleme yine doğru düzgün yapılmadı. Endidi'nin gitmesi gerektiğini düşünüyordu herkes. Ama şöyle söyleyeyim. Bugün İlhan Fakılı, gol atan adam ya, çok da seviliyor ya. Belki İtalyano yerine başka bir teknik direktör olsaydı ne işi var ya Beşiktaş'ta falan dediği bölümlerdeydik şu an. O haftalar dedik. Onu söylemeye çalışıyorum. Ama Beşiktaş planlamadaki aksaklıklara, eksikliklere rağmen belirli bir seviyeye geldi. Yoksa hala eksiği var. Hem nicelik olarak hem nitelik olarak eksikliği var. Ama bunu hissettirmeden o süreci geçebiliyor. Bence bu çok önemli bir şey. Mesela Olaytan sundu sana ya altın tepsiyle. İşte İtalyano'nun dediği gibi antrenör gibi hissetmek başka bir şey. Antrenör olmak başka bir şey. Şimdi Beşiktaş'a bakınca bir antrenör takımı görüyorsun. Bir antrenör kimliği görüyorsun. İnsanları da bence bu mutlu ediyor. Çünkü Türkiye'deki herkes, yani siyah beyaza gönül vermek zorunda değil abi. Hepimizde var bu. Antrenör kimliğinin baskın gelmesini çok önemsiyoruz. Çok da özlüyoruz. Bunu birazcık görüyorsun. Yani Olaytan o yüzden doğru bir isim örnek olarak. Şimdi ben geçen sene gelmesine mesafeli baktığımı söylemiştim. Yayında da söyledim. Yine söyledim yani. Ama o yemeği güzel pişirdi abi İtalyano elindeki malzemeyle. Yani bugün şimdi bak iki asist oynadı. Girdi ikili mücadelelerde rakibin üstünlük kurdu. Hırsla sahada lider gibi oynadı. Toplam mesafesi iyi falan. Beşiktaş'ın blokları çok hızlı geçmesini sağladı Olaytan. O yüzden olay oldu mesela. Ya da geçen seneki Černý bilmiyorum herkes seviyor muydu ama bugün önemli bir parça oldu. Salih Özcan beklentinin çok üst düzey olduğu bir isim değildi. Dortmund'da hani düzenli forma giymediği için bir şüpheyle bakılıyordu ama şu an ligin en iyi süpürücülerinden bir tanesi oldu. Ve önündeki iki oyuncuya da çok sağlam bir özgürlük sağlıyor. İşte o yüzden İtalyano'nun sözüyle devam edeyim yine. Oyun içinde bir antrenör gibi düşünmek veya antrenör gibi hissetmek başka bir şeydir. Gerçekten antrenör olmaksa tamamen başka bir şeydir. Ve şu sözü de güzel. Taktik için diyor tahta var. Bu sözünü çok sevdim. Taktik için tahta mevcut ama sonra insanların zihni üzerine çalışmalısın diyor. Yani Beşiktaş'taki dönüşümü de bence güzel açıklatan bir ifade bu. Çünkü işte olay tam dedik ya. Şimdi 1-2 maç üst düzey verim alabilirsin. Ama Göztepe'deyken de öyle oynadığı maçlar vardı. Sonra çok kötü oynadığı maçlar da geliyordu. Hatta ne dedi o zaman Göztepe'nin hocası? Bazen üst düzey bir profesyonel görüyorum ona bakınca. Ama bazen amatör bir futbolcu gibi davranıyor. Yani buna benzer bir cümle kurdu. Ama işte Beşiktaş'ın dönüşümünü çok güzel açıklayan ifade. Dedim ya. Yani Italiano belli ki oyuncunun zihnine girmiş. Yani bir öyle bir teknik direktör. Onu söylemek lazım. Hani ben bu örnek üzerinden verdim. Sen başka bir oyuncu üzerinden bu hikayeyi yapabilirsin. Ama zannediyorum bu konuda şu ana kadarki performans olarak hemfikiriz. Oyun şablonu olarak da hani biraz konuşacak olursak yine bir röportajındaki cümlesine sığınalım İtalyano'nun. Diyor ki top ayağındayken herkes oyun kurucu olabilir diyor. Buna bizim Recep Bey istedi ki abi ne olur buna Vlahović örneğini ver dedi. Çünkü gol hariç her şeyi yaptı dedi Marsilya maçında. Elbette hani gol konusunda ona çok yüklenmemek lazım. Çünkü hani gol noktasında topla buluşamadı belki ama Vlahović inanılmaz bir sırtı dönük santraforluk dersi verdi. Yani Beşiktaş'ın Vlahović'i derine çekerek sırtı dönük topla buluşturup İlhan Fakıllı, Černý'yi savunma arkasına koşturması, yani Marsilya'nın zaten kötü bir savunma dengesi vardı, iyice yerle bir oldu. Adam paylaşımını, dağılımlarını doğru yapamadılar. Vlahović orada oyun kuruculuk meziyetiyle Beşiktaş'ın oyununu evirdi abi. Rakibin hattını sürekli kıran bir oyuna evirdi. Bakın 4. dakikada İlhan Fakıl'a yaptığı inanılmaz bir pas var. Bir anda dönüp yapıyor bunu. Dönün.
1: 24. Reklam. Sen de katıl derim, katılın evim. Reklam.
2: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
1: Reklam bitti.
2: Cihan Dişli ile Sokak Futbolu başlıyor.
3: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
4: Hanımlar beyler, herkese merhabalar. Sokak futbolu başladı. Burası formasına reklam almayan en asil duyguların takımı. Nasılsınız, iyi misiniz? Keyifler yerindedir umarım diyerek programı açalım. Özlediniz mi beni sabah 3 saatin ardından? Bugün dedim ki dinleyenler benim sesimden artık sıkılmıştır, bıkkınlık gelmiştir. Uğur Dalkıran hocamla dedim sohbetimizi yapalım. Siz de sohbetimize eşlik edersiniz diye umuyorum. 0212 273 1010 WhatsApp hattımız. Buradan ulaşabilirsiniz. Uğur hocam hoş geldiniz.
5: Hoş bulduk Can. Selamlar, nasılsın?
4: Teşekkürler. Sürekli telefonla yapıyorduk. Bugün nasip oldu stüdyodan yapmak. Çok şıksınız hocam ha.
5: Çok teşekkür.
4: Aslında tam böyle ekran yüzü gibi olmuşsunuz.
5: Böyle
4: yani.
5: Bir İtalya maçı öncesi İtalyan bir
4: İtalyan imajı var yani. Gömlekler, ceketler oldu, falan. Bir problem, bir sıkıntı yok. Keyifler yerinde.
5: Harika, devam ediyoruz. Milli muazzam maçımız, aynen, biraz üzdü bizi ama yapacak bir şey yok, devam. Bugün de İtalya karşısında zorlu bir müsabaka oynayacağız. Bakalım İtalya.
4: Ne beklentin nedir? Sabah yayınlarında ve sürekli milli takımın maçı olduğunda artık yani alıştım ben mesajlardan da. Ya Cihan kardeşim, bu Montella hocamız neden bir santrofor almıyor takıma diye artık ben bunları konuşmaktan yoruldum ama sana da sormak istiyorum ya, santraforlu oyun, santraforsuz oyun, sen de bir hocasın Uğur hocam.
5: Evet.
4: Yani oyun planını neye göre çiziyorsun? Yani sonuçta senin de bir oyun planın vardır, 3-5-2, 4-4-2 setlerin vardır.
5: Tabii ki.
4: Montella'nın da oyun tarzı bu ki kendisi de bir santrafor aslında, hepimizden iyi bilir santraforsuz oyunu. İtalya maçı nasıl olacak, bir de Fransa maçındaki oyunu beğendin mi? Onu sorabilirim sana.
5: Fransa maçında oyunu çok beğendim. Yani gerçekten beklediğimin üstünde bir oyun oynandı. Özellikle geçen seninle konuştuğumuzda Real Madrid-Atletico Madrid maçında Arda Güler'in kaybolmasını özellikle sen çok beğenmişsin. Evet, orada gerçekten de Arda Güler istediğimiz oyunu oynamamıştı. Ama orada tabii bir çete var biliyorsun. Ya orada Vinicius, Bellingham, Mbappe.
4: Doğru.
5: O tarafta Mbappe, evet, Arda'nın yüzüne gülüyor ama diğer tarafta farklı aksiyonlar alınıyor. Bir de Jose Mourinho gibi bir yani egosuna asla yenik düşmeyen, egosunu hep böyle üst seviyelerde tutan bir hocayla uğraşıyor Arda Güler. Ama Fransa maçını müthiş oynadı. Ben yani genç yaşına rağmen bu liderliği göstermesi gerçekten takdire şayan bir durum Arda Güler adına. Biliyorsun genç jenerasyonda Arda Turan bir dönem milli takım kaptanlığını yaptı. O dönemlerde de yine genç olmasına rağmen birçok liderliğini gerçekleştiriyor ama Arda Güler'de farklı bir ambiyans var. Neden? Çünkü tüm taraftar tarafından sevilen, Avrupa basınında yer edinen bir oyuncu ve ona rağmen, bu kadar baskı olmasına rağmen milli takımda da müthiş işler başarıyor. Harika da oynadı. Buna istinaden Montella da güzel bir kadro çıkartmıştı aslında ama hala bizim beklenti içerisinde olduğumuz oyuncuların performansının düşük olması Can bizi aslında biraz da sıkıntıya koyuyor. İşte Barış Alper Yılmaz'ın oyunu oynayamaması, işte sola çağlıyoruz, eski performansı yok. İşte forvete alıyoruz, forvette son vuruşu olmadığından dolayı biraz sıkıntılar yaşıyoruz. Bir pozisyonda biliyorsun penaltı pozisyonunu beklemiştik. Orada sol ayağıyla uzak köşeye topu göndermiş olsa belki
4: daha farklı bir şey olabilirdi.
5: Daha farklı olacaktı, aynen öyle, ama olmadı. Onun haricinde diğer tarafa baktığımızda ise Fransa karşısında gerçekten güzel markaj, birebir. Sistemimiz de gerçekten güzeldi. Montella Hoca iyi hazırlamıştı. Burada sevindirici olan şu oldu. Birebirlerdeki markajlarımız çok iyi oldu. İşte biz ön alanda Fransa'nın özellikle baktığımız zaman diğer milli takımlar içerisinde ya ön alanın müthiş bir.
4: Tabii mesela
5: ön alan.
4: Dembele'yi göremedik maçta hiç. Hiç mesela, oynayamadı. Ama sabah bir dinleyenimiz bağlandı. Çok güzel bir yorum yaptı. Biz dedi Barış'ı eleştiriyoruz ama Dembele de dünya yıldızı ki geçen sene de Ballon d'Or kazandı. Dembele yoktu
5: ve
4: dedi.
5: Ve şu anda
4: yani
5: Ballon d'Or'un yine en büyük adaylarından biri. Bir aynen öyle, ama şuna bakacak olursak kağıt üstünde ön tarafta Mbappe, Olise, Cherki ve Dembele gibi bir dörtlü var karşımızda. Ve ona rağmen yani Olise'nin çok iyi yetenek olması, işte çalımlarının çok iyi olması, ona istinaden de ne yaptı? Birebirdi ama yapamadı bunu. İşte Ferdi ile kapattık, Abdülkerim ile kapattık. Bir oyuncuya 3 oyuncu pres yaptı. Bunu gerçekten maça da

0: yaydılar. Bu harika oldu. Bugünün özeline baktığımızda ise İtalya, bakalım işte Belçika'ya mağlup oldu. Bugün bize karşı nasıl oynayacaklar? Ben milli takımın büyük ihtimalle İtalya'yı yeneceğini düşünüyorum. Forvet hattında bir değişiklik belki olabilir. Yani Deniz Gül'le başlama durumu belki olabilir. Ama yine bizim için gerçekten çok çok zor. Baktığımız açıdan grubumuz ne yazık ki zor. Yani Fransa, İtalya, Belçika gibi çok zorlu 3 ekibe karşı grupta mücadele ediyoruz. Bakalım akşam içinde konuşacağız ama Fransa karşısında gerçekten milli takım iyi oynadı. Ama ben hala Montella hocanın milli takımımıza yakışmadığını, daha iyi bir hocanın gelmesi gerektiği düşüncesindeyim açıkçası.
1: Uğur Dalkıran hocam, şimdi konuşuruz milli takıma, vaktimiz var zaten ama biraz da ben dedim ortalığı karıştırayım. Dün Aziz Yıldırım'ın, Fenerbahçe Başkanı'nın açıklamaları vardı. İşte Fenerbahçe'nin bir adası olacağını söyledi ve bu kapanan okulla alakalı olarak okulu tekrar aktif edeceğini dile getirdi. Bu açıklamaların hemen ardından Galatasaray bugün sabah saatlerinde bir paylaşım yaptı sayfasından. Galatasaray adasını paylaştı, Galatasaray lisesini paylaştı ve Galatasaray üniversitesini paylaştı. Günaydın dedi ama bu bir göndermeydi tabii. Herkes bir gönderme olarak bunu düşündü. Bu bir kültür müdür? Size sorayım ya. Bir kültürü satın alabilir miyiz yani bir parayla vesaire? Biraz böyle ortalığı karıştırayım dedim. Ya Fenerbahçe'de şimdi bir ada istiyor bunu.
0: Tabii ki.
1: Ahmet Konaş da söylemişti mesela. Biz Ahmet abiyle eğlenmiştik. Ya dedi, Galatasaray'ın adası var, Fenerbahçe'nin adası niye yok demiştim. 2 yıl önce mesela bu konuyu açmıştı. Ya abi dedim, her şey aynı olmak zorunda değil. Olabilir dedim. Fenerbahçe'nin de farklı kültürleri var. Mesela Fenerbahçe'de Euroleague'de çok iyi. Orada tanınıyor vesaire. Hani bunlardan bahsediyorduk. Ya bu bir kültür müdür sana göre? Yoksa böyle sonradan yapılabilecek bir durum mudur? Yani tamam, üniversite, lise, okey.
0: Kültür.
1: O kültür ama hani ada olayı olabilir gibi.
0: Galatasaray'ın olmazsa olmazı lise kültür, o kesinlikle. Ama orada şimdi baktığımızda yani Galatasaray, Fenerbahçe hep böyle bir rekabet içerisinde.
1: Kesinlikle.
0: İşte sahayı büyüttü, Fenerbahçe de sahayı büyüttü. İşte Fenerbahçe büyüttü, Galatasaray da sahayı büyüttü düşüncesine giriyorlar. Şimdi Fenerbahçe'nin de mutlaka bir ada hasreti var. Yıllardan beri bu böyle. Çünkü Galatasaray'a kültürden ziyade başka bir ambiyans katıyor bu. Yani bununla özellikle Aziz Yıldırım'ın aslında hayaliydi bu. O dönemlerde belki böyle bir planlama içerisine girebileceklerdi ama işte o dönemlerde sıkıntılar çıkması, işte biliyorsunuz şike davaları vesaire falan, bunlar olunca o durumlar olmadı ne yazık ki. Ama Fenerbahçe'nin böyle bir, Aziz Yıldırım'da özellikle.
1: Kumpas diyelim. Fenerbahçeliler sevmiyor şimdi. Kumpas diye.
0: Öyle diyelim. Ondan dolayı işte Aziz Yıldırım'ın da böyle bir hayali var aslında. İşte Galatasaray'da şimdi baktığımız zaman bir güç gösterisi, bir gövde gösterisi. İşte Galatasaray'ın adası var gösterisi. Burada Aziz Yıldırım da ona aslında binaen böyle bir şey istiyor özellikle. Bunu da kültür demeyelim de bir hayal diyelim, bir istek diyelim aslında.
1: Yani böyle kurumsallığı mı ifade ediyor?
0: Kurumsallığı
1: yani
0: ifade ediyor.
1: Galatasaray'ın bir adası var, oraya bayrağı dikmiş.
0: Evet, ama evet, evet.
1: Seçkin kişiler gidebiliyor, herkes gidemiyor. Ne yazık ki, keşke gidebilse ama öyle bir ayrıcalığı var. Herhalde bunu bir kurumsallık olarak düşündü Aziz Yıldırım ve bu projeyi de dün Marina projesini anlattı.
0: Bundan dolayı da Ahmet abi de işte böyle yakınıyor kendisi. Bir adamız olsun, bir adamız olsun diye.
1: Ama onun fikriydi, ondan çıktı
0: evet,
1: yani.
0: Evet, evet, evet. Yani olsa süper olur bence ama işte dediğim gibi burada tabii yani Galatasaray'ın yıllardan beri gelmiş olan bir işte o kültür dediğim işte Galatasaray Üniversitesi, lisesi, öyle bir kültür olması. Zaten biliyorsun yani kongre delege tarafına pek fazla şey olmuyor, alınmıyor. Ama işte Fenerbahçe tarafında, Beşiktaş tarafında işte parasını veren orada kongre üyesi olabiliyor. Ama Galatasaray'ın böyle hem lise tarafındaki sistemi hem de delege tarafındaki sistemi ve sonrasında adayla beraber bunu perçinleyip tabii üst seviyeye taşıması, Galatasaray tarafından takdir edilmesi gereken bir çalışma ortamı. Fenerbahçe'de de Aziz Başkan'ın böyle bir hayali var. Bakalım bu hayali gerçekleştirebilecek mi?
1: Uğur Dalkıran hocam, biliyorum siz böyle saha dışı konularını çok sevmiyorsunuz. Sokacağım evet. Az sonra saha içine de sizi merak etmeyin. Türkçe'de çok esnek bir kelime. Yüklem ve öznenin yerini düzgün kullanmak lazım. Şimdi dinleyenlerimizin de sizlere çok mesajları var. Onları da az sonra ileteceğim. Ama Aziz Bey'in dünkü açıklamaları, çünkü dün çok böyle yankı uyandırdı. Özellikle işte Sıdıkı Şerif'le yaptığı bir açıklama. Dedi ki, ya dedi 25 milyona biz bunu sattık da dedi. Nasıl sattığımızı sormayın dedi yani. Bu futbolcu değil dedi. Ve Coventry'de, yani gittiği takımda da yedek kalıyor dedi. Orada bile oynatmıyorlar dedi. Bu çok tepkiye yol açtı. Yani Fenerbahçe kendi parasıyla mı acaba oyuncu satıya geldi. Bununla ilgili bir yorumunuz var mı?
0: Ya şöyle Can, biz özellikle şunu istiyoruz, yani gelen Fenerbahçe'ye gelen oyuncular Fenerbahçe'nin oyuncusudur, Fenerbahçe'nin futbolcusudur. Yani burada kötü performans sergilese dahi, veya biz örnek veriyorum, bir oyuncuyu 25 milyona aldık, biz bu oyuncuyu tekrardan işte belli bir dönem oynattıktan sonra işte 40 milyon euroya, 50 milyon euroya veya daha üst paralara satma düşüncesine giriyoruz ve öyle bir çalışma yapıyoruz ama bazen... Bazen bu olmayabiliyor. Bazen bu olmayabiliyor ama burada işte bu Fenerbahçe'nin futbolcusu değil, bu futbolcu çok kötüydü, işte biz bunu bu taraflara şey yapıyoruz. Burada Aziz Başkan aslında anlatmak istediği olay farklı bir durumdu. Biliyorsun Saadettin Saran yönetimle bunu anlatmaya çalıştı aslında orada, ama bu biraz daha kamuoyu tarafından farklı anlaşıldı aslında. Burada ne olursa olsun, hangi kulübe giderse gitsin, bir futbolcuyu biz özellikle şunu istiyoruz. Gelen oyuncu oranın kulüp oyuncusudur. İyi de olsa kötü de olsa bu oyuncuyu mutlak surette oynatıp, oynattıktan sonra da iyi paraya satmak lazım. Zaten şirket, özellikle kulüpler biliyorsunuz şirket baz altında çalışmaya devam ediyor. Çalışmalarını da bu şekil yapıyor. Zaten para kazanmadığımızda hiç istediğimiz oyunu da sergileyemeyiz saha içerisinde, veya o kulübün de istediği düzeyde ilerlemesi çok çok zor olur. Aziz Başkan'ın orada söylemek istediği aslında farklı bir durumdu, ama böyle bir söylem çıktı, kamuoyuna da farklı yansıdı diyeyim Cihan.
1: Evet, Uğur Dalkıran hocamla birlikteyiz, mesajlara bakacağım az sonra, hiç merak etmeyin. Hocam biz saha içine girelim. İlhan Fakalı milli takıma aday kadroya davet edilen 4 en iyi isimden bir tanesiydi. Daha sonra Ümit milli takımın çok önemli Avrupa Şampiyonası'nda bir karşılaşması vardı. Oraya davet ettiler İlhan'ı. Tekrar geri döndü milli takıma.
0: Ukrayna'yla oynadılar, evet.
1: Peki sence bugün İlhan'a forma şansı verir mi Montella?
0: Yani şöyle, Barış'ın performansına bakacak olursak, eğer Barış'ı sol tarafta oynatma düşüncesine girecekse, bence biraz daha Barış Alper Yılmaz'ın dinlenmesi lazım. İlhan Fakıl da Beşiktaş'ta kendi kulübünde hem Avrupa maçlarında hem de kendi lig maçlarında müthiş performans sergiledi ki dinleyenlerimiz de izlemiştir büyük ihtimalle Ümit milli takımımızı. Orada da harika bir maç oynadı. Özellikle İlhan Fakıl'ın şu durumu var Can. Biri bir de çok etkili bir oyuncu. Yani karşısına almış olduğu oyuncuyu iyi bir şekilde ekarte edip sonrasında takımını atağa çıkartabiliyor. Bizim için en önemlisi bu. Biz kanat oyuncularından, yine kanatta da kanat forvet oynatıyorsak bu oyuncuyu, bize işte asiste golde katkısı olsun istiyorsak İlhan Fakıllı gibi bir oyuncuya ihtiyacımız var aslında burada. Ama ben şuna geleceğim, işte bizim Yunus Akgün vardı, oynaması lazım da oynamadı. İlhan Fakıllı normalde Fransa karşılaşmasında olsa belki sonradan oyuna girip biz tamam 1-0 geriye düştük ama 1-1'i yakalayabilecek duruma gelebilirdik. Böyle bir durum ortaya çıktı. Neden böyle bir düşünceye girdiler onu da bilmiyorum açıkçası Cihan. Yani biz işte yine Beşiktaş'ta oynayan Semih Kılınçsoy biliyorsunuz forvette de güzel işler yapmış o dönemler içerisinde. Aynı durumu biz bunda da yaşadık. İlhan Fakıl'da bu tür durumlar oyuncuları ne yazık ki geriye çekiyor. Şimdi İlhan Fakıl'ı gelecek tekrardan ama nasıl bir performans sergileyecek onu bilemiyoruz şu an. Şimdi A-Milli takıma geliyorsunuz çünkü herkes için A-Milli takım bambaşka bir durumdur. Her futbolcu için, özellikle işte o Türkiye milli takımında oynamak isteyen futbolcunun hayalidir A-Milli takımda oynamak. Ama bugün geliyorsunuz, aday kadroda çağırılıyorsunuz. Belki o çocuk kendi düşüncesinde, o futbolcu kendi düşüncesinde, hayalinde şu var: ben çıkacağım, Fransa karşısında oynayacağım diyor. Bir anda işte yapılan bir çalışma neticesinde, toplantı neticesinde biz bunu Ümit Milli'ye geri çağırdık durumu.
1: Söyleyeceğinizi unutmayın. Tam buradan bir soru soracağım. Şimdi bir dinleyenimiz buna kızmış. İşte madem diyor genç takımda oynatacaktın İlhan'ı diyor. Evet. A-Milli takım havuzunda ismine neden yer verdin? Yani kendisinden genç milli takımda faydalanmak son dakika ama aklınıza geldi. Bu sizin planlama hatanız diyor yani.
0: Kesinlikle. Kötü
1: niyetlisiniz demiş. Bu biraz sert olmuş. Öyle bir şey düşünüyor musun bilmiyorum. Belki de planlama yapmadılar.
0: Aynen öyle. Ya burada
1: maç olduğunu bilmiyor muydunuzla getirmiş.
0: Mesela ki burada şöyle, İlhan Fakıllı'ya ihtiyacımız olmasına rağmen böyle bir şey yaptılar Cem. Burada orayı kaçırmayalım mesela. Şimdi baktığımız zaman kendi, dediğim gibi, kendi kulübünde Avrupa maçlarında müthiş performans sergilemiş, gol atmış, goller attırmış olan bir oyuncuyu siz çağırıyorsunuz aday kadrosu. Bu çocuk belki o oynayacak. Siz onu bir anda, planlama artık hata mı diyelim, art niyet mi diyelim burada. Bence de yani kötü niyet belki biraz da ağır kaçabilir ama gerçekten planlama hatası. Yani o, eğer böyle bir maçınız varsa, siz bunu orada düşünüyorsanız, o zaman A-Milli takım aday kadrosuna çağırmayacağız bu oyuncuyu.

0: çağırıyorsak da orada tutacağız. Belki o yani geniş kadroda ihtiyaç duyacağımız. Şimdi Yunus Akgün'ün bir anda bir hastalığı çıksa ortaya, işte Barış Alper Yılmaz'ın bir anda sakatlığı olsa biz ona ihtiyaç duyacağız. Onu oynatacağız. Ama ne yazık ki böyle bir durum ortaya çıktı.
1: Zorunlulukta yani zaruriyetten
0: oynatıyor. Tabii ki.
1: Ki şimdi çağrılmasına rağmen kadroya alınmaması da kötü.
0: Mesela
1: çağırdı, geri geldi kafileyle beraber ama kadroya dahil etmemişler. Orkun dahil edilmiş. Yani ister istemez yani çocuğun da, şimdi çocuk diyorum ben, yaşı daha küçük. Ben bu kelimeyi söylediğimde bana kızdılar. Ben Kıvaraş Kelya'nın yan sanayisi diyordum. Hani aslında bunu bir hakaret amaçlı söylemedim.
0: Övgü dolu tabii.
1: Söylemek için söyleyeyim. Yani gelecekteki o halini görüyorum. Gerçi Kıvara da çok yaşlıydı. O da 25-26 yaşındadır. Aralarında 3-4 yaş var. Yani belki diyorum 2-3 yıl sonra ya o
0: başka,
1: seviyeye gelecektir.
0: Başka bir seviye. Tabii.
1: Ya tekrar çağrıldı. Süper. Ama kadroda yer verilmedi bu sefer de.
0: Çok yanlış.
1: Bir
0: çok,
1: de böyle
0: çok,
1: bir durum
0: çok,
1: var.
0: Çok yanlış. Yani burada dinleyenlerimize de ben katılıyorum. Özellikle az önce söyleyen kişi. Yani şurada bu olması lazım. Ben eğer o kişiyi adaya kadroya çağırıyorsam mutlaka orada kalması lazım. Yani, ve şöyle, biz daha önce bu hataya zaten düştük. Bir ikincisi nasıl düşüyoruz? Nasıl bir planlama hatası yapılıyor burada? Gerçekten anlam veremiyorum ben de. Yani Semih Kılıçsoy'da bunu yaşadık biz. Şimdi tekrardan aynısını İlhan Fakılı'yla yaşamış olduk ki şimdi burada onun performansını etkileyecek bir durum olursa, bizim burada İtalya karşısında ona ihtiyaç duyduğumuzda bunun kendi mental tarafındaki performansı nasıl olacak yani baktığımızda. Şimdi çok iyi hazırlamıştı kendisini. Performans olarak müthişti. Mental olarak da harikaydı ama bir anda bakıyorsunuz işte Ümit milli takıma gidiyorsunuz. Tekrardan A milli takıma geliyorsunuz. Burada o çocuk, o ambiyansa, o futbolcu, o ambiyansa kendini maça nasıl hazırlayacak? Burada gerçekten çok çok sıkıntılı bir planlama tarafında. Yani Montella'nın özellikle hem oyuncu değişikliği tarafında yaşamış olduğu sıkıntı, aday kadrosunu hazırlama konusunda yaşadığı sıkıntı ve bir de ekibiyle beraber böyle bir yaşamış olduğu sıkıntı ortada. Ya ben yine söylüyorum, bizim ne yazık ki Montella hocamızın artık böyle bir ayrılma dönemi geldi diye düşünüyorum açıkçası.
1: Evet, biraz dinleyenlerden gelen mesajlara bakalım. Ortalığı kızıştırdınız hemen demiş bir dinleyenimiz. Uğur Hoca'ya katılıyorum diyor. Türkiye İtalya yenecek bence de. Yeter ki Çalhanoğlu oynamasın. O olmadığı sürece her takımı yenme ihtimalimiz var. Çok yüksek. O olduğunda ise yenemiyoruz. İhtimal çok düşük diyor. Bazı oyunculara karşı düşmanlığımız oluştu hocam. Mesela şimdi Abdülkerim Bardakçı ağzıyla kuş tutsa da milli takımda beğenilmeyecek. İşte onun yaptığı hata sebebiyle gol yenildiği söyleniyor Uğurcan'la beraber ama orada unutmamak lazım, diğer oyuncuların da hatası vardı. Yine keza işte ya orada röveşata çekmeseydi, pas atsaydı. Bazı oyuncuları böyle günah keçisi ilan ediyoruz. Bence hoş bir durum olmuyor. Oyuncular da sosyal medyaya giriyordur, görüyordur bunu.
0: Kesinlikle.
1: Ama ya Abdülkerim konusunda bir yorum yapmak ister misiniz? Evet, ağır, hepimiz görebiliyoruz ama ayakları bence iyi.
0: Ya şöyle söyleyeyim, şimdi baktığımız zaman Abdülkerim yani iyi bir oyuncu. Aynı zamanda tecrübe, yani milli takımda müthiş işler yapmış olan bir oyuncu. Şimdi bazen ceza sahası içerisinde stoper oynayan oyuncular özellikle o esnada belki bir forvet oyuncusu gibi, bir kanat oyuncusu gibi düşünemeyebilir. Yani çünkü orada ayağına gelmiş olduğu topu bir an önce gol atayım düşüncesine girebiliyor. Çünkü maç boyunca bir pozisyon gelecek veya iki pozisyon gelecek bununla alakalı. Orada o Rovesciata'da da yani orada yapabileceği bir durum söz konusu değildi. Gole gelecek olursak da evet, Abdülkerim'in hatasıydı. Orada o şekilde pas vermemiş gerekiyor ki bunları zaten biz yani altyapıda da işte diğer taraflarda da üst sekmenlerde çalışıyoruz. Yani orada top ayağına geldiği zaman topun yönünü nereye doğru çevirmesi gerektiğini çok iyi biliyorduk ki baskı yoktu orada. Ona rağmen ayağının dışıyla belki oyuncudan aşırtır, diğer oyuncuya geçiririm düşüncesiyle girdi ama onu yapamadı ne yazık ki. Dediğin gibi katılıyorum, orada da pozisyon hataları
1: tabii
0: vardı.
1: Tabii Can'ın da kabahati vardı.
0: Mesela orada. Evet. Mesela orada yani yerini kaybetmemiş olsa veya orta sahayı biraz daha kalabalık tutmuş olsak belki biz o girmeyecektik. O pozisyona girmeyecektik. Ama ben şuna geleceğim Can. Bizim özellikle birebir markaj, büyük ihtimalle Montoya Hoca oyuncularımıza şunu söylemişti. Biz birebir markajı asla bırakmayacağız maç boyunca ve birebir markaj yaparken de diğer iki tane oyuncumuzla presle beraber o oyuncuyu kitleyecek düşüncesine girdik. Belki şimdi dinleyenlerimiz de izlemiştir maçı. Şu vardı. Bir oyuncu, üç tane oyuncu birden gidiyorduk ki arka tarafta üç pozisyonu biz vermiş olduk Fransa'ya. Preslerimizi yapacağız. Evet. Biz burada şunu istiyoruz. Birebir markajımızı yapalım. Presimizi yapalım ama eğer biz bu presi yaparken arka tarafta doğru eşleşmeyi yapmıyorsak biz

0: yeme durumuna geçiyoruz. Ki yine Abdülkerim pozisyonunda da topu çıkartmaya çalıştı. Çıkartamadı. Orta sahayı biz boşalttığımızdan dolayı oyuncu geldi ve sonrasında Mbappe bomboş kalmıştı. Neden? Birebir markajda siz üçlü presi yaparken diğer arka tarafta eşleşmeyi doğru yapmazsanız ne yazık ki boş alan yaratıyorsunuz rakibinize. Fransa karşısında siz bu boş alanı bırakıyorsanız ve en iyi ayağa, yani Mbappe gibi bir ayağa bu durumu boşaltıyorsanız ne yazık ki böyle işte golü de yeme durumuna geçiyorsunuz. Yani bizim baskı presse biz bunu yapacaksak da ne olursa olsun doğru eşleşmelerle bunu yapmak zorundayız.
1: Can Uzun'u yanlış kullandığımızı düşünüyor musunuz hocam? Ben şimdi Frankfurt'ta da izliyorum bu çocuğu. Bu çocuk normalde 3. bölgede etkili olan bir çocuk ama biz milli takımda kontrada kullanmaya çalışıyoruz bu çocuğu yani. Daha böyle... statik oynayan bir oyuncu yani 3. bölgede top ayağına gelince işi bitiren bir oyuncu, muazzam da şut çekebilen bir oyuncu ama hani mesela Can Uzun'un kullanıldığı yerde Barış Alper olsa en azından kontra ataklarda daha etkili olamaz mıydı? Yani defans yardım açısından bir avantaj olmaz mıydı?
0: Kesinlikle.
1: Yani Barış'ı forvetten oraya çekince forvete kimi koyacaksın diye de sorabilirsin yani ama orada, efektif düşünmeye çalışıyor.
0: Ya son vuruş olarak şutları iyi olduğundan dolayı kendi takımında da zaten sezona iyi başladı. Gol yollarında da iyi olduğundan dolayı belki Can Uzun'u orada forvet oynatıp Barış'ı Can Uzun'un kanadında oynatabilirdik. Katılıyorum. Zaten Can Uzun da orada oynarken topu yani... kanat oynadığından dolayı özellikle topu ayağında tutması da ne yazık ki takımımızı biraz daha böyle aşağı doğru çekiyordu. Can Uzun'a gelen toplarda birebir etkili olmadığından dolayı biliyorsun yani Kenan Yıldız orada aldığı topu driplingle ön tarafa doğru taşıyordu ve birebir de çalım atarak güzel bir şekilde ilerleyebiliyordu ama Can Uzun bunu yapamadı.
1: Hiç defansif özelliği de yok zaten.
0: Hiç yoktu, aynen öyle. Ondan dolayı bunu yapamadığından dolayı da Can Uzun da otomatikman düşmüş oldu. Çünkü aldığı topu ayağından çıkartamıyor, birebir de geçemiyor ve sonrasında o bizim oyun kurgusu 3. bölgede özellikle gol yollarına gitme adına işte o üçgeni kuramadığından dolayı da ayağında tutmuş olduğu topları da biraz daha böyle ezdiğinden dolayı hem kendisi düştü hem de takımımız düştü. Can Uzun'u bence son vuruşlarından dolayı özellikle şutör özelliği olduğundan dolayı ön tarafta oynatıp Barış'ı da gücünden dolayı, hızından dolayı sol tarafta oynatmış olsaydı belki biraz daha etkili olacaktı. Belki İtalya maçında Montella Hoca böyle bir düşünceye girebilir. Ki girse de bence gayet iyi olur. Ama yine biz şunu söylüyoruz Cihan, 4-6-0 yerine biz ne olursa olsun baktığımızda işte 4-4-2 oynayamıyorsak bile 4-1-4-1 oynayabiliriz veya 4-5-1 şeklinde oynamamız bizim için çok daha etkili olacaktır. Ne olursa olsun bir takımın pivot santforu olması lazım veya forveti olması lazım. Dinleyenlerimize mutlaka buna katılıyordur diye düşünüyorum Cihan.
1: Erkan iyi yayınlar dilemiş Sarıyer'den. Sağ ol Erkan, teşekkür edelim. Uğur hocama sorar mısın diyor. Montella'nın problemi bence Beşiktaş'la demiş. Fazla iddialı olmuş ama kendi yorumudur. Biz okuyalım. Hakan Çalhanoğlu bugün olsaydı Salih de Orkun'da oynamazdı demiş. Bence de oynamazdı ama ben de
0: büyük ihtimalle
1: ben de şey tercih ederdim. Evet. Hakan'ı tercih ederdim. Hakan Orkun yapardı.
0: Kesinlikle.
1: Salih de fena değildi bu arada hocam.
0: Değildi. Ama şöyle Salih'ten beklediğimiz şey performansı yani, sergileyemedi.
1: Beşiktaş'la bir problem mi var diyor. Yani İtalyan bir hocanın ya, Beşiktaş'la ne gibi bir derdi olabilir ya ki?
0: Bunu belki şöyle yani normalde yerli bir teknik direktör olsa bunu söyleyebiliriz. Belki o çünkü biz genelde böyle madalyonun bir yüzünü görüyoruz. Diğer tarafını göremiyoruz. Çünkü arka tarafta neler döndü işte. Kamp esnasında neler konuşuluyor, neler dönüyor, neler yapılıyor. İşte üst yönetimden hangi bilgiler aktarılıyor bunları bilmiyoruz. Bilmediğimizden dolayı sadece böyle sahaya bakarak... izleyerek yorum yapmaya çalışıyoruz. Yani orada yerli bir teknik direktör olmuş olsa belki bunu düşünebiliriz ama yani İtalyan bir teknik adamın Beşiktaş'la, Fenerbahçe'yle, Galatasaray'la veya diğer kulüplerle ne bileyim bir ikinci ligden, bir üçüncü ligdeki bir kulüple böyle bir durumunun olacağını ben açıkçası düşünmüyorum Cihan.
1: Beşiktaş'larda böyle bir algı var yıllardır süre gelen, hani Beşiktaş'ta iyi oyuncuların olduğu dönemde de milli takıma davet almamalarından dolayı sanki federasyonun kendilerine bir cephe aldığını düşünüyorlar. Yine şu anda olduğu gibi mesela Semih Kılıçsoy olayında olduğu gibi aynısını İlhan'a yapıyorlar demişler. Yani çoğunlukla hani Beşiktaş'tan aslında İlhan var şu an, Orkun var. İlhan tamam kadro düşüyor ama aldı, kadroya davet etti. Yani şu an Beşiktaş'ta kadroyu alabilir dediği kim var? Salih de var şu an hani.
0: Yani şu an başka olması gereken 3 oyuncu, 3'ü de hepsi var kadroda yani kesinlikle. Yani Salih, Orkun, yani performans odaklı ilerliyorsak, biz milli takıma çağıracağımız oyuncular eğer performans odaklı ilerliyorsa, ki bizim yayınlarda şöyle, Can sabah da dinledim, şöyle bir algı var genelde. Bu oyuncuyu biz burada oynatamaz mıyız? İşte, ikincilikte, üçüncülükte oyuncu saydılar özellikle. İşte mesajlarda bunu söylemeye çalıştılar. Şu var, bu oyuncuları biz izlerken milli takım seviyesinde mi veya milli takım seviyesinde değil mi, bunu bir önce öngörmemiz gerekiyor.
1: Yani pivot santrafor alacağız diye de oraya herhangi bir santraforu koyma mı diyorsunuz?
0: Tabii ki.
1: Mesela şimdi tamam, Serdar Dursun diyorlar bana ama yani ben soğuk kaldım.
0: Yani öyle kalmamız gerekiyor. Yani baktığımız zaman şimdi bu biz birçok oyuncu milli takıma çağrılmıyor. Neden? Milli takım seviyesinde değil. Evet, kendi kulübünde müthiş oynuyor. O dönem içerisinde mental rahatlığı var. Performans, atletik performans olarak yanındaki oyuncuları çok çok iyi. Ama şu an burada milli takım olarak o düzeyde olmadığından dolayı Serdar Dursun gibi bir oyuncu biz şu an için milli takımda düşünemeyiz. Yani açıkçası. Burada şimdi bizim için en önde baktığımız zaman forvette oynayabilecek işte Enes Ünal'ı söylüyoruz. İşte Deniz Gül'ü söylüyoruz. Şu an olan oyuncular açısından. Yani baktığımız zaman bizim aslında, yani sabahki yorumlarda da baktığımda çok çok eski dönemlerde gerçekten harika forvetlere sahiptik biz yani. Yani bir Umut Bulut vardı, Burak Yılmaz forvette harika oynuyordu. Burak Yılmaz
1: daha eskiye gitti. Nihat Kahveciler.
0: Mesela Nihat Kahveci, çok çok eskiye gittiğimizde harika forvetlere sahiptik. Ama şu an öyle bir forvetimiz yok açıkçası. Şu an için elimizde olan düzeylerde, yani milli takım düzeyinde oynayabilecek işte Umut Nayır'ı belki sayabiliriz. Deniz Gül'ü sayabiliriz. Onun haricinde bir forvetimiz yok. Yani burada hani forvetimiz yok diye de illa bir forvet oraya koyma durumunda değiliz aslında baktığımızda. Ama biz şuna geliyoruz. O düzeyde oynayabilecek en iyi forvet oyuncumuz kimse, onu oynatalım istiyoruz biz orada. Yani şu an için kadroda kim var? Çağırabilecek oyuncular var mı? Evet, var. Belki hani birçok dinleyenimiz, yani bunu araştırmasını yapan dinleyenimize vardır belki. Oyuncular var ama şu anki kadromuzda oynayabilecek oyuncumuzdaki en iyi oyuncu kimse, biz onu çağıracağız. Burada yani Fenerbahçelisi, Galatasaray, Beşiktaşlısı değil. Biz bunu asla düşünmeyeceğiz. Yani burada o çok çok yanlış bir düşünce. Milli takımda özellikle hangi oyuncu geliyorsa gelsin, artık o ay yıldızlı formanın altında oynuyor. Bu Beşiktaşlı oyuncuymuş, Fenerbahçeli oyuncuymuş, Galatasaraylı oyuncu, böyle bir düşünceye asla girmememiz gerekiyor. Oradaki milli takımdaki oyuncularımızın hepsine biz yani bizim özellikle en üst merci, yani duygusal özelliğimizin tamamıyla oraya milli takım duygusallığı girmesi gerekiyor. İşte bu Fenerbahçe'nin oyuncusu, Galatasaray oyuncusu olarak bakmamamız gerekiyor. Bizim burada yani dinleyenlerimize mutlaka benle aynı düşüncedir diye söyleyeyim sana Cihan'ım.
1: Evet, şimdi şey sormuşlar, bizim Uluslar Ligi'nde A grubunda kalmamız için sizce kaç puan almamız gerekiyor diyorlar. Şimdi onu, yani ben baktım geçmiş dönemlerde 5-6 puanla, hani 6-7 puanla kurtarıyorlar ama yani 3. olsak bile hala kalma ihtimalimiz var. Çünkü B grubunda 2. olanla A grubunda 3. olan karşılaşıyor. Yani orada yenersen B grubunun ikincisi de yine A grubunda kalıyorsun ama yani kaç puanı ben çok hesaplayamadım. Herhalde 5-6 puan kurtarır. Geçen senelere bir daha tekrar bir bakalım. Yani,
0: olur.
1: Yani bir 5-6
0: ama puan. Şöyle Can, burada baktığımızda şimdi puanlama hesaplamasına hep giriyoruz biz. Yani biz milli takımımızda artık şunu istiyoruz. Yani o puan
1: İskoçya 7 ile kalmış mesela. Özür diliyorum, araya girdim.
0: Evet.
1: A grubunda B'ye bakayım. Ondan önceki dönemlerde mesela 4 ile bile kalan olmuş. Çünkü o işte ilk 2 direkt çıktığı için onlar bayağı kafada bütün maçlarını yenerek gitmişler. Yani 5-6 puan herhalde 3.lük için yeterli olacak gibi duruyor.
0: Ama bizim şöyle bir durumumuz var Can. Yani bizim grubumuz gerçekten çok zor grup. Yani Uluslar Ligi'nde baktığımızda gruplara en zor gruplardan birindeyiz biz şu an. Yani Fransa'nın özellikle Dünya Kupası'ndaki başarısı ve sonrasında geldik. Tam İtalya belki bir tık yani diğer şeylere göre, takımlara göre bir tık daha aşağıda görüyor olabilir ama şimdi baktığımız zaman İtalya, yani yıllardan beri Dünya Kupası'nda, Avrupa Kupası'nda müthiş işler başarmış ve kendi liginde de takımlarının hep böyle üst seviyelerde oynaması, Şampiyonlar Ligi'nde oynaması, UEFA Avrupa Ligi'nde oynaması gerçekten baktığımızda zorlu bir ülke İtalya'da. Ya biz şunu istiyoruz, yani bizim artık dengimiz şu olmamalı: Bulgaristan, Karadağ, İskoçya, Çek Cumhuriyeti mesela, bunlar olmamalı. Biz
1: açtık Avrupa,
0: açmamız lazım.
1: En azından o çıtayı açtık, yani o sıkıntılı Letonya problemlerini falan kurtardık gibi şu an için.
0: Şu an biz milli takımımıza şunu söylememiz gerekiyor.

0: Yani bizim burada gruptan işte çıkma adına acaba işte kaç puan toplamamız lazım? Ya biz Belçika'yı yenebilir miyiz? Yenersek şu olur mu düşüncesine artık bizim girmememiz gerekiyor. Ya bizim burada biz Belçika, İtalya'yı yendik, sonrasında gelecek rakiplerde biz neler yapabiliriz düşünmemiz gerekiyor artık. Ya çünkü hani milli takımımız o seviyelere geldi. Biz milli takımımız için Dünya Kupası'na ne dedik? Dünya Kupası'na biz harika başlayacağız, çok iyi jenerasyon dedik, genç harika ayaklara sahip dedik. Ya şimdi baktığımız zaman Arda Güler Real Madrid'de, işte Kenan Yıldız Juventus'ta, işte Hakan Çalhanoğlu Inter, ya oyuncu havuzumuz geniş. Yani bir de iyi yerlerde oynuyorlar Cihan baktığımızda, ama ne yazık ki biz hala puan hesaplamasıyla işte milli takımımızda 6 puan toplarsak çıkabilecek miyiz? 5 puan toplarsak kalabilecek miyiz? Böyle düşünceler var. Biz milli takımımızın biraz daha üst seviyelere gelmesi lazım. Yani şimdi Monte Hoca işte başarılı, başarısız bunu konuşuyorlardı sabah programda özellikle. Biz burada şunu söyleyeceğiz. Yani Monte Hoca'nın başarılı veya başarısız olduğu bizi ilgilendirmiyor. Bizim milli takımımızın artık üst seviyelere gelmesi gerekiyor. Yani Monte Hoca da bunu böyle bilmesi gerekiyor. Yani Türkiye milli takımının artık bu seviyelerde değil de daha üst seviyelerde olması gerekiyor. İşte planlamayı yaparken de böyle yanlış, hatalı planlamalar yapmamamız gerekiyor. Çok iyi bir oyuncu havuzumuz var. Öyle bir kadro çıkartmamız gerekiyor. Ya işte Samet Akaydın'dan bahsediliyor. Ya ben de mesela şaşırıyorum gerçekten. Ya Samet Akaydın nasıl bir serüven yaşadı da veya neler yaptı da bu milli takıma her dönemde çağrılıyor. Her aday kadroda Samet Akaydın var ve çağırıyorsun, oynatmıyorsun. Oynadığı dönemlerde de yaptığı hataları zaten hepimiz biliyoruz. Cihan, yani burada oyuncu havuzumuzun geniş olmasına istinaden böyle oyuncularımızı kıt kanaat bir şekilde kadroyu kurması gerçekten Montoya ve ekibine hiç yakışmıyor ve yakışmayacak bir durumda ortada oluyor. Ne yazık ki hep böyle işte bizim milli takımımızı üst seviyelere taşıyacaksak da bu tür düşüncelere giriyoruz Cihan, evet, açıkçası.
1: Fenerbahçeli arkadaşları da çok kızdırmıştı Samet. Fenerbahçe'de forma giydiği dönemlerdeki fotoğraflarını Instagram'dan kaldırmıştı. O yüzden işte yemek yediğin bilmem yere ne yaptın söylemleriyle bayağı eleştirdiler. Uğurcan da Trabzon'da forma giymişti ama o kaldırmadı mesela. Duruyor, evet, bence kaldırmamaları, evet, gerekiyor.
0: Bence de, bence de.
1: Yani ben çok takılmam bunu. Mesela Batshuayi kaldırmamıştı. Beşiktaş, bravo, Fenerbahçe hepsinde oynadı, bir problem yok. Bizim yerliler biraz o konuya bir tık takılıyorlar gibi. Hocama biraz tanıtır mısınız demiş. Teknik direktör hocamız özellikle altyapılarla daha fazla ilgili, onlara da değineceğiz az sonra. Mesela bu Burak Yılmaz konusuna değineceğim. Çünkü evet, yani biz Uğur hocamı da çok severdim. Çorum Spor'un başındaydı ama yollar ayrıldı Uğur Hoca ile ve Burak Yılmaz göreve geldi abi.
0: Çok enteresan yani orada özellikle.
1: Evet, yani Volkan Demirel, Burak Yılmaz, Emre Belezoğlu, yani Selçuk da öyle bir sıkıntıya denk gelmedi. İyi gidiyor işler ama yani şey mi var burada, bir torpil demek istemiyorum da yani liyakat sorunu mu yaşıyoruz? Nedir yani? Hiçbir başarı olmamasına rağmen böyle bir kısır döngü var.
0: Evet.
1: Sürekli aynı teknik direktörler takımların başına geliyor ve aslında çok da başarısız olmayan, yani Uğur Hoca ikinci ligden, birinci ligden daha doğrusu Süper Lig'e çıkardı.
0: Taşıdı. Ve sonrasında sezona çok iyi başladı.
1: 7 puan var. Kötü de gitmiyor. Yani kaybettiği 2 maçta 3 büyüklerden biri, 4 büyüklerden ikisi. Neden böyle kararlar alıyoruz? Yani her sezon başı, sezonun sonunda işte Süper Lig'den bu sene şu kadar hoca gitti diye anket açıyoruz. Mesela sokak röportajlarında soruluyor. Sizce bu sene Süper Lig'den kaç teknik direktör gitmiştir? Evet. Teknik direktör öğütücü ligi midir Süper Lig?
0: Ne yazık ki, ne yazık ki. Yani orada şimdi liyakat dedin Cihan. Baktığımız zaman şimdi dinleyenlerimize şunu söyleyelim. Yani altyapı tarafına baktığımızda orada da yani çok enteresan işler dönüyor Cihan. Yani
1: onu çok merak ediyorum. Mesela sözünüzü kestim. Sürekli bana mesajlar geliyor. Ya işte altyapıda bizim çocukları kayırıyorlar. İşte altyapıda bilmem kimin babası geliyor, İşte takıma eşofman alıyor, takımın tesislerini yaptırıyor, çocuklarını kayırıyor şeklinde. Ben çok inanmak istemiyorum ama benim de geçmiş dönemlerde başıma geldiği için inanıyorum. Ama böyle olmamasını istiyorum.
0: Kesinlikle.
1: Var mıdır böyle problemler?
0: Ne yani, yazık ki.
1: Yetenekli olmasa da ailesi destek sağladığı için biraz ön plana çıkarırlar mı çocukları?
0: Şimdi Can, bizim en büyük sıkıntılarımızdan biri şu var. Biliyorsun yani ülkemizin yaşamış olduğu şu anki ekonomik krizden dolayı birçok antrenör ne yazık ki antrenörlüğünü yapamıyor. En büyük kayıp bu. Teknik direktörlüğünü
1: yapamıyor. Ücretler de çok düşük
0: zaten. Çok düşük. Yani abi, amatörde zaten para kazanılmıyor. Ben öyle söyleyeyim. Yani diğer tarafa geldiğimizde de profesyonelliklerde işte 3. ligde, 2. ligdeki takımların altyapılarında dahi çok çok sıkıntılar yaşanıyor. Yani şimdi ben Arnavut Bölge'de özellikle teknik direktörlüğüme

0: devam ediyorum. O tarafta bile şimdi Arnavutköy Belediye 2. Lig'de altyapı kategorisine baktığımızda hoca bulamıyor. Neden? Çünkü maddi imkansızlık yaşıyorlar. Şimdi burada biz baktığımızda çok iyi teknik direktör. Yani oyunculara hem öncesinde hem sonrasında müthiş değinen bir teknik direktör. Ama maddi imkansızlık yaşadığından dolayı Cihan bu antrenörünü yapmıyor. Ve sonrasında bakıyoruz, örnek görüyorum işte UEFA B lisansına sahip, UEFA A lisansına sahip bu hoca farklı yerlerde çalışıyor. İşte ne bileyim bir farklı bir şirkette çalışıyor veya işte kendi işini kurmuş veya işte başka bir yerde
1: oraya da bir ortaklı bir iş. Ek iş için gibi mi yapıyor mecburiyetten?
0: Mesela.
1: Çok düşük maaşı olduğu için.
0: Veya teknik direktörlüğünü yapmayıp tamamen o işe yöneliyor. Çok çok iyi. Çünkü hani o paralar olmadığından dolayı böyle bir durumlar yaşanıyor. Bu teknik direktörler bunu yapamadığından dolayı işte kısır döngü bundan kaynaklanıyor. Genç işte okulunu okumuş, beden eğitimi öğretmenliğinde işte onu okumuş veya antrenörlüğü okumuş ve sonrasında geliyor lisanslarını alıyor. Yani lisanslarını aldıktan sonra da kulüplere geliyor. Anlaşma yapacak para yok. Para olmadığından dolayı bunu yapamıyor. Şimdi kişi gelmiş 25-30 yaşına antrenör, bunu yapamadığından dolayı da işte bu kısır döngü aynı şekilde devam ediyor. Ama bizim burada o liyakat sistemi dediğimiz sıkıntı da gerçekten dönüyor. Hoca çok iyi ama işte onun kendi bir tanıdığı vardır, torpili vardır. O oraya gelmiş oluyor. Özellikle hani hocaları geçtim, bunu oyuncularda, futbolcularda yaşamamız bizi gerçekten çok çok üzüyor. Yani özellikle büyük takımlarda, Beşiktaş'ta, Galatasaray'da, Fenerbahçe'de bunlar gerçekten biraz daha ön plana çıkması bizi üzüyor. Şimdi bizim kendi oyuncularımız var.
1: Siz Türkiye Şampiyonası'nda finale mi çıkmıştınız hocam?
0: Ne son olmuş? 16'da son evet. 16'ya kalmıştık. 953 takımda.
1: U kaçtı?
0: U15'ti.
1: U15 mesela.
0: Evet, evet, evet.
1: Gerçekten. O çocuklar çalılıklar arasında kaybolup gidecek mi şimdi yani? Gören var mı?
0: Ne yazık ki öyle olacak Cihan. Gerçekten.
1: 900
0: yani,
1: takım arasında
0: 953 takım İstanbul'da. Evet. 953 takım ve sonrasında Türkiye'den gelen o takımlarla beraber biz bu takımlar arasında son 16'ya kalmış çok olduk. Iyi. Ama şu anki o çocuklarımızın baktığımızda SMS'i okun. Neden? Kimse ilgilenmiyor. Hiçbir telefon almadık veya hiçbir scout ekibi, hiçbir takımın hocası gelip oyuncuları izlemediler. Yani ben şuna geliyorum. Türkiye Şampiyonası maçları izlenmiyor Cihan. Yani sadece bizim işte Galatasaray'da, Beşiktaş'ta, Fenerbahçe'de veya işte diğer Karagümrük'te, Eyüpspor'da buralarda oyuncular yok. Diğer takımlarda da oyuncular var.
1: Yani, boş bir şampiyona değil yani. Türkiye'nin bütün illerinden geliyorlar.
0: Geliyorlar. Tabii ki yani.
1: Genç yetenekler. Kendini gösterebilecekleri en iyi turnuva diyebiliriz o turnuva.
0: Tabii ki. İzlenilmediğinden dolayı bu oyuncular hiç alınmıyor. Bu oyuncular görülmüyor. Şimdi biz baktığımız zaman işte forvet oyuncusu diyoruz. Yani ben de 2011 doğumlu bir forvet bir de stoper üst düzey oyuncular ama ne yazık ki biz bu oyuncuları gönderemiyoruz. Ben Galatasaray'a işte var orada hoca arkadaşlarımız var söylüyoruz ya hocam bak böyle böyle üst düzey oyuncular var. Gelen cevap şu oluyor Can hocam bizim takımımız şu an dolu biz bu oyuncuları göremeyeceğiz diyorlar. Yani en azından bir deneme antrenmanına çağırabilirsiniz veya en azından bir hazırlık maçı ayarlayın hazırlık maçına gelelim orada görün. Hazırlık maçına işte örnek veriyorum çağırdılar oynadık orada bile sadece hazırlık maçını oynuyoruz gidiyoruz çocuğa hatıra kalıyor bu kadar. Yani
1: doluluktan kasıt yani ellerinde 30 futbolcu var diyelim kaç oluyor bilmiyorum hocam. Ya, şimdi yeni yetenekler o kadroların boşalmasını mı bekleyecek hep belki o çocuk oradakilerden çok daha fazla yetenekli yani bunu hoca görmezse nasıl bilecek ki nasıl seçecek?
0: Bilemiyor işte bilemediğinden dolayı da Can işte görüyoruz 2018-2019'da Galatasaray Türkiye Şampiyonası oldu oyuncular nerede şu an bir bakalım SMA'leri okunmuyor kimisi amatör takımlara gelmiş kimisi futbolu bırakmış kimisi de şu an 3. ligde kadro şansı bulamıyor. Ya bizim burada özellikle biz daha önceki programlarımızda da konuşurken şunları söylüyoruz ya ne olursa olsun bu teknik direktörlere sahip çıkmamız gerekiyor biz bu hocalar şunu söylememiz gerekiyor ya hocam hani gelin bu oyuncuları biz bu sezon içerisinde oynatalım ve sonrasında da devam edelim. U15'e ben şampiyon oldum oyuncularımla ben hala ilgileniyorum ama hani benim de yetebileceğim kadar bir ilgilenme durumu söz konusu oluyor. Şimdi
1: en fazla köprü olabilir.
0: En fazla köprü oluyoruz.
1: O tanıdık hocalar varsa söylersiniz onlar da.
0: Aynen öyle işte köprü olduğumuz durumlar içerisinde de o köprünün girişinde biz kapıyı açıyoruz ama sonrasında köprüyü geçecek kapıyı açamıyoruz baktığımızda. Yani hocaya hocam bak böyle bir oyuncu var orada size çok iyi iş yapar, bu oyuncu üst seviyeleri taşıyabilir, fiziksel üstünlüğü harika. Baktığımız zaman mental olarak da sadece biraz siz orada profesyonel bir takımın altyapısında oynuyorsunu katmanız gerekiyor eğitim olarak çocuğa. Ve sonrasında bu size gerçekten iyi işler katacak. Ama ben bir milletvekili olmadığımdan dolayı, ben bir üst düzey yönetici olmadığımdan dolayı ne yazık ki burada Cihan sözümüz dinlenmiyor, kalıyor öyle. Çocuk izlenmiyor. Teknik direktörde ekonomisinden dolayı istediğimiz durumu yapamıyor. Liyakat sistemini burada nasıl devreye koyacağız ya biz Cihan?
1: Sizden daha iyi olmasın. Başka bir altyapı hocamla konuşmuştum. Nedim hocam galiba. Şöyle bir cümle kurdu. Buralar dedi biraz daha dedi ticaret zinciri haline geldi dedi. Bazen dedi hocalar dedi yüzüne bakmaz oyuncuların falan dedi. Biz de dedi teselli ederiz oyuncuları. İşte bu sistemin adaletsiz olması senin yeteneksiz olduğun anlamına gelmiyor. Seni göremiyorlar şeklinde. Dinleyenimiz bir mesaj attı ona istinaden böyle konuyu açarak geldim. Diyor ki benim 13 yaşında bir çocuğum var. Bu altyapıyla ilgili çok sıkıntı çekiyoruz diyor. Çocuğa boşuna umut vermeyelim mi? Uğraşmasın mı? Çünkü nereye gitsek ya ücret istiyorlar ya da yeteneğine falan bakmıyorlar seçmelerde diyorlar. Şimdi onların ücret istemesi de doğal mı bilmiyorum. Sonuçta onlar da orada bir emek sarf ediyorlar.
0: Tabii.
1: Yani ne demek şey demek istiyor sanırım. Yani bizim oyalıyorlar diyor da bilmiyorum.
0: Yani şöyle Can
1: nereye götürdüğüne bağlı ücretsiz yerler de vardır.
0: Var kesinlikle var. Yani orada biz özellikle hani işte hani ücret istiyorlar, biz bu ücreti vermediğimiz zaman biz şey yapamayız. Bu çocuğumuz olmayacak mı, futbolcu olamayacak mı ve oynamayacak. O tür düşüncelere girmeyelim. Yani çocuk bireyselde çalışmalarına devam edecek, takımına devam edecek. Ne olursa olsun çalışmasına devam edecek. Çünkü şöyle bazen hani dönemler içerisinde bu değişebiliyor. Şu an 13 yaşında. İşte 4 yıl sonra 17 yaşına gelecek. Yani. 17 yaşında profesyonel olabilme durumu söz konusu olabilir. Belki 4 yıl sonra ülke ekonomisi biraz daha düzelecek. Farklı kurgular olacak. İşte federasyon değişecek. Federasyon değiştikten sonra farklı bir ambiyansa girecek belki. Hani oradaki düşünceler farklı olabilir. Burada şunu söyleyeyim bence. Ben özellikle futbolcularıma şunu söylüyorum. Siz bugün 15 yaşındasınız, 13 yaşındasınız veya 17 yaşındasınız. Asla futbolu bırakmayın. Yani futbolun yaşı geçmez. Futbolun yaşı ne zaman geçer Can? Ben şöyle söyleyeyim. 36 yaşına gelir, 37 yaşına gelir. O zaman futbolcunun yaşı geçer. Bugün örnekleri var. 26 yaşında profesyonel olmuş ve harika paralar kazanan futbolcular da var. Yani burada baktığımızda
1: Tuncay Şanlı işte.
0: Mesela gibi. Yani
1: bu ya o da 36'dan kasıt alt liglerde oynar diyorsunuz. Artık 26'dan sonra Süper Lig'e falan çok var mıdır ihtimal?
0: Gelmese dahi alt liglerde oynayabilir Can. Yani şimdi alt liglerde de paralar dönüyor baktığımızda. Tabii, ülke ekonomisinde tabii ki yani şimdi.
1: Falan da iyi paralar
0: mesela
1: dönüyor.
0: Yani şu an bir bölgesel amatör ligde oynayan oyuncu geçmişte kısa bir tecrübesi varsa şu an 1 milyon TL para alanlar var peşin olarak. İşte 1,5 milyon TL bölgesel amatörlükten bahsediyoruz. Profesyonel tabii. Geçiş ligi oldu bu arada. Dinleyenlerimize onu söyleyeyim.
1: Adı mı değişti?
0: Adı değişti.
1: Bal değil artık.
0: Bölgesel amatör ligde profesyonele geçiş ligi olarak aynen öyle şey yaptılar. Şimdi orada da böyle paralar kazanılıyor baktığımızda Can. Yani şimdi bu oyuncuyu ben 13 yaşında bu oyuncu oynatmıyorlar, yüzüne bakmıyorlar. Bu oyuncu olmayacak mı, futboldan bıraksak mı gibi düşünceler asla girmiyor. Ya bu en azından o oyuncu için veya o çocuk için şu var, sporunu yapıyor. En önemlisi bu. Yani biz sağlıklı bir yaşam istiyoruz hayatımız içerisinde. Burada gitmiş olduğu o spor branşı da onun için bir sağlık yaşamı aslında. Bırakmasınlar. Yani burada her oyuncu Süper Lig'de, Galatasaray'da, Fenerbahçe'de, Trabzonspor'da, Beşiktaş'ta oynayacak algısıyla gidersek evet oyuncuların hiçbiri o durumlara gelmeyecek, futbolu bıraksınlar. Bu düşünceye bizim girmememiz gerekiyor. Bizim şurada özellikle şunu istiyoruz biz. Oyuncu bireyselde çalışmalarına devam edecek. Antrenörün ve biz antrenörlerin oyunculardan istediğimiz olgularında şu var. Ne olursa olsun antrenmanlarına devam edecek, beslenmesine dikkat edecek, uyku düzenine dikkat edecek, kendini bir futbolcu gibi yetiştirecek. Eğer böyle devam ederse bugün örnek veriyorum. Bir birinci ligde oynamıyorsa, işte Süper Lig'de oynamıyorsa bile ikinci ligde, üçüncü ligde birçok takımımız var. Üçüncü ligi biliyorsunuz Cihan, totalde 5 grup var üçüncü ligde. İkinci ligde ise 2 grup var, kırmızı ve beyaz grupta.
1: Neyse ki orada yabancı oynatmak yasak hocam, orayı da doldururduk biz. O ligleri de doldururduk yani.
0: Aynen öyle. Ya ondan dolayı yani bu oyuncular oraları bırakmasınlar, devam etsinler ama ne yazık ki altyapılarda Özetleyecek olursak böyle bir tamamlayalım. Dinleyenlerimizin de en azından böyle o kanayan yaralarına bir merhem olsun ve işte o ateşe bir su serpilsin diye. Ne yazık ki Cihan, torpil dediğimiz liyakat sisteminin sıkıntılı olması biraz da böyle işte o oyuncuları gün yüzüne çıkartıyor. Ama bizim burada en önemlisi şu: bir futbolcu bunları aşabiliyorsa futbolcudur. Bir futbolcu eğer bunları başarabiliyorsa futbolcudur diye şöyle özetlemiş olayım.

0: Sana.
1: Evet, ağzınıza sağlık. Ya bu çok merak ediliyor genelde. O sebeple biraz böyle açmak istedim. Bunu konuşmak istedim. Ya spor iyidir ya. En kötü alışkanlıklardan
0: kesinlikle
1: uzaklaşır genç kardeşlerimiz. Ya biz futbol oynadığımız dönemde sürekli antrenmanlara gidiyorduk. Yani o kötü alışkanlıklara bulaşacak fırsat bile olmuyordu. Ya futbolu bıraktıktan sonra o boşluğa düşüyorsun. İşte kıraathaneye gidiyorsun. Tütün ürünü sağlığa zararlıdır, ona falan başlıyorsun. Ya yaparken de içenler var mıdır? Vardır tabii, ama en azından daha minimuma iniyor, daha azalıyor deyip bunu noktalıyorum hocam. Az önce yayına girerken bana dediniz ki Yunanistan ne yaptı öyle ya? Dedi.
0: Evet, evet, gerçekten.
1: Şimdi Jürgen Klopp biz hepimizin evet, yani tırnak içinde büyük hoca dediğimiz bir hocadır. Yani dünyada 5 hoca sayın desem size herhalde Jürgen Klopp'u o 5'in içine eklersiniz hocam. Ve bu Almanya 2014'te namağlup Dünya Kupası'na alan Almanya son 4 resmi maçını kazanamadı hocam Jürgen Klopp'la. Acaba bazen uyum sorunu mu oluyor? Olmayınca olmuyor mu? Yani biz şimdi Montella'ya falan kızıyoruz, eleştiriyoruz vesaire, ama mesela Almanya'nın Yunanistan'a karşı oynadığı futbolu biz Türkiye olarak Yunanistan'a oynasak herhalde bugün çarmıha gelmiştik Montella hocayı.
0: Ya burada Can şöyle, ya çok enteresan, Yunanistan'ın özellikle geçmiş dönemlerde de, yani tamam başarısı olarak 2004 başarısını söylüyoruz ama Yunanistan geçmiş dönemlerde de çok enteresan bir oyun kurgusuyla sahaya yayılıyor. Yani burada Jürgen Klopp'un Almanya'sında biz daha farklı bir Almanya bekliyorduk. Yani hani gerçekten hem grubunu hem de işte Ulusal Ligi'ni kasıp kavuracak beklerken böyle bir sıkıntıyla karşı karşıya kaldı Almanya. Ya burada oyuncuların aslında göstermiş olduğu performanslar biraz daha ön plana çıkıyor. Bir işte biz Montella'ya kızıyoruz. Biz Montella'nın yapmış olduğu bazı hataları ön plana çıkarıyoruz ama işte bazen dediğin gibi böyle işte oyuncularla hocaların birbirine ısınamaması veya o hocanın oyunculara istediği düzeyde aktaramaması biraz daha böyle işte oyuncuları da kırılgan bir yapıya götürüyor. Oyuncu değişikliklerinin sıkıntı olması, işte oyunu oyuncu kadrosunu ön plana çıkartırken yapılan yanlışlar. Burada Jürgen Klopp'un yani gerçekten bizi şaşırtıcı bir durumu ön plana çıktı. Ya Yunanistan'ın ilerleyen süreçlerde nasıl bir döneme girer onu bilmiyorum ama gerçekten burada Yunanistan neler yaptı diye söylüyoruz. Yani maçı izleyenler de mutlaka görmüştür burada. Yunanistan evet kapanan bir takım, hep kontra oynayan bir takım ama Almanya maçında farklı oynadılar gerçekten. Almanya nereye gidecek, acaba Jürgen Klopp nasıl bir serüvene girecek onu bilmiyoruz ama bununla ilerleyen zamanlarda görüyor olacağız.
1: Ya işin içinde Almanlar olunca tabii ister istemez şaşırıyorsun, çünkü disiplinleriyle bilinen bir millet ve son 100 yılda hocam geçenlerde Kompresnator'dan baktım. Sadece 12 tane teknik direktör değiştirmişler. 13. de Jürgen Klopp. Herhalde milli takıma bakmayı düşünmedim, akıl edemedim. Dinleyenlerimiz varsa bakabilirler 1923'ten itibaren. Kaç hoca değiştirmişiz acaba? Adamlar sadece 12 hoca değiştirmiş. 13. de Jürgen Klopp. Böyle kolay kolay yollayacaklarını da düşünmüyorum. 35-36 yaşında alt liglerde oynamaya devam ederse altyapıdan gelen gençler nasıl olacaktı, yer bulup oynayacak demiş.
0: O kesinlikle katılıyorum ben ona. Ya özellikle
1: şey dediniz ya az önce, ona istinaden söyleyeyim. Yani 35 yaşına kadar futbolculuğu devam ettirebilir anlamında söylediniz ya, herhalde o da demiş ki nasıl yer bulacak gençler bunlar oynayınca diyor.
0: Ama şöyle, bizim orada aslında şunu, 35-36 yaşına gelen bir kişi artık yani böyle birinci amatörde, süper amatörde oynayan kişiler. Yani profesyonel geçişlerde zaten kontenjanlar olduğundan dolayı
1: abi bu yaş sınırı var zaten.
0: Bulamıyorlar. Yer bulamıyorlar aslında. Ya eğer dinleyenlerimiz eski şeye göre, kurallara, duruma göre konuşuyorsa evet doğru ama şu an artık öyle bir durum söz konusu değil Can açıkçası. Yani 35 yaşına gelmiş, 36 yaşına gelmiş kişi,
1: ya siz de orada biraz da şey
0: yaptınız. Amatörde
1: aslında
0: yer bulamıyorlar.
1: Ya tabii yaş sınırı, yani futboldan uzaklaşmayın demeye de getirdiniz
0: onu,
1: orada.
0: Onu söylüyorum yani. Aslında yani anlatabiliyor muyum? Yani bu hani bizim şöyle söyleyeyim, hem velilerde hem hocalarda hem de diğer oyuncuların kafasında şu var: acaba ben 17-18 yaşına geldim profesyonel olamadım veya 20 yaşına geldim profesyonel olamadım, benim futbolcu yaşım geçti mi düşüncesine giren futbolcular için ben aslında bunu söylemeye çalıştım. Yani baktığımız zaman zaten futbolun içerisinde olan bir kişi 35-36 yaşına kadar da oynuyorlar baktığımızda, ama bunlar nadir olan oyuncular. Yani öyle çok yoğun bir şeyde olan oyuncular değil. Ya bugün ben de bir teknik direktör olarak bir takımın başına geçtiğimde biz orada gençlere şans vermeye çalışıyoruz. Gençleri oynatıyoruz. Ya özellikle

İşte baktığımız zaman 2009-2010 oyuncularını oynatmaya çalışıyoruz. Ya artık orada 35 yaşına gelmiş, 36 yaşına gelmiş oyuncuyu orada oynatmak da bizim hiç işimize gelmez yani açıkçası. Yani orada dinleyenler belki yanlış anlamıştır. Ben şunu söyledim. 21 yaşına, 22 yaşına gelmiş bir oyuncunun hani benim yaşım geçti, futbolu bırakmalı mıyım düşüncesine girmesin diye ben bunu söylemiş oldum orada.

0: profesyonel olma adamında Tuncay Şanlı'dan bize de örnek vermiş.
1: Evet.
0: Uğur hocam ilk kaç yaşında milli oldu diye bir soru var. Hocam hoca yani futbolculuk dönemi nasıl geldi bilmiyorum ama.
1: Evet.
0: Hemen şöyle devam edelim mesajlarla. Uğur hocam olsaydı diyor İtalya takımına, İtalya maçına nasıl bir 11'le çıkardı? Bakalım ya, muhtemele yani
1: bakalım,
0: kimi değiştirirdiniz yani şöyle tek tek bakalım. Muhtemel 11'imiz. Mesela buradan kimi kabul etmezdiniz? Hep beraber yapabiliriz. Kalede Altay. Herhalde yüksek ihtimal.
1: Büyük ihtimal olacak. Yok. Yok maalesef.
0: Zeki, Merih, Abdülkerim. Burada bir üçlü var ama ben Ferdi'yi de koyayım kendim. Öyle bir defans dörtlüsü var.
1: Öyle çıkmamız gerekiyor zaten.
0: Orta alan demiş Salih, İsmail. Şimdi Orkun. Orkun sakatlığı iyileşirse koyar mısınız Orkun'u mesela?
1: Ya şöyle söyleyeyim İsmail Can, yani Orkun'un sakatlığı olmamış olsaydı zaten Fransa maçına direkt Orkun'la başlamış olacaktı. Orada Salih ve Orkun ikilisi gerçekten kendi kulübünde de harika işlere imza atan ikili orta saha. Ya burada İsmail'in biraz daha böyle pres gücünün olması, işte en azından kendi bölgesini boşaltmaması adına biraz daha işte İsmail ön plana çıkıyor. Biz baktığımız zaman burada Zeki, Merih, Abdülkerim ve Ferdi geri dörtlüde mutlaka olmazsa olmazlarımızdan. Salih ile İsmail'i ne yazık ki yine orta sahada göreceğiz. Arda önlerinde oynamış olacak. Burada belki hani Barış Alper Yılmaz'da bir değişiklik yapılabilir veya işte Oğuz'da bir değişiklik yapılabilir. Şimdi biz şunu istiyoruz. Yani Barış Alper Yılmaz'ı eğer ben yine Montiel Hoca forvet düşünüyorsa kesinlikle hata yapar veya kesinlikle yanlış yapar. Barış Alper Yılmaz forvette oynayamıyor. Bunu hem Galatasaray'da hem de milli takımda biz görmüş olduk. Barış Alper Yılmaz'ın oynayacağı İki tane alanı var. Biri sol açık, diğeri sağ açık bölgesinde. Yani sağ dış bölgede özellikle.
0: Bek'te de fena değildi hocam. Bazı dönemlerde Galatasaray'da Bek'te oynarken iş yaptı yani.
1: Ya orada Can şöyle. Bek'te evet iş yaptı ama biz defansif özelliği olarak özellikle daha farklı oyuncularımız olduğundan dolayı orada onları oynatmamız gerekiyor. Ama Barış Alper Yılmaz'ın biraz daha böyle kendini özgür hissettiği, kendini rahat hissettiği bölgesinde oynatmamız gerçekten bizim için çok çok daha iyi olur. Forvet'te olmaması gerekiyor. Ben şunu söyleyeyim. Bence Deniz Gül'de ilk 11'de başlaması gerekiyor. Forvet'te özellikle. Sol tarafa yine Barış Alper Yılmaz'da. Sağ tarafta Kerem Aktürkoğlu veya Oğuz'la başlayabiliriz orada. Ön tarafta da en önde de Deniz Gül'le başlayabiliriz diye söyleyeyim. Can Uzun'u ben Fransa maçında hiç beğenmedim. Dediğim gibi ayağına gelen topları çok tutması, 3. bölgede birebir de adam geçmemesi, driplingle topu taşıyamaması ve hiç şut çekmemesine binaen de Can Uzun'u kenara çekip Deniz Gül'ü en önde, Barış'ı sola, sağda Kerem veya Oğuz'u tekrardan oynatırım diyeyim.
0: Sabah Arda Güler'le ilgili bir konu açıldı. İşte Fransa maçında iyi oynadığını söyledi birçok dinleyenimiz. Önceki maçlarda zaman zaman hataları oluyor dedi. Arda'yı kanada neden hapsediyoruz hocam? Yani bir kanat oyuncusu özellikleri var mıdır Arda'da? Yani ben kendi gözümle söylüyorum, hoca olmadan, yayıncı olarak, bir futbol sever olarak. Yani Arda benim gözümde tam bir 10 numara pozisyonu. 6-8 de oynayamaz, kanat da oynayamaz. Bu çocuğu sürekli böyle bir kanada hapsediyoruz. Madrid'de bir dönem Xabi Alonso döneminde işte 8 numara falan da denendi. Hatta çocuk o kadar onu oraya oynamaya alıştırıldı ki sürekli böyle ceza sahası dışından falan şut denemeleri yapıyordu. Evet. Neden ısrarla Arda'yı kanatta deniyoruz? Yani
1: Can, biz zaten Arda Güler'i sağ tarafa aldıktan sonra dikkat edersen bizim oyun kurgumuza bayağı bir değişiklik oldu.
0: Yeteneğinden yani, mahrum kalıyoruz gibi hissediyorum.
1: Kesinlikle öyle. Ya Arda Güler'in ne 6 ne 8 oynamayacak. Direkt 10 numara oynayacak ve serbest oynayacak bu oyuncu. Yani çünkü serbest oynadığı dönem içerisinde o liderlik vasfını biraz daha ön tarafa çıkartıyor. Yani ayağına gelen topları daha düzgün kullanıyor. Ve o bölgede bizim istediğimiz olay şu. Arda Güler ayağına aldığı topları harika çıkarmış olduğu paslarla beraber biz atağa daha rahat çıkıyoruz. Yani sağ tarafa geldiğinde orada tamamıyla kilitleniyor. Yani çünkü hem alanı daralmış oluyor hem de orada aldığı topları doğru kullanamıyor. Yani 10 numara pozisyonunda, 10 numara bölgesinde oynadığında hem sol tarafa hem sağ tarafa daha yakın olduğundan dolayı biraz daha ayağını iyi kullanıyor.

0: Orada şutlar bulabiliyor. Orada oynadığı dönem içerisinde işte iyi ataklar geliştirebiliyor. Bence Arda Güler'in oynaması gereken bir tek yer var. O da 10 numara pozisyonu ve serbest bir oyuncu statüsünde oynaması gerekiyor Arda Güler'in. Ama Fransa maçında gerçekten harika bir liderlik, harika bir oyun ortaya koymuş oldu. İtalya maçında da muhtemelen, yani büyük ihtimalle de öyle olacaktır. Bence Montella Hoca'nın özellikle Arda Güler'e şunu söylemesi gerekiyor. 10 numarasın, serbest oyuncusun. Senden isteğim şu, takımı yönlendirmen ve topu aldığın zaman doğru bir şekilde oyunculara göndermendir diye söyleyecektir bence.
1: Maestro olsun diyorsun.
0: Maestro olsun ki bunu da yapabiliyor Can. Yani yapabildiğinden dolayı biz bunu istiyoruz. Yani Real Madrid'de de aslında baktığımızda Jose Mourinho bunu gerçekleştirirse Real Madrid'in durumu bu aşamada olmayacaktır. Ama ne yazık ki işte orada Jose Mourinho'nun farklı bir ego durumu var. Dikkat edersen işte bununla alakalı ben Instagram kanalımda da şey yapmıştım, bir video yapmıştım. Yani attığı golde Jose Mourinho'nun vermiş olduğu işte o yüz ifadesi İspanya'da ve dünya basında da yankı uyandırmıştı. Ondan dolayı biz şunu istiyoruz. Arda Güler'i biraz daha serbest oynatacağız. Asla sağ kanada onu gömmeyeceğiz. Orada zaten alanını kapatıyor. Kapattığından dolayı da istediğimiz performansı sergilemiyor. Arda Güler gerçekten milli takımda üst düzey olan bir oyuncu. Yani son dönemlerde özellikle baktığımızda Arda Güler gerçekten böyle bir oyuncu gelir mi? İlerleyen zamanlarda bunu göreceğiz ama Arda Güler gerçekten son dönemlere baktığımızda harika bir oyun performansıyla liste sıralaması yaparsak da ilk sıralara yazabileceğim bir oyuncu diyeyim.
1: Evet, teknik direktör Uğur Dalkıran hocamızla birlikteliğimiz sürüyor. Böyle ilginç bir yorum gelmiş. Yıllardır söylüyorum, bir önerim var. Türkiye'ye gelmiş geçmiş en iyi vuruş ustası bence Mario Jardel demiş. En iyi de diyemem de ben. Bence en iyilerden biri diyebilirim.
0: Diyebiliriz, evet.
1: Tabii en iyi çok iddialı olur çünkü ya. Çok fazla oyuncu geldi gitti ülkeye.
0: Çok.
1: Bu oyuncuyu getirip diyor, neden santrafor antrenörü yapmıyoruz diyor. Bizim ülkede santrafor antrenörlüğü yok mu demiş.
0: Ya şimdi şöyle Can. Biz,
1: bir mentörü vardır herhalde santraforunda ya. Özel antrenörü. Mesela kaleci antrenörü var ya hocam. Santrafor antrenörü neden yok?
0: Ya şöyle
1: var mı ya da yani ya, çalıştırıcısı vardır da.
0: Ya çalıştırıcısı var ama birebir, yani biz o zaman öyle yapacak olursak da yani sağ bek oyuncusuna da bir tane hoca getirmemiz gerekiyor. Sol bek'e de bir tane. O durum öyle değil. Mario Jardel açısından gelecek olursak da yani yine son vuruşu iyi olan oyunculardan biri ülkemize gelmiş olan oyuncular arasında. Yani en iyisi demek belki biraz böyle çok ütopik olur o durum için. Ama şu var Can, biz şunu kaçırıyoruz. Ben az önce şunu söyledim. Bizim kulüpte de işte bazen gelip izleyenler, taraftarlar şunu söylerler. Ya hocam işte bu oyuncu oynaması gerekiyordu, bu oyuncunun böyle yapması gerekiyordu düşüncesine giriyorlar. Bizim kaçırdığımız nokta şu. Mario Jardel'in kendi özel yaşantısı şu an ne alemde onu bilmiyoruz. Mario Jardel şu an neler yapıyor onu bilmiyoruz. Mario Jardel antrenörlük yapabilecek düzeyde mi şu an onu bilmiyoruz. Yani bu futbolcu iyi olabilir, bu futbolcu ayağına hakim olabilir ama bunun özel yaşantısının ne durumda olduğunu biz bilmiyoruz. Biz bugün hani şöyle, birçok oyuncu vardır ama bizim kendi ülkemizde oynamış, harika sezon geçirmiş bir oyuncudan bahsedeyim sizlere. En azından böyle dinleyenlerimiz belki araştırma yaparlar da Emmanuel Eboué'yi biliyoruz. Arsenal'de harika süreç geçirdi. Galatasaray'a geldi. Galatasaray'da Şampiyonlar Ligi'nde yine müthiş oynadı.
1: Madrid'e attı. Ayak dışı bir gol vardı. Çok iyi. Evet.
0: Boş
1: detay verdim hocam. Aklıma gelince o.
0: Akıllara kazınan. Ama şu an Emmanuel Eboué'yi baktığımızda şu an kendi ülkesinde sıkıntı yaşamış. Yani o durumu evet biraz aştı. Bir dönem intihara kalkışma evresine gelmiş bir Emmanuel Eboué'den bahsediyoruz. Ve şu an kendi ülkesinde bir köyde 11 ile 13 yaş arasındaki çocuklara sokak arasında, mahalle arasında antrenman yapan bir eski futbolcu olarak söyleyeyim Can. Şimdi biz burada ona geleceğim.
1: İyi futbolcu olması iyi antrenör olacağı anlamına gelmiyor.
0: Ne yazık ki, ne yazık ki. Yani ülkemizde biliyorsun George Hagi. Müthiş bir futbolculuk kariyeri, harika bir işte oyunculuk kariyeri, işte attığı goller. Ama ne yazık ki bunu teknik direktörlüğüne yansıtamadı ve şu an tamam Romanya milli takımında devam ediyor ama o başarısını teknik direktörlüğüne gösteremedi. İşte biz Mario Jardel'in dinleyenimize hani şu yönden katılayım. Gerçekten ayağına hakim olan harika

0: bir oyuncuydu. Yani kafa golleri, ayak golleri, orada Real Madrid'e attığı goller asla unutulmaz. Baktığımızda yani Galatasaray'a işte Süper Kupa'yı, UEFA Avrupa Kupası'nda da harika şeyler, etkileri olmuş oldu. Ama şeye bakacak olursak, yani bu iyi futbolcu olması iyi bir antrenör olacağı anlamına gelmiyor. Yani orada işte getirip orada bir santfor hocası yapma durumu da söz konusu olmaz. Yani orada fikir ayrılıkları olur. Yani ben tamam, kaleci hocası baktığımızda bu olmaz yani, çünkü kaleci aksiyonu çok farklı oluyor, ama burada Montoya Hoca da biliyorsun bir santfor olarak orada gelen oyunculara ne yapması gerektiğini mutlaka söylüyordur canım.
1: Evet tabii, kalecide bir refleks vesaire bir farklı var.
0: Tabii ki orada farklı durum var. Aynen öyle.
1: Bu arada siz konuşurken ben de Mario Jardel'e baktım. Futbolculuğunu bitirdikten sonra siyasete atılmış Brezilya'da.
0: Mesela?
1: 2016 yılına kadar yapmış. Bırakmış sonra. Türkiye'de çok seviliyor zaten. Ara ara böyle organizasyonlara falan gelip katılmış buralarda. Evet. Onlara yapmış.
0: Pascal Numa'yı bahsedelim Can.
1: İlgilenmiyor hiç futbolda.
0: Mesela?
1: Pascal Numa da öyle.
0: Yani?
1: Radyoculukla girdi şeye, sistemin içine.
0: Sistemin içine.
1: Radyoculuktan diziler, ardından YouTube kanalları vesaire, artık o da burada eski futbolcudan ziyade magazinsel bir kişilik olarak yerini aldı aramızda.
0: Kesinlikle. Ya bizim burada Can, ben
1: Kadir
0: şunu söyleyeceğim.
1: Kadir Çöptemir'le çok güzel radyo programı yapıyorlardı.
0: Mutlaka futbolu izleyenler, özellikle hani biz kendi ülkemizde Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor, diğer takımlar içinde de şunu söylüyoruz biz özellikle. Biz artık hani holigan durumuna geçiyoruz taraftar tarafında veya işte taraftarlık durumunu bir üst seviyeye taşıyoruz. Biz genelde şunu yapıyoruz. Oyunu biraz daha böyle skor odaklı izlemeye çalışıyoruz. Ama ben şunu söylüyorum. Futbolu geniş çerçeveyle bakmamız gerekiyor. Bu oyuncu antrenmanda neler yaptı? Bu oyuncu yemek esnasında neler yapıyor? Bu oyuncu işte toplantılarda hangi mental durumda? Bunları bilmediğimizden dolayı biz bu oyuncunun mutlaka oynaması lazım diyoruz. İşte yani bir örnek verecek olursak işte ne diyoruz? Deniz Gül'ün mutlaka oynaması lazım Cihan diyoruz. Değil mi? Burada. Yani Deniz Gül oynayacak diyoruz forvette. Forvetimiz yok Cihan. Deniz Gül oynaması lazım diyoruz. Yani genelde işte dinleyenler de kendi ortamlarında bununla alakalı tartışmalara giriyorlar. Ya bizim forvetimiz yok. Biz bu oyuncuyu mutlaka ya Montoya Hoca ne? Deniz Gül acaba antrenman düzeyi nasıl? Antrenmanda neler yapıyor? Veya işte onun haricinde biz antrenmanlardan ziyade biliyorsun işte maç toplantıları oluyor. İşte yemeğe beraber geliyoruz. Onun öncesinde bir kamp dönemi geçiriyor oyuncular. İşte kamp kadrosuna çağrılıyor bu oyuncular. O esnada bu oyuncuların mental durumu nasıl acaba? Bunları bilmediğimizden dolayı biz ne yapıyoruz? İşte burada kaçırdığımız nokta bu oluyor. Biraz daha böyle futbolu geniş çerçeveden bakmamız gerekiyor. İşte Deniz Gül'ün performans odaklı ilerliyoruz evet, ama öncesine biraz daha bakmamız gerekiyor. Burada da şunu söylememiz lazım. Deniz Gül oynamıyor. Oynamamasının mutlaka bir nedeni vardır. Ama genel çerçeveye bakacaksak da biz diyoruz forvetimiz yok. Bu oyuncu var. Bu oyuncu oynaması lazım diye söylüyoruz.
1: Evet, abiler Roberto Carlos batmış, haberiniz var mı diyor. Ben de gördüm geçenlerde öyle bir haber.
0: Ne yazık ki.
1: Futboldan kazandığımın %99'unu verdim. Brezilyalılarda bu var hocam, biraz şeyler çok. Ya vurdum duymazlar yani, yaşıyor mu? Ronaldinho'yu da biliyorsun. Hatta yardım falan yapıldı, hapise falan düştü bir ara, bir şeyler oldu.
0: Adriano'yu belki biliyorsundur.
1: Adriano evet, kendi sokağında.
0: Ya içler acısı gerçekten, yazık. Ya Brezilyalıların gerçekten böyle bir sıkıntısı var. Ronaldo
1: günübirlik yaşıyorlar.
0: Biraz hayatı günübirlik yaşıyorlar, ama ya Brezilya gerçekten harika ayakların, harika futbolcuların çıkmış olduğu bir ülke. Ama ne yazık ki futbol sonrası böyle sıkıntıların oluştu. İşte Neymar'ı şu an biliyoruz, bitecek. Bittikten sonra nasıl bir süreç geçirecek, nasıl bir serüven onu bekliyor. Bunu da yakın zamanda görüyor olacağız. Brezilyalılar da böyle işte günübirlik yaşamalar ve sonrasında işte hayatın cilvesine kapılmalar var ne yazık ki.
1: Evet, Roberto Carlos ya da tabii Madrid'de, çok fazla Madrid'de de desteği oldu, dünya futboluna da oldu. Bir şekilde bu futbolcular tabii ki de batmazlar. Onlara destek olan birileri olur, ama o mutlaka kariyerlerinde biriktirdikleri para kadar olmayabilir tabii ki. Ailelerine miras bırakacak paralarından yoksun kalırlar. Son yıllarda kalecilerin topa çıkışları balet gibi diyor. Kaleci antrenörleri bunları mı öğretiyor? Kalecilerin toplara çıkışları evlere şenlik gibiydi eskiden diyor. Şimdi daha statik çıkıyorlar demiş.
0: Ya şimdi futbol artık evrimli.

0: Değişiyor. Yani baktığımız zaman
1: eskiden
0: yani
1: de vardı kaleci antrenörü ya. Bence o görüntü vardı. Kalitesiyle alakalı bir şey olabilir. Görüntü güzelleştikçe sana da güzel geliyor oynanan oyun.
0: Aynen öyle, aynen öyle. Yani şimdi burada baktığımızda artık böyle yani teknoloji çağının biraz daha üst seviyelere gelmesi, yapay zekaların ortaya çıkması, işte burada futbolcuların artık biraz daha mentor olarak farklı bir serüvene girmesi. Yani burada baktığımız zaman statların ambiyansı, işte oynanan sahanın çimi, topun değişmesi, formaların olması. Çok çok eski dönemlere gidelim Cihan. Yani top bulamıyorlardı antrenman yapmak için. Forma bulamıyorlardı giymek için. Galatasaray'ın belki burada Galatasaraylı taraftarlar bilir. Yani burada müzesine gittiği zaman orada işte forma bulamadılar. Formayı işte bir şey getirdiler. Kumaş getirdiler. Oradan işte hemen diktiler forma. Yani şimdi artık böyle futbol evrimleşiyor. İlerleyen zamanlarda çok çok daha enteresan şeyler göreceğiz, duyacağız baktığımız zaman. Yani kalecilerin işte topa çıkışları, işte örnek veriyorum işte oyunun geriden kurulması, işte ikinci bölgede neler yapılıyor, birinci bölgede neler yapıyor. Daha önce biz bunu görüyor muyduk Can? Yani işte hani ceza sahası içerisinde altı pas demiş dediğimiz olay, işte penaltı noktasının hemen önündeki çizgide iki tane oyuncu orada olacak. Kaleci o oyunu ona topu verecek. Oradan oyun başlayacak durumunu biz eskiden göremiyorduk ama şu an görüyoruz. Yani bunlar böyle dönem dönem işte ilerleyen süreçlerde yılların geçmesiyle beraber böyle değişimler geliyor futbol içerisinde. Bence de güzel oluyor aslında. Yani çünkü seyir zevki değişiyor. Diğer tarafta da işte bu futbolcularda, bu takımlarda aslında baktığımızda bir kanalın aslında oyuncuları, başrol oyuncuları. Bunlar da o oyunu değiştirmek zorunda. Yani burada işte FIFA'nın devreye girmesi, UEFA'nın devreye girmesi böyle hem kuralların değişmesiyle beraber hem de oyuncu durumunun değişmesiyle beraber gerçekten işte takımlarda da böyle oyun zevkinin, oyun seyrinin değişmesi ön plana çıkıyor Cihan.
1: Evet Uğur Hocam, ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Bir mesajları da yavaş yavaş bakacağım. Bir saniye, ne demiş? 18 çizgi kalecisi kavramı kalmadı. Simović, Schumacher gibi kaleciler kalmadı demiş.
0: Mesela.
1: Evet.
0: Aynen yani. Öyle. Az önce bahsettik.
1: Beraber ortak düşünce.
0: Kesinlikle söylemiş olduğumuz durum. Ne yazık ki böyle. Ki bunlar da değişmesi gerekiyor Can yani.
1: Hocam benim çocuğum da 14 yaşında futbol oynuyor. Hangi takıma gitsem hocalar memnun ama yardımcı olmuyorlar demiş. O yüzden çocuğumu aldım diyor. Vallahi onun bir tavsiyesi var mıdır bilmiyorum. Bölgeniz neresi? Nerede?
0: Ne yazık ki, ne yazık ki ülkemizin kanayan yaralarından bir durum böyle. İşte 14 yaşında, 13 yaşında, 15 yaşında bu çocukların böyle biraz daha saf dışı kalması gerçekten çok çok sıkıntılı.
1: İnsanlar da çocuklarının herhalde iyi bir yere gelmesini istiyor ister istemez. Yani futbolcu olsun, hem kendi hayatını kurtarsın hem kendi geçmişindeki hayalini de bazen kendi çocuğuna uygulayabiliyor mesela.
0: Ben şunu söyleyeceğim Can. Yani özellikle bu mesajın sonrasında diğer velilerin de bunu bunda kalmalarını ben özellikle istiyorum. Bu çocuklarımız dediğim gibi Süper Lig'de oynama durumuna gelecek bir kaide veya kural yok Cihan. Bu çocuklar 3. Lig'de de oynayabilirler, 2. Lig'de de oynayabilirler. 3. Lig'de 5 grup var. Her 5 grupta da 18 takım var. 18 takıma baktığımızda birçok takım var. Buralarda baktığımız zaman ülkenin ekonomisine nazaran çok iyi para kazanan oyuncular var Can. Yani ikinci ligde çok iyi paralar kazananlar var. Bu oyuncular illa işte Süper Lig'de oynamayacaklar veya birinci ligde oynamayacaklar. İkinci ligde de oynayabilirler, üçüncü ligde de oynayabilirler. Profesyonelle geçiş ligi dediğimiz işte o bölgesel ligde de oynayabilirler. Burada da iyi paralar kazanabilirler. Yani bizim özellikle şunu yapmamız gerekiyor Can. Ne olursa olsun biz şunu istiyoruz. Bu oyuncular sportif anlamda başarılarını devam ettirmeleri için şunu yapacaklar. Kendi bireysel çalışmalarına devam edecekler. Kendi kulüp antrenmanlarına devam edecekler. Hocaların ve takımın en önemli isteği şu, kulağını başka takımlara veya başka söylemlere kapatmaları, uyku düzenlerine dikkat etmeleri ve bireyselde çok iyi çalışmaları bu oyuncuyu üst seviyelere taşıyacaktır muhtemelen. Yani veliler de her zaman için şunu yapsın, oyuncusuna destek olsun, çocuğuna destek olsun ve sonrasında kulübüyle beraber devam etsin. Örnek veriyorum işte ne diyelim, biz şu an işte bu bölgedeyiz. Bu bölgede işte Kağıthane'de, Beşiktaş'ta veya farklı bir tarafta bir takımda oynayan oyuncu ilerleyen süreçlerde daha farklı bölgelerde oynayabilir. Burada oynamadı ama bir sonraki tarafta farklı bir takımda oynayacaktır. Futbol oynamak için devam etmeleri gerekiyor Cihan. Ondan dolayı ya ben şu an bu oyuncuya benim işte hoca bakmadı, ben bu oyuncuyu aldım gibi düşüncelerine girmesinler. Eğitim hayatlarına devam ediyorken aynı zamanda sportif anlamda, sportif başarılarını devam ettirmeleri için de futbola devam etsinler. Çocuk burada neyi istiyor? Ya işte baba ben burada işte kendimi çok iyi hissediyorum. Ben evet kadroya girmiyorum ama ben antrenmanlara gidiyorum. Antrenmanlarda futbolda spor yapıyorum düşüncesi de belki çocukta olabilir. Biraz da çocuklarımızı dinlememiz gerekiyor. Yani ben çocuğumun Galatasaray'da oynamasını istiyorum. O şekil değil. Ya işte illa bu çocuğum doktor olacak, illa bu çocuğum mühendis olacak düşüncesiyle bir veli bence o çocuğun hayatına, kariyerine balta vurmaması gerekiyor. Çocuğumuzun mental, psikolojik durumu nereyi öngörüyorsa o şekil ilerlemesi onlar için çok çok daha iyi olacaktır diye söylemiş olayım Cihan.
1: Uğurdal Kıran hocam, bu Instagram'da X Football Page devam ediyor mu?
0: Devam ediyor.
1: Paylaşımlar yapıyorsunuz.
0: Ya orada şöyle Can, özellikle biz şunu yapıyoruz. Belli başlı futbolcuların geçmişteki işte hayat hikayeleri, onları paylaşmaya çalışıyoruz. Ve güncelde dönem dönem işte kulüplerin neler yaptığı, hangi transferleri gerçekleştirdi, hangi oyun kurgusuyla sahaya çıktığı veya işte takımlarda neler yaptığı, bunlarla alakalı paylaşımlar yapmaya çalışıyoruz.
1: Röportaj da yapıyorsunuz genç kardeşlerimizle.
0: Evet evet yapıyoruz. Yapıyoruz.
1: Futbolcu olanlar mı onlar?
0: Ya şu an işte kulüplerde oynayan bu çocuklar işte abilerini görüyorlar. İşte Süper Lig'deki oyuncuları görüyorlar. En azından o oyuncular da biraz daha böyle oraya evrimleşsin diye, çocuklarımıza böyle anı kalsın, hatıra kalsın diye böyle biraz da onlarla röportajlar yapıyoruz. En azından o ambiyansı yaşasınlar istiyoruz Can. Ya bizim şunu söyleyeceğim Can, evet programı kapatacağız ama biz şunu söylememiz gerekiyor. Bizim özellikle ülkemizde ne yazık ki bir liyakat sisteminde sıkıntı var dedik. İşte altyapılarda problemler var dedik. Biz bunlar varken de devam etmemiz gerekiyor. Bunlar varken de yardımcı olmamız gerekiyor. Yani o oyuncu sonuçta hayata geliyor. 13 yaşındaki o serüveni yaşayıp sonrası 14. yaşına gelecek. Yani o 13 yaşında en iyi şekilde geçirmesi gerekiyor. Ben buradan bizi dinleyen hocalarımıza, teknik direktörlerimize şunu söylüyorum. Lütfen ama lütfen 13 yaşındaki oyuncunun yaşayacağı bütün aksiyonların, bütün güzelliklerin hepsini yaşamalarına izin versinler. 14 yaşındaki oyuncunun da herkes öyle. Tüm yaş kategorileri için ben şunu söylüyorum. O oyunculara bunları yaşatsınlar. Daha önceki programlarda senin özelde de konuşurken Can şunu söylüyorum. Ben bir teknik direktör olarak amatörde de boy gösterdim ve profesyonellikte de boy gösterdim. Amatördeki oyuncuların profesyonelce yaşamalarına ben el uzattım baktığımızda. Bu oyuncular oraya geldiler işte kimi takımda forma bulamıyorken, yani gerçekten giyecek forma bulamıyorken bir sponsor desteğiyle işte elimizden gelince bizler de destek sunarak bu oyunculara en iyi şekilde işte formalarını, eşofmanlarını, işte diğer antrenman materyallerini sağlamaya çalıştık. Ben buradan hocalara da şunu söylüyorum. Evet, belki ekonomik olarak birçok şey yaşamıyor olabiliriz ama biz bir eğitmeniz. Yani bu eğitim öğretim serüveninde bu oyuncuların o dönem içerisinde futbolculuğu yaşayabilme durumunu yaşatmalarını istiyorum. Ekonomik olarak biz bir şey kazanamıyor olabiliriz ama bu çocuklar 13 yaşında o röportajı, o formayı, o topu, o sahayı soluduklarına gerçekten onlar için harika bir anı kalıyor. Yani ilerleyen zamanlarda belki bu da bir antrenör olacak. Gelen oyunculara bu durumları yaşatacak. İşte biz bu antrenörler, şu anki antrenörler bunu yaparsak ilerleyen zamanlarda futbolumuz, işte milli takımımız, diğer takımlar çok iyi yerlere gelir diye söyleyeyim. Evet. Hocalarımız gerçekten burada biraz daha elini taşın altına koyması gerekiyor kıymetli Cihan.
1: Evet, yani dostumuz demiş ki 98'de Fenerbahçe'nin seçmelerini kazandım. Herkes para verip giriyordu. Bize bir abi sponsor oldu. Hem servisimizi hem malzememizi de karşıladı. Ama gel gör ki babam koyu Galatasaraylı olduğu için bizi göndermedi demiş.
0: Mesela yani bu...
1: Üzücü yani gerçekten böyle bir şey varsa. Ama diyor şimdi iyiyim, lokantacıyım diyor. Ha, nerede lokanta? İnşaat şirketi daha iyi. Boş ver, belki topçu olamayacaktın ya. Heba olacaktın oralarda.
0: Orada güzel paralar kazanıyorsun.
1: Her şerde bir hayır vardır
0: kesinlikle,
1: yani.
0: Kesinlikle öyle bilmek lazım. Aynen öyle. Ama burada Can bizim şunu yapmamız gerekiyor. Ya futbolda ilerlemek istiyorsak futbolun belli başlı... kuralları var. Yani bunu mutlaka yapmamız gerekiyor. Az önce de bahsettiğim gibi uyku düzenimize mutlaka dikkat etmemiz gerekiyor. Bireyselde çalışmamız gerekiyor. Antrenmanlarımızı kaçırmamamız gerekiyor. Antrenmandan da kaçmamamız gerekiyor Cihan. Yani böyle imkanlar varken de lütfen ama lütfen hem oyuncular kendilerine sahip çıksınlar. Burada veliler de antrenörler de çocuklarımıza sahip çıksın diye söyleyeyim Cihan'ım.
1: Skor tahminiyle veda edelim hocam. Türkiye İtalya.
0: Ya çok zor.
1: Herkes kaçınır skor tahmininde.
0: Yok ben söyleyeceğim Cihan. Ya burada baktığımızda İtalyanların biliyorsun

0: Defansif özellikleri çok ön planda. Yani böyle işte kontra atağı sevmeyen, işte gol atmayı çok sevmeyen bir İtalyan ekibinden bahsediyoruz biz. Özellikle işte defansif özellikleri hep ön planda. Yani bizim de burada iyi ayaklara sahibiz biz, ama yine zorlu olacaktır. Muhtemelen ben 1-0 veya 2-1 biter diye söylemiş olayım. Tek farklı kazanacağız diye söylemiş olayım.
1: Ben de 2-0 Türkiye diyorum. Yani Belçika'nın uyguladığı tarifeyi biz de uygulayacağız.
0: Haydi diye. Bakalım. İnşallah öyle olur. Ama gerçekten zorlu bir müsabaka. Bakalım Montoya Hoca bu sınavı nasıl atlatacak?
1: Ağzınıza sağlık. Tekrar çok teşekkür, ediyorum hocam. İyi ki geldiniz. Hep bekleriz. Vallahi çok naziktiniz. İnşallah. Çok da şıktınız. İnşallah diğer günler tekrar buluşuruz.
0: İnşallah.
1: Kim bilir, hayat belki kalıcı da oluruz.
0: İnşallah, inşallah. Neden olmasın?
1: Dostlarımıza da teşekkür edelim. Bize dinlediler. Gerçekten mesajlarıyla katkı verdiler. Onlar da programa yön veriyorlar. Çok kıymetliler.
0: Kesinlikle.
1: Onların da mesajları bizim keyfimizi yerine getiriyor. Kendinize dikkat edin.
0: Çok teşekkür ederim. Suç lisan etsek affola. Gerçekten dinleyenlere de buradan iyi haftalar dilemiş olayım ben Cihan'ım.
1: Görüşmek üzere. Hoşçakalın.
2: Cihan Dişli ile Sokak Futbolu sona erdi.
3: Reklam.

0: içimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklam.
2: Denize çek gönder, denize çek gönder.
3: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder, App Store'da, Google Play'de.

0: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Reklam bitti. Reklam.
2: Sen de katıl derim, katılın evim.
1: Reklam. Reklam bitti.
3: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
4: Fenerbahçe'nin boşluğunu kapatmak için kullandığını iddia ediyorsun. Sen ne yapmışsın? Ne faydan olmuş bu arada?
5: Sıfır. Hiç sıfır. Biz aylar önce seninle bir program yaptığımızda tam bu konu gündeme gelmişti. Gelecekten para harcama meselesi, o gün de konuşmuştuk. Ali Koç başkanken Nesine'nin bir teklifi oluyor, diyor ki eğer bir sıkışıklık varsa biz önden size geleceğin parasını da ödeyelim. Ali Koç diyor hayır olmaz öyle şey.
4: Sadece tamam Nesine de değil baba, her yerde bu böyle oluyor. Çobani'de de. Çobani ben sana 10 senelik parayı vereyim diyor ya. 10 senelik parayı istese Ülker gibi alabilir. Hayır istemem diyor. Ben diyor 1 yıl, 2 yılı bile almıyor. 1 yıllık. 1 yılı alayım gelene kalsın diyor. Ben bundan çok çektim diyor. Şimdi Allah'a ver. Yiğidi öldür, hakkını ver. Şimdi Ali Bey bunu yapmazdı. Bence Aziz Bey de geçmişten ders almış. Aziz Bey de çok güzel şeyler söyledi mesela. Aziz Bey dedi ki kardeşim ben geleceğe dönük hiçbir şeyi kullanmayacağım. Hiçbir parayı kullanmayacağım. Bunun garantisini verdi. Hisse satmayacağım dedi filan. Hani o enteresan işler.
6: Peki baba sana sormak isterim. Şimdi dün Aziz Bey girişi sizi ibra etmeyeceğimle yaptı. Sonra bir iki saat sonra tansiyon düşünce, şeker düşünce ibra edin diye bir çağrı yaptı. Sen Aziz Bey ibra etmeyelim bölümünde kalsa ibra edilmeyeceğini düşünüyor musun?
4: Kesin ibra edilmeyecek.
6: Orası öyleymiş. Okey, peki sence doğru olan neydi? İbra edilmesi mi edilmemesi miydi? Şu tabloda.
4: Ya ibra etmeyeceğim diye korkutup sopayı gösterip ibra etmek bence yakışıklı oldu.
5: Yani ibra edilse de bugün özellikle Saadettin Saran'la ilgili tartışmalar, yani vicdanlarda ibra meselesinin hala tartışıldığını düşünüyorum ben açıkçası. Dünkü atmosfer şuydu. Özellikle o kısma kadar dediğim gibi salondaydım. Aziz Yıldırım

0: Neden sizi ibra etmeyeceğim dedi. Bir Kante meselesi var, bir Fenerbahçe Üniversitesi meselesi var. Orada Aziz Yıldırım'ın sizi ibra etmeyeceğim dediği konu İlker Halkun ve Orhan Demirel'in yaptığı konuşmalardan sonra gerildi ortalık ve sizi ibra etmeyeceğim dedi. Özellikle Aziz Yıldırım'a yönelik 612 milyon euro borç bıraktın gibi bir çıkışı oldu ya. Özellikle
1: 2018'in konsolide bütçesini koyunca.
0: Onu koyunca Aziz Yıldırım bunu söyledi. Sonra İbrahim'e doğru gidildiğinde ve o konuşmalardan sonra hava şuydu salonda. Yani büyük bir alkış koptu. 1500 civarında kongre üyesi vardı. Eğer Aziz Yıldırım o son konuşmayı yapmasaydı bence Saadettin Saran ibra edilmeyecekti. Şimdi hızlı hızlı gideceğim. İlker bu konuşma bu arada bu etkiledi. Bir verebiliriz çok kısa.
2: Değerli Fenerbahçeliler, sabah buraya geldiğimiz zaman da düşüncemiz demin burada ifade ettiğim gibi değildi. Çünkü geçen toplantıda da kongrede de muhakkak herkesin ibra edilmesi gerektiğini ve geleceğe dönük bu kulübümüzde böyle bir imajın oluşmaması gerektiğini söylüyordum. Bugün de sabah kızdırdılar biraz önce ama şimdi yine aynı düşüncedeyim. Birlik beraberliği sağlamak için ben ibra edeceğim. Sizden de rica ediyorum. Yalnız.
1: Abi siz şimdi Aziz Yıldırım'a
0: Kante şart koydu bu arada.
1: Ne kadar hatırlıyorsunuz bilmiyorum şimdi. Aziz Yıldırım istese, yani şimdi şu anda sosyal medyada konvansiyonel taraflarda bir sürü örgütlenme yapılıyor ya, bu örgütlenmenin kralını Aziz Yıldırım yapar ve öyle bir gündem yaratır ki ibra edilmeyeceğini zaten daha girdiğin anda anlarsın. Orayı bindirmiş kıtalarla doldurur, bayrak sallaya sallaya o bayrağı ne yapacaklarını sen düşün. Bence Aziz Yıldırım eski Aziz Yıldırım gibi değil. Burada aslında şey yapıyor, işi oluruna bırakmış. Ayrıca da ders alsınlar istiyor. Tek anlaşamadığım nokta, beceriksizsiniz diyeceğine hırsızsınız imasında bulunuyor. Adamlar da buna tepki gösteriyorlar. Halbuki adama siz beceriksizsiniz ya, bir boku beceremediniz. Siz aldınız yani 400 milyona yakın zaten gelir var Fenerbahçe'nin. Üzerine de gelecek seneden 140 milyon aldınız. Evet. Topladın mı 600'ü bulan bir para harcadınız. Yazıklar olsun size, borcu azaltacağınızı çoğalttınız. Cümlesiyle bitecek hikayeyi uzun uzun detaylı yürüttüler. Yani vallahi bu kalibrede bir yönetim değil. Çemişkezek Spor'u yönetimi olabilir. Saadettin Saran yönetimi. Fenerbahçe'yi yönetebilecek bir kabiliyetleri yok. Baba burada güç, para, bir sürü şeyin olması lazım.
0: Doğru.
1: Allah'tan çabuk kurtulmuş Fenerbahçe. Ya biraz daha kalsaydı daha büyük hataları imza atarlardı bunlar. Yani 400 bin euro için gidiyorsun sen üniversiteye imza atıyorsun abi.
0: 10 yıllık bu arada.
1: Ne bileyim 150 bin euro için radyoyu satıyorsun falan. O kadar küçük paralara bu işleri yapıp ondan sonra da mesela 25 milyon euro Silikiyi 60 milyon euro Kante'yi alıyorsun ki insan çıldırıyor.
0: Burada bir soru.
1: Memur çocuğu musun değil misin? Bir karar vermesi lazım.
0: Burada bir soru şu. Saadettin Saran olağanüstü kongre kararı aldı ya. Hı hı. Başarısız ilk yılında şampiyon olamadığı için mi bu kararı aldı? Yoksa şu mali tabloya bakılınca ya kaynaklarda sıkıntı var ben bu işi yürütemem en iyisi kongreye gitmek
1: abi,
0: olabilir
1: bir,
0: mi diye.
1: Yürütemem gibi bir şey olduğunu düşünmüyorum çünkü yürütmüş. Kendine göre yürütmüş abi, sorsan hala çıkıp anlatıyorlar. Yani bak
0: 2 yıllık plan yapmıştık diyorlar.
1: Baba canı isterse öyle diyor, canı isterse 9 ayda gittik biz ne yapalım arkadaş diyor. Yani o kadar bir kavram karmaşası var ki ya adamlar çıldırtıcı şekilde neydi onun ismi? Ataşehir'den ve Kayışdağ'dan gelecek 101 milyon euroyu Aziz Bey'in ifadesine göre 95 size bıraktım diyor. Abi sen deli misin ya? Vadesi gelmemiş parayı nasıl bırakacaksın? Sen zaten fırsatını bulsan kalsa onu bozduracaktı. Sen ne yapacaksın
3: diyorsun? Onu da alacak bir frekans
1: falan. 101'i alacaktı, 90'a bozduracaktı, harcayacaktı. Sonra borç ödediğim diyecekti. Gelen de kendini kesecekti. Hani bir baba bir kaynak üretebilmiş misin ya? Benim sorduğum burası bak Aziz Yıldırım. Ne olsa olsun kov diye bir şey çıkarıyor. Sponsorluklar çıkmış. Abi içeriye kıyamet para girdi. Fenerbahçe ya ilk geldiğinde hatırla Saadettin Saran bir basın toplantısı yapmıştı. Ayda 21 milyon euro eksideyiz. Yani Mayıs'a kadar 181 milyon euro eksideyiz diyordu. Aziz Yıldırım hiç öyle bir şey duydun mu?
0: Duymadım.
1: Aziz Yıldırım ödüyor, bir de kasada 77 milyon var diyor. Bu gökten para mı yağdı zannediyorsunuz?
0: Hayır.
1: Adam bir de Saadettin Saran paraları harcamışken. Ya o yılın paralarını harcamışken Aziz Yıldırım bir sonraki yılın paralarına dokunmuyorken nasıl var bu para sizce?
3: İmkan oluşturuyor işte. Sponsorlukla kulübe sokuyor.
1: Bence çok büyük şey yapıyorlar. Büyük operasyon yapıyorlar.
3: Evet. Peki şimdi, ekibiyle birlikte. Tek başına da değil tabii ama.
0: Bu birazdan tekrar buraya geliriz. Dünün en dikkat çeken meselelerden bir tanesi bu Sezer tartışmasıydı. Onu bir ekrana getirebilir miyiz? İlker Alkun'un Sezer'in hakkı Sezer'e dedikten sonra Barış Göktürk'ün sahnedeki yanıtı.
4: Şansal büyük ağabeyi konuşturuyorsunuz, öbürünü konuşturuyorsunuz. Bak müzahale etmeyin. Biz göreve geldik, borcu mu ödeyelim? Transferini yapmadığımız kadroyla lige mi başlayalım? Bütçesini organize etmediğimiz parayla kulübü mü yönetelim? 2 yıllığına göreve geldik. Bütün nakit akış planımızı 2 yıllığına yaptık. Malum olayları hepiniz biliyorsunuz. Maalesef görevimizi süresinde tamamlayamadık. Yapacağınız bütün doğru organizasyonlarda bu yönetimin sonuna kadar yanındayız. Ama ne olur Sezar'ın hakkını Sezar'a verin. 2 yıllığına yönetime gelmiş bir yönetime son 27 yılın faturasını kesmeye çalışmayın.
5: Sevgili İlker, telefonu kapat da bir cevap dinle. Algı operasyonu falan çok ağır ithamlarda bulunuyorsun. Haddini bil, dikkatli ol, çok ters tepki alır.
6: Genel kurula konuşun.
5: Sayın Başkan, şimdi daha önceki konuşmacı burada algı operasyonu gibi cümleler kullandı. Bunları şiddetle kınıyoruz. Bunları çok saygısızca buluyoruz. Ve burada olmayan insanlar için algı operasyonu yapıyorlar. Hiçbiri burada yok dedi. Sezar'ın hakkını Sezar'a verin dedi. Sezar kim? Nerede? Senin Sezar'ın nerede? Nerede? Başkan nerede? Başkan vekili nerede bir önceki yönetim kurulunun? Neredeler?
0: Bu videonun ilk 10 saniyesini bir daha verebilir misin?
1: Vermeden ben yorumumu yapabilir miyim?
0: Abi, yap sonra bir kısım var.
1: Abi şey, bence kongrenin en spektaküler hareketiydi.
3: Barış Bey'in
1: kime? Sezar nerede? Nerede filan o kadar güzel böyle orta sahadan üçlük attı ki. Yani bu kadar olur. Şimdi Barış Bey bana çok antipatik geliyor. Yani öyle bir şey var. Hiçbir durumu kaçırmak istemiyor. Hiçbir fırsatı kaybetmek istiyor, kaçırmamak istiyor. Sürekli her yerden basket atmak veya gol atmak istiyor. Dolayısıyla antipatik bir duruşu var.
3: Opportunist.
1: Çok fırsatçı. Fazla fırsatçı yani. Tamam mı? Ben Aziz Yıldırım'ın da böyle olduğunu düşündüğünü eminim onunla ilgili.
3: Önemli bir şey söylüyorsun şu anda. Neyse.
1: %100 böyledir yani. Ben Aziz Yıldırım'la tanıdığım kadarıyla söylüyorum. Şimdi yanındakini rahatsız eden bir adam. Şimdi abi de ilk başlarda beraberlerdi sürekli. Hani arada bir zincir var. Birbirlerine bağlı gibilerdi. O başkan olacak diyordu. İşte bir Fenerbahçe'nin gelecekteki başkanı demiyor muydu arkadaş?
3: Diyordu. Doğru.
1: Aziz Bey diyordu. Şimdi araya Mahmut Sulu girmiş. Abi araya Mahmut Sulu girmiş. Hava yastığı var arada. Mahmut Sulu var. Yani o kadar rahatsız olmuş ki bazı şeylerden gördüğüm kadarıyla. Fenerbahçe için lehine midir? Fenerbahçe bu kadar şahinlik iş yapabilir baba. Çünkü o kadar hiç ıvır zıvıra gelmedi baba. Şlak diye lafı öyle güzel soktu ki. Helal olsun.
3: Ben de soktu da şu son dediğine, senin o dediğin 10 saniye vereceğiz de. Hı. Burada bir soru sormak istiyorum. Şimdi Fenerbahçe'nin gelecek başkanı diye işaret ettiğin, senin ikinci adamın olan insanın yaşadığı güç zehirlenmesinden niye rahatsız olursun ki? Çünkü sen zaten öne çıkarıyorsun. Güç, yeni başkanım bu diyorsun.
1: Güç zehirlenmesi sanıyorsun. Adam bu. Güç zehirlenmesi falan yok. Ben röportaj yaptığında da gördüğün adam buydu. Ben hayatımda bir kere gördüm.
3: Tamam, ben zaten burada Barış Bey eleştirisi yapmıyorum. Aziz Bey zaten neyin ne olduğunu bildiği halde gördüğü şeyden
1: niye rahatsız oluyor? O kadar bilmiyordur ya, zannetmiyordur, bilmiyorum yani. Abi daha adam şeye gitti. Kulüpler Birliği toplantısına gitti. Samsun başkanıyla seni gömerim mömerim şeklinde konuşma yaptı şimdi mesela. Fazla bir şahin, tamam mı? Çok şahin. Yani Mahmut Uslu ve Aziz Yıldırım'ın ilk dönemlerinin karışımı gibi.
3: Ben
1: çok
3: dün,
1: sert.
3: Dün benzer bir soru sordum Murat abi. Ben de aynı şeyleri düşünüyorum.
1: Ne dedim?
3: Senleyim. Ya işte hani bir karışım görüyorum. Barış Bey normalde de böyle miydi yoksa hani yeni bir tarz mı edindi kendine tarzı mı? Soru sormaya çalıştım Murat abi.
1: Barış Bey'in kuzeni bile yeter abi. Bir tane kuzeni var. Onur Huri diye.
3: Ama boş ver, girme oraya.
1: Ben sana ne abi? Ben istediğime gireceğim. Bırak Allah aşkına.
3: Peki.
1: Onur Huri diye bir kuzeni var. Ya. O tek başına yeter ya. Tek başına ordu mesela. Öyle bir yeğenim olsun. Zaten başka bir şey olmasın.
3: Anlatabiliyor muyum? Ben bu arada aman ona laf etme bakımından değil. Burada laf edip önemli biriymiş gibi konuşmayalım anlamında bir şey söylüyorum.
1: Yok yok, ben ne yapacağımı biliyorum.
0: Peki. Şimdi ilk konuşma.
1: Burada özne zaten Onur Huri değil. Onur Huri'ye ben Onur Huni dedim. Baba normalde Huni'yi takmış birisi gibi davranıyor. Onur Huni de buna alınmış. Ya, bazı Onur... teaserlerde bizi kullanıyormuş.
0: Teaser'ı şey gördün mü?
1: Abi sen attın ya. Gördün mü? Sen attın ya. Devam ben edelim. Nereden geleceğim? Onu neye bakıyorum?
0: Şimdi ilk 10 saniye önemli. Sen buradan bir noktaya geleceğim.
4: Şansal büyük ağabeyi konuşturuyorsunuz. Öbürünü konuşturuyorsunuz. Bak müzahale etmeyin. Biz göreve geldik. Borcu mu ödeyelim? Yeterli. Transferini yapma.
0: Evet, şimdi bu burada kritik bir konu var. Bu arada dünkü Mali Genel Kurulu'nun dikkat çeken taraflarından biri buydu. Şansal büyük, yani medyayı aleyhimize konuşturuyorsunuz. Abi altını çiziyorum. Konuşturuyorsunuz ve bu havayı yaratıyorsunuz. Biz ne yapalım kardeşim? Zaten kötü bir kulüp almıştık. Aldığımız gibi de bıraktık. görev süremiz devam etseydi uzatacaktık diye. Şimdi bu olay nereden çıktı? Tahminimi söylüyorum abi.

0: Şansal Büyükay'la ben, Şansal abinin Sports Dijital'deki son yayında ben vardım. Ve Şansal abiyle
1: Provoke
0: Hayır hiç abi ne oldu biliyor musun?
2: etmedim.
0: Ben hiç provoke etmedim. Hatta çıkardım o bölümü.
1: Hakikaten beni bile diyorsun. Nasıl etmedim?
0: Hayır, hayır. Şöyle. O bölümü bir izleyebilir miyiz? Şansal abi ne demiş Mali Genel Kurul'la ilgili? Hazır mı?
3: Puan kaybetmeyirsen hele bir de Eyüp karşısında inanılmaz sıkıntı olurdu, inanılmaz. Pazar günü de zaten Mali Kurul mu, Divan mı var?
4: Mali Genel Kurul var.
3: Mali, onu söylemişken de Fenerbahçelilerin Aziz Başkan'ı dinlemesini tavsiye ederim. Duyduğuma göre çok çarpıcı açıklamalar yapacak, rakamları falan ortaya koyarak bunu da Fenerbahçelilere hatırlatmış olalım.
0: Şimdi
1: Şansal abinin yüzü duvardan daha kırmızı ya. Nasıl yanmış böyle?
0: Bayağı yapmış. Yeni geldi.
2: Ama hatırlarsın o bu zamanlarda böyle oluyor. Bodrum'dan geliyor
0: Bodrum'dan
2: falan.
0: yeni geldi. Şimdi bu divandan Mali Genel Kurulu'nun salı ya da çarşamba yaptığımız programda Şansal abinin söylediği bu. Diğer yandan ben şuraya takıldıklarını düşünüyorum aynı zamanda. Bir yayın kapağını Şansal abiyle yaptığımız programın bir yayın kapağını da ekrana getirebilir misiniz? Bu manşeti ben attım. Niye böyle bir manşet attım onu da söyleyeceğim. Ben hikayeyi buradan böyle bağladıklarını düşünüyorum. Bu
1: Ben şimdi
0: sözlerde bir şey var mı abi?
1: Şöyle bağlayacağım. Abi sen şimdi içinde olduğun için fark etmiyorsun. Tamam mı? Yedirmez.
0: Yedirmez.
1: Çok güzel.
0: Şöyle. Bu kapağı neden kullandın? Bu başlığı neden
1: Şimdi bu konuyu
0: kullandın?
1: açtığında pişman olacağın şekilde cevap vereceğim. Maalesef.
0: Verebilirsin tabii ki ama şöyle. Yedirmez meselesi hiç aklıma da gelmedi. Temel olarak yayın ihalesi konusunda Şansal abi dedi ki ben yıllarca bu yayın ihalelerinde bulundum.
1: Babacığım neyi anlatıyorsun?
0: Aziz Yıldırım. Yok,
1: bunun
0: şunu
1: alakası
0: söyleyeceğim.
2: Ama
0: Yok, Aziz
2: önemli
0: Yıldırım bu
2: söyleyeceği şey.
0: ihalede hakları yedirmez gibi bir ifade. Şimdi iş Şansal abiye nasıl geldi? Yorumunu merak
1: Şansal
0: ediyorum.
1: abiye geldi. Şansal abi çünkü arkadaş Sports Dijital'in sahibi Aziz Yıldırım'a en yakın insanlardan bir tanesi.
0: Doğru.
1: Murat Zorlu olduğu için orada kim sen de söylesen ben de söylüyor olsam bu nasıl algılanır biliyor musun? Kötü niyetli birisi tarafından. Aziz Yıldırım söyletiyor. Bu kadar basit bak. Bu işte artık sınırlar yok oldu. Bu sınırların yok olması da en fazla gerçek medyacıları rahatsız etmesi gereken bir noktaya geldi. Şimdi Hakan Safi'nin atıyorum sana eski medyacısı şimdi yorum yapıyor. Televizyonda, dijitalde yorum yapıyor. Bir yandan da hani mesela hani Aziz Yıldırım eleştirileri yapıyor. Öteki taraftan da Hakan Safi adına da bazı bilgileri, bazı mesajları gazetecilere iletiyor.
0: Doğru.
1: Abi ikisi birden yapılmaz ki. Bir tanesi olur. Ya Hakan Sayfa adına bir kampanya yürütürsün veya gazeteci olursun. Canım isterse gazeteciyim, dur kılığı değiştirdim, Clark Kent gibi Süpermen'im, gerekirse Clark Kent'im olmaz. Olmaması lazım. Aynısı Murat Zorlu için de geçerli. Murat Zorlu gidip maçta, şimdi senin de patronun olması hasebiyle seçerek söylüyor. Benim de çok iyi arkadaşım bu arada. Ama dost acı söyler. Ben bunu Murat'a da söyledim. Sen gidip Gençler Birliği maçı mıydı? Son.
0: Antep.
1: Antep maçında tribünde Aziz Yıldırım'ın yakın çevresi olarak Aziz Yıldırım'ın yanında görüntü veriyorsan sonra yaptığın her yoruma mutlaka bir altyazı yazılır. Bu ne diyor ya bakmazlar artık. Ne demek istiyor? Kim söyletiyor ya bakarlar. Sıkıntı bundan ibaret. Yani Şansal Büyükan da o arada gitmiş. Şimdi Şansal Büyükan'ın söylediğinde bir şey yok ki. Başlıkta da bir şey yok. Yedirmez yedirmez abi.
2: Ha bir de o yedirmez anladıkları yedirmez değil aslında. Aziz Bey yayın haklarında ki hiçbir kulübün
1: Ya
2: hakkını
1: okuma
2: yedirmez.
1: izlememiş bile abi.
2: Ha işte onu
1: İzlememiş
2: demeye
1: bile. Hiçbir
2: çalışıyorum.
1: haberi yok. Yani bak dünyanın en yüzeysel adam. Hiçbir şeyden haberleri yok. Bilmiyorlar. Onlara bakıp ha bu böyledir
2: Aynen
1: deyip
2: kapağı görüp bu böyledir. Aynen öyle.
1: Olmayana ergideler sürekli. Ve hep
0: Peki.
1: yanlış yapıyorlar.
2: Ama senin ilk etapta söylediğin her şeye de katılıyorum. Hakikaten bence çok haklısın ya o konuda.
1: Bilmiyorum siz de ne
2: Angaje
1: diyorsunuz?
2: olmamak lazım herhangi bir yere.
0: Tamamen meselenin böyle olduğunu düşünüyorum.
1: Mesela Babacığım, ben yıllarca bak şunları yaptım.
0: Söyle abi.
1: Yıldırım Demirören Futbol Federasyonu Başkanı olduğunda bizim Milliyet ve Vatan Gazetesi'ni aldı. Benim ilk yaptığım iş neydi biliyor musun? Kimse
0: Neydi abi?
1: bilmez. Bunu şey yapmadım. İlan etmedim çünkü. Ben dedim ki yazarlığı bıraktım. Ben bayağı da güzel yazı yazıyordum o sırada. Yani en
2: Vallahi
1: fazla
2: yazıyorum.
1: işten keyif alma sebebim yazılardı. Yazıları bıraktım. Ben ne yazarsam yazayım Yıldırım Demirören yazdırıyor diyecekleri için. Sonra bizim gençlerden oluşan da bir ekip var. Dedim ki çocuklar ben aslında fiilen bıraktım. Şu an itibariyle. Siz kendi aranızda bir Arsenal modeli yapalım. Ben hani Arsene Wenger olarak kalayım. O zamandan şey vardı. Galas mıydı neydi? Arsenal'in o
2: Bildiğim
1: döneminden
2: Galas.
1: bahsediyoruz.
2: Galas şey sol bek stoper.
1: Stoper. Bir
2: Ha.
1: tane yaşlı gencecik çocuklar etrafında vardı. Bu gencecikler siz yürütün işinizi dedim. Abi çekilmen lazım. Hiç kendi adımdan haber koymadım. Hiçbir şey yapmadım. Kendimi yavaş yavaş yok ettim. Hem ayranım dökülmesin, hem de
0: Evet,
1: yoğurdum
0: evet.
1: ekşimesi olmaz. Ayran da dökülür,
0: Yoğurt da ekşir.
1: bittiğine kalır.
0: Evet.
1: Yazık olur.
0: Evet.
2: Formda halini çok seviyorum baba yalnız
1: Ne?
2: ya.

0: Formda halini çok seviyorum.
1: Yok, ben normal halim bu. Formda hiç değilim.
0: Evet, evet diyorsun. Formda. Gerçi senin yayın yaptın herhalde. Kante, formda.
2: Kante meselesiyle devam edelim mi?
0: Edelim abi.
2: Şimdi bu mesele bugünün konusu değil. Abi sen Kante'nin maliyetini 3-4 ay oldu mu anlatalım?
0: Daha fazla oldu hatta.
1: Abi siz söyleyin.
0: Gel, Şubat falan da benim hatırladığım.
2: Sara'nın son dönemiydi diye hatırlıyorum. Bu da Nisan falan olabilir. Öyle. Yani Mart Nisan diyelim.
0: Biz bunu işte Mart Nisan diyelim. O baronda verdik.
1: Bir şey de vardır ya. Baronlar da vardır.
2: Abi, Saran başkandı.
0: Bu baronda kullandığımız grafik.
2: Saran başkandı. Yani bu da ne demek oluyor? Ya Nisan ayı ya Mayıs ayı ya
1: benim
2: da Mart ayı.
1: Benim dediğimde 167'ydi ver. Yazı ve %40 olarak hesap ettiği için bu böyle. Baktın mı tamam, Kante aynen. Bile bu kadar iyi vermemiştir. Sana söyleyeyim. Aslan gibi vermişiz.
0: Yani Kante 16.9 demez de 16 civarı der. Sen 9'una kadar doğru bilmişsin yani.
1: Hayır, menajer parası üstü. Abi bu da bir ek oldu maalesef şimdi. Ekliyorsun kaç? 55 ya. 3 milyon daha istemiş adam.
0: Evet. 58.
1: Bir de ayrıca Aziz Yıldırım bir önceki Yüksek Divan Kurulu'nda dedi ki kardeşim forma sözü vermişsiniz. Artı bir 5 seferlik milyon. 5 milyon. Yani 8 daha ekliyorsun şunun üzerine. Şu 55'in üzerine 63 oldu ya. Evet. Abi 63 2.5'a böler misiniz ya? 3 yıl sanıyorsunuz. 3 yıl falan da değil. 2.5
2: yıl. 2.5
0: yıl. 25, 25 olabilir. 2.5.
1: Bir dakika
0: 2.5.
1: Abi.
0: 2.5.
1: Abi 68 bölü 2.5. 27.2. Ya baba Osimhen kaç para alıyor biliyor musun? 15 artı 6. 6 ile reklamdan geri alıyor.
2: Vergi
1: ya dedi. Arkadaş burada ne reklam var ne bir şey var. Daha eklemiyorum onu. Hı. Ya sen Osimhen'den daha pahalısın abi. Osimhen'den daha pahalı Kante almışsın ve burada maalesef şöyle bir şey oluyor. Ya adam iyi oynuyor. Ya arkadaş kim olursa olsun 27 milyonluk oynar mı ya? Fenerbahçe 27 milyonluk orta saha oynatacak 35 yaşında adama vermesin. Mümkün mü ya böyle bir şey olması? Ben bunun normalleşmesini anlamıyorum. Zaten normalleşmiyor da. Yani büyük kafalar kendi aralarında normalleştiriyordu. Ben tarafları dinliyorum abi. Taraflar gayet şey. Yalına mıhına gidiyor.
2: Şimdi Aziz Yıldırım'ın açıklamasını bir ekrana getirelim Kante ile ilgili. Orada menajer detayı oldukça dikkat çekti dünden beri ki Aziz Yıldırım'ın...
3: Kante'nin menajeri devamı abiyor bizimkilerini. Beni değil yani arkadaşları abiyor. Muhasebeyi falan. Diyor ki benim alacağım var 3 milyon. Ekstradan bir alacağım var bunu ödeyin. Diğer paralarını ödedik anlatacağım. Biz de diyoruz ki ya arkadaşlar bizde böyle bir 3 milyon ödenecek bir anlaşma yok. Adamdan istediler adam anlaşmayı gönderdi. O anlaşmaya göre sizin içinizden iki arkadaş o Kante ile ilgili sözleşme yapıyor. O sözleşmede Çağlar Söyüncü'yü koyarak onu eğer sözleşmesini biz feshedersek satış için yetki vermişsiniz. Onu biz feshedersek adamları adama yani menajere 3 milyon euro ödeyeceğinizi beyan ediyorsunuz ve sözleşmeyi feshediyorsunuz. Ne zaman? Temmuz'un başı. Ben görevdeyim ya. Biz yetkili olan bizleriz imzalamıyoruz. Siz imzalayın. Şartım bir, bunu gidip halledeceksiniz. Ben Fenerbahçe Spor Kulübü olarak bu parayı ödemeyeceğim.
2: Şimdi bunun devamında zaten ibra etmeyeceğini söyledi. Sonra kürsüye geldiğinde ibra edeceğim ama bunu çözeceksiniz dedi.
1: Sinirlendi abi.
2: Bunu nasıl okuyorsun şimdi?
1: Abi bunu şöyle okuyorum. Birincisi olayları çok iyi bilmemiz lazım. Kante'nin menajerinin hafif böyle bir ilk başlarda yani mafya demek istemedim. Bu işin büyük mafyalarından bir tanesi. Tamam mı? Bence Fenerbahçe'nin yöneticileri de istediği her şeyi dikte ettirdi. Korktular adamdan. Yani bu kadar net söylüyorum. Böyle şeyli bir adam. Ağır abi.
2: Ağır abi.
1: Ağır abi. Yani sen adamı istediğin noktaya getiremediğin gibi adam senden her şeyi alabiliyor. Ya ekstra 3'ü niye veriyorsun abi? Formaya 5'i vermişsin. Zaten dünya para veriyorsun. Üstüne o 3 ve o 5 niye veriliyor mesela?
2: Ve Çağlar nasıl bu işin içine dahil ediliyor? Orayı abi, anlayabildin mi?
1: Abi büyük ihtimalle Çağlar'ın menajeri de bu adam mesela bir bağlantısı var. Çağlar'a baktım Team diye bir yere bağlı. Tamam mı? Şeyde gözükmüyor. Kante'de böyle Team falan görmedim. Ama baktığında bence mutlaka bir yerden değiyor. Yani Çağlar'ı güvenceye almak için bunu yapıyorlar. Ama ya da şöyle diyorlar daha beteri. Çağlar kesin gönderilir. Bu sene kalmaz. Gidiyor oradan da bir sene 3 vereceğiz diyorlar. Adama başka bir şekilde söz verilmiş demek 3.
2: Cesarete bak abi. Ben bunu bir menajere sordum nasıl olabilir diye. Sonuçta böyle bu detaylar olabiliyor bazen transferlerde belli ki.
1: Olmaz bu kadar.
2: O da dedi ki şimdi net menajerlik ücreti net de %6.5'muş. Brütte %10'dan fazla veremiyorsun bir transferde. O yüzden tahminim şu dedi. Bu menajerin alacağı çok daha büyük bir para var. Ama FIFA kuralları ve federasyon kuralları gereği daha fazlasını veremiyorsun. O yüzden Çağlar'ı işin arkasına dahil ederek biz aslında sana 6 vereceğiz ama şu an 3'ten fazla veremiyoruz kurallar gereği. Çağlar'ın transferinden sana buradan bir kaynak yaratalım diyerek bir ek protokol yapıldığını düşünüyorum dedi.
1: Mantıklıymış. Bence mantıklı. Evet. Başka bir yerden almak için bir bahane ürettiler. Abi çok.
2: Ya Çağlar'ın menajeri, özür dilerim, Kante'nin menajerine Fenerbahçe yönetimi 6 milyon vermeyi anladığım kadarıyla taahhüt etmiş. Niye Çağlar'ı araya sokuşturmuşlar sorusuna da böyle bir yanıt var bende.
1: Bir şey söyleyeceğim. Bu adama imza parası olarak 16.4 milyon euro veriyor musun? 14.6 veya 16.4 olması lazım. Tamam mı?
0: 14.4 diye hatırladım.
1: Mesela o imza parasını alsın abi.
2: Bilemiyorum.
1: Sen imza parası niye veriyorsun ya Kante'ye?
2: Bu ya arada bonservis diyor dedim. 5'te bonservis ödüyorsun.
0: Bonservis verip de imza parası vermezsin normalde.
1: Ya mesela. Skandal ya. Neresinden baksan bak skandal. Yani Kante transferini normalleştiren adamları biz hala neyi konuşuyoruz onu anlamadım.
0: Sanki bu Alazağız işinden sonra biz bu işi yapamazsak zaten tek sene buradayız. Bitirirler bizi. Ne olursa olsun 25-35
1: yapmış. Baba bu büyük verelim. Vizyonsuzluk. 35 yaşındaki adamı bu şartlarla alamazsın. Hadi lan demen lazım. Yo bayağı saymayı falan biliyorlar abi. O dönem Lukman'ı aldılar mı? Almadılar. Teminat sonra vermez. Golcü aldılar mı? Almadılar. Teminat diye bir yalan uydurdular mı? Uydurdular. Teminat diye biz Fenerbahçe. Aa, bir güzel. De çıktı teminat diye uydurdu. Murat Salar da çıktı. Yani mesela nasıl bir iş anlamadım.
0: Murat Bey hiç ortada yok şu an.
2: Bir saniye. Burada bu iyi ki hatırlattın. Soracağım konulardan bir tanesi. Lukman evet, meselesinde evet. Alınmamasının nedeni teminat dendi. Sence şu tabloyu yönetenler teminat verirler mi? Yarın öbür gün biz burada bir sıkıntı yaşarız diye. Ben güvenmedikleri için teminat veremediklerini düşünüyorum.
1: Teminat veremiyor. Para olmadığı için vermiyorlar ya. Yok baba bak şöyle. Şunu biliyor musun? Bu. Para yok.
2: Kefil olsalardı Lukman.
1: Ya mesela. Yok baba kim kefal sayıyor? Yani o kadar değil. Baba ne Aziz Yıldırım'a kadarlar ne Ali Koç kadarlar. Ya. Yok böyle bir şey yani. Şimdi Murat Salar gitti Azimut Yapı Kredi portföyünü satın aldı mesela.
2: Evet.
1: Şimdi hani var mı para? O istese bulabilir. O da bulmamak için bir bahane bulmuş. Yani şeyi bulacağına... teminatı bulacağını bahaneyi bulmuş. Fenerbahçe büyüktür vermez filan diye. Ben bunu salarım söylerim. Taraftar toplarım demiş. Bundan almaya niyet yokmuş baba. Adam tamammış ya 7 milyon euroya tamammış adam. Yazılı mukabele gelmiş buraya. Fenerbahçe onu bekletiyor ve kullanmıyor. Adamlara para veriyorsun kaçsa 35. Tamam mı? Yani Atletico Madrid'in verdiğiyle aynısı.
2: Peki soru şu. Sen kefil oldun. Başkanlıktan gittin. Gelen başkan da ödemeleri geciktiriyor. Ne olur? Kefil olduğu için banka sana gelir.
1: Hı.
2: Yani o yüzden diyorum teminat konusu bence yok itibar o yüzden alamadık şey konusu.
1: Abi, öyle bakarsan hiçbir şey alamazsın ya. Hiçbir şey yapamazsın. Ne olur arada yakacağın para da olacak. Hiç kimsenin parası da Fenerbahçe'de kalmamıştır. Bak, bu arada Ali Koç dışında ben kalanı da görmedim. Herkes parasını almış abi şimdiye kadar.
2: Bu Orhan Demirel'in dün yayınladığı liste.
1: Bizim yayınladığımız listenin aynısı.
2: Evet. Kante'ye 5 milyon euro imza parası. Yarım sezon için 5 milyon euro. Menajerlik ödemesi 2 milyon euro. Bu arada peşin ödenmiş.
1: Baba bir şey söyleyeyim mi sana? Ya sahtekarlık yapıyorlar demek istemiyorum. N'Golo Kante'nin imza parası ödendi mi ödenmedi mi? Niye yok burada baba? İlk. Baba ben sana bir şey söyleyeyim mi?
2: Söyle.
1: Hiç de öyle değil baba ben sana. Şimdi ben de kendi belgelerime bakacağım şimdi. Bir izin verirsen.
2: Tabii.
1: Baba ben sana şöyle söyleyeyim. %100 yıldızlı mesajların içinde tuttuğum için. Doğaseten sen biraz bana vakit kazandır. 10 saniye içinde.
2: Kante konusunda diyorsun
1: abi. Abi Kante konusunda anlattıkları gibi değil diyorum ben. Diyorum ki şimdi.
0: Anlattıklarından bile beter mi yani?
1: Çünkü abi 5 milyon ödemiş gözükmüyor mu ilk 6 ayda?
2: İlk ayda 5
1: milyon. Doğru mu görüyorum ben?
2: Tabii canım. Bir daha ekran verebilir miyiz? Bu dönemin Fenerbahçe Genel Sekreteri Orhan Demirel'in dünkü sunumda ekrana getirdiği slide. Musa Baya dedi 6 milyon euro bonservis ödedik. Tamamını kapatmışlar. Aynı zamanda oyunculara ne ödeniyor? Bu bilgileri verdiler.
1: Aziz Bey'i çıldırtan da bunlar zaten biliyor musun?
2: Evet.
1: Baba sen bir kere imza parasını ödedin. O dediğimiz 14.6 falan var ya. O ödendi.
2: Burada dur, tabii oyuncular alınırken kulüplerine ne ödendi ve menajerlerine ne
1: abi,
2: ödendi?
1: Abi bonservisi koyuyor ve yıllık para yok. Yıllık para da sen dünya kadar para verdin ya. Menajer toplamı falan ya geçin baba bu işleri. N'Golo Kante'ye 5 verdin. Şu bunu topladın mı daha az çıkıyor. Daha az çıkınca da yani Fenerbahçe 5 transfere bak 23 milyon bonservis ödemiş.
2: Evet.
1: Diyebilirsin. Tamam mı? Kaçmış 59'muş. Ya abi şimdi N'Golo Kante'nin en zararsız yeri bonservis.
4: Herkese merhaba.
1: Ve ödenen para. 5 milyon 5'ini de ödemiş. O kadar. E aldığı para 27 milyon diyorum ya. Çıldıracağım. Bak 11 milyon ilk senenin parası baba.
2: İmza parası.
1: 25 milyon bak abi bak aslanlar gibi yazmışım abi bak. Maaş 16.9 ödenmiş abi.

0: Ki sen menajeri de burada az yazmışsın baba. Heh. Daha cepte.
1: Menajer nerede?
0: Cebe kaçan daha başka 3 var falan.
1: Hayır, yani bir, doğru yazmış.
2: Onu daha o zaman şey. Hayır. O zaman şartlarla yazıyorum ya.
1: Ha, yok, menajer parası doğru. Orhan Demirel de onu açıklıyor. 2 milyon euro geçen sezon verilmiş, bu sezon 1.2 tamam, milyon euro verecekmiş. Artı 3 sonra ortaya çıktı.
0: Sonra çıktı. Şimdi bak abi, 16.9 yok. Nerede baba? 16.9. Bu sene de 19 veriyorsun. Ya toplam 46.9. Tiko dediğin para var. Forma için vereceğim 5 dışında. Ya şu, arkadaş, bunu böyle açıklamak kadar ayıp bir şey yok. Aziz Yıldırım az kızıyor. Ben Aziz Yıldırım'da tam duruma hakim olduğunu düşünmüyorum. Ya Aziz Yıldırım bir noktadan sonra 60 kağıdı yeter demiş.
1: Sıkılmış olabilir.
2: Abi toplam 70 diyor mesela. 70'ten daha fazla ya. Size işte yapıyoruz hesabı. %40'la bile hesap etsen 84 milyon falan ediyor. 80 milyonu buluyor kesin.
0: Aziz Bey 70'te bırakmış.
2: 70 ediyor diyor. Onlar 70 ediyor ya, 55 diyor ya. Ertan Torunoğlu oturduğu yerden 55 diye düzeltiyor.
1: Evet.
2: Ya 2,5 seneliğine sen Kante'yi 35 yaşında adamı 55'e nasıl alırsın? Gerçekten kendimi keseceğim ya. Ve bu normal olacak. Lan böyle bir şey olsa Galatasaray'da var ya, üyelikten atarlar biliyor musun?
0: Atarlar gibi hakikaten.
2: Üyelikten atarlar, şeye asarlar bir de. Yani formasını
1: dönemki,
2: asarlar.
1: O dönemki motivasyon şu olmuş olabilir. Zaten hatırla abi. Hiçbir şey yapmayın. Gelin bütün kaynakları transfer harcayın. Yeter ki bu takımı şampiyon yapın. Bence o kamuoyu gücüyle de aldılar bunu yapmış.
2: Kardeşim ben zaten şuna inanıyorum. Sen bunu da becerememişsin. Sen dünya kadar ya 160 milyon euroluk yükümlülüğe sebep olmuşsun, tamam mı? Topluyorsun, bu yükümlülük var ya, yani 5 sene içinde ödenecek para, evet, olarak evet, bakarsan. Evet. Bonservis artı oyuncu maaşları falan 163 milyon mu 167 milyon mu ne tutuyor?
3: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de. Amilliler Uluslar Ligi'nde ikinci maçına çıkıyor. Dev maçın nabzı Nesine de atıyor. Amilli futbol takımımız bu akşam saat 21.45'te başlayacak mücadelede İtalya'yı konuk ediyor. Heyecan dolu mücadeleye sen de Nesine de canlı oyna. Milli heyecanı başka bir seviyede yaşa.
4: Reklam bitti. Reklam. Sen de katıl. Reklam.
5: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
4: Reklam bitti.
3: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
6: Çağatay Çıtlak'la 4 büyük gündem başlıyor.

Türkiye'nin spor radyosu Radyo Gol'den Türkiye radyolarının kendi saat dilimi içerisinde en çok tercih edilen spor programı Çağatay Çıtlak'la dört büyük gündemden radyoları başında yerini alan, kıymetli zamanlarını bizlerle paylaşan Radyo Gol'ün en güzel dostlarına ben Çağatay Çıtlak merhaba diyor. Hepinizi saygı ve sevgilerimle selamlıyorum. Nasılsınız? Takvimlere bakalım. Takvimlerin 28 Eylül 2026 pazartesi gösterdiği bir günde zaman su gibi akıp takvim yaprakları da bir bir eksilirken ömrümüzden artık Ekim ayı geldi. Her zaman söylerim, yarını ömrünüzün geri kalan ilk günü gibi düşünün. Her zaman bu mottoyla hareket edin. Yeni bir haftadan, yağmurlu bir İstanbul gününden tekrar hoş geldiniz diyelim. Yağmur dışarıda, futbol içeride ama bugün havamız ne kadar kapalı olursa olsun Radyo Gol'de enerjimiz sonuna kadar açık. Yepyeni bir haftaya başlıyoruz. Hepinizin işiniz, sizin güçlerinizin rast gitmesini, sağlığınızın, huzurunuzun ve neşenizin bol olmasını diliyorum. İnşallah bu hafta hepimiz için güzel haberlerin, güzel karşılaşmaların ve güzel gelişmelerin haftası olur. Ve bugün yine 2 saat boyunca mikrofon sizde olacak. Çünkü Çağatay

Aslak'la Dört Büyük Gündem'de Söz Millet'in köşesini yapacağız. Dertleşmek isterseniz, düşüncelerinizi söylemek isterseniz, özellikle milli takımla ilgili kendi takımınızı konuşmak isterseniz ama kendi

0: adama mesaj göndereceğiz. O zaman da Instagram'da Çağatay Hoca Instagram adresinde bana da yazabilirsiniz. 2 saat boyunca sizlerden gelen mesajları da burada okuyacağım. Bugün Galatasaraylı, Fenerbahçeli, Beşiktaşlı, Trabzonsporlu taraftarlardan bakalım en çok kimler yayınımıza katılacak. Söylediğim gibi 0212 273 10 10 ne düşünüyorsanız saygı çerçevesinde gelin anlatın. 2 saat boyunca bu stüdyonun kapısı da sizin, mikrofon da sizin. Yağmur dışarıda aksın, futbolun ve sohbetin ateşi de burada yansın diyoruz. Ne konuştum be Göksen'in? 0212 273 10 10 Instagram Çağatay Hoca adresinde sizler de şu andan itibaren bizleri arayabilirsiniz. Beni yalnız bırakmayın, bizleri yalnız bırakmayın. Hepinize güzel, bereketli ve gönlünüze geçecek bir hafta diliyorum deyip haydi başlayalım. Sonu 58'de biten dinleyicimiz var. Günün ilk dinleyicisi. Ona da hoş geldin diyeceğiz ama tabii bir şartımız var. Beni dinliyorsanız şayet şu anda, arabada da dinliyorsanız radyolarınızın sesini kapamanız. Çünkü yankı yapacaktır. Dolayısıyla sizi de alamayacağız. Şansımızı deniyoruz. Sonu 58'de biten dinleyicimiz, hoş geldiniz yayınımıza. Bizi duyabiliyor musunuz acaba? Hattımızda ama peki bir kere daha anons edelim. Son 58'de biten dinleyicimiz 8558 bizi de arayabilir tekrar. Yayını alacağız. Tabii mesajlar geldi. Çok çok teşekkürler. Hemen mesajlarınızla başlayalım zaman kaybetmeden. Liverpool demiş ama isimlerinizi yazarsanız. Evet, Ankara'dan Aydın Bey. Montella İtalya milli takımının başında olsa forvetsiz sistemde oynar mı? Bir de kulübü zarara uğratan yönetimler neden ibra edilir? Sonra kulüpte batıyor diyorlar. Milli takımımıza başarılar diliyorum mesajını paylaşmış. Bu acaba benim programıma mı denk geldi? İlhami Korkmaz. Hatta problem var demiş ama ne olduğunu yazarsanız çok mutlu olurum. İyi yayınlarınız olsun Çağatay Hocam, iyi haftalar diliyorum demişler. Sizin de işiniz gücünüz rast gitsin. Orhan Bey, yakışıklı Orhan Bey'i de gördük. Göksen'cim sana selam gelmiş. Hemen bakalım hangi dinleyicimizden. Hüseyin'den. Hüseyin Mecit'ten. O da hayırlı haftalar diliyor. Milli takıma bugün yürekten başarılar diliyor. Hoş geldin, sefa geldin mesajları var. Miço Tamer'e çok teşekkür ediyoruz. Yukarıdan aşağıya doğru iniyorum yani sırayı, çünkü savmak yok. Hoş geldin demişler. Bu akşam orta sahayı güçlü tutup ileride hızlı oyuncularımızı kullanmamız gerekiyor ve inşallah Deniz Gül'le başlarız. Az da olsa rakip defansa boğuşabilir. Fiziği ve hızlı oyuncularımızı alanda açabilir. Sırtı dönük iyi al ver yapabiliyor. Benim düşüncem bu şekilde yorumlarsanız sevinirim demişler. Orta saha için adayım Salih ve İsmail. İyi ısıran rakibi yaptığı pres baskı ile hataya zorlar demiş Ayhan Ünal. Sizlerden ricam lütfen isimlerinizi mesajınızın sonuna yazarsanız çok mutlu olurum. Ramazan Karakaya'ya çok teşekkür ediyorum. Hoş bulduk. Sizler de hoş geldiniz. Genç kızların sevgilisi derken Yaşar Bey herhalde radyo programlarını mı karıştırdınız? Şu anda onu söylemiş olalım. Çok teşekkür ediyorum Yaşar Bey. İyi ki varsınız. Bunların hepsi böyle bizim de vitaminimiz oluyor. Tahminleriniz de var. Halil Çobanoğlu diyor ki 0-0 beraberlik diyorum ben de demiş. 0212 273 10 10 0212 273 10 10'da sonu 58'de biten dinleyicimiz var herhalde. Bir kere daha şansımızı deneyelim. Hoş geldiniz yayınımıza. Günün ilk telefonu. Buyurun efendim.
1: Çağatay Hocam, iyi haftalar diliyorum. Tüm dinleyenlere selam olsun.
0: Çok teşekkürler. Tanıyalım lütfen sizi.
1: Bakırköy'den Sivaslı İlhami, ben Galatasaray taraftarıyım.
0: Buyurun İlhami Bey, iyi haftalarınız olsun tekrar.
1: Bugün öncelik hepimize çok teşekkür ederim. Enerjimiz çok yüksek, çok güzel. Sabahtan beri Cihan, Doğan abi, tekrar Cihan derken senle buluştuk. Radyonun enerjisi maşallah çok güzel. Berksay'a da selam olsun buradan.
0: Aleyküm selam.
1: Ben milli takıma bugün başarılar diliyorum. Milli takımda Montella'yı çok eleştirdiğimizi düşünüyorum. Bu kendi takımımda Galatasaray'da Okan Hoca'yı eleştiren taraftarlarımız olduğu gibi. Ya biz acaba elimizdekinin kıymetini mi bilmiyoruz? Ya da elimize geçince onu acaba hani hayatını sonlandırmayı mı amaçlıyoruz? Yani biz Avrupalılar gibi düşünmek mi istemiyoruz? Ben anlamıyorum. Yani insanlar teknik direktörleri rekor kırmış, başarılı yapmış, şampiyon yapmış 4 yıldan beri.

0: Okan hocamızı neredeyse hani tabiri caiz yerin dibine var ya da için fırsat İstilan hocam ya biz geldiğinde şu anda en azından büyük kulüplerde o futbolcuyu niye almadı, futbolcuyu niye almadı diye tartışmalarını sonlandırmış. C liginden B'ye, B'den A'ya, oradan Dünya Kupası'na gitmiş. Şanssızlık olabilir. Bu bir turnuva, uzun maraton. Burada keşke Dünya Kupası'nda biraz daha ilerleyebilseydik. Başarılı olsaydık. Ya Ay Yıldızlı bayrağımızı göndere çekebilseydik orada. Biraz daha konuşulabilseydik. Başarılı olur. Ama olmadı. Yapacak bir şey yok. Biz bence sabretmeliyiz. Bu milli takım yine gereken başarıya ulaşacaktır. Montella'ya da yani sahip çıkmalıyız. Bu arada dünkü Fenerbahçe divanını izleme şansı buldum bir yarım saat kadar. Yalnız Fenerbahçe sorunları yine 12 sene, 13 seneden beri başka bahçelerde ya da yerlerde aramanın peşinde. Bence kendileri eğer nerede hata yaptıklarına bakarlarsa daha başarılı olabileceklerini düşünüyorum. Yani nacizane ben bir Galatasaray taraftarıyım. Hani çok iç işlerine konularına müdahale olmak istemiyorum ama dışarıdan gözlemlediğim bu. Kendi içlerinde birbirlerini çekmekten, çekememezlikten başarıya gidemiyorlar. Söyleyeceklerim bu kadar. Herkese selam olsun. İyi yayınlar.
1: Çok teşekkürler İlhan Bey. Görüşmek üzere. Sağ olun. Instagram Çağatay Hoca adresinde beni takip alan Ebu Bekir Torak'a da çok teşekkür ediyorum. Gelelim sizlerden gelen mesajlara. Instagram'dan açıyorum tek tek. Abi programa öyle bir girdin ki günüm güzelleşti. İyi yayınlar. Vallahi ne kadar güzel. İşte sizden bana, benden size hep birlikte böyle güzel enerjilerle. Sonu da iyi olsun. Mehmet Aklık, Çağatay Hocam Aydın'dan selamlar. Mehmet Bey bizden de selamlar olsun. Yine Instagram Çağatay Hoca adresinde sizlerin mesajlarıyla devam ediyorum. Hakan O Gündür, çok teşekkürler, hoş geldin mesajları var. Bayram Olcay da aynı şekilde akşam milli takımımıza sonsuz başarılar diliyorum demiş. Metin Salmaz'a çok teşekkür ediyorum. Ramazan Eryit, kim gelirse gelsin Çağatay Hocam ben Arda Turan diyorum, başa dönmek istemiyorum demiş. Hatta yayından önce Ramazan Bey de işte mesaj atmıştı Instagram'a, diyordu ki hocam Türkiye Fransa'dan, pardon o değil, bir aşağıya geliyorum. Çağatay Hocam sorum size, Türkiye'de dört büyüklerle çalışsanız Montella'yı takımınıza alır mısınız, yayında cevaplandırır mısınız diyor. Ben net olarak almam, bunu söyleyeyim. Hani en başlarda alabilirim ama şu an motivasyonunu kaybettiğini düşünüyorum. Bilmiyorum katılır mısınız katılmaz mısınız ama sadece bana sorulduğu için şahsi olarak fikrimi ilettim. Ama söylediğiniz isim ilerleyen yıllarda bence A milli takımın teknik direktörü olacaktır. Çok büyük ihtimalle. Hüseyin Bey'e yine çok teşekkür ediyorum. Harika mesajlarınız geliyor. Hepsine ayrı ayrı teşekkürler. Çağatay Hocam. Şimdi bu Uluslar Ligi'nde ne oluyor? Biz çok anlayamadık bunu diye Bekir Bey yazmış. Bekir Bey şöyle cevaplayalım. Yani şimdi A Ligi'nde her grupta 4 takım yer alıyor ve çift devreli lig usulüne göre 6 maç oynanıyor. Bunu biliyoruz. İşte 3 içeride, 3 tane de dışarıda. Mart 2027'de oynanacak olan çeyrek finallere yükseliyor. Çeyrek finali geçen 4 takım da Haziran 2027'de Final Four'da şampiyonluk için mücadele ediyorlar. Bunu da söylemiş olalım. A Ligi'nde en iyi 2 grup, üçüncüsü de doğrudan A Ligi'ne kalıyor. Yani bunlardan biri de olabiliriz biz. Böyle bir ihtimal de var. En kötü 2 grup üçüncüsü, en iyi 2 grup dördüncüsü de yine aynı şekilde B Ligi ikincileriyle playoff oynayacaklar. Kazanan A Ligi'nde kalacak. Kaybeden de B Ligi'ne düşmüş oluyor. En kötü 2 grup dördüncüsü de doğrudan B Ligi'ne düşüyor. İşte bu kadar yani. Sizi de inşallah aydınlatmışızdır. Önümüzdeki maçlara bakacağız derken biliyorsunuz klasik mottomuz budur. Herkesin, her futbolcunun muhakkak kurduğu cümledir. Milli takımın maç programı bugün saat 21.45'te İtalya ile Bursa'da oynayacağız ki inşallah Allah nasip ederse ben de programdan çıkar çıkmaz teker döner Bursa'ya gider. Milli takımı orada da yalnız bırakmak istemiyorum. Basın tribünde olmayacağım. Taraftar olarak biletimi aldım ki taraftar olarak Türkiye diye bağırmak istiyorum. O nerede olursa olsa biz onun peşindeyiz. Değil Bursa, Fizan'a bile gitse ben yine peşinde olacağım. Bakalım, ama çok önemli bir karşılaşma daha var. Aynı saatte Belçika-Fransa karşılaşması, bizim gruptaki sıramızda çok yakından ilgilendiren bir maç. Yine soruyorlar, cuma günü de maçımız var bizim önümüzdeki hafta. Yani önümüzdeki hafta dedim, artık Eylül'ün son haftasındayız. Ekim'e de giriyoruz ya, o yüzden 2 Ekim'de cuma oluyor ve 21.45'te Belçika-Türkiye karşılaşması var. Deplasmanda Belçika ile karşılaşacağız. 3 gün sonra da pazartesi günü yani 5 Ekim'de İtalya deplasmanına çıkacağız. İtalya Türkiye ile oynarken ara verilecek. Daha sonra işte 1-1,5 ay sonraya gideceğiz. 12 Kasım'da ve 15 Kasım'da çok önemli iki karşılaşmamız var ama bence 12 Kasım'daki maç en önemli maç. Türkiye-Belçika maçında da bizim gruptaki yerimiz belli olacak. Son maç Fransa-Türkiye olduğu için onu söylemiyorum. Hattımızda dinleyicilerimiz var, 0212-273-1010. Onları da bekletmek istemiyorum. Sonu 903 ile biten dinleyicimiz var. Ona da merhaba, hoş geldin diyelim. Buyurun efendim.
2: Merhaba, iyi yayınlar.
1: Tanıyalım sizi lütfen.
2: Kenan ben, Beşiktaş taraftarıyım.
1: Buyurun Kenan Bey, alalım görüş ve düşüncelerinizi. Şimdi, milli takımla mı görüşeceksiniz?
2: Milli takım olduğu için ben milli takımla ilgili görüşlerimi açıklamak için aradım. Şimdi şöyle, biz özellikle milli takım olarak büyük takımlarla daha iyi oynuyoruz. Daha hani meşhur bir 4-6-0 geleneğimiz var ya.
1: Evet.
2: O da büyük maçlara daha uygun olduğunu düşünüyorum ama ben 4-6-0 oynadığımızı düşünmüyorum. Sıkıntı burada. Bütün Dünya Kupası'ndaki maçlarda da, bu maçlarda da biz forvet olmayan bir arkadaşı forvette oynatarak maçları ziyan ediyoruz. Bu nasıl bir inattır, bu nasıl bir düşüncedir, ben anlamakta güçlük çekiyorum. Şöyle, Fransa karşısında 10 tane pozisyon bulma şansın ya, Fransa, İtalya, Belçika gibi takımlar. 3 tane, 4 tane pozisyon bulursun. Mesela
1: bulduk da zaten değil mi Kenan Bey? Fransa maçında bulduk.
2: Bulduk işte, ona oraya geleceğim zaten. Bulduk ama değerlendiremedik. Değerlendiremememizin sebebi de pozisyonları bulduğumuz arkadaşların gol vuruşlarındaki beceriksizliği diye düşünüyorum. Mesela güme gitti, çok da gündeme gelmedi. Barış Alper'in sola çektiği bir pozisyon var, sonradan penaltı gibi evet. Düştü. Türkiye'de olsa zaten bizim hakemler penaltı verir ama bu arada hakem demişken şeye gireyim. Yani bizim hakemlerimizde biraz şey varsa, utanma, ağırlanma varsa bu maçları seyredip biraz hakemliğin nasıl yapıldığını görmesi lazım. O kadar ikili mücadelelerde hakem devam ettirdi ki vallahi imrendim, maç seyrettiğimize inandım. Tekrar şeye dönecek olsam, Barış pozisyonuna dönecek olsam, Barış yakaladığı pozisyonda forvet olsa tekte vurması gerekirdi. Barış sola çekmeye çalıştı. Hem pozisyonunu, açısını kaybetti. Hem de sonradan düşürüldü. Hiç kimse Fransa gibi takımlarda, belli büyük takımlarda, Avrupa liglerinde sana ceza alanında 3-4 defa topla oynama şansını vermedi. Orada ya tekte vuracaksın ya da pozisyonu kaybedeceksin. Tekte vur, dağlara taşlara önemli değil. Ama senin forvet özelliklerin olmadığı için biz böyle pozisyonlar harcıyoruz. Ya diyorum ki bugün Deniz Gül var. Deniz Gül'e gelseydi bu pozisyon. Şu anda en iyisi Deniz Gül olduğu için söylüyorum. Veya biz 4-6-0 oynuyorsak Arda'yı ileride bırakıp tam da böyle büyük takımlara karşı orta sahamızı güçlü tutarak gerçek 4-6-0 oynamamız lazım. Ama biz 4-6-0 adı altında aldatılıyoruz Montella döneminin başından beri. Gidiyor ya Çevrem'i oynatıyor orada ya Barış'ı oynatıyor. İkisinde son vuruşu yok. Ve böyle güzel maçlarda, bence İtalya maçında da şansımız var, Belçika maçında da şansımız var. Ama dediğim gibi hocamızın bir inadı var. Bugünkü şeye bakıyorum, yine Kerem oynayacak diyorlar muhtelif kadrolara göre. Ve yine yazık etmeye devam edeceğiz. Bu nereye kadar gidecek bilmiyorum ama tahmin ediyorum bu maçlardan sonra da Montella'nın görevine son vereceğini düşünüyorum. Son verilmesi gerektiğini de düşünüyorum zaten. Size iyi yayınlar diliyorum. Başarılarınız
1: çok,
2: devam
1: ediyor. Çok teşekkürler Kenan Bey. Görüşmek üzere. Sevgilerimizi gönderiyoruz. Cihan Arslancan'a çok teşekkür ediyorum. Çok çok güzel mesajlar. Murat Arak'a çok çok teşekkür ediyorum yine aynı şekilde. Mehmet Bey'e de yine aynı şekilde. Şimdi biraz önce Kenan Bey de söyledi. Yani biz aslında forvet neden çıkaramıyoruz?

0: İşte Kenan Bey konuşurken aklıma birden Enes Ünal geldi. Acaba niye değerlendirilemiyor diye şu anda bir kafamda soru işareti oldu. Çünkü Bournemouth'ta benim bildiğim kadarıyla da 17 milyon euro falan bir bonservis bedeli görmüştü. 16,5 milyon euro. Ve daha sonrasında işte Getafe falan yapmıştı. Aslında 29 yaşında geçen seneki asistlerinde de 3 asisti 9 golü vardı. Neden değerlendirilmez? İşte onunla ilgili de bir açıklama yaptı. Fizik olarak hani istediğimiz şartlar altında değil demişti Montella ama bence hani oynar mı? Oynardı. Yani şu durumda bile oynardı diye düşünüyorum. Faruk Bey diyor ki yayına takılıyordum ama bağlanan arkadaşlar çok iyi konuşuyor. Bağlanan arkadaşlara katılıyorum. Saygılar demiş. Çok teşekkür ediyoruz. Yine sizlerden gelen mesajlarla devam edelim. Semih Köprülü herhalde. Hocam hayırlı cumalar demiş. Ya işte içimizden geliyor söylüyoruz ne bilelim. Öyle içimizde anında geliyor. Biz de paylaşıyoruz. İyi dileklerde bulunuyoruz. Allah da kabul etsin. Çağatay Hocam, Münih'ten selamlar. Samimiyetine inandığım nadir yorumculardan birisin. Bir Galatasaray taraftarı olarak milli takımımıza başarılar diliyorum. Denizgül mutlaka ilk 11'de olmalı diye düşünüyorum. Çok kaliteli bir takımımızın olması yetmiyor. Çok kaliteli de bir sistemimizin olması lazım diyor. Size ve tüm dinleyenlere selam saygılar demiş Erkan Balkaya. Selam saygılar bizden olsun özellikle. Çağatay Hocam, Almanya bitmiş, Yunanistan'a evlerinde kaybettiler diyor İzmir'den Aykut Bey. Aykut Bey, Yunanistan çok iyi bir takım. Şu anda altın jenerasyonları var yani Yunanistan'ın, emin olun. Çok iyi yolda devam ediyorlar. Bunu da paylaşalım. Hatta biraz önce Göksel'inle de konuştuk bu konuyu. Tamer Bey diyor ki hocam senin yanında bizim biraz karizma olur o kadar demişler. Kendinizi böyle küçük görmeyin. Potansiyelinizin farkına varın Tamer Bey. Cem Özdemir, çok teşekkür ediyorum. Yine yurt dışından takip eden dinleyicilerimiz var. Sizlerden gelen mesajlara da bakacağız. Hemen Çağatay Hoca Instagram adresinde. Nejat Yılmaz, kral size maça gitmek yakışır. En büyük Türkiye, biz de televizyondan destekleriz demişler. Allah razı olsun. Mahmut Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Şimdi baktığım Instagram adresinde de eksik kalan Savaş Bey'e çok teşekkür ediyorum. Evet Savaş Bey, inşallah gideceğiz. Allah'tan bir aksilik olmazsa, ama son dakika belli olacak. Aydın Bey diyor ki bize duvardan atlayabilen bir forvet lazım demiş. Abi inşallah akşam spagetti kaşıkla değil çatalla yeriz demiş. Ayhan Bey teşekkürler. 0212-273-10-10'da dinleyicilerimizi bekletmek istemiyorum. Araya gitmeden hemen hızlı hızlı sonu 57 ile biten dinleyicimiz var. Ona da merhaba diyelim. Hoş geldiniz. Çağatay Çıtlak'la 4 büyük günden de Söz Milletin köşesinde mikrofon sizde.
1: Selamlar Çağatay abi.
0: Merhaba.
1: Ben Beşiktaş taraftarıyım. Şimdi bitti.
0: İsminizi alabilir miyim?
1: Sabahleyin. Sesin geliyor mu abi?
0: Geliyor. İsminizi de alalım lütfen.
1: Serdal abi.
0: Evet, sesten zaten tanımıştım ama gene garanti olsun diye sorayım
1: evet,
0: dedim.
1: Evet, şimdi açıklık getireyim abi. Şimdi sabah Doğan abiye bağlandım. Benden sonra bağlanan arkadaşlar yine bağlandı falan diyor. Abi biz haftada bir kere bağlanabiliyoruz. Sana da Doğan abiye de. Bunu söyleyenler de tabii Galatasaraylı arkadaşlar yine bağlandı falan diye. Abi dinleyici olarak ben bağlanan gruptanım. Bir de mesaj atan grup var.
0: Serdal Bey, şimdi siz açıklamanızı yaptınız. Zaten haftada bir yapıyoruz bunu. Boş ver bu kısmı geçelim. Lütfen görüş ve düşüncelerini alalım.
1: Tamam. Ben sabahleyin Montella'yı çok eleştirdim abi. Hala da eleştiriyorum Montella'yı. Şimdi sabah konuşmadığım bir konu vardı. Orkun Kökçü konusu abi. Orkun Kökçü herkes şu anda linç ediyor. Herkes, özellikle de Galatasaray siteleri. Hepsi linç ediyor. Ya şimdi bu Orkun Kökçü sağlamken, Beşiktaş'ta en iyi formundayken, Hakan'la İsmail oynarken niye sesini çıkmadı? O adam milli takımı terk etmedi. Ama senin Galatasaraylı Hakan'ın podyumlarda boy gösteriyor. Niye buna kimse ses çıkartmıyor? Ben hala anlamış değilim.
0: Serdal Bey, kendi takımınızla ve milli takımla ilgili görüşleri alalım. Çünkü size de bu sefer cevap gelecek. Daha da farklı boyutlara gitmemesi abi, adına tamam. Beni de lütfen zor milli durumda bırakmayın.
1: Için, tamam, milli takım için söyleyeyim. Milli takım abi tamamen şu anda menajerlerin kuklası olmuş bir şekilde devam etmekte.

0: formsuz oyuncuları doldurup İlhan Fakülye'yi Ümit Mille'ye yolluyorsun. Tekrardan alıyorsun. Kadro dışı bıraktı şu anda. Tekrardan kadro dışı bıraktı. Yani şu anda o konumda en formda oyuncusuyken, yani Kerem'den daha formda şu anda. Doğru mudur abi?
1: Ben şöyle bakıyorum, daha yani formda. Futbolcuyu eğer çağırıyorsan, evet, neden Ümit Milli Takım'a gönderiyorsun? Ümit Milli Takım'dan geldikten sonra yine çağırıyorsan neden kadro dışı bırakıyorsun diye ben sorarım.
0: Bu çocuk 20 yaşında. Yazık, günah değil mi abi? İşte, demeye yaptığını buna bakıyorsun.
1: Çocuğun psikolojisine bakmak şey lazım. Yani futbolcuna da yani haksızlık abi etmememiz lazım.
0: Evet. Bir şey soracağım. Sen benden daha iyi bilirsin.
1: Estağfurullah.
0: Beşiktaş futbolcusu haricinde hiç duydun mu Fener'den, Galatasaray'dan alıp da Ümit Milli'ye yolladığın bir futbolcu? Duydun mu abi?
1: Yani bir kere daha bir futbolcu daha vardı, alınıp gönderilmişti. Çok da önemli bir maç vardı. Futbolcuyu hatırlayamadım ama. Arda Turan.
0: Abi şimdi yazık günah değil mi abi bu çocuklara? Yani 20 yaşındaki bir çocuğa yapıyorsun bunu. Yazık günah değil mi? Şimdi Uğurcan Çakır kırmızı kart cezalısı, yani sarı kart cezalısı. Sen kaleye kim alıyorsun? Altay alıyorsun. Kendi kulübünde forma yüzü görmüyor. 7 maç oynamış. Kendi forma yüzü görmüyor. Altay alıyorsun. Hep Fransa'da harikalar yaratan Berke'yi almıyorsun. Yazık günah değil mi? Burası Muz Cumhuriyeti mi? Bu milli takım, hepimizin milli takımı değil mi?
1: Ama tabii Berke'yle de yaşanan bir takım şey vardı hatırlıyorsanız o dönem. Kampı terk etmişliğinden dolayı Berke'de karşı böyle bir tavrı vardı. Bunu da hatırlatalım.
0: Abi o olayın üstünü kapattılar. Ne olduğunu kimse bilmez, çocuk da konuşamıyor. Ama yarın bir gün bunların hepsi bir takım gerçeklerin. Bu çocuk da milli takımı aldığı zaman göreceğiz. Ama yazık günah. Ben 20 yaşında bir çocuktan bahsediyorum. Yani bunları niye yapıyorlar? Ya ben Montella'nın, Ümit, yani bizim milli takımı zerre düşünmüyorum abi. Zerre düşünmüyor. Ya Barış'tan forvet yaratıyoruz.
1: Toparlamanızı abi rica edeceğim. Barış, hattımızda da dinleyicilerimiz var. Araya da gideceğiz Serdal Bey.
0: Tamam abi. Dinleyeceklerim bu kadar abi. Sağ ol.
1: Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Yine sıradan devam ediyoruz. Ahmet Uslu diyor ki, Çağatay Hocam merhaba, benim hiç umudum yok. İtalya bizi yenecek, herkes çok küçümsüyor ama Belçika'ya yenildiler ama çok iyi oynadılar demiş. Ben de nedense İtalya'yı yeneceğimizi düşünüyorum. Yayında da öyle demiştim. İnşallah da çıkar. Serdal Bey, evet, Orhan Bey de Serdal Bey demiş. Evet, kendisiyle de konuştuk. Yine buradan bakıyoruz. Okan Bey diyor ki, kimse şunu dile getirmedi. Montella bir İtalyan ve onu kendi yerinize koyun. Sizce kendi ülkenize karşı ne yapardınız? Ne kadar profesyonel kalabilirdiniz? Dinleyicilere de sormak isterim demiş. Evet, bunun açıklamasını da yaptı zaten Okan Bey. Montella'da duygusal bir maç olacak demişti. Hatta şey dedi, yanlış hatırlamıyorsam, keşke karşılaşmasaydık dedi. Yunanistan teknik direktörü Sırbistan'ı yendi. Evet, o da Sırp. Sırp kendi için yenmiştir belki de. Kötü bir espriydi ama evet, bu espriden sonra hemen bir araya gidelim mi? Hemen kısa bir reklam arası, ardından 0212 273 10 10'da ya da Instagram Çağatay Hoca adresinde Söz Millet'in köşesi devam edecek. Bizlerden ayrılmayın. Kısa bir ara, Radyo Gol'desiniz.
2: Çağatay Çıtlak'la Dört Büyük Gündem devam edecek.
3: Reklam

0: içimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklam.
2: Denize çek gönder, denize çek gönder.
3: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
1: Reklam bitti.
4: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
1: Reklam.
5: Eylül ayı boyunca Stablex'te tek seferde yapacağın 10.000 TL'lik para yatırma ve kripto varlık alımına her ay 1.000 TL, toplamda 10.000 TL'ye kadar kazanma fırsatı. Ayrıntılı bilgi Stablex.com.tr'de.
6: Stablex.
1: Reklam bitti.
4: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
7: Çağatay Çıtlak'la Dört Büyük Gündem devam ediyor.
8: Türkiye'nin spor radyosu Radyo Gol'de 92.2 frekanslarında yayınımız devam ediyor. 0212-273-1010 0212-273-1010 benim esprimden sonra kısa bir ara vermek zorunda kaldık. Orhan Bey diyor ki hocam bu esprilerinizi yazıyorum bir kenara, yazın bakalım. Selam Çağatay Hocam, Umut ben, nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Ben bugün milli takıma canı gönülden başarılar diliyorum. İnanıyorum ki bugün İtalya'yı yeneceğiz. Kendinize iyi bakın demişler. Çok çok teşekkürler Umut Bey'e de, sevgilerimizi, selamlarımızı yollayalım. Hocam YouTube'da neler oluyor diye bir kanal var. Ceyda ile Fırat'ın kanalı sanırım. Ceyda'nın esprileri aynı senin espriler demiş. Vallahi hiç izlemedim. Sırf içimden geldiği için söyledim bu esprileri de deyip devam etmek de istemiyorum. Çağatay Hoca Instagram adresi, sıradan devam edelim, dinleyicilerimizi bekletmeyelim ama bakalım. Sonu 31 ile biten dinleyicimiz var. Muhtemelen de Hüseyin Mecit, acaba yanılıyor muyum?
9: Doğrudur. Selam aleyküm.
8: Aleyküm selam.
9: Çağatay Hoca nasılsın?
8: Sağ olasın.
9: Baktım hiç kimse aramıyor. Dün Çağatay Hocam'ı yanınız bırakmış.
8: İyi yaptın. Arayanımız yok, soranımız yok. Hüseyin Mecid'i iyi ki aradın. Bugün bir garip
9: aynen
8: hissettik.
9: Aynen abi. Ben de dün baktım hiç kimse aramıyor. Bizim bir yarın da hocam için yanınız bırakmayın dedim.
8: Sağ olun. Razı olsun. Alalım düşüncelerini lütfen.
9: Öncelik hayırlı haftalar. Kırmızı gol çalışanlarına. Gençlerin kardeşimi de ona da bekliyoruz. Bugün de milli takım direkten başarılı. Ama dün Fenerbahçe'nin 10 derecesini izledim. Ya abim, o zaman adamlar kabrine girdiler ya. 60-70 yaşındaki adamlar utanmıyor musun?
8: Hiç böyle girmeyelim. Kongreye de girmeyelim. Hüseyin Mecit, milli takımla ilgili görüş ve düşüncelerin varsa onunla devam
9: abim,
8: edelim.
9: Abim, ben bugün milli takıma güveniyorum. Allah'ın izniyle. Ya şimdi şöyle bir şey. Montelli'yi hepimiz de beğenmiyoruz. Abi kimi getirdiniz? Hoca kim var abi? Bir anlatır mısın?
8: O zaman dinleyicilerimiz de yazsın. Madem Montelli'yi beğenmeyenler varsa o zaman hoca adaylarını bize yazsınlar.
9: Onu diyorum. Yani onu diyorum. Şimdi Fatih Hoca söylesek. Yok Fatih Hoca 72 yaşında. Şenol Hoca söylesek. Yok Şenol Hoca 74 yaşında. Abi kimi getirdiniz? Bir tane daha çıkıp da şu örneği gel göstermiyorum. Yok şu hoca gelsin diye.
8: Tamam. Sormuş olduk. Bize hep yazarlar.
9: Yani bak Almanya hendimiz takımı klubu getirdi. Bak 2 maçtan beri bir puanı zorla aldı. Bak 2 maçtan bir puanı zorla aldı. Bak klub. Yani yakını getireceğiz abi. Abim hayırlı işler. Ya bugün de sana hayırlı ayırlar. İnşallah ayağın uğurlu geldi.
8: Görüşmek üzere. Sen de Allah'a emanet. Hoşçakalın. 0212 273 10 10, birazcık bağlantımızda hışırtılar vardı ama bundan sonra daha sağlıklı inşallah bağlantılarımız olur. Sizlerin mesajları devam edeceğiz. Bugün yayına gelmeden 15 dakika önce Tanfer Spor'daydım. T-Force Akademi'de. Orada da bir beyefendiyle tanıştım. Selam Bey, o da Trabzonsporluydu. 24 saat Radyo Gol'ü dinliyormuş. Onunla da bayağı güzel bir sohbet ettik. Şu anda dinliyordur büyük bir ihtimalle. Ona da selamlarımı yolluyorum. Aynı zamanda Ergin Bey de, Can Ergin Bey de dinliyor mu dinlemiyor mu bilmiyorum ama içimden de ona selam söylemek geldi. Sevgilerimi iletmiş olalım. Yılmaz Bey diyor ki Montella bu zamana kadar hep son dakikalarda takımın başında kaldı, şansa. Dünya Kupası durumunda diğer takım yenilir, bu takım berabere kalırsa ve bir de kontenjan açılınca eleme maçları da zayıf takımlardı. Kimse demesin Montella iyi teknik direktör diye, hiçbir şey olmayacağını düşünüyorum yorumu yapmış. İsimlerinizi yazarsanız çok mutlu olacağım gerçekten. Sayın Karakaya demiş ki hocam şu anda Arda hariç hangi futbolcumuz İtalyan milli takımda oynayabilir diye bir yorum yapmış. Peki soralım. Barışan Bey diyor ki

0: bir mesaj mı? Çağatay Hocam Guardiola boşta getirelim demiş. güzel fikir. Hocam aşk olsun, biz sessiz dinleyiciniz, senin gibi gönlü güzel adam yalnız bırakılır mı? Biz hep senin yanındayız demişler. Bir güzel insan daha. Siverekli. Çok teşekkür ediyorum. Umut Bey'di benim hatırladığım kadarıyla Siverekli. Aykut Kocaman Sergen Yalçın demiş. Kenan Bey de görüşlerini, düşüncelerini paylaşmış. Mestan Bey, mesajınızı aldım. Teşekkür ediyorum. Hepsini görüyorum. Hiç merak etmeyin. Almanya'dan Ferit bayağı uzun bir yazmış cümlesini ama şöyle yapalım. Türkiye'den neden dünya çapında stoper veya leblebi gibi gol atan santrafor çıkmıyor demiş ki, altyapıda taktik ve pozisyon bilgisi öğretilmiyor. Doğru. Avrupa'da stoperler oyun kurmayı, forvetler ceza sahası iç pozisyon almayı öğrenirken biz sadece fiziğe ve tesadüflere bel bağlıyoruz. Genç bir stoper veya forvet hata yapmadan gelişemez. Bizde tek hatada oyuncu kulübede çürütülüyor, yerine hemen yaşlı yabancı transfer ediliyor. Atletizm ve ikili mücadele gücü olarak altyapıdan çıkan gençlerimiz Avrupa'daki akranlarının çok gerisinde kalıyor. Bu da doğru. Sistem oyuncu geliştirmek yerine baskıyla törpülüyor. Sabır ve doğru altyapı eğitimi gelmediği sürece bu dert bitmez demiş. Ferit Bey katılıyorum. Teşekkür ediyorum bu düşüncelerinizi de bizlerle paylaştığınız için. Peki yani Serdal Bey de demiş ki, bırakın şu sığ düşünceden, hoca yokmuş. 85 milyon nüfusumuz, hoca da yok. Niye getirir Arda Turan'ı, İlhan Palut'u hocadan daha iyi yazmış okuyabildiğim kadarıyla. Milli takım kadrosunu kesinlikle içeride başkaları seçiyor. Bence Beşiktaş oyuncularını bitirmeye çalışıyorlar demiş. Süleyman İpek de mesajını paylaşmış. İtalyanlar Bursa'ya anca İskender yemeye gelir hocam. Acıktım galiba, örneklerim bile yeme içme üzerine demiş. Canımız da çekti Ayhan Bey'i. Teşekkür ediyoruz. Bu arada sadece İskender yok Bursa'da. Pideli köfte de vardır. Bak şimdi Bursa işine girdik. Kestane şekeri vardır herkesin bildiği. Ama bilmiyorum, biliyor musunuz? Tahinli pide de vardır. Tahinli pide. Bilenler yazsın. Ben Yılmaz Vural hocamı milli takım başında görmek isterim. Bilgi, tecrübe hepsi var demiş. Vallahi Yılmaz hocayı herkes ister herhalde. İstanbul'dan Numan Bey diyor ki, Beşiktaş taraftarıyım. Serdal Bey de düşünceleri çok güzel dile getirdi demiş. Çağatay abi kolay gelsin. Fatih Terim'in, Şenol Güneş'in bildiği futbol artık eskide kaldı. Olabilecek en iyi adaylar bana göre Arda Turan ve Nuri Şahin'dir. Sergen Yalçın da gelse ego savaşı verip bence başarısız olacaktır diyor. Ahmet Bozok da düşüncelerini paylaşmış. Mesajlar yağmaya devam ediyor. Onların hepsine programımızın içerisinde yer vermeye çalışıyorum ama süre yettiğince... Hakan Bey, Yılmaz Vural gelsin hocam demiş. Herkesin düşüncelerine yer veriyoruz. Çağatay hocam niye uyumuyor? 24 saat dinliyor demiş Bayram Bey. O da işte uyku müziği olarak düşünün. O da ayrı bir motivasyon oluyor demek ki 24 saat Radyo Gol dinlediğine göre. Milli takıma İtalyano hoca getirilmeli demiş. Bak buna hayır demem. Yani moral motivasyon anlamında gerçekten böyle bir şeye ihtiyacı var bence. Ben milli takımda bir mod düşüklüğü olduğunu düşünüyorum. Bilmiyorum sizler ne düşünüyorsunuz ama yani o eski hava, eski heyecanın şu anda olduğunu da düşünmüyorum. Abi seni mi kıracağım, yemekten sonra tatlı olarak kestane şekeri ikram ederiz demiş. O da olur. Yeter ki galip gelelim. Bu mesajı anlayamadım. Fatih Bey, Fatih Serden. Onu da açarsanız mutlu olurum. Dinleyicilerimiz var 0212 273 10-10'da. Bekletmek istemiyorum. Radyo Gol'de, Çağatay Çıtlak'ta, dört büyük gündemde, söz milletin köşesinde, mikrofon sizde, son 33'te biten dinleyicimize de merhaba diyelim. Hoş geldiniz yayınımıza.
1: Merhaba Çağatay Bey, iyi yayınlar.
0: Teşekkürler, kusura bakmayın, siz de birazcık İrfan beklettik. Tanıyalım lütfen sizi.
1: Olsun, sorun değil. İrfan Türkmengil ismim.
0: Buyurun efendim. Akşamleyin
1: milli takımımıza başarılar diliyorum. Umarım hayal kırıklığı yaşamayız. Maalesef genel olarak konuşulanlar, tartışılan konular belli. Bu da bugüne mahsus bir durum değil.

0: Yıllardır aynı konuları konuşuyoruz. Hı hı. Türkiye'de hakemleri konuşuyoruz. Milli takıma seçilen futbolcuyu konuşuyoruz. Hocayı tartışıyoruz. Değişen hiçbir şey yok. Yani aslında görmemiz gereken şey net bir şekilde ortada. Türkiye'de bağımsız, gerçekten her anlamıyla adaletli, aidiyete dayalı bir sistemle futbol yok. Genellikle ilişkiler, bu kirli ilişkiler diyebiliriz. Biz hadi ona ilişkiler diyelim. Çevresi olan, arkası olan halk biriyle insanların, futbolcuların, teknik adamların adlarının geçtiği, tercih edildiği, söz dinleyen, emir almayı seven, yalnızca aldığı parayı ön planda tutan kişilerin maalesef kukla olarak yönettikleri bir spor dalı Türkiye'de futbol. Belki bu sözler biraz ağır gelebilir ama gerçek bu. Bugün kadroya bakıyoruz, alınanlara. Dünya Kupası'na bu niye alınmadı diye sorduğumuzda cevap yok. Adil'in mesela Dünya Kupası'na, Konya Spor'dan Adil'in Dünya Kupası kadrosuna alınmayıp bugünkü kadroda olmasındaki sebep ne mesela? Adil ne yaptı da bu sefer kadroya alındı da, ya da o dönem ne yapmadı da Dünya Kupası'na götürülmedi?
1: Bugün de alınmadı oynamayan diye biliyorum Çağlar... ben.
0: Buyurun.
1: Bugün de alınmadı diyorum. Öyle biliyorum İrfan Bey.
0: Bugün de kadrodan çıkarıldıysa evet. Bilmiyorum. Aha, yani son dakika. Ha, yine çıkarıldı. Yani bizim genelde maalesef kadro tercihlerimiz hep tartışılıyor. Oynamayan Altay Bayındır. Bir şey soracağım. Kaleci olsanız Türkiye'de ya da yurt dışında ama Türk. Milli takıma hayaliniz var. Milli takım forması giymek. Ve çok iyi maçlar çıkarıyorsunuz takımınızla. Ve hayalinizde milli takım formasını almak. Ve kadro açıklanıyor. Oynamayan kişiler seçiliyor. Ne hissedersiniz?
1: Herkes gibi haksızlığa uğradım düşüncesi olur.
0: Yani kimin inancı kalır? Oynayan oynamayan, seyreden seyretmeyen, vatandaş olan olmayan. Böyle bir yapının, böyle bir organizasyona kimin nasıl inancı kalabilir? Kimsenin kalmaz. Yani Altay Bayındır, ben Fenerbahçeliyim. Altay Bayındır takımında oynamıyorken alınamaz kardeşim. Alınamaz. Geçmiş kariyeri, oynadığı kulüp, geçmişte iyi olması beni ilgilendirmez. Çok teşekkür ediyorum o günkü yılları için, günleri için. Ama şu an oynamayan bir kaleci milli takım kadrosuna alınamaz. Alınamaz. Hangi veriye göre alıyorsunuz? Hangi kurtarışına göre bakıyorsunuz da alıyorsunuz? İdmanda mı gidip seyrediyorsunuz? Böyle bir şey olmaz ya. Hakka girmektir. Ve buna da bir tane dur diyen spor yöneticisi yok. Biz ne yapıyoruz ya arkadaşlar? İyice delirdik herhalde. Biz yani hiç oynamayan insanları çağırıyoruz. Burası milli takım. Bunu insanımıza, milletimize izah edemeyiz. Hiç mi bir tane sağduyulu insan yok bu futbolun içinde ya? O ekiplerin içerisinde. Montella ne demiş? Keşke hiç çıkmasaydı. Ne demek ya keşke hiç çıkmasaydı? İtalya senin karşına çıkmış. İş başka, aşk başka diyebilirsin. Ama keşke hiç çıkmasaydı. Niye? Aklınla beynin arasında bir çelişki mi yaşıyorsun? Akşamleyin hani olağan dışı bir karar alırsan buna İtalyan olmana mı yorumlayacağız? Bakın bu tarz konuşmalar bile yani sinek küçük mide bulandırır. Gereksiz, lafın nereye gideceğini hesap etmeden, tartmadan konuşmaktır. Böyle şeylerin olması yani tuhaf geliyor bana. Herkes de bunu normalleştiriyor ya. Mesela Aykut Kocaman Türkiye'de 3 kere gol kralı olmuş biri. 3 kere. Ya Halil Dervişoğlu'ndan daha az milli takım forması giymiş. Bu mantıklı geliyor mu mesela? Ya bunların hepsi ilişkiler üzerine kurulu bu Türkiye'deki kadroların seçimi, hocaların seçimi, futbolcuların seçimi. Söyleyeceklerim bu kadar. İnşallah buna rağmen İtalya'yı yenebiliriz. Yenilirsek de inşallah oyun olarak ezilmeden yeniliriz. Yani bir de ona ayrı canımız sıkılıyor. Yenilmek var ve yenilmek var. Bir de böyle gidip böyle sahaya sanki amatör bir takımmış gibi çıkarlarsa o daha çok rahatsız ediyor. İnşallah galip geliriz. Teşekkür ediyorum vakit ayırdığınız için.
1: Çok teşekkürler İrfan Bey. Biz teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. 0212 273 10 10'da bakıyorum şimdi. Bugün hepsini not ediyorum. Hiç Trabzonsporlu taraftar aramamış mesela. Beşiktaşlı taraftarlar daha çok aramış. Beşiktaşlı, Galatasaraylı, Fenerbahçeli ve Trabzonsporlu taraftarları da hem kendi takımlarını değerlendirmek hem de milli takımla ilgili görüş ve düşüncelerini almak üzere de 0212 273 10 10'da bizleri araması için şu anda çağrıda bulunuyorum. Bayram Özdemir diyor ki Akşam İtalya'yı yeneceğimizi düşünüyorum. Yeter ki Fransa maçındaki ciddiyet ve oyun anlayışıyla oynayalım. Bu arada Meta'nın selamı var demiş. Ay, benden de çok çok selam söyleyin. Tabii ben Fransa maçında Kenan, Hakan ve Orkun oynasaydı şayet, Fransa'yı neden yenmeyelim diye çok çok böyle bir düşündüm. İçimden geçti, acaba ne olurdu? Büyük bir ihtimalle yenerdik diye düşündüm. Son 18'e biten dinleyicimiz var. Onu da alalım, kendisinin sesini duyalım. Hoş geldiniz yayınımıza.
2: Hoş bulduk, kolay gelsin abi.
1: Çok teşekkürler, tanıyalım lütfen sizi.
2: Şimdi benim isim Görkem. Yani ara ara da arıyorum. Ondan sonra da yani ben gerçekten bazı yorum yapan abileri dinledikten sonra böyle çok sinirleniyorum yani. Bu kadar futboldan anlamayan veya anlık düşünen insanlarla.
1: Siz hangi takım tutuyorsunuz Görkem Bey? Diyor.
2: Efendim?
1: Hangi takım taraftarsınız?
2: Ben Galatasaraylıyım. Benim ailem de Trabzonsporlu. Trabzon'la evet. Da bir normalde alakamız yok.
1: Ama o zaman Galatasaray'la ilgili ya da milli takımla ilgili görüş ve düşüncelerinizi alabilir miyiz?
2: Şimdi milli takımla alakalı şöyle söyleyeyim. Birincisi bu Serdal Bey miydi? Ara ara bağlanıyor ve tamamen ne söylediğini de anlamıyorum bir türlü ben onu. Berk Özer'le alakalı mesela yorumum yapıyor. Şimdi Berk Özer kötü bir kaleci olmayabilir. İyi bir kalecidir. 20 yaşında da değil. 26-27 yaşında. 20 yaşında bir çocuk diyor ya, 27 yaşında, 26 yaşında. Yani şu an beni çağırsalar deseler ki milli takımın çöpünü toplar mısın? Seve seve gider toplarım. Ama o milli takım kampını terk etmiş bir oyuncu. Çift trende özür dilememiş bir oyuncu. Tabii ki de milli takıma çağrılamayacak. İkincisi, yani bu ülkede her skora bakılarak milli takıma futbolcu maalesef çağıramayız. Umut Bozoklar gol kralı oldu bu ülkede. O zaman Umut Bozok milli takım santrafor olabilir miydi? Umut Nahir her sene 15-20 tane gol atıyor. Umut Nahir'i hanginiz milli takıma koyarsınız? Tabii ki de belli başlı parametreler oluyor. Belli başlı oyuncular. Fatih Terim zamanında Yusuf Şimşek 2 maçını 3 maçına milli takıma almadı mı? Metin Tekin'i almadı mı? Milli takım farklı bir organizasyon. Başarılı olsalar da böyle olmayacaktı. Tabii ki de başarısız oldular. Tabii ki de Samet çağrılmasın. Tabii ki de İrfan çağrılmasın. Çağlar çağrılmasın. Bunlar ayrı mesele. Ama her şey sadece takımında oynamak oynamamak değil. Yani başka parametreler tabii ki dönüyor. Aykut Kocaman'ın döneminde kim vardı forvette bir baksınlar bakalım. Hani neden çağrılmadı Aykut Kocaman? Ben onu izlemedim. Yaşım tutmuyor. 27 yaşındayım ben. Ayrı mesele. Yani başarılar dilememiz lazım. Montella birçok şeyi başarmış bu hoca. Biraz sevimliliğini kaybetti tabii ki bizim gözümüzde. Ama destek olmak lazım. Yani Adil Demirbol bugün Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş birinci stoper oynatır mı da milli takımda oynayacak? Yani kusura bakmasın. Şimdi Adil de kusura bakmasın. Tabii ki de çabalayabilir ama bir yere kadar yetenek yani. Belli bir yerden sonra olmuyor. Kendini geliştirmesi lazım. Melih Demiral çok iyi diye söylemiyorum bunu. Ayrı metin. Orada da Ozan Kabak'ın oynaması lazım. Ayrıyeten de Montella sonrasında da şöyle düşünüyorum ki Nuri Şahin veya Selçuk İnan gibi hocalarımızın milli takıma gelmeleri gerektiğini düşünüyorum. Özellikle Nuri Şahin'in gurbetçi futbolcularla daha yakın ilişkiler kurabileceğini düşünüyorum. Kendi takımda şu an başarısız ama sonuçta Nuri Şahin o. Ben böyle düşünüyorum. Bilmiyorum abi sen nasıl yorumluyorsun dediklerimi.
1: Bugün sizler konuşuyorsunuz. Ben en sona bırakıyorum. Hafta içi zaten konuşuyoruz. Çok teşekkürler. Bu kadar mı Görkem Bey?
2: Ya bu kadar. Çünkü çok da insanlara söylenmek istemiyorum ama yani konuşmak için konuşmamak gerekiyor. Biraz anlık düşünmemek gerekiyor. Geniş düşünmek gerekiyor. Yani şu an Ersin Yanal'ı dinledilerse Ersin Yanal'ın bir açıklaması var kalecilerle alakalı. Ben Uğurcan'la da Berke'yle de işte Altay'la da çalıştım. Uğurcan hepsinden başka seviyor diyor. Bunu söyleyen Ersin Yanal. Yani Galatasaraylı Uğurcan formsuz olabilir. Ben de kabul ediyorum formsuz olur ama Uğurcan Çakır, Uğurcan Çakır'dır. Yani bazı şeylere böyle bakmak lazım diye düşünüyorum ben.
1: Çok teşekkürler.
2: Bu kadar yani çok da fazla bir şey söylemeyeyim.
1: Görüşmek üzere. Mete Bey diyor ki Almanya'dan selamünaleyküm Çağatay Hocam. Nereden aklınıza geldi? Tahinli pide. Öğle vakti Almanya'da nereden bulacağız şimdi demişler. Sizler de seviliyorsunuz. Sağ olun. Çok çok teşekkürler. Afiyet olsun. Bulursanız bizim yerimize de yiyin. Yine bakıyoruz. Acaba kendi takımına ister mi Montella'yı bir takım taraftarı demiş. Aha tahinli pideler geldi. Resimler de geldi. Harika. Yemiş kadar olduk. Yine bakıyoruz. İsimlere de bakıyorum. Ahmet Öztorun diyor ki ben anlamıyorum Montella üzerindeki bu kadar baskıyı. Eldeki eksiklere rağmen

0: Fransa maçındaki performansımız kötü müydü diye o da bir soru iletmiş. Çağatay abi kolay gelsin. Fatih Terim'in, Şenol Güneş'in bildiği futbol artık eskilerde kaldı yorumu yapılmış. Yine buradan devam ediyoruz. İsimler isimler. Kenan Bey, iyi yayınlar. Beşiktaşlı olarak milli maçları beklemiyoruz. Beşiktaş'a çünkü karşı bir tutum var ve bu durumdan çok rahatsızız. İlhan Fakıl'ın ne günahı vardı diyor. Semih'e de aynısını yaptılar, yorumu yapmışlar. Selamlar göndermişler. Mehmet Yıldırım, benden de sizlere selamlar olsun. Dinliyorlarmış. Sergen Hoca desem bir sürü itiraz gelir. Nuri Şahin hangi başarısıyla milli takıma hoca olarak çıkacak demişler. Bana komik geldi demiş Kenan Bey. 0212 273 10 10'da sizlerin telefonlarıyla devam edeceğiz. En son bir mesaj daha okuyayım. Sinan Yıldırım da diyor ki milli takımlar için en uygun kişi Sergen Yalçın'dır. Paylaşımı yapmış. Sıradan devam edelim. Sonu 93'e biten dinleyicimiz var. Merhaba. Hoş geldiniz yayınımıza. Radyo Gol'de, Çağatay Çıtlak'ta, Dört Büyük Gündem'de, Söz Millet'in köşesine. Duyabiliyor musunuz bizi? O zaman 53'te biten dinleyicimize merhaba diyelim. Hoş geldiniz yayınımıza. Sonu 53'te biten dinleyicimiz.
1: Merhabalar.
0: Buyurun, tanıyalım lütfen sizi.
1: Ben İstanbul'dan Reşat. Az önce dinledim herkese ama şöyle ufak bir eleştirim olacak. Biz Türk milleti olarak genel olarak sabrı bilmiyoruz galiba. Ben dünyada baktığımda teknik direktörü, kadro istikrarı, kuvvetli olan takımlara kafa yoruyor. Ama bizim millet olarak bir günde yarın hemen çıkan oyuncu star olsun veya performansı iki hafta üst üste iyi olan oyuncu milli takıma çıksın. Ya oyun alışkanlığı, oyun ezberi olan bir sistem var. 2002 Dünya Şampiyonası'nda Galatasaray'ın oyun ezberiyle Dünya Kupası'nda da aynı oyuncular derece aldı. Biz neden bunu başaramıyoruz anlamadım.
0: Yani diyorsunuz ki skor üzerinden gidiliyor. Biraz istikrar mı lazım?
1: Tabii ki istikrar lazım. En büyük başarımızı 4 sene üst üste şampiyon olmuş, UEFA Kupası almış kadroyla içine 1-2 ekleme yapan Şenol Güneş'le aldık milli takımda. Şimdi bunu görmezden gelemeyiz ki. Dünya da bunun üzerinde. Yani sistem böyleyken biz niye hemen 2 hafta işte İlhan Fatih'i çok iyi oynadı, milli takıma gitsin. O zaman yani yanlış anlamayın. Birincilikte o kadar iyi futbol oynayan topçular var ki milli takıma. Evet. Yanlış mıyım bilmiyorum.
0: Bu kadar mı düşünceleriniz?
1: Evet.
0: Çok çok teşekkür ediyoruz. İyi günler diliyoruz. Sıradaki dinleyicimizle devam edelim. Sonu 61 ile biten dinleyicimiz var. Radyo Gol'de, Söz Millet'in köşesinde. Mikrofon sizde. Hoş geldiniz yayınımıza.
2: Merhabalar Çağatay Hocam.
0: Buyurun, tanıyalım lütfen sizi.
2: Mehmet Keskin benim adım.
0: Bir daha alabilir miyim isminizi?
2: Mehmet Keskin.
0: Mehmet Bey mi?
2: Evet, merhabalar.
0: Buyurun.
2: Kolay gelsin.
0: Teşekkürler. Mikrofon sizde.
2: Hocam ben milli takımla ilgili yorum yapıyoruz. Şimdi ben dinliyorum arkadaşları da, herkes de dinliyorum. Şimdi milli takımla ilgili konuşuyoruz. Doğal olarak bugün milli takım. Şimdi milli takımla ilk önce hocayı seçerken biz kendimize göre seçmemeli miyiz? Yani ülkemize göre bir hoca seçmemiz gerekmiyor mu? Birincisi bu. İkincisi, seçtiğimiz hoca bizim oyuncularımızı ne kadar tanıyor da bizim milli takımımızla ilgili faydalı olacak. Üçüncüsü de milli takım havuzu var olduğu zaman mesela o havuzdaki tüm oyuncular mutlak ve mutlak çağrılması gerekiyor mu? Yani formda ya da formsuz ya da işte yeni sezon başladığında yeni bir arkadaşımız yani işte ortaya çıkmış, meydana çıkmış, kendini göstermiş. Formda bir arkadaşımız milli takıma monte edilip oynatılamaz mı mesela? Diyelim bu şimdi Uluslar Ligi yeni başladı. Yani yeni bir sezon milli takım için. Dünya Kupası'ndan çıktı, yeni bir sezon. Yeni bir sezon gelirken yeni bir havuz oluşturulması gerekmez mi? Mesela işte eski arkadaşlarımız buraya hizmet etmiş, teşekkür edilip onlar kenarda bırakılsa, yerine daha genç arkadaşlar gelse. Bir de burada biraz böyle sanki adamcılık gibi bir durum söz konusu sanıyorum. Bir iki tane örnek vereceğim. Trabzonspor'da oynarken Eren Elmalı Milli takıma gelmiyordu. Galatasaray'a geldiğinde hemen milli takıma seçildi. Uğurcan

0: Tabii ki milli takımımızın oyuncusu, orada hiç problem yok. Mert Günok milli takımda oynarken Uğurcan onun yedeğiydi. Galatasaray'a geldiğinde Mert Günok silindi mesela. Kayboldu ya da alınmıyor. Bilemiyorum, şu an herhalde yok milli takımda bildiğim kadarıyla. Yani bu yapılabiliyorsa herkes için neden yapılmıyor? Az önce İlhan Fakıl'dan bahsetti arkadaşlarımız. Bence de İlhan Fakıl orayı hak etmiyor mu şu an? Yani İlhan Fakıl yokken solda kim oynadı? Milli takımımızı ben Fransa maçını izledim mesela. Fransa maçında hani bakıyorum elle tutulur hiçbir oynamıyor. Şimdi bazen diyorlar ki işte biz ezilmeden oynadık falan ya. Yani şimdi bizim, bence kendi fikrimi söylüyorum. Fransa bize göre oynadı. Fransa bize 3 tane atması gerekseydi atardı. 4 tane atması gerekse de atardı. Fransa bizi 1-0 yetti Fransa'ya çünkü puan alacak. Yani bizi elemesi için 3 gol atsaydı, isteseydi atardı. Elemeye gerek yoktu. Puan vardı. 1-0'da, 2-0'da. Onun için öyleydi. Bir de hocamızın bir şeyi tutturdu. Bir arkadaşımız söyledi az önce. Katılıyorum ona. Hocamızın bir hani forvetsiz oynamak gibi bir düşüncesi var. Ama takımın içinde forvet olmayan birini forvet oynatmak gibi bir ısrarı var. Yani az önce dedim mi, yeni bir sezon bu. Milli takım için yeni sezon, yani yeni başladı. Ya burada da mesela ya forvetle oynayalım ya da forvetsiz oynayacaksak eğer, hani öndeki altılı orada iş yapabilecek, Barcelona gibi söylüyorum. Barcelona da forvetsiz oynuyor sonuç olarak. Orada iş yapabilecek, oraya aralara girecek ya da işte onlara top atacak, onlara servis yapacak arkadaşlarla oynaması gerekmiyor mu milli takımın? Bir de bir şey daha söyleyeyim, çok uzatmayayım kusura bakmayın.
1: Estağfurullah.
0: Bir de bir şey daha söyleyeyim. Beşiktaş'la ilgili arkadaşlar söylüyorlar, çok da haklılar. Hani sanki 22-24 milli takım kurulurken ya da sahaya çıkacak olan 11'de şöyle bir kural koymuşlar. Beşiktaş'tan tek oyuncu oynar diye bir kural koymuşlar. Hani Orkun olsaydı büyük ihtimalle Salih oynamayacaktı. Benim bir anladığım kadarıyla, yani düşündüğüm kadarıyla böyle. Orkun oynuyorsa Salih oynamayacaktı. Salih oynadığı için, Orkun sert olduğu için Salih oynadı. Onun dışında da şöyle bir durum daha var. Eğer Hakan veya işte Kenan milli takıma çağırmış olsaydı zaten Orkun ya da Salih'ten biri oynamayacaktı. Kesin. O kesin. Onu tam oldukları zaman da göreceğiz. Oynatmayacaklar herhangi birini. Hani Emirhan neden oynamıyor mesela milli takımda stoperinde? Hani o takımında direkt oynarken, sürekli performans verirken Abdülkerim takımında da oynamıyor. Yani onu hocası, kendi hocası bile yedek bırakırken bizim milli takımımızda, takımında oynamayan bir sürü arkadaşımız var. Ya ben onlara da bir şey demek istiyorum. Yani oyuncu çağırdığın zaman oyuncu zaten hevesle gelir. Biz zaten millet, yani millet olarak hani formaya aşığız. Hani gel buraya oyna dedin mi zaten çıkar oynar. Burada önemli olan orada adaleti dağıtan kişilerin adaletli olması gerekmiyor mu? Hani ihtiyaç olan yere arkadaşları getirip ihtiyaç olan yerde oynatmak. Hani lazım olan yerde oynatmak. Yani sol açığın yoksa illa bir tane bekten bir sol açık yaratmanın manası yok. Hani oraya bir sol açık koyacağız. Yani yok mu ülkemizde bir tane sol açık? Yani evet. Kerem oynamıyor solda şu an değil mi? Kerem oynamıyor. Oynamıyoruz formsuz diye. Yıldız Kenan yok. Hani İlhan Fakıl'ı neden oynamasın orada?
1: Toparlamanızı rica edeceğim.
0: Efendim?
1: Toparlamanızı rica edeceğim.
0: Özür diliyorum. İlhan Fakıl'ı neden oynatmıyoruz? Yani ihtiyacımız var diye Ümit Milli Takımı'na gönderirken A Milli Takımı'nda ihtiyacı yok mu? Bir de çocuklar için, genç çocuklar bunlar, arkadaşlarımız hep genç bunlar. Bunlar nasıl yönlendirirse böyle gider. Bir de bunları eğer oraya göndereceksek yukarıya çağırmayalım mı? Rica ediyorum ben yetkililerden, yani çocukların hevesleriyle oynamasınlar ya. Fransa altyapısından gelme bir çocuk, yani İlhan Fakıl'ı milli takıma çağırmışsın. Nasıl bir hevesle geldi oraya? Orada yetiştiği yerde oynayacak, karşı tarafa karşı, onlara karşı oynayacak. Nasıl bir hevesle geldi? Gelir gelmez diyorsun ki sen bavulunu al öbür tarafa git.
1: Evet yani Mehmet Bey, araya da gitmem gerekiyor. Çok teşekkür ediyoruz.
0: Çok yanlış şeyler diye düşünüyorum. Teşekkür ediyorum dinlediğiniz için.
1: Bu arada bugünkü maçta, ATV'de yayınlanacak olan maçta yorumcu olarak da Fatih Terim olacaktır. Bu bilgiyi de vermiş olalım. Çok teşekkürler. Evet, 0212-273-10-10'da programın son bir saatinde yine Radyo Gol'de Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük Gündem'de sizlerin telefonlarıyla, mesajlarıyla da özellikle yayınımız devam edecek. Lütfen bizlerden ayrılmayın.
2: Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük Gündem devam edecek.
3: Reklam.
4: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus Seyahat Programı ile... yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
3: Amilliler Uluslar Ligi'nde ikinci maçına çıkıyor. Dev maçın nabzı Nesine'de atıyor. Amilli futbol takımımız bu akşam saat 21.45'te başlayacak mücadelede İtalya'yı konuk ediyor. Heyecan dolu mücadeleye sen de Nesine'de canlı oyna, milli heyecanı başka bir seviyede yaşa.
5: Reklam bitti.
6: Futbolu seviyoruz ama sıklıkla duyduğumuz bazı terimlerin anlamlarına tam olarak hakim olamayabiliyoruz. Gelin bu terimlerin birkaçına hep birlikte bakalım. Lasciatemi cantare. Mezzala. Mezzala İtalyan futbolundan doğup dünya futboluna geçmiş bir terimdir. Mezzala pozisyonunda oynayan oyuncu hem defansif hem de ofansif yönde etkili olmalıdır. İtalyanca'da yarı kanat anlamına gelen mezzala, sahadaki dizilişin kilit noktalarından birisidir. Modern futbolda mezzala pozisyonu için örnek vermek gerekirse, Manchester City forması giyen Belçikalı orta saha oyuncusu Kevin De Bruyne'yi örnek gösterebiliriz. Gegenpress. Topu mümkün olan en kısa sürede kazanmak üzerine kurulu olan oyun stilidir. Gegenpress yapan takım topu kaybettikten hemen sonra kazanmak için yoğun şekilde baskı yapar. Amaçları rakiplerine hızlı hücum şansı vermemek ve oyuna hükmetmektir. Gegenpress için belki de en iyi örnek Jürgen Klopp yönetimindeki Liverpool olabilir. Tiki-taka futbolu. Adını sıkça duyduğumuz bir oyun stili de tiki-taka. İspanyol futbolunun yarattığı bu sistem bolca kısa pas ve hareketlilik gerektirir. Tiki-taka'nın kilit noktası topa sahip olmaktır. Tiki-taka futboluna örnek olarak Barcelona ve İspanya milli takımı gösterilebilir. Catenaccio. Catenaccio İtalyanca'da kapı sürgüsü anlamına gelmektedir. Her zaman duyduğumuz İtalyan savunmasının taktiksel anlamdaki adı Catenaccio'dur. Bu oyun stilinde takım gol yememe odaklı bir oyun sergilemektedir. Catenaccio'ya örnek olarak İtalya milli takımını gösterebiliriz.

0: Bak, dört büyük gündem devam ediyor.
1: Türkiye'nin spor radyosu Radyo Gol'de 92.2 frekanslarında son bir saatimize girdik. Sizlerden gelen mesajlarla da devam edeceğiz. Telefonlarla da devam edeceğiz. Telefon numaralarını devamlı söylüyorum. Bizlere ulaşabilmeniz için bütün Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonsporlu taraftarları, hatta diğer güzide kulüpleri, Anadolu'nun özellikle, hepsinden bekliyorum. Süleyman Bey diyor ki, Instagram Çağatay Hoca adresine yazmış. Hocam, Çekmeköy'den Süleyman ben. Hakan ile Orkun olsa Fransa'yı yenebilirdik diyorsunuz. Paraguay maçlarında yok muydu bu arkadaşlar demiş. Canlı yayına bağlanamadım, okursanız sevinirim diyor. Paraguay maçında Orkun ve Salih yoktu ama bu ufak detayı da gözden kaçırmamanız lazım. İlhan Fakılı için de şunu söyleyeceğim. Milli takım için şu ana kadar ne yapmış? İlhan Fakılı'ya bu kadar takmaları abes değil mi? İki maçla adam alacak isek Levent Mercan da o zaman olması lazım. İlhan Fakılı olayı da bence birazcık saçma. Yayını beğenerek takip ediyorum demiş. Sevgilerini, selamlarını yollamış. Yine bakalım, Instagram Çağatay Hoca adresinde bizleri takip alan isimler var. Onlara da teşekkür edeceğim. North PR Medya teşekkürler. Nusret Kadri'ye, Nusret Bey'e de çok teşekkür ediyorum. Sizlerden gelen mesajları da zaten hiç aksatmadan okumaya devam ediyoruz. 0212 273 10 10'a gelen mesajlara bakalım. İsimlerinizi lütfen yazarsanız çok mutlu olurum. Mehmet Yıldırım diyor ki, İlhan Fakıl'ın kadro dışı bırakmasına ne diyorsunuz? Büyük bir saçmalık. Adam Overmars gibi oynuyor demiş. Zaten yorumlarımızı yapmıştık. Yunus Bey de geçmiş olsun bu arada. Orkun sakat yahu diyor ama bu akşam Orkun'un oynayacağı bilgisi bize geldi. Yine siz

Sizlerden gelen Abdullah Kurt'a teşekkür ediyorum. Mesajlarınızın hepsini görüyorum. Rüstem Çiftçi, Çağatay Hocam selamlar. Neden kimse demiyor ki milli takım kalite olarak B ligi seviyesinde, benim fikrim bu demiş. Aslında biz A seviyesindeki, yani bu seviyedeki takımlarla oynuyoruz. Yani rakiplerimiz de düşünsenize İtalya, Fransa, Belçika. Sayın hocam Amerika'da hava berbat demişler. Evet, oraya da.

0: demişler. Evet, bir yandan da şu anda canlı yayındayım. Onu da söyleyeyim, bilgisini vereyim. Biraz sonra arayacağım. Yine bakıyoruz. Mesajlar da geliyor. Milli takım üzerinden yazarsanız daha mutlu olurum. Çünkü karşılıklı olarak değil. Yine bakalım. Hocam kusura bakmayın ama Montella'nın kazanmak üzere takım kurduğunu düşünmüyorum. Eğer ki milli takımı Montella oynatıyorsa Fransa karşısında Barış'ın yerine Deniz oynasaydı en azından bir şutumuz olurdu demiş. Ziya Bey de öyle bir yorum yapmış. Devam ediyoruz. Bir yandan spor yazar arkadaşlarımızdan da mesajlar geliyor. Evet, ama bugün dinleyici günümüz. Spor yazarı günümüz değil, dinleyici günümüz. Onu da söylemiş olalım. Evet, Dedo isminizde yazarsanız mutlu olurum. 10 dakika oldu, yayını dinlemeye başlıyor. Hocam iyi yayınlar. Dün gece Tatanga Show'u izlediniz mi? Sakarya'dan Ayhan Eroğlu, haberim var. Herkes temiz hava peşinde, buna futbolda dahil diyor Mehmet Kandemir. Yine devam ediyoruz. Mustafa Bey, milli turnuvalardaki tecrübe ve deneyim farklı bir olay bence. Hazırlık maçları olsa herkes oynasın ama İtalya maçında alınabilecek olumsuz sonuçta turnuva dışında kalabiliriz. Bunu unutuyoruz yorumu yapmış. Çok mesaj geliyor ama dinleyicilerimizi de bekletmek istemiyorum. 0212-273-10-10'da sonu 1907 ile biten dinleyicimiz var. Ona da merhaba diyelim. Hoş geldiniz yayınımıza. Radyo Gold'desiniz. Buyurunuz.
1: Çağatay Hocam merhabalar.
0: Merhaba, tanıyalım lütfen sizi.
1: Benim adım Özcan. Vallahi bütün gün sizi dinliyoruz. Yani sizi derken işte diğer arkadaşları da aynı.
0: Yok, genel dinliyorsunuz. Buyurun, evet.
1: Evet, genel sabahtan başlıyoruz. İşimiz gereği direksiyonda olduğumuz için. Bütün gün radyonuz açık. Daha önce söylemiştim. Gerçekten bize bu imkanı sağlayarak duygu, düşüncelerimizi, fikirlerimizi sizin aracılığınızda da olsa, değil mi? Yani bütün Türkiye'ye anlatıyoruz. Biraz da galiba deşarj oluyoruz gibi geliyor. Yorumlara bakınca ben öyle hissediyorum çünkü. Yani ben 50 yaşındayım. Kendim bildim bileli işte Fenerbahçe'deyim. Futbolu takip ediyorum. İşte milli takım haftası malumunuz. Milli takımla ilgili insanlar bağlanıyorlar, bir şeyler anlatıyorlar ama ben bağlanan arkadaşlarımızı, dostlarımızı biraz eleştireceğim şimdi. Yani bir imkan verilmiş, bir şeyler anlatıyorsunuz ama lütfen anlattığınız şeyler genel kabul görsün. Galatasaraylı arkadaş bağlanıyor, kendi takımından şu oyuncu neden oynanmıyor? Bize karşı...
0: Özcan Bey, takım ismi üzerinden lütfen gitmeyelim. Ben de zor durumda kalıyorum, biliyorsunuz.
1: Fenerbahçe de işin içinde. Ben Galatasaray, Fenerbahçe, benim doğrunun olduğu yerde Galatasaray'ın, Beşiktaş'ın, Fenerbahçe'm olmaz. Anam babam bile olmaz. Ben öyle prensipli bir insanım. Bakın ben daha önce bu sizden mi aradım bilmiyorum. Fenerbahçe Galatasaray rekabeti üzerinden aslında Fenerbahçe'ye daha çok eleştirel bir yaklaşımla bağlandığım bir günde eskiden en büyük Fenerbahçe'ydi. Şimdi en büyük Galatasaray diyen bir insanım. Yani ben öyle bir insan değilim. Beni onlarla karıştırmayın. Şimdi Galatasaray arkadaş bağlanıyor, Galatasaraylı futbolcu ismi söylüyor. Beşiktaş bağlanıyor keza. Bizim Fenerbahçeliler bağlanıyor. Mesela bana göre ben Fenerbahçeliyim şimdi. Bana göre Fenerbahçe'den şu anda milli takımda oynayabilecek formda bir oyuncu yok. Hani insanlar bir şurada hep kendi futbolcusun ya arkadaşlar. Ya bu mutlu bir şey mi sizce ya? Ya şunu niye oynamıyor, bunu niye oynamıyor? İşte. Oynamıyor. Ya bir lan fakılı niye oynamıyormuş?
0: Yani diyorsunuz ki Özcan Bey, kulüpçülük yapmayalım.
1: Yapmayalım abi, milli takım yani bakın ben de tam tersi söylüyorum. Zaten Fenerbahçe kimse falan daha iyi olur bizim için. Futbol sakatlanma riski olmaz öyle değil mi? Ama ben milliyetçi bir insanım. Kim iyi oynarsa Fenerbahçe'den 11 kişi formdaysa Fenerbahçe oynar. Galatasaray'dan 11 kişi formdaysa ki o kadar Türk yok da ben bir bahsediyorum yani anlaşılsın diye. 1988'di galiba Musa Ödeniz hocayken 12 tane Galatasaray futbolcuyu almıştı. Ya eleştirilmişti ayrı konu ama benim bakış açımı anlatmaya çalışıyorum. Arkadaşlarım buraya bağlanıyorsunuz. En azından zihinlerde, akıllarda iz bırakacak yorumlar yapın. Yani her takımın taraftarı kendi tuttuğu takımdan sürmüyor, oynamıyor. Ya bunun kimse bir faydası yok ya, oynamıyor işte. Yapacak bir şey yok. Hoca santraforsuz bir oyun benimsemiş. Ona göre ha ben de mesela diyorum ki

0: Özgür, beyefendi yeni geldi. Bir şans verirse diyorum ama vermiyor adam. Ya. Yapacak bir şey yok. Bir de Çağatay Hocam, bir konuda daha bir hani gündemi meşgul etmek istiyorum. Şimdi biz milli takım maçlarını izlerken taraftarlarımız maalesef desteği tam olarak veremiyorlar. Benim gördüğüm o, bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz ama benim gördüğüm o. Bu Beşiktaş'ın, Fenerbahçe'nin, bir de Galatasaray'ın, Trabzon'un, Bursa'nın ne güzel taraftarları var. Böyle coşkulu, efendime söyleyeyim, kendine tribünde yırtan, mücadele veren, 90 dakika boyunca takımla birlikte mücadele eden taraftar grupları var. Şimdi milli takımın yöneten insanlar, federasyonu yöneten insanlar daha doğru bir ifadeyle, bu biletleri sanırım siz daha vakıfsınızdır, ben tam bilmiyorum ama duyduğumu söylüyorum. Böyle hediye ediyorlarmış, bilet veriyorlarmış yani daha doğrusu. Ya arkadaşlar, tribünde milli takıma destek lazım. Madem böyle bir niyetiniz var, tamam güzel, ne güzel, bedava veriyorsunuz. O zaman çarşıya verin, ultraslana verin, ne bileyim işte Bursa'da oynanacak, Bursa'nın orada Texas grubu var değil mi? Yani onlara verin, her maç, her hafta ben Fenerbahçeliyim ama yemin ediyorum, gıptayla izliyorum, mükemmel tribünleri var. Federasyon yetkililerine siz daha yakınsınız. Bakın size de burada görev düşüyor. Bir de basın mensubu olarak program ediyorsunuz ama sizi eleştiriyorum ben. Siz derken sadece siz değil. Yani bu spor medyasına yön veren herkesin ya bu konuda ya bilmeyen, söylenmeyen şeyleri her gün YouTube'larda orada burada anlatıyorlar, ediyorlar. Ya böyle önemli konulara kimse değinmiyor. Ya anlatın bunları federasyona. Değil ki kardeşim, beraber önceyseniz bakın ya, ultrasına verin, çarşıya verin. Benim derdim bu kadar. Tabii umarım anlatmışımdır. Bundan sonra bağlanan insanlar da lütfen yani yok şunu oynamıyor. Ya dinlemek istemiyorum böyle yorumları. Ya bunlar saçmalık geliyor bana. İyi yayınlar diliyorum. Bana bu fırsatı verdiğiniz için teşekkür ederim.
1: Çok teşekkürler. Radyonuz her zaman açık olabilir ama önemli olan yolunuz açık olsun diyelim. Teşekkür edelim. 0212 273 10'da yine sizlerin mesajlarıyla, telefonlarıyla devam edeceğiz ama tabii grupta ilk maçı hatırlıyorsunuz. Son dünya dördüncüsü. Fransa'yı elimizden kaçırdık. Bizim çocuklar kendisi gibi ilk karşılaşmasını kaybeden İtalya karşısında galibiyet kovalayacak. Saat 21.45'te başlayacak. Maç öncesi tek eksiğimiz şu anda Orkun Kökçü gözüküyor ama bize gelen bilgilerde de Orkun'un ilk 11 oynayacağı şeklinde. Biraz sonra şimdi arkadaşlarımdan da mesajlar bekliyorum. Güncel bilgileri almak üzere. Söylediğim gibi bugün Bursa'da İtalya ile karşı karşıya geleceğiz. Atatürk Stadında, Timsah Arena'da saat 21.45'te başlayacak karşılaşma. ATV'den naklen yayınlanacak ve biraz önce de söylediğimiz gibi karşılaşmanın yorumcusu da Fatih Terim olacak. Mücadeleyi İngiliz Michael Oliver yönetecek, bu bilgiyi de verelim. Grubun diğer maçında da bana göre en önemli maçlardan bir tanesi Belçika ile Fransa Brüksel'de karşılaşacaklar. İki maç da aynı saatte başlıyor. A Ligi 1. gruptaki ilk maçında Ay Yıldızı ekip Fransa'yı 1-0, İtalya ise sahasında Belçika'ya 2-0 yenilmişti. Yani şu anda işte Orkun'un durumu var. İtalya karşısında forma giyip giymeyeceği konusunda o bir soru işareti. Ve İtalya Milli Takım Teknik Direktörü, yeni teknik direktörü Roberto Mancini ise bu maç öncesinde 10 futbolcuyu kadro dışı bırakarak Türkiye'ye getirmeme kararının aldığını da altını çizelim. Çünkü Mancini Uluslar Ligi'nde oynayacakları 4 maç için 34 kişilik bir aday kadro oluşturmuştu. Ancak bu sayı sakatlanan işte Nicolò Zaniolo'nun dün milli takımdan ayrılması nedeniyle de 33'e düştü. Gelen mesajlardan devam ediyoruz. Bu arada sizler arayabilirsiniz. 0212 273 10'da hatlarımız açık. Dinleyicilerimiz hala tahinli pidede kalmışlar. Milli takıma hazırda Bursa'da maçlarken meşhur Bursa tahinli pidesi ikram etsinler. Doping olur bence demiş. Çok da güzel. Vallahi olabilir ama biraz soğuyabilir. Çağatay Bey, bu turnuva hakkında hiçbir bilgimiz yok. Bilgi verir misiniz demişler. Mehmet Yıldırım, vermiştim ama yine de verebilirim. Hiç sorun yok. Instagram'daki sizlerden gelen mesajlara da bakıyorum. Açıyorum bir yandan. Cüneyt Bey, milli takıma Türk hoca da olabilir. Eğer yabancı olursa da Vincenzo Italiano benim adayım demiş. Bakalım yine sizlerden gelen mesajlar doğrultusunda. Güden Seçkin, Çağatay Hoca Instagram adresine takip alan, çok teşekkür ediyorum. Selamünaleyküm Çağatay abi demiş. Aleykümselam, ben Ali. Hakan ve Orkun olmadığı maçlarda Arda 8 numara, Can Uzun 10 numara oynamalı. İsmail 6 numarayı halleder. Yaratıcılık konusunda eksik kalıyoruz. Korkak oynayamayız. Biz Türk'üz. Çılgın Türkleriz demiş Ali Bey. Teşekkürler. Yine devam edeceğiz sizlerden gelen telefonlarla da. Şu andan itibaren arayabilirsiniz. Çünkü hatlarımız müsait. Bakalım. Bugün en çok Beşiktaşlar aradı galiba. Daha sonradan Fenerbahçe iki tane taraftarı aramıştı. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor taraftarlarından da hem kendi takımları için hem de milli takımla ilgili eğer görüş ve düşünceleri varsa 0212 273 10 10'u arayabilirler ve görüşlerini bizlerle paylaşabilirler. Gelelim dinleyicimizin sorusuna. Evet, belki yeni açmış olabilir. İşte Uluslar Ligi oynuyoruz, A Ligi'ni oynuyoruz. Peki bu Uluslar Ligi'nde milli takımı ne bekliyor? Söylediğimiz gibi A Ligi'nden örnek verirsek her grupta 4 tane takım yer alıyor ve çift devreli lig usulüne göre 6 maç oynanıyor. İşte diğer maçları hep birlikte izledik. Kalan maçları da biliyorsunuz, onların programını da vermiştim ben sizlere. Bu 6 maç oynandıktan sonra grup birincileri ve ikincileri, tekrar ediyorum, grup birincileri ve ikincileri Mart 2027'de oynanacak çeyrek finallere yükseliyorlar. Çeyrek finali geçen 4 takım Haziran 2027'deki Final Four'da şampiyonluk için mücadele edecekler. En iyi 2 grup üçüncüsü doğrudan A Ligi'ne kalıyor. En kötü 2 grup üçüncüsü artı en iyi 2 grup dördüncüsü de B Ligi ikincileriyle playoff oynuyorlar. Kazanan A Ligi'nde kalıyor, kaybeden de B Ligi'ne düşüyor. En kötü 2 grup dördüncüsü de doğrudan B Ligi'ne düşüyor. Umarım bu bilgimiz de sizlere yardımcı olmuştur. Sonu 49'da biten dinleyicimiz var attığımızda. Ona da merhaba diyelim. Hoş geldiniz yayınımıza Radyo Gol'de. Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük Gündem'de mikrofon sizde.
2: Hoş bulduk Çağatay abi. İyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkürler.
2: Şimdi
1: isminizi de alabilir ben, miyiz?
2: İsmim Abdullah Kurt. İstanbul'dan arıyorum ben. Ben ya rahatsız olduğum birkaç tane konu var, onu dile getirmek istiyorum. Şimdi biz ülke olarak neden kendimizi bu kadar aşağıda görüyoruz? Mesela yani demin bir arkadaşımız, yani ona cevap ben katılmadım. Fransa isteseydi bize 3 de atardı, 5 de atardı. Yani niye atsın Fransa bize isteseydi 3 de atardı, 5 de atardı? Yani biz onların karşısında rakibiz. İsmail Yüksek atsaydı 1-1 olacaktı. Bir tane daha kaçırdı 2-1 olacaktı. Yani galibiyeti kaçıran taraf da biz olabilirdik yani. Galip de gelebilirdik. Neden bu kadar kendimizi küçümsüyoruz? Ben bazı yorumlara anlam veremiyorum gerçekten. Yani Montella'nın seçimleri konuşuluyor. İşte kendi, yani ne yapabiliriz yani? 11 tane Fenerbahçeli mi olması lazım eleştirmemek için? Ya da 11 tane Galatasaraylı Beşiktaşlı mı olması lazım eleştirmememiz için Montella'yı? Ne bekliyorsunuz yani? İyi kötü bir sistemi var. Bu sistem yeri geliyor işliyor. Evet, Dünya Kupası'nda bu sistem işlemedi. Belki biraz çok havalara girdik. Bir şeyler oldu. Başarısız olduk. Ama onun öncesindeki milli Dünya Kupası öncesindeki performansımızı kimse konuşmuyor. Fransa karşısında herkes maçtan önce 3 yeriz, 5 yeriz, 6 yeriz diye editler yapıyordu. Yani çok da iyi top oynadık. Oynanması gerektiği gibi top oynadık. Taktik konusunda, teknik konusunda ne yapmamız gerekiyorsa onları yaptığımızı düşünüyorum ben. Evet, mağlup olduk ama bazen iyi de oynayabilirsiniz, mağlup olabilirsiniz ve mağlup olduğumuz takım da Fransa. Yani ben anlamıyorum bazı yorumları, ben gerçekten hayretlikle izliyorum. Yani neden milli takımımızı bu kadar küçük düşürüyorlar? Yani bence gayet iyi oynadık. Yani söylemek istediklerim bu kadar. Lütfen biraz destek olmak gerekiyor yani. Ya biz, özür diliyorum ama medya da bunun içinde. Ya bir Montella'yı yerden yere vuruyoruz ya. Neden vuruyoruz biz Montella'yı yerden yere? Ne istiyorsunuz? Eski milli takımımızı istiyorsunuz mesela. Bu turmadan prim muhabbetlerinin konuşulduğu, bütün olayların konuşulduğu milli takım mı istiyorsunuz? Yani istiyorsanız, yani o istedikleri hocalar var. Bu medyada bazı insanların istedikleri hocalar var. Onlar için altyapı hazırlıyorlar. İsim vermeyeceğim tabii o hocalarla alakalı. Onlar için altyapı hazırlıyorlar. Onları getiriyorlar. Onlar getirdikten sonra da tekrar bir yeni bir çalışma başlatıyoruz. Onları da gönderiyoruz. Ama artık bu milli takım eski milli takım değil. Bence iyi yoldayız. daha da güzel şeyler olacak diye düşünüyorum.

0: yönetiminde. Söylemek istediklerim bu kadar. Bana söz verdiğiniz için de çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkürler Abdullah Bey. Tekrar görüşmek üzere. Yılmaz Bey diyor ki bence Türkiye-İtalya maçında yorumcuya da gerek yok mesajı vermiş. 0212 273 10 10'da bir yandan hem sizlerin mesajlarını okuyorum hem de Instagram Çağatay Hoca adresinde şöyle bir cep telefonuna baktığımda Fatih Özkaya teşekkür ediyorum Instagram Çağatay Hoca adresini takip almış. Yaşar Bey diyor ki Bursa'dan ben Yaşar dinliyorum sizi. Akşam maç ne olur sizce? Fransa maçında kapandık, güzel oynadık ama hatalı gol yemeseydik berabere bitirdik. Fransa'ya bile 1-0 kaybettiysek İtalya maçı bence güzel geçecek düşünüyorum. Ama sizin yorumlarınızı bekliyorum merakla demiş. Ben inşallah kazanacağımızı düşünüyorum. Yani İtalya'ya yenilmeyeceğimizi düşünüyorum. İnşallah yarın da yine bu mikrofonlarda güzel haberlerle sizlerin karşısına çıkmayı nasip etsin Allah. Nusret Bey diyor ki Yalova'dan Nusret ben. Bence bu akşamki maç İtalya 2-0 kazanır demiş. Duygusal davranmaya gerek yok. Milli takımda futbolcular arasında da kopma var. Sanki ilk defa oynuyorlarmış gibi demiş. O da görüş ve düşüncelerini paylaşmış. Yine devam edelim bakalım. Çok mesaj geliyor bir yandan da. Buradan bakıyoruz. İbrahim Bey diyor ki Çağatay Hocam İtalya'nın artıları ve eksileri nedir? Yaşar Bey'den de bir yandan mesaj geldi. Montello Barış Alper Yılmaz'la Kerem Aktürkoğlu ile bence olacak değil. Niye bunların üstünden takım kuruluyor? Başka oyuncumuz yok mu? Ben de anlayamıyorum yorumu yapmış. Bakıyoruz Fatih Özkaya. Galatasaray taraftarıyım hocam. Milli takım oyuncularının özgüvenliğini kaybettiklerini düşünüyorum. Ama en kötüsü Dünya Kupası'nda alınan kötü sonuç sonrası federasyonda ve milli takımın teknik kadrosunda herhangi bir önlem alınmamasından dolayı halkın da inancını ve coşkusunu kaybettiği düşüncesindeyim. Eskiden olsa iki gün öncesinden milli maç havasına girerdik fakat milli maç olduğunu aynı gün radyodan öğreniyoruz. İnşallah en kısa zamanda inancımız ve coşkumuz geri döner demiş Fatih Bey inşallah. Doğru da söylüyor aslında bir yandan. Çünkü öyle bir hava yok. Hepimiz farkındayız bunun. Yani ben şunu da anlamıyorum. Dikkat edin Dünya Kupası'ndan sonra başarısız olan bütün takımların teknik direktörleri değişti. Ama bir yerde başarısızlık varsa zaten taze kan gerekmiyor mu? Çağatay Hocam bu akşam İtalya'ya karşı kötü bir sonuç alınırsa Montella bırakır mı sizce? Ben bırakacağını zannetmiyorum. Bence milli takımı hocası Okan Buruk da olabilir. Ama o Galatasaray'ı çalıştırıyor. Bursa Spor'u şampiyon yapan Ertuğrul Sağlam da olabilir demiş Ziya Bey. Yorum yapmış. İbrahim Bey'in sorusu vardı ona da cevap verelim. İtalya'nın artıları ve eksileri ne demiş? Bu arada sizler 0212 273 10 10'u lütfen arayın. Hemen canlı yayına bağlanacaksınız. Artılarına bakacak olursa biliyorsunuz İtalya'nın şu anda en çok bilinen özelliği kalecisi yani Donnarumma'nın kalede güven veren bir isim olması. Tonali ve Barella oyunun kaderini belki de birazcık değiştirebilecek isimler. Roberto Mancini'nin maç içerisinde sistem değişikliğine gidebilme tecrübesi var. Topa sahip olduklarında sabırlı bir takım olmaları. Bazen rakibi paniğe sevk etmeleri bunlar artıları ama eksilerine bakacak olursak da baskı altında oyun kurmada problemleri var. İtalya'nın ilk pas bağlantıları bozulduğunda oyun ritmi düşebiliyor. Hücum sonrası savunma daha fazla oyuncuyla hücuma çıktığında arkasında boş alanlar bırakabiliyor ve yeni kadroda şu anda uyum sorunu yaşıyor. Ve tabii hepimizin bildiği Catenaccio'yu şu anda da uygulayamıyorlar. Çünkü oynayabilecek futbolcular o kalitede değil eski İtalya'yı değil yanına bile yaklaşamıyorlar. Cem Bey ne demiş bakalım. Futbol 3 alanda oynanıyor bence. Maç başlamadan önce kağıt üstünde maç günü sahada maçtan sonra sosyal medyada. Kağıt üstünde en iyiler sahada kaybedebilir. Kaybedene de neden kaybettiğini söyleyecek milyon tane teknik adam oluyoruz yorumu yapmış. Bir Mehmet Bey'den gelmiş, bir Ertuğrul Sağlam ismi daha geldi. Bugün ikinci oldu bu isim.

0: önerisi. Yine sizlerin mesajları o kadar çok oluyor ki arada kaçırmayayım diye bakıyorum. Fransa'nın hocası yeni değişti. Ne kadar çalıştı? Fransa ile bir de bunu sormak lazım. Merhabalar, iyi çalışmalar. Ufak bir istatistik paylaşmak istedim demiş. İsminizle paylaşsaydınız keşke. Evet, Fırat Yüksek, WhatsApp profilden baktım. 2026-27 için Süper Lig artı UEFA Şampiyonlar Ligi. İlhan Fakılı 7 maç 3 gol 1 asist. Kerem Aktürkoğlu 6 maç 0 gol 1 asist. Barış Alper 7 maç 0 gol 0 asist. 4-6-0'da oynayıp gol atacak bir kanat oyuncusu ihtiyacınız varsa hangisini seçerdiniz diye dinleyicilerimize de sormuş dinleyicimiz. Bakalım. Evet, Orkun Kökçü ile ilgili hala haber bekliyorum. Reklam arasında soracağım. Telefonuma da bakacağım. Ama söylediğim gibi 0212-273-10-10'da lafı fazla uzatmadan sizlere mikrofonu uzatalım. Sonu 03 ile biten dinleyicimiz var. Hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk Çağatay Bey. Yiğit benim ismim.
0: Buyurun Yiğit Bey.
1: Affedersiniz. Çağatay Bey, şöyle. Milli takımda bir sistem yok. Aslında Okan Buruk ve Montella belli vizyonda belli başarılar sergiledi. Çıtayı belli bir yere getirdi. Ama bu getirdikleri noktadan bir adım daha öteye götürebilmek için bir futbolcu gerekiyor. Galatasaray'da Okan Buruk bunu transferle yapabiliyor. Ama eldeki malzemeye baktığınızda Türk milli takımında bu şu anda ortaya çıkmıyor. Ekstradan şöyle bir bilgi vereyim. Yenili futbolcuları var. Onları milli takımda tutmaya çalışıyor. Kimilerine abilik yaptırıyor. Kimilerinin tecrübelerinden faydalanmaya çalışıyor ama yeni parlayan biri olduğunda, ki şu an parlayan biri de yok aslında bakarsanız, ama bunlara da yeni fırsatlar verilmiyor. Ama deminki istatistiği okuduğunuzda İlhan Fakılı değerlendirilebilirdi. Çünkü yani bir yeni taze kan ve ileri vadeli 21 yaşında bir çocuktan bahsediyoruz. Güzel çağlarından için bir 10 senesi daha var. 31 yaşına kadar bu formaya hizmet edebilecek bir futbolcu. Onun için şöyle bir futbol aklı göremiyorum. Ben kendi nacizane izlediğim kadarıyla söyleyeyim. Beşiktaş taraftarıyım. Nasıl oynadıklarını görüyorum. Neler yapmaya çalıştıklarını biliyorum. Yani nitelikli ya da niteliksiz Beşiktaş'ın bütün futbolcuların tamamına kaymaları gereken yerlerin nerelere olduğunu ve çıktıklarında en azından o hücum presini nasıl yapmaları gerektiğine kadar aşılamış bir örnek var şu an İtalyan'a önümüzde. Ama milli takıma baktığımızda ne oynuyorlar, nasıl bir hücum yapacaklar, biraz şey gibi, çok özür dilerim ama sağda hızlı adamımız var, o içeriye girsin, dribbling yapsın, oradan şut çeker, orta sahada sertlik yapalım, pasları kısa tutalım falan gibi, böyle futbol menajerlik oynayan küçük çocukların yönettiği oyun gibi bir milli takım izlediğimizi düşünüyorum. Aslımıza sığınarak, antrenör değilim bu arada, ama ben sizin oyun ya da bizim oyun rengiyle ilgili neler gördüğünüzü bir hoca olarak da dinlemek isterim.
0: Estağfurullah.
1: Farklı örnekler verirseniz de çok sevinirim Çağatay Hocam.
0: Çok çok teşekkür ediyorum. Yayınımıza katıldığınız için renk de kattınız. Yiğit Bey, görüşmek üzere. Sıradan devam edelim. Sonu 91 ile biten dinleyicimiz var. Merhaba, hoş geldiniz yayınımıza.
2: Cahit benim ismim.
0: Buyurun Cahit Bey.
2: Şöyle söyleyeyim. İki önce bağlanan sevgili dinleyicimize cevaben birkaç bir şey söylemek istiyorum. Aslında başka bir şeyden bahsedecektim ama. Şimdi yani bu kadar eleştirmeye gerek yok diyor. O zaman şöyle bakalım olaya.
0: Yapıcı eleştiri yapacaksınız değil mi Cahit Bey? Cahit Bey.
2: Efendim, pardon?
0: Yapıcı eleştiri yapacaksınız değil mi siz de? Yapıcı eleştiri de bulunacaksınız. Tamamdır.
2: Yapıcı eleştiri anlamı da şöyle. Yani eleştiri, hani bu kadar eleştirmeye gerek yok dedi ya arkadaşım. Hı-hı. Şimdi eleştiri var. Yani yerle bir edip hakaret edecekseniz bu eleştiriden çıkıyor. Ama mevcut sistemle ilgili öngörülerimizi ya da yaşadıklarımızı, tecrübelerimizi taraftarlar olarak paylaşmak da açıkçası görevimiz. Hiçbir şeyin eleştirilmediği yerde bir başarıya ulaşma şansı yok çünkü. Şöyle bir durum var. Biz Dünya Kupası'na 48 takım katıldı. Ve biz bu 48 takım arasında playofflarda oynayarak gidebildik.

0: Avrupa'nın 7. büyük ekonomisi Türk futbolu. Ekonomik anlamda. Dünya Kupası'nda da 13. sıradaydık. Kadro değeri anlamında 48 ülkede 13. sıradaydık. Ama biz 35. sırada bitirdik Dünya Kupası'nı. Ve bunun bedelini ödeyen bir kişi bile çıkmadı. Yani sorumluluk alan. Bedelini ödeyen derken sorumluluk alan bir kişi bile çıkmadı. Burada insanların milli takıma gerçek anlamda sarılıyor olabilmesi için o milli duyguların tam olarak eşit seviyede. Ayırmaksızın, futbolcu ayırmaksızın, bir futbolcuya karşı duyulan sevginin performansı göz önüne alınmadan diğerlerinin önüne geçmesini engellemekle başlıyor bu. Yani Samet Akaydın'ı işaret ediyorum burada. Getafe'de oynayan futbolcu sorusu sorulduğunda performansı yetersiz diyen Montella, evet, Samet Akaydın'ın 2 senedir bu milli takımda oynamasının bir nedenini açıklıyor olması lazım kamuoyuna. Ve bunun da soruluyor olması lazım gazeteciler tarafından. Yani bir gazetecinin bir soru hakkı olabilir. Enes'i neden oynatmadınız diye ben sorarım. İkinci soru hakkı size gelir ve siz de dersiniz ki Enes'i oynatmadığınız performansından dolayı ama Samet Akaydın'ın hiçbir performansı yok. 2 senedir neredeyse oynadığı takımlarda yedek. Samet'in oynamasının bir nedeni olması lazım. Sizce nedir bunun nedeni diye soruluyor olması lazım. Biz yıllarca bir Beşiktaş taraftarıyım. Necip Uysal'ın kişiliğinden, karakterinden bağımsız söylüyorum bunu. Necip Uysal'ın Beşiktaş'ın kadro derinliğine olması münasebetiyle belki iyi bir stoper altyapıdan çıkan, belki iyi bir orta saha oyuncusu alternatif olarak tutulduğu için alınacakken senelerce bu futbolcuların alınmasına rağmen Necip'in önlerinde olmasından dolayı yer bulamadığını gördük. Ve milli takım kadro havuzundan bahsediyoruz. Yani şimdi örnek veriyorum, Emirhan oynamış olsa bugün ve kötü oynamış olsa ben bir Beşiktaşlı taraftar olarak Emirhan'ın oynaması için bir baskı yapmam açıkçası. Milli takım orası eşit olması lazım. Aynı şekilde Barış Alper'le ilgili. Barış Alper'in santrofor pozisyonunda oynatıp biz santroforlu oynuyoruz diyor Montella sorulduğu zaman. Aslında biz santroforlu bir oyun oynuyoruz diyor. Demek ki Barış Alper'i santrofor olarak düşünüyor. Şimdi burada Barış Alper'e de yazık ediyor bence. Çünkü bütün tepkileri Barış Alper'i doğru yöneltiyor kendisi. Çünkü oynamadığı bir pozisyonda. Yani motorik alışkanlıkları orada gelişmediği bir pozisyonda oynamak zorunda kalıyor futbolcu. Doğal olarak sırtı kaleye dönükken kalenin yerini bir santrofor gibi ezbere biliyor olma ihtimali yok. Ama kanatta oynarken oradaki motorik alışkanlıklarından dolayı yapacaklarının birçoğunu ezbere yapar hale gelmiş bir futbolcuyu bu yaştan sonra evirmeye ve milli takımını riske etmeye gerek olduğunu da düşünmüyorum açıkçası. Burada Barış Alper'in kendi takımında da performansı düşük. O zaman onun yerine performansı daha iyi bir futbolcu alması lazım. Ayrıca milli takım hocası dediğimiz zaman bu milli takım ya, yani ülkede futbol oynayan ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olup Avrupa'da futbol oynayan herkesi sarıyor olması lazım ki bir alternatif üretiyor olması lazım. Koskoca ülkede Barış Alper Yılmaz'ın ya da 9 numaramız yok deniliyor. 9 numaranın yerini dolduracak bir tane futbolcu yok mu mesela? 9 numaramız yok deniliyor bize 3-4 yıldır Burak Yılmaz'dan sonra. Bir tane futbolcuyu mesela bulamadık mı biz 17-18 yaşında? Diğer alt liglerde oynayan ve 9 numara yeteneğine haiz bir tane futbolcuyu biz 2 senede geliştiremedik mi mesela milli takım havuzunda? Ya da o futbolcu üzerinde bir çalışma yapamadık mı? Bunların hepsi yapılıyor mu? Bu arkadaşa da bu yüzden aslında biraz cevap vermek istedim. Yani burada tabii ki eleştirecek birçok nokta var. Birincisi toparlıyorum, kapatıyorum hemen. Birincisi bu başarısızlıkta kimsenin sorumluluk almaması. 17'ye yakın ülkenin teknik direktörü değişti diye biliyorum. 14 veya 17. Kimsenin sorumluluk almaması ve mevcut oyuncu kadromuz bu kadarla geçen 2 sene 3 sene boyunca aynı şeyleri izliyor olmamız. Hiçbir oyun değişikliği yok. Türkiye'de bu kadar lisanslı futbolcu varken ve Avrupa'da da oynayanlar varken bunların ben başarısızlık olduğunu düşünüyorum ve işinin gerçek anlamda tam olarak yapıldığını da düşünmüyorum. Çok teşekkür ederim söz hakkı verdiğiniz için.
1: Biz teşekkür ediyoruz yayınımıza.

Katıldığınız için yine sizlerin Veysel Dere'ye çok teşekkür ediyorum mesajlarıyla devam ediyoruz da bugün de yine yoğun bir program yaptık. Telefonlarınızla sağ olun, bağlandınız, hiçbir zamanda yalnız bırakmadınız. Şu dikkatimi çekti, programın başında söyleyecektim ama unuttum. Biz şu ana kadar yani A milli futbol takımımız Türkiye'nin tarihinde İtalya ile şu ana kadar 17 tane maça çıkmışız. Ve İtalya karşısında bir tane bile galibiyetimiz yokmuş. Yani ne kadar acı verici. Yani tarihimizde 17 maça çıkıyoruz. Milli takım İtalya karşısında ilk galibiyetini elde etmek için bugün mücadele verecek. Üçü B milli takım olmak üzere. Şimdi istatistiklere baktığımda İtalya ile bugüne kadar 16 kez karşı karşıya gelmişiz. Bugün 17. kez olacak. 5 beraberlik, 11 yenilgi almışız. 29 gol yemişiz. İtalya'ya 10 gol atmışız. 4 maçın tamamını kazanmışlar. İtalya Türkiye'ye karşı deplasmanda oynadığı 4 maçın tamamını kazanmış. En sonuncusu da Roberto Mancini yönetiminde 29 Mart 2022'de Konya'da oynanan hazırlık maçında elde edilen 3-2'lik galibiyetmiş. Şimdi bir yandan da cep telefonumda gözüm Anadolu Ajansı'ndan bir arkadaşımız var. Muhtemelen oynayamayacak diye bir mesaj atmış ama hala bize gelen bilgiler Orkun Kökçü'nün bugün oynayacağı şeklinde. 3-4 muhabir arkadaştan, daha milli takımda bulunan arkadaşlardan mesaj bekliyorum. Eğer programın sonuna kadar yetişirse mesajları da sizle paylaşacağım. Tabii şöyle bir baktığımızda Uluslar A Ligi Grup 1'de Belçika bir maçta 3 puanla lider. Burada da tabii avaraja bakılıyor. İkinci sırada Fransa'yı görüyoruz. Onun avarajı 1 puanı 3. Üçüncü sırada Türkiye var. Henüz puanımız yok. Dördüncü sırada da yine İtalya var. Onun da puanı yok. Bizim avarajımız eksi 1. Onların avarajı eksi 2 olduğu için biz de grupta otomatik olarak eksi 1 ile 3. oluyoruz. Tabii açıklamalar var. Açıklamalara da baktık ama Fransa ve Belçika'ya yenilen iki takımın da düellosunu kaybedene B Ligi yolu gözükür demişler Sözcü gazetesinin haberinde. Bu yüzden kaybetmeyi aklımızın ucundan bile geçirmiyoruz. Belki gecenin sonunda grupta ikinci bile olabiliriz yorumu var. Uluslar A Ligi 1. grubun 2. haftasında A Milli Futbol Takımı bugün saat 21.45'te Bursa'da İtalya ile karşı karşıya gelecek. İlk maçında Fransa'ya 1-0 mağlup olan Ay Yıldızlar, Belçika'ya 2-0 yenilen İtalya karşısında gruptaki ilk galibiyetini almak ve moral bulmak için sahaya çıkacak. Günün diğer randevusunda Belçika-Fransa maçı var. Bu maçtan çıkacak sonuca göre İtalya'yı yenersek grupta yeniden iddialı duruma geliriz. Fransa maçında kırmızı kart gören kaleci Uğurcan Çakır cezalı. Orkun Kökçü antrenmana çıkmış. Hakan Çalhanoğlu ve Kenan Yıldız sakatlıkları nedeniyle zaten kadroda yer almıyor. Orkun dünkü tabii antrenmana çıktı. Bugünkü çıkıp çıkmayacağını artık Montella karar verecek. Ayrıca Mert Müldür, Rıdvan Yılmaz da sakatlar listesinde bulunuyor. Muhtemelen kalede Uğurcan'ın yerine Altay Bayındır görev yapacak. Bursa'daki maç her iki taraf için de gerçekten kritik bir önem taşıyor. Ve Montella'nın öğrencileri çizmeyi giyeriz, yolumuza bakarız sloganıyla sahaya çıkacak ve tribünlerin coşkulu desteğiyle 3 puana ulaşmayı hedefleyecek demiş Sözcü gazetesi. Bakalım Sözcü gazetesinin 11'inde kimler var? Altay, Zeki, Merih, Abdülkerim, Oğuz, İsmail, Salih, Ferdi, Arda, Kerem, Barış, Alper 11'i yaparken Hürriyet'e bakalım nasıl bir 11 bekleniyormuş. Altay, Zeki, Merih, Abdülkerim, Ferdi, İsmail, Salih, Arda, Kerem, Barış, Alper ve Can Uzun 11'i paylaşmış Hürriyet gazetesi. Yine bakıyoruz. Bizim ligde 10 hafta olmadan 12 hoca değişiyor. İstikrar başarı için şart demiş Ali Cemal Bey'in de bu mesajını paylaştıktan sonra şöyle bir saate baktım ve bizlere ayrılan sürenin de sonuna doğru

0: geldiğimizi görüyorum. Mustafa Belge'ye çok teşekkür ediyorum Instagram Çağatay Hoca adresini takip aldığı için. Bugün de bitirdik. Akşama inşallah güzel bir sonuç alalım artık ve tarihimizde ilk kez İtalya'yı yenelim artık. Bakalım, ben de yollarda olurum herhalde. Bursa'da milli takımımızı yalnız bırakmamak üzere. Bugün yine telefonlarıyla, mesajlarıyla, güzel sözleriyle yanımıza güç veren tüm dinleyicilerimize ben Çağataş'la gönülden teşekkür ediyorum. Yağmurlu bir pazartesiydi. Sizlerle birlikte olduk, sesinizi duyduk, sohbetinize ortak olduk. Benim için gerçekten çok kıymetliydi. İyi ki varsınız, iyi ki bu güzel gönül bağını hep birlikte kurduk. Dediğim gibi yeni hafta hepimize sağlık, huzur, bereket, güzel haberler getirsin. Siz yanımızda olduğunuz sürece biz de mikrofonun başında olmaya devam edeceğiz. Yarın saat 14'te Türkiye'nin Spor Radyosu Radyo Gol'de görüşmek üzere. Hepinize mutlu, keyifli, huzurlu bir gün diliyorum efendim. Hoşça kalın.
1: Çağatay Çıtlak'la dört büyük gündem sona erdi.
2: Reklam. Reklam. Reklam bitti. Reklam.
3: İşinizin başında siz, risklerin karşısında işte Kobi Sigortası. Anadolu Sigorta'nın sektörünüze özel paketler sunan işte Kobi Sigortası'na iş cepten kolayca ulaşabilir, zengin

0: Radyo Gold'e L1 Üçgen Zamanı.
1: Güzel insanlar, Italiano ve işleyen çarkları Kartalı yükseklerden uçuruyor. Şimdi kendi tezi üzerinden antrenörlük felsefesini biraz konuşacağız ama önce Marsilya maçı ile ilgili şunu bir söyleyeyim. Marsilya maçını izlerken dedim ki işte futbolu niye seviyorsun diye bir soru sorsalar al maçı gösterdi ki ben bu yüzden seviyorum bütün her şeyiyle. Niye? Tribün harika, atmosfer şahane, gürültüsü, patırtısı. Yani işte Beşiktaş böyleydi ya. Yani bunu dedirtti bana. Beşiktaş böyleydi çünkü eskiden de böyleydi. Tribünü, coşkusu, heyecanı böyleydi. Ve bunu bir teknik direktör eliyle yeniden kazandı. Çünkü saha nasılsa tribünde öyle olur. Kimse kusura bakmasın. Yani bu konuda çeşitli tezler ortaya atılabilir ama bu da benim tezim olsun. Saha nasılsa tribünde öyledir abi. Şimdi maçı izliyorsun. Beşiktaş diyorsun, bir şey yapıyor. Biraz da onu anlatmaya çalışacağız yani. Bir şey yapıyor ve öyle bir yapıyor ki şu huyundan görüyorsun yani. Gol atıyor Beşiktaş. Bakın dikkat edin gol kutlamalarına. Yani gol kutlamalarından santraya gidemiyor. O ona sarılıyor, bu buna geliyor, öbür oyuncu geliyor sarılıyor. En geriden başka bir savunma oyuncusu geliyor sarılıyor. Dikkat edin yani. Ve diyorsun ki burada bir enerji var, pozitif bir enerji var. Bu da harika bir şey. Ve bence herkes bu enerjiyi hissediyor. Belki tarif edemiyor doğru düzgün. Ama Beşiktaş'ı belki biraz da ölçüsüz övmelerin en önemli sebebini ben bu yüzden böyle görüyorum yani. Orada bir futbol maçı izlediğini ikna alıyorsun. Dünyanın her yerinde futbol maçı oynanıyor öyle mi? Ve hani yeni futbolla falan mesafeli insanlar da var. Bazen insan futbol sevgisini sorguluyor o kadar maça bakarken ederken. Burada diyorsun ki ama evet evet yani futbol bu dedirttiği için övgü cümlelerini sıklıkla duyuyoruz Beşiktaş'la ilgili. Elbette hani bu henüz hikayenin başlangıcı. Elbette konuşurken ölçülü konuşmak lazım. Ama bu Italiano ile ilgili düzgün cümleler kurmamıza veya hikayesini anlamaya çalışmamızı engel değil. Biz de onu yapacağız şimdi. Yola çıkarken de Recep Reis'le internete düştü. Gerçi görmüşsünüzdür, Italiano'nun antrenörlük tezini baz aldık. Ve onun verdiği röportajlardan cümleler çıkardık. Bunu Beşiktaş'a uyarlama gayreti içerisine girdik. Mesela orada bir cümlesi var. Diyor ki oyun içinde bir antrenör gibi düşünmek veya antrenör gibi hissetmek başka bir şeydir. Gerçekten antrenör olmaksa tamamen başka bir şey. Buradan başlayalım. Şimdi bana kalırsa Beşiktaş transfer döneminde bir sürü doğru şey yaptı. Ama tam anlamıyla %100'lük bir performans diyebileceğim bir işe imza atmadı. Hocanın da bir artısı burada başlıyor zaten. Belki savunmada ayağı daha iyi, soğuk

kanlı kalmayı becerebilen bir savunmacı almadılar. Şimdi sezon öncesi mesela konuşsak Beşiktaşlarla 10 numara ihtiyacından bahsediyordu. Belki yedekleme yine doğru düzgün yapılmadı. Endidi'nin gitmesi gerektiğini düşünüyordu herkes. Ama şöyle söyleyeyim. Bugün İlhan Fakılı gol atan adam ya, çok da seviliyor ya. Belki İtalyano yerine başka bir teknik direktör olsaydı ne işi var ya Beşiktaş'ta falan dediği bölümlerdeydik şu an. O haftalardaydık. Onu söylemeye çalışıyorum. Ama Beşiktaş planlamadaki aksaklıklara, eksikliklere rağmen belirli bir seviyeye geldi. Yoksa hala eksiği var. Hem nicelik olarak hem nitelik olarak eksikliği var. Ama bunu hissettirmeden o süreci geçebiliyor. Bence bu çok önemli bir şey. Mesela Olaytan sundu sana ya altın tepsiyle. İşte İtalyano'nun dediği gibi antrenör gibi hissetmek başka bir şey. Antrenör olmak başka bir şey. Şimdi Beşiktaş'a bakınca bir antrenör takımı görüyorsun. Bir antrenör kimliği görüyorsun. İnsanları da bence bu mutlu ediyor. Çünkü Türkiye'deki herkes, yani siyah beyaza gönül vermek zorunda değil abi. Hepimizde var bu. Antrenör kimliğinin baskın gelmesini çok önemsiyoruz. Çok da özlüyoruz. Bunu birazcık görüyorsun. Yani Olaytan o yüzden doğru bir isim örnek olarak. Şimdi ben geçen sene gelmesine mesafeli baktığımı söylemiştim. Yayında da söyledim. Yine söyledim yani. Ama o yemeği güzel pişirdi abi İtalyano elindeki malzemeyle. Yani bugün şimdi bak iki asistle oynadı. Girdi ikili mücadelelerde rakibin üstünlük kurdu. Hırsla sahada lider gibi oynadı. Toplam mesafesi iyi falan. Beşiktaş'ın blokları çok hızlı geçmesini sağladı Olaytan. O yüzden olay oldu mesela. Veya da geçen seneki Černý bilmiyorum herkes seviyor muydu. Ama bugün önemli bir parça oldu. Salih Özcan beklentinin çok üst düzey olduğu bir isim değildi. Dortmund'da hani düzenli forma giymediği için bir şüpheyle bakılıyordu ama şu an ligin en iyi süpürücülerinden bir tanesi oldu. Ve önündeki iki oyuncuya da çok sağlam bir özgürlük sağlıyor. İşte o yüzden İtalyano'nun sözüyle devam edeyim yine. Oyun içinde bir antrenör gibi düşünmek veya antrenör gibi hissetmek başka bir şeydir. Gerçekten antrenör olmaksa tamamen başka bir şeydir. Ve şu sözü de güzel. Taktik için diyor tahta var. Bu sözünü çok sevdim. Taktik için tahta mevcut ama sonra insanların zihni üzerine çalışmalısın diyor. Yani Beşiktaş'taki dönüşümü de bence güzel açıklatan bir ifade bu. Çünkü işte Olaytan dedik ya. Şimdi 1-2 maç üst düzey verim alabilirsin. Ama Göztepe'deyken de öyle oynadığı maçlar vardı. Sonra çok kötü oynadığı maçlar da geliyordu. Hatta ne dedi o zaman Göztepe'nin hocası? Bazen üst düzey bir profesyonel görüyorum ona bakınca. Ama bazen amatör bir futbolcu gibi davranıyor. Yani buna benzer bir cümle kurdu. Ama işte Beşiktaş'ın dönüşümünü çok güzel açıklayan ifade. Dedim ya. Yani Italiano belli ki oyuncunun zihnine girmiş. Yani bir öyle bir teknik direktör. Onu söylemek lazım. Hani ben bu örnek üzerinden verdim. Sen başka bir oyuncu üzerinden bu hikayeyi yapabilirsin. Ama zannediyorum bu konuda şu ana kadarki performans olarak hemfikiriz. Oyun şablonu olarak da hani biraz konuşacak olursak yine bir röportajındaki cümlesine sığınalım İtalyano'nun. Diyor ki top ayağındayken herkes oyun kurucu olabilir diyor. Buna bizim Recep Bey istedi ki abi ne olur buna Vlahović örneğini ver dedi. Çünkü gol hariç her şeyi yaptı dedi Marsilya maçında. Elbette hani gol konusunda ona çok yüklenmemek lazım. Çünkü hani gol noktasında topla buluşamadı belki ama Vlahović inanılmaz bir sırtı dönük santraforluk dersi verdi. Yani Beşiktaş'ın Vlahović'i derine çekerek sırtı dönük topla buluşturup İlhan Fakıllı, Černý'yi savunma arkasına koşturması. Yani Marsilya'nın zaten kötü bir savunma dengesi vardı iyice yerle bir oldu. Adam paylaşımını, dağılımlarını doğru yapamadılar. Vlahović orada oyun kuruculuk meziyetiyle Beşiktaş'ın oyununu evirdi abi. Rakibin hattını sürekli kıran bir oyuna evirdi. Bakın 4. dakikada İlhan Fakıla'ya yaptığı inanılmaz bir pas var. Bir anda dönüp yapıyor bunu. Dönün 24. dakikaya ayak dışıyla Černý'yi topla buluşturduğu an var. Orkun'un ilk yarının sonunda kaçırdığı pozisyonda orada harika bir kilit pas var. Yani Vlahović'in o pasın hemen öncesinde yapmış olduğu şey de kontrolü çok elit. Ama o pozisyonun başına gidelim mesela. Yine sırtı dönük top aldı. Bu kez Murillo'yu oynadı. Sırtı dönük top aldı. Bek'in alan katması adına topu saklayabilirdi. Ama olgun pasla onu oynadıktan hemen sonra topu geri alıp Orkun'a kusursuz bir pas verdi. Kaçtı o ayrı. Anlatabiliyor muyum? İşte Vincenzo Hoca'nın dediği gibi top ayağındayken herkes... Yani oyun kurucu. Bunu daha önceki takımlarında da yapıyordu yani onu da söylemek lazım. Bu onun genel bir felsefesi. Eksiklikler yok mu? Var. Yani mesela ilk 20 dakikadan sonra Beşiktaş ritmini kaybetti maçta. Ya da arkada hani ben gol olacağını biliyordum. Hani o sol bek sol stoper arası orada bir sıkıntı vardı. Bir gol yiyecekti orada.
Ama

Yani bunun esas sebebi bence biraz profil sıkıntısı da var. Yani oyuncu profili sıkıntısı olduğunu da düşünüyorum. Ama oyun şablonu açısından da şunu söylemek lazım. Hani yine kendi sözüne atıfla söyleyeyim. Diyor ki bekleyen çok geride duran bir takım hoşuma gitmiyor diyor. Devamında rakibin sürekli topa sahip olmasına izin vermek istemediğini, savunma çizgisinin cesaretle öne çıkmasını, takımın blok halinde yükselmesini, top kaybedildiğinde de mümkün olduğunca hızlı geri kazanılmasını savunuyor. Yani onun futbolunda savunma eşittir geriye çekilmek değil, topu yeniden kazanmak için öne gitmek. Ama bu da işte oyuncu profilinin kalitesine, niteliğine göre bazı sıkıntılar doğurabiliyor. Bence dün akşam bunun küçük bir örneğini gördük. Şimdi bambaşka yerlerde çok daha baskın geldiği için Beşiktaş'ta o hissedilmemiş olabilir. Ama hocanın genel olarak böyle bir anlayışı var diyebiliriz. Bu anlayışa uygun arka profil var mı derseniz bence yok. Peki bu hocanın değişme niyeti var mı derseniz yok, o hiç yok. O hiç yok çünkü 2020'de Spezia oyuncusuna işte o sözü söyle her futbolcu top ayağındayken oyun kurucudur diyordu. 2025'te hangi gazeteydi ya? Orada İtalyano'nun sözlüğü gibi böyle ana kavram duruyordu. Tutti registi diyor. İtalyanca söyleyeyim. Kendisi efendim futbolculuk döneminde oyun kurucu oyundan düşürülünce takımında başka bölgelerden oyun kuracak alternatifler üretemediğini gözlemliyor. O yüzden o tutti registi, yani herkesin oyun kurabilen oyuncular olmasını istiyor. Bir yazıda şey gördüm, o da hoşuma gitti. Yani İtalyano'nun futbolculara rol değil sorumluluk verdiği ifadesi. O çok hoşuma gitti. Onun için çok değiştiğini göremezsiniz. Yani rakip yarı sahada baskı, yüksek savunma çizgisi, top kaybı sonrası karşı pres, rakibe haliyle rahat pas imkanı vermeme, oyunu rakip yarı sahaya taşımak. Bu prensiplere sahip. Ve şey diyor, sadece taktik teknik yetmez diyor. Cesaret lazım, kalp lazım, psikoloji ve insan yönetimi de gerekiyor. Ki bizi izleyenler bilir, biz bir antrenörü değerlendirirken bu parametrelere muhakkak bakarız. Hatırladım, Republika. O röportajda bir cümle daha var, İtalyano'ya ait. Oraya diyorlar ki senin sırrın ne diye soruyorlar. Cevabı şey, İtalyanca veriyor da, peşimden gelmelerini sağlayabiliyorum diyor. Yani bu ne demek? İşte aslında milleti maça götüren şey bu. İşte futbolcuların vücut dilindeki o güzellik bu. Veya demin ne dedim? Taktik için tahta var ama asıl mesele kafasının içine girmek oyuncunun. Onu kendi tarafına çekmek, duygusal olarak onu uyarmak buna işaret ediyor. Onu söyleyelim. Bu arada yeri gelmişken bir referansı da verelim. Yani bu referans çünkü çok güçlü ve İtalyano'nun felsefesini anlamak için güzel bir referans. Çünkü konuşan kişi abi Arrigo Sacchi. Boru değil yani, af buyurun. Diyor ki 2025'te Bologna üzerine yazdığı analizde İtalyano futbolunu pres, cesaret ve kolektiflik üzerinden tarif ediyor. Sacchi'nin özellikle vurguladığı nokta İtalyano'nun oyuncularını sürekli olarak zihinsel ve taktiksel olarak tetikte tutması. İşte o yüzden önemli peşimden koşmalarını sağladığım kısmı, ama bir ilginç olan şey daha var, adamın değişmemesi. Kulüp değişti, lig değişti, oyuncular değişti, haliyle rakipler değişti ama fikir değişmedi. Fikir ne? Kendi antrenörlük tezinde anlattığına göre topa sahip olma oyunu. Onun da üç temel prensibi var. Biri konsolidasyon. Yani topu dikin oynamak için acele etmemek, topun güvenliğini sağlamak, sabırla boşluk aramak. Topla kat etme, alan bulduğunda topla ileri kat ederek rakip oyuncuları üzerine çekmek ve onları pozisyon almaya zorlamak. Yani provoke etmek diyorlar. Doğrudan hücum. Top geri kazanıldığında rakip kaleye en hızlı şekilde agresif ve dikine hücum etmek. Bu yaklaşım bir risk kültürünü de destekliyor. Kaybetmemek için değil, kazanmak için oynamak. Tam olarak hocanın bahsettiği unsurlar bunlar. Özetler elbette çok daha detaylı anlatıyor ama şimdi konsolidasyon kısmına baktığımızda topu dikine oynamak için acele etmiyor dedik. Topun güvenliğini sağlıyor dedik. Sabırla boşluk arıyor dedik. Mesela Fenerbahçe maçına bak, onu görürsün. Vlahovic'in ağlara gönderdiği top öncesi Beşiktaş'ın en geriden nasıl sabırla pas yaptığını, o pasla birlikte Fenerbahçe'nin dengesi nasıl bozduğunu Fenerbahçe'nin gördük. Yani tezini sahaya sürdü orada İtalyano. Gelelim topla mesafe kat etmeye. Olaytan'ın kullanımını anlattı. Buna kanatlar da dahil aslında. Yani Beşiktaş oyuncuları alanı bulduğu anda topla mesafe kat etmekten çekinmiyorlar ve bunu iyi seviyede yapıyorlar. Beşiktaş'ın bulduğu ilk golde İlhan'ın topla mesafe kat edip Olaytan'ı görmesi, topsuz oyunu hemen ardından boşlukta topu alıp

0: yaptığı vuruş bence bunun göstergesi. Olay tanı zaten ligin başından beri top alıp gitti anlar bunun göstergesi. Yine Marsilya maçına geri döneyim, Poku'ya yaptığı asistle düşmesine rağmen kalktı, boşluğu topla geçti, aldı, at pasını verdi Poku'ya. Yani hocanın bir diğer ilkesini aslında bir kez daha sahaya yansıttığının göstergesi. Doğrudan hücum kısmına da zaten kanatların topu alır almaz paralel olarak rakip kaleye doğru yöneldiğini biz maç boyunca gördük. Bunları söyleyebiliriz. Ama şöyle toparlayayım güzel insanlar. Şimdi derler ya, Roma bir günde kurulmadı ki. Hani Beşiktaş da öyle. Hani hala eksikliklere sahip. Ama bu eksiklikleri hızla kapatan bir takım. Aynı zamanda bir antites takımı. Bakın Beşiktaş Avrupa Ligi'nde zorluk seviyesi yüksek maçlara da çıkacak. Ama o maçlarda da rakiplere pürüz çıkarma ihtimali yüksek bir takım. Çünkü koşan, mesafe kat eden ve dike oynama alışkanlığı kazanan bir ekip. O yüzden dün Marsilya'nın hocası dedi zor bir takım diye Beşiktaş. Maçtan sonra söyledi bunu. Ve bu oyunların oynanmasını sağlayan en önemli husus da demek ki sezon başı. O yüklemeler. Yani yakından takip edenler bilirler. Hazırlık maçları, antrenmanlarla ilgili pek çok şeyi takip etmeye çalışırız biz. O açıdan ona sığınarak şunu söyleyebiliriz. Beşiktaş takımı kademeli olarak bu hale geldi. Bir sihirli değnek hikayesi değil bu yani. Öncelikle takımın kondisyon öznesinin oturtulması gerekiyordu. Belli ki bu önceliklendirilmiş. Bakın Marsilya ne kadar zor durumda olmuş olursa olsun bir Fransız takımı, bir dinamik takımdan bahsediyoruz ve ilk 20 dakika sonrasında bir düşüş var okey, ama bunu oradaki düşüşün sebebi bence biraz geriden oyun kurmada yaşanan zorluklar falan. Daha fazla koşan, daha fazla ikili mücadele kazanan Beşiktaş'tı. Ve şu an gerçekten iyi seviyede. Yani Beşiktaş'la beraber lig için konuşuyorum. Şu anda konuştuğumuz zaman şunu söyleyebiliriz. Beşiktaş'la koşarsanız kaybedersiniz. Yani kondisyonunun göstergesi. Duran topu da son söyleyeyim. Çok önemli. Yani Erzurum maçında Emirhan attı. Marsilya maçında Mourinho topu ağlarla buluştu. Zaten onu da ikinci santrafor gibi kullanıyor biliyorsunuz hoca. Ama tam bir takım mı? Hayır. Tabii ki değil. Yani Beşiktaş'ta şu an bak yöneticilerin demeçleriyle kibre sürüklenirse tablo anında terse de dönebilir. Çünkü bizde yöneticiler böyle hatalara düşerler. Affedersiniz çabuk gaza gelme gibi bir huy vardır. Gelişen ve gelişmesi için de nitelikli oyuncu dönüşümüne ve derinliğe ihtiyaç duyan bir takım Beşiktaş, tamam. Hani biz bugün yaşanan heyecanın sebepleri üzerine hocasının felsefesiyle beraber anlamaya çalışıyoruz, anlatmaya çalışıyoruz. Daha fazlası değil yani. Bu takımın step by step felsefesiyle geliştiğini de akıldan çıkarmamak lazım. Şu an müthiş bir enerji görüyoruz ve bu enerjiyi açığa çıkaran bir sinerji var. Bunu yapan da bizzat teknik direktör. Yani bakınca diyorsun ki ya bu adam Beşiktaş'a ilk geldiğinde İtalyanlar sosyal medyada nasıl Türkiye'ye kaptırdık diye boşuna söylenmemiş. Hani başka sözü hacet yok. Umarım hoca yalnız bırakılmaz. Çünkü desteğe ihtiyacı olacak. Öyle günler de gelebilir. O zamanki reaksiyon da geleceği belirleyecek.
1: Bu içeriğe ve daha fazlasına YouTube'da L1 Üçgen kanalından ulaşabilirsiniz.
2: Reklam.
3: Amilliler Uluslar Ligi'nde ikinci maçına çıkıyor. Dev maçın nabzı Nesine'de atıyor. Amilli futbol takımımız bu akşam saat 21.45'te başlayacak mücadelede İtalya'yı konuk ediyor. Heyecan dolu mücadeleye sen de Nesine'de canlı oyna, milli heyecanı başka bir seviyede yaşa.
2: Reklam bitti.
4: Radyo Gol'de kısa paslar zamanı.
5: 2018 yılının Mart ayında Mısır'da Cumhurbaşkanlığı seçimleri yapılıyordu. Oy pusulasında mevcut Cumhurbaşkanı Abdülfettah Es-Sisi ve karşısındaki tek aday Musa Mustafa Musa'nın isimleri vardı. Muhammed Salah'ın ise seçimle uzaktan yakından bir ilgisi yoktu. Buna rağmen haberlerde 1 milyondan fazla Mısırlının pusuladaki İki ismin üzerini çizip Salah'ın adını yazdığı aktarıldı. Oylar haliyle geçersiz sayılmıştı ama ortaya çıkan tablo Muhammed Salah'ın ülkesindeki yerini anlatmak için seçim sonucundan daha fazla şey söylüyordu. Bir futbolcu aday olmadığı bir seçimde nasıl bu kadar çok insanın aklına gelebilmişti? Mısırlıların Sani Es-Sada yani mutluluk getiren adam dediği Muhammed Salah'ın asıl hikayesi hazırsanız kısa paslarda başlıyor.

Salah'ın hikayesini yalnızca attığı goller üzerinden okumak mümkün. Basel'de parladı, Chelsea'ye gitti, İtalya'da kendini buldu, Liverpool'da dünya yıldızı oldu. Yalnız bu sıralama Mısır'da neden bir futbolcunun adının oy pusulalarına yazıldığını pek açıklamıyor. O sorunun cevabı için Liverpool'a değil, Salah'ın henüz 14 yaşındayken her sabah yola çıktığı Nagrik köyüne dönmek gerekiyor. Muhammed Salah 15 Haziran 1992'de Nil Deltası'ndaki bu küçük köyde dünyaya geldi. Futbolu Nagrik'in sokaklarında öğrendi. Kahire'deki El Mokavlon altyapısına seçildiğinde ise önünde yalnızca futbol anlamında değil, kelimenin gerçek anlamıyla da uzun bir yol vardı. Salah sabah 7'de okula gidiyor, 2 saat sonra kulübün verdiği izinle dersten çıkıyor ve Kahire'ye ulaşabilmek için peş peşe minibüs değiştiriyordu. Antrenman 2 saat, gidiş dönüş yolculuk yaklaşık 9 saatti. Sabah köyünden çıkıyor, öğlen sahaya varıyor, gece aynı yolu geri dönüyordu. Üstelik bunu haftada 5 gün yıllarca yaptı. Bugün anlatıldığında azim dolu güzel bir hikaye gibi geliyor kulağa. O günlerde ise henüz ortada büyük kupalar, milyonluk sözleşmeler veya kendisini bekleyen dolu tribünler yoktu. Kulüpten aldığı ilk para yol masrafına bile yetmiyor. Kalanını babası tamamlıyordu. Salah yıllar sonra bu yolculuğun kulağa çılgınca geldiğini kabul edecek ama sevdiği işi yaptığı için kendisine o kadar da zor görünmediğini söyleyecekti. Demek ki bazı hikayelerde yol insanı yormuyor. İnsanı yolundan vazgeçmek yoruyor. Henüz 17 yaşındayken El Mokavlo'nun A takımına yükselen Salah'ın Avrupa'ya çıkışıysa beklenmedik bir dönemde gerçekleşti. 2012'de Port Said'de yaşanan facianın ardından Mısır'da futbol durma noktasına gelmiş. Lig uzun süre oynanmamıştı. Bu süreçte Mısır U23 takımıyla özel bir karşılaşma ayarlayan Basel'in asıl amacı bir süredir takip ettiği Salah'ı yakından görmekti. Genç oyuncu yalnızca ikinci yarıda sahaya çıktı, 2 gol attı ve kendisini izlemeye gelenlere 45 dakikada yeterince şey anlattı. 20 yaşında İsviçre'ye gittiğinde dili bilmiyor, ülkeyi tanımıyor ve Avrupa futbolunun temposuna ilk kez giriyordu. Başlangıçta uyum sağlamakta zorlandı. Birkaç ay sonra bu kez rakip savunmalar onun hızına uyum sağlamaya çalışıyordu. Basel'de şampiyonluklar yaşadı, sezonun en iyi oyuncusu seçildi ve özellikle Chelsea'ye karşı oynadığı maçlarla İngilizlerin dikkatini çekti. Chelsea onu izledi. Chelsea ondan gol yedi. Chelsea sonunda pes etti ve onu kadrosuna kattı. Hesap kağıt üzerinde gayet iyiydi. Avrupa'da kendini kanıtlamaya başlayan genç bir oyuncu, dünyanın en büyük liglerinden birine ve Jose Mourinho'nun takımına gidiyordu. Sahadaki karşılığıysa pek öyle olmadı. Salah, Chelsea formasıyla yalnızca 19 kez oynayabildi. Yıllar sonra John Obi Mikel, Mourinho'nun bir devre arasında genç Salah'ı sert biçimde eleştirdiğini ve onu soyunma odasında ağlattığını anlatacaktı. O gün içeride tam olarak ne yaşandığını bilmiyoruz. Dışarıdan görünen kısmı yeterince açıktı. Basel'de büyüyen özgüven Londra'da yavaş yavaş kayboluyordu. Muhammed Salah'ın İngiltere macerası kısa sürmüştü sürmesine ama Avrupa macerası henüz bitmemişti. Chelsea'den kiralık olarak ayrılıp Fiorentina'ya gittiğinde yeniden düzenli oynamaya, yeniden savunmaların üzerine gitmeye başladı. Floransa ona unuttuğu cesareti hatırlattı. Roma ise oyununu başka bir seviyeye taşıdı. Artık yalnızca topu önüne atıp hızlanan bir kanat oyuncusu değildi. Sağdan merkeze geliyor, ceza sahasına doğru zamanda giriyor ve sol ayağıyla pozisyonları yalnızca başlatan değil, bitiren oyuncuya dönüşüyordu. Roma'daki 2 sezonun ardından Liverpool'un kapısı açıldı. Salah böylece 4 yıl önce sessizce ayrıldığı Premier Lig'e yeniden dönüyordu. Haliyle Chelsea günleri de peşinden geldi. İngiltere'ye gerçekten uygun muydu? Büyük maçların oyuncusu olabilir miydi? Roma'daki performansını burada da sürdürebilir miydi? Salah bu sorulara uzun uzun cevap vermedi. İlk sezonunda gol rekorları kırdı. Liverpool'u Şampiyonlar Ligi finaline taşıyan hücum hattının merkezine yerleşti ve bir zamanlar forma bulamadığı ülkede yılın oyuncusu seçildi. O sezonun sonu Kiev'de pek de hayal ettiği gibi gelmedi. Real Madrid karşısındaki finalde omzundan sakatlandı. Oyundan gözyaşlarıyla çıktı ve Liverpool kupayı kaybetti. Bir yıl önce finalden ağlayarak ayrıldı.

Salah bir yıl sonra aynı sahneye gol atarak döndü. Sahne aynı değildi belki ama roller aynıydı. Tottenham karşısında henüz maçın başında kullandığı penaltı Liverpool'un Avrupa şampiyonluğuna giden yolu açtı. Kiev'de yarım kalan hikaye Madrid'de tamamlandı. Ardından Anfield'ın 30 yıllık lig hasreti sona erdi. Buraya kadar anlatılanlar daha önce defalarca dinlediğimiz türden bir

Ama Mısır'da neden bir futbolcudan fazlası haline geldiğini hala tam olarak anlatmıyor. Bunun için 8 Ekim 2017 gecesine gitmek gerekiyor. Mısır, Kongo'yu yenmesi halinde 28 yıl sonra yeniden Dünya Kupası'na katılacaktı. Maçın son anlarına beraberlikle girilmiş, tribünlerdeki umut yerini yavaş yavaş endişeye bırakmıştı. Dakikalar 94'ü gösterirken kazanılan penaltının başına Salah geçti. Kaçırsa yalnızca bir penaltı kaçmayacak, bir ülkenin yıllarca beklediği Dünya Kupası da ellerinden kayıp gidecekti. Salah topu ağlara gönderdi, tribünler ayağa kalktı, Mısır sokaklara çıktı. O gece bir penaltı golü atılmadı sadece. Uzun süredir bekleyen bir ülkenin üstündeki ağırlık da kalktı. Maçtan sonra Mısırlı bir iş insanı Muhammed Salah'a lüks bir villa hediye etmek istedi. Salah villayı kabul etmek yerine aynı paranın doğduğu köy Nagrig'e bağışlanmasını istedi. Zaten kazandığı paranın önemli bir bölümünü yıllardır köyüne harcıyor, okuldan sağlık hizmetlerine, temiz sudan ambulans ihtiyacına kadar pek çok konuda bölge halkına destek oluyordu. Bir zamanlar antrenmana gidebilmek için köyünden minibüslerle ayrılan çocuk, yıllar sonra aynı köye okul, su ve sağlık imkanlarıyla dönüyordu. Muhammed Salah'ın İngiltere'de bıraktığı iz de yalnızca saha içiyle sınırlı kalmadı. Attığı gollerin ardından secdeye kapanıyor, inancını saklamıyor, bunu göstermek için ayrıca bir çaba da harcamıyordu. Liverpool taraftarı kısa süre içinde onun için birkaç gol daha atarsa Müslüman olacağını söyleyen bir beste yaptı.

0: içimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklam. Reklam bitti.
2: Göksel'in Çağrı Saraç'la Ortaya Karışık başlıyor.
1: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
3: Mutlu günler sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Ben Göksel'in Çağrı Saraç. Ortaya Karışık programında Radyo Gol frekanslarında sizlerle birlikteyiz ve 0212 273 10'dan sizler de WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz diyelim. Programımıza hemen konuğumuzla başlayalım. Karar Gazetesi'nden Muhammed Furkan Uzun bizlerle birlikte. Furkan, hoş geldin. Şu anda sesini alamadım Furkan. Hemen ayarlıyorum. Benden kaynaklı bir durum. Hemen. Evet, şimdi sesini alabileceğiz. Hoş geldin tekrar.
4: Hoş bulduk. Merhaba, yayınlar gösterin.
3: Teşekkür ediyorum. Bugün milli takımımız İtalya karşısında olacak ama ilk olarak milli takımımızın Fransa karşısındaki performansını nasıl değerlendirirsin? Nasıl buldun bu performansı?
4: Ya aslında beklenenler iyiydi. Çünkü milli takımın son olarak Dünya Kupası'nı izlemiştik. Ve 3 maçta 2 yenilgi almış ki son maçı da hiçbir şekilde iddiası olmayan bir durumda çıkmıştı. Dolayısıyla o günkü milli takım ile Fransa maçındaki milli takıma bakıldığında daha umut vaat eden ve daha enerjisi yüksek bir takım gördük. Tabii ki bunda Fransa'nın Zinedine Zidane yönetimindeki ilk maçına çıkmış olması bir etkendir. Zidane'ın Fransız oyuncuları yani yeni bir teknik adam olması bir etkendir ama genel hatlarıyla her ne kadar milli takım o maçtan yenilgiyle ayrılmış olsa da bence olumlu tarafı daha fazla olan bir maçtı Türkiye açısından.
3: Tabii Fransa'da yeni bir kimlikle birlikte karşımızdaydı. Zinedine Zidane takımının başında ilk resmi maçına çıktı. Orada da ya bu şekilde yakalamışken Fransa'yı aslında bir puan alabilirdik ama kötü bir performans yoktu tabii. Bugün İtalya karşısında olacağız. İtalya karşılaşması öncesinde nasıl bir değerlendirme yaparsın?
4: Tabii ki aslında şöyle, Montella yönetiminde milli takım büyük maçlarda daha iyi oynuyor. Yani bu da İspanya maçını kenarda bırakıyorum. Geçen seneki İspanya maçını kenarda bırakıyorum.

0: Onun dışında genelde milli takımımız Montel yönetiminde daha hedefi büyük, daha büyük takımlara karşı daha ayrı bir motivasyon döndü. Buna Montel'den ilk maç olan Hırvatistan maçı dahil, Avrupa Şampiyonası'ndaki Avusturya, Hollanda maçları dahil gibi gibi birçok buna sayabiliriz. Birçok maçı örnek olarak verebiliriz. Fakat şöyle bir sorun var. İtalya'da yeniden bir yapılanmaya gidiyor Mancini yönetiminde. Ve uzun zamandan beri Dünya Kupası'na katılmayan bir takım. Ve genel hatlarıyla da son yılları 2021 Avrupa Şampiyonası'ndan bu yana pek de başarılı değil. Dolayısıyla artık İtalya'nın herhangi bir turnuvada, bu Uluslar Ligi de olsa, herhangi bir turnuvada başarısızlık lüksü, şansı kalmadı. Öyle bir durumda. Çünkü üst üste gelen başarısızlıklardan sonra sık sık teknik adam değiştiren bir duruma geldi İtalya ve başarıya uzak. Dolayısıyla yeniden yapılanmayı diyorlar onlar da Mancini yönetiminde. Ve bugün bakıldığında milli takımımızda tabii ki Fransa maçında genel hatlarıyla iyi bir performans olsa da önemli eksikler de var. Kaleci yok, Uğurcan yok. Onun dışında yine Montella'nın bazı tercihleri oldu. Oyuncular kadroda yok. İlhan Fakir sanırım son gelişme olarak kadroda yoktu. Kadroya alınmadı. Dolayısıyla ya bugünkü maça bakıldığında tabii ki ev sahibi biziz ama bence İtalya sanki bir adım daha önde.
1: Tabii İtalya'da az önce senin de bahsettiğin gibi kötü günler yaşıyor. Hatta bizden daha kötü günler yaşıyor diyebiliriz. Çünkü kadro kalitesi anlamında da çok yeterli oyunculara sahip değiller.
0: Kesinlikle. Zaten o yüzden yeniden yapılanmaya gidiyorlar ve uzun zamandan beri o yüzden bir başarılıdır. Son başarıları yanlış hatırlamıyorsam 2021 yazındaki Avrupa Şampiyonası, ki o da Mancini ile gelen bir başarıydı. Ondan sonra zaten hep bir başarısızlık halinde olan bir İtalya milli takımı ve İtalya futbolu da aslında son dönemlerde düştü. Tamam, Inter birkaç yıl önce Şampiyonlar Ligi'nde final oynadı ama genele bakıldığında İtalya Ligi, İtalyan takımları o eski kaliteli günlerinden, başarılı günlerinden daha uzak duruyorlar. O bakımdan aslında onların durumu da bizim durumumuz gibi ama tabii ki bizim takımımızda Uğurcan'ın olmayışı çok önemli bir bence faktör olarak gözükebilir. Çünkü onun yokluğunda kaleye kimin geçeceği net değil. Yani herkesin bir tahmini var ama Montella kesinlikle şu oyuncuyu kullanır demek de herkes doluna. Altay sanki bir adım daha önde gibi. Fakat Altay da yani uzun zamandan beri hem milli maç olmayan bir kaleci, hem düzenli olarak oynamayan bir kaleci. Dolayısıyla bizim açımızdan biraz bence zor bir müsabaka olacak. Ki bizim grup zaten yani zor bir grup, çok zor bir grup. Ama Belçika ve İtalya eski günlerinde olmayan takımlar. Bu da bizim için bir avantaj. Fakat yani çok zor bir maç olacak ben düşünüyorum. Ev sahibi olmamız yine bir avantaj. Bu gibi faktörler bir avantaj ama tabii ki handikapımız kalecimizin olmayışı. Son maçta her ne kadar iyi de oynamış olsak da net bir golcümüzün olmayışı, ki bunu zaten Dünya Kupası'nda da sorununu yaşadık. Avrupa Şampiyonası'nda da sorununu yaşadık. Yani net bir golcümüz olmadığı için gol atmakta zorlanıyoruz. Gol atamadığımız için de maç kazanamıyoruz. Dolayısıyla da İtalya'da zaten her zaman savunmasıyla ön plana çıkan bir takım, bir ilçe olmuştur. O bakımdan ben yine iyi bir oyun bekliyorum ama net bir golcümüz olmadığı için yine gol yollarında büyük bir sıkıntı yaşayacağımızı açıkçası tahmin ediyorum. Umarım böyle olmaz ama mevcut kadroya bakıldığında, Montella'nın tercihlerine bakıldığında aşağı yukarı maçın fotoğrafını tahmin etmek aslında çok da zor değil.
1: Neden net bir golcü çıkartamıyor ülkemiz?
0: Ya aslında bu hani çok zor bir soru. Neden net bir golcümüz yok? Çünkü ya şu an kadroya bakıldığında bazı mevcutlerde bir yeri var. Mesela stoper hattında önemli oyuncularımız var. Erif var, Abdülkerim Bardakçı var, Adil Demir var şu an kadro oyuncu olan oyunculardan. İşte sol bekte Skellaç var, Ferdi var. Ama forvet yok yani. Burada tabii ki hocanın tercihi bir etkendir. Çünkü yani koskoca ülkede hiçbir forvet yok mudur? Veya işte
1: ama koskoca bir ülkede forvet yok. Çünkü gol krallığı sıralamasında da görüyoruz bunu. Bir sürü parametre var. Yani hani insanlar da mesela bize yazdıklarında Enes Ünal, Serdar Dursun diyorlar. Yani bu milli takımın forveti şu anda Enes Ünal olabilir ve Serdar Dursun olabilir.
0: Keşik keşik geliyor ama.
1: Rüzgarlı bir yerdesin sanırım. Biz senin sesini duymakta zorlanıyoruz şu anda.
0: Biraz rüzgar var ama yani sesin bazen çok net geliyor, bazen hiç gelmiyor.
1: Anladım. Şöyle şunu söylemeye çalışıyorum. Yani yok yani gol krallığında mesela ilk üçe baktığında Türk bir isim göremiyorsun veya yabancı bir ülkede oynayan Türk bir forvet göremiyoruz. Bunun haricinde de yani Enes Ünal artık yok yani. Hani Enes Ünal olayından bir vazgeçmemiz lazım artık. Yani Enes Ünal kendisi bile biliyor. Yani şu anda milli takım seviyesinde olmadığını ve kronik sakatlık problemleri olduğunu. Onun haricinde Serdar Dursun diyenler var. Ya, ben ciddiye alamıyorum pek.
0: Ya, Enes Ünal konusunda katılıyorum. Çünkü çok ciddi sakatlıklar yaşıyor. Milli takımda görev aldığı dönemde de aslında net katkı verdi cümlesini kurmamız zor olan bir oyuncu. Ama burada işte teknik adamın başka bir formül bulması gerekir. Tamam, forvetsiz oynayarak kendince bir formül bulmaya çalışıyor ama o formül geçerli bir formül değil. Çünkü golü bulamıyoruz. Ve o noktada oynayan oyuncularımızın da son vuruş kalitesi çok da iyi olmadığı için sorun yaşıyoruz.
1: Yok, katılıyorum. Ama senin dediğin gibi, ben bu düşüncene katılıyorum. Katılıyorum Furkan ama ben şuna katılmıyorum. Ya koskoca bir ülkenin forvetinin olmamasının sebebini Montella'ya bağlayıp sadece Montella üzerinden eleştiri yapan bir kesim var. Ben buna katılmıyorum. Çünkü ya şöyle söyleyeyim, açıkça söyleyeyim, hatta Tolunay Hoca, Tolunay Kafkas yıllarca altyapılarda, Ümit Milli Takımlarda görevliydi, hatırlarsın.
0: Doğru. Ya,
1: Tolunay Hoca çıkıp Montella'ya mesela bu eleştiriyi yapıyor. Yani bu bana garip geliyor.
0: Katılıyorum. Yani o noktada çok radikal ifadeler kullanan isimlerden biri Tolunay Hoca. Ben Montella hakkındaki görüşlerime açıkçası pek katılmıyorum Tolunay Hoca'nın. Bu noktada sen de haklısın. Yani bir ülkede şu an bakıldığında Galatasaray'ın forvetleri Deniz Gül var, Osunan var. Fenerbahçe'nin forvet hattına bakıldığında yerli oyuncu yok. Beşiktaş'ta yok. Trabzonspor'da sadece 3. forvet formunda olan sezon başında, pardon, yaz transfer döneminin son günlerinde alınan Ali Haraşoğlu var. O da U21 takımında veya U19 takımında forma giyiyor. Dolayısıyla 4 büyüklerin 4'ünde de şu an toplamda 2 tane forvet var. Aslında bu bile neden ülkece forvet sorunu çektiğimizin bir basit göstergesi.
1: Hatta Furkan şöyle bir ekleme yapayım ben. Gol krallığına baktığımızda 1. sıra Gift Orban, 2. sıra Muhammed Salah, 3. sıra Şomurodov, 4. sıra Vedat Muriç, 5. sıra Osimhen, 6. sıra Vlahovic, 7. sıra Benedicak, 8. sıra Ramirez, 9. sıra Juan, 10 Greenwood, hala Türk yok bak. Zridis, Sabia, Alisov, Arda Usluoğlu. 15. sıra 2 gollü Arda Usluoğlu. Ligimizde Türk forvetlerle oynuyor takımlar da. Ya biz mi almıyoruz?
0: Kesinlikle duyuyorum ve bu aslında uzun zamandan beri devam eden bir sorun. Hatta öyle ki bu sorun nedeniyle hani yazın biz şunu konuşuyorduk. Umut Nayır neden milli takım alamadı? Yani bu Umut Nayır'ın milli takım seviyesinde Dünya Kupası seviyesinde bir oyuncu olmasından dolayı değil. Uzun zamandan beri ülkemizde gol atabilen bir forvet veya 9 numara olarak oynayabilen bir forvet olmayışından dolayı biz yazın bunu konuşuyorduk. Şimdi Umut Nayır'da forma şansı bulmakta zorluyor. Hatta 4. forvet durumuna geldi Trabzonspor'da. Ve şimdi bakıldığında hani o bile yok. Dolayısıyla evet, burada genel bir sorun var. Bu sorunun da tabii ki muhatabı Montella değil. Çünkü bir ülkede bir pozisyondan bir futbolcunun yetişmesi 5 yıl, 6 yıl alıyor. Montella 3 yıldan beri bu noktada görev alan bir teknik adam. Dolayısıyla hani yıllardan beri devam eden bir sorunu onun sırtına bildirmek bence de acımasızlık. Zaten Montella görevi boyunca bence başarılı. Ama ya bu konuda ona yüklenmek biraz haksızlık edilir. Sonuçta teknik adam eldeki havuzdan bir değerlendirme yapar. Şu an ülkemize bakıldığında sol bek rotasyonu iyi. Sosyal rotasyonu iyi. Orta saha rotasyonu bence hücum hattı yine hem sağ kanat, sol kanat, 10 numara gibi kaliteli, yani kalitesi yüksek. Ama forvete gelindiğinde o noktada sorun yaşıyor. Eskiden de bunun tam tersi oluyordu aslında. Çok kaliteli forvet hatlarımız, oyuncularımız oluyordu. Kalede veya işte orta sahada stoperde bu kadar yüksek kalite olmuyordu. Şu an aslında bunun biraz da tersi durum var. Stoperlerimiz hatta yani uzun bir süre milli takıma stoper hattı tarihin en iyi stoper hattı olarak tanımlanan bir birçok kişi tarafından bu şekilde

0: tanımlandı. Abdülkerim Bardakçı ile Merih veya işte Kaan Ayhan'ın oynadığı dönem bu şekilde tanımlandı. Ama şu an bakıldığında evet forvet hattımız yok. Bu noktada aslında hani Montella ne yapabilir? Can Uzun belki orada oynayabilir. Evet, şu an sesli düşünüyorum. Can Uzun orada oynayabilir. Veyahut hani Kerem Aktürkoğlu orada oynasa Kerem yani 9 numara oynayabilir mi? Bence zor. Dolayısıyla burada Montella'nın yapabilecekleri de aslında yani sınırlı gibi gözüküyor.
1: Bir dinleyicimiz diyor ki Furkan Bey ile konuşmanızda gol yollarında vuruş kalitesinden bahsettiniz. Bu konuda ufak bir istatistik paylaşmak istedim bu sezon için. İlhan Fakalı 7 maç 3 gol 1 asist. Kerem Aktürkoğlu 6 maç 0 gol 1 asist. Barış Alper Yılmaz 7 maç 0 gol 0 asist. Madem 4-6-0'da oynamaksa Sayın Montella'nın planı üst düzey turnuvalarda en çok gol atmış oyuncusunu neden kadrodan gönderdi diye sormak mantıklı değil mi? Ya ben buna katılmıyorum. Semih Kılıçsoy'da aynısını yaşadık. Bence yaşanmaması gerekiyor. Artık kontrollerin biraz milli takıma bırakılması gerekiyor. Yani her takım çıkıp oyuncusuna sahip çıkma adı altında ahkam kesmek peşinde oluyor ve bu benim çok hoşuma giden bir durum değil açıkçası. Sen neler düşünürsün Furkan bu konuda?
0: Ya şöyle tabii ki milli takımda kulüp sözcülüğü yapmamak gerekiyor ama bence İlhan Fakir'i de özellikle Marsilya maçında veya işte sezon genelinde gösterdiği performansla yani milli takımda ilk 11 forma şansı bulmayı hak eden bir oyuncu. Kaldı ki Kerem'le kıyasladığımız zaman bence İlhan daha formda bir oyuncu. Dolayısıyla İlhan'ın bu maçta kadroda olmaması bence baştan sona yanlış. Onu ayrıca belki değerlendirelim. Çünkü yani adam iyi oynayarak gelmiş, iyi performanslı bir spor katkısı da var. Ve spor katkısından ziyade hani performans olarak da iyi. Ama kadroda yok. Kerem dediği gibi kadroda var ve Kerem hakikaten çok tartışılan da bir performans olarak durumda. Dolayısıyla belki o noktada İlhan Fakir'e tercihi olabilir miydi 9 numara olarak veya
1: ama Furkan evet. Benim bildiğim kadarıyla bu sadece Montella'nın verdiği bir karar değil. Yani hani bir şu yetki sadece Montella'da olmaz diye biliyorum. Ya bu oyuncu 21 yaş altında önemli bir maçımız var oraya gitsin. O Montella'yla alakasız bir durum. Burada yine aslında tepki gösterilmesi gereken tarafa değil de Montella'ya gösteriliyor. Ben onu anlamıyorum.
0: Doğru. O noktada U21 tek adamı Montella. İlla ki bu dediğin gibi Montella'nın tek başına alacağı bir karar değil. Burada ortak bir fikir alışverişi yapılmıştır. Ama eldeki oyunculara bakıldığında da hani başka da bir çıkar yol bulmakta da insan zorlanıyor açıkçası. Çünkü Barış Alper'den bir 9 var olmayacak. Yani bunu artık herhalde herkesin hemfikir olduğu konudur bu. Çünkü Barış Alper o özelliklere sahip bir oyuncu değil. Tamam Barış Alper'den olmayacak ama kimden olacak? Yani illa ki o noktada biri oynayacak. Çünkü o noktada biri oynamadığı zaman gol atamıyoruz. Bunu son Avustralya maçında gördük. %70 galiba topa sahip olduk Dünya Kupası'nda. Gol atamadık. Pozisyona bile daha zor girdik. Bir sonraki maçta Paraguay karşısında da yine aşağı yukarı buna benzer bir görüntü yakaladık. Dolayısıyla burada tek alternatif Deniz Gül. Deniz Gül de toplam kariyerine bakıldığımız zaman hani gol sayısı çok tatmin eden bir golcü değil. Dolayısıyla burada farklı bir opsiyon, farklı bir seçenek tercih edilebilir mi acaba diye düşünüyoruz. Ama tabii ki Montella da eski bir forvet ki oynadığı dönemin Avrupa'da belki de en iyi forvetlerinden biri olarak değerlendirilecek bir forvetti. Dolayısıyla tabii ki bir forvet, bir forvetten gelen bir teknik adam olduğu için yani hangi futbolcunun o pozisyonda oynayacağını tabii ki herkesten belki de daha iyi bilen bir teknik adamdır. Ama şu da bir gerçek. Kazanamadığınız zaman tüm tercihleriniz eleştirilir.
1: Tabii ki öyle ama şuna da katılmıyorum. Mesela bir deneyicimiz diyor ki Montella hoca falan değil neyi savunuyorsunuz diye. Ya Dünya Kupası dışında Montella'nın şu ana kadar kusursuz bir performansı yok. Yani birçok parametre sayabiliriz yani. Hani hoca falan değil hipotezini neye göre sunuyorsunuz mesela? Ben de bunu soruyorum.
0: Ya Montella dediğine katılıyorum yani Adana Demirspor'da başarılı olmuş Milan'da keza yani daha önce Montella'nın genel olarak kariyerine bakıldığında genel olarak başarısı yüksek bir teknik adam. Şimdi insanlar diyecek ki ne başarısı var ne şampiyonluğu var Öyle değil yani.

0: Birçok oyuncu yetiştirmiş, kazandırmış bunlara. Samet Akaydın'dan tutun da Beşiktaş'a giden Adana Demirspor'un stoperi, ondan tutun da Yunus Akgün'den tutun da, yani birçok oyuncu tek fırsatta sayabiliriz. Ve sadece Adana Demirspor'da değil, Roma'da da, Milan'da da olumlu karnesi olan bir teknik adamdan bahsediyoruz. Dolayısıyla bence başarılı bir teknik adam. Dünya Kupası'ndaki tercihleri, açıklamaları, bunlar tabii ki tasvip ettiğim veya doğru bulduğum şeyler değil. Ama şu an mevcut duruma bakıldığında bence Montella bir süre daha, en azından bir süreliğine daha bu noktada teknik adamlık görevini götürmeyi bir şansı daha hak ediyor.
1: Peki. Furkan, çok teşekkür ediyorum değerli yorumların için.
0: Rica ederim Göksel. Ben teşekkürler. Yayınlar dilerim.
1: Teşekkürler. Furkan Uzun'la birlikteydik. Sevgili Radyo Gol dinleyicileri, 0212 273 10 10'dan sizler de mesajlarınızı paylaşabilirsiniz. Ali Bey, yani Montella hoca falan değil, neyi savunuyorsunuz demişsiniz ama bakın bir önceki mesajınıza bakıyorum. Benim milli takımım Beşiktaş demişsiniz. Yani bu benim doğru bulduğum bir bakış açısı değil. O yüzden az önce cevap verdim mesajınızı. Göksel'in Radyo Gol'de iyi moderatörlerden birisin benim için. Yorumların zaman zaman keskin cevap çıkışlarında güzel program geçiyor. Dinleyici bazlı değil de kendi çizginde bir program götürmen de keyif veriyor. Başarılar demişsiniz. Çok teşekkür ediyorum güzel sözleriniz için. Sabah Doğan Öncel'e de bağlanmıştım. İleri uçta Montella'nın barış ısrarı. Barış'a da zarar veriyor. Barış kanatlarda etkili değil. Kerem de olmaz orada. Son vuruşu iyi olan Can Uzun, asıl mevkisi santrafor olan Deniz Gül ısrarını en azından 1-2 maç 90 dakika görmek lazım demiş bir dinleyicimiz. Ya bu forvet konusu bir de dünya genelinde yaşanan bir problem. Ya Almanya mesela, koskoca Almanya milli takımı Miroslav Klose'den sonra forvet çıkartamadı. İşte yok mu adaylar? Bizden daha iyi adayları var. Jonathan Burkart var mesela. Dün süre aldı. Olmuyor. Bir türlü olmuyor. Deniz Unda yine olmadı. Tam olarak o tadı vermedi yani Klose. O dönemin tadını vermedi. Onun haricinde Almanya milli takımında şu ana kadar Füllkrug denenmişti. Yine tam olarak olmadı. Yani elit seviye milli takımların da yaşadığı bir durum. Ya bu arada bazı dinleyicilerimizden şunları da duyuyorum. Ben ona da katılmıyorum. İşte Adil Demirbağ Dünya Kupası'nda yoktu, burada niye var falan diye. Burada olur zaten. Onu söylemeye çalışıyordum Dünya Kupası'nda da. Uluslar Ligi bir hazırlık turnuvası gözüyle görülüyor. Hazırlık maçları yerine getirilen bir turnuva olduğu için. Denenecek oyuncular burada denenir. Dünya Kupası'nda değil. Peki sizce Montella üç büyüklerden herhangi birinde başarılı olabilir mi? Bence olabilir. Benim fikrim bu yönde. Milli takım seçimlerinde Montella tek başına karar veremiyor. Montella karar verseydi Berke Özer mutlaka milli takıma alınırdı demiş dinleyicimiz. Berke Özer'in durumu çok farklı. Berke Özer'in milli takıma tekrar alınması için basına açık bir basın toplantısında hatasını kabul edip özür dilemesi gerekiyor. Yani burada saydığınız parametreler, işte Fransa'da çok iyi, Lille'de ilk 11'de çıkıyor. 75 bin kurtarış yapmış olsun ama ayrı bir olay bu. Performansa dayalı olarak almama gibi bir durum yok burada. Yaşanan bir olaydan ötürü, yaşanan bir sekanstan ötürü almama durumu var. Ki orada da bariz bir şekilde Berke Özer'in hatası vardı. Gerçekten yani milli takım küsüp gidebileceğiniz bir yer değil. Montella'nın mesela gitmesi gerekiyor konusunda da bir aday yok. Yani yerine bir aday var mı? Yerli bir teknik adam istiyor çoğunluk. Yerli bir aday bilmiyorum, benim aklıma gelmiyor. Milli maçlar olmasa daha iyi abi. Lige ve Şampiyonlar Ligi'ne dönelim bir an önce demiş bir başka dinleyicimiz. Ben Montella ile devam edilmesinden yanayım. Aynı zamanda son 25 yılda katılma sayısı artırılmış ve kolaylaştırılmış bir Dünya Kupası yaşadığımızı da unutmayalım. Montella'nın en büyük eksisiydi yani, o Dünya Kupası'na kadar her şey kusursuzdu zaten. Dünya Kupası'nın en kötü takımı olmuş. Dünya Kupası'nda 3-5 olmuş hocalar gitmiş. 36 maç bir golü adamdan forvet yaratmak. Buna da sizin gibi adamların desteklemesi pes. Yani kimse demiyor ki adam menajerlerle çalışıyor, kukla olmuş. Ben de buna şaşırıyorum mesela. Sizin gibi değerli bir dinleyicimizin komplo teorileriyle burada bir yere varmaya çalışması. Birisi atıyor ortaya. Menajerlerle çalışıyor. Oyuncuları menajerler seçiyor diyor. Sonra herkes aynı şeyi tekrar ediyor. Ben bunu bir mantığa oturtabiliyorum. Bakın diyorum ki bu Montella'nın suçu değil. Ülkeden forvet çıkmaması Montella'nın suçu değil. Elindeki oyuncularla başka varyasyonlar deneyebilir mi? Evet, bu bir hoca eleştirisi olabilir. Ama ana eleştiri konusunu herkes kaçırıyor. Neden bu ülkeden forvet çıkmıyor? Bakın gol krallığı sıralamasını saydım. Ligdeki 15. sıraya kadar Türk oyuncu yok. Arda Usluoğlu 2 golle 15. sırada yer alıyor. Ve doğru, Dünya Kupası'nın en kötü takımı olmuş. 3-5 olmuş hocalar gitmiş de. O 3-5 olmuş hocalar veya giden hocaların milli takımlarının Dünya Kupası'na katılımına da bakmak lazım. 24 yıl aradan sonra gelen hocalar mı? Veya kusursuz bir Dünya Kupası öncesi performansı olan hocalar mı? Bu gibi konulara da bakmak lazım bence. Yani işte Japonya milli takımının hocası gitti. Bizimki duruyor. Nasıl iş bu falan. Bu çok düz mantık bir yorum bence. Çünkü Japonya milli takımı zaten her Dünya Kupası'nda var. Biz her Dünya Kupası'nda yoktuk. Oraya gelme aşaması da önemli bu yüzden. Hüseyin Mecit bizlerle birlikte milli takımı yürekten başarılar diliyor. Teşekkür ediyorum mesajınız için. Merhaba Zafer ben. Zaten bu Dünya Kupası değil, Avrupa Şampiyonası değil. Hazırlık maçı. Burada İlhan'ı denemezsen ya da başka bir kişiyi denemezsen ne anlamı kalıyor ben anlayamıyorum. Olumsuz topçulara oynatmayacaksın. Bu kadar basit demiş bir dinleyicimiz. İyi yayınlar. Niçin federasyonumuz ya da kulüplerimiz Burak Yılmaz'ı arayıp tecrübemden faydalanmak istiyoruz? Ülkemizin golcü sorunu var deyip altyapılarda görev verilemez mi? Burak Yılmaz olması şart değil. Aklıma ilk gelen kişi olduğu için söyledim demiş bir başka dinleyicimiz. Niye özür dileyecek belki? Kıyakçılığa karşı çıktığı için mi? Sevgiler demiş Ozan Bey. Ozan Bey o dönem Liverpool formasıyla... Düzeltiyorum. Liverpool karşısında Uğurcan Çakır performansı falan. O dönemi hatırlıyorsunuz. Uğurcan Çakır kariyerinin zirve dönemini belki de o dönem yaşadı. Daha ileriyi görmediğimiz için şu ana kadar bence kariyerinin zirve dönemiydi. Şimdi o dönem Uğurcan Çakır'ın oynaması, Berk Özer'in yedek kalması çok normal bir durum değil miydi? Yani veya milli takım şöyle bir yer mi olmalı? Oynamayan küsüp gidecek, sonraki zaman geri çağırıp gönlü olsun diye oynatılacak. Yani bilmiyorum, kıyakçılık dediğiniz şey buysa eğer doğru şey bu bence. Niye yerli adam yok abi? 4 sene üst üste şampiyon olmuş. Okan Buruk niye düşünülmüyor mesela? Yani düşünülüyordur. Yani bir teklif de gider bence ama sanmıyorum. Yani teknik direktörün de orada kabul etmesi gerekiyor sonuçta. Nasıl aday yok? Bursa Spor'u şampiyon yapan Ertuğrul Sağlam var. Olmazmış. Niye o da Beşiktaşlı diyemiz? Ya Bey, Bursa Spor ne zaman şampiyon oldu? 2010 muydu? 2010-2011 sezonu muydu? Yani 16 sene önceden bahsediyorsunuz. 16 senede futbol değişti. Ertuğrul Hoca bir sürü takımda görev aldı. O takımlardan bazen istediğini alamadı. Bazen istikrar problemleri yaşadı. Bazen bambaşka problemler yaşadı. Geçen sene olmuş bir başarı gibi lanse etmek bence doğru olmaz. Hani bunu geçen sene gibi kabul edip bu sene niye Ertuğrul Sağlam yok demek bence kendimizi kandırmak olur diye düşünüyorum. Selamlar Göksel'in Bey, milli takımlar için en uygun hoca Sergen Yalçın ya da Bülent Uygun demişsiniz. Ya Bülent Uygun konusunu bilmiyorum, düşünülebilir. Yani ama kendi fikrimi söylüyorum. Ya Sergen Yalçın'ın bence herhangi bir takımda teknik direktörlük yapması şu aşamada çok doğru olmaz diye düşünüyorum. Yani son Beşiktaş dönemi çok seviye olarak düşük kaldı. Ve dediğim gibi ya, bu kadar keskin yorumlar yapılıyorsa bir yerde her zaman karşısına çıkacak bir durum olur. İşte ben Norveç'i küçümseyim, Danimarka'yı küçümseyim, Manchester City, Haaland'ı bilmem nereleri küçümseyim. Ben başarısız olunca benim suçum olmasın. Bu bence doğru bir bakış açısı değil. Fransız gazeteciler benim ülkemle dalga geçiyor. Siz ne anlatıyorsunuz? Demişsiniz. Nasıl yani? Anlayamadım. Ya Fransa milli takımı 1-0 kazandı. Fransa milli takımının herhangi bir takımın 1-0 yenemeyeceği, yani Fransa milli takımının yenemeyeceği herhangi bir takım var mı? 1-0'lık bir galibiyet yani. Ne bekliyorduk? Fransa'dan galibiyet almayı mı bekliyorduk? Mesela Galatasaray-Barcelona maçında Barcelona tek farkla Galatasaray'ı yenerse Galatasaray'da istifa sesleri mi yükselecek, yükselmeli?

Belki 3 penaltı çıkardı aynı hafta Roma maçında demiş Ozan Bey. Evet tamam da penaltıya hani bir pozisyona bağlı olarak bakın Metin Tekin'in çok güzel bir sözü vardı. Milli takım haftanın karması değildir diye. Gerçekten öyle. Milli takım haftanın karması değil. Ben anlamıyorum. Bu ülkeye Tanju Çolak, Aykut Kocaman, Feyyaz Uçar, Fatih Tekke gibi müthiş forvetler yetiştirebilmişken şimdi ne oldu da yetiştiremiyoruz gerçekten. Çok ekleyecek o kadar isim var ki bir de söylediklerinize. Yani ya o zamanın milli takıma seçilmeyen, yani giremeyen isimleri bile şu anda bu kadronun top seviye forveti olur, en üst seviye forveti olurdu. Forvetsiz tarihimizde iki organizasyona katılmamızı sağlayan hocaya başarısız diyen kişilerin futbol bilgisinden şüphe ederim demiş Hüseyin Bey. Mesela ben şuna da katılmıyorum Hüseyin Bey'in vesilesiyle söyleyeyim dedim. Böyle biraz diyalog halinde geçti programımız ama keyifli bir program oluyor. Katkılarınız için de teşekkür ediyorum. O turnuvalara katılmamız kadro değeri. İşte kadro çok kaliteli, altın jenerasyon falan. Başarısızlık Montella. Ya ben buna da katılmıyorum. Bence bu yani ikiyüzlü bir bakış açısı. Ya yabancı bir teknik adam var diye vurun kafasına. Kafa yapısıyla yapılmış yorumlar diye düşünüyorum. Basın toplantısında yeni oyuncuları denemek bu turnuvada çok iyi olacak deyip yeni oyuncuları kadroya dahi almamakta nasıl bir hocalık? A ligindeyiz ama onu da düşünmek lazım. Fransa, Belçika, İtalya. Bugün bence görebiliriz yeni oyuncular. İlhan Fakıl'dan kastınızsa dediğim gibi yanlış yere eleştiri yapıyorsunuz. Yani U21 takımının önemli bir maçı var deyip İlhan Fakıl'ı oraya çekmek Montella'nın kontrolünde gerçekleşen bir olay değil. Göksel'in madem bunlar hazırlık maçı gibi o zaman İlhan Fakıl'ıyla neden dalga geçilir gibi. Dediğim gibi yine aynı konu olduğu için tamamını okumadım. Ya burada Montella eleştiri yapmak şey gibi bir şey. Hani Montella mağlubiyet alınca beni suçlamak böyle. O vardı Dünya Kupası'nda çok karşılaşmıştık. Göksel'in senin yorumunu çok merak ediyorum demiş bir dinleyicimiz. Soru şu şekilde. Burak Yılmaz az önce okuduk ya bu yapılıyordu bu arada. Burak Yılmaz özelinde değil başka oyuncular özelinde yapılıyordu da çok büyük verim alınamadı. Tamamen altyapılarda çünkü bir sistem oturmadığı için yani... Şöyle söyleyebilirim bunu. Ya altyapılarda Ümit Milli Takım'da falan çok başlılık var gibi gözüküyor. Benim fikrim bu. Yoksa dediğiniz çok basit bir yöntem ve çok da olası bir yöntem. Ama bunu çözüm de değil yani bence. Çünkü çözüm de değil deme kısmım ya Almanya şunu akıl edemiyor mu işte. Klose'yi getirelim, Balak'ı getirelim, çözsün işimizi falan diye. Demek ki böyle çözülmüyor. Uğurcan 5 ve 6 golleri yerken... Siz de belki olsanız isyan ederdiniz. Milli takım isyan etme yeri değil. İstiyorsa 15 tane gol yesin. Forma kimdeyse ona destek olunacak. Bakın takım yapısı, takımdaşlık bu demek zaten. Ya isyan edip gitmek falan. Milli takımda kaç kere gördüğümüz olaylar. Ya bunu bence normalleştiremeyiz. Ve bunu haklı da bulamayız. Montella'nın ne artısı var? Sayayım size Montella'nın artıları. Şu ana kadar Stefan Kuntz döneminde. C ligine kadar düşen milli takımı A ligine kadar geri taşıdı. Euro 2024'e gittik. Euro 2024'te çeyrek finale kadar kaldık. 24 yılın ardından Dünya Kupası biletini aldık. Kötü bir Dünya Kupası geçirdi. Burada eksi yazar. Açıklamaları fiyaskoydu. Dünya Kupası'nda Montella'nın en kötü dönemiydi. Ama bir sürü artısını saydım. Ne eksisi var kısmında da sadece Dünya Kupası'nı sayabiliriz. İşinize gelince Liverpool maçında harika oynadı Uğurcan. Gelmeyince haftalık performansın önemi yok. Yapmayın Allah aşkına. Hayır. Liverpool maçında harika oynadığından kastım anlayamadınız sanırım. O dönem Şampiyonlar Ligi ve lig özelinde Uğurcan Çakır kariyer sezonunu yaşamış olabilir. Sadece bir maçtan dolayı alındı demiyorum. Zaten milli takımın kalecisiydi Uğurcan Çakır. Mert Günok'un yaşı geçince, milli takımdan yavaş yavaş affını isteyince, yedek kalınca devralan kişi Uğurcan Çakır oldu. Altay Bayındır da o dönem Manchester United'ta forma giymediği için, yedek kulübesinde kaldığı için bunu söylemek istiyorum. Liverpool maçını sadece bir örnek verdim. Dediğiniz gibi siz de Roma maçını örnek verdiniz mesela. Ama sezon geneline bakalım. Mesela bir yalan ortaya atıldı. Öyle bir şey olmadığını araştırıp çıkarttılar ortaya. Fransa'da yılın kalecisi seçildi Berke Özer diye. Olmadı öyle bir şey mesela ama bunun üzerinden aylarca hatta şu an bile Montella'ya eleştiri yapan var. Fransa'da yılın kalecisini seçmiyor diyor. Öyle bir seçim yok mesela. Yapılmadı öyle bir seçim. Milli takımımız için en iyi hoca Ertuğrul Sağlam demiş bir dinleyicimiz. Ki şunu da ekleyeyim Berke Özer şu anda güncel form Uğurcan Çakır'dan iyi olabilir ama
bir özür gelmesi gerekiyor. Basına açık bir özür gelmesi gerekiyor. O olayın çözülmesi gerekiyor önce. Bizler millet olarak yabancı olan bir hocayı demiş durmuş dinleyicimiz. Sonrasında bizi C grubundan A grubuna çıkartmış. 24 yıl sonra Dünya Kupası'na götürmüş. Bu adamı adamcılıkla suçluyor ve acımasızca eleştiriyoruz. Biz de yerli hocanın gelip alacağı eleştirileri bir düşünelim demiş dinleyicilerimizden Uğur Bey. Montella'nın ne başarısı vardı bu kadar savunuyorsunuz? Az önce saymıştım Ali Bey, tekrar sayayım. C liginden A ligine çıkartma, uzun bir süre yenilmezlik. Sonrasında Avrupa Şampiyonası'na götürme. Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek final yapma. Ondan sonra 24 yıl aradan sonra takımı Dünya Kupası'na götürme. Ve ondan sonra da A liginde şu anda devam ediyoruz işte. Hani... Başarısızlık, katılıyorum, Dünya Kupası bir başarısızlık ama ne başarısı vardı bence denilemez. İlhan Fakılı Türkiye milli takımını seçerek yanlış yapmıştır demişsiniz mesela Ali Bey. Ya Ali Bey, katılmıyorum. Benim milli takım Beşiktaş dedikten sonrasına katılmıyorum ben, çünkü herkesin milli takımı Türkiye olmalı. 1-0 geridesin, 90+3'te santrafor oyunu alıyorsun. Bu mu hocalık? Hayır. Kaliteli oyuncularımız var. Formda, takımında oynayan ama ne hikmetse takımda düşük form, hatta oynamayan oyuncuları almak demiş bir dinleyicimiz. Kısa bir araya gidelim. Aranın ardından kaldığımız yerden son bölümde devam edeceğiz.

0: Reklam.
1: Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizde Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla avantajlar daima sizinle. Vakıfbank World Kartları ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 500 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Her yolculukta %50'ye varan bir taksi parayla...

0: her marka araca bakım ve onarım Boş Kar Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin. Hep kazandıran taksi, bir taksi,
1: bir taksi. Reklam bitti.
2: Futbolu seviyoruz ama sıklıkla duyduğumuz bazı terimlerin anlamlarına tam olarak hakim olamayabiliyoruz. Gelin bu terimlerin birkaçına hep birlikte bakalım. Lasciatemi cantare. Mezzala. Mezzala İtalyan futbolundan doğup dünya futboluna geçmiş bir terimdir. Mezzala pozisyonunda oynayan oyuncu hem defansif hem de ofansif yönde etkili olmalıdır. İtalyanca'da yarı kanat anlamına gelen mezzala, sahadaki dizilişin kilit noktalarından birisidir. Modern futbolda mezzala pozisyonu için örnek vermek gerekirse, Manchester City forması giyen Belçikalı orta saha oyuncusu Kevin De Bruyne'yi örnek gösterebiliriz. Gegenpress. Topu mümkün olan en kısa sürede kazanmak üzerine kurulu olan oyun stilidir. Gegenpress yapan takım topu kaybettikten hemen sonra kazanmak için yoğun şekilde baskı yapar. Amaçları rakiplerine hızlı hücum şansı vermemek ve oyuna hükmetmektir. Gegenpress için belki de en iyi örnek Jürgen Klopp yönetimindeki Liverpool olabilir. Tiki-taka futbolu. Adını sıkça duyduğumuz bir oyun stili de tiki-taka. İspanyol futbolunun yarattığı bu sistem bolca kısa pas ve hareketlilik gerektirir. Tiki-taka'nın kilit noktası topa sahip olmaktır. Tiki-taka futboluna örnek olarak Barcelona ve İspanya milli takımı gösterilebilir. Catenaccio. Catenaccio İtalyanca'da kapı sürgüsü anlamına gelmektedir. Her zaman duyduğumuz İtalyan savunmasının taktiksel anlamdaki adı

0: futbolcuların efsane sözleri.
1: Manuel Fernandes, Portekiz ve İspanyolların pasla, Türklerin ise kalbiyle oynadığı oyunun adıdır futbol. Samet Aybaba, Olcay'ı Messi'ye neden tercih ederim? Çünkü her şeyden önce Kayserili. Messi'nin nereli olduğunu bile bilmiyoruz. Atıf Şeyşu, soyadımı doğru yazabilmek için yıllarca uğraştım. Ne anlama geldiğini hala bilmiyorum. Gökhan Töre, Gökhan Töre hayatı boyunca gol atamamışken Türkiye'de gol krallığını oynuyor. Futbol ilginç bir oyun. Fabio Luciano, Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra gittiğim her takımda Saraçoğlu'nda maça çıktığımı hayal edip motive oluyordum. Metin Oktay, Galatasaray'da kaptanlık yaptığım zamanlarda yazı tura yapılacağı vakit hep tura derdim. Varsın atamın silüeti yere değmesin. Sergen Yalçın, Avrupa'ya gitmek öyle kolay değil. Bayern Münih beni alacaktı, adamlar beni bir araştırmışlar, almaktan vazgeçtiler. Tolga Zengin, Trabzonspor forması giyerken söylediği efsane olan o söz. Taksi, Olcan adının gol attığı yerden 20 lira yazardı. David Beckham, futbolu bırakmayı hiç düşündün mü? Evet, bir kere...
0: Göksel'in çağrı Saraç'la ortaya karışık devam ediyor.
2: Son bölümde birlikteyiz sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Sizlerden gelen mesajlarla noktalayacağız. Sonrasında 18'de yeniden ben Göksel'in çağrı Saraç sizlerle birlikte olacağım. Sevgili Göksel'in, sen neden Okan Buruk'un istifa etmesini istemiyorsun? İnşallah Galatasaray ondan kurtulur, milli takıma gider demiş bir dinleyicimiz. Ya ben niye Okan Buruk'un istifa etmesine veya etmemesini isteyeyim? Benim niye böyle bir derdim olsun? Yani onu demek istemedim. Dinleyicimizin sorduğu soruya cevap verdim. Şunu anlamamız lazım, milli takım haftanın karması değildir demiş bir dinleyicimiz de. Mert Günok, iyi insan, iyi sporcu da milli takımı bırakması olmadı. Bırakacak biri varsa takım bırakır, futbolcu bırakamaz bence. Yok ya, buna katılmıyorum Aykut Bey. Yani belli bir yaşa geldikten sonra zaten 11'de de yer alamadıktan sonra artık yaş da geçti. Yakında futbolu da bırakacak belli ki. Ya bu kararı verebilir. Yani milli takımdan da hani ben bırakıyorum diye bırakmıyordur yani. Konuşuyordur. Eğer uygun görülürse açıklamayı yapıyordur. Laf anlatamazsın, yorma kendini. Herkes kulüpçü zihniyetiyle bakıyor oyuncu tercihlerine demiş bir dinleyicimiz. Ataşehir'den Fatih Bey, Okan Koçuk bu sene en kötü kaleci. Sezona 5 maçta 11 gol yemiş. Milli takımda Altay, Celta Vigo'da bile yedek. Muhammed Başakşehir'de yedek. Fransa'da aynı oyuncu seçiliyor adam. Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11'de, sonra Adalet. Şöyle az önce belirttim. Berke Özer'in çağrılmamasının performansla alakalı hiçbir konu olmadığını. Performansla, eğer sadece performansla kalsa şu anda milli takımın kalesini bu maçta koruyordu Berke Özer bu arada. Tamam hocam, milli takım Galatasaray'ın yetersiz oyuncuları için gönül alma rehabilitasyon merkezi, herkesi kabul etmek zorunda. Çok takımcı bir yorum bence bu. Göksel'in kardeşim selam. İlhan Fakılı direkt Ümit Milli Takım alınsa hiçbir şey söylemem. Ümit Milli Maç önemliyse daha önceden belli maç programı, çocuğu alıyorsun geri gönderiyorsun. Evet, katılıyorum bu arada Kenan Bey. Ya doğrudan yapılsa ya bu tercih. Gerçekten onu ben de anlamıyorum. Yok ya, bu konuda hak veriyorum ya. Direkt sonuçta belli değil mi yani bu takvim ve maçın önemi? Belli, her şey belli aslında. Avrupa Şampiyonası'na katılmayı başarı olarak görüyorsunuz da Avrupa'da kaç ülke var? Şampiyonaya kaç ülke takımı katılıyor? Doğru, ama şöyle söyleyeyim. Avrupa Şampiyonası'na katılmayı başarı olarak görmemek için bizim elit seviyede milli takım olmamız gerekiyor. Ya bizim kaçırdığımız Avrupa Şampiyonaları oldu. Euro 2024, Euro 2012. Ya iki Avrupa Şampiyonası'nda bir biz zaten katılamıyoruz. O yüzden bizim için başarı. Ya katılamayan bir takım için, düzenli olarak her sene katılamayan bir takım için katılmak başarıdır tabii ki. Teşekkür ediyorum dinleyicimiz Orhan Bey'e. Harika yorumlar yapıyorsun, ağzına sağlık demişsiniz. Mesajın devamını neden okumadın? Çünkü benzer mesajlar, işte Barış ve Kerem'in nesini deniyoruz hala şeklinde. Benzer mesajlar çok geldiği için tekrara düşen mesajları okumuyorum.

diyorum. Şu anda Beşiktaş'tan milli takım ilk 11'ine 5 tane girecek oyuncumuz var. Emirhan, Rıdvan, Orkun, Salih, İlhan selamlar demiş bir dinleyicimiz. Selamlar, eğer birisi bir şey soracaksa Montella, Tolunay Kafkas'a senelerce kaldın. Neden 4 tane santrafor bulup yetiştiremedin diye sormalı. Tersi olunca trajikomik olmuş demiş Nevzat Bey. Ve son olarak bir dinleyicimiz... Göksel'in kusura bakma da takımcılık var aylardır. Kerem Aktürkoğlu'na demediğini bırakmıyor herkes ama 30 maçta 1 gol 1 asist katkısı olan Barış Alper Yılmaz'a kimse bir şey söylemiyor mesela demiş. Anlamadım mesajı yani. Az önceki okuduğum mesajda zaten en çok tepki Kerem ve Barış özelindeydi. Yani hatta iki önce bir anda tepki gösteriyor dinleyicilerimiz. Ha, bu arada bir bilgilendirme mesajı, Erkan Bey biz kaçırmışız. Evet, böyle olduysa mantıklı. Ümit Milli Takım'da sol kanat oyuncusu sakatlanınca onun yerine çağrıldı diye biliyorum İlhan demiş. Bu şekildeyse evet, bir mantığa oturuyor gerçekten. Peki, ben Göksel'in çağrısı araç ortaya karışıkta sizlerle birlikteydim. Saat 18 itibariyle haber masasında yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.

Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.

0: Gol.
1: Reklam.
2: A Milliler Uluslar Ligi'nde ikinci maçına çıkıyor. Dev maçın nabzı Nesine'de atıyor. A Milli Futbol takımımız bu akşam saat 21.45'te başlayacak mücadelede İtalya'yı konuk ediyor. Heyecan dolu mücadeleye sen de Nesine'de canlı oyna, milli heyecanı başka bir seviyede yaşa.
3: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: birlikte bulacaksın. Bilen bilir. 24 saat lezzetin adresi. Islak hamburgerde Türkiye'nin birincisi. Etiler Marmaris. Etiler Marmaris. Reklam bitti.
1: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın.
0: Reklam.
2: Sen de katıl derim, katılın evim.
0: Reklam.
3: TEB Yatırım Prime'la borsada işlem yapmak çok kolay. Viyop ve hisse senedi piyasalarını ücretsiz takip edin, portföyünüzü her yerden yönetin. Üstelik yıl sonuna kadar canlı borsa verisi hediye. Yatırım işlemlerinde uzman TEB Yatırım Prime. Detaylı bilgi tebyatırım.com.tr'de.
0: Reklam bitti.
4: Kim ne dedi?
5: Hocam merhabalar, hoş geldiniz. Bugün yine misafirlerimizle beraberiz. Çok şık, çok tecrübeli.
6: Evet. Birbirimizden habersiz aynı giyinmiş.
7: Evet, öyle olmuş valla.
5: Gerçek bir ekipte hocam böyle olur tabii.
6: İkisi ya, iki lacivert.
5: Çok değerli konuklarımız var. Sevgili Ertem Şener, sevgili Ersin Düzen ve sevgili Nebil Evren'le birlikteyiz. Çok uzun yıllardır berabersiniz aslında. Çok uzun süredir yolculuklarına birebir şahit olduğunuz insanlar bugün bizlerle beraber. O yolculuktan bazı kesitlerin üzerinde de duracağımızı sanıyorum. Size bırakıyorum hocam sözü, konuşmayı. Buyurun.
6: Tabii hoş geldiniz çocuklar.
7: Hoş bulduk hocam.
6: Rica ederim. Ben de teşekkür ederim geldiğiniz için. Tabii sizin yaş bizim tabii ilerledikçe sizin ne zaman geldiğiniz

0: geldiğinizi, nasıl geldiğinizi, nasıl beraber olduğumuzu, neler yaşadığımızı çok iyi hatırlıyorum ve çok iyi biliyorum. Gelişiminizi de yani. Gelişiminizi de. Onun için gerek Ertem, gerek Ersin, gerek Nebil de birçok hatıramız var. Dolayısıyla herhangi bir soru veya sıralama yapmadan hem sohbet edelim dedim hem de herkes şöyle bilinmedikleri veya görmedikleri, yaşamadıkları şeyi.
1: Perde arkası.
0: Perde arkası, perde önü. Neyse. Beraberce bir vakit geçirelim istedim. Geldiğiniz için teşekkür ederim. Biz
1: teşekkür ederiz.
2: Davetiniz için sağ çok olun. Teşekkür ederiz hocam.
0: Rica ederim.
2: Yani az önce yukarıda beklerken sohbet ediyorduk. Böyle bazı hepimizin kariyerinde unutulmaz kırılma anları, kilometre taşları var. Tam da ben sizin düşündüğünüz gibi şu pencereden düşündüm. Ben çok genç bir muhabirdim. Siz de aslında teknik direktörlük yıllarınızın başlarındaydınız. Ben buna tanıklık etme fırsatı buldum. Siz de benim muhabirlikten daha sonra moderatörlüğe, programcılığa, müdürlüğe vesaire hepsine geçişimi, yaptığım işleri tanıklık etme fırsatını gördünüz, yaşadınız. Ve şimdi biz sizin davetliniz olarak...
0: Evet.
2: Buraya geliyoruz.
0: Çok
2: bu gerçekten
0: güzel
2: bir şey. Bizim için unutulmaz bir hatıra.
3: Bizim davetlerimizi geri çevirmenizin nedeni bu güç demek ki hocam.
0: güzel.
2: Ben yorumlarda ne gördüm? Biraz yorumlara baktım hocam programların. Biri siz şey demiştiniz ya zamanda. Ders almam, ders veririm demiştiniz.
0: Evet.
2: Hoca da bundan sonra konuk olmaz, konuk eder yazmış. Ermanların emrelerin...
0: Güzel.
2: Konuk olduğu programı.
0: Evet, güzel. Güzel demiş.
2: Evet.
1: Hocam, efendim? Hala çok yakışıklısınız.
0: Estağfurullah.
1: Hala böyle yani ayaktasınız. Bu bizim için çok mutluluk verici. Herkes için. Taraflı tarafsız herkes için. Biz soralım mı önce? Bunu nasıl başarıyorsunuz? Programımız hoş geldiniz.
0: Yaşımı yaşıyorum. Çünkü aile benim için biliyorsun çok önemli. Bir defa ona borçluyum.
2: Evet.
0: Bence. Ondan sonra futbola borçluyum. Ya bunların hepsini Rabbime borçluyum ama sorduğun soruya göre futbola çok şey borçluyum. Beni ayakta tutuyor. Mesela hala çok güzel teklifler alıyorum. Bu beni çok mutlu ediyor ve onur ediyor. Yani anlatabiliyor muyum? Genç antrenörlerin revaçta olduğu, gündemde olduğu bir ortamda uluslararası bazı çok güzel teklifler almak veya herhangi bir teklifi almak beni çok mutlu ediyor. Zaten söylemiştim hatırlarsan. Futbol aklımı emekli etmeyeceğim. Futbol aklım yettiği sürece de bu işi devam ettireceğim diye. Bu beni zinde tutuyor. Çok şükür. Böyle arkadaşlarım, dostlarım. Böyle. İyiyim Allah'a şükür. Kendimi iyi hissediyorum. Dediğim gibi. Sizleri de böyle başarılı gördükçe hoşuma gidiyor.
1: Real Sociedad Galatasaray maçı öncesinde
3: hangisi ama?
1: Real Sociedad.
3: San Sebastian.
1: San Sebastian.
3: Çünkü benim kısmım çünkü buradaki.
1: Bu benim kısmım çünkü orada hayırlı şeyler de oldu. Hocam da vesile oldu sağ olsun. Real Sociedad Galatasaray maçı aslında kötü başladı. Şöyle bir gün önce bizim televizyon programında Star'da, Telegol'de hoca eleştirildi. Ama biraz böyle yani
2: sert
1: eleştirildi. Hocadan hiçbir cevap yok. Herkes diyor ki ya niye hoca cevap vermiyor falan. Ertesi gün biz gittik San Sebastian'a. Biarritz'te antrenman var. Ondan sonra bana dediler ki ben maçı anlatacağım. Sen biraz uzakta dur istersen dediler. Ben dedim ya benlik bir şey yok. Yani ben programı ben sunmadım dedim. Sonra bir baktım hoca elinde düdükle bere şöyle şeyi de kapalı. Yanımdakiler gidiyor. Niye gidiyorsunuz dedim. Hoca geliyor dediler böyle. Hoca böyle yaptı. Tek mi geldin dedi. Programı niye getirmedin dedi. Beraber getirseydin. Selam söyle arkadaşlara dedi. Maçtan sonra konuşalım dedi. Ama böyle kibar dille, tatlı dille söyledi hocam orada.
0: Adanalıyım ben. Nezaket sahibiyim. Allah Allah. Tabii ki. Allah Allah.
1: Ama o yolculuk unutulmaz hocam.
0: Evet. Evet.
1: Hocam uçağın sallandığını hatırlıyor musunuz
0: o yolculukta? Ya.
1: Hasan Şaş bayılmıştı galiba. Kafasını falan çarptı
0: evet,
1: böyle.
0: Evet, çok korkardı o uçaktan. Evet.
1: Arkada Kadir abi, Harun, Erhan hep beraber böyle. Biz dedik ki düşüyoruz. Gerçekten düşüyoruz. Herkes panik halinde. Hoca döndü.
0: Sakin.
1: Tabii herkes böyle ama herkes çok hocam çok
0: birkaç kişi dedim siz varsınız diye böyle.
1: Hocam çok sıkıntılı bir yolculuktu.
0: Birkaç basın mensubuna.
1: Değil mi? Bir o Dünya Kupası zamanında galiba bir

0: Öyle 2002'de olmuş.
1: Bir de
2: Çek maçına iner.
1: Evet evet. Bir de bu Biarritz'e inerken çok ciddi anlamda, hatta televizyonlar falan böyle Galatasaray uçağı sıkıntı yaşadı ya diye.
2: Turgay abi de vardı rahmetli.
1: Evet evet, Allah rahmet eylesin.
2: Sabah gazetesinde miydi o zaman?
1: Rahmetli Gökmen abi falan
2: vardı. Şimdi şuradan görüyorum indiğimizi yerden. Neredeyse 8-10 metre kaldı. Artık ineceğiz. Evet. Ve birdenbire tırmanmaya başladı. En kötü zamanmış yani. Dağlar da var ileride. Böyle sıyırarak. Hakikaten sonra pilotla da konuştuk. Ciddi bir tehlike atlattık. Pas geçmesi dolayısıyla. Haklı olarak. Çünkü çok kapalı bir hava vardı. Görüş alanı neredeyse minimumdaydı. Çok fenaydı. Ve bir indik ki neredeyse uçak kazası olmuş, ölmüşüz.
1: Hocam canlı yayın araçları vardı. Yani canlı yayın araçları
2: ölmüşüz, gitmişiz yani. Sonra tekrardan dirildik yani.
1: Hocam
2: böyle
1: ben,
2: bir haberler tabii. Ki böyle bir şey.
1: Ben kısmen hatırlıyorum. Ben bulutların üzerindeydim çünkü. Evet. O uçuşta ben eşimi buldum.
2: Evet.
1: Eşim Gülşen'i buldum. Evet. Evet. Hocam da esir olmuş yani. Sağ olsun. O uçuş. Ben hiç zaten düşme falan filan hiç...
0: Farkında değilsin sen.
1: Farkında değilim.
2: Biz genel olarak herkese hayrımız dokunur.
1: Hocam onunla ilgili kısa bir şey söyleyebilir miyim? Ben hocaya dedim ki o gün, hocam dedim zaten biz 203 numaralı perondayız böyle, oradan uçağa geçeceğiz. Hocam geldi böyle 10 kişi beraber uçağa geçeceğiz. Sen mi anlatacaksın maçı, ben anlatacağım hocam. Uçağa geçerken ben tabii orada tabii o özel anı yaşadıktan sonra hocama dedim ki, hocam dedim ben dedim birini sevdim. Ben dedim nişan yüzüğümü takar mısınız benim dedim böyle. Hoca ne dedi biliyor musunuz? Bunu her yerde anlatırım böyle. Yok dedim hocam bak evleneceğim. Evlenirsen geleceğim dedi. Nişanını takacağım dedi. Nikahta da geleceğim dedi. Gerçekten de sağ olsun hocam bizi yalnız bırakmadı.
2: Allah mesul etsin. Allah daha uzun sürdürsün inşallah.
1: Hatta kızımızın adını da evet. Hocam koydu. Fulya koydu. Fulya Avusturya koydu. Kampındaydınız. Avusturya
2: eşitlemeye çalışıyorum. Fatih ben... koymuyorum. Çok Fatih var. Hani Fulya'yı da biraz yani yükseltelim, çok da olmaz.
1: Ben size mesaj attım. Hocam dedim kızımız dünyaya geldi. İsim babası olur musunuz? Uygun görürsen dedi. Böyle böyle yani, hatta o sırada basın toplantısı olayı falan vardı. Onu bıraktı hoca. Kızımın adını Fulya koydu. Gerçekten de iyi ki de Fulya olmuş.
2: Vallahi billahi yani son zamanlarda halbuki erkek olsa Fatih olacak. Kız oldu. Fulle oldu.
1: Teşekkür Allah, ederiz hocam.
2: Bu sevginizi, bu muhabbetinizi korusun inşallah. Ona da buradan selamlar olsun, eşlerinize de.
1: Ya hocam evet. Bu çok önemli ama. Siz benim nişanıma geleceğim dediniz, söz verdiniz. Bir kere söyledim, sonra davetiye getirdim. Sevgili Fulya ablamızla, değerli ablamızla çıkıp geldiniz. Orada kalkıp bir konuşma yaptınız. Dünyanın neresinde olursam olayım, nikahınıza da geleceğim dediniz.
2: Evet.
1: Çıktınız, geldiniz. Yani... bu çok önemli.
2: Bunlar
1: bu bizler hayatta, için çok çok değerli bir şey.
2: Bunlar
1: hocam.
2: Hayatta bir defa olan şeylerdir. Bugün de ve hayır şeylerdir, sevap şeylerdir. Bunlar olması gereken şeyler. Mümkün olduğu kadar yetişmeye çalışıyorum bugün de. Bir ikincisi de söz verdiğim bir şeyi yapmasam ben rahatsız olurum. Özellikle de bu randevularda. O yüzden de otobüsün kalkma saatinde bir dakika bir saniye geçmez. Kim olursa olsun bırakırım. Kendim dahil. Oyuncu dahil ki bırakmışımdır Fiorentina'da da her yer. Randevulara dikkat ederim. Yani bir kişinin 20 kişiyi, 30 kişiyi bekletmesinden hoşlanmam. Ha bundan sonra çok zor. Evlilik çok kolay değil. Bizim seneye neredeyse 50 olacak.
0: Maşallah.
2: Dolayısıyla söz verdiğim zaman mümkünse yapmak lazım. Olağanüstü haller hariç. Yalan mı?
0: Doğru hocam, kesinlikle öyle. Yani şimdi Ertem'in tabii aile kurmasında vesile olmuşsunuz. Benim de meslek kariyerimde yani burada da sormazsam olmaz hocam. Neden Tamaş? Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel.
1: Ama gitmeyin hocam, ne oldu?
0: Bütün o gece tabii eskiden... Yani neticede belirli bir baskıya yetişmesi gerekiyordu. Bütün manşetleri değiştirmişti hocam.
2: Evet,
0: yani.
2: Evet.
0: Orada Real Sociedad maçı.
2: Ben ama orada söyleyemedim amcamın oğlu diye. Akrabam diye. Şimdi esasında ben esasında söylemek istediklerim zaten çok açık. Yani takımın esasında o gün iyi oynadığını, takım halinde bir şey yapıldıysa, yapıldığını, hata olduğunu. Sen ısrarla Tamaş'ta Tamaş. Çünkü Tamaş'ın hatasından bir gol yedik.
0: İkinci ama dakika. Nihat bir evet, bacak arasıyla evet, geçti. Evet, Kovacevic
2: evet. Atmıştı. Soldan bacak arasıyla geçti. Evet. Yani oradan sonra olan, çünkü soldan geçiş var, gidiş var. Başka kimsenin

0: önüne çıkmaması var, kademe yok. Var oğlu var ama tamaş.
1: Ben de artık ya yeter tamaş, tamaş, tamaş.
0: Ondan sonra düşün yani işte ertesi günkü manşetleri değiştiriyor, düşün yani.
2: Tabii maçın önüne geçti tabii sizin yani o benim yaptığım röportajda evet. Yayını terk etmeniz o esnada.
0: Sonra işte... Tamaş bir yanlış yaptı. Amil takıma seçildi. İspanya'ya gitti oynadı.

0: Reklam.
1: Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizde Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla avantajlar daima sizinle. Vakıfbank World Kartları ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 500 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
2: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
1: Taksi. Reklam bitti.
2: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
1: Reklam.
3: Amilliler Uluslar Ligi'nde ikinci maçına çıkıyor. Dev maçın nabzı Nesine'de atıyor. Amilli futbol takımımız bu akşam saat 21.45'te başlayacak mücadelede İtalya'yı konuk ediyor. Heyecan dolu mücadeleye sen de Nesine'de canlı oyna, milli heyecanı başka bir seviyede yaşa.
4: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, Sigortam Net'te uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.

0: marka araca bakım ve onarım Boş Kar Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Kadın girişimciler, girişiminizi geleceğe taşımaya hazır mısınız? Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması başladı. Yarışma ile kategori birincilerini uluslararası fuarlarla buluşturuyor, girişimcilerin kitle fonlamasından yararlanmasını sağlıyoruz. Çünkü biliyoruz,

0: Reklam bitti.
1: Göksel'in Çağrısı Araç'la Haber Masası başlıyor.
0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
2: Mutlu günler sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Ben Göksel'in Çağrısı Araç. Sizlerle birlikteyim. Haber Masası programındayız ve 0212 273 10'dan sizler de mesajlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz sevgili Radyo Gol dinleyicileri. WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı bekliyoruz. Hemen konuğumuzla başlayalım. Yaşar Kurt bizimle birlikte. Yaşar, hoş geldin.
3: Hoş bulduk. Nasılsın?
2: Teşekkür ederim. Sen nasılsın?

0: Çok teşekkür ederim, sağ olasın.
1: Bugün milli takımımız İtalya karşısında olacak. Fransa karşısında Kocaeli'de 1-0 kaybetmiştik. Bugün Bursa'da İtalya karşısında olacağız. 4 maç oynayacağız bu milli arada. İkincisine bu akşam çıkıyoruz. 21.45'te İtalya'da Belçika karşısında kaybetmişti. Nasıl değerlendiriyorsun? Karşılaşma öncesinde şansımızı nasıl görüyorsun? Fransa maçını da tabii baza alarak.
0: Yani Fransa maçından gelirsek, Fransa maçında iyi sinyaller verdiğimizi düşünüyorum. Yani en azından evet, yani mağlup olsak da oyun özelinde başa baş oynadığımızı ve hatta zaman zaman, yani özellikle ilk 30 dakikasında oynanan oyun acaba bize Fransa karşısında bir puan gelir mi dedirtti. Evet, sonrasında oyun yavaş yavaş düşmeye başlasa da bence ana plan gayet doğruydu. Ki zaten seninle maç öncesi konuştuğumuzda da ileriki üçlüyü kontrol etme konusunda üçlü savunmanın daha uygun olacağını ya da daha nasıl söyleyeyim, uygun ve doğru oyun olacağını söylemiştik. Ki zaten nitekim o şekilde başladı Montella'da. Zeki'den ziyade biraz da net 3 stoperle bir zevkledik ama yani hem Zeki'nin hem Lille zamanlarından beri, yani Lille'de oynadığı zamanları hatırlıyoruz. Roma'da üçlü savunmanın sağında oynadığı, ki Juventus da şu anda da sabit oynasa da zaman zaman savunmayı üçleyen bir ikinci stoper gibi oynadığını görüyoruz. Her ne kadar sabit ağırlıklı olsa da. Bu sistemle beraber gayet girdiği kapandık. Buradaki tek problemimiz bence Can Uzun'un biraz aksaması oldu. Çünkü bu tip durumlarda topu kaptığınız zaman biraz becerikli olmanız lazım. Biraz yetenek yüzdenizin yüksek olması lazım. Yani Arda o konuda tek başına bütün, yani takımı değişti, bütün maçı neredeyse sırtladı. Bütün olumlu işlerin hepsinde Arda vardı. Can'dan biraz daha onu görebilseydik belki farklı şeyler de söyleyebilirdik bu maç özelinde. Ama dediğim gibi bence moral bozmaya gerek yok. İyi bir plan olduğunu, rakibe göre iyi bir plan yaptığını düşünüyorum Montella'nın. İtalya maçı özeline geldiğimiz zaman da, yani İtalya'da açıkta da özellikle ilk yarısında feci bir sınav verdi diyebiliriz. Yani bu ilk kere izlediğimiz noktada İtalya konusunu heveslenebiliriz ama biraz endişelenmemiz gereken konu da aslında Donnarumma. Yani gerçekten dünyanın en iyi kalecisi unvanı ne kadar hak ettiğini gösterdiği bir maçtı. İtalya üzerine bakıldığı zaman da çok Mancini'nin, bilmiyorum artık bir demode mi deriz artık ya da farklı bir sistem mi diyebiliriz ama 2026'nın da alan savunması yaptırdığını görüyoruz ve bu gerçekten çok son zamanlarda çok demoda olmuş bir sistem. Genelde adam adama baskıları, birebir baskıları görürüz. Neredeyse yani kalecilere kadar neredeyse birebir bir sistemde çok fazla alan savunması yaptığını gördük. Ama yani burada bizim işimiz şöyle görebilir. Nasıl söyleyeyim? Geçişlerde özellikle İtalya'nın çok fazla aksadığını görürüz. Zaten iki golün Belçika'da ikisi de geçişlerden bulundu. Hücum konusunda biraz problemler, savunmada alanı kapatma konusunda problemler. Orta sahayı biraz ele alabildiğimiz noktada iç sahada taraftarın da verdiği gözüküyle ben bu maçta galibiyet bekleyebileceğimizi düşünüyorum.
1: Tabii Fransa maçından sonra bazı eleştiriler de vardı. Bu arada Hüseyin Mecit bizimle birlikte, ona da sevgiler, selamlar iletelim. Bu eleştiriler yine Montella yönünde eleştirilerdi. Nasıl değerlendiriyorsun ilk olarak? Görüşlerini almak isterim.
0: Yani eleştiri konusunda yani tek burada soru işareti belki Can Uzun biraz daha erken çıkabilirdi. Bence eleştirilecek tek konu bu. Onun dışında belki ana plan olarak gayet değerli toplu, eli yüzü düzgün ve ana plan vardı. Yani hala santrafor konusunu eleştiriyorsak artık 3-4 sene oldu Montella geleli. Ya ben bu eleştirileri artık çok fazla ciddiye almıyorum. Çok fazla ciddiye alınacak eleştirileri görmüyorum. Yani kimse kusura bakmasın. Bu
1: Yaşar, araya giriyorum. Bize gelen mesajlarda mesela ben gördüğüm isimlere şok oluyorum. Yani hatta bu isimleri öne sürenlerin ben yeteri kadar adaletli olduğunu düşünmüyorum. Çünkü araştırmadan söylediklerini düşünüyorum. Mesela sen Avrupa Liglerini takip eden birisin. Enes Ünal şu anda milli takıma girebilecek seviyede mi? İkincisi Serdar Dursun ismini şaşırtıcı şekilde çok duyuyorum.
0: Ya şunu düşünsün, bunu söyleyen takımlar, hangi takımlar bilmiyorum ama kendi takımlarının bu seneki rotasyonunda saydıkları isimleri kaçıncı forvet olarak düşünürler? Yani biz Enes'in bu arada eğer bir sonraki milyara kadar bu performansını devam ettirirse bence gelmesi gerektiğini düşünüyorum. Ama en peki temel problem şu, bir bu jenerasyonu bu takımla neredeyse hiç oynamadı. Bir alışkanlığı yok ve yani İtalya, Fransa ve Belçika ile oynadığınız noktada sıfırdan hiç alışkanlığı olmayan bir santrafor zor. Onun için zaten yani Denizli ve Enes'i ben yan yana koyduğumuzda ben de santrafor olarak belki Enes'i 1-0 öne koyabilirim. Ama bir, çok fazla sakatlık geçirdi. İkincisi bu jenerasyon hiçbiriyle neredeyse yan yana oynamadı. Bir ten uyuşmazlığı var sahada yani bunu, bu da çok önemlidir aslında ki birbirini tanımak kamp ortamı. Yani bu konuda biraz Enes'i yarım da olsa ayırırım ama dediğim gibi performansı hiç fena gitmiyor. Getafe'de biraz daha kendini gösterebilirse yani Allah korusun tabii ki de sakatlık olmaz inşallah ama sakatlıksız iyi formunu devam ettirdiği sürece bir sonraki seçim üzerinden bence değerlendirilebilir ama yani ben şu an kadroda olan yani Deniz Bilim bile yani çok fazla santrafor havuzunda olamayacağını düşünüyorum yani bundan birkaç dönem önce bakıldığı zaman işte yani Burak Yılmazlar, Umut Buruklar döneminde bakıldığı noktada Denizli profilinde bir oyuncu kolay kolay çok fazla milli takıma çağrılmazdı ama öyle bir yokluk var ki hani Denizli'yi de görüyoruz. Hani söylenen isimler diyorsun, Serdar Dursun yani bunu söylenen takımın taraftarı Serdar Dursun'u kendi takımında santrafor rotasyonunda 4. veya 5. sıraya koyacak muhtemelen. Hani Barış Alper, Kerem bunların da çok iyi 9 oynayamadığını kabul etmemiz gerekiyor ama Montella'nın bence maç sonunda gayet iyi açıklamış. Yani onlardan alıştırma olmadığımız yeteneklerinin çok fazla el vermediği mevkilerde oynamaları istiyoruz ve bence o noktadan değerlendirildiği noktada gayet iyi işler çıkartıyorlar. Bu ülke yani Montella niye 9 bulamıyordan ziyade niye 9 numarayı çıkartamıyoruz? Niye biz 9 numaraları sürekli dışarıda arıyoruz? Yani Trabzonspor taraftarları benim söylediğim şöyle anlayacaktır. Poyraz Yıldırım Avrupa'dan defalarca her turnuvalarda başarılı olmuş bir oyuncu. Şu an ikinci yanlış hatırlamıyorsam en son kiralık oynuyor. Yani biraz altyapıları biraz çalıştırmamız lazım. Şu an sen de takip ediyorsun. Barcelona'nın sol beki Edvard. Trabzonspor'la U19 finalinde kadroda olan oyunculardan biri. O kadroda Barcelona üzerinde 4 veya 5 oyuncu. Hala akademide başka yerlerde kiralık olan oyuncular var ama yani Edvard'ı 2 sene sonra bir La Liga'da ya da Şampiyonlar Ligi maçını 11'de görürken bunun araştırmasını yaptım. U19 takımında Trabzonspor'dan şu an hiç kimse Trabzonspor'a değil. Geniş kadrosuna da değil. Hani biraz bunları artık düşünmemiz lazım. Yani ben bunu Trabzonspor'a üzerinden örnek verdim. Çünkü şu an son birkaç sene üzerinde en iyi atılımı onlar yaptığı için yani en iyi seviyede bile bunları görmüyoruz. Yani biz ya Almanya ya işte İsveç ya bir yer santralı yetiştirecek ki belli bir noktadan sonra 9 numarada gerçek ve kaliteli bir 9 göreceğiz.
1: Mesajlar da var. Oralara da geçeceğiz tabii ki. Tabii Yaşar çok güzel bir noktaya değindin sen de. Az önce yani ligimizden örnek verdim ve ben de ligimizdeki gol krallığına şöyle bir göz gezdirdim. Ya ligimizde gol krallığında 15. sıraya kadar Türk Öncük 15. sırada 2 golle Arda Usluoğlu yer alıyor.
0: Yani Poyraz üzerinden örnek verim az önce. Beşiktaş üzerinden de örnek verim. Yani ellerinde çok kaliteli 2 tane santrafor varken yani şöyle söyleyeyim. Oyuncular çok kaliteliydi 2 sene önce. Ya da gelecek vaat ediyorlardı. Hala da bir şeyler yapabilirler. Ama Mustafa Lesen'in bir gelişimine bakalım. Biz bunları kendi elimizde geliştirmektense yani biz tarlamızda meyve sebze yetiştirmektense karşı marketteki yetiştirilmişe yüksek paralar vermeye bayılıyoruz. Bunları yaptığım sürece de yani ilerleyen zamanlarda çok daha fazlasını çok daha beterlerinde göreceğiz. Yani milli takımda şu an bakıyoruz. Kenan diyoruz, Can diyoruz, Ferdi diyoruz. Bunların hepsi zaten bizim yetiştirmediğimiz oyuncular. Yani biz hani hala Hollanda'nın, dediğim gibi Almanya'nın oradaki gurbetçi hallerin oyuncuları yetiştirsin de biz milli takımımıza biraz daha alalım mantığında bakıyoruz. Yani biz kendi biz Euro 96'lara ya da ne bileyim daha yüksek Euro 2000'lere bakıldığı zaman yani ilk 11'in, yani ilk 11'in hatta 23 kişilik kadroların o zaman 18-19 tanesi bu ülkenin altyapılarında yetişmiş yetenekli oyunculardı ve yani santrafor rotasyonuna bakıyordunuz. Yani ondan 90'ların biraz daha ortasına bakıldığı zaman işte Aykut Kocaman, Seyyaz Uçarlar, Metin Tekinler yani bunların tamamen oluşturduğu bir kadro vardı ve tamamen imkansızlık üzerinden yetişmiş bir durum vardı. Şimdi elimizde bu kadar imkan varken biz bu kadar yani bir tek bir mevki üzerinde bir oyuncu yetiştirememeye devam edersek yani sabah kadar başka şeylerin tartışmasını yapabiliriz.

0: Tabii dinleyicilerimizden gelen mesajlar da var. Bir dinleyicimiz diyor ki yayınlar Göksel'in bugün İtalya maçına forvette Deniz Gül'le başlamalıyız diyor. Aynı fikirde misin Yaşar?
1: Yani İtalya üzerinde ben orada biraz da hareketli bir üçlü bekliyorum. Yani özellikle kenarlarda, yani bu maçta kenarda veya merkezde artık bilmiyorum ama bir, özellikle kenarda değil, benim tercihim kenarda olur. Bir Barış Alper gerekiyor. Çünkü özellikle Belçika maçında gördük ki yani Lorenzo orada çok büyük problem yaşıyor. Diğer kanatta da Calipari çok fazla ileride, yani Arsenal'deki rolüne yakın bir rolde görüyor. Yani iki kenarda Kenan yok gerçi ama yani bir Barış Kerem olabilir. Orada biraz daha bağlantı oyuncusu. Yani Deniz o işi yapabilir mi? Denemek gerekiyor. Ama sahte dokuz olarak yani ben bu maçta Can'a bir şans daha verilmesi gerektiğini düşünüyorum ki yani daha çok şans verecek bu arada ama orada bir Can veya Arda gibi, Arda diyorum ama hani o biraz Orkun'un durumuna bağlı. Can belki bir sahte dokuz olabilir ya da Barış merkez, Kerem Aktürkoğlu merkez, bir kanat Aral, bir kanatta Barış da olabilir. Yani orada üçlünün biraz hareketli olması bence o savunmanın dengesini tamamen dağıtacak. Ha Deniz'e şöyle şans verilebilir bence. İlk 11'de olacaksa sürekli sağ ve sola bağlantı halinde olacak. Bir bağlantı istasyonu gibi olacak. Yani oraya yaklaşan Arda'ya da, Barış'a da, Kerem'e de bir duvar olacaksa o tarz bir planda belki işe yarayabilir ama ben üçlünün öndeki üçlünün sürekli kendi arası rotasyonuna değiştiği bir hücum hattının çok daha verimli olacağını düşünüyorum.
0: Bir başka dinleyicimiz Kerem Bey diyor ki milli takımda Barış Alper Yılmaz'dan forvet bölgesini yeterince verim alamadığımızı düşünüyorum. Oysa kanatlarda çok daha faydalı olabileceğine inanıyorum. Bunun yerine asıl mevkisi santrafor olan bir oyuncu tercih etmek daha doğru olmaz mı? Serdar Dursun, Cenk Tosun veya başka bir isim kim olduğundan ziyade oyuncunun kendi mevkisinde değerlendirilmesinin takıma daha fazla katkı sağlayacağını düşünüyorum. Bakın tekrar söylüyorum, isim hiç önemli değil, sadece orijinal mevkisi olsun. Ama burada da kabiliyet önemli. Şimdi yani Cenk Tosun şu anda milli takıma koysak pozisyona girebileceğini düşünmüyorum ben mesela. Sen ne düşünürsün Yaşar?
1: Yani Cenk Tosun en ıslak rüyalarında bile La Croix ve Upamecano ile karşılıklı oynamıyordur. Yani muhtemelen. Çünkü yani karşılarında oynadılan stoperleri bir görmek lazım. La Croix, Upamecano'ya da hani yedeklerine bakıyoruz. Hani Yoro var, Kalulu var. Hani bu kadar üst düzey en elit stoperlerin arasında gerçekten şu an Karagümrük'te bile ikinci santrafor olan Cenk Tosun'u gönderir gerçekten. Ya da kendi takımında bile kadroya girmekte olan Serdar Dursun. Yani ben buralarda biraz artık dalga geçildiğimi düşünmeye başladım. Çünkü bu şu an andığımız bir özellikle elit, yani en elitlik. Yani bunu bir hazırlık maçında hani Makedonya olur, Karadağ olur, biraz daha görece seviye düşük olduğu takımlarda ya bunlarda bile katılmıyorum ama artık yani biz yani Kundeli ya da ne bileyim İtalya'da Lorenzo'lu Mancini'lik stoperlerin karşısında gerçekten Cenk Tosun'la mı çıkacağız?
0: Bir diğer tarafta dinleyicilerimizden gelen mesajlar da devam ediyor. Şu an Arda hariç hangi futbolcumuz İtalyan milli takımında forma giyebilir? Bak çok güzel bir soru Yaşar. Hatta 11-11 böyle bir kıyaslama yapmak istiyorum seninle. Hani öldü bitti denilen İtalya bize altın jenerasyon deniliyordu ve burada da Montella'ya çok büyük haksızlık yapıldığını düşünüyorum ben. Yani Montella oyuncuların ekmeğini yedi. Altın jenerasyonun ekmeğini yedi. Hayır, altın jenerasyonda yani stoper Abdülkerim Merih olmaz mesela. Yani burada da Montella'ya büyük bir haksızlık yapıldığını düşünüyorum. Belçika maçındaki İtalya'nın 11'i ile şöyle bir takımımızı tek tek kıyaslayalım. Kalede Donnarumma mı, Uğurcan Çakır mı?
1: Aman kaybetmeyelim. Başka soruya geçelim.
0: 1-0, yani 1-0 şu an İtalya diyelim.
1: Yani bu arada Uğurcan da hani geçtiğimiz sezon bezonda bakıyorum. Bu sezon üzerinde bakamam. Yani çünkü Dünya Kupası'ndan beri formda değil ama geçtiğimiz sezon belki karşılaştırabiliriz ama genelde Donnarumma'nın çok gerisinde bence.
0: 1-0 İtalya diyelim bu kıyaslamada. Sağ beke bakalım. Di Lorenzo mu, Zeki Çelik mi?
1: Ben Zeki diyeceğim buna çünkü son aynı ligdeler ve çok fazla aynı rakiplerle de karşılaştılar. Son iki sezon Gasperini sonrası Zeki'yi şu an Di Lorenzo'nun önüne koyarım ama yani kariyerinin başından itibaren bakarsa Di Lorenzo. Yani bu biraz karışık. Bunu form olarak mı bakacağız? Form olarak
0: şu an için bakabiliriz. Evet, 1-1 diyebiliriz buraya.
1: Şu an Zeki derim aynen.
0: Mancini mi, Merih Demiral mı?
1: Buna sene başı deseydik Merih der ama şu anki Gasperi'nin dönemine baktığımız zaman kesinlikle Mancini.
0: Coppola mı, Abdülkerim Bardakçı mı?
1: Bu da güzel soru. Yani Abdülkerim çok daha kaliteli bir stoper. Ama Abdülkerim'in de formu düşük derken ben Abdülkerim derim burada.
0: 3-2. Calafiori mi, Ferdi Kadıoğlu mu?
1: Calafiori. Evet, Calafiori.
0: 3-3. Orta alana geçelim. Orta alan üçlüsüne geçelim. Barella. Burada yani şöyle alacağım. Onlardaki en iyisiyle bizdeki en iyisi şeklinde alacağım. Barella mı, Arda Güler mi?
1: Yani Arda Güler ama Barella'ya karşı ne bileyim yani başka birinin daha sonra muhtemelen onu söyledim. Barella'nın son 2 sene izleyen Inter izleyenler beni anlayacaktır. Arda Güler mi?
0: 4-3 diyoruz. Gianni Romano mu, Salih Özcan mı? Veya İsmail Yüksek mi?
1: Hmm, onu da Salih'i biraz önce çıkartırım ya.
0: 5-3 dedik. Şöyle bizim de 11'imizi bir açıyorum. Tonali kimle denk geliyor diye düşünüyorum bir yandan. Orta alanda yani Hakan'ın olmadığı senaryoda tabii. Çünkü onlarda da eksikler var şu anda.
1: İsmail o zaman. Salih'le Roman'la şaşırtık. Evet. Tonali'le de İsmail'le şaşırtık oluyor.
0: Evet. Tonali mi, İsmail mi?
1: Tonali mi? Evet, Tonali.
0: 5-4. İleri hatta geçelim. Moise Kean mi yoksa Barış Alper Yılmaz mı?
1: Yani herhangi biri. Yani Moise Kean'in karşısında herhangi biri olsa yine herhangi biri derim. Barış Alper. Net Barış Alper.
0: 6-4. Pio Esposito mu, Kerem Aktürkoğlu mu?
1: Yani bunu sen de seri anlatıyorsun. Hı. Benim demek istediğimi çok iyi anlayacaksın. Bence ben Esposito diyorum burada.
0: Aynı fikirdeyim. Ben bu kadar düşünmezdim bu arada ya bu soruyu.
1: Yani Kerem konusunda yani bunu Benfica Kerem'i ile Fenerbahçe Kerem'i çok taban tabana zıt olduğu için yani güncel form üzerinde bakıldığı zaman Esposito derim ama bir takım oluştururken Kerem belki daha avantajlı olabilir ama dediğim gibi form olarak bakıldığı zaman Esposito.
0: Son olarak bir Cambiaghi. Cambiaghi mi yoksa kim diyebiliriz buraya? Deniz Gül diyebiliriz.
1: Can yani 11'e üzerinde bakıldığı için ben Fransa maçındaki 11'e direkt şey birebir baktığım için.
0: Ha tamam evet benim önümde yok o 11 de o yüzden.
1: Ha, Can Cambiaghi Almanya Ligi'ndeki Can'ı izleyen herkes bana katılacaktır. Onun için kesinlikle Can diyorum buna.
0: Peki Yaşar şimdi evet bütün hepsinin sonuna geldik. 7-5, 7-6 işte 6-5 gibi bir sonuç çıktı ortaya. Şimdi 3 yıldır Dünya Kupası'na gidemeyen öldü bitti denilen İtalya. Bu kadro 6-5 diyoruz karşılaştırdığımızda. Peki biz altın jenerasyonuz da Montella bu takımın ekmeğini mi yiyor?
1: Yani çünkü ya bizim altın jenerasyon yani şöyle bir problem var bence. Bu takım özellikle Euro 2024'teki çeyrek finaliyle beraber bence o başarıdaki kesin hak edilen bir başarı ama gerek dünya kamuoyunda gerek Türk kamuoyunda biraz fazla beklenti yükseldi. Bu çocukların gibi artık benim de yaşım artık oralara geldi. Bu gençlerin, bu çocukların bence sırtına biraz fazla yük yüklendi. Altı jenerasyon hani Fatih Terim'in Euro 2008'inden veya Dünya Kupası'ndaki 2002'den daha altın bir jenerasyon olabilir mi? Yani şimdi biz Hakan Çalhanoğlu diyoruz. Andro oylamasında 20'ye girdi diyoruz ama yani aynı yerde bir Hasan Şaş, bir Yıldıray Baştürk gerçeği var. Yani o dönemki Yıldıray Baştürk bu takıma getirdiğiniz noktada Arda'dan sonraki en yetenekli oyuncu oluyor belki. Hatta belki Arda'yla kafa kafaya gelebilecek bir seviyede bir oyuncu olabilir. Tabii ki tecrübeli bir Yıldıray'dan bahsediyorum. Ya da o zamanki Emre Belözoğlu'nu şu anki takımda paralel alamazsınız. Yani biraz geçmişi izlemeyen jenerasyon biraz oyunların hatta biraz kamuoyunun biraz gazına gelinmiş gibi duruyor. Kenan, Arda, Can yani bundan 4 sene sonra yine aynı seviyelerini hatta üzerine koyarak ya da bize hayal ettirdikleri seviyeye gelirlerse oradan biraz altın jenerasyon diyebiliriz ama yani biz altın jenerasyonsak son 10 yıldır gelen, 15 yıldır gelen Belçika o zaman ne? Yani bunu da düşünmek gerekiyor. Yani biz biraz olduğumuzdan yüksek bakıyoruz. Çünkü bu çocukların gelecekleri noktaları tahmin ediyoruz. Gelecekleri noktaları öngörüyoruz ama daha henüz öngördüğümüz noktada değiller. Hani İtalya üzerine bakıldığı zaman yani İtalya'ya Allah affetsin. Yani İtalya zaten çok

0: kolay kolay kıyaslanabilecek noktadır. Yani Türkiye değil de başka bir milli takıma karşılaşırsak 6-5 olur. Ya da İtalya ile yine 6-5 olur. Benzer noktalar gelir. Çünkü şu an İtalya'da yani aynısını onlar için söyleyeyim. Yani Cambiaghi, yani Mosicchi'nin ilk 11'de oynadığı bir İtalya şu an tarihinin en kötü İtalyalarından biri olabilir mi? Ya en kötüsüdür ya da ilk 5'e girer. Hani o kadar biraz problemli bir İtalya'ya karşılaşacağız. Yani onun için onlar tahmin ettiğimiz kadar kötü değiller. Biz tahmin ettiğimiz kadar iyi değiliz. Yani onun için biraz ortada yakın çizgilerde buluşmak lazım. Bu jenerasyona da yani altın demek umarım altın olur. Altın olacak jenerasyon, altın jenerasyon adayıdır daha doğrusu. Ama henüz o konuda değiller kesinlikle.
1: Bu arada yani tabii bahsediyoruz bunlardan, işte şundan da bahsediyoruz mesela Yaşar. Bizim eksiklerimiz var, denkleme koymadığımız Kenan Yıldız, Hakan Çalhanoğlu, ama onların da var eksikleri. Ya şu anda yedek kulübesinde mesela saymadığım isimlerdi: Scamacca, Raspadori, Mandragora iyi bir sezon geçiriyor. Onun haricinde işte Federico Di Marco gibi isimler.
0: Tabii yani o noktadaki konuda üzerinden konuştuk yani. Bakıldığı zaman... Ya dediğim gibi Kenan, ya form olarak bakıldığı zaman Kenan'ın da bu sene formu ne kadar iyi tartışıyor. Yani Kenan bu canlı denildiği noktada, bu son Dünya Kupası'ndan beri gelen noktada, hatta belki canlı form olarak Kenan'ın yarım adım önüne koyabiliriz. Ama ya dediğim gibi bu oyuncuların biraz biz bu form, yani bu gelişimlerinin aynı seviyede ilerleyip bir noktada top seviyeye gelebileceklerini istiyoruz, tahmin ediyoruz, umuyoruz ama ya futbol böyle bir nokta değil. Hani bu seviyede ilerledikleri noktada zaten Arda muhtemelen Messi seviyesine gelir, Kenan da Ronaldo seviyesine gelir. Bunların bir noktada duracağı, bir noktada yavaşlayacağı zamanlar da olacak. Hı hı. Onun için yani geleceği tahmin etmek o kadar kolay olmuyor.
1: Dinleyicilerimizden gelen mesajlar devam ediyor. Bu arada dinleyicimizin de adını söyleyelim. Ramazan Bey, teşekkür ederiz. Güzel bir konu yaparmak bastınız. Tek tek karşılaşma fırsatımız da karşılaştırma fırsatımız da oldu. Kenan Karaman geçtiğimiz haftalarda bir beyanatı vardı. Milli takıma seçilmeyi hak ettim diye. Yani bu arada bu seçilme seçilmeme konusunda gerçekten tek böyle içimde kalan, ukde kalan olabilir yani Kenan Karaman. Gerçekten hak etmişti o sezon.
0: Kenan Karaman'ın bu milli takımı nereye koyuyoruz? Kenan Karaman hücum üzerine bakıldığı zaman Kenan Karaman da yani kendisi saygılar olsun ama kendisi de bir hücumcu olmadığını artık anlamıştır bu zamanda. Hani biraz sağ kanat bir kere kırıldı zaten artık yavaş yavaş. Yani sağ kanat bek oynadığı oldu, santrafor oynadığı oldu ama yani bu denklemde, bu jenerasyonda yani tekrar ediyorum az önce de. İşte Cenk Tosun deniyor, Serdar deniyor, işte Umut Nayır. Yani bunlar kendi başlarına kesinlikle yetenekli futbolcular. Profesyonel futbolcular ki zamanında da milli formaya girmiş futbolcular. Yani bunların hiçbirine saygısızlık yapmıyoruz ama artık geldikleri nokta, yani dediğim gibi Upamecano'yla, Lacroix'la, Manucone'yle ya da bugün işte Mancini'yle, Di Lorenzo'yla birebir oynayacak seviyede değiller. Hani bunları da biraz göz önünde bulundurmak lazım. Yani işte zaten bunlar olmasaydı yani Mbappe de zor futbolu bırakmazdı. Yani 40 yaşında artık bunları hani bu seviyelerde oynayamadığı için bıraktı. Çok daha yetenekli oyuncular var. Yani o zaman Arda Turan da sahaya atalım. Yani hakikaten Arda Turan'la Cenk Tosun konusunda bence çok fazla bir fark yok. Kenan Karaman üzerine gelindiği zaman da yani Kenan'ın özellikle en yüksek seviyeler çıktığı nokta Bundesliga 2. Bundesliga 2'nin de biraz yani sen de anlattın. Sen benden daha iyi biliyorsun. Temposu bu seviyeler için bence çok uygun değil. Biraz ya, orada fazla kendini göstermiş gibi oluyor.
1: Haklısın. Hatta hani bence şöyle, çünkü hatta bu sene de Bundesliga'da mesela forma giydiği zamanlar oldu Kenan'ın. Yine istekli ama 2'deki etkiyi yaratamıyor mesela.
0: Çünkü yani şu an Premier Lig'den sonraki en tempolu lig. Ve yani 100 kilometrenin altında geçen bir açıklama liste yayınlandı. Yani 100 kilometrenin altında koşan bir veya iki takım var. Şimdi siz Kenan'ı bu yaşta oraya attığınız zaman zor. Şimdi karşılaştığınız takımlar, hani Fransa bize biraz temposuz gibi gelmiş olabilir ama Fransa bizden de ilk maçına çıktı. Biraz artık bir yeniden yapılanma, yeniden bir fikir üretme var. Şimdi İtalya'yla oynayacaksınız, Belçika'yla oynayacaksınız. Uluslar Ligi'nde yani muhtemelen üstüne çıkamayacağız ama hani Avrupa Şampiyonası elemelerinde Diğer kupalarında İspanya geldi karşımıza mesela. Hani bu takımlar biraz tempoyu düşük gibi gösterir, pas denir ama sizi çok koşturur. Yani oralarda biraz daha artık genç, dinamik, 90 dakikayı 90 olmasa da minimum 70'i çıkarabilecek oyuncular lazım. Onun için yani

0: Ben Montella'nın kadro seçiminin %80 oranında yanlış bulmuyorum. O geri kalan %20'de zaten muhtemelen kamuoyuyla ben de aynı fikirdeyim. Yani bazı seçilmesi gereken ya da hak etmeyen oyuncular olduğunu düşünüyorum. Oraları çok fazla zorluyor ama genel olarak yani %80'inden ben de memnunum diyebilirim.
1: Tabii bir diğer yandan bu forvet konusu çok fazla konuşuluyor ama herkesin es geçtiği bir nokta var ki bu dünyada zaten bir kriz. Yani forvet Almanya örneği var önümüzde. Yani Almanya yıllardır Klose'den beri bulamıyor. Kaç kez konuştuk ve onların bizden daha fazla adayları oldu. Deneme şansları oldu işte. Aklıma tek nefeste gelenler Füllkrug, Jonathan Burkhardt, yani birçok isim.
0: Ama buldular. Ama hep Mutalip Çünkü'den muhtemelen aradıkları isim gibi duruyor. Yani bu arada dünyada 9 numara sıkıntısı yok. Yani şöyle yok. Klasik 9 sıkıntısı yok. Özür dilerim. Klasik 9 sıkıntısı var. Yani işte onun için Haaland, işte Vlahovic, Osimhen ki bunların birçoğu bizim de
1: Evet.
0: gerçekten iyi işler çıkartıyorlar. Artık dünyadaki 9 numaradan beklenti zaten o değil. Çünkü oyun o kadar hızlandı ki rakip o kadar derinde savunma yapmaya başladı ki oraları biraz kalabalık tutunca artık daha hızlı, daha bağlantı oyuncuna ne gidiyor. Yani
1: Doğru
0: Kai
1: diyorsun,
0: Havertz,
1: haklısın. Yani
0: Kai
1: mesela
0: Havertz
1: Ferran
0: şöyle diyor.
1: Torres aynı şekilde. Ferran Torres veya Oyarzabal Zabal net bir tarif edilen 9 numara bir santrafor rolü değil. Yani rol olarak öyle ama o tipte değil ama o katkıyı alabiliyorlar.
0: Yani Kai Havertz Edin Talip'ten daha az 9 değil. Ama onu demek istiyorum yani. Ya da işte başka 9 numarası kimlere örnek verir? Yani Agüero diyorduk mesela. Julen Alvarez 9 numara değil mi mesela? 9 numara ama farklı müzikleri de var artık. Yani oyun değiştiği için 9 numaraların tarzları değişiyor.
1: Ve tabii Almanya demişken de Jürgen Klopp iyi bir başlangıç yapmadı Almanya'da Yaşar. Ne diyorsun? Yunanistan karşısında da mağlubiyet geldi.
0: Ben Yunanistan maçını dün çok detaylı izlemedim. Ertesi bugün biraz özetini izledim gibi ama ya bu zaten özellikle Avrupa ya yani Uluslar Ligi çağırdı, kadroda da bakıldı da hani 50'ye yakın oyuncu çağırdı. Biraz bu elekten geçirecek oyuncular gibi duruyor. Yani bir muhtemelen bu Uluslar Ligi'nde işte 6 maç geçirecek. Belki yani iyi bir gruba düşerse Avrupa Şampiyonası elemelerinde vesaire ya bir 10-12 maç boyunca uygun 20 kişiyi bulmaya çalışacak gibi duruyor Klopp. Çünkü zamanında bizim Fatih Hoca'nın son dönemindeki gibi teknik direktörden ziyade biraz daha idari direktör gibi geldi. O kadroyu bulacak, yeniden yapılan yani yarın da olsa bir yeniden yapılanmayı yönetecek biri gibi geldi. Onun için yani bu sonuçlar çok fazla önemli değil. Önemli olan sahadaki oyun gibi duruyor Almanya'da. Hollanda'da fena bir sınav vermedi. Yunanistan maçında da topla oyun konusunda ne kadar problem yaşadıkları biraz ortaya çıktı ki yani Almanya bunu hiç yani özellikle Hansi Flick döneminde de Joachim döneminde de çok fazla yaşamamıştı. Nagelsmann biraz bu problemin başlangıcı gibi oldu çünkü çok direkt oyun oynatmaya başladı. İstedikleri kadar yarı sahada çok yerleşememişti Almanya. Biraz hibrit bir sistem yaratmaya çalıştı. Orada biraz yeteneğini kaybetmiş gibi duruyor Almanya. Oyun alışkanlığını kaybetmiş gibi duruyor ama hani Klopp yani 1170'in üzerinde top aldı. Bu maçlarda çok zorlandığını gördük. Yani Hollanda maçında topu biraz daha paylaştığı zaman daha rekabetçi oluyordu ki hani örnek veriyorum İngiltere maçında ya da bir İspanya'ya karşı çok daha etkili, çok daha farklı bir Almanya görebiliriz ama görece seviye olarak biraz daha düşük takımlarda bu problemi yaşayacak gibi duruyor.
1: Ve bir diğer yanda da Portekiz Norveç deplasmanından galip ayrıldı. İlginç nokta şu ki Jorge Jesus 90 dakika yedek bıraktı Cristiano Ronaldo'yu.
0: Yani bu bir deneme miydi yoksa Norveç maçı için özel bir plan mıydı? Bunu ilerleyen maçlarda biraz göreceğiz. Yani Ronaldo'yu oynamaması ve 90 dakika sokmamasından daha farklı bir durum. Yani oynattığı iki santraforunda birer gol atması. Yani iki forvetinde. Yani burada plan biraz işlemiş gibi duruyor. Ama ya plan işlemesinden ziyade ben Norveç'in eğer fırsatları değerlendirebilseydi Portekiz konusunda Ronaldo'yu biraz daha haklı çıkartabileceği bir noktaya getirebilirdi. Çünkü Haaland'ın özellikle ilk yarıda kaçırdığı iki tane net pozisyon var. Hani olacak iş değil. Haaland'ın hiç beklenmeyecek bir performanstı. Yani Norveç biraz galibiyeti kaçırdı bence. Yani onun için bu maç Portekiz'de bir soru işareti yaratabilir. Yani bu maçın bu skora güvenip bu sistemde devam mı edecek yoksa bu sistemin bazı defektlerini çözmeye mi gidecek yoksa

0: bu sistem yok olmadı deyip yine Ronaldo'lu sisteme mi dönecek olacaksınız? Bence ya Portekiz'in bir sonraki maçını aslında çok merak ediyorum.
1: Ve bir diğer yanda Almanya ile ilgili sormak istediğim konulardan birisi. Dün tabii çok iyi performans gösteren bir Alman oyuncu yoktu ama Şade, yani benim çok beklentim vardı dünkü maçta kendisinden. Premier Lig'de de çok iyi bir performans yakaladı ama dün bekleneni veremedi Kevin Şade.
0: Yani Şade planı ya da nasıl söyleyeyim takımın odak noktalarından biri yapabileceğiniz bir oyuncu değil. Biraz daha bu takım oyunda, kolektif oyunda size çok iyi bir yardımcı oyuncu olabilir. Yani Şade dediğim gibi bence ben de çok seviyorum Premier Lig'de izlemeyi ama mesela Premier Lig'i çok takip eden takip eden yani ortalama takip eden birine sorduğunuz zaman Şade hangi takımlıdır diye Brentford cevabını mesela kolay kolay alamazsınız. Yani çok fazla yakından takip edenlerin bile bileceği bir oyuncu. Ben de çok beğenirim. Yani özellikle hani ikinci santraforlaşma konusunda Premier Lig'in en iyi oyuncularından biri. Hani çok da skor üretiyor. Ama dediğim gibi yani Almanya'da çok iyi bir yan oyuncu olur. Çünkü yani oralarda artık Havertz var. Hani her ne kadar düşse de seviye olarak biraz Musiala'ya giriyoruz. Hani kimi hala bu takımda Florian Wirtz gibi isimler var. Yani bu tip oyuncuların yanında biraz daha rotasyon oyuncusu, ikinci bir oyuncu yani yardımcı oyuncu olabilir ama çok fazla ismini altın tabelada görebileceğiniz bir isim bence olamayacak o seviyelerde.
1: Ve Premier Lig demişken son olarak bir Manchester City'nin durumunu da sormak istiyorum. Yani Manchester City'de sansasyon bir dava var. Küme düşmesi bile konuşuluyor. Geçmiş şampiyonluklarının elinden alınması konuşuluyor. Nasıl değerlendiriyorsun bu durumu?
0: Yani oradan çıkacak bir yangın muhtemelen çok fazla takımı da yakar bence. Çünkü şundan dolayı diyorum yani o kadar çok paralar artık kaçırmaya başladı ki bu paraların birçoğunun artık yani temiz paralar olmadı. Biraz perde arkasında farklı evvel kişilerin olduğunu artık mutlaka hepimiz kabul ediyoruz. Yani bu odana tek City'ye kayması bence bilmiyorum biraz haksız gibi geliyor bana. Yani Fransa'da belki Paris Saint-Germain'e de gitmeli ya da daha farklı yani Bayern Münih'in yaptığı bazı transferler yani Götze gibi Lewandowski gibi fazla para harcamadan yani hiç para harcamadan bedava yaptığı bazı transferler belki mercek altına alınabilir. Yani bunlar futbol dünyasında biraz sakıncalı tarafları ama yani site üzerine bakıldığı zaman özellikle sponsorluk üzerinden çok fazla para aklandığı söyleniyor. Şampiyonluk el değiştirir mi? Çok sanmıyorum. Bu biraz geyik muhabbeti gibi olacak gibi. Çünkü hani De Gea'da spor yapmış. Geçen Brandon Williams atmış. Benim artık bir şampiyonluğum var diye. Şampiyonlukların kolay kolay değiştireceğini düşünmüyorum ama bu tip takiplerin umarım önümüzdeki sezonlarda daha fazla yapılmasını destekliyorum diye.
1: Bir dinleyicimiz de demiş ki selam iyi yayınlar. Ben artık şuna inanıyorum maalesef. Biz eğitim işini hiçbir alanda yapamıyoruz. Bu futbolda da öyle. Akademik olarak da öyle. İş hayatında da böyle. Bu toplumun tamamında zihniyet dönüşümü olmadan da olmayacak. İşin garip tarafı dışarıdan geleni de kendimize benzetiyoruz. Bu çok enteresan. Bakın Arda Güler'e Real Madrid ne yediriyor? Nasıl antrenman yaptırıyor? Adam kaslanmış, kuvvetlenmiş. Fenerbahçe'de kalsaydı Arda bu kadar iyi duruma gelmezdi diyor.
0: Ben dinleyicinize şu konuda katılmıyorum. Bizim önümüzde koskocaman kadın voleybol milli takımı bir gibi örnek var. Ya da son sen daha yakından takip ediyorsun. Son 5-10 senedir erkek basketbol milli takımı var. Yani biz eğitimi hiçbir aşamada yapamıyoruz derse bu konuda biraz haksızlık olur. Çünkü yani yapılabilen ortamlar var. Biz sadece eğitmek ya da bir altyapı oluşturmak istiyor muyuz, istemiyor muyuz? Yani temel problem bu. Yani ben çok da yakından bildiğim bir organizasyon olan Altun olduğu organizasyon düşünelim. 10 sene, 12 sene boyunca ayakta kalıp yani Süper Lig'de şu an 7 veya 8 tane kaleci. Bak sadece kaleci mevki üzerinden 7 veya 8 tane alt yapısı altında olmuş kaleci var. Yani futbol diğer mevkileri de eklediğim zaman yani bu sayı 20'lere 30'lara kadar çıkıyor. Burada yani 10-15 senelik bir organizasyondan bahsediyoruz. Şu anki durumları hiç içici değil. Evet yani hatta ligden çekilmek durumunda kaldılar ama tek bir kulüp 15 senede 20-30 tane elit seviye değil ama orta seviyede sana oyuncu çıkartabiliyor. Yani Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, işte Trabzonspor kimse artık. Yani bu bir 10 sene, 20 sene bu işe biraz odaklansa yani Türkiye'de en azından 4 veya 5 elit oyuncu çıkartabilir. Yani onların çıkarttığını görünce

0: teşvik olacak ve yani Türkiye'de altyapımızı genel olarak kulüpler zenginleştirdiği noktada çok daha yarım fayda sağlayacağız. Yani Almanya'nın işte bu 4. Lig kitabında anlatılan bu 2000 sonrasındaki yapılanmayla beraber yani sadece 10 senede çok da ne kadar çok oyuncu çıkardığını gördük. Ben Türk milli takımının bunun 2 katı daha fazla oyuncu çıkartabileceğini düşünüyorum. Ama biz elimde geçen 75 milyon euroyu asıl önem vereceğiz. Yoksa bu 75 milyon euroyu önümüzdeki 50 sene kurtarabilecek belki de bir altyapı vermeyeceğiz. Sadece bunun tercihini yapmamız gerekiyor. Yani bu arada hani Osman sembolik söylüyorum. Ben yani bu doğru veya bu yanlıştır demiyorum. Sadece bunun tercihini yapmamız gerekiyor.
1: Peki. Yaşar, çok teşekkür ediyorum değerli yorumların için.
0: Ben çok teşekkür ederim.
1: Yaşar Kurt'la birlikteydik sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Kısa bir aramız olacak. Aranın ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz. Anıl Kartal bizimle birlikte olacak.
2: Göksel'in çağrısı araçla haber masası devam edecek.
3: Reklam.

0: içimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklam.
2: Ben Münce Usaybiyalı olacağım.
3: Ben Dijital Arkeolog.
4: Ben iklim mühendisi olacağım.
5: Çocuklar.

0: Yeşillik.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
4: TEB Yatırım Prime'la borsada işlem yapmak çok kolay. Viyop ve hisse senedi piyasalarını ücretsiz takip edin, portföyünüzü her yerden yönetin. Üstelik yıl sonuna kadar canlı borsa verisi hediye. Yatırım işlemlerinde uzman TEB Yatırım Prime. Detaylı bilgi tebyatırım.com.tr'de.
5: Reklam bitti.
6: Futbolcuların efsane sözleri.
7: Manuel Fernandes. Portekiz ve İspanyolların pasla, Türklerin ise kalbiyle oynadığı oyunun adıdır futbol. Samet Aybaba. Olcay'ı Messi'ye neden tercih ederim? Çünkü her şeyden önce Kayserili. Messi'nin nereli olduğunu bile bilmiyoruz. Atıf Şeyşu. Soyadımı doğru yazabilmek için yıllarca uğraştım. Ne anlama geldiğini hala bilmiyorum. Gökhan Töre. Gökhan Töre hayatı boyunca gol atamamışken Türkiye'de gol krallığını oynuyor. Futbol ilginç bir oyun. Fabio Luciano. Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra gittiğim her takımda Saraçoğlu'nda maça çıktığımı hayal edip motive oluyordum. Metin Oktay. Galatasaray'da kaptanlık yaptığım zamanlarda yazı tura yapılacağı vakit hep tura derdim. Varsın atamın silüeti yere değmesin. Sergen Yalçın. Avrupa'ya gitmek öyle kolay değil. Bayern Münih beni alacaktı. Adamlar beni bir araştırmışlar. Almaktan vazgeçtiler. Tolga Zengin. Trabzonspor forması giyerken söylediği efsane olan o söz. Taksi, Olcan adının gol attığı yerden 20 lira yazardı. David Beckham. Futbolu bırakmayı hiç düşündün mü? Evet, bir keresinde Messi sağımdan atıp solumdan hızla geçmişti. O gün futbolu bırakmayı gerçekten düşünmüştüm. Wesley Sneijder. Hollanda milli takımı için de karar aldık ve Robben'e bildirdik. Sahaya çıktığımızda o kendi topunu getirecek. Pep Guardiola. En büyük amacım Messi'yi dünyanın en iyi futbolcusu yapmaktı. Ama o beni dünyanın en iyi hocası yaptı. Lionel Messi. Ronaldo mu yoksa sen mi diye soranlara

0: Ronaldinho'nun hala hayatta olduğunu söyleyip konuyu kapatıyorum.
1: Futbolcuların efsane sözleri.
0: Futbolu seviyoruz ama sıklıkla duyduğumuz bazı terimlerin anlamlarına tam olarak hakim olamayabiliyoruz. Gelin bu terimlerin birkaçına hep birlikte bakalım. Lasciatemi cantare. Mezzala. Mezzala İtalyan futbolundan doğup dünya futboluna geçmiş bir terimdir. Mezzala pozisyonunda oynayan oyuncu hem defansif hem de ofansif yönde etkili olmalıdır. İtalyanca'da yarı kanat anlamına gelen mezzala, sahadaki dizilişin kilit noktalarından birisidir. Modern futbolda mezzala pozisyonu için örnek vermek gerekirse, Manchester City forması giyen Belçikalı orta saha oyuncusu Kevin De Bruyne'yi örnek gösterebiliriz. Gegenpress. Topu mümkün olan en kısa sürede kazanmak üzerine kurulu olan oyun stilidir. Gegenpress yapan takım topu kaybettikten hemen sonra kazanmak için yoğun şekilde baskı yapar. Amaçları rakiplerine hızlı hücum şansı vermemek ve oyuna hükmetmektir. Gegenpress için belki de en iyi örnek Jürgen Klopp yönetimindeki Liverpool olabilir. Tiki-taka futbolu. Adını sıkça duyduğumuz bir oyun stili de tiki-taka. İspanyol futbolunun yarattığı bu sistem bolca kısa pas ve hareketlilik gerektirir. Tiki-taka'nın kilit noktası topa sahip olmaktır. Tiki-taka futboluna örnek olarak Barcelona ve İspanya milli takımı gösterilebilir. Catenaccio. Catenaccio İtalyanca'da kapı sürgüsü anlamına gelmektedir. Her zaman duyduğumuz İtalyan savunmasının taktiksel anlamdaki adı Catenaccio'dur. Bu oyun stilinde takım gol yememe odaklı bir oyun sergilemektedir. Catenaccio'ya örnek olarak İtalya milli takımını gösterebiliriz.

0: Göksel'in Çağrısı Araç'la Haber Masası devam ediyor.
1: Yeniden birlikteyiz, kaldığımız yerden devam ediyoruz sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Anıl Kartal hattımızda olacak, hemen bağlantımızı gerçekleştiriyoruz Anıl Kartal'la.

0: Yeniden birlikteyiz sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Anıl Kartal hattımızda. Anıl hoş geldin.
1: Hoş bulduk Göksel, yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ediyorum. İlk olarak dünle başlayalım. Fenerbahçe'de Mali Genel Kurul. Senin gözüne çarpanlar neler oldu? Tabii tartışmalı anlar da yaşandı. Çok fazla sosyal medya üzerinde tartışma da döndü. Sen nasıl değerlendirirsin Mali Genel Kurulu?
1: Evet, ben de yerinde takip etme fırsatı buldum başından sonuna kadar. Tabii tartışmalardan dolayı bazı noktalarda projeler geri kaldı ama herhalde Fenerbahçe'nin şu zamana kadar geçirdiği en dolu dolu olan Mali Genel Kurul oldu. Çünkü projeler ciddi anlamda Fenerbahçe'ye güç, değer ve maddi anlamda katkı sağlayacak projeler. Artık futbolda dönem para o kadar yüksek seviyeye çıktı ki bunu bilet gelirleriyle, stat gelirleriyle, loca gelirleriyle veya oyuncu satışında bile karşılamayacağınız noktalara geldi. O yüzden böyle yan gelirler oldukça önemli. Tabii ki bunun belli bir miktarını futbola harcayabiliyorsunuz. Bazı noktalarda hani bu parayı futbola aktaramadığınız noktalar da oluyor. Ama maddi anlamda en azından futbolda olmasa da bazı noktalarda can suyu olabilecek projeler, taraftarı birleştirebilecek projeler, özellikle Kenan Evren Lisesi'ne yapılacak projeler. Ama en çok tabii heyecanlandıran proje Fenerbahçe için stat kapasitesinin artması. Çünkü çok fazla bilet talebi oluyor Fenerbahçe'de. Localar anlamında

0: Rakip takımlara göre geride bir Fenerbahçe var. Bunların hepsi bu projelerle birlikte kapanacak gibi duruyor. İşte Kenan Evren projesi, diğer projeler Fenerbahçelileri heyecanlandıracak projeler olarak karşımıza çıktı. Dün de bunlar sunumlar yapıldı, onaylar alındı. Şimdi artık icraat aşamasına geldi. Tabii şunu da söylemekte fayda var. Fahrettin Saran'ın bir ibra süreci olduğu için Saraylı'da Saran yönetimi açıklamalarda bulundu. O yüzden kargaşa olarak öne çıkan dakikalar olsa da Fenerbahçe anlamında bence yararlı bir basın toplantısı oldu diyebiliriz.
1: Tabii bir diğer tarafta da milli takımımız bugün İtalya karşısında olacak. Fransa karşısında ilk olarak nasıl buldun milli takımımızı?
0: Ya iyi bir kere geçirmedik ama ikinci yarıda iyiydik. Golü bulabilecek oyunu oynadık ama olmadı. Bu tip takımlara da golü bulamadığınız dakikalarda cezayı kesebilecek kaliteli ayakları var. Buna maruz kaldık ve 1-0 sağdan mağlubiyetle ayrıldık. Bizim de çok fazla eksiğimiz vardı. Şimdi İtalya karşısında oynayacağız. Hani nispeten eksiğimiz devam ediyor ama geri gelen oyuncularımız da olacak. Tabii Fransa karşılaşması zemin konusunda bence sıkıntı ön plandaydı. Bunlara dikkat etmek gerekiyor. Maalesef bu konuda sınıfta kaldığımızı söyleyebiliriz. Saha içinde maç öncesi herkes farklı skorlarda da bulunuyordu. Türkiye'nin fark yiyeceği yönünde söylentiler de vardı. Ama biz böyle takımlara karşı iyi oynuyoruz. Yani daha önce Fransa'yı da yendik, Hollanda'yı da yine iyi zamanlarında yenmiştik. Yendiğimiz takımlar da oldu. Biz bu tarz maçları iyi oynuyoruz. İlk yarı iyi değildik. İkinci yarı iyiydik. Ama dediğim gibi çok fazla ümitsizliğe bu milli takım beni sürüklemedi. Ama tabii ki şu noktalarda da milli araların çok gereksiz olduğunu ilave etmekte fayda var.
1: Peki bugün İtalya karşısında neler bekliyorsun? Nasıl bir maç bekliyorsun?
0: Yani şöyle bir durum var. İtalya'da rotasyonlu bir şekilde bazı bölgelerde geliyor. Bizde rotasyon olmasa da bir iki oyuncu değişikliği olacağız. Olacak. Stat değişikliği var. Maç Bursa'da oynanacak. Zemin burada çok önemli. Zaten Kocaeli maçın zemin kötüydü ama harika atmosfer, harika bir taraftar vardı. Zaten Kocaeli taraftarı bu noktadan nam salmış bir taraftar. Şimdi Bursa'da da aynı şekilde müsabaka oynayacağız. O yüzden saha dışında yine iyi bir şekilde olacağımızı söyleyebiliriz. Saha içinde tabii ki İtalya'nın da oyuna katkısı bizim oyunumuzu da şekillendirecek. Ama Fransa karşısındaki ikinci yarının başındaki oyunu oynarsak ben bugün İtalya karşısında galibiyetle ayrılabileceğimizi düşünüyorum.
1: Peki. Anıl, çok teşekkür ediyorum değerli yorumların için.
0: Ben de teşekkür ederim. Yayınlar diliyorum.
1: Teşekkürler. Anıl Kartal'la birlikteydik sevgili Radyo Gol dinleyicileri ve şimdi İtalya tarafına bir dönelim. Teknik direktör Roberto Mancini maç öncesinde neler söyledi dinleyelim.

0: çok ekstra çok iyi oyuncuları oldu. Bu da başarıyı getirdi. Bizim hayalimiz de bu takımı bu yöne doğru götürmek tekrardan.
1: Paolo Tomaselli, Corriere della Sera, grazie.
2: Roberto, buona

0: ne düşünüyorsunuz? Ne oynayacak mı? Kane için yarın sabah bakacağız. Bu sene çok oynamadı. Buna yarın sabah karar vereceğiz. İyi bir oyun olacağını düşünüyorum. Biz çok değişik bir taktikle maça çıkmayacağız. Çok bir farklılık görmeyeceksiniz. Çok özel, böyle değişik bir şey görmeyeceksiniz. Bunu söyleyebilirim.
1: Grazie a tutti e buon allenamento. Ci vediamo domani.
2: Roberto Mancini'nin sözleri bu şekildeydi. Kısa bir araya gidelim. Aranın ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz.
3: Göksel'in çağrısı araçla haber masası devam edecek.
4: Reklam.
5: Sen de katıl derim, katılın evim.
4: Reklam.

0: faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
1: Hep kazandıran taksi, bir taksi, bir taksi.
2: Kadın girişimciler, girişiminizi geleceğe taşımaya hazır mısınız? Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması başladı. Yarışma ile kategori birincilerini uluslararası fuarlarla buluşturuyor, girişimcilerin kitle fonlamasından yararlanması

0: Amilliler Uluslar Ligi'nde ikinci maçına çıkıyor. Dev maçın nabzı nesine de atıyor. Amilli futbol takımımız bu akşam saat 21.45'te başlayacak mücadelede İtalya'yı konuk ediyor. Heyecan dolu mücadeleye sen de nesine de canlı oyna. Milli heyecanı başka bir seviyede yaşa.
1: Sıradaki şarkı Hep İcin'den pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
2: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
3: Reklam bitti.
4: Radyo Gold'e kısa paslar zamanı.
5: Sezon başında tek bir görevim vardı. Hull City'yi Championship'te tutmak. Başarısız oldum, takımı Premier Lig'e çıkardım. Sergei Yakirovic bu sözleri Hull City'nin şampiyonluk kutlamalarında söyledi. Üstü açık otobüste yapılan bir şehir turu sona ermiş. Takım City Hall önünde kendisini bekleyen taraftarların karşısına çıkmıştı. Hall bayraklarının arasına Türk bayrakları karışırken Yakirovic mikrofonu aldı ve sezonun en kısa özetini yaptı.
6: I only had one task before the season to stay in championship. I failed. We go to Premier League.
5: Çünkü Hull City yalnızca bir yıl önce League One'a düşmekten averajla kurtulmuştu. Yeni sezona transfer kısıtlamasıyla girmiş, küme düşme adaylarının başında gösterilmişti. 9 ay sonra ise Wembley'de Premier League biletini aldı. Peki Acun Ilıcalı'nın 20 milyon pound'a satın aldığı Hull City, yanlış teknik direktör seçimlerinin ve ekonomik sorunların arasından nasıl çıktı? İngiltere'de pek kimsenin tanımadığı Sergei Yakirovic ilk sezonunda bunu nasıl başardı? Hazırsanız Hull City'nin asıl hikayesi kısa paslarda başlıyor.

Acun Ilıcalı Hull City'yi 19 Ocak 2022'de Alım ailesinden devraldı. Kulüp o sırada Championship'in 19. sırasındaydı. Fakat taraftarın canını sıkan tek şey

sonuçlar değildi. Allen ailesinin kulübün adını Hull Tigers olarak değiştirme girişimi yönetimle tribünlerin arasını iyiden iyiye açmıştı. Seyirci sayısı bazı dönemlerde 10 binin altına kadar düşmüş, taraftarın bir bölümü kulübüne küsmüştü. Satış yıllardır bekleniyordu. Acun'un önünde başka İngiliz kulüpleri de vardı ancak Hull'a yaptığı ilk ziyaret kararını değiştirdi. Şehirdeki ilgiyi gördükten sonra kendi kendine bu kulüp benim kulübüm olacak dediğini yıllar sonra anlatacaktı. Devir işlemi Blackburn Rovers maçından yaklaşık 1,5 saat önce duyuruldu. Acun sahaya çıkıp tribünleri selamladı. Hull de o akşam ligin üst sıralarındaki rakibini 2-0 yendi. İlk gece oldukça iyi geçmişti. Asıl mesele o gece oluşan havayı kalıcı hale getirmekti. Saha içinde işler adım adım değil biraz ileri biraz geri gitti. Grant McCann'le yollar ayrıldı. Shota Arveladze geldi. Arveladze dönemi uzun sürmeyince takım Liam Rosenior'a emanet edildi. Rosenior önce Hull'ı rahatlattı. Sonraki sezonda playoff'un yalnızca 3 puan gerisinde 7. sıraya taşıdı. O takımın en dikkat çekici oyuncusu Jaden Flojin'di. Acun Türkiye'de katıldığı bir programda genç kanat için bu ismi bir kenara yazın demişti. Flojin, Rotherham karşısındaki sıra dışı golü ve sezon boyunca yaptığı skor katkısıyla bu sözleri karşılıksız bırakmadı. Aston Villa bir yıl sonra onu geri aldı. Hull hem genç bir oyuncuyu geliştirmiş hem de önemli bir gelir elde etmişti. Rosenior'un aldığı sonuç kötü değildi. Fakat Acun daha hücumcu ve seyir zevki yüksek bir takım görmek istiyordu. Bu nedenle yollar ayrıldı. Yerine gelen Tim Walter için de benzer şeyler söylendi ama sahada beklenen oyunun pek azı görüldü. Hull, Walter yönetimindeki 18 maçta yalnızca 3 kez kazandı ve yeniden düşme hattına girdi. Portsmouth deplasmanındaki 1-1'lik beraberlik Hull'ın yalnızca averajla ligde kalmasına yetti. Bir yıl önce playoff kapısından dönen takım bu kez 3. ligin kapısından dönmüştü. Daha eğlenceli futbol aranırken ortaya pek eğlenceli olmayan bir tablo çıkmıştı. Acun'un sıradaki tercihi Türkiye'den geldi. Fenerbahçe yöneticiliği yaptığı dönemde Sergei Yakirovic'in Kayseri Spor'unu yakından izlemişti. Kayseri Spor 9 önemli eksiğine rağmen Kadıköy'de Fenerbahçe ile 3-3 berabere kaldı. Acun o gün 2 puan kaybetti. Birkaç hafta sonra o puanları alan teknik adamı Hull City'nin başına getirdi. Yakirovic İngiliz futbolunda tanınmıyordu. Fakat özgeçmişi boş değildi. Zrinjski Mostar'ı Bosna Hersek'te şampiyon yapmış. Dinamo Zagreb'le lig ve kupa kazanmış, son olarak Kayseri Spor'u kümede tutmuştu. Buna rağmen Hull taraftarının şüpheleri anlaşılırdı. Championship'i hiç bilmeyen teknik adam son gün ligde kalan bu takımı nasıl ayağa kaldıracaktı? Yakirovic daha bu soruya cevap vermeden kulübün önüne başka bir sorun çıktı. Louis Barry'nin Aston Villa'dan kiralanmasıyla ilgili ödemenin gecikmesi Hull City'ye 2 dönem transfer kısıtlaması getirdi. Kulüp yeni oyuncular için bonservis ödeyemeyecek, kadrosunu yalnızca kiralık ve serbest isimlerle güçlendirecekti. Oli McBurnie transferi tam da bu şartlarda gerçekleşti. Hull, İskoç golcünün Las Palmas'taki sözleşmesinde küme düşme halinde devreye girecek bir madde bulunduğunu biliyordu. Bu yüzden yaklaşık 2 ay boyunca Las Palmas'ın sonuçlarını takip ettiler. İspanyol ekibi küme düşünce McBurnie serbest kaldı. McBurnie bu sırada eski takımı Sheffield United'a dönmek istiyor, en azından takımla antrenman yapabilmek için izin bekliyordu. Talebi kabul etmeyen kişi ise birkaç ay önce Hull'ı ligde tutan Ruben Seyes'ti. Hull'ın eski hocasının kapattığı kapı bu kez eski takımının işine yaradı. McBurnie bonservissiz olarak Hull City'ye geldi ve sezon boyunca hücumun merkezinde yer aldı. Hull City sezona yavaş başladı. İlk 8 maçta yalnızca 2 galibiyet alabildi. Yakirovic bu dönemde uzun uzun yeni bir oyun anlatmak yerine elindeki kadroya uygun bir düzen kurdu. Takımı topa sürekli sahip olmaya çalışmıyor, kazandığı anda hızla ileri gidiyor ve ikili mücadelelerden kaçmıyordu. McBurnie de önde topu saklıyor, arkadaşlarına alan açıyor ve ceza sahasında gol arıyordu. Zamanla sonuçlar gelmeye başladı ve Hull City playoff hattına yerleşti. Fakat son 6 haftaya girilirken galibiyetler bir anda kesildi. Son maç öncesinde 6. sıra Wrexham'ın elindeydi. Hull City'nin Norwich'i yenmesi, Wrexham'ın da puan kaybetmesi gerekiyordu.

Norwich öne geçti ancak McBurnie 2 golle maçı çevirdi. Aynı saatlerde Wrexham Middlesbrough ile berabere kalınca 6. sıra Hull City'ye geçti. Playoff yarı finalinde Millwall 2 maç sonunda 2-0'la elendi ve sıra Wembley'e geldi. Finalde Hull City'nin rakibi Middlesbrough'ydu. Yakıcı sıcakta oynanan maçta topun yaklaşık %68'i Middlesbrough'da kaldı. Yine de bu üstünlük kaleye yansımadı. Rakip 90 dakika boyunca isabetli şut çekemedi. Hull City savunma düzenini bozmadı, sabırla kendi fırsatını bekledi. Dakikalar 95'i gösterirken Yu Hirakawa sol kanattan ceza sahasına girdi. Ortasına kaleci Sol Brian müdahale etti fakat uzaklaştıramadı. Pozisyonu takip eden McBurnie önüne düşen topu kaleye gönderdi. Bir sezon önce Ligue 1'a düşmenin eşiğindeki Hull City 9 yıl sonra Premier Lig'e dönüyordu.

0: yükseliş bütün sorunları bir gecede çözmedi. Kulüp olası bir puan cezasından kaçınabilmek için yaz başında oyuncu satmak zorunda kaldı. Ardından 18 futbolcu kadroya katıldı ve yaklaşık 150 milyon sterlin harcandı. Birkaç ay önce bonservis ödeyemeyen Hull, yeni sezon öncesinde kadrosunu baştan aşağı değiştirdi. Bu yeni kadronun ilk sınavı Manchester United karşısındaydı. Sezon başlamadan küme düşmenin en büyük adaylarından biri olarak gösterilen Hull City rakibini 2-0 mağlup etti. Bir hafta sonra Coventry City deplasmanında Liam Miller'ın golüyle 1-0 kazandı. İlk iki hafta iyi geçmişti ama Premier Lig'de 2 galibiyet kimseye ligde kalma garantisi vermiyordu. Jakirovic, Championship'te elindeki kadronun yapısına göre hareket etmiş ve gösterişli bir futbol vaat etmek yerine sonuç almanın yolunu bulmuştu. Premier Lig'de ise önünde farklı bir görev vardı. Kısa sürede takıma katılan 18 oyuncuyu birbirine alıştırması ve Championship'te işe yarayan düzenini daha güçlü rakiplere göre değiştirmesi gerekecekti. Acun Ilıcalı'nın Hull City'deki dönemi de başından sonuna kadar kusursuz ilerlemedi. Taraftarı yeniden tribüne çekti, önemli oyuncular buldu ancak yaptığı teknik direktör tercihleriyle takımı League One'ın kıyısına kadar getirdi. Ardından İngiltere'de pek kimsenin tanımadığı Jakirovic'e güvendi. Boşnak teknik adam da kendisine verilen şansı iyi kullandı ve ilk sezonunda Hull City'yi Premier Lig'e taşıdı. Jakirovic yükseliş kutlamalarında Hull City'yi Championship'te tutma görevinde başarısız olduğunu söyleyerek taraftarı güldürmüştü. Şakanın nedeni belliydi. Takımı ligde tutmakla yetinmemiş, bir üst lige çıkarmıştı. Artık önündeki görev çok daha zor. Hull City'yi Premier Lig'de tutmak. Peki sizce Sergei Jakirovic bunu başarabilecek mi? Yorumlarınızı bekliyoruz. Burası Kısa Paslar. Hoşça kalın.
1: Bu içeriğe ve daha fazlasına Kısa Paslar YouTube kanalından ulaşabilirsiniz.
2: Reklam.
3: Ben Birinci Uzay Biyoloğu olacağım.
4: Ben Dijital Arkeolog.
5: Ben iklim mühendisi olacağım.
6: Çocukların yarın ne seçeceği belli olmasa da yarınlarının güvencesi belli. Bugünden BES. Çocuğunuza BES başlatın. 20.000 TL'ye varan bonus kazanma fırsatından yararlanın. 8 Ekim'e kadar dijital kanallardan aylık minimum 2.000 TL katkı payıyla başlatılan 18

0: yansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
1: Kadın girişimciler, girişiminizi geleceğe taşımaya hazır mısınız? Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması başladı. Yarışma ile kategori birinci

Yeniden birlikteyiz sevgili Radyo Gol dinleyicileri, kaldığımız yerden devam ediyoruz ve şu anda oynanan mücadeleler de var, başlayan mücadeleler de var, oraya bir göz atalım. Gürcistan ve Ukrayna UEFA Uluslar Ligi B liginde ikinci grupta karşı karşıya geliyorlar. 0-0'lık eşitlik var. Gürcistan ilk karşılaşmada Kuzey İrlanda karşısında 1-0 kaybetmişti. Ukrayna ise Macaristan deplasmanında 1-0 kazanmıştı ve şu anda Boris Paşadze'de Vili Sanyol'ün Gürcistan'ı veya Andrea Maldeira'nın Ukrayna'sı karşı karşıya geliyor. Karşılaşmayı Azerbaycanlı hakem Aliyar Agayev yönetiyor. Yardımcıları Zeynal Zeynalov ve Akif Amirali. Şöyle bir kadrolara da bakalım. 30. dakikanın içerisindeyiz. 0-0 eşitlik var. 0-0'lık eşitlik var. Gürcistan'da kaleyi Mamardaşvili koruyor. Savunma beşlisinde sağ bekte Otar Kakabadze. Sol bekte Stiyashvili. Stoper üçlüsünde Goglishidze, Tvali ve Lohoşvili var. Orta alan üçlüsünde Koçoraşvili, Kiteşvili ve Çekvatadze. İleri uçta Mikautadze ve Kvaraskelia ikilisiyle gol arıyor Gürcistan-Ukrayna karşısında. Ukrayna'da ise kaleyi Anatoly Trubin koruyor. Savunma üçlüsünde Mikauko, Sarapi ve Bondar var. Sağ kanat bekte Alexander Zubkov, sol kanat bekte Mikalichenko, merkezde Kian, Pihalonok ve Nazarina üçlüsü, ileri ikili ise Ponomarenko ve Vladislav Vanat şeklinde. 17. dakikada sarı kart gördü Vladislav Vanat. Bir diğer tarafta C Ligi'nde ikinci grup mücadeleleri, 33. dakikasında olduğumuz Letonya-Güney Kıbrıs Rum kesimi mücadelesinde 0-0'lık eşitlik var. Stadion Skonto stadında oynanıyor. Stadion Skonto'da oynanıyor mücadele. Karşılaşmayı Mihal Okenas ve Adam Yakel, Tobias Paçak üçlüsü yönetiyor. Daha doğrusu orta hakem Okenas, yardımcıları Yakel ve Paçak. İtalyan teknik adam Paolo Nicolato Letonya'nın başında. Yunan teknik adam Apostolos Mantzios da Güney Kıbrıs Rum kesimini yönetiyor. Karşılaşmada 14. dakikada Gutkowskis sarı kart gördü. Letonya'da 0-0'lık eşitlik var. Letonya'da kaleyi Matrevic koruyor. Savunma beşlisinde sağ bekte Savalniek, sol bekte Siganix, stoper üçlüsünde Melnix, Sernor Mordis ve Deniz Çirkin var. Orta alan üçlüsünde Zelenkos, Emsis ve Vamne, ileri ikilide ise Gutkowskis ve Udrikis yer alıyor. Güney Kıbrıs Rum kesiminde ise kaleyi Fabiano koruyor. Savunma dörtlüsünde sağ bekte Sarulla, sol bekte Malekides, stoperde Panayoto ve Soteriu ikilisi. Onların önünde Kastanos ve Arimatas. Onların da önündeki üçlüde sağ kanatta Edwards, sol kanatta Loizu, merkezde Kosti, ileri uçta ise Ioannis Pitas yer alıyor. Ve bir başka mücadele, şu ana kadar gol sesi, hatta gol sesleri çıkan tek mücadele Ermenistan'da. Ermenistan ve Karadağ karşı karşıya geliyor. 20. dakikada Piloya'nın kendi ağlarına gönderdiği top, 1-0'lık Karadağ üstünlüğü. Sonrasında Serobyan skoru eşitleyen golü az önce 34. dakikada attı. 1-1'lik eşitlik var Ermenistan'da. Ve Ermenistan'da da kaleyi Kansarevic koruyor. Savunma beşlisinde sağ bekte Bandikyan, sol bekte Teknezyan, stoperde Piloyan, Petrosyan ve Harutyunyan var. Orta alan dörtlüsünde sağ kanatta Serobyan, sol kanatta Şangoyan, merkezde Ivu ve Spersyan, ileri uçta ise Arthur Miranyan'la gol arıyor Ermenistan Karadağ karşısında. Karadağ'da ise kaleyi Balsa Popovic koruyor. Sağ bekte Roganovic, sol bekte Gasevic, stoperde Stefan Savic ve Juric ikilisi var. Orta alan dörtlüsünde sağ kanatta Vukovic, sol kanatta Bulatovic, merkezde Jankovic ve Lončar, ileri uçta ise Osmaic ve Nikola Kristovic ikilisi gol arıyor Karadağ'da. Tabii bugün karşılaşmalar bu mücadelelerle sınırlı değil. 19 seansı bu şekilde ama 21.45'te tam 4 karşılaşma var. Bunlardan birisi tabii ki milli takımımızın mücadelesi. Vincenzo Montella'nın önderliğinde milli takımımız Roberto Mancini'nin İtalya'sıyla karşı karşıya gelecek. Bursa'da oynanacak

Mücadele sevgili Radyo Gol dinleyicileri ve 20.45 itibariyle de sevgili Can Genç karşılaşmanın maç önünde dakika skor aktarımında ve maç sonunda sizlerle birlikte olacak. Karşılaşma İngiliz hakem Michael Oliver yönetiyor, yardımcıları Stuart Bourts ve James Manwaring olacak. Bir diğer yanda da grubun bir başka mücadelesinde Belçika ve Fransa karşı karşıya geliyor. Mark van Bommel'in Belçika'sı ile Zinedine Zidane'ın Fransa'sı karşı karşıya geliyor. King Bodin stadyumunda oynanacak karşılaşma Rade Obrenović yönetecek. Yardımcıları ise Jure Praprondic ve Zunic ikilisi olacak. Ve bir başka mücadele yine saat 21.45'te Graham Potter'ın İsveç'i ile Jan Urban'ın Polonya'sı karşı karşıya geliyor. Strawberry Arena'da iki takım karşı karşıya gelecek. Karşılaşmayı İspanyol hakem Alberola Rojas yönetecek. Yardımcıları ise Alfredo Rodriguez Moreno ve Carlos Alvarez olacak. Bir diğer yanda da Romanya ve Bosna Hersek karşı karşıya geliyor. Arena Nacional'da karşı karşıya gelecek. George Hagi'nin Romanya'sı ve Sergey Barbarez'in Bosna Hersek'i. Luis Godinho Portekizli hakem karşılaşmayı yönetecek. Yardımcıları ise Pedro Martins ve Pedro Almeida şeklinde olacak. Ve Karadağ bir kez daha öne geçti karşılaşmada. İkinci golde 39. dakikada geldi. 2-1 önde Karadağ. Ermenistan karşısında hazırlık mücadeleleri de tabii devam ediyor. Türkmenistan-Filistin mücadelesi vardı. Ertelendi. Filistin Konyaspor'da oynayacak bu arada hazırlık mücadelesinde. Japonya-Venezuela karşısında 2-1 kazandı. Güney Kore, Uruguay karşısında 4-1 kaybetti. Kırgızistan'da Maldivler karşısında 5-0 kazandı. CONCACAF Uluslar Ligi'nde ise Lig A ve Grup A mücadelesinde Haiti Costa Rica karşısında 2-0 kazandı. Curaçao Nikaragua engelini 6-1 ile aştı. Trinidad ve Tobago Dominik Cumhuriyeti mücadelesinde tam 3 kırmızı kart vardı. İkisi Trinidad ve Tobago'ya, biri Dominik Cumhuriyeti'ne geldi ve Dominik Cumhuriyeti 2-1 sahadan galip ayrılan taraf oldu. Lig B'de Grup A mücadelesinde ise Dominika Porto Rico'ya 2-0 kaybetti. Afrika Uluslar Kupası 2027 elemelerinde ise 38. dakikasında olduğumuz Ekvador Ginesi Sierra Leone mücadelesinde Ekvador Ginesi'nin 1-0'lık üstünlüğü var. 34. dakikasında olduğumuz Zimbabwe ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti mücadelesinde ise Demokratik Kongo Cumhuriyeti 1-0 önde olan taraf. F grubunda Orta Afrika Cumhuriyeti Burkina Faso mücadelesinde 39. dakikanın içerisinde 0-0'lık eşitlik sürüyor. H grubunda saat 22'de Tunus ve Botswana karşı karşıya gelecek. Sevgili Radyo Gol dinleyicileri, basketbolda da tabii heyecan devam ediyor. Basketbol takvimine baktığımızda şu anda devam eden, başlayan bir mücadele de var. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde haftanın kapanış mücadelesinde ikinci çeyreğinde olduğumuz Biotekno Körfez Basket Erokspor mücadelesinde Erokspor'un 32-27'lik üstünlüğü var. Sevgili Radyo Gol dinleyicileri, WNBA'de playofflarda çeyrek final mücadelelerinde dün iki karşılaşma oynandı. Atlanta Dream Washington Mystics karşısında 92-77 kazanırken Golden State Warriors'te Dallas Wings karşısında 104-80 kazanmayı başardı. Kısa bir aramız var. Aranın ardından son bölümde yeniden birlikte olacağız.

0: içimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklam.
2: Kadın girişimciler, girişiminizi geleceğe taşımaya hazır mısınız? Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması başladı. Yarışma ile kategori birincilerini uluslararası fuarlarla buluşturuyor, girişimcilerin kitlesini

0: Amilliler Uluslar Ligi'nde ikinci maçına çıkıyor. Dev maçın nabzı Nesine'de atıyor. Amilli futbol takımımız bu akşam saat 21.45'te başlayacak mücadelede İtalya'yı konuk ediyor. Heyecan dolu mücadeleye sen de Nesine'de canlı oyna, milli heyecanı başka bir seviyede yaşa.
1: Eylül ayı boyunca Stablex'te tek seferde yapacağın 10.000 TL'lik para yatırma ve kripto varlık alımına her ay 1.000 TL, toplamda 10.000 TL'ye kadar kazanma fırsatı. Ayrıntılı bilgi Stablex.com.tr'de. Stablex.
2: Reklam bitti.
3: İngiltere'de futbol denilince akan sular durur. Taraftarlar takımlarına fazlasıyla bağlıdır. Bu takımların özel hikayeleri ve lakapları bulunmakta. Peki bu lakapların nereden ortaya çıktığını hiç düşündünüz mü?
4: Gerçekten çok ilginç bir konu Göksen'in. Arsenal'in Gunners'ı nereden geliyor Gunners?
3: Arsenal 1886 yılında Kraliyet Tophanesi Cephane İmalathanesi'ndeki işçiler tarafından kuruldu. Armasında da atış topu simgesi bulunduran Arsenal, Gunners yani Türkçe'de işte topçular lakabını tam da buradan almakta.
4: Sheeners, Chelsea, ne alaka?
3: Mavilerin yanı sıra Chelsea'nin bir başka lakabı gaziler anlamına gelen Pensioners'tır. Chelsea kulübü geçmişte tüm savaş gazilerinin maaşını ödedi. Hala bu anlamda bağışlarına devam eden Chelsea bu sebepten ötürü Pensioners lakabı.

0: Red Devils, Manchester United.
1: Red Devils ya da Türkçe deyişle Kırmızı Şeytanlar. 1958 Münih hava faciasından önce Busby Babes lakabına sahip olan Manchester United, bu kazada üyelerin hayatını kaybetmesinden ötürü bu ismi artık kullanmamaya başladı. 1970'lerde armaya eklenen Kırmızı Şeytan simgesi ise kulübün yeni lakabını belirledi. Onlar artık Kırmızı

0: West Ham United'la çekicin ne ilgisi var?
1: Dünyada en çok taraftarı olan kulüplerden birisi West Ham United. Hammers, yani çekişler adıyla da bilinir. Bu lakap kulübün tersane çalışanları tarafından kurulması ve benimsenmesinden kaynaklanmaktadır. West Ham United armasında tam da bu sebeple çekiç bulunduruyor.

0: Maçtan önce şekerleme dağıtan bir kulüp Everton.
1: Fizz Türkçe'de şekerleme anlamına gelmekte. Everton'ın kuruluş zamanında stadyumun hemen yanında Molly Bushell Şekerevi bulunmaktaydı. Taraftarlar maç günü bu şeker evini oldukça fazla kullanırdı. Kulüp stadyum değişikliği yapıp Goodison Park'a geçtiğinde de şekerleme alışkanlığından vazgeçmedi. Bu sefer de Moblet şeker evini tercih etmeye başladı. Yine de bu durum Molly'nin tahtını kaybedeceği anlamına gelmiyordu. Molly her maç günü Goodison Park'a elinde sepetle giderek şeker dağıtmaya devam etti. Bu durum kulübe lakabını verirken aynı zamanda bir geleneği de getirdi. Günümüzde hala mavi giyinen kadınlar Goodison Park'ta şeker satarak geleneği devam ettiriyor.

0: Millwall. Onların lakabı bayağı bir tanıdık bize.
1: Lions yani aslanlar. Millwall 19. yüzyılda İskoç tersane işçileri tarafından kuruldu. Kulübün renginin mavi beyaz oluşu da tam olarak buradan gelmekte. İskoçya'nın renklerini kulübe veren işçiler, İskoç Kraliyet Armasındaki aslanı da kulübe lakap olarak belirledi.

0: Charlton Athletic'le Karadeniz'in bir ilgisi var mıdır?
1: Addex Türkçe'de mezgit anlamına gelmekte. Kulübün ilk zamanlarında balıkçılar mezgitleri şişe dizerek stadyumda bağırarak satmaktaydı. Bu olay Charlton Athletic'e Addex lakabını verdi.
2: Bye.

0: Koçlar, Derby County.
1: Rams, Türkçe'de koçlar anlamına geliyor. Derby County kulübü eski dönemde pagan inancına sahip olan klanlar tarafından kuruldu. Bu klanın erkek üyeleri keçi ve koyun kılığında şarkılar söylemekteydi.
0: Emre Belezoğlu'nun Newcastle'ı ve Saksağanlar.
1: Magpies ya da bir başka deyişle Saksağanlar. Newcastle United'ın forması Saksağan kuşuna benzetildiği için kulübe futbol severler tarafından Saksağan lakabı verildi.

0: Cardiff City bir havacılık grubu gibi. Bluebirds.
1: Mavi kuşlar anlamına gelen Bluebirds, Cardiff City'nin benimsediği bir lakap. Kulübün armasında da mavi kuş simgesi bulunmakta. 1911 Nobel Edebiyat Ödülü almaya hak kazanan çocuk kitabında mutluluk mavi kuşlarla sembolize edilmekteydi. Bu kitap Cardiff halkına tiyatro olarak gelince halk mavi kuşları benimsedi ve kendinden bir parça olarak kabul etti.

0: Yeniden birlikteyiz. Son bölümde sizlerleyiz sevgili Radyo Gol dinleyicileri ve son bölümde Vincenzo Montella ve Zeki Çelik maç önü basın toplantısında neler söylediler dinleyelim.
1: Kim ne dedi?
2: Toplantımızda öncelikle Zeki'ye olan sorularınızı alarak başlayacağız. Daha sonra hocamızla devam edeceğiz. Küçük hatırlatmalar yapmak istiyorum. Kulüp konuları basın toplantılarımızın konusu kapsamı dışında. O yüzden sorularınızla buna dikkat ederseniz seviniriz. Aynı şekilde de kendinizi soru sorarken kurumunuzu ve kendinizi tanıtırsanız bu konuda sizden hassasiyet rica ediyoruz. Buyurun Hilmi Bey'le başlayalım. Mikrofonu ikinci sıraya verebilir miyiz?
3: Hilmi Sarı, Anadolu Ajansı. Zeki, yarın için başarılar.
2: Sağ ol.
3: Senin için de özel bir maç olacak. Evet. Avrupa'da 300. maçına çıktın Juventus. Yani toplam Avrupa kariyerinde Lille, Roma ve Juventus'ta. Senin de çok yakından tanıdığın oyuncular da yanı sahada olacak. Senden biraz İtalya'yı dinleyebiliriz. Nasıl bir maç bizi bekliyor?
4: Şimdi İtalya gerçekten iyi bir takım. Bu aralar iyi gitmiyorlar. Onlar da onun farkında. Ama İtalya'da oynadığım sürece şunu gördüm ki çok disiplinli ve sistemli oynayan bir takım. Taktiksel olarak

0: her şeye çok dikkat eden bir takım. Bireysel olarak oyuncularını da tanıyorum. Gerçekten kaliteli oyuncuları var. Ve yarın bize zorluk çıkaracaklar. Özellikle duran toplarda da çok etkili olmaya çalışıyorlar. Bunlara dikkat edip yarınki maçı inşallah kazanırız.
1: La domanda per Zeki è stata, hai disputato tantissime partite ormai a livello internazionale, cosa ne pensi della partita di domani contro l'Italia? La risposta di Zeki: l'Italia è una squadra molto molto buona, sistematica, attenta tatticamente e conosco molti giocatori che hanno tanta qualità, quindi sappiamo che cercheranno di creare molta difficoltà durante la partita, ma ovviamente noi vogliamo fare la nostra prestazione e poter prendere il risultato.
2: Zeki merhaba. Mehmet Ali Ekmekçi, A Gazete, Bursa. Bursa'ya tekrar hoş geldin. Hangi duyguları taşıyorsun Bursa'da? Çok yarınki karşılaşma öncesinde de çok önemli bir atmosfer var. Çok kısa bir zamanda ikinci bir milli maça ev sahipliği yapacak Bursa. Senin de bu konuyla ilgili görüşlerini ve duyguları merak ettim. Teşekkürler.
0: Tabii ki Bursa'da 8 sene oynadım. Altyapısında çok değerli vakitler geçirdim. Bugün buradaysam Bursa Spor sayesinde. Ve her zaman bu statta oynamanın hayalini kurdum. Süper Lig'de Bursaspor'la oynayamasam da amil takımda birkaç maça burada çıktım. Taraftarımız her sene, geçen sene çok iyiydi. Her zaman ne zaman buraya gelsek destekleri çok iyi. Bütün arkadaşlarım mest oluyor. Burada oynadığımız için çok mutluyuz. Bursa çok güzel bir yer.
1: La domanda per Zeki era: che tipo di emozioni vivi qui a Bursa, che è la seconda volta che sei venuto a giocare, del tuo paese natale? La risposta: ho giocato 8 anni a Bursa, sono cresciuto nel vivaio di Bursa, quindi per me è sempre speciale poter giocare qui. E ovviamente il tifo che abbiamo in questa città è sempre speciale, tutti i nostri compagni sanno che tipo di atmosfera possiamo creare. E ovviamente siamo felici se oggi sono qua e anche grazie a Bursa, anche se non posso giocare per loro, poter rappresentare la mia città è molto importante.
3: Zeki'ye başka soru var mı acaba? İtalyan basını için bir hatırlatma yapabilir miyiz?
1: Avete qualche domanda per Zeki?
3: Yok. Peki Zeki, çok teşekkür ediyoruz. Var mı? Buyurun, please.
4: Posso fare in italiano la domanda? Stefano Lanzo, Tutto Sport, volevo chiedere a Zeki quanto anche l'impatto con la Juventus ti sta dando, ti ha portato in nazionale, ti ha dato in nazionale, insomma. Grazie.
1: Soru şu: Juventus'a geçtikten sonra nasıl bir etki yarattı sende ve milli takıma neler getiriyorsun?
0: Tabii ki Juventus'a gittiğim için çok mutluyum. Çok büyük bir kulüp. Orada yeni bir hocayla çalışıyorum. Çok güzel şeyler öğreniyorum. Tabii ki oradaki tecrübelerimi, buradaki öğrendiğim şeyleri arkadaşlarıma da aktarmaya çalışıyorum.
1: Ovviamente sono contentissimo di essere passato alla Juventus, ora sto imparando ogni giorno nuove cose dal nostro allenatore e ovviamente cerco sempre di portare le cose che apprendo lì anche ai miei compagni di squadra qui in nazionale.
3: Emre Bey, devam edelim sizinle.
5: Emre Tanrıver, GZT Spor. Zeki, yarın için başarılar. Kritik maçlara üçlü savunmayla başlayabiliyor bazen milli takım. Kolay adapte olabiliyor musun? Çünkü genelde dörtlü oynuyoruz ama kritik maçlarda üçlüyle başlıyorsunuz. Adaptasyon süreci nasıl oluyor?
0: Bence takımımız adaptasyon sürecini çok iyi geçiriyor. Çünkü daha önce Dünya Kupası'nda dörtlü oynayıp Amerika maçında beşliye döndük ve orada iyi bir galibiyet aldık. Dün bir önceki Fransa maçında da bence iyi bir performans sergiledik. Sadece gol atamadık. O maçta gereken mücadeleyi de gösterdik. Takım iki türlü de taktiksel olarak uyum sağlayabiliyor. O konuda herkese güveniyorum yani. İyi bir maç bekliyorum yarın da.
1: La domanda per Zeki è stata: nelle partite critiche sembra che la nazionale inizia a 3. Che tipo di adattamento vivete quando giochiamo a 3 in difesa? Zeki ha risposto: penso che siamo capaci, ci adattiamo velocemente tatticamente perché siamo una squadra che si adatta velocemente su queste cose qua, come nell'ultima partita che abbiamo fatto nella Coppa del Mondo in America, abbiamo preso il risultato, anche se nell'ultima partita che abbiamo fatto contro la Francia purtroppo è mancato il risultato.
6: Buonasera, eccomi qua Fabio Riva della Stampa. Ti chiedo se Yıldız, se Kenan ti ha detto qualcosa in particolare prima che partissi e quanto

0: Açıkçası evet, niyetimiz tabii ki de topa daha güçlü bir şekilde sahip olmak. Ama son maça baktığımızda ilk yarı ve ikinci yarıda toplamın genelinde belki 60'a 40, %60'a %40 gözüküyor ama o değişkenlik gösterdi maç esnasında aslında. Tabii ki de yani son maça nazaran çok daha fazlasını yapmak istiyoruz topla. Daha güçlü sahip olmamız gerekiyor, bunun farkındayız ve ona göre de istediğimiz performansı da sahaya yansıtmak istiyoruz. Orkun'la alakalı da şunu söylemem lazım, hani neler konuşuluyor kendisiyle alakalı çok fazla bilgim yok. Çünkü biliyorsunuz ben hani takip etmeyi sevmiyorum. Ama son dönemlerde kendi kulübünde maçlara anestezi eşliğinde ve antrenman yapmadan çıkıyordu. O yüzden kendisine de bu arada teşekkür etmek istiyorum sizlerin huzurunuzda. Çünkü burada kalmak istedi ve sonuna kadar da mücadele veriyor geri dönebilmek için. Bugün de açıkçası tam antrenmanı yapmadı bizimle ama antrenmanın belirli bir bölümünü bizimle yaptı ve denedik. Onu da tekrardan aramızda en yakın zamanda görmek istiyoruz. Umarım yarından itibaren de olabilir.
1: Murat Bey, verebilir miyiz mikrofonu?
2: Murat Türker, Bein Sports. Öncelikle başarılar. Maç fiksürü oldukça yoğun. Özellikle Avrupa Kupalarının yeni formatıyla birlikte maç sayısı da arttı. Milli maç trafiği 4 maç üst üste ilk kez yaşanacak. Bunu nasıl, bu motivasyonu nasıl görüyor? Oyuncularını bununla ilgili nasıl motive ediyor maç sayısının artışı ile ilgili?
0: Mister, vorrei chiedere la domanda, con il formato nuovo che vediamo in questi tornei a livello internazionale, che tipo di effetto ha sui giocatori emotivamente parlando?
3: Ma io penso, se ragiono da calciatore, sono particolarmente motivato a fare questo tipo di partite, confrontarsi con i migliori, confrontarsi al massimo livello, e da parte loro veramente c'è una disponibilità totale, e quindi ma le motivazioni vengono da sole, insomma, quindi penso che siano contenti. Ormai da anni i calciatori di alto livello, insomma gli allenatori di alto livello sanno benissimo che non c'è tempo per riposarsi ed è una qualità riuscire a ripristinare non tanto la condizione fisica ma quella mentale. È più difficile ritrovare quella forza a distanza di 48 ore, quasi 72, ma 48 ore per poter svolgere un allenamento adeguato, insomma.
0: Aslında ben futbolcu olsam bu tarz maçlarda çok motive olurum. Çünkü en iyilerine karşı mücadele etmek için hani futbolcu olduğunuzda motivasyonlara çok fazla ihtiyacınız olmuyor. Burada dikkat etmemiz gereken sadece bir konu var. Hani modern futbola baktığımızda son yıllarda bu seviyede çok fazla maç alışkanlığı olan futbolcularda fiziksel olarak rejenerasyon değil de zihinsel olarak jenerasyonların daha çok önem kazandığını görebiliyoruz. Çünkü fiziksel olarak bir şekilde kendinizi toparlarsınız 48 saat içerisinde ama o zihinsel enerjileri daha çabuk toparlamak için elinizden gelen her şeyi yapmanız gerekiyor. Çünkü bu seviyede oynadığınızda, bu yoğun tempoda maçlar geçtiğinde zihinsel olarak ister istemez yorulma görülebiliyor. Ama tabii ki de elimizden gelen her şeyi yaparak onu da hızlı bir şekilde atlatmaya çalışıyoruz.
1: Beyefendi,
4: buonasera, Catania del Corriere dello Sport.
0: Scusa. Ayrıca şöyle bir not daha var. Yani bu arada bizim futbolculara da teşekkür etmek istiyorum. Çünkü inanılmaz çalışkanlık gösteriyorlar. Her şeye rağmen ne kadar hani yakın dursa da fikstür, çok böyle elverişli bir şekilde söylediğimiz bütün her şeyi uygulamaya çalışıyorlar.
4: Buonasera Montella, Patania del Corriere dello Sport. Le volevo chiedere questo. Ecco, l'Italia, la nazione italiana, lo sappiamo, ha sempre una pressione enorme quando gioca, soprattutto adesso, e deve comunque rifondare una squadra, avrebbe bisogno di tempo. Voi venite da un mondiale, quindi ha comunque una base di lavoro su cui sta andando avanti e svilupperà nei prossimi mesi. Volevo capire che tipo di pressione invece vivete qui, da CT della Turchia, e molto più banalmente che partita si aspetta, cioè sta rinnovando il gruppo, che tipo di lavoro sta impostando a breve scadenza.
0: İtalya her zaman baskı altında olduğunu biliyoruz. Ne zaman maça çıksa her zaman çok büyük bir baskı vardır. Siz de Dünya Kupası'ndan sonra tekrar milli takımın başındasınız ve uzun süredir milli takımın başındasınız ve yaptığınız bütün çalışmaları her seferinde tekrar edebiliyorsunuz ve futbolun

0: numaraları var.
1: De.
0: Kalitede şut atmamız gerekiyor. Düz şut atmanın yetmeyeceği futbolculardan biri maalesef.
1: %100.
0: Pozisyona gireriz ama bitirme konusunda çok mahir miyiz? Yani orayı biraz göreceğiz. Ben Barış'a o kadar çok güvenmiyorum bitirme noktasında. Hakeza ya Oğuz da güveneceğimiz kadar böyle veren bir futbolcu değil. Ya Can Uzun girebilir pozisyona. O zaman başka şeyler konuşuruz belki ama onun dışında ben son hani kaleciyle karşı karşıya bırakacağımızı düşündüğüm 3 futbolcu bunlar diye bunlar üzerinden çok konuştum.
1: Evet, evet.
0: O yüzden biraz orada inşallah sıkıntı yaşamayız ve bitirebiliriz diyorum.
1: Peki şeyi soracağım. Şimdi tabii ki yani böyle durumları futbol her zaman futbolun hikayelerinin içerisinde var ki bir Vincenzo Montella bir İtalyan ve sonuçta İtalya'ya karşı oynayacak ki sporun birçok dalında böyle eşleşmeler görebiliyoruz. Burada ekstra bir motivasyon olacak mıdır? Yani zaman zaman bunu da görebiliriz. Sonuçta İtalya'da çok kaotik bir süreçten geçiyor. Dünya Kupası'na kaç dönemdir gidemiyorlar artık sayamıyorum ki 3 oldu galiba yanlış hatırlamıyorsam. Son 2 Dünya Kupası kesin yoklardı, hatta 3 diye hatırlıyorum. Yani sonuçta çok da başarılı olan bir teknik adam olarak aslında İtalya'da anıldı. Sonuçta Türkiye'deki başarıları İtalya'da da görülüyor ve belli teklifler de aldığını biliyoruz. Belli başlı İtalya'nın kalbur üstü takımlarından. Milli takımda bu kadar kaotik bir süreç varken, yeni hoca bile tartışılırken bu durum Montella'ya ekstra bir motivasyon sağlar mı bugün? Montella'yı nasıl görüyorsun? Yani genel olarak bugün nezdinde nasıl şeyler göreceğiz yani kenar yönetiminden diye sorayım.
0: Yani İtalya'yı iyi bilir, iyi hocalık yapar gibi bilmiyorum. Çok basit bir yaklaşım ama yani ben hocanın illaki kendi memleketine karşı daha fazla motive olacağını düşünüyorum. Ama şu anda da işte İtalya'nın başında Mancini var. Mancini de biraz orada nasıl diyeyim herhalde İtalyanların, gerçi İtalyanların çok fazla iyi hocası var herhalde. Şu an bir kısaca düşündüğümde aklıma bir sürü isim geldi. Mancini de bunlardan biri. Yani Montella orada bir seçenek midir İtalya için bilmiyorum. Ama Türkiye'de son Dünya Kupası'nda verdiği performansla ya tabii ki belli başlı başarılar oldu. Dünya Kupası'na götürmesi de bir başarıdır diyebiliriz. Ama oradaki performans bence İtalyan biri baktığında ya bu adamı da getirelim mi diye düşünür mü? Zannetmiyorum ki bizdeki geleceği bile aslında soru işaretiydi ki Dünya Kupası'ndan sonra devam etmesi de bence çokça tartışıldı. Biraz aslında onun da rüştünü ispatlaması lazım. Bugünden itibaren gidecek iyi bir ivme ki bundan sonra bir Belçika maçı da var. Biraz aslında bir şeyleri pozitife çevirmesi için bir fırsat. Böyle büyük maçlar da bence bizim için daha iyi. Biz genelde daha küçük takımlara demeyeyim de yani.
1: Daha düşük profil takımlara karşı.
0: Mütevazi takımlara karşı daha çok zorlanan bir takımız aslında. Böyle, ya biraz da bunun sebebi herhalde yine pivotumuzun olmaması. İş dönüyor dolaşıyor aynı yere geliyor da. Bugün ama yani İtalya bize karşı açık bir oyun oynarsa biz aslında daha fazla pozisyon bulabiliriz.
1: Sağlıklı bir Enesüren olsa diye düşünüyorum. Şimdi mesela diyelim ki şu an kadro değil ama yeni yeni oynamaya başladı Enesüren'de. Evet, sağlıklı evet. Bir Enesüren banko bu takımda 11 mi oynar? Oynamalı
0: bence
1: mıdır ya da?
0: Bence banko oynamalı. Biraz Montella'nın 4-6-0 gibi takıntıları da var herhalde. O yüzden elinde bir gerçek hani bir pivot olsa ne yapardı bilmiyoruz. Ama kesinlikle oynamalı. Bence çok fazla özellikle milli takımlar özelinde bir futbol geleneği de yoksa o milli takımın. Bence çok fazla böyle kulüp takımı gibi fanteziler denenmemeli diye düşünüyorum. Çünkü genelde bu futbolcular kendi kulüp takımlarına ne oynuyorsa ona yakın bir şey oynatmaya çalışmak bu adamlar için özellikle de az beraber antrenman yaptıkları düşünülürse daha makul. Genelde de takımlar yani 4-6-0'lı bir, yani bir İspanya milli takımı değilsen durduk yere böyle bir topa girmene gerek yok diye düşünüyorum yani. İşte böyle herkes birbirini bilir, bir kültürden gelir zaten, adamlar ezbere bir şey yapıyordur, altyapıdan biri öyle gelmişlerdir. O zaman belki sen böyle bir topu oynatmaya çalışabilirsin zaten hani. Ben zannetmiyorum ki İspanya milli takımı şu an İspanya milli takımının hocası gösteriyor da pas futbolu oynuyorlar. Bu adamlar büyük ihtimalle minimum 20 senedir hepsi böyle top oynuyorlar. Az yapılardan
1: bahsediyor. Hakeza şöyle bir detay da ekleyeyim seni doğrulamak için abi. Yani Luis de la Fuente zaten altyapı hocasıydı ve altyapıda tamamen aslında uyguladığı sistemi ve orada olduğu birkaç tane oyuncuyu şu anda zaten bazı kadro tartışmalarında hocanın seçimleri bayağı tartışıldı ama oradaki ekipten 4 oyuncu ve sistemi tamamen entegre etmiş durumda. Dediğin o kadar doğru ki yani oranın kültürü hakikaten öyle, o yüzden dediğini anlayabiliyorum abi.
0: Bizde biraz şey de var. Mesela şu an ilk 11'de gerçi biraz fazla var ama mesela bunlar, bu adamların hepsi Türkiye'de biz bir futbol kültürü öğretiyoruz ve hepsi bizim altyapımızdan çıkma adamlar da değil. Yani hı hı. Can Uzun dediğin adam işte Almanya'dan aslında ne gördüyse oradan bir futbol ekolüyle geliyor. Oğuz Aydın bildiğim kadarıyla gurbetçi bir futbolcu.
1: Hollanda.
0: Yani, Alanya Spor'dan öncesi yine yabancı bir ülkeden gelme diyebilirim.

0: ezbere bilmiyorum. Orkun Kökçü, Salih Özcan, yani aslında biraz şey aslında yani. Böyle evet. Bir karma var yani. Hollanda'dan gelen adam var, Almanya'dan gelen adam var. İşte Melih Demiral bir ara bir genç yaşta Sporting'lere gitti, bir şeyler oldu. Bir Fener altyapısı var ama ondan sonrası biraz şey. Hani böyle ortaya karışık bir takım yani. Biz hani aynı futbol dilini konuşan adamlardan oluşan bir ilk 11'imiz de yok.
1: Doğru söylüyorsun.
0: Ezbere bir şey oynar. Zaten Türkiye'nin ezbere bir şey oynar oyunu yok. O da ayrı bir mesele de. Bu futbolcuları hiç yok bence. Öyle olduğu için hani genel daha yatkın olduklarını düşündüğümüz şey neyse ona yakın bir şeyle oynatmaya çalışıyorlar. Daha bakın. Hoca şey düşünüyor olabilir. Biraz komik ama hani, ya bu en iyi futbolcu Arda Güler, o da zaten pivotla oynamıyor Real Madrid'de. Kanat oynaması gereken bir adam.
1: İyiymiş.
0: Antrenör oynuyor.
1: Beğendim bu yorumu.
0: Yabancılık çekmesin diye böyle yapıyorlar.
1: Abi şöyle bir şey derse yani gerçekten basın toplantısında acaba ülkede neler olur çok merak ediyorum yani. Şu cümleyi kursa var ya hani. Çok, yani, hocanın işini kolaylaştırıyorsun bak.
0: Bilmiyorum.
1: Abi son bir sorumu sorayım sonra yani sabah kadar sohbet ederiz o ayrı konu da teşekkür edeceğim sonra. Abi klasik sorumuz maç kaç kaç biter, goller kimden gelir, hafif bir maç senaryosu.
0: Ya gönlümüzden geçen 3-0 olsun artık, bir galibiyet alalım, bir milli maçta bir şöyle bir eğlenceli bir şey yaşayalım.
1: Vallahi güzel olur.
0: Ama yani rakip orta saha sağlam. Ben çok fazla biz geçişte ne kadar hücum şansı buluruz ya da rakip ne kadar burada açık verir bilmiyorum. Gerçekten dinamik diyebileceğimiz bir orta saha var. Defansa gezen sağlam. Biraz ben yani maçın ilk 5-10 dakikası rakip bekler çok ileri çıkıyorlarsa gollü bir maç, çıkmıyorlarsa golsüz bir maça.
1: Yani beklerin zihniyeti skoru etkiler diyorsun.
0: Yani beklerin zihniyetinden yani hoca çıkmayacak, çıkmayacak onu bilemediğim için net bir şey söylemek zor ama çok bol fark olacağını düşünmüyorum. Eğer hücum bir oynarlarsa hani 3-2 gibi bir skorla bitebilir. Öteki türlü 1-0 gibi böyle daha kısır bir maç, 0-0 gibi bir maç bitebilir. Gönülden geçen Türkiye'nin kazanması. Ben ama rakibinde açık, yani rakip de deplasmana geldi. Çok açıkta oynayacaklarını zannetmiyorum. Özellikle Barış Alper gibi yani böyle hani hızlı toplarda tehdit olabilecek işleri İtalya'da düşünüyordur diye düşünüyorum. Büyük mutlaka ihtimalle kapalı oynayacaklar. O yüzden olursa 1-0 ya da 0-0 gibi bir skorla Türkiye lehine biter diye umuyorum.
1: Peki. Alperen çok çok teşekkür ederim abi. Hakikaten çok keyifli yayın oldu.
0: Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin.
1: Umarım maçta keyifli olur. Görüşürüz.
0: İnşallah. Görüşmek üzere. Hoşçakal.
1: Evet, Alperen Yıldırım'la beraberdik. Birazdan da Emre Eren'le bağlantımızı gerçekleştireceğiz ki Emre abiyle de her zaman sohbet ediyoruz. Genelde maç sonları Emre abiyle sohbet ediyoruz ama milli takımdaki bu iki maçlık, en azından dört maçlık bir düzenimiz var ama ilk iki maçta tasarrufumuzu bu şekilde yaptık. Emre abi de normal şartlarda her zaman maç sonu olmaya alışıktır. Bir kere daha maç önü konuşacağız Emre abiyle ki Emre Eren de hazırmış. Emre abi hoş geldin.
2: Sevgili Can, iyi yayınlar diliyorum.
1: Tam diyordum Emre abi, genelde maç sonu beraber konuşmaya alışıyoruz ama iki maçtır bu şekilde yapmak durumunda kaldık diye tam da dinleyicilerimize açıklamada bulunuyordum.
2: Maç önleri de güzeldir. Yeter ki milli takımı konuşalım yani. Milli takımımızı konuşalım.
1: Aynen öyle Emre abi. Peki şimdi tabii ki bugünkü 11'i soracağım. Yani aslında kağıt üzerinde üçlü gibi düzenlenmiş bir 11 gözüküyor. Fransa maçında da hakeza aslında temel taşlarıyla aynı bir kadro gibi ama 4 tane farklı oyuncu var. Kaleci zaten zorunluluktan ama 3 değişiklik var ki Orkun da formasına kavuştu, sakatlığını atlattı diyebiliyoruz ama Atel'le oynayacak diye en son aldığım istihbarat o yöndeydi. Hem Orkun'un durumunu sorayım hem kadroyu sorayım. İlk 11'i nasıl değerlendirir Emre Eren? İtalya karşısındaki yani durum nasıl olur? Nasıl bir anlayışla sahada oluruz diye aslında merak ediyorum bu 11'le beraber.
2: Valla aslında ben 11'den önce dizilişi beğendim. Çünkü geçen haftaki dizilişten sonra acaba İtalya karşılaşmasında bu dizilişten geri döner miyiz? Dörtlü savunma yapar mıyız? Normalde aslında beşli savunma gibi duruyoruz. Bence doğru bir sistem. Yani hoca bir şeyler oynatmaya çalışıyor ve bu sistemin üzerinde durmak istiyor. Bence çok doğru. Ben bir kere öncelikle Fransa maçındaki o performans anlamında oyuncularımızı kutluyorum. Tabii bugün başka bir sınav var. Bugün karşımızdaki rakip İtalya. Her ne kadar 3 kere Dünya Kupası'na gidemese de İtalya her zaman İtalya'dır. Yani İtalya'nın kesinlikle küçümsenecek bir durumu yoktur. Önemli oyuncuları vardır, genç oyuncuları vardır ve skora etki edebilecek ayakları vardır. Onu söylemek istiyorum.
1: Doğru.
2: Hani bu maç Fransa maçından çok daha zor olur ama biz iyi bir kadroyla çıktık diye düşünüyorum. Sadece bir kafamda Eren Ferdi, hani Ferdi olur muydu diye düşünüyorum. Çünkü Ferdi özellikle geçen haftaki oynanan müsabakada o performans anlamında o savunma performansını çok doğru yapabilen bir oyun görüntüsü içerisindeydi. Hani orada bir şey olur mu? Evet, Orkun Salih zaten milli takımımızın değişilmez orta sahası gibi duruyor. Onların önünde Arda bir kenarda, işte Can, ön tarafta da Barış Alper. Yani bence ideal bir kadromuz, önemli bir kadromuz, iş yapabilecek bir kadromuz. O seyircinin de o sinerjisiyle birlikte ortaya çıkacak önemli bir pozisyon oyunu oynayabiliriz. Onu söylemek istiyorum. Evet, öncelikle savunma güvenliği. Yani bu tarz maçlarda her zaman savunmanız ön planda olması lazımdı. Hatta şunu söylemiştim ben. Maç sonrası yayınımda şunu söylemiştim. Demiştim ki, yani Fransa'ya karşı oynadığımız oyunu Dünya Kupası'nda oynasaydık belki de çeyrek finale kadar gidebilirdik. Yani.
3: Gerçekten öyle.
2: Oyunlar çok değerli ve önemlidir ama teknik direktör buradaki yaşanan zaaflardan ve hatalardan bir ders çıkartmasını bilmiş. Bugün heyecanlı bir gün. Yaklaşık 40 binin üzerinde bir taraftarımız var. Milyonlar televizyon başında. Güzel bir akşam olmasını diliyorum ama kazanan tarafın tabii ki biz olmamız çok daha önemli ve değerli. Ama kazanamıyorsan da hiçbir zaman kaybetmeden en azından puanla birlikte yolumuza devam etmek lazım. İyi bir oyuncu grubumuz var. Önemli oyuncu grubumuz var. Arda'ya mesela çok önemli bir iş düşüyor. Bugün artık o playmaker görevini çok doğru bir şekilde sahaya yansıtabilirse ki Fransa maçında bunu çok net bir şekilde bizlere gösterdi. Çok özel bir oyuncu olduğunu ve dünyada gerçekten ses getirebilecek kalitede bir oyuncu olduğunu, her geçen gün kuvvetlendiğinde de çok bambaşka bir özellikler ortaya çıktığını ve bugün uzun gücünde takımımıza çok katkı sağlayacağını düşünenlerdenim. Onu söyleyeyim, net olarak söyleyeyim. Baktığımız zaman hem oyun oynamaya çalışan hem de savunmayı doğru yapabilen bir 11 ile çıkmış teknik direktörümüz. Bence önemli bir kurgu. Yani inşallah İtalya'da bizim istediğimiz tarzda oynar. Biraz alanları boş bırakır ve bizim gideceğimiz 3. bölgedeki o önemli ayaklarımıza da pozisyon verirler. Maç şansının bizden yana olmasını, hakem şansının bizden yana olmasını, en önemlisi de 3 puanın bizle birlikte olmasını diliyorum.
1: Ya kesinlikle Emre abi, hakikaten çok güzel konuştun ve %100 katılırım yorumlarına. Yani aslında kağıt üzerinde, kadro üzerinde daha fazla sorularım var ama şu soruyu merak ediyorum cevabını, ki herkesin de birbirine sorduğu soru, hatta bütün spor programlarında duyduğum soruyu sormak isterim. Vincenzo Montella şimdi tabii ki futbolun içinde bazı bu tarz enteresan hikayeler vardır. Yani sonuçta bir İtalyan ve İtalya'ya karşı oynayacak. Bu durum ekstra motivasyon sağlar mı? Çünkü abi senin de ifade ettiğin gibi 3 Dünya Kupası'na da katılamayan bir İtalya var. Orada da aslında yeni bir teknik direktör değişimi var ama Mancini ismi de çok eleştiriliyor İtalya basını. Hatta bayağı bir şeyler okudum. Yani Mancini kararında çok fazla eleştiri var. Ki yani uzun ömürlü olmayacağını yazıyor birçok makaledeki. Birçok spor yazarı da aynı şekilde bunu söylüyor. Yani tabii ki Vincenzo Montella bizim teknik direktörümüz, ki kendisi de açıklamalarında zaten yani ben şu anda Türkiye'nin sözleşmeli teknik direktörüyüm, İtalya'yı yorumlamak bana düşmez şeklinde yaklaşıyor konuya ama ekstra bir motivasyon beklemeli miyiz? Yani Vincenzo Montella kendini bu tarz bir arenada kendi ülkesine karşı da ekstra göstermek isteyecek midir diye sormak isterim abi.
2: Mutlaka göstermek isteyecektir. Şimdi sen kendini koy onun yerine. Mesela İtalyansın ve başka bir milli takım teknik direktörlüğü yapıyorsun ve İtalya'ya karşı oynuyorsun. Buradaki enerjin ve performansın üst seviyede olması lazım ki orada ses getirebilmek için, yıllarca konuşulabilmek için. Bence Vincenzo Montella'nın da çok önemli bir şansı bence bu. Bu maçta da yüzünün akıyla çıkacağını düşünenlerdenim. Ona ne söyleyeyim. Ama tabii ki her zaman İtalya İtalya'dır. Mancini değerli bir teknik adamdır. Yıllardır bu işin içinde var. Onlar da bir yerden bir kırılma yapmayı düşünüyorlar. Yani özellikle içeride kaybettikleri bir Belçika maçından sonra taraftarına yüzlerini güldürmek istiyorlar. Çünkü stat'tan çıkarken hatta ıslıklandılar. Geçen hafta bunu telafi etmek isteyeceklerdir. Mücadele gücü çok yüksek bir maç olacak. Biraz yağmurun olması bizim için dezavantaj. Hava biraz daha kuru olsaydı bizim çok daha yetenekli oyuncularımız orada çok net bir şekilde sahneye çıkabilirler. Ama tabii ki maç oynanmadan bunu konuşmak çok zor ama Vincenzo Montella'nın bu maç özelinde biraz daha performansının üst seviyede olduğunu düşünenlerdenim. Onu söyleyeyim. Onun için de kolay bir maç olmaz. olmaz. Duygusal bir maç olur ama kazanmak isteyecektir milli takımımızla birlikte yoluna devam etmek için. Bu da bence onun için büyük bir şans olacak. Bu şansları doğru değerlendiren teknik adamlar doğru yerlere gidiyorlar. İşte şansları değerlendiremeyen teknik adamlar da maalesef eriyip gidiyorlar. Evet, baktığımız zaman Mancini'ye çok ciddi bir şekilde eleştiri var İtalya basınında ama Mancini de değerli ve önemli bir teknik adamdır. O da mutlaka milli takımımızın

0: nerelerden pozisyon yaratabildiğini çok net görüyordur. Bayağı kadroda değişikliklerde bulunmuş ama baktığımız zaman Esposito gibi değerli iki tane oyuncu var. İki kardeş bunlar. Evet. Raspadori gibi önemli oyuncuları var. Yani Tonali gibi orta sahada bence çok beğendiğim bir oyuncu var. Kalede Donnarumma gibi lider bir kaleci var. İşimizin kolay olacağını düşünmüyorum. Net söyleyeyim. Yani işimiz çok kolay değil. Fransa maçındaki o performansımızı, o atletizmimizi, o istediğimizi, o isteğimizi ortaya koyabilirsek bence Bursa'da tüm milli takımımızın, tüm Türkiye'nin yüzü gülecektir diye umut ediyorum. Çok zor bir maç olacak ama kolay bir maç olmayacak yani Can. Öyle kağıt üzerinde göründüğü gibi maç olmaz. Mücadele gücü yüksek bir maç olur. Tabi buralarda dikkat etmek lazım. Bu arenalarda işte maalesef zaman zaman yaşadığımız sıkıntıların tamamını işte bu arenalarda yaşayabiliyoruz. Mesela geçen hafta hatırlayacak olursan Fransa maçında müthiş bir performans sergilerken işte göbeğe iki tane pas attık ve orada fişi çektiler. Yani bir kere geldiler. Rahatla. Bir kere geldikleri zaman gol yapabiliyorlar. Bu tarz takımlar çok dikkatli olunması gereken takımlar. Bu konuda pozisyon hatasını çok az yaparsak, olayı ikinci bölgede çok doğru olgunlaştırabilirsek o usta ayaklarımızla birlikte sonuca gitmemek elde değil. Önemli bir kadromuz var. Yani Arda gibi bir liderimiz var. Orkun'un geri dönmesi bizleri çok sevindirdi. Oğuz'un günden güne performansının yükselmesi. Can'dan bugün bir şeyler bekliyorum açıkçası. Yani
1: katılırım.
0: Özellikle iç sahada yani bu takımlara karşı Can artık Avrupa arenasına kendini çıkarttı. Burada da milli takım anlamında bize biraz daha güç vermesi lazım. Biraz daha heyecanımızı arttırması lazım diye düşünüyorum. Barış Alper evet belki o uzun savunma arasında biraz kaybolabilir ama rakibi biraz öne doğru çektiğimiz zaman arkaya atılacak toplarda çok ciddi problem yaratabilir. İnşallah maç şansı, hakem şansı, top şansı, gol şansı milli takımımızın yanında olsun. Milli takımımız bu akşam kazansın. Biz de mutlu bir şekilde geceyi bitirelim sevgili.
1: Gerçekten öyle abi. Aslında son iki tane soru var aklımda. Bir tane evet. Sorumuzu dinleyicimizin aslında yorumu üzerinden aklıma geldi ki dinleyicimiz demiş ki Orkun Salih orta sahası hoca acaba Beşiktaş'ı mı örnek alıyor diye aslında böyle bir esprili bir yorum yapmış. Ben de şöyle sormak istedim. Yani İsmail yerine Orkun tercihi bugün birazcık oyunun şu anlamını yani bize şunu mu anlatmaya çalışıyor bu kadro diye sormak isterim abi. Biz birazcık daha fazla mı önde kurulacağız nispeten Fransa maçına göre mi? Buradan bu çıkarımı yapabilir miyiz Orkun'un varlığından dolayı? Nasıl bakarsın konuya abi? Yoksa yani Vincenzo Italiano'dan Vincenzo Montella, Vincenzo Italiano'dan belli şeyleri örnek alacak mı bugün diye soralım.
0: Ben de yayında karıştırdım biliyor musun Can?
1: Olur abi normal. Ama ikisinin de ismi aynı. İkisi de İtalyan zor yani. Hakikaten olabiliyor böyle şeyler.
0: Doğru söylüyorsun valla. Ben de canlı yayında söyledim ama hatta karşımdaki arkadaş dedi ki ya dedi İtalyano dedin ama dedi Montella dedi bizim teknik direktörümüz. Ya bazen sürçülisan edebiliyoruz böyle işte. İkisinin de isimleri aynı olduğu için, soyadları başka olduğu için. Aynen. Ama şöyle söyleyeyim, çok doğru bir yerden geldin. İsmail'in olmama sebebinin, Orkun'un olma sebebinin biraz daha atak gücümüzün, kabiliyetimizin biraz daha ön seviyeye çıkması gereken bir 90 dakika olduğunu düşünmüş teknik adam. Bence burada son derece doğru bir tercihte bulunmuş. Çünkü biz bu ikiliyle hatırlayacak olursan Dünya Kupası'nda son maçta Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı korkunç iyi bir futbol oynadık.
1: Doğru.
0: O maçın sonrasında Salih'in transfer kararı verildi Beşiktaş tarafından. Beşiktaş yöneticileri de Salih'i transfer etmişlerdi. Çok doğru bir ikili oldular. Bu milli takımda da bu serüven devam edecek. Uzun yıllar devam edecek diye görüyoruz. Bugün de tabii İsmail'in orada olmaması, Orkun'un bize biraz daha 3. bölgede daha yaratıcı özelliğimizi ortaya koyması tabii milli takım adına mutlaka bir artı olacaktır ama savunma yaparken de biraz o konularda dikkatli olmak lazım. Yani kaybettiğimiz yerde o hatayı sonlandırmamız lazım. Çünkü hızlı bir şekilde çıkarlarsa onlar da genç ve aslında deneyimsiz bir takım. Genç bir takım ama ne yapacağı belli olmayan bir takım. Çok dikkat etmek lazım.
1: %100 katılırım abi. Son olarak da klişe sorumuzu soralım ki genelde en azından küçük bir tüyo alabiliyoruz senden ama abi. Skor tahmini ve golleri genelde soruyoruz maç önünde genelde bağladığımız değerli yorumcularımıza. Evet. Emre abi sana da sormak isteriz abi.
0: Vallahi adettendir. Arzum, beynim bizim kazanacağımız yönünde ama bir takım soru işaretlerim de şundan dolayı karşımızda İtalya takımı var. Yani karşımızda bir hani Bosna Hersek'le işte bir Slovenya ile Slovakya tarzında bir takımla oynamıyoruz. Hı-hı. Hani bu maçın favorisinin Türkiye olduğunu %51'e 49 söyleyebilirim. Yani hı-hı, öyle çok üst düzey bir favori olduğumuz söylenemez. Onu net olarak söyleyeyim. Hı-hı. Çünkü İtalya her zaman ayaklar yere basmalı, sağlam basmalı ama mevcut performansımızı ortaya koyduğumuz takdirde, yani Fransa maçındaki hı-hı, o patlayıcı gücümüzü, özelliğimizi ortaya koyduğumuz sürece bence çok fazla takılacağımızı düşünmüyorum. Kazanabileceğimiz bir maç, hı-hı, ama çok dikkatli olmak lazım. Yani oyunun her bölgesinde, oyunun her anında, oyunun her dakikasında, hatta golü bulamadığımız zaman stres yapmamamız lazım. Hı-hı. Topun bizde kalmasını sağlamamız lazım. Hı-hı. Doğru ataklar yapmamız lazım. Kaybettiğimiz anda da topun arkasına geçmemiz lazım. Çok kolay bir maç olmayacak. İnan bana. Yani skor söylemek çok doğru değil ama gönlüm, ruhum inşallah milli takımla birlikte inşallah kazanacağımız bir 90 dakika olsun. Kazanacağımıza da inanıyorum. Hı-hı. Önemli oyuncularımız var ama bir maçın bir 15-20 dakikasını da görmek istediğim dakikalardır benim bunlar. Yani bir 20 dakikayı görmemiz lazım. O oyunun konsantrasyonunu, koordinasyonunu, oyunun özellikle ikinci bölgesini doğru bir şekilde oynayabilirsek, hı-hı, ben geçebileceğimiz bir rakip olarak görüyorum ama oralarda katılırım, biraz sıkıntı yaşarsak maçın başında, kötü bir gol yersek, o işte bireysel hatalardan dolayı bir gol yersek bu sefer açılmak zorunda kalacağız ve tam rakibin istediği pozisyonlar oyunun içerisine dahil olacak. Bunları hiç aklıma bile getirmek istemiyorum. İnşallah Türk milli takımımız kazanır. Bugün rahat bir nefes alırız. Çünkü bu çocuklar onu hak ettiler. Fransa'da oynadıkları maç, Fransa'ya karşı oynadıkları maç kazanılması gereken bir maçtı. Onlardan çok daha fazla pozisyona girdik ama maalesef kazanamadık. Rakip bir kere geldi, fişimizi çekti. Doğru. Ama bugün o gün olmayacak diyorum. Bu çocuklar gene bu işe sahip çıkacaklar. O milli formanın son derece iyi bir şekilde hakkını verip bize galibiyetle bugünü kutlattıracaklar diye ümit ediyorum.
1: İnşallah abi. İnşallah abi. Ağzına sağlık Emre abi. Çok çok teşekkür ederim kıymetli katkılarından dolayı.
0: Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Milli takımımıza başarılar diliyorum. İnşallah her şey gönlümüzce olsun sevgili.
1: İnşallah. İnşallah Emre abi. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakal.
0: Görüşmek dileğiyle.
1: Evet. Emre Eren bizlerle beraberdi. Kırmadı sağ olsun. Geldi. Maç önünde kendisiyle de bir yaklaşık 15 dakika sohbet ettik. 3 farklı konuğumuzla sohbet ettik ki 15'er dakikadan aslında 3 farklı konukla maç önünü 1 saat aslında doldurduk gibi dersem yanlış bir şey söylemiş olurum. Bir Vincenzo Montelli'yle gideceğiz. Ondan sonra çok ufak bir dolgumuz girecek. Sizler adına her zaman radyomuzda aralarda ufak dolgularımız oluyor ki gerçekten güzel, keyifli. Ben de dinlerken keyif aldım. Birçok dolgumuz var. Maç anında gireceğiz. Maçla beraber gireceğiz tabii ki. Türkiye-İtalya maçını ben Can Genç sizlere dilim döndüğünce sunmaya çalışacağım ki hatta ben Vincenzo Montella'ya uzanmadan bir kez daha radyolarını yeni açanlar için ilk 11'imizi paylaşmak isterim. Kalemizi Altay koruyacak. Zeki, Merih, Ozan, Oğuz Eren bekleri şeklinde, yani 3 merkez 2 bekler, arkası beşli veyahut da üçlü savunma olarak yorumlayabiliriz. Onların önünde Orkun Salih orta sahası, onların önünde sağ ön Arda, sol ön Can, ileride de Barış şeklinde 2 böyle forvet arkalı, 2 tane forvetin arkasında sol yarım dairede Can, sağ yarım dairede Arda dersek belki kafalarına daha iyi resmeder. İtalya'da kaleyi Donnarumma koruyacak. Savunmada Kayodes, Calvini, Bastoni ve Ruggeri. Orta alanda Tonali, Fagioli, Frattesi. Onların önünde ise üçlü olarak belki 4-3-1-2 olarak yorumlayabiliriz İtalya'yı da. Çünkü çok orijinal kanat oyuncuları olan bir düzende gibi çıkmamışlar diye anlıyorum. 2 Esposito ve Raspadori biraz daha birbirlerinin yerlerinde oynamaya müsait oyuncular, çok fazla yer değiştireceklerini ben de bekliyorum. O yüzden de ileri hattını doğrudan üçlü olarak saydım. Çok net bir bölge belli etmek istemedim. Çünkü elimizde buna dair bir referans yok. Geçtiğimiz maçta da çok farklı bir 11 ile çıkmıştı İtalya. Hatta Mancini yeni denemeler yapıyor dersek de yeridir. 8 farklı oyuncu var İtalya'nın kadrosunda ki iç sahada 2-0 Belçika'ya kaybeden bir İtalya takımı izlemiştik ki bugün bir gözümde aynı zamanda grubumuzun bir diğer maçı olan Fransa-Belçika maçında olacak ki yani İtalya-Belçika maçında tabii ki rakibimizi birazcık analiz ederken Belçika'ya da izleme şansım olmuştu. Mika Gotsu da çok beğenmiştim ki onun da zaten artık bu hafta Cuma günü konuşacağız. Birazcık Belçika'yı da mercek altına alacağımız bir program olacak Cuma günü. Peki maça doğru uzanmadan bir Vincenzo Montella'ya gidelim. Bakalım hocamız neler söylemiş.
2: Vincenzo Montella ile birlikteyiz. İlk maçta oyun olarak belki istediklerimizi yaptık ama sonuca bunu yansıtamamıştık. Bugün yeniden bir başlangıç imkanı olacak bizim için. Kadroda da bazı değişiklikler yaptığını görüyoruz hocanın. Neler söyler, nasıl değerlendirir maç öncesinde?
3: Lo spirito sicuramente deve essere quello dell'altra sera perché a questi livelli fa la differenza. Quindi non possiamo permetterci di non giocare con questa intensità, qualcosa abbiamo cambiato.

0: e è una partita molto importante in termini di classifica anche, e insomma è bello giocare questo livello di partita.
1: Yani açıkçası geçen akşamki takım ruhunu tekrardan sahaya yansıtmamız gereken bir maç ve tabii ki de aynı tempoda götürebilmek için aynı o maçta neler yaptıysak aynısını sahaya getirmemiz gerekiyor takım olarak yani. Birkaç tane değişiklik yaptık ama bu seviyede farklı bir şey yapmak gibi bir düşünce asla olamaz. Aynısını yansıtmak zorundayız.
2: Geçen maçta Orkun'un bir sakatlığı vardı. Dün antrenmanda gördük. Bugün hocanın tercih ettiğini görüyoruz. Durumu nasıl ya da orta sahadaki tercihini nasıl etkiledi? Onu da sormak istedim.
0: Ha giocato tanto, si è allenato poco, ma ha giocato tanto in quella in quel reparto siamo un po' in emergenza, soprattutto pensando alle quattro partite, c'è stata un po' di forzatura anche da parte mia, anche perché è un giocatore importantissimo, vediamo quanto riesce a tenere insomma nel computo dei 100 minuti e sono molto contento della sua disponibilità.
1: Yani tabii ki de hemen hemen her maçı oynadı bugüne kadar. O yüzden hani bu konuda şüphem yok ki bugün de sahaya çıktığında iyi bir performans gösterecek. Bugün de bizimle olması, başlaması önemliydi. Hani 4 maçı düşünürsek uzun bir periyot gibi gözükse de çok kısa periyotta 4 maç oynuyoruz. O yüzden ona da tekrardan bizimle olduğu için ve sonuna kadar mücadele verdiği için teşekkür etmek istiyorum sizlerin huzurunda.
2: Son olarak şunu da sormak istiyorum. Bu kurallar çekildiğinden beri hoca bu soruyu çok fazla duydu. İtalya'ya karşı oynayacak olmanın farklı bir anlamı var muhakkak. Şu anda artık sayılı dakikalar kaldı. Neler hissettiriyor kendisine İtalya'ya karşı? Eski bir takım arkadaşı Mancini'ye karşı. Kulübede olacak
0: o. Ma è sport, in fondo è sport, quindi si affronta in questi termini qua. Io sono totalmente concentrato sulla Turchia e quindi farò e mi auguro il meglio per la nostra squadra.
1: Ya bu sporda biliyorsunuz her seferinde böyle tesadüfler yaşanabilir. O yüzden en iyi şekilde Türkiye'yi temsil etmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız, sahada olacağız. Yüreğimiz her zaman Türkiye için atıyor.
3: Can Genç'le Dakika Skor devam edecek.
4: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
3: Radyo Gol'de kısa paslar zamanı.
5: Galatasaray hücum rotasyonuna genç ve yerli bir dokunuş yaptı. Sarı kırmızılar Porto forması giyen 22 yaşındaki Deniz Gül'ü kadrosuna kattı. Bu transfer ilk bakışta soru işareti yaratabilir. Zira Deniz Porto'da yıldız statüsüyle ya da arkasında büyük bir gol sayısı bırakarak gelmiyor. Ancak bu hamleye yalnızca bugünkü haliyle değil, doldurduğu boşluk ve yarın oluşturabileceği değerle birlikte okumak gerekiyor. Peki Deniz Gül kimdir? Nasıl bir santrafordur ve Galatasaray'da neler yapabilir? Deniz Gül'ü inceleyeceğimiz 100 saniye videosu hazırsanız kısa paslarda başlıyor. Stockholm'da doğan Deniz, İsveç'in önemli akademilerinden Bromo Poikarna ve Aiko'dan geçtikten sonra Hammarby'de profesyonel oldu. Asıl çıkışını ise kulübün pilot takımında yaptı. Henüz 18 yaşındayken A takım seviyesinde 23 maçta 14 gol ve 2 asist üretti. Hammarby'de A takımdaki kısa sürenin ardından 2004 yazında Porto'ya transfer oldu. Portekiz'de çoğunlukla rotasyon oyuncusuydu. Maç sayısı yüksek olsa da düzenli bir ilk 11 oyuncusuna dönüşemedi. Buna rağmen Avrupa kupalarında süre aldı. Portekiz Ligi şampiyonluğu yaşadı ve A milli takımda Dünya Kupası gördü. Yani Galatasaray yolu tamamen açılmamış ama zorlu virajlardan geçmiş bir santrafor aldı. Geçtiğimiz sezon ligde 29 maça çıkmasına rağmen yalnızca 12 kez ilk 11 başladı. 1171 dakikada 5 gol ve 1 asist üretti. Attığı 5 gole karşılık 5.7 gol beklentisi yakalaması önemli bir ayrıntı. Sorun yakaladığı fırsatları harcamasından ziyade yeterince sık pozisyona girememesiydi. Galatasaray'ın daha baskın oyununda değişebilecek nokta da tam olarak burası. Deniz yalnızca 1.92'lik boyuyla tanımlamak eksik kalır. O ceza sahasında bekleyen sabit bir uzun forvet değil. Teması seven, stoperlerle boğuşan, ön alan presine katılan ve uzun adımlarıyla açık alana çıkabilen hareketli bir santrafor. Sırtı dönük oyunda topu saklayabiliyor. Yakınındaki oyuncuya duvar olup hücumun devamını sağlayabiliyor. Sağ ayağı baskın olsa da sol ayağını kullanmaktan kaçınmıyor. Ceza sahasında ön direğe yaptığı koşular ve seken toplara gösterdiği reaksiyon da dikkat çekiyor. Bu özellikler Galatasaray'ın hızlı kanatları için kıymetli. Sané ya da Leao iç koridora koştuğunda Deniz'in tek pasla onları yüzü kaleye dönük topla buluşturması hücumu hızlandırabilir. Batrakov'un ikinci dalga koşularına da stoperi üzerine çekerek alan açabilir. Okan Buruk açısından asıl mesele

0: Osman dinlendiğinde oyunun karakterini tamamen değiştirmemek. Deniz, Osman seviyesinde bir bitirici değil. Fakat pres isteği, fiziksel teması ve savunma arkasında koşma arzusu sayesinde benzer hücum prensiplerini sürdürebilir. Özellikle kupa maçlarında yoğun fikstürde ve kapanan rakiplere karşı ilk 11'de değerli dakikalar bulabilir. Bir başka ihtimal de çift forvet. Deniz topa yaklaşarak stoperi peşinden çıkardığında Osman onun boşalttığı alana koşabilir. Maçın son bölümünde ceza sahasına yerleşmek gerektiğinde bu ikili Okan Burak'a ezber bozan bir B planı sunabilir. Daha uzun vadede ise Deniz, Icardi sonrası kurulacak forvet rotasyonunun genç ve yerli halkası olabilir. Elbette Icardi'nin ceza sahası sezgisini hemen ondan beklemek haksızlık olur. Ancak doğru gelişimle daha büyük bir role hazırlanabilir. Deniz'in elbette geliştirmesi gereken yerler var. Deniz boyuna rağmen hava toplarında henüz beklendiği kadar dominant değil. Bitiriciliği kısıtlı, dar alandaki ilk kontrolü ve kararları da gelişime açık. Porto'da forma bulduğu dönemlerde dahi skor yükünü sırtlayamadı. Dolayısıyla Galatasaray hazır bir golcü değil. İşlenmesi gereken bir profil transfer etti. Fakat Osimhen'in arkasında her hafta gol baskısını taşımadan gelişebilmesi Deniz için önemli bir fırsat. Üstelik A milli takım oyuncusu olması yabancı kontenjanının daraldığı kadro planında Okan Buruk'un elini rahatlatıyor. Bu transferin doğruluğunu bugün ödenen bedel değil, 2 yıl sonra Deniz'in geldiği seviye gösterecek. Garanti bir yıldız değil ama yaşı, profili ve yerli statüsünde düşünüldüğünde Galatasaray'ın neden bu riski aldığı anlaşılabilir. Bazen doğru transfer en çok heyecan yaratan değil, kadrodaki eksik parçayı sessizce tamamlayandır. Sizce Deniz Gül Galatasaray'da kendisinden beklenenden fazlasını verebilir mi? Yorumlarınızı bekliyoruz. Burası Kısa Paslar. Hoşçakalın.
1: Bu içeriğe ve daha fazlasına Kısa Paslar YouTube kanalından ulaşabilirsiniz.
2: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
3: Can Genç'le Dakika Skor devam ediyor.

Evet, Michael Oliver da son kontrollerini yapıyor. Biraz sonra Santra ile maç başlayacak. Milli takımımızın 11'ini bir kez daha aktarayım. Hazır maç başlamadan kalemizi Altay koruyacak. Zeki, Meri, Ozan üçlüsünü görüyoruz. Sağ kulvarı Uğuz, sol kulvarı Eren oynayacak. Ortada Orkun'la Salih ikilisini. Onların önünde Arda ve Can. İleride ise Barış var. Rakibimizin kalesini Donnarumma koruyor. Savunmada Kayode, Scalvini, Bastoni, Ruggeri. Orta alanda Tonali, Fagioli, Frattesi. Onların önünde ise bir üçlü Raspadori ve iki Esposito yer alacak. İki tane Esposito, iki Esposito kardeş yer alacaklar. Bursa'da müthiş bir atmosfer var. Yağmur şiddetli olduğunu söyleyelim. Tıpkı İstanbul'da bugün olduğu gibi Bursa'da da şiddetli yağmur olduğunu vurgulayalım. Bugün zemine şöyle bakıyorum. Çok da bozulmamış, en azından ilk etapta şu anda zeminin kötü olmadığını söyleyebilirim. Ki tribünler tıklım tıklım. Kale arkası tribününde inanılmaz bir tribünü yapıldığını söyleyelim. Yani şu anda stadyumda benim de çok sevdiğim birkaç tane dostum var. Buradan kendilerine de sevgilerimi, selamlarımı iletmiş olayım. Gerçekten bugün İstanbul'dan da giden birçok taraftar olduğunu da onlardan öğrendim. Bugün ben de, eğer yayın olmasaydı ben de yerimi alacaktım ama ben de bu güzel müsabakayı en azından size aktarma görevindeyim. Buradan hem Yiğit Aydemir'e, hem Metin Pala'ya, hem de Ali Berkol'a sevgilerimi iletmiş olayım. Gerçekten tribünde lütfen sesiniz kısılıp öyle İstanbul'a dönün diye temennilerimi eklemek isterim tabii ki. Kale arkası tribününün çok iyi olduklarını öğrendik. Çok çok iyi bir tribün yapıldığını öğrendik ki Kocaeli'nde de ilk 20 dakika hakikaten iyi bir destekle başlamıştık ki müsabakada başladı. Birinci dakikanın içerisindeyiz. Fransa karşısında da maça çok iyi başlamıştık. İlk 35 dakika özellikle çok çok iyi oynadığımız bir dilim vardı. 35-45 arasında biraz düştüğümüz, sonrasında ikinci yarıya müthiş başlayıp aslında en iyi oynadığımız evrenin sonunda gerçekten birazcık arka arkaya birkaç tane oyuncumuzun arka arkaya hatalarıyla beraber kalemizde topu görmüştük. Mbappe de sonrasında sakatlanmıştı. Maçın son bölümünde de esasında daha fazla isteyen taraftık ama oyun ve skor birbiriyle örtüşmeyen bir müsabaka olmuştu Fransa karşısında. Teknik direktörü eleştirenler var, övenler var, birçok durum var. Tabii ki insanlar bu konuda çok ayrışıyorlar ama bugün tek bütün olma vakti, bugün kazanma vakti. Hakikaten artık çok ihtiyacımız var. Hele hele bu Dünya Kupası'nın üzerine bu kadar da dramatik bir Fransa maçı yaşadıktan sonra şu maç Bursa'da bu güzel taraftarın önünde hakikaten kazanma.

Almamız gerekiyor. İtalya geliyor ilk hücumda şu anda Kayode ile beraber ki İtalya'da 8 farklı oyuncuyla bugün ilk 11'ini oluşturdu Mancini. Onun da bilgisini sizlere aktaralım. Şu anda da arkada birazcık hazırlık pasları var. Biz de stoperlere çok ciddi bir baskı uygulamıyoruz. En azından ilk bölümde biraz daha ikinci bölgede 6-7 tane oyuncuyla kümelendiğimizi söyleyelim. Orta alanda kalabalığız. 2 oyuncu var gibi gözükse dahi o bölgeye, orta alana Arda da Can da destek veriyorlar. En azından top rakipte olduğu evrede aslında orta sahayı dörtlediğimiz bir durum var. Barış'ı da uçta konumlandırdığımız bir düzen olduğunu söyleyelim. İtalya'da şu anda maça birazcık daha fazla topa hükmederek başladı ki bir set hücumunda sol tarafa doğru aktardılar. Onlarda da sol tarafta Esposito şu anda topu sağ ayağına almaya çalıştı. Ama liginden de bildiği zeki ayak koyan isim oldu. En sonu top döne döne altıya kadar geldi. Dakikalar 3'ü gösteriyor. Hatta 4. dakikaya giriyoruz. Maçın başında İki takımın da temkinli bir şekilde rakibine şöyle bir göz attığı bir dilim olduğunu söyleyelim. Hazırlık paslarının yapıldığı bir evre yaşanıyor ki maç başlarında bu tarz maçlarda çok doğaldır. Erken bir gol tabii ki bizleri, taraftarı çok çok mutlu edecektir ve üzerine de zaten belki de maçın çehresini değiştirecektir ki Arda ile geliyoruz şimdi. Yaklaşık 6 kişi ceza sahası çevresindeyiz. Can Uzun. Ondan Salih'e, Salih tekrardan sağ tarafa Oğuz'a doğru çevirdi. Oğuz'dan bir derin top. Ceza sahası içinde Arda'yla o boşluğu kovalamaya çalışıyoruz. Can da Arda'ya yaklaştı. O üçgenleri kurmaya çalışıyoruz ancak rakibimiz tüm atlarıyla geriye çekildi şu anda. Yaklaşık 6-7 kişi şu anda sağ kulvarda hücum ediyoruz. Sol kulvarda kümelendiler. Biz de tam hücuma çıkarlarken aslında stratejik bir faul yapıyoruz. Dakikalarda 5'i gösteriyor. Şöyle bakıyorum, bir dinleyicimiz demiş ki kesinlikle milli kadroyu hoca değil başka birisi yapıyor. Ya bunlara inanmıyorum. Ya yani gerçekten ya sonuçta böyle bir şey bilsem dahi doğrulayabileceğim bir durum yok. Yani Süleyman Bey ama yani hocanın ya bilmiyorum. Yani Dünya Kupası performansından dolayı herkesin eleştirmesine çok çok saygı duymakla beraber gerçekten bence yani yerli bir teknik adam olsaydı birazcık daha fazla sahip çıkılırdı gibi düşünüyorum kendi nezdimde. Ama tabii ki Dünya Kupası'ndaki performansın hiçbir açıklaması yok. Ona da hiçbir şey söyleyemem. Ama onun evresinden öncesini düşündüğümüz zaman da çok başarılı bir Montella dönemi geçirdiğimiz bence herkesin takdiridir diye düşünüyorum. Yani Uluslar Ligi bana sorarsanız yani C liginde oynamak büyük skandaldı. A liginde oynamak gayet iyi bir prestij. Ya Euro 2024'te çeyrek oynadı takım. Ya tabii ki daha öncesinde tarihimizde çok daha iyileri var ama yani yine de çeyrek oynamış bir takımdan bahsediyoruz. Dünya Kupası'nı 24 sene sonra götüren bir teknik adamdan bahsediyoruz. Yani tabii ki bence de hep beraber eleştirebileceğimiz şeyler var ama yani direkt işte klasik sosyal medya tabiriyle çöp çekmek bence biraz haksızlık. Ama tabii ki yani Fransa maçındaki oyun da bence insanları sadece memnun etmeye yeterli değil. Onu da kabul edebilirim. Dünya Kupası'nın hiçbir açıklaması yok. Mutlaka bence hocanın göstermesi gereken çok daha önemli şeyler var. Ama en azından burada yani bugün hiç değilse en azından maç sırası tek bütün olalım. Maç sonu hep beraber eleştiririz gerekirse. Ben de gördüğüm noktalarda öveceğim yerlerde överim. Eleştireceğim yerlerde de eleştiririm seve seve. Onu da söyleyelim. Salih'i eleştirmiş birisi ki Salih Özcan bence sezon başından beri inanılmaz futbol oynuyordu. Son iki maçta bence de düştü Gökhan Bey. Onu söyleyebilirim. Yani genel olarak Salih Özcan'ın hani genel performansıyla son iki maçtaki performans arasında fark var. Ama yani ben Salih'in uzun vadede de iyi olacağını düşünüyorum. Yani ben sezon başında belli bir standart oturttuğunu ve ya Beşiktaş takımında en azından Salih Özcan'ın gerçekten de fena olmayacağını düşünüyorum. Zaten beklentim bu noktada değildi ama yani benim için 4-5 maç belli bir çıtada oynayan bir oyuncu standartını belli bir yere çekmiş demek olur. Yani bir maç bir düşüş her zaman olabilir. Her takımda da bunu görebiliriz. O yüzden de çok net bir şekilde işte Salih artık bu saatten sonra oynamaz gibi bir yorum yapmıyorum. Bu arada taç atışını çok iyi kullandı İtalya. Tehlike olabilirdi kalemizde. Esposito'yu şu anda savunmaya çalışıyoruz. Ki en azından yavaşlatmaya başardık Zeki ile. Oradaki ikili mücadelede de korakor bir düello olduğunu söyleyelim ki Zeki de Eren'in yardımıyla topu kazandı. Uzun oynadık. Tekrardan İtalya.

topa hükmedecek gibi gözüküyor. Yani maçın ilk 7-8 dakikası, hatta 8. dakikaya giriyoruz. Ya bu evrede şu ana kadar biraz daha fazla topu yöneten tarafın İtalya olduğunu söyleyelim. Her ne kadar iç sahada oynasak dahi, hatta Dünya Kupası'nın belki de en fazla topa sahip olan takımı olsak dahi, birazcık daha farklı bir anlayışla sahada olduğumuzu söyleyelim. Ama tabii ki bunu yani 6 dakika 7 dakika bir referans olamaz. En azından bir 20-25 dakika sonrasında biraz daha genel ritmi anlarız. Çok yağmur yağdığında vurgulayalım. Yani normal şartlarda top yapmak bu tip havalarda birazcık tabii ki en azından pasa dayalı takımlar için sıkıntı olabiliyor. Şu anda da topu İtalya'ya vermiş durumdayız. Belki de zeminle ve yani havayla alakalı bir durum da olabilir. Zaman zaman teknik direktörlerin bu tarz havalarda farklı çözümler cebinden çıkardığını da gördüğümüz çokça oluyor. Özellikle Avrupa futbolunda, Avrupa seviyesinde, hatta bu seviyelerde diyebileceğimiz durumlarda bunu çok fazla görebiliyoruz. Bu arada İtalya çok tehlikeli geldi. Ağır zemin olmasına rağmen Altay çıkarıyor son anda. Pio Esposito'nun, yani Inter'le Esposito'nun şutunu, aynı zamanda Sebastian Esposito'da sol kenara yakın biraz daha başladığını söyleyelim İtalya'da. Pio Esposito'da biraz daha hedef rolde Inter'de oynayan oyuncu. Sebastian Esposito ise Sassuolo forması giyiyor, onu da vurgulamış olalım. Mehmet Bey hoş geldiniz, selamlar, iyi yayınlar demiş bana da kendisi. Mehmet Bey'e de hoş geldiniz diyelim. Köşe vuruşundan sonra da sorularını okuruz. İtalya yerden sert bir köşe vuruşu kullandı. Bu arada bir karambol maalesef. Maalesef top ağlarımızda gerçekten çok çok sıkıntılı bir gol oluyor bizim adımıza. Zemin tabi bu tarz havalarda biraz sıkıntı. Tam köşe vuruşu yerden kullanıldı. Bir karambol. Altay'ın önü kapalı. Doğrudan bir vuruş ve İtalya 1-0 öne geçti. Sert bir vuruş. Zeki'nin orada uzaklaştırdığı noktada ve Salih Özcan'ın da, bakıyorum evet, Salih'in önünden, ki aslında Zeki'nin uzaklaştırması gereken bir top. Altay'da ilk anda görüş açısı birazcık sıkıntılı. Gerçekten sıkıntılı bir başlangıç oluyor. Daha tabii ki önümüzde çok dakika var. Yaklaşık 80 dakika var, onu da söyleyelim. Yani futbolda 80 dakika çok uzun bir süre. Bu golle beraber belki de maçın seyri birazcık daha farklı bir hale alacaktır. Yani gole kadarki dilimde iyi oynamadığımızı söyleyebilirim. Yani Fransa maçındaki gibi, yani sürekli en azından karşı kalede atak sonlandırmaya çalışan bir görüntümüz yoktu. Genelde İtalya topa hakimdi. Biz de daha fazla bekliyorduk orta alanda, bu arada onu da söyleyelim. Yani ilk 10 dakika nezdinde İyi bir oyun yoktu da üzerine zaten de gol geldi. Gol de köşe vuruşunda farklı yerden sert bir top denemesi. Sonrasında orada Zeki uzaklaştırırken arka tarafa doğru açılan bir top. Orada Salih'in önünde de vuran İtalyan oyuncu şeklinde yorumlayabiliriz. Bastoni'nin attığı golü. Şöyle bakıyorum, yenilirsek Montella'ya elveda der miyiz sence? Can artık bir zahmet, federasyon başkanı da bence artık yani görevinden ayrılmalı demiş. Vallahi yenilirsek onu bilmiyorum ama şöyle söyleyelim. Yani muhtemelen bu 4 maçta istenilen bir grafik elde edilmezse orada bir tasarruf olur diye düşünüyorum ben de. Ama tabii ki bugün de kaybettik, yandık bittik, kül olduk diye bir zihniyette burada sizin yanınızda olmayacağım. Bu maç her şey olabilir bu arada, onu da söyleyelim. Yani ilk 10 dakika, evet, bizim adımıza iyi bir ilk 10 dakika değildi ama yani her şey olabilir. Bu arada şunu söyleyeyim, evet, 4 maçlık dilim kötü olursa Montella ile yollar bence de ayrılabilir. Yani federasyon başkanının böyle bir tabloda direkt ayrılacağını düşünmüyorum ama öyle bir durum olursa olabilir. Can Bulgaristan bile bizi yener bu oyunla. Yok ya, o kadar da değil Mehmet Bey. Yani ya öyle bir şey değil, o milli takımlarda, o Paraguay Almanya'yı da yendi yani. Gustavo Alfaro'nun takımı farklı bir şeydi. Avustralya maçı birazcık, ama tabii ki açıklaması olmayan bir maç. Paraguay ama asla kötü bir takım değil, onu da söyleyelim. Farklı bir takım Paraguay. Yani bizim yenmemiz gereken bir takım, o çok ayrı bir konu ama ya Paraguay'ı Bulgaristan'la aynı kefeye koyamayız. Bulgaristan kötü bir milli takım şu anda aktif olarak, onu da söyleyelim. Yani Salih'in de Beşiktaş'ta uzun vadede bence başına bela olur Beşiktaş'ın demiş. Valla bilmiyorum, ben öyle öngörmek istemiyorum ya da öyle öngörmüyorum diyeyim. Umarım daha iyi olur Salih'te ama.

Göreceğiz. Bakıyorum yayınlar demiş bir dinleyicimiz Celal Bey. Uluslar Ligi'nde gruplarda toplam 6 maç oynayacaksak önümüzdeki 4 hafta maçı bittiğinde büyük oranda gruptaki durumumuz netleşmiş olacaktır diye düşünüyorum ki evet dediğiniz doğru. Doğru mudur demiş. Celal Bey haklısınız. Zaten yani Kasım'daki milli aradaki 2 maçla beraber Uluslar Ligi'ndeki grubun tablosu belli olacak. Yani format birazcık tabii ki değişti. 4 maç tek blok halinde oynanacak. Sonrasında da 2 maç şeklinde maçlar oynanacağını söyleyelim ki yani bu tablo şu anda bizim için çok da parlak bir tablo olmadığı açık. Ama göreceğiz tabii ki daha müsabakanın 13. dakikasındayız ki şu anda yedek kurmaylarına bakıyorum ki Mancini sırılsıklam aşırı bir yağmur var. Eren Elmalı şu anda taç atışını kullanacak. Yani Bursa'da çok ciddi bir yağmur var. Onu da söyleyelim. Yani çok nasıl diyelim talihsiz bir gol yedik. Çok kaostan bir gol geldi. Yani İtalya böyle göstere göstere hakikaten aa bak şöyle gol attı diye anlatacağımız bir gol atmadı. Yani bizim yani biz de eğer birazcık daha bastırırsak biz de köşe vuruşu şansı yakalarsak bizim de bulabileceğimiz gerçekten özel yetenek istemeyen bir golle İtalya'nın 1-0 öne geçtiğini söyleyelim. Evet bizden daha iyi başladıklarını da vurgulayalım bir kez daha ama ilk 14 dakikadaki tablo birazcık aşırı yağmurla anlatılabilir. Oyunumuzla değil aşırı yağmur ve İtalya'nın ilk etapta daha istekli daha önde daha fazla topu kontrol ederek başladığıyla anlatılabilir diye yorumlarım kendi adıma. Ama tabii ki bunun tersine çevirecek bir kadromuz mümkün ki bunu şu anda tribünlere bakıyorum. Ya hakikaten ya şu anda televizyonun çektiği tribün yani tam olarak Bursa'daki tribünün sonuçta kamera açısındaki tribünün ismini bilmemekle beraber maraton tribünü olarak adlandırayım. Genelde maraton ya da numaralı diye adlandırılıyor bu tarz bloklar en azından orta bloklar. Maraton tribününün şu anda yani bu yağmura rağmen inanılmaz destek verdiğini söyleyeyim. Tribünler hakikaten sonuna kadar destek veriyorlar ki şu anda bir dostum Yiğit Aydemir de stadyumda. Stat çevresini çok göremedim. Şu anda tribün çok iyi. Onu söyleyebilirim. Stat çevresi çok duramadık. Aşırı yağmur 16 dakikada. Bu arada İtalya geliyor. Kadir Bey'in mesajını okuyacağım ama Pio Esposito geliyor. Uzaklaştırmamız lazım. Merih ile uzaklaştırıyoruz. Gerçekten kalemizde bir tehlike daha oluştu. İtalya karşısında 16. dakikada Michael Oliver'ı şu anda görüyorum karşılaşmanın hakemini. Ki öncesinde bir elle oynama itirazımız var. Frattesi'nin eline çarpan bir top var. Ki aslında atak da bu şekilde gelişmişti. Zeki topu uzaklaştırırken Frattesi'nin eline çarpan bir top. Evet kısa bir şekilde başlıyoruz. Endirekt serbest vuruşla dakikalarda 16'yı gösteriyor. Abi son maçlarda bildiğin Anadolu takımı gibi oynuyoruz. Topu rakibe ver, bekle, kontra ataktan gol at tarzı bir oyun anlayışımız var. Valla Fransa karşısında biraz düzen öyleydi ama Fransa karşısında zaten biraz da öyle oynamak durumunda kalırsınız. Yani sonuçta dünyanın en iyi kadrosundan bahsediyoruz. En iyi futbol oynayan takımı değil ama bana sorarsanız en iyi kadro. En iyi futbol İspanya oynuyor. Çok açık ara farklı bence. Ama yani kağıt üzerindeki en iyi kadroya karşı oynarken de birazcık yani bunu yapmak durumunda kalıyorsunuz. İtalya karşısında bunu yapmak durumunda bence kalmayacağız. Maç sonundaki verilerde topla oynayan taraf biz oluruz diye düşünüyorum. Yani İtalya özellikle erken golü bulduktan sonra topun arkasına çok fazla geçmeye başladı ki biz de top yapabildiğimiz zaman zaten birazcık daha oyun alanının karşı kale tarafına oyunu yıkmış olacağız. Şu anda birazcık daha hazırlık pasları gibi yani stoperden orta sahaya, orta sahadan beke, bekten stopere tarzı birazcık daha topu yönlendirdiğimizi vurgulayalım. Dakikalarda 18'i gösteriyor. Bir kez daha bakıyorum. Atmosfer çok çok iyi olduğu yazılıyor. Bursa'da Metin Pala'dan. Metin Pala yazmış. Destek yoğun. Gerideymişiz gibi değil. Şölen havası var sanki demiş. Şu anda teşekkür ediyoruz kendisine de bilgileri dolayıyla. Ki fotoğraflar da geldi hakikaten. Şu anda onlar da stadyumda çok güzel bir noktadan maçı izliyorlar. Görüyorum yani santra çizgisine çok yakınlar. Bütün ekip hakikaten en iyi görüş açısına sahip yerdeler galiba. O yüzden de birçok detayı onlardan da öğreneceğiz maç anında. Bu arada Kayode içeriye doğru çevirmişti. Savunmamızla uzaklaştırdık. İlk 18 hatta 19 dakikalık veriler de şu anda akıllı ekranıma yansıdı. Ben de ilk istatistikleri size paylaşacağım ama şöyle bir kez daha yenileyim ki bir hata olmasın diye gayret ediyorum. Sonuç olarak
Maalesef ki.

bir problem var akıllı ekranımızda. Onu da çözdüğümüzü varsayarsak ki evet, o da çözüldü. Şu ana kadar toplu oynama verilerinde İtalya'nın önüne geçtik, hatta şimdiden önüne geçtik. Çünkü golden sonraki evrede çok fazla toplu oynadığımız bir evre var. İtalya tamamen topu bıraktı. Gole kadar ki dilimde topu biraz daha yönlendiren, 3 şut 2 isabet bulan taraf İtalya'ydı. Şu ana kadar bizim rakip kaleyi zorladığımız bir aksiyon yok. Rakibimiz tek köşe vuruşundan zaten golü buldu. Birazcık da aslında zemin kaynaklı. Biraz da Zeki'nin uzaklaştırırken zemin kaynaklı olarak topu biraz daha arka tarafa doğru, yani tamamen altı pasın biraz daha tam penaltı noktasıyla altı pas arasındaki bölgeye doğru topu uzaklaştığını, sonrasında Salih'in önünde orada da Bastoni'nin birazcık atik bir şekilde o vuruşu yapıp Altay'ı da görüş açısının zor olduğu pozisyonda avladığı bir pozisyon olarak golü yorumlayabiliriz. Şöyle bakıyorum. Yabancı hoca istemiyoruz demiş Mehmet Bey. Şenol Güneş, Fatih Terim, Ersun Yanal, Yılmaz Vural, Aykut Kocaman. Bu hocalardan bir tanesi gelmeli. Yabancı hoca istemiyoruz. Ay Yıldız'a yensek de görüşüm değişmeyecek demiş. Vallahi yani herkese saygı duyuyorum. Yani böyle bir oyun ki tek bir doğrusu yok. Ama ya saygı duyuyorum. Ben çok sizinle paralel düşünmüyorum. Ama dediğim gibi yani Vincenzo Montella konusunda yani bir kere şöyle bir şey var. Taraftar ve ülkenin geneli bir insanı istemiyorsa oradan başarı gelmesi çok zor. O yüzden yani hocanın şu anda ağzıyla balık tutsa da yani çok da fazla insanlar tarafından zaten sevilebilecek veyahut da işte hocamıza sahip çıkalım denilebilecek bir kredisi kalmadığını inanıyorum. O yüzden belki de hayırlısı öylesidir, onu bilemem. Ama ben haddinden, Dünya Kupası performansını çok büyük eleştirmekle beraber haddinden yine de fazla eleştirildiğini düşünüyorum hocanın. Onu da söylemek isterim kendi adıma. Evet, 21. dakikaya giriyoruz. Maalesef ki 1-0 gerideyiz İtalya karşısındaki grubumuzun bir diğer müsabakasına da şöyle bakılınca Fransa müsabakası, yani Belçika Fransa müsabakasında henüz gol yok. Durum 0-0 olduğunu hatırlatalım. Orada da Fransa'nın ilk etapta topa sahip olduğunu, 3 şutunun olduğunu, Belçika'nın ise kendi sahasında 1 şutunun olduğu bir müsabaka var. Bu arada Michael Oliver bir formadan çekmeyi işaret ediyor. Mancini de kenarda. Hakikaten 12. oyuncu gibi. Evet, Meri'nin yaptığı müdahalede çekme olduğunu Michael Oliver işaret etti. Yerde kalan isim de İtalya orta sahasında, düzeltiyorum, İtalya'nın ileri attığında Pio Esposito'ydu. O da bir kere kalemizin önünde çok ciddi bir fırsat yakalama şansına erişmişti. Evet, topu kazandık. Bu kazandığımız toplar çok değerli. Arda aktarmaya çalışırken İtalya savunması araya girdi. Tekrardan Okan Bol'deki top Eren Elmalı'nda kaldı. Eren de Arda'nın önüne hızlı bir top atınca Arda da zeminin de birazcık ıslak olmasından dolayı topu kontrol etmekte Arda da çok zorlandı. Yani attığınız pas hakikaten, yani çok yavaş bir şiddette attığınız zaman bile belki 10 metre gitmesini öngördüğünüz pas 20-25 metre gidiyor şu anda. Hakikaten oyuncular adına, futbolcular adına, yani oyunu pozitif oynamak isteyen takımlar adına diyelim en azından sıkıntılı bir hava olduğunu söyleyelim. Yani mutlaka belli şeylerin değişmesi gerekiyor. Şu anda en azından sahada ilk 23 dakikalık tablo milli takımımız adına pek de pozitif bir tablo olmadığını bir kez daha vurgulayalım. Her ne kadar Fransa maçında belli şeyleri çok daha pozitif olarak yorumlasak bile. Bu arada Kayode vurdu, Altay sektirdi arka direkte maalesef. Arka direkte maalesef 2-0 oluyor skor. Bir offside beklentisi mi? Bakıyorum orada Zeki Çelik, orada bir itirazı var. Arda da hemen yedek kulübesine geldi Vincenzo Montella'nın yanına. Gerçekten çok sıkıntılı bir müsabaka başlangıcı oluyor bizler adına. Şöyle bakıyorum. Allah, offside yok da gibi görünüyor. Gerçekten oldukça sıkıntılı bir maç başlangıcı oldu. İtalya'nın da yani son dönemde oynadığı bütün en azından rekabetçi maçları düşünüyorum. Norveç maçında 4-1 kaybettiler kendi evlerinde. İşte cuma günü oynanan müsabakada Belçika karşısında kendi evlerinde 2-0 kaybettiler.

Burada ama maalesef ki Bursa'da 23. dakikada skoru 2-0'a taşıdılar. Evet, golde geçerli Frattesi kaydediyor. Davide Frattesi. Oldukça sıkıntılı bir maç başlangıcı oldu. Umarız tabii ki tablo tersine döner ama daha iyi oynayan tarafın İtalya olduğunu bir kez daha vurgulayalım. Bakalım Arda Güler de hocasına belli şeyler söylemek için yanına gitti. Belki bir saha içinde bir yer değişikliği veyahut da ufak bir değişiklik olabilir. Bu da eğer gözüme çarparsa sizlere vurgularım. İtalya'da hiç öngörmediğimiz aslında 8-9 oyunculu bir rotasyonlu bir kadroyla rotasyon yaptı dersek yanlış olur ama bir denemelerin olduğu bir kadroyla sahada. Bu arada Barış Alper'le ceza sahası içindeyiz. Tehlike yaratabiliriz. Can uzuna çıkardık ama Can'ın vurduğu vuruş bir aşırtma denemesiydi. Bir tık fazla yukarıdan gidiyor Can'ın vuruşu. Fransa maçında çok daha ümit doluyduk. Bakalım. Yani bu ilk hücumumuz oldu şu ana kadar. En azından Barış Alper'le geldik. Can uzuna çıkardık. Savunma üzerinden, daha doğrusu Donnarumma'nın üzerinden bir deneme oldu. Evet, ikinci topu tekrardan kazanıyoruz. Ancak son temas bizden diye işaret ediyor Michael Oliver. Kayode'nin de kullandığı bölgenin, taç atışı kullandığı bölgenin çok önde olduğunu vurguladı ki biraz daha geriden kullanması gerektiğini talimatını verdi Michael Oliver. Demiş ki Mehmet Bey mikrofonu kapa eve git Can demiş. Vallahi yani diyecek bir şey yok. Haklısınız yani. Yani oldukça tatsız. Gerçekten bizler adına da çok sıkıntılı oluyor. Yani sonuç olarak bu tarz başlangıçlar ki yani burada milli takımın çok iyi maçlarını da anlattım. Çok yani anlattım dediğim eşlik ettim sizlere, sohbette eşlik ettim. Bir full anlatım zaten yapmıyoruz radyoda. Ama sohbet arasında eşlik ettim diyelim. Kritik pozisyonlarını anlattım diye aslında düzeltelim. Ama çok kötü maçlarına da denk geldim. Gerçekten hani bu tarafta duyguları gizlemek çok çok da zor oluyor. Yani bu tip müsabakaların bizler adına hakikaten pozitif tarafları hakikaten unutulmaz bir yayın oluyor. Negatif tarafları da yani trajik anlamda unutulmaz ve tatsız olduğu anlar oluyor. Bizi de çok yani nasıl denir bilemiyorum ama zorlu bir meslek. Hakikaten bu konuda çok çok zorlu bir meslek. Yani milli takımımızı anlatma ya da kritik pozisyonlarını anlatma şerefi size veriliyor. Ve gerçekten çok olumsuz başlangıçlar olduğu zaman da bizim de tabii ki motivasyonumuz ister istemez tabii ki düşüyor. Tabii yani işimiz gereği yani bütün teknik taktik bütün detayları anlatacağız ama yani şu ana kadarki tablonun da toz pembe olmadığı çok açık. Onu da söyleyelim. O yüzden şu yoruma yani evet ben şu yorumunu okumak istedim. Kapat mikrofonu eve gidelim demiş. Yapamıyorsun kardeşim, istifa et, biraz onurun olsun diye aslında Oğulcan Bey'den çok sert bir mesaj var. Yapamıyorsun, istifa et kardeşim, olmuyor olmuyor demiş. Valla Mehmet Bey de benzerini söylüyor Oğulcan Bey. Bu arada Kayode ile 3'e gidiyor derken maalesef top ağlarımızda 3 oluyor. Çok sıkıntılı bir noktaya gidiyor müsabaka. Kayode de ceza sahası içinde. Ki iki beki aslında beklerin durumunun birazcık maçı belli edebileceği bir noktanın altını çizmişti Alperen Yıldırım. Eğer İtalya'nın bekleri çok ileri çıkarsa ki Kayode'yi de görüyoruz sürekli ileride. Aynı zamanda İtalya'da ters tarafta Ruggeri'yi de destek verirken sürekli.

Aynı zamanda Bonucci de bugün İtalya'nın yedek kulübesinde yer alıyor. O da bir dönem ülkemizde Fenerbahçe forması giymişti. Bu arada orta sahadan bir deneme ama gerçekten cılız bir şut olarak gözüküyor. Şöyle bakıyorum biraz mesajlara. Montella istifa. Milli takımdan bir şey olmaz Can demiş Mehmet Bey. Vallahi konuşuyoruz. Birçok şeyi konuşuyoruz. Kadir Bey ve Yunus Bey'in mesajlarını da aktaracağım tabii ki. Onların da mesajları var ama yani galiba eğer yani şu anki gibi bir tablo. Yani şimdi daha 28-29. Dakikadayız. Skor bizim aleyhimize 3-0. Yani böyle bir tablo olacaksa muhtemelen olur yani dediğiniz. Yani belki bugün olmaz. Ama şu milli aranın sonunda olur gibi. Yani tabii ki bu arada iş çok sıkıntılı noktalara gidebilir de Ruggeri ile deniyorlar. Tekrardan yatak tazeleyecekler. İçeri doğru bir orta. Esposito'dan önce uzaklaştırdık. Sağ kanatta Fagioli biraz açılmıştı. Oldukça sıkıntılı bir akşam yaşıyoruz ki Emir Sönmezler de şu anda radyoya dönmüş. Bizi dinliyormuş. Emir çok sevgilerimi ileteyim önce sana. Demiş ki kardeşim hakikaten kapa git demiş. Halı sahada daha iyi oynuyorduk lisede diyor. Yani gerçekten çok sıkıntılı bir akşam yaşıyoruz. Yani tabii zeminin de biraz sıkıntılı oluşu, çok yağışlı oluşundan da kaynaklı olarak belki de istediğimiz oyunu oynayamıyoruz ama sadece zeminin açıklanabilecek bir durum tabii ki değil. Yani maçın başından beridir zaten ilk gole kadar ki ilk 9 dakikadaki dilimde zaten topu birazcık daha hükmeden taraf İtalya'ydı. Çok daha fazla aslında istekli taraf İtalya'ydı bize karşı. Bir köşe vuruşu organizasyonu, bir aslında gerçekten yani hava muhalefetinden dolayı belki de yorumlayabileceğimiz tarzda diyelim. Ama Zeki'nin uzaklaştırdığı top birazcık İtalya adına şans bir ana dönüştü. Tam altı pas üzerindeki vuruşta altı ayında görüş açısında değildi ama ikinci ve üçüncü gol hakikaten organize İtalya'nın son derece konsantre bir şekilde oynadığı bir tabloyu söylemeden edemeyeceğim. Tabii ki istatistikleri paylaşırız. Bizler adına da çok çok sıkıntılı bir yayın. Onu da vurgulayalım. Tabii ki yani böyle olduğu zaman insan ne diyeceğini tabii ki tam olarak bilemiyor da. Onu da bir kez daha aktarmış olalım. Kadir Bey demiş ki biraz erken ama Can Uzun şu anda milli takımın orta sahasını kaldırabilecek kapasitede değil, o tecrübede değil demiş. Yani Can Uzun aslında bana sorarsanız tam olarak bir orta saha oyuncusu da değil ama yani o hücum bölgesinde yani hem solda oynatırsınız hem merkezde hem sağda hem uçta oynatabileceğiniz aslında mevkisiz bir oyuncu olarak yorumlayabiliriz. Yani daha kendisi de bence hangi mevkide en iyi oynadığını tam olarak bilen bir oyuncu olduğunu düşünmüyorum. Eintracht Frankfurt'ta da zaten hocası bir solda değerlendiriyor, bir merkezde değerlendiriyor, bir uçta değerlendiriyor. Yani zaman zaman futbolda böyle mevkisiz oyuncular vardır. Ama yetenek tavanı bence çok yüksek oyuncu. Yani şu anda saha organizasyonu olarak çok bir şey görmemekle beraber yani oyuncunun potansiyelinin ben yüksek olduğunu düşünüyorum. Evet, siz de zaten demişsiniz ki şu anda demişsiniz. O da yani şu bugün bilmiyorum yani günah keçisi birisi belirlenecekse o Can Uzun mu çok tartışılır. Yani sonuçta bizim yayınlarımızda her zaman belli bir ya da spor medyasında futbol Türkiye'deki bu kültürümüzde yani genelde mağlubiyetin faturası ya da skorun ya da oyunun faturası genelde böyle bir iki kişiye çok fazla çıkar. O kişiler sanki Can Uzun değil ya. En azından şu skorda değil. En azından öyle bir yorum yaparak başka mesaja atlayayım. Yunus Bey demiş ki bir Galatasaraylı olarak Uğurcan Çakır bu maçta oynamamalıydı demiş ki Uğurcan oynamıyor zaten onu söyleyelim. Uğurcan Fransa maçında kırmızı gördü. Hatta çok komik bir tesadüf söyleyeyim. Yani bugün tabii şu anda yayın çok tatsız ama birçok dinleyicimiz de bizim artık müdavim dinleyicilerimizden o yüzden böyle bir hikaye anlatmada da pek bir problem görmüyorum. Tam ben de işte yayından çıktım bir saat maç sonu yayını yaptık. Uğurcan'la tam eve dönerken karşılaştık arkalı önlü gittik arabalarla Uğurcan Çakır'la öyle bir garip bir tesadüf yaşamıştık. Ama konuşma şansım olmadı onu da söylemiş olayım. Yani Yunus Balyer bu konuda bakıyorum ne demiş? Lig performansı çok daha düşük demiş. Bugün Altay var kalede ama yani bugün bilmiyorum sadece kaleciyle de açıklanacak bir durum değil yani. Şu anda İsmail ısınıyor. O da enteresan bir şekilde gözüktü şu anda. En azından ilk yarıda

0: değişiklik olur mu bilmiyorum ama yani bir şeylerin değişmesi gerektiği çok açık olduğunu net bir şekilde söyleyelim. Evet, şöyle bakıyorum. Kim yazmış? Celal Bey yazmış. Farklı bir mesajı daha gelmiş. Bizim yerimiz ideal olarak B grubu gibi gözüküyor demiş Uluslar Ligi'nde. Ya şöyle söyleyeyim. Bu arada Uluslar Ligi'nin A grubunun en zor grubunda yer alıyoruz. Diğer grupları hatta okuyalım. Dinleyicilerimiz de birazcık hani farkı anlasın diye söylüyorum. Uluslar Ligi A grubunda Türkiye, Fransa, İtalya, Belçika var. Onun dışında şöyle bakıyorum. A Ligi grup birinde düzeltiyorum. A Ligi grup birinde Belçika, Fransa, İtalya var. A Ligi grup 2'de Yunanistan, Sırbistan, Hollanda, Almanya var. A Ligi grup 3'te Hırvatistan, İngiltere, İspanya, Çekya var. Bu grup çok zormuş bu arada. A Ligi grup 4'te de Portekiz, Norveç, Danimarka, Galler var. Yani aslında en zor iki gruptan bir tanesinde yer alıyoruz. Ya bizim ligimiz B'dir demek bence çok doğru mu bilmiyorum. Ama A'nın daha nispeten kolay bir grubunda olsak belki tablo böyle olmazdı mı demek daha doğru olur. Ya da B'nin çok iyi takımıyız ama A'nın da kötü takımlarından biriyiz de, diyerek bence kendimizi daha doğru konumlandırabiliriz. En azından onu söyleyebilirim. Şöyle bakıyorum, Nedim Bey demiş ki üzülmeye gerek yok. İkinci yarıda İngilizlerin 60 milyon verdiği Barış 3 gol atar demiş. Can Uzun da 40 milyon istenen Can Uzun da 2 tane atar. Aslında Nedim Bey'den ironik bir mesaj gelmiş. Yani Barış ve Can Uzun'un aslında o paraların etmeyeceği oyuncular olduğunu aslında vurgulamaya çalışmış. Ya ben biraz konuya şöyle bakan birisiyim Nedim Bey. Yani tabii ki katılırım bu arada belli bir yerde dediklerinize. Ama yani oradaki ironi şeklini de anlıyorum. Ya şöyle katılabilirim. Tabii ki bugün etmeyebilirler. Ya potansiyel olarak belki ederler etmezler onlar. Çok tartışılır ama ben oyuna bakarken biraz daha hani oyuncu şu şöyle oyuncu şu böyle oyuncudan ziyade teknik direktörün ne oynatmaya çalıştığı ve sistemin içinde belli oyuncular ne kadar iyi olup olmadığı üzerinden ben daha fazla değerlendirmeyi doğru bulan birisiyim en azından. Ama katılıyorum yorumunuza. Yani buradaki bu ironik verdiğiniz mesaj anlaşılabilir. Yani şu gün anlaşılabilir. Herkes zaten şu an çok öfkeli, o yüzden de diyecek bir şey yok. İyi yayınlar demiş bir dinleyicimiz. Şöyle bakıyorum. Birçok kişi de radyomuza dönmüş yani şu anda. İsmail Bey yazmış. İyi yayınlar. Arkasına Türkiye'de teneke bağlayıp kovarcasına gönderdiğimiz Mancini İtalya'nın başındaki hakikaten hayat böyle. Yardımcısı yine kovduğumuz Bonucci. Mourinho 2 milyar euroluk Real Madrid'in başında. Jorge Jesus Portekiz'in başında. Tabii ya, kimse bilmiyor, bir tek biz biliyoruz futbolu demiş İsmail Bey. Aslında bence birazcık güzel bir yerden de yorumlamış. Herkes çok biliyor. Yani şöyle söyleyelim. Herkes futbolu Türkiye'de çok iyi biliyor. Ama yani diyemiyorum. Şu anda diyemiyorum İsmail Bey. Herkes Türkiye'de futbolu çok iyi biliyor. Hepimiz asbelkader biliyoruz. Hepimiz de yanılıyoruz. Benim de yanıldığım çok şey var. Ama bizden çok daha iyi bilen insanların olduğu zaten hepimizin doğrusu olmalı bence. Belli şeyleri bence hepimizin çok daha net öğrenmesi gerekiyor. En azından Edirne'nin dışındaki tablodan diyelim. Evet, Amerika'dan yazan bir dinleyicimiz var. Nevzat Bey yazmış. Şöyle bakıyorum. Orkun hemen çıkmalı, bir de Can Uzun demiş. Vallahi yani bilmiyorum ne olmalı. Çünkü o kadar kötü bir oyun var ki şu ana kadar, yani 37 dakikada. İşte normal şartlarda hep şöyle yorumlar yapardım abi, hani şu çıksın şu girsin fena olmayabilir, veyahut da işte üçlüden dörtlüye dönelim, merkezi bir kişi arttıralım ya da biraz daha önde basalım vesaire, hani bir fikir geliştirebilirim. Ama yani maçın başından beri bir tane sabit görmediğim için takımda, yani işte takımda şu çok iyiydi ya da işte şu belli bir şey yapmaya çalıştı ama olmadı. Yani eline sağlık, ayağına sağlık diyebileceğim herhangi bir birisi olmadığı için şu anda diyebileceğim bir şey yok yani. Yani bilmiyorum. Herhangi bir oyuncuyu beğenmedim. Yani bilmiyorum, belki beğenen vardır. Hatta belki dikkatimi çekecek birisi de vardır. Yani şu gün şu tabloda dakika 37 Bursa'da 45 bin kişi önünde bu kadar iyi tribünlerin olduğu bir bölgede İtalya gibi son 3 Dünya Kupası'na katılmamış bir takım karşısında bu kadar fecaat bir görüntü göstermek, yani ne diyebileceğimi bilmiyorum. Ya bilmiyorum, ben de çözüm yok açıkçası. Yani varsa bir çözümü olan tabii ki okumak isterim.
1: Hatta

0: Ben de öğrenmek isterim diyeyim. Bu arada bir sarı kart çıktı müsabakada. Dakikalar 38. Can Uzun da yanlış görmediysem sarı kartı gören isim oldu. Şöyle bakıyorum mesajlarımıza. Şöyle bakalım. Bir dinleyicimiz demiş ki şöyle. Kim yazmış? Hasan Bey yazmış. Hasan Bey de demiş ki. Abi bu adam teknik direktör falan değil demiş. Allah rızası için. Dünya Kupası zaten belli oldu demiş. Bu da farklı bir görüş. Çok ağır yorumlar var Vincenzo Montella'ya. Montella'ya. Yunus Bey demiş ki bakıyorum basın toplantısında olacak şeyi söyleyeyim demiş. Bir gazeteci diyecek ki istifa etmeyi düşünüyor musunuz diye soracak Montella'ya. Montella da niye istifa edeyim böyle şeyler normal diyecek gibime geliyor. Vallahi bence bu maç sonunda bu bir şekilde sorulmayacak diye düşünüyorum. Yani Yunus Bey herhangi bir bilgim yok. Ama siz benim ne demek istediğimi çok iyi anladınız. Ben bu sorunun bir şekilde sorulmayacağını düşünüyorum. Ama bence sorulmalı. Yani bu yani ama bu sorulacakken de hani bu kadar böyle sade değil. Şöyle sorulmalı bence. Çok fazla eleştiri var sosyal medyada sizin hakkınızda. Dünya Kupası'nda olan başarısızlıkta mutlaka hani siz de o eleştirileri görmüşsünüzdür. Bugün bu skorla beraber herhangi bir istifa gündeminizde var mıdır diye belki daha altını doldurarak sormak daha iyi olabilir. Yani bir anda çat diye istifa etmeyi düşünüyor musunuz derseniz o tam olmuyor bence. Hani en azından biraz hikayeleştirerek böyle 2-3 tane cümleyle belki bu sorulursa çok daha mantıklı bir soru olur diye söylüyorum, düşünüyorum. Bir dinleyicimiz Nedim Bey'in görüşüne katılıyormuş. Demiş ki hatta Mehmet Bey, Can günah keçisi federasyon başkanı ve Montella'dır bence demiş. Dursun başkana da, bir Galatasaray taraftar Mehmet Bey onu söyleyelim. Dursun başkana da Can Uzun almadığı için de teşekkür edelim demiş. Hocam selam, Mert ben demiş. Mert Bey yazmış. Bugünden itibaren milli takımın başına geçecek tek bir isim var. Fatih Tekke demiş. Bir Galatasaraylı olarak milli takımın başına görmek istediğim tek isim saygılar demiş. Valla muhtemelen bir değişim. Yani bence yarın olmaz diye tahmin ediyorum. En azından yani skor böyle bitti. İşte müsabakanın bu kadar sıkıntılı bir noktada bittiği bir noktada değerlendirmeye çalışıyorum. Hani muhtemelen 4 maçlık periyodun sonunda bir istifa görürüz. Veyahut da teknik direktör değişimi görürüz diye yorumlayabilirim ama hani gelebilecek isimler arasında ben de Fatih Tekke'yi yakıştırıyorum. Yalan yok. Fatih Tekke bence Trabzonspor'da çok çok başarılıydı. Yani kimileri tarafından farklı farklı eleştirildi ama bizim futbol iklimimizde zaten eleştirilmeyen herhangi bir şey yok. O yüzden de yani Fatih Tekke'yi ben farklı bir kenara koymak isterim. Yani oynattığı oyun olsun, yani genel olarak oyuna bakışı olsun, oyuncu tercihleri olsun. Bence hatır sayılır bir başarı elde etti. Çok da yakışır. Yani Şenol Güneş, Fatih Terim gibi isimler tabii ki mutlaka gündeme gelecektir. Yani eğer olası bir istifa durumunda mutlaka yani ilk gündeme gelecek isimler olur. Ama Fatih Tekke neden olmasın diye düşündüğüm isimlerden bir tanesi. Ya mutlaka bence Ersun Yanal ve Aykut Kocaman isimleri de az da olsa gündeme gelir. Ama muhtemelen yani eğer Vincenzo Montella ile bir ayrılık durumu yaşanırsa ya Şenol Güneş ya Fatih Terim ya da Fatih Tekke gibi bir isim bekliyorum. Yerli bir isim bekliyorum. Onu söylemiş olayım. Abi vallahi tekrardan yazıyorum çünkü hakikaten çıldıracağım demiş bir dinleyicimiz. Bakalım ismini. İsminizle paylaşalım. Ha, hepimiz tatsızız yani hepimizin keyfi oldukça kaçık onu söyleyelim. Yani Hasan Bey yazmış. Ya ben de ya müsabakada kritik bir an olduğu zaman tabii ki anonsunu geçerim ama anons olarak geçerim. Biraz daha sohbet tadında gideriz. Yani çünkü yani 3-0'lık müsabaka olmuş, Bursa'da oynuyoruz, iç sahada oynuyoruz. Işık yok. Yani en azından ilk yarı hiçbir ışık yok. O yüzden benim de burada ya kritik pozisyonları anlatmanın haricinde işte şöyle yaparız böyle yaparız tekrardan işte bir şeyler söyleyeceğim bir durum da yok ayrıca onu da söyleyeyim. Ama bir Hasan Bey mesajını okuyalım. Ondan sonra da Nevzat Bey mesajıyla devam ederiz. Dakikalarda 43'ü gösteriyor. Maalesef ki 3-0 gerideyiz. Hepimizin tadı çok kaçık. Onu da vurgulayalım. Yani normal şartlarda tabii ki biraz daha anlatım vesaire vesaire üzerinden gidiyoruz bu tarz milli maçlarda, ama yani hal böyle olunca da yayınımızın rotasını biraz daha farklı bir yöne kaydırıyoruz. Canlı maçı takip ederken en azından arabada giden dinleyicilerimiz için bu duyuruyu bir kez daha yapmak istiyorum. Çünkü bizi evlerinde de takip eden birçok kişi var. Aynı zamanda müsabakayı izleyip aynı anda işte sohbete dahil olan çok fazla sevdiğimiz, çok fazla değer verdiğimiz dinleyicilerimiz var. Hakikaten onlar da bizi hiçbir zaman mesajsız bırakmıyor, eksik bırakmıyor diyelim. Ve gerçekten seviyeli bir sohbet ettiğimiz için de her zaman teşekkür ederim bu arada. Ya zaman zaman tabii ki bana da tatsız mesajlar geliyor ama yani canınız sağ olsun, hiç sorun yok yani. Yani bu kadar tatsız skorda yani başka birinden çıkarmayın, benden çıkarın yani sıkıntınızı. O yüzden hak veriyorum. Yani benim de canım çok sıkıldı yani bu skora, yalan yok, onu da söyleyeyim. Hasan Bey demiş ki abi vallahi tekrardan yazıyorum, çıldıracağım. Hacı Osmanoğlu bence Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu istifa etmeli bence demiş. Teknik direktörü de alıp gitmeli demiş. Vallahi Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun bu müsabaka sonrasında istifa edeceğini düşünmemekle beraber Montella'nın da 4 maçlık periyottan sonra olası çok sıkıntılı sonuçlar bu şekilde devam ettiği takdirde istifa edebileceğini düşünüyorum. Emir demiş ki Emir Sönmezleri sevgilerimizi iletelim bir kez daha. Beşiktaş'ımızı şampiyon etsin, sonra gelsin İtalyano hocam takımın başına demiş. Vallahi Emir, bence bir İtalyan'dan sonra başka bir İtalyan bu ülke kitle genel olarak bence kaldırmaz. Yani ağzıyla kuş tutsa da olmaz diye düşünüyorum. Ama tabii ki yani nasıl diyeyim, burası Türkiye, hiçbir şey de belli olmaz. Diyorum. Şöyle bakıyorum. Metin Pala bize şu anda stadyumdan bilgileri aktarmış. Gerçekten çok fazla eleştiri var TFF nezdinde, İbrahim Hacı Osmanoğlu nezdinde, Montella nezdinde. Hava bir anda değişti. Maalesef 3. golden sonra 2. gole kadar tribünlerin desteği hakikaten iyiydi demiş. Oyunculara da tepkiler olduğunu vurgulamış. Şu anda stadyumda Metin Pala, Ali Berkol ve Yiğit Aydemir'e de sevgilerimizi iletelim. Emir Sönmezler de şu anda dinleyici rolünde. En azından bu isimleri duyunca ufak bir tebessümü oluşmuştur diye de kendisine bir kez daha selamımızı yollayalım. Evet, tekrardan dinleyici mesajlarımıza dönüyorum. Nevzat Bey demiş ki Fransa yanlış anlamasın, bizim üçlü oynadığımızı düşünmekte demiş. Üçlüden beşliye zorla dönen oyun bizi İlk yarı iyi göstermişti. Evet ya, yani Fransa maçında evet katılırım bu arada bu yorumunuza. İlk yarı bu arada ilk 35 dakika bence iyi göstermişti. 35-45 arası çok sıkıntılıydı. Yani Olize'nin plasesi ceza sahamızın içinde 5 kere geldiler. İkinci yarıya bence iyi başladık. Yani gole kadarki dilim ve 0-35 bence çok iyiydi milli takım Fransa maçında. Ama onun haricinde yani orayı bence biraz daha farklı okumalıyız Nevzat Bey. Bilmiyorum, ben en azından öyle okudum ama sizin de tabii ki farklı bir görüşü vardır. Bugün üçlümüz çoğalan İtalya karşısında hakikaten expose oldu demiş. Doğru. Hatta yani üçlümüz şöyle expose oldu. Expose olmak, hani biraz daha nasıl tabir edelim? Rakibin sağ beki Kayode ceza sahamızın içinde ve yani sağ stoperimiz ve sol kanat bekimizin arasındaki boşluğu aşırı rahat bir şekilde değerlendirip orada gerçekten çok rahat bir şekilde oynayabiliyor diyebiliriz. Geri döneriz inşallah. Orkun o beşliği oluşturamıyor demiş. Ortadaki o en azından kalabalığı oluşturamıyor demiş. İsmail'le bunu sanki daha düzenli yapıyorduk diye vurgulamış. Valla Fransa maçında öyle gözüktü ama bence bugün herhangi bir taktik üzerinden okuyabileceğimiz bir tablo var mı Nevzat Bey, onu da bilemiyorum. Normalde hep ben de sizin gibi okumalar yapmaya çalışırım yayınlar sırasında. Ama bugünkü okumayı hakikaten ben de yapamadım. Yani mutlaka herkesin çok bir fikri vardır. Ben de yani özellikle 30. dakikadan sonra biraz daha göz ucuyla maçı takip ettim. Daha fazla dinleyici mesajları üzerinden giderek esasında yayını çevirmeye çalıştım ama Ya ben çok okuyamadım maçı. Yani tamamen sirkülese olmuş bir takım. 3-0'dan sonra da rölantiye dönmüş bir maç olarak gördüm. Ama farklı bir okuması olan bir maç hakkında en azından bir tezi olan birisi varsa seve seve de okumak isterim mesajını. Emir Sandıkçı yazmış. Emir Sönmezler'e bir kez daha selam söyleyelim. Soy isim vermek istedim. Burada karışıklık olmasın diye. Abi TFF'nin başına Fatih Terim geçmeli. Teknik direktör olarak da Fatih Tekke gelmeli demiş. Vallahi Emir Bey, şuna anket açsak mesela, aktif bir durumda, yani şu anda Sayın İbrahim Hoca Osmanoğlu ve işte Vincenzo Montella kaldığı denklemi düşünelim. Bir tarafta da buranın anketini açalım. Bence anketiniz %90 üzeri oy alır diye düşünüyorum Emir Bey. Şu anda genel chat'in de yani mesaj kutumuzunda genel eğilimi size yakın olduğunu vurgulayabilirim. Şöyle bakıyorum, Mehmet Bey demiş ki, ne demiş? Şimdi Can, bunlar mı bizim çocuklar yoksa filenin sultanları mı demiş. Villa verdiler demiş. Filenin sultanlarının hakkı yenmedi mi demiş. %100. Yani filenin sultanları katıldığı her organizasyonda inanılmaz bir çaba gösteriyor. Gerçekten yani bütün kızlarımıza buradan sevgilerimizi iletelim. Hakikaten ülkemiz adına çok değerli bir şey imza atıyorlar. Ve atmaya da devam edeceklerine de can yürekten inanıyorum. Onu da söyleyeyim. Vincenzo abartılı mı demiş. Emir Bey'e katılmıyorum demiş. Bakıyorum şöyle, Bursa'nın sahası sanki 80'li yıllardaki stadyumu hatırlatıyor. Ya bunu Nedim Bey, yani tamam hepimizin tadı kaçık ama en azından hani onu yazmayalım, öyle demeyelim. Olabilir. Şöyle bakıyorum, teyzemden selamlar gelmiş. Birlikte rezil oynadığımızı düşünüyoruz demiş. Kuzenim Cemre teyzem yazmış. Açık olmak gerekirse Dünya Kupası fiyaskosundan sonra bunun olması kaçınılmazdı. İyi anlatımlar kuzen demiş. Yani vallahi iyi bir anlatım durumu kalmadı. Benim de yavaştan bir araya gitmem gerekiyor. Birazcık soluklanayım, biraz bir su falan içeyim. Yani hakikaten bir anlatım durumu kalmadı kuzen yani. Burada sohbet ediyoruz işte. Yani 3 olmuş, neresini anlatacağız? Yani 3-1 olsun, birazcık yüreklenelim, belki sonrasında anlatırız ama yani o ışık da yok takımda. Sorun da zaten o. Yani futbolda hani her zaman işte iyi kadro, iyi oyuncular hep konuşuyoruz ediyoruz ama taraftar maçı izlerken o ışığı görmezse yani kafasını böyle göz ucuna çevirir. O yüzden de zaten hep beraber sohbet eder hale geliriz. Yani bugün muhtemelen 3-0'dan sonra, belki ilk 3-0 sırası telefonunuza çok az bakarken, 3-0'dan sonra eminim ki bence maçtan çok telefonunuza baktınız ya da arabada giden birçok dinleyicimiz de herhalde yani bilmiyorum ne yaptığını ama yani bizim en azından sohbet ettiğimiz ve maçı aktarmadığımız için belki de yayında kaldılar diye yorumlayabilirim. Yani gerçekten de sıkıntılı bir akşam yaşıyoruz. O yüzden de kendi adıma da zor bir yayın olduğunu söyleyeyim. Ender Bey yazmış. Çok bilen yorumcular neredesiniz demiş. Kerem'le İrfan'la milli takım olur mu? Santraforsuz olur mu? Alın işte size sonuç demiş Ender Bey. Ender Bey'in bu isyanıyla ben de bir kapatayım. Şimdilik bir araya gideyim. Yani yaklaşık bir 5-6 dakika bir soluklanacağım. Sonrasında tabii ki ilk yarıda Hakan Erol'la en azından yani ne diyeceğimi bilmiyorum ama yani bu korkunç sonucu yorumlarız beraber Hakan Erol'la. İkinci yarıda tekrardan yani sohbet havasında artık götüreceğimiz yayına da bekleriz. İstediğiniz mesajları da aktarabilirsiniz. İkinci yarıdan önce tabii bir 5-6 dakika bir kesitimiz olacak ama bir 5 dakika soluklanayım, sonra konuşuruz, olur mu?
1: Can Genç'le Dakika Skor devam edecek. Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
2: İngiltere'de futbol denilince akan sular durur. Taraftarlar takımlarına fazlasıyla bağlıdır. Bu takımların özel hikayeleri ve lakapları bulunmakta. Peki bu lakapların nereden ortaya çıktığını hiç düşündünüz mü?
3: Gerçekten çok ilginç bir konu Göksen'in. Arsenal'in Gunners'ı nereden geliyor Gunners?
2: Arsenal 1886 yılında Kraliyet Tophanesi Cephane İmalathanesi'ndeki işçiler tarafından kuruldu. Armasında da atış topu simgesi bulunduran Arsenal, Gunners yani Türkçe'de işte topçular lakabını tam da buradan almakta.
4: What's up, brother?
3: And Sheeners, Chelsea. Ne alaka?
2: Mavilerin yanı sıra Chelsea'nin bir başka lakabı Gaziler anlamına gelen Pensioners'tır. Chelsea kulübü geçmişte tüm savaş gazilerinin maaşını ödedi. Hala bu anlamda bağışlarına devam eden Chelsea bu sebepten ötürü Pensioners lakabına

0: Red Devils, Manchester United.
1: Red Devils ya da Türkçe deyişle Kırmızı Şeytanlar. 1958 Münih Hava Faciası'ndan önce Busby Babes lakabına sahip olan Manchester United, bu kazada üyelerin hayatını kaybetmesinden ötürü bu ismi artık kullanmamaya başladı. 1970'lerde armaya eklenen Kırmızı Şeytan simgesi ise kulübün yeni lakabını belirledi. Onlar artık Kırmızı Şeytanlardı.

0: West Ham United'da çekicin ne ilgisi var?
1: Dünyada en çok taraftarı olan kulüplerden birisi West Ham United. Hammers, yani çekişler adıyla da bilinir. Bu lakap kulübün tersane çalışanları tarafından kurulması ve benimsenmesinden kaynaklanmaktadır. West Ham United armasında tam da bu sebeple çekiç bulunduruyor.

0: Aşıdan önce şekerleme dağıtan bir kulüp Everton.
1: Fizz Türkçe'de şekerleme anlamına gelmekte. Everton'ın kuruluş zamanında stadyumun hemen yanında Molly Bushell Şeker Evi bulunmaktaydı. Taraftarlar maç günü bu şeker evini oldukça fazla kullanırdı. Kulüp stadyum değişikliği yapıp Goodison Park'a geçtiğinde de şekerleme alışkanlığından vazgeçmedi. Bu sefer de Moblet şeker evini tercih etmeye başladı. Yine de bu durum Molly'nin tahtını kaybedeceği anlamına gelmiyordu. Molly her maç günü Goodison Park'a elinde sepetle giderek şeker dağıtmaya devam etti. Bu durum kulübe lakabını verirken aynı zamanda bir geleneği de getirdi. Günümüzde hala mavi giyinen kadınlar Goodison Park'ta şeker satarak geleneği devam ettiriyor.

0: Millwall, onların lakabı bayağı bir tanıdık bize.
1: Lions yani aslanlar. Millwall 19. yüzyılda İskoç tersane işçileri tarafından kuruldu. Kulübün renginin mavi beyaz oluşu da tam olarak buradan gelmekte. İskoçya'nın renklerini kulübe veren işçiler, İskoç Kraliyet Armasındaki aslanı da kulübe lakap olarak belirledi.

0: Charlton Athletic'le Karadeniz'in bir ilgisi var mıdır?
1: Addex Türkçe'de mezgit anlamına gelmekte. Kulübün ilk zamanlarında balıkçılar mezgitleri şişe dizerek stadyumda bağırarak satmaktaydı. Bu olay Charlton Athletic'e Addex lakabını verdi.

0: Derby County, Rams. Can Genç'le Dakika Skor devam ediyor.
1: Evet, Dakika Skor'da maalesef ki tatsız bir yayın içerisinde olduğumuzu bir kez daha söyleyelim. Maalesef ki 3-0 gerideyiz. Sohbet ediyoruz, çözüm bulmaya çalışıyoruz, ne olması gerektiğini tartışıyoruz. Yani aslında birazcık dinleyici mesajlarıyla ilerlediğimiz bir program, maç içlerinde özellikle Dakika Skor'larda formatı bilenler de biliyordur. Normal şartlarda çok fazla işte maç anlatımı gibi de oluyor zaman zaman, tabii ki kritik pozisyonlar çok olduğu müsabakalarda, ama yaklaşık 30. dakikadan beridir maça dair çok da fazla, sadece skor hatırlatması haricinde çok da fazla detay paylaşmadım. Bir tek işte görülen sarı kartları söyledim. Hakan Erol, hoş geldin.
2: Hoş bulmak isterdim Can.
1: Abi ne konuşacağız hakikaten, seninle de arada böyle telefonda böyle ne konuşacağız acaba diye kendi aramızda fikir jimnastiği yaparken şöyle bir konu başlığıyla başlayabilirim diye düşündüm kendi adıma. Yani normal şartlarda ilk 45'i nasıl yorumlarsın şeklinde başlarım, ama bugün ilk 45'i nasıl yorumlarsın diye başlarsam herhalde haksızlık ederim sana. Seninle ettiğimiz sohbetlere, hatta teknik taktik ve futbolun üzerine ettiğimiz hakikaten çok kaydeder sohbetler oldu abi seninle şu ana kadar, her zaman olacaktı zaten, ama bugün futbol haricinde şöyle bir şey soracağım. Yani Vincenzo Montella konusunda görüşlerini alabilirim.

0: bilir miyim abi?
1: Yani maça hazırlanılmadığı kesin, yani gitmesi gerekiyor. Yani artık hani Dünya Kupası sonrası bence bu hamlenin yapılması gerekiyordu Can. Hani buraya kadar getirmenin bir anlamı yoktu. Yani Dünya Kupası'na gitmeyi hak ettiğini düşünüyordum performansından dolayı. Çünkü o kadroyu yıldan sonra Dünya Kupası'na getirmek Türkiye'ye gerçekten psikolojik olarak zor bir sınavdı. Hepimiz için zordu. Ve orada başarısı olduktan sonra oyun da gerçekten iyi bir oyun değildi. Orada da kırılgan bir milli takım vardı. Döndükten sonra daha da kırılgan bir milli takım gördük ki İtalya takımı belki bizden daha kötü durumda geldi buraya. Sen de katılırsın.
0: Doğru canım. İçeride Belçika 2-0 kaybettiler abi.
1: Yani ve daha kaotikler. Yani onlar Dünya Kupası'na gidemediler. Orada bir yapılanma oldu. Mançin tekrar getirildi ki ilk maçında da yine Belçika'ya kaybettiler. Belçika takımı da öyle uçan kaçan bir takım değil günümüzde yani. Onlar da yeniden bir yapılanmaya gittiler. O jenerasyonun sonrasında, mükemmel jenerasyonun sonrasında. Yani diyebileceklerim Can, yani seçmeye çalışıyorum kelimeleri gerçekten ama sadece Montella'yla mı olacak bir şey olduğunu düşünmüyorum ben.
0: Yani Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun da mı? Yani toplu tabii bir ayrılık yani, bu gerekir sana göre
1: tabii
0: abi.
1: Tabii ki net bir şekilde. Yani bu Hacı Osmanoğlu'nun istifası zaten milli takım haricinde de birçok kulüplerimiz tarafından ortak olarak kullanılan bir deyim sözcük de aslında istifası. Ama ben bugünden sonra artık milli takım özelinde de işlerin ne boyuta geldiğini hepimiz görüyoruz. Yani söylenecek çok da bir şey yok Can. Yani tamamen TFF kurullarıyla beraber kendi içinde ve milli takım bazında bence direkt olarak istifa etmedi.
0: Yani şimdi
1: düşünüyorum. Bunu söyleyebilirim.
0: Peki ya, genelde her zaman böyle şeyleri tartışırken her zaman bir çözüm önerisiyle gelmeye çalışırım ve çözümleri sormaya çalışırım. Yani bugün tabii ki sahada oynanan oyunun çözümünü sormayacağım. Çünkü bunun çözümünün hangi teknik adamda olacağını sormak istiyorum. Yani biz oyunun birincil faturasını oyuncu kadrosundan ziyade tabii ki şu anda bütün mesaj kutumuz da Montella'ya yönelik aslında eleştiriler, ama bütün her şeyi Montella'ya mı yıkmalıyız, bu bir. İkincisi, eğer bu sorunun cevabı evetse veya hatta göreceli evetse, ikinci olarak kimi getirmek lazım? Yani bu milli takıma kim gerekir? Hani hangi teknik adam bu milli takımın dilinden daha iyi anlar diye sorayım en azından.
1: Can, yani şöyle tek başına mı getirdi? Tabii ki de hayır. Yani sonuçta kötüyken aksiyon alması gereken kişiler burada aksiyon almadığı için bu sorun aslında bu kadar büyüdüğünü düşünüyorum ben. Yani bazı şeyler yavaş yavaş ufaktan başlayıp karşınıza bir gün sonra çığ gibi gelebiliyor, bugün de gördüğümüz üzere. Yani bu zaten daha önce yapılması gereken bir şeydi. Burada hamle yapmayan yöneticiler, TFF yöneticilerinin de artık bu suça ortak olduğunu düşünüyorum. Yani hoca olarak da şu an aklımdan, yani Türk antrenör en azından bu durumu biraz toparlayabileceğini düşünüyorum en azından ben. Yani Fatih Tekke olabilir aslında.
0: Yani Fatih Tekke mesela genelde şimdi Trabzonspor'un son dönemiyle hatırlıyoruz Fatih Tekke'yi ki gerçekten de hani başarılı bir şekilde, aslında Fatih Tekke başarılı bir şekilde ayrıldığını anlıyoruz. Birazcık aslında şehrin stresi vesaire, oradaki değişen oyuncu kadrosu, belki belli başlı sıkıntılar vesaire ayrıldığını görüyoruz. Yani Fatih Tekke bu kadar aslında, şimdi duygusal bir antrenör olarak her zaman yorumlarız ya Fatih Tekke'yi, yani en azından Trabzon medyası da bu şekilde yorumluyor. Bence bu konuda böyle bir cümle kurmamız çok da yanlış olmayacaktır. Milli takımda bu kadar duygusal bir ortam varken Fatih Tekke'nin de bu kadar duygusal olması doğru bir örtüşmeyi beraberinde getirir mi diye soracağım ki ben getirebileceğine inanan taraftayım, ama görüşünü çok merak ediyorum bu konuyla bakış açını.
1: Ben de senin gibi düşünüyorum bu arada. Pozitif bir yansıyacağını düşünüyorum. Çünkü aşırıya kaçmadığınız sürece bu tarz şeyler dozunda bence her zaman olduğunuz ekibe de, yani bu her iş için geçerli, hadi futbol üzerinde değil, bu tarz duygusallıkla biraz maneviyat bence özellikle bizim ülkemizde bence gayet de olumlu yansıyacağını düşünüyorum ben Fatih Hoca'nın. Ki ben Trabzon'da başarılı olduğunu düşünüyorum. Trabzonspor'un transfer politikasında da bence hocanın böyle çok onay verdiğini düşünmüyorum. transferlere Trabzon tarafındaki. Tabii o Trabzonspor'un biraz konusu. Hani ben sadece kendi fikrimi beyan etmek istedim o konuda da. Yani orada bence bir yapılanma varken bir anda işin farklı bir boyuta geçmesi, yapılanmadan sonra yıldız transferlerinin gelmesi bence hocanın da biraz dengesini bozdu. Ben öyle düşünüyorum en azından. Abi, bakış açısından.
0: Son cümleni de alayım o konuyla alakalı. Sağ içiyle ilgili bir soru soracağım.
1: Tabii ki. Yani o şey yani Fatih Tekke'nin ben Türk milli takımında başarılı oluyor. En azından gittiği yerlerde Fatih Tekke'nin ilk sezonlarında, ilk bir sene, bir buçuk senelik diliminde başarılı olduğunu görüyoruz. Yani şu an bu durumda bence Türk milli takımını toparlayacak kapasitede olduğunu düşünüyorum kendisine.
0: Valla 3 tane de eşitlik var. Yani sağ içiyle alakalı çok bir şey sormayacaktım ama hani anladığım kadarıyla yani Vincenzo Montella da herhalde memnun değil ki bu kadar değişiklik yaptığını anlıyorum ki zaman zaman bu konuda da çok eleştiriyoruz. Yani bu tip sıkıntılı müsabakalarda çok fazla hamle yapmamasıyla da eleştirdiğimiz bir teknik adam olduğunu bir kez daha vurgulamakla beraber Abdülkerim Bardakçı Merih yerine oyuna girdiğini söyleyelim. Kerem Aktürk olduğunu görüyoruz.
1: Şu Oğuz... an gol oldu sanırım. Türkiye attı.
0: Evet. Türkiye'nin golünü de ben şimdi sunayım. Birazdan tabii ki onu da benim de şu anda önümdeki ekrana geldiği vakitte sunacağım. Dakikalar 47'yi gösteriyor ki bu golden sonra diyelim o zaman. Abdülkerim uzun oynadı bu arada. Arka direğe doğru gelen bir top. İçeriye çevrildi. Barış Alper ve 3-1 oldu. Haydi milli takım, haydi milli takım, haydi milli takım diyelim. Gerçekten çok ümitsizdik ama bu gol belki de belli şeyleri değiştirmek için bir şey yaratır mı? Bunu göreceğiz. Haydi çocuklar diyoruz. Sana dönüyorum Hakan Erol. Var mı bir değişiklik, bir şey olur mu? Bu değişiklikler daha da üstüne koyar mı? Yani çok düşük bir tempoda başladık. Çok kötü oynadığımız bir ilk yarı. Biz bir ümidi kestik. Yani maç gitti dedi. Çünkü taraftar, bizler, futbol severler ışık görmeyince herhangi bir şekilde olayı değerlendirirken şeyi istemeyiz. Yani o ışığı görmezken bunu konuşmayı da doğru bulmayız ama bu gol neye yarar? Ne olur bu golden sonra diyeyim?
1: Yani futbolun içinde zaten her şeyin olduğunu biliyoruz. Geri dönüşler gördük, neler izledik. Yani neden olmasın? Bizim öncelikle tamam sahaya çıkan kadromuz kötü ama bir reaksiyonumuz da yoktu iki yarıda farkında. Biz foul bile yapmadık İtalya'ya.
0: Evet.
1: Yani o sertliği göstermedik skor ne olursa olsun. Hiçbir şekilde oyunun içine girdik. Yan boş pasları bile, müsait durumdaki pasları bile atamadık. Yani bu gol umarım psikolojik olarak moral olarak takıma sahaya şimdi iyi gelecektir. Çünkü biz de artık o dişimizi göstermemiz lazım. Biraz sert olmamız lazım. Çok rahat pas yaptı İtalya iki yarıda. Yani İspanya gibiydi farkındaysan. Yani İspanya takımını izliyormuşum gibi hissettim. Çünkü aslında bu İtalya'nın o kadar iyi olduğundan değil. Bizim çok kötü olmamızdan kaynaklı.
0: Konya'daki 6-0'lık maç gelmiştir aklına. Doğru.
1: En azından benim düşüncem bu can.
0: Peki Hakan, çok çok teşekkür ederim abi. En azından hatta kaldığında gol gelmişti. Eğer 3-2 olursa bilerek maç içinde ararım totem olarak.
1: İstediğiniz zaman buradayım her zaman
0: yap. Görüşürüz. Dikkat et kendine.
1: Ben de iyi akşamlar.
0: Evet, Hakan Eroğlu'la beraber gol de geldi. Yani tabii ki bizler adına çok çok sıkıntılı bir akşam geçtiğini şu ana kadar söyleyebiliriz ama bu gol birazcık da olsa şöyle bir silkelenmemizi sağlayacak mı bunu da göreceğiz. En azından golü de sunmuş olduk. Şöyle bakıyorum, Mehmet Bey demiş ki Fatih Terim Federasyon Başkanı Aykut Kocaman da hoca olsa ne güzel olur demiş milli takım için. Böyle bir yorum gelmiş. Şöyle bakıyorum, Bülent Bey'den de bir mesaj gelmiş. Bence istifa müessesini kaldırmak ilk yanlıştı. Dünya Kupası'nda alamadığımız dersi şimdi alıyoruz ama ders alacak mıyız onu da zannetmiyorum demiş. Bu sene kendi takımım dahil futbol takip etmeyi bırakıyorum demiş Bülent Bey. Hayırlı işler demiş. Vallahi bu arada Arda'ya çok sert bir müdahale var. Arda da kaval kemiğini tutuyor. Bastoni de yerde. Arda, evet, Bastoni'yi kaldırıyor. Şu an Arda kalktı. Michael Oliver'a bakıyorum. Aynı zamanda. Evet, köşe vuruşunu kullanacağız Arda'yla. Arda'dan kısa bir organizasyon. Arda tekrar içeriye çevirdi. Donnarumma çift yumruklu uzaklaştırıyor. Arka direğe doğru gelen top. Tehlike yaratabiliriz. İkinci yarıya iyi başlayan tarafız. Dakikalar 50'yi gösteriyor. Oğuz Aydın'a kadar geldi. Bu arada değişikliklerimizi de bir kez daha aktarmış olayım. Orkun Kökçü ile İsmail değişti. Merih ile Abdülkerim değişti. Can Uzun ile Kerem Aktürkoğlu değişti. Rakipte de Nicolo Cambiaghi oyuna girdi. Bu arada Sandro Tonali vurdu. Dönen top top ağlarımızda. Maalesef İtalya 4-1 öne geçiyor. 3-1'den sonra bir an acaba geri dönecek miyiz derken yine top ağlarımızda. Oldukça sıkıntılı bir akşam yaşadığımızı bir kez daha vurgulayalım ki offside var mı diye bakıyorum. Yok, temiz. Yani bizim savunmamızda offside itirazı var ama ben oldukça temiz görüyorum. Sandro Tonali ayağının içiyle vuruyor. Tam olarak direkten dönüyor. Dönüşünde Pio Esposito'da, Inter'in genç oyuncusu Pio Esposito'da kafasıyla tamamlıyor. Skor 4-1'e geldi Bursa'da. Gerçekten bu kadar sıkıntılı bir akşam olacağını hiç tahmin etmezdim. Bu kadar yani, sonuçta şöyle de bir şey var. İtalya'yı da biraz takip ettiğim için şunu hiç gösteren bir takım olmadı İtalya. Evet, Belçika maçında aslında çok fazla gol kaçırdı İtalya, onu da söyleyelim bu arada. Ama yani bu kadrodan taban tabana zıt bir kadroyla oynadılar Belçika'ya karşı. Como'ya transfer yapan Moise Kean dünyaları kaçırdı. Bugün o da yok. Yani hakikaten çok enteresan bir skor yaşanıyor şu an Bursa'da. Barış Alper'in de itirazı var. Gittiği noktada Bastoni'nin indirdiği pozisyonla alakalı. Bu arada faul de verilmesi lazımdı ama. Evet. Geç çalan bir düdük. Serbest vuruş kullanacağız. Dakikalar 53'ü gösteriyor. Arda Güler'le beraber yaklaşık 45 metrelerden içeriye doğru şişireceğimiz bir organizasyon olacak gibi gözüküyor. İtalya savunmasında da 8 oyuncu çizgi halinde bir hat oluşturdu. Kısa oynadık. Arda ile beraber ceza sahası için hedefledik ama Arda'nın pası isabetli olmadı. Nedim Bey demiş ki hakikaten bizimle alay ediyorlar. Kerem maçı kurtaracak sanki. Cüneyt Arkın demiş. Yani hakikaten Kerem'in formu da oldukça sıkıntılı zaten. Son dönemde Fenerbahçe taraftarında çok ciddi kendisine yönelik itirazları, eleştirileri var. Bu arada Esposito Ozan Kabak'tan sıyrılırken faul yaptığını işaret ediyor. Michael Oliver. Fatih Tekke demiş Celal Bey, isim olarak sadece Salah, Onana, Onuachu üçlüsü olduğu için bu kadro hoca yer aslında diye düşünmüştü demiş. Milli takım kadrosunda Arda, Hakan, Orkun, Uğurcan, Kenan, Barış nasıl yönetebilecek Celal demiş. Bu arada yayına birden fazla mesaj atıyorum demişsiniz. Yok yani Cevap Bey, mutlu oluyoruz. Her zaman atın. Çok teşekkür ederiz bu arada dakika tanıttığınız için. Bu arada Barış'la bir pozisyona hedefledik. Bakalım, evet, penaltı mı olacak yoksa kendini hakemi aldatmaya yönelik bir hareket mi olarak yorumlanacak ki, evet, Barış'ın pozisyonunda Donnarumma'dan sıyrıldığı pozisyonda doğrudan sarı kart çıkıyor Michael Oliver'dan. Barış sıyrılmıştı, Donnarumma'yı da geçti ancak ayağından biraz topu fazla açınca. Pozisyona bir kez daha bakalım ki şu açı daha iyi bir açı. Evet. Gayet de doğru bir karar. Dakikalar 55'i gösteriyor. Çok teşekkür ederiz Celal Bey bu arada. Yani hakikaten bizler adına da zor bir yayın olduğunu söyleyelim. Yani ister istemez tabii ki milli takım yani bu hale geldi. Yani sıkıntılı bir skor var ortada. O yüzden de yani maçın detaylarını tabii ki sizlere paylaşmakla beraber mesajlar üzerinden gitmek sanki daha mantıklı geliyor. Şöyle bakıyorum, sağ kanattayız. İçeriye doğru çevirdik. İtalya savunması Tonali ile uzaklaştırdı. Köşe vuruşu kullanacağız. Ya yani şunu söyleyelim. Yani bunu söyledikten sonra tabii ki bana da çok ağır ithamlarda bulunabilirsiniz ama yani ilk yarı o kadar kötüydü ki ikinci yarı biraz daha en azından sahada bir futbol takımı var görüntüsü görüyoruz. Ama skor tabii çok tatsız. Yani Bilmiyorum, en azından bardağın dolu tarafından gördüğüm tek cümleyi söylemek istedim. Arka direğe doğru kestik. Donnarumma aldım. Dakikalar 56'yı gösteriyor. Gerçekten. Valla bir dostum da yazmış. İsim vermeyeyim bu sefer. Gerçekten. Barış virüs gibi demiş. Yani yorumun bu kadarını okuyabiliyorum. Arkadaşıma da o kadar söyleyeyim. Yani yorumun bu kadarını okuyabiliyorum. Ya diyecek bir şey yok. Ne diyeyim? Yani gerçekten. Ya hava ıslak falan diyeceğim, ne bileyim. Topu kontrol etmesi zor. Yani ama yani sonuçta belli motor becerileriniz var. İyi bir futbolcusunuz, belli futbolcusunuz, belli seviyede oynuyorsunuz. Lütfen diyorum. Derken Barış da golü attı. 4-2 oldu. Gerçekten. Bu şekilde mesajlar istiyorum sevgili dostumdan. Yani bu tarz bir eleştiri gelirse belki gol buluruz. Bakalım offside mi var mı yok mu diye bakıyorum da temiz olduğunu görüyorum pozisyonun bu arada. Bence gol geçerli olacaktır. Barış Alper Yılmaz da. Ha, temas var mı acaba? Aktif pasif muhabbeti olabilir bu arada. Evet. Sonrasında orada kalecinin görüş açısını kapamasından dolayı offside gerekçesiyle iptal oldu. İlk etapta tabii ki ilk atılan pasa mı offside verildi diye bir bakmak istedim. Ama oysaki noktada kalecinin görüş açısını kapamasıyla alakalı orada aktif alanda offside'ı bozan bir oyuncumuz olduğunu vurgulayalım. Evet, bakıyorum. Abicim iyi yayınlar, tekrardan yazıyorum. Kusura bakma. Türkiye maçı 4-4'lük demiş. Harbiden 4-4'lük olduk yani. Allah, sıkıntılı bir akşam ya. Daha en azından biraz daha fazla deniyoruz yani. İlk yarı hani maçı, bu arada Arda ile ceza sahası dışından denedik. Yani ilk yarıda o kadar kötüydü ki yani izlediğimiz şey futbol adına. Yani bu yarı en azından bir şeyler var gibi ama ya bu da karın doyurmaz yani. Bunu kimseye anlatamazsınız. Yani ben de ister istemez tabii ki yayındaki bir kişi olarak da bardağın dolu tarafındaki şeyleri de sizlere aktarmam gerekir. Ya tabii ki hep eleştiriyoruz bu tabloda. Eleştirmeden başka ne söylenebilir onu da bilmiyorum ama biraz da ben de işin o tarafına da bakmaya çalışıyorum. Sonuç olarak bizler adına en sıkıntılı yayınlarda bunlar oluyor. Milli takımımızın herhangi bir branşta çok sıkıntılı akşamlar geçirdiği dilimler oluyor. Onu da vurgulayalım. Ya kardeşim, bu kadar fanatiklik olmaz. Bunlar fanatik demiş. Milli takım umurlarında değil demiş. Neye istinaden söylüyorsunuz? Bu arada müsabakayı sessiz takip etmek durumundayım tabii ki, kritik anları aktarmak açısından. O yüzden bizi de bilgilendirirseniz çok sevinirim. Kim yazmış? Güven Bey yazmış böyle bir mesaj. Tribündeki taraftarların farklı bir takım marşı mı söylediği bir durum yaşanıyor. Onu en azından söylerseniz biz de dinleyicilerimize aktarmış oluruz yayıncı kuruluşta. Bu arada bir elle oynama itirazı var milli takım oyuncularımızdan, Zeki Çelik'ten, ama Michael Oliver'ın kararı devam diye, ki bence doğru karar. 60. dakikaya giriyoruz. Skor maalesef 4-1 aleyhimiz. Bursa'da tribünlerin ilk 20-25 dakika gerçekten vurgulu bir şekilde milli takım marşlarını söylediği bir evre vardı. Sonrasında tabii ki ister istemez moral bozukluğuyla beraber tribünlerde etkinliği biraz düştü dersek yanlış olmayacaktır. Ki şu yorumun devamını merak ediyorum Güven Bey. Neyi kastettiniz ister istemez? Ben de düşünerek sizlere söylediğinizi düşünmeye çalışıyorum bir yandan. Evet, Michael Oliver'da faul düdüğünü çalıyor. Evet, maçın 3'te 2'lik dilimini geride bıraktık. 4-1 gerideyiz. Arda Güler serbest vuruşu kullanmak için topun olduğu bölgeye doğru ilerledi. Ama kısa kullandık. Şimdi Arda ile buluştu top. Arda sol tarafta Eren Elmalı'ya doğru aktarmaya çalıştı. Eren çok bekletmeden içeriye çevirdi. İtalya orta sahasında Fagioli uzaklaştıran kişi oldu. Dakikalar 62'yi gösteriyor. Zeki'den Barış'a. Barış'a tabii ki maalesef yani işimiz gereği bunları söylemek durumundayım. O yüzden bana lütfen kızmayın bu konuda ama istatistiklerde %54'e 46 İtalya'nın toplu oynama yüzdesi daha fazla. İtalya'nın 12 şutunun 6'sı isabetliyken bizim 5 şutumuzun yalnızca 2'si isabetli. Köşe vuruş sayılarında da 2'ye 1 üstünlüğümüz var. Bu arada ceza sahasında etkili olmaya çalıştığımız bir evre olmuştu ancak sonuca ulaşamadık. Salih Özcan şimdi ceza sahası yayında topla buluştu. Şöyle sağına doğru baktı. Zeki orada destek veren kişi. Zeki'den de geriye doğru Ozan'a, Ozan'dan da Abdülkerim'e doğru pas trafiğimiz en azından savunma hattını orta sahaya yaklaştığı bu dilimde bu üçlüyle yapmaya çalışıyoruz. İtalya'nın da tam konsantre bir şekilde o bölgede o topu kazanmaya çalıştığı bir düzenle bize yanıt verdiğini görmeye çalışıyoruz. Ki Tonali de topu kazanmaya çalışırken faul yaptı. Michael Oliver da bir durun dedi. Issa Doumbia, Sporting formasıyla izlediğimiz Issa Doumbia da bugün 4. golün ismi Pio Esposito. Francesco Pio Esposito ile değişecek. Ki galiba bir değişiklikte bir değişim oldu. Esposito yerine farklı biri mi çıkacak onu anlamaya çalışıyorum. Çünkü kenara kadar geldi orada. Evet, henüz değişiklik olmadı. Pio Esposito hala kadroda. Issa Doumbia ise şu anda 4. hakemin yanında. Bir anda led yandı. Hatta değişiklik görseli de yayıncı kuruluş tarafından yansımıştı önümüzdeki ekrana. Lakin değişiklik hemen olmadı. Pio Esposito sahada henüz. Ha ya şunu söylemek istiyorum. Herkes kendi takımının futbolcusunu övüyor ya da takım komple kötü bu kadar biraz gerçekçi olalım demiş. Evet Güven Bey katılırım bu arada. Evet Pio Esposito değil Sebastian Esposito kenara geldi. Bugün sol bölgeye yakın oynayan Esposito Sassuolo forması giyen oyuncu kenara geldi. Sporting Lisbon forması giyen orta saha Issa Doumbia da merkeze giriş yaptı. Haklısınız. Hatta ben şöyle bir gözlemim de var Güven Bey. Yani insanların mesela kendi takım oyuncularını koruyup diğer takım oyuncuları üzerinden çok daha fazla eleştiri yaptığı da bir durum var. Ama bu da normal abi yani Güven Bey. Yani şöyle de düşünmek lazım. Yani insanlar bizi dinleyenler objektif olmak zorunda değil ki bu hayatta. Abi herkes bir takım taraftarı ve takım taraftarısınız. Taraftarlığın gerekliliğine göre hareket edersiniz. Yani ben tabii ki mesleğim gereği burada size dört büyüklerin müsabakalarını anlatırken herhangi bir taraf değilim. Ve sizler de buna artık zaten yani herhalde iki senedir gösterdiğiniz teveccühle bana bunu çok güzel bir şekilde anlattınız. Çok da teşekkür ederim bu arada. Ama yani ben her zaman şuna çok hak veriyorum. Yani benim dinleyicim diyelim ya da işte bizimle radyoda sohbet eden, bize mesaj atan insanların objektif olmak gibi bir durumu söz konusu bile olmaması lazım. Ama bence haklısınız yani ben de sizin gibi düşünüyorum. Burada yanlış anlamayın. Size bir eleştirdi Güven Bey. Sadece o tip mesaj atan insanlar da haklı abi yani. Abi adam kendi takım taraftarı ve kendi takımdaki oyuncuyu daha yüksek görmek istiyor. Bunda da gayet kişinin hakkı ya da yani bir kişiyi ekstra seviyor. Sallıyorum yani sosyal hayatta bir yerde karşılaştı. Hakikaten 10 dakika 15 dakika çok iyi vakit geçirdiler ve o adama çok da kötü bir söz söylemek istemiyor yani. Ya da o adamı eleştirirken o insanı seviyor diye eleştirmeye olabilir yani. Var bunlar abi. Taraftarlıkta ya da işte ne bileyim genel futbolu takip eden, hobi olarak takip eden insanlarda bu olabilir ve olmalı da zaten. Yani bu eşyanın tabiatında da böyledir. Yani bu sadece bizim ülkemizde değil, dünyanın her yerinde böyledir. O yüzden de çok da saygı duyarım.
2: Ama dediğim gibi Güven Bey, ben de biraz daha sizin taraftayım. Yani gördüğüm çok büyük eleştirileri de kim olursa olsun söylerim. Veyahut da bir övgü yapılacaksa belki de yani benim hayatta ne bileyim desteklediğim, benim de tabii ki bir takımım var ama yani her şeyi ben de en azından doğru bir dille, yani bir hakarete varmayan eleştirinin dozajının doğru bir olduğu bir dilde ben de ifade edebilirim diye vurgulayayım Güven Bey mesajınızı. Evet, İtalya korner kullanıyor. 66. dakikaya da giriyoruz. Maalesef 4-1 gerideyiz. Bu arada Belçika-Fransa maçında 0-0 ilerlediğini söyleyelim. Orada da Diego Moreira ve Kevin De Bruyne'nin şu ana kadar sarı kart gören isimler olduğunu söyleyelim. Fransa bayağı üstün oynuyor gibi gözüküyor. En azından bütün istatistik kağıdı bize bunu anlatıyor ama yani her zaman şunu söyleriz, istatistik kağıdı bir yere kadar size bir şeyleri anlatır ama yani futbol gözünü yani izlemeden de çok ciddi bir yorum yapmak bence çok yeri olmaz. Ama bir taraf 66-34, bir tarafın 16 şutunun 5'i isabetli, bir tarafın 5 şutunda isabet yok. Yani burada aslında çok bariz gözüküyor. Ama belki saha içinde bambaşka bir tablo vardır. En azından belki şu anda kanalı değiştirsem başka bir şey görürüm diye vurgulayayım. Orada Donnarumma'dan çok riskli bir hareket. Kerem'le orada bir tehlike yaratabilirdik 67. dakika itibariyle, ancak yaratamadık. Tekrardan bir atak tazeleyeceğiz. İster istemez tabii ki moraller düştü. Ya oyuncu grubunun da moralinin düştüğünü söyleyebilirim. Yani saha içinde evet ilk yarıya göre daha fazla isteyen ya da bir şeyler yapmaya çalışan bir grup var. Ama taraftarın da morali düştü. Taraftarın da isteği düştü. Bizlerin de yani tadı kaçtı. Bu skor bizleri de gerçekten etkiledi diyebilirim. Orada Arda Güler de yerde kalmıştı. Orada Cambiai'nin müdahalesiyle Salih'le denedik. Evet, Michael Oliver bir kez daha kullanılmasını söyledi. Ben düdüğü çalmamıştım diye uyardı. Tekrardan bir serbest vuruş kullanacağız Arda Güler'le. Arda içeriye doğru çevirdi. Ancak çevirdiği noktada kimse yok. Biraz da dinleyici mesajlarına döneyim. Nedim Bey, bugün gerçekten espritüel yanınızı bir kez daha görüyoruz ki Nedim Bey'in hakikaten zaman zaman hani eleştirirken enteresan benzetmeleri var. Onu da söylemiş olalım. Gerçekten bir yani vecihi hür kuş burada bir pilota gönderme yapmış, ironik mesaj atmış Nedim Bey. Boş kaleye gol atma becerisi gösteren Barış 3 kez de uçma teşebbüsünde bulunarak vecihi hür kuşu geçmiş bulunuyor diye. Aslında hakikaten yani ironik ama düşündürücü bir mesaj göndermiş. Toplu oynama verileri geldi. Kafa kafaya olduğunu söyleyeyim, geçeyim en azından. Hamza Bey yazmış. Abi Altay Bayındır bu sezon Celta Vigo'da yetersiz bulunduğu için yedek demiş. Ve kadroya alınıyor. Bu yıl yedek kulübesinde bile oturmadı demiş. Milli takımda oynuyor, ben inanamıyorum demiş. Ya o konuda çok ciddi sıkıntılar var. Yani sadece bu kadro seçiminde değil. Ya bak, ben biraz şöyle düşünüyordum Hamza Bey. En azından şöyle söyleyeyim. Milli takımlarda işte Luis de la Fuente'nin yaptığı, zamanda Didier Deschamps'ın yaptığı, yani milli takım en iyi 23 oyuncunun seçildiği yerden de ziyade birazcık şöyle bir yer, yani benim de anladığım kadarıyla en uyumlu 23 oyuncuyu seçmeye çalışıldı ve zaman zaman belli oyuncuların da kadronun dışında kalabileceği bir yer olarak aslında başarı böyle geldi bütün başarılı milli takımlarda. Yani hep en iyi 23 tane oyuncuyu seçelim, işte en iyileri koyalım oynasın gibi de değil de biraz daha hani en uyumluyu belirleyelim, belli bir havuzumuz olsun ve oradan ilerleyeyim şeklinde ben daha fazla başarılı olan milli takımları gördüm. O yüzden Vincenzo Montella'nın zaman zaman işte tabii ki çok fiyasko seçimler var. Yani her birine ben de benzer düşünüyorum. Yani hepinizle beraber benim de çok ayrıştığım bir nokta yok ama biraz şu noktada tutarlı bakmaya çalışıyordum olaya. İşte bu oyuncu grubuyla ben
0: belli bir oyun oynayabilirim diye bakan teknik adamlara saygı duyuyorum. O yüzden de Montella'nın yaptığı şeyi aşırı fazla eleştirmek istemiyordum ama o kadar büyük bir başarısızlık var ki, eğer başarısızlık olursa önünüze bu da gelir yani. Ya yani ben eleştirirken farklı yerlere bakıyordum ama yani belli bir başarı varken bunları söylemiyordum ama arka arkaya gelen başarısızlık, yani İtalya'nın ismi İtalya. 3 son 3 Dünya Kupası'na katılmamış bir takım var ortada ve yani böyle bir tablo varken artık ben de seçimleri çok net bir şekilde eleştirebileceğimi düşünüyorum. Yani bana şunu anlatmıyorsunuz çünkü siz topa en fazla sahip olma takımı gibi oynadınız Dünya Kupası'nda. Sonrasında bakıyorsunuz 2 maçtır sizden yüksek profil takıma karşı topa sahip olmadan 3

Hiçbir şey kalmadı gibi geliyor. Zaten taraftarla küserseniz, taraftarla zaten hiçbir şekilde bir bağ kuramazsınız. Yani birazcık daha üstencil bir tavırla basın toplantılarında iplemiyorum şeklinde açıklamada bulunursanız, yani bir şekilde barışamazsınız yani. Ve olmaz ve bugün de böyle bir sonuç çıktıktan sonra yani her şeyde sorulabilir yani. Tabii ya, mahcubiyet görmek ister yani, en azından bir Türk halkı orada basın toplantısında bir özür duymak ister. O yüzden de yani çok sıkıntılı bir tablo görüyorum ortada. Yani tabii ki sorgulanacak. Yani yoksa şu kalede tabii ki Berke Özer oynaması lazım. Lig 1'de adam Lille'de yani ilk ayın oyuncusu oldu adam. Geçtiğimiz sezon kafadan Lille'de oynadı. Bu sene Şampiyonlar Ligi'nde oynuyor. Ya Uğurcan'ın hadi tamam, Uğurcan Altay arasında, hani Altay diyorum, Uğurcan'la Berke arasında işte şu oynamalı bu oynamalıdan da ziyade Berke nasıl kadroda yok abi, siz bu süreci nasıl bu kadar kötü yönetebilirsiniz? Yani çok fazla şey var konuşulacak ama yani dediğimiz gibi ya olabilen, hani ben en azından belli bir başarı varken bunları çok fazla gün yüzüne çıkarıp zaten hani herhangi bir yabancı teknik adamın Türkiye'de başarılı olma şansının çok zor olduğunu bilmemle beraber hani ekstra birazcık daha hani bu tip insanların yapmaya çalıştığı şeyi yapsınlar da bir bırakın bir görelim diyen tarafta oldum şu ana kadar. Ama şu anda göremiyoruz. Hatta 5'te geliyordu, gelmedi. Son anda, onu da söyleyelim. Yok yani Altay Bayındır falan Celta Vigo'da yedek oturuyor. Zaten kariyerini çok kötü yönetmiş bir kaleci. Kaç senedir yedek oturuyor. United'da da yedekti abi. Hala milli takıma geliyor yani. Ezberden adam koyuyorsunuz yani, var. Ben de bunları böyle düşünüyorum. Benzer düşünüyorum ama yani belli bir oyuncu havuzu var ve belli bir başarı varken, hani ben istikrara inanan birisiyim hayatta. Belli şeyleri sürekli işte yapboz gibi değiştirelim. Hadi bugün de böyle yapalım. Hadi bugün de böyle yapalım diyen bir tip değilim. Ama hocanın belli bir yere kadar ki tutarlı görüşünden sonra belli şeyleri değiştirip sonra bir daha değiştirip sonra bir daha değiştirirseniz o zaman yani beni de kaybedersiniz yani. Ya ben de belli bir yere kadar size en azından destek verebilirim. Ya ben şu ezberi söylemiyorum genelde, bilmiyorum, birçok dinleyici bana burada farklı düşünüyordur benden ama ya milli takımı illa yerli teknik direktör yönetecektir görüşünde değilim abi. Teknik direktörün pasaportu bana sorarsanız olmaz. Yani nasıl yabancı futbolcuyu bir limit olmamalı, işte bir kural olmamalı diyoruz. Bence yani iyi oynar yani abi. Senden daha iyi bir yabancı teknik adam varsa o gelir abi bence. Yani burada hiç öyle bir şey yok. Yürü ya koçum dönemini geçtik yani bence. Yani şu anda sistemler konuşuluyor. Hala daha şey diyoruz ya mesela, bilmiyorum, ben burada da mesela birazcık daha tepki yiyeceğim. Yani hala santraforsuz oyun konuşuluyor. Şimdi abi bakıyorsunuz Manchester yani şeye, Barcelona'ya bakıyorsunuz, PSG'ye. Var mı santrafor ya? Dünyanın en iyi futbol oynayan iki kulüp takımı bunlar değil mi? Ya bilmiyorum, Barcelona ile Paris Saint Germain. Var mı santrafor? Paris Saint Germain'de tepede Dembele oynuyor. Şeyde Barcelona'da tepede Rafinha oynuyor. En iyi milli takım İspanya'da da tepede Oyarzabal oynuyor. Ya illa santrafor olacak diye de bir şey yok. Yani birazcık bilmiyorum. Ben biraz daha farklı bakıyorum olaya. Ama dediğim gibi burada da hocayı %100 eleştirmemiz lazım. Yani hocanın yaptığı iyi şeyleri zamanında çok fazla. Mesela çok güzel mesaj gelmiş. %100 katılıyorum. Hakan Atakol. Müthiş bir mesaj. Bu ilk sırada yani en son yazan mesajı okuyacağım. Yani kadroda revizyon şart kesin. İlhan Fakıl nerede? Hadi Ümit Bil takımına gönderildi. Geri gelecekti. Nerede demiş. Nerede İlhan Fakıl abi? Yani sizden yüksek profil takıma karşı oynarken bu kadar iyi kontratak oynayabilecek, bana sorarsanız bence milli takım havuzumuzdaki en iyi oyuncuydu kontratak oynayabilecek. Ki daha 4 maçlık 5 maçlık bir verimiz var elimizde ama abi adam topu aldığı zaman çok rahat akıyor yani, savunma arkasına direkt gidebiliyor. Boş koşu da atabiliyor. Futbol aklı da güzel. Ayak tekniği de iyi. Bu adam nerede abi? Bu adam niye oynamıyor? Mesela bu çok mantıklı bir açıklama. Ya şu maçlarda siz Fransa'ya, İtalya'ya karşı İlhan Fakılı'yla zaten çok daha net fark yaratırsınız. Yani siz Slovenya'yla, Liechtenstein'le oynarken İlhan Fakılı'yla yani tabii ki belli şeyler yaparsınız ama asıl bence o maçlarda parlar İlhan Fakılı. Çünkü oyuncunun tarzı bu şekilde. Biraz daha yani nasıl anlatalım? Kontra oynamaya müsait oyuncu. Ya bilmiyorum, çok eleştirilecek taraf var yani. Mutlaka maç sonu programında eleştiririz. Hatta ben daha çok soran tarafta olurum. Biraz maç içinde eleştiren tarafta oldum. Ama yani sıkıntılı bir tablo var yani. Hakan Bey çok güzel yazmış. Bakalım, burada çok değerli Hamza Bey de yazmış. Altay Bayındır, Celta Vigo kariyer sıfır demiş. Abi sıfır dakika işte tabii canım. Abi kaç senedir oynamıyor abi. Manchester United'de oynamıyordu ki. Hatta ya Onana oynarken
Kupada bile onu anlıyor.

oynattılar. Hatta adam sakatlandı. Bir maç Altay oynadı. Sonra tekrar Onana'yı verdiler. Sonra Lamenz'i aldılar. Lamenz'in yedeği Altay'dı bir ara. Altay'ı yedek olarak bile güvenmiyorlardı. Ya bilmiyorum, belki oynasa çok daha iyi kaleci olur ama oynamayan kaleci olmaz abi. Olmaz yani. Ya bugün sadece Altay'dan da okumak çok yanlış maçı bu arada. Yani korkunç bir savunma hatası var zaten. Yani ne bileyim, korkunç teknik direktör hataları var. Ama Altay'da gerçekten hani maçın en kötülerinden bir tanesi mi? Kesin evet. Ki Emir Sönmezler de, Emir de yazmış. Ya %100 katılırım. Ama sadece Altay'dan da okumamız lazım. Yani Altay kötü kalecidir vesaire demiyorum. Ama 4 senedir oynamayan kaleciyi ben milli takımda görmek istemiyorum abi. Oynamıyorsunuz abi. Oynayacağınız takıma gidin o zaman. Ya da Manchester United'dan Celta Vigo'ya gitmeyi tercih ediyorsunuz. Yani orada da oynamıyorsunuz. Bari Manchester United'da kalın. Daha vizyoner bir karar olur yani. Sonuçta Manchester United'da Apolati'lesiniz. Oradaki oyuncuyla antrenman yapıyorsunuz. Celta Vigo'da da yedek olmayı verin yani. Tamam, Celta Vigo kötü takım değil eyvallah. Ama Celta Vigo'da bence Altay'ın formayı alabilmesi lazım yani. Orada Kerem'le denedik. Köşe vuruş. Dakika 77. Ha, Berke konusundaki o üsttencil tavrı beğenmemişsiniz. Güven Bey orada öyle bir şey var. Ya tabii ki yani şahıslar tabii ki milli takımın önünde mutlaka değildir ama ya oradaki süreçte de Berke gelip de hani özür dilemedi gibi bir durum gibi deniyor. Abi doğru iletişim olsa Berke de gelir. Çok özür dilerim, işte ben böyle böyle bir durum yaşadım vesaire vesaire. Mutlaka ona bir şey denir yani. Mutlaka yani Berke'nin milli takımda oynamak istemediği gibi bir durum söz konusu değildir. Berke, ya ben yüzle tanımıyorum ama çok yakın bir arkadaşımın bir arkadaşı diyeyim. Ben hiç tanışmadım, hiç sohbet dahi etmedim Berke'yle. Ama öyle bir çocuk değil yani. Yani gerçekten yani şey bir çocuk Berke. Yani ülkesini, yurdunu seven bir çocuk yani. Bunu da söyleyelim yani. Tamam evet, öyle bir durum oldu. Ama zamanda olmadı mı? Sonrasında geri aflar olmadı mı? Ya da bu insanlar gelip özür dilemedi mi? Bunlar mutlaka çözülebilecek şeyler. Yani elimizdeki değerleri ve iletişimi çok daha iyi yapmamız gerektiğini inanan taraftayım. Ki Mert Bey'den çok güzel bir eleştiri gelmiş. Bana bir eleştiri gelecekmiş. Seve seve okurum. Teknik hocanın pasaportu olmaz dediniz az önce dediniz. Evet, %100 olmaz diye düşünüyorum. Size o zaman soruyorum demiş. A milli takımın tarihinde elde ettiği başarılardaki teknik direktörler kimlerdi demiş. Müthiş bir soru. Tabii ki yani Türkiye tarihinin en önemli iki teknik adamı Fatih Terim'le Şenol Güneş'ti. Onu söyleyelim. Bizim gibi futbolda sistemden ziyade duygularıyla oynayan ülkelerde teknik kadronun pasaportu önemlidir. Biz demiş İtalya, İngiltere, Almanya değiliz. Bu tip turnuvalara da duygularımızla hareket edenleriz. Keşke söylediğinizi destekler yazılar yazsam ama gerçek bu. Keşke Türk futbolunda sistem olsaydı da sizi destekleseydim demiş. Ya şöyle söyleyeyim, o zaman şu yandan size yorum yapmak isterim. Şimdi duygularla 2008 yılında işte 2002 yılında belli yerlerde belli şeyleri daha fazla yapabiliyordunuz. Çünkü oyun bu kadar fazla mekanikleşmemişti. O zamanlar sahaya iki tane teknik oyuncu atabiliyordunuz. Yani iki tane işte Fabrizio Miccoli izleyebiliyorduk ya da bu tarz acayip teknik oyuncular izleyebiliyorduk. Ama günümüzde bu tarz oyuncuları sahaya atamıyorsunuz. Neden? Çünkü oyun çok değişti. Oyun çok mekanikleşti ve artık sistemler her şeyin çok fazla önüne geçti. Ya şunu mesela hayal edebiliyor muyuz? Şimdi düşünelim. 2010'larda Barcelona topa %80 ile sahip olurken her maçı kazanıyordu ve bütün herkes Barcelona'ya örnek aldı. Sonrasında topa sahip olmanın fazlalığının sorun olduğu bir düzene döndü oyun. Yani oyunun değişim hızı Klopp'la beraber işte gegenpress dönemi başladı. Sonrasında forvetsiz dönemdeyiz şu anda bu arada. Ülkemizce hiç katılmasak bile dünyanın en iyi oynayan takımlarının hepsinin en azından uçtaki oyuncu forvetsiz demeyelim. Çok forvetli sisteme dönüldü ve herkesin bağlantı yapabileceği sisteme dönüldü. Yani bizim elimizde bu kadar değerli oyuncular varken, bu kadar değerli bir kadro varken ki ben asla eleştirilecek bir kadro olduğunu, yani mutlaka eleştiririz de kötü bir kadro olduğumuzu düşünmüyorum. Yani bundan çok daha fazla verim alınabilecek hocaya gidilmesi gerekiyor. O yüzden de bu ismin yabancı olması gerekiyor demiyorum. Sadece bu isim kimse ona gidilmeli diyorum. Yani illa bir Türkiye ya da illa bir yabancıya gidilmeli gibi bir
bir yorum yapmıyorum. Burada hatta kıvırmaya da çalışmıyorum Mert Bey, onu da söyleyeyim. Yani anlamışsınızdır zaten oyuna nasıl baktığımı ama ya o yüzden pasaport olmaz. Bana bir tane adam gelir ve çok acayip bir şey gösterirse o zaman ben de bağıra bağıra o adamı desteklerim ama şu anda net bir adayı destekleyemiyorum yani. Destekleyemiyorum yani, zaten Montella ile olmayacak yani. Montella'yı bir yere kadar zaten yani Dünya Kupası sonrası hepimizin hevesi kırıldı, o başka hikaye, zaten bugünden sonra çok sıkıntı da yani, Türk halkıyla karşı karşıya gelirsiniz olmaz abi yani, olmaz. Bilmiyorum, eleştiriye katılırım bu arada Mert Bey, yani şu kısım çok doğru yani, şu ana kadar kim yaptı da yabancı, yabancı da gelebilir yani pasaportu teknik direktörün olmaz diye bir cümle kuruyorsunuz dersiniz. Orada katılırım yani, sonuçta geçmişte full bu şekilde oldu ki hayatta istikrara inanan bir şeyin bu şekilde devam etmesi gereken bir durumdayım. İnsanların kendini yenileyebildiği denklemlerden bahsediyorum burada. Ama göreceğiz bakalım yani, tabii ki bunu karar vericisi ben veya siz değilsiniz. O yüzden bilmiyoruz, bakacağız. Abi Altay Bayındır en son maçını 12 ay önce oynamış, işte tablo burada ortada. Kerem'i seyrettikçe düşünüyorum demiş. Acaba diyorum. Ya oraları okuyamam ya. Nedim Bey çok zorluyorsunuz. Bakın böyle yaratıcı ironikleri okuyabiliyorum ama bunu okuyamam. Burası olmaz. Yani nasıl okuyayım ki bunu? Şöyle bakıyorum. Özgür Bey demiş ki silmiş. Peki. Özgür Bey'in mesajını okuyacaktık. Özgür Bey de isterseniz yazarsınız. Dakika 82, hatta 83'e giriyoruz. Maalesef ki 4-1 gerideyiz. Tatlar kaçık. Valla diyecek çok da şey bulamıyorum açıkçası maçla alakalı. Bayağı da bir şey dediğimi düşünüyorum. Maç sonunda Alper Üstün'de ayrı sohbet edeceğiz. Alper abiden sonra Selim Hoca'ya döneceğiz. Selim Feyzoğlu ile konuşacağız. Yani böyle bir tablo hakikaten beklemiyordum yani. Ya kazanabilirsiniz, kaybedebilirsiniz ama tepkisiz ilk yarı 3-0 içeriye gireceğimizi hiç beklemiyordum. Ya tepkisiz 3 çok kötü bir durum. Ya çat çat oynarsınız, inanılmaz oynarsınız. Farklı bir skor olur. Ya ona da kabul edebilirim belli bir yere kadar. Ama ilk yarıdaki oynanan oyunun herhangi bir benim nezdimde bir izahı yok. Bu kadar yani, bu formayı giyen adamın çok daha fazla istemesi gerekir. Ya ikinci yarı nispeten deneyen bir takım gördük ama yani iş işten geçmişti. İş işten hakikaten geçmişti diyebilirim. Bu arada Belçika-Fransa maçı da 0-0 devam ediyor. Orada birazcık daha maçın geriden geldiğini, yani şu anda milli takımımızın maçında 84. dakikadayız. Orada 78'deyiz. Onu söyleyelim. Onun haricinde Uluslar Ligi B liginde grup 2 maçında 2 müsabakında 0-0 olduğunu söyleyelim. Gürcistan-Ukrayna maçı bitti. Kuzey İrlanda-Macaristan maçı da 0-0 devam ediyor. Dakika 82. B ligi grup 4'te İsveç-Polonya maçında İsveç 3-1 önde. Romanya-Bosna-Hersek maçında da deplasmanda Bosna-Hersek 4-2 yeniyor Romanya'yı. Bu arada ceza sahası içinde yerde kalan bir oyuncumuz var. Devam kararı geldi. Tekrardan atak tazeleyeceğiz gibi gözüküyor. Uluslar Ligi C kategorisinin ikinci grubunda Letonya Kıbrıs-Rum kesim maçı 0-0. Ermenistan-Karadağ maçında da Karadağ deplasmanda 3-2 kazandı. Bunları da aktarmış olalım. En azından. İyi akşamlar Can Bey. Türkiye'nin İtalya'yı yeneceğini siz inanıyor muydunuz? Üzülmeye gerek yok. Bir dahaki sefere demiş. Valla ben açık söyleyeyim, maç başında Fransa maçındaki oynanan oyun olursa İtalya'yı yenebileceğimizi düşünen taraftaydım. Yalan yok. Yani sonuçta İtalya'nın son oynadığı maçlara bakıldığı zaman çok kötü bir tablo var. Belçika maçını izledim. Gerçekten Belçika çok daha iyi oynadı. Yani İtalya çok kaçırdı bu arada o maçta ama ya şu maça çıkarken orada belki çok kaçıran kadrodan 8-9 oyuncu değişti. Bu kadro beraber hiç oynamadı. Bu hocayı, daha doğrusu yani ya tabii ki Mancini'yi hepimiz tanıyoruz ama ülkemizde de görev yapan bir isimdi. Ama Mancini bu kadroyla hiç görmedik. Elimizde bir done yoktu. Yani çok da fazla İtalya'nın farklı bir reaksiyon verebileceği bir müsabaka olduğunu düşünmüyordum. Olabiliriz diye düşünüyordum yani. O Fransa maçından sonra ben açıkçası kendi adıma ya yüksek bir motivasyonla gelmiştim bugün. Baya baya şaşırdım yani. Ya tamam, tabii ki kaybedebilirsiniz ama tepkisiz 3-0 ilk yarıda benim pek beklediğim bir durum değildi. Yani daha ruhlu bir
kaybediş belki olabilirdi. Yani ona çok şaşırmazdım ama bu kadar hiçbir şey yapmayan bir 45 dakikada 3-0 geride giren bir takımı hiç hayal etmezdim yani açıkçası. Bilmiyorum. Yani benim aksime düşünen birçok kişi vardı bu arada. Ben de yani yakın arkadaş çevreme derken işte sohbet ederken abi herhalde yani bu oyun olursa alırız falan diyorduk. Ama o oyundan hiçbir eser yoktu. Yani o mücadeleden de eser yoktu. Bu arada ikinci yarı nispeten yani biraz yani yanlış da anlaşılabilir söylediğim şey ama yani ilk yarı bu kadar korkunçken ikinci yarı yani kapasanız ilk yarı ikinci yarı farklı bir maç izliyoruz şu anda. Ama hiçbirimizde de heves kalmadı yani. Hepimiz de yazıyoruz. Bak, kuzenim de yazmış mesela. Altay o kadar kötüydü ki Lammens Prime Buffon gibiydi yanında demiş. Yani Lammens'le Altay'ın rotasyonunda orayı dinlemiş kuzenim. Ki kuzenim de ağır Manchester United taraftarıdır. Merih ve Kerem'in de bu kadar şans bulması gerçekten artık Ricky Gervais komedisi gibi demiş. Öyle ya. Yok ya gel. Kerem gerçi yedekten girdi de bu arada İsmail'le şık hareketler. Ama 2'yi bulacak. Bayağı bir fırsatımız oldu da bulamadık henüz. Dakika 88'e doğru giriyoruz. Evet dinleyicimiz demiş ki oyun çok mekanikleşti doğru. Verdiğiniz Barça örneğinde sistem çocuk takımlarında başlar. A kadrosuyla beraber %100 katılırım. Senkronize bir şekilde hareket eder. Çocuk takımlarındaki antrenman A takımı seviyesinin neredeyse aynıdır. Hatta aynı antrenman çalışır. Belli başlı dinamikler. Hatta bu İspanya'da da geçerli bu arada dediğiniz şey. Güçleri değişir tabii. İspanya bu sistemi evet tam olarak bunu demişsiniz. Ulusal olarak aşılamış ve başarı gelmiş. Bizde amatör takımlar neredeyse borçtan dolayı kulüplere kontak kapatır halde demiş. Ulusal olarak hep beraber sistemi kuralım sonra kulvarlarda aslan gibi çarpışalım demiş. Buna okeyim saygılar demiş. Evet evet ya Mert Bey biz sizinle çok aslında benzer tarafta düşünüyoruz. Yani şey değil. Yani eleştirirken ya da mesela belli yorumları yaparken daha farklı bir taraftan cümleyi kurabiliyoruz ama evet yani. Yani siz de konunun çok farkındasınız zaten yani hepimiz. Ya zaten burada bizim dinleyen birçok dinleyicimiz ya yani en az benim kadar futbol bilen insanlar yani herkes konuya çok vakıf. Sadece yani birazcık öfkeleniyoruz yani. Ben de öfkeleniyorum emin olun. Yani ben de bazı dostlarımı altta bazen konuşurken mesaj atıyorum. Onu da söyleyeyim yani gerçekten durum bu. Ya ben de öfkeleniyorum yani. Bakıyorum Hakan Bey yazmış canım kardeşim bak demiş milli ruh diye bir şey var demiş o forma aç oyunculara verilmeli demiş %100 yani. Yani bu ruh bu duyguyu ya bu oyuncu grubu bize ya Dünya Kupası'na veremedi. Biz bunu göremedik yani açıkçası ben gittim yerinde de takip ettim bu arada. Ta atladım buradan Paraguay maçında takımı desteğe gittim ki şunu da söyleyeyim hani herhangi bir sponsorla vesaire diyen yani cebimden. Harcayarak buradan yıllık izinimden kullanarak milli takıma desteğe gittim. Ve yani diyecek bir şey bulamıyorum. Ne diyeyim yani. O yüzden çok üzülgünüm yani. Çok üzgünüm diyecek bir şey yok. Ha bugün de bütün arkadaşlarım şu anda İtalya maçında. Adamlar İstanbul'dan atladılar. Yarın mesai var sabah 8'de. Adam atlıyor İstanbul'dan Bursa'ya gidiyor. O trafikte bu yağmurda. Ve şimdi geri gelecek adamlar. Hani herkes desteğe gidiyor. Herkes olabildiğince elinden geleni yapmaya çalışıyor. Yani biz bu kadar hani bilmiyorum ben kendimi katmayayım. Hani bu kadar destek verildiği, bu kadar yürekli bir şekilde milli takım peşinden gittiğimiz bu ortamda ya orada giden arkadaşlarım kusura bakmasınlar ama ilk 45 dakikadaki bu tepkisiz 3-0'ı hiç hak etmiyorlar abi yani. Hiç hak etmiyorlar. Ya soru sorarken de şimdi adam diyecek yani muhtemelen ikinci yarı çok fırsatımız oldu. Maçı da çevirebilirdik. Bir şeyler de yapabilirdik. Maç 4-1 olduğuna bakmayın. İlk yarı çok kötüydük. İkinci yarı yine denedik diyecek adam yani oyun olarak. Ya soru sorarken keşke şu sorulsa bilmiyorum. Ben keşke yani bu maçta akredite olsaydım ve gitseydim ve şunu sorsaydım yani. Bu kadar peşinizden geliyoruz. Bu ilk yarıdaki 3-0'lık tepkisiz oyun hakkında ne düşünüyorsunuz? İkinci yarıdan herhangi bir örnek vermeden diye sert bir soru sorardım yani. Ya istifa etmeyi düşünüyor musunuz deyince adam kendi lehine cevap verecek çünkü zaten. O da laf cambazı. Tanju Bey demiş İlhan Fakılı evet. İlhan Fakılı yani. İlhan Fakılı yani. Yani ben de aynı şeyi düşünüyorum. Sonuç olarak ya iki tane maç var. Geçiş oynamak istiyorsun. İlhan Fakılısız oynuyorsun. Yani. Başka ne diyeyim ki Tanju Bey? Yani işte dedim yani tekrara düşeceğim biraz aynı yorum yaptım ama.
Ya Slovenya ile Liechtenstein'in oynarken İlhan Fakılı'ya belki bu kadar fazla ihtiyacın olmaz ama bu maçta olur abi. Kendinden yüksek profil ya da işte kendi seviyende gördüğün, ki öyle görüyorduk maç öncesinde.

0: bunlara karşı ya bu tip topu alıp savunma arkasına hat kırabilen, gerçekten kontratak oynayabilen bir adam olmalı. Ha siz Beşiktaşlısınız, o yüzden İlhan Fakıl diyorsunuz. O başka bir hikaye ama gerçekten olmalıydı İlhan Fakıl'ı bu maçta. Yani çok gerekli bir profildi. En azından benim oyuna bakışımla alakalı çok faydalı olabilirdi İlhan Fakıl'ı. Yani tamam, skor değiştiremezdi yani 4-1. Zaten yani genel olarak bir hata vardı bugün ilk yarıda ama yine de bu tip maçlarda İlhan Fakıl'ı çalışır yani. Onu söylemeye çalışıyorum ben de. Şöyle bakıyorum, sağ çok ağırlaştı ikinci yarıda demiş Nevzat Bey. Evet yani gerçekten şu anda zemin korkunç durumda, zaten çok yağmur yağdı yani, gök yarıldı öyle diyelim. Türk milli takımının en büyük sorunu takım olamamamız. Hocanın doğru düzgün bir sistemi yok demiş. Evet, her maç farklı bir şey oynamaya başladık, hakikaten öyle yani. Ya bir yerde ben hani 4-6-0 forvetsiz oyun, ben buraya birazcık katılan taraftaydım öyle söyleyeyim. Yani oyunu yorumlayış ve o dönemin oyunu başarı da gelmişti. Ben onu o noktada işte ezberden forvetsiz olmaz diyen tarafta değildim yani. Yani açıkça bunu söylüyorum ama ne zaman ki çok fazla değiştirdi, böyle yaptı, şöyle yaptı, bunu yaptı, ona etti. Olmadı abi. Bu kadar fazla değiştirirsen tutarsız kalırsın, tutarsız kalırsan beni de kaybedersin. İşte yani tutarsız bulmaya başladım ben de. O yüzden katılıyorum. Katılıyorum yani. Bakıyorum. Oğuz Bey yazmış. Merhabalar, iyi yayınlar. Norveç'ten yazmış bu arada. Artı 47'li bir numara zaten. Bir Fenerbahçe taraftarı olduğunu anlıyorum. Öncelikle 90 doğumlu olarak eskiden biz okulda sınıfta 3-5 Türk toplanıp Norveçlilere karşı maç yapardık. Yenerdik, yenilirdik. Hep direniş gösterirdik ama milli takımda fark ettiniz mi? Hakeme itiraz konusunda ve kondisyon konusunda çok zayıf bir noktaya geldik demişsiniz. Doğru. Yani hakeme itiraz konusunda değil. Hakeme itiraz konusunda belli başlı oyuncularımız da var bu arada. Yani o vücut hareketi var. Direkt itiraz ediyor. Ama hakemden bir şey bekliyor gibi bir vücut reaksiyonu var. O başka bir hikaye. Ama anlıyorum demek istediğiniz şey. Yani o tutkuyu göstermek, o topu ısıran oyuncuyu görmek istemekten bahsediyorsunuz. Onu görmüyoruz. O doğru. Yani ilk yarıda özellikle hiçbir şey görmedik abi. 3-0'lık maç var. Bir tane topu ısıran, bir tane isyan eden. Yani ya bir yerin kanasın ya. Bari yani ne bileyim, bir çarpış bir adamla bir yerin kanasın. Parçala kendini yani. Yani bari onu göster yani. Hakikaten kahroluyorum yani izlediğim zaman ben de. Doğru. Yeni bir sayfa açılması gerekiyor bu arada. %100 yani. %100. %100. Yunus Bey demiş ki sağ zeminine yabancı olan İtalyanlar, ayakta duramayanlar Türkler var demiş. Güzel. İtalya milli takımının başında İtalyan, Türk milli takımının başında İtalyan var. Milli takımın başında olması gereken isim ise şu bu gece esasında hani ben tabii burada yayın yapıyorum ama yayıncı kuruluşta tabii ki Sayın Fatih Terim var. Fatih Terim'in olması gerektiğine inanıyor Yunus Bağlayer ki konuşacağız hepsini. Alper Üstündağ ile beraber konuşacağız. Maç içinden son iki tane daha yorumumu yapıp aslında ufak bir soluklanayım. Hatta böyle bir 2-3 tane daha yorum yapıp soluklanacağım. Sonrasında maç sonu yayınımız 23.45'te başlayacak bu arada, onu söyleyelim. Yani birçok dinleyicimiz gelmiştir şu anda, farkındayım. Birçok kişi bizi dinliyor. Radyo Gol'ü tercih ettiğiniz için çok çok teşekkür ederiz. Hakikaten bütün desteklerinizden dolayı da sağ olun, var olun diyorum. Araya gitmeden önce birkaç tane daha mesaj okuyacağım. Ondan sonra 23.45'te maç sonu programımızda çok özel bir program olacak. Yani tabii ki bu akşam bizler adına çok kötü bir akşam oldu. Benim de tadım çok kaçtı. Yani zaten maça dair çok fazla bir şey konuşmadık. Genelde eleştiriler üzerinden gittiğimiz bir program olmak durumunda kaldı. Böyle bir şey temenni etmezdim ama buna dönüşü verdi program. Nevzat Bey demiş ki ben ilk yarıda orta sahanın yapamadığı neler vardı diye sorardım. Evet, %100 zaten yani ilk yarıda niye yoktuk diye, yani daha güzel bir dille çok güzel demişsiniz. Yani ilk yarıdaki oynanan oyunun herhangi bir izahı yok. Yani tepkisiz 3-0 mağlup girmenin herhangi bir izahı yok. Yani bir yeriniz kanasın, topu ısırın ya da ne bileyim bir şey gösterin, iki pozisyona girin. Yani, yani bir isyan olsun, ilk yarıdaki o 3-0'ın herhangi bir açıklaması olamaz yani. Ha ikinci yarı tamam yani bakamıyorsunuz ki maçı. Tamam 5 tane pozisyon var ikinci yarı. Hangimiz konuşabiliriz abi 5 tane pozisyonu? Hadi attık bir tane gol, bir tanesi döndü oradan. Hep sağdan soldan zorladık. Maç mı konuşacağız, taktik mi konuşacağız abi? Taktik konuşsak kim dinleyecek abi bizi, ya da hadi dinlemeyi de geçtim. Nasıl konuşabiliriz abi taktiği tekniği şu anda yani? Ben anlamıyorum. Ya gerçekten anlamıyorum. O 3-0'a da çok yani tepkisiz 3-0 olmasından dolayı çok çok öfkeliyim kendi adıma. Aydın Bey Trabzonspor taraftarıymış. İlhan Aral nerede? Bu maçın yorum olmaz usta demiş yani. Ya bu maç işte yorum olmaz. Aral'la İlhan da olsa bir şey değişmeyecekti. Bunu demeye çalışıyorum. Ya ilk yarı gördünüz abi, kimi koyarsan koy olmayacaktı yani. Olmayacaktı yani. İlk yarıda tamamen yani hava şartlarını hiçe sayan bir, sonuçta çok yağmurlu bir akşamdan bahsediyoruz. Hava şartlarını hiçe sayan bir anlayış, rakibe topu verme eğiliminde olan bir takım görüntüsü, tıpkı Fransa maçındaki plan gibi, ama daha iyi bir zemin vardı Fransa maçında ve siz geçiş kovaladınız. Tabii ki Fransa çok daha iyi bir takım ama İtalya karşısında üstüne gitmeniz lazım. İtalya zaten kırılgan takım. Bir tane atsanız kaos olacak. Norveç'e içeride 4-1 kaybettiler en son işte elemelerin son maçı. Sonra bakıyorsunuz geçen işte Belçika'ya kaybettiler. Zaten Dünya Kupası'na katılamadılar 3 defadır. 9 farklı oyuncuyla çıktılar ya Belçika maçından ki bu kadro beraber hiç oynamadı. 2 tane Esposito'yu şu anda Türkiye'ye transfer etseniz, ki bence bayağı değerli oyuncu Esposito. Sebastian'ı demiyorum, Pio Esposito'yu diyorum bana göre. Ama yani şu anda 4 büyüklere Pio Esposito gelse burun kıvırırsınız abi. Burun kıvırırsınız yani. Tugay Bey yazmış. Bakıyorum TFF başkanının. Yok ona giremem. Onu diyemem ama. Onu demeyelim ya. Tugay Bey onu vallahi okuyamam yani. Sıkıntı olur bana. Öyle diyeyim. Türkiye Milli Takımı demiş Yılmaz Bey. Önce kendi kulüplerinde oynayan oyuncularının iyi olması gerekiyor. Milli takım iyi oyuncular, belli futbolcular hariç formsuz adamı sürekli oynatmanın bir anlamı yok demiş. Yunus neden oynamıyor demiş. Evet, Yunus bence de oynamalıydı bu arada. Yani hiç süre bulmadı. Ki yani Montella'nın da sevdiği adamlardan biridir Yunus. Beraber de çalıştı Adana Demir'de, acayip performanslar gördük. Valla bilmiyorum ya. Yok onu güzelce söyleyemem. Tugay Bey onu güzelce söyleyemem. Peki. Hadi bir soluklanayım. Bir 4-5 dakikaya geleceğim, tamam mı? 4-5 dakika sonra 23.45'te gerçekten çok güzel bir yayın yapacağız. Alper Üstündağ ile beraber sohbet edeceğiz. Alper abiden sonra da Selim Hoca'ya bağlanacağız. Selim Hoca da bir büyüğümüz, bir hoca. Alper Üstündağ da zaten hepinizin tanıdığı Alper abisi. Kimilerin Alper kardeşi ama benim için Alper abidir her zaman. Alper abiye bağlanacağız. Birazcık en azından ilk detayları paylaşayım. Maç sonundaki dinleyicilerimize de bunu söyleyelim. 4 dakikaya geliyoruz. Lütfen kalın ya da işte bir 4 dakika farklı mecralarda isterseniz belli şeyleri dinleyin ama 4 dakika sonra lütfen gelirseniz çok seviniriz.
1: Can Genç'le dakika skor devam edecek. Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol. Radyo Gol'de kısa paslar zamanı.
2: Muhammed Salah'ın Liverpool'dan ayrılacağını herkes biliyordu, ancak yeni adresinin Trabzonspor olacağını neredeyse hiç kimse tahmin etmiyordu. Çünkü Salah'ın adı haftalar boyunca Beşiktaş'ta anılmış, Suudi Arabistan ve Amerika ihtimalleri de sürekli konuşuluyordu. Trabzonspor'sa bu yarışın içinde görünmüyordu. Her şey 31 Temmuz akşamı değişti. Önce birkaç yerel hesap Trabzonspor'un Salah'la ilgilendiğini yazdı. Ardından transfer hesapları peş peşe benzer bilgileri paylaşmaya başladı. Temas kurulduğu, 2 yıllık teklif hazırlandığı ve sezon başına 15-17 milyon avroluk bir paketin masada olduğu söyleniyordu. İşin ilginç tarafı Ertuğrul Doğan'ın Salah iddialarını kısa süre önce yalanlamış olmasıydı. Bu yüzden ilk paylaşımlar fazla ciddiye alınmadı. Fakat aynı bilgiler farklı yerlerden gelmeye başlayınca hava birkaç saat içinde tamamen değişti. Sosyal medya yıkıldı. Bordo mavili Salah görselleri her yerde dolaşmaya başladı. Gecenin başında gerçekten gelir mi diye soranlar gecenin sonunda ne zaman geleceğini konuşuyordu. Şehirdeki heyecan bununla da kalmadı. Trabzonspor 2 Ağustos'ta kuruluşunun 59. yılını ve ilk lig şampiyonluğunun 50. yılını kutladı. Meydandan Ganita'ya yürüyen binlerce taraftar meşaleleri yaktı, marşlar söyledi ve horon oynadı. Karadaki kutlamalara denizdeki tekneler de meşalelerle katıldı. Ancak o gece herkesin aklında geçmişten çok tek bir şey vardı. Muhammed Salah. Bir taraftar aracına 3 büyük LED ekran yerleştirip şehirde Salah editleriyle dolaşmaya başladı. Bir ekranda hayali Trabzonspor tanıtımı, diğerlerinde Salah'ın golleri dönüyordu. Aracın çevresine toplanıp transferin gerçekleşmesi için dua

0: edenler bile oldu. Ortada henüz resmi bir açıklama yoktu ama Trabzon Salah'ı zihninde çoktan kadroya yazmıştı. Tabii bütün bu coşku Salah'ın neden Trabzonspor'u seçtiğini tek başına açıklamıyor. Bunun için biraz Liverpool'daki son dönemine dönmek gerekiyor. Salah 9 yılda 257 gol atmış, Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi kazanmıştı. 2024-2025 sezonunu da 29 gol ve 18 asistle tamamladı. Ancak bir sonraki yıl bazı önemli maçlara yedek başladı ve teknik direktör Arne Slot'la yaşadığı sorunlar kamuoyuna yansıdı. Sezon sonunda da 9 yıllık Liverpool dönemi kapandı. 34 yaşındaki Salah artık bonservisi elinde bir oyuncuydu. Dış basında yer alan haberlere göre Avrupa'da kalmak, kupa hedefi olan bir takımda oynamak ve yeniden önemli bir rol üstlenmek istiyordu. Suudi Arabistan ona daha fazla para, Amerika ise daha büyük ticari bir pazar sunabilirdi. Ancak Salah'ın aradığı şey yalnızca yüksek bir sözleşme değildi. Türkiye'deki ilk ciddi adresi Beşiktaş oldu. Görüşmeler mali şartlar ve imaj hakları konusunda tıkanınca Trabzonspor devreye girdi. Bordo Mavili yönetim süreci gözlerden uzak yürüttü. Kısa sürede somut bir plan hazırladı ve Salah'a takımın onun etrafında kurulacağını anlattı. Bu planın sportif bir karşılığı da vardı. Trabzonspor geçtiğimiz sezon ligi 3. bitirmiş ve Avrupa Ligi playoff turuna katılma hakkı kazanmıştı. Salah böylece Avrupa'dan kopmayacak, aynı zamanda şampiyonluk isteyen bir takımın liderliğini üstlenecekti. Tabii işin mali boyutu da küçümsenecek gibi değildi. Kapa yapılan açıklamaya göre Salah 2 sezonun her biri için 17 milyon euro garanti ücret alacak. Bonuslar yanında kendi adına satılan özel ürünlerden de %20 pay kazanacak. Bonservis ödenmeyecek ancak 2 yıllık garanti maliyeti 34 milyon euroyu bulacak. Trabzonspor bu rakamı yalnızca futbolcu maaşı olarak görmüyor. Forma satışları, sponsorluklar, bilet talebi ve Salah'ın dünya çapındaki bilinirliği de yapılan hesabın bir parçası. Yani Salah sahada gol atarken saha dışında da kulübün gelirini ve görünürlüğünü arttıracak. 4 Ağustos gecesi görüşmeler resmen açıklandı. Ertesi gün binlerce taraftar Salah'ı karşılamak için havaalanına gitti. Ücretsiz otobüs seferleri düzenlendi, meşaleler yakıldı, tezahüratlar başladı. Kalabalığın içindeki bir taraftarsa firavun kostümü giyip yolun ortasında kol bastı oynadı. Mısır'la Karadeniz'i bir araya getiren o görüntü transferin simgelerinden biri oldu. Bir gün...
1: Can Genç'le Dakika Skor devam ediyor.
2: Evet, maç sonu yayını hepiniz hoş geldiniz. Maalesef ki bugün çok tatsız bir sonuçla ayrılıyoruz. Bursa'daki bu güzel taraftar, hakikaten bu fedakar taraftar demek istiyorum her şeyden önce. Gerçekten 45 bin kişi orayı hınca hınç doldurmuştu ama gerçekten çok çok kötü bir sonuçla ayrılıyoruz. Maalesef ki 4-1 İtalya'ya mağlup oluyoruz. Alper Üstündağ ile beraber başlayacağız. Alper abiyle sohbet edeceğiz. Alper abiyle aslında belli şeyleri eleştireceğiz. Belli şeylere reçeteyi oluşturmaya çalışacağız. Alper abi hoş geldin.
3: Pek hoş bulmadık sevgili Can.
2: Vallahi gerçekten nereden başlanmalı bilmiyorum ama bence en azından şu anda saha içindeki performansı eleştirdiğimiz için de hocaya bir dönmek istiyorum. Yani Vincenzo Montella demek istiyorum. Fransa maçını gördük, bir ümitlendik gibi oldu sanki ama bu maç nezdinde yorumları almak isterim abi. Vincenzo Italiano'nun akıbeti ne olur diye sormak isterim aslında doğrudan.
3: Ya nereden başlasam bilemiyorum sevgili Can. Şimdi sen yani yayına bağlanacağım 5 dakikamız var dediğinden beri düşünüyorum. Yani şimdi bir kere nereden başlayalım bilemiyorum. Fransa karşısında oynanan bir futbol vardı. Değil mi? 1-0 mağlubiyet. Çok da iyi bir milli takım vardı bence Kocaeli'nde.
2: Harfiyen katılırım.
3: Şimdi burada rotasyona ne gerek vardı? Tamam, Uğurcan kırmızı kart gördü. Mecburi bir rotasyon. Anlarım. Mecburen Altay oynadı. Peki yani Fransa karşısında oynanan futbol içerisinde ne vardı? Motivasyon neydi? İtalya maçında ne belirlemedi? Şimdi bakıyorum ilk yarıda özellikle, yani ilk yarıda yani özellikle ne defansta ne ofansta beraber oynama duygusundan uzak, üzerinde ölü toprağı olan bir ekip, baskı yok, destek yok, denge yok, bütünlük yok, takım oyunu, adam adama futbol yok. Ya ilk yarıda bir kere iş bitti.
2: Tabii canım, kontak kapadık ilk yarıda abi, yani tepkisiz 3-0 diyorum ben. Bilmiyorum, katılır mısın yoruma?
3: Yani ilk yarı ben sana söyleyeyim, herhalde Mancini ve İtalyan futbolcular aman vatandaşımız dünyaya rezil olmasın diye trene bastı. Bak, olabilir. Ben sana söyleyeyim, yani burayı es geçme. Hani aman vatandaşımız Montella rezil olmasın diye düğmeye bastı. Yani ikinci yarı yüklenmeyen, Rolanti'de oynayan, vites artırıp vites küçülten bir İtalya milli takımı vardı.
2: Doğru.
3: Yani özel maç oynasak ya bu kadar dokunmaz. Ya inan, özel maç oynasak bu kadar dokunmaz. Ama yani Uluslar Ligi'nde oynayıp zaten grubumuz ateş çemberi. Yani 2'de 0 çektik ya. Şimdi 2'de deplasmanımız var. Oynayacağımız 2 deplasmanın biri Belçika, biri Fransa, diğeri İtalya. Yani cuma ve pazartesi günü milli takımımızı yine inanılmaz bir maç trafiği bekliyor. Şimdi ben soruyorum. Türkiye'nin en iyi futbol oynayan takımlarından biri Beşiktaş.
2: Doğru.
3: Diğeri Trabzonspor'ken sen bu Beşiktaş'ın kadrosunda harikalar yaratan İlhan Fakılı'yla Trabzonspor'da harikalar yaratan Aral Şimşir'i nasıl kadroya almazsın? Önce bize bunu açıkla Montella Hoca.
2: %100. Ki yani bugünün
3: Beşiktaş savunmasında harika işler yapan sol stoper Emirhan Topçu'yu nasıl bu maçta kadroya almazsın?
2: Mesela.
3: Yani aklım almıyor. Aklım almıyor.
2: Peki şöyle bir şey soracağım. Aslında birazcık yani herkesin kafalarında bu teoriyi konuştuğu bir kısım var yani Alper abi. Bu kadro seçimlerinde Vincenzo Montella haricinde herhangi bir dokunuş mu var? Ya da hocanın mı tercihi bu? Ya da akıllara çok farklı sorular geliyor ama bilemiyorum. Yani böyle bir istihbaratımız var mı ya da ne demeliyiz yani? Bunun sahada herhalde futbolla alakalı açıklanabilecek bir durumu olmadığı için soruyorum ben de abi.
3: Ya bir kere Kocaeli'nde Kocaeli spor taraftarlarına bilet verilmeyişine çok üzüldüm. Tribünde gazoz içen, çekirdek yiyen bir futbolcu topluluğu vardı.
2: Doğru.
3: Şimdi bakıyorum İtalya karşılaşmasında Bursa Atatürk Stadyumu'nda Bursa taraftarına bilet verilmiyor. Yine gazoz içen, çekirdek çıtlayan taraftar topluluğu var statta. Ya öncelikli olarak o kadar kötü yönetiliyoruz ki dünyaya rezil oluyoruz.
2: Doğru.
3: Ya sahanın halini gördün mü?
2: Tam onu da soracaktım abi. Yani bu herhalde açıklanamaz bir durum.
3: Yani Kocaeli'nin haline bak. Bursa'nın haline bak. O kadar güzel stadyumlarımız varken neymiş? Uğur getiriyormuş Kocaeli stadı, Bursa stadı, orada oynamalıymışız. Hadi in oradan. Bu kadar kötü zemin, bu kadar kötü bir futbol anlayışı olabilir mi ya?
2: Tabii canım. Ya futbol yani, güzel zeminde oynanır yani. Her zaman da bunu söyler bütün otoriteler. Hatta sahanın içinden gelen kişiler. Ki Alper abi sen de sahanın içinden gelen birisin aynı zamanda.
3: Evet. Yani futbol güzel sahada oynanır. Hani diyor ya Montella Hoca, Fransa işte sanki sahada oynamamış, sadece Türkiye oynamış, bize zemin yardım etmedi dedi ya Fransa maçından sonra.
2: Evet.
3: Hocam zemin Fransa'ya da yardım etmedi.
2: Tabii bu zeminde iki takım da oynuyor sonuçta.
3: Şimdi zemin Bursa'da, zemin Bursa'da İtalya'ya da yardım etmedi aslında. Ama sen topu oynayamıyorsun ki. Sen takımı sahaya yayamıyorsun ki. Sen motivasyonu, sen konsantrasyonu veremiyorsun ki.
2: Doğru.
3: Yani neyi konuşuyoruz? Ya biz neyi konuşuyoruz? Ya bak Montella Hoca'ya günlerdir Alper Üstündağ TV YouTube hesabımda destek veriyorum. Diyorum ki hocanın elinde sihirli değnek yok. Şu anda biri gelse ne yapabilir ki bu takıma diyorum. Yıldızlar topluluğu isimlere sahibiz, hakimiz. Onları mı Montella Hoca oynatmıyor, kadroyu almıyor diyoruz. Evet tamam dedik, Dünya Kupası'nda ayak kırıklığı yaşadık, o da üzüldü dedik. Evet gençlere pek şans vermiyor, takımlarını oynamayan oyuncular oynatmaya çalışıyor dedik. Yani destek verelim, Montella Hoca'nın yanındayız dedik. Nasıl Filenin Sultanları'nda Santarelli bir İtalyan olarak İtalya'yı yenip kupaya uzandıysa, sen de bir İtalyan olarak bize, milli takımıza ilk kez İtalya karşısında galibiyeti getirebilirsin dedik.
2: Doğru.
3: Yani biz inan Yani Montelli hocadan daha çok motive olmuşuz karşılaşmaya.
2: Öyle.
3: Ya biz Türk halkı olarak Montelli hocadan daha çok konsantreydik maça. Ya oynamayan oyuncuları oynatmak nedir ya? Önce Montelli hoca bunu bir anlatsın bize. Yani Barış Alper Yılmaz tutkusu nedir? Kerem Aktürkoğlu tutkusu nedir? İrfan Can Kahveci'yi kadroya alma, Samet Akaydın'ı kadroya alma tutkusu nedir? Yani ya o kadar konuşulacak çok şey var ki Can. Ya yazık ya. Yazık yani. Yani ben tekrar söylüyorum. Özel maç oynasak benim bu kadar zoruma gitmez.
2: Doğru ama abi
3: Uluslar
2: yani.
3: Uluslar Ligi'nde mücadele ediyorsun. Tamam, Ateş Çemberi bir grup. Katılıyorum. Ama sen Fransa karşısında beraberliği kaçıran taraftın. Beraberliği alabilirdin. Yani 3 gün sonra İtalya maçında ne değişti? Ne değişti yahu? Sen niye rotasyon yaptın? Ne gerek vardı? Niye Abdülkerim'i kenara aldın? Niye İsmail'i kenara aldın? Günlerdir sakat olan Orkun'a niye şans veriyorsun mesela 11'de? Çocuğu ateşe atıyorsun.
2: Doğru, ayağında Atelli oynuyor.
3: Ya ne gerek var? Ya İlhan Fakılı'yı niye kadroya almıyorsun? Aral Şimşir'i niye kadroya almıyorsun? Emirhan'ı niye kadroya almıyorsun?
2: Hatta Berke Özleri de sayabiliriz yani.
3: Eren Elmalı takımında oynamıyor ya.
2: Doğru. Berke
3: Eren takımında gol oynamıyor. Sen Eren'i 11'de oynatıyorsun. 8 tane gol atmış Fenerbahçe. Gol olmuş, yağmış Eyüp Kalesi'ne. Bir tane gol atamamış Kerem Aktürkoğlu. Sen bu adamla milli takımda gol bekliyorsun.
2: Gerçekten öyle ya.
3: Ya kusura bakmasın ya kimse. Kusura bakmasın. Yani tamam, Montelli Hoca'ya destek verelim dedik. Rota istikrar dedik. Sabredelim dedik. Hoca kötü niyetli değil dedik. Ama hocam sen bu işi başaramıyorsun ya. Sen kimsenin seni görevden almasını lütfen bekleme. Vallahi. Yani senin yaptığını herkes yapar bu sahada. Senin yaptığını herkes yapar. Kusura bakmasın kimse.
2: %100.
3: Artık Montelli Hoca ile veda zamanı gelmiştir.
2: %100.
3: Bundan önce Fransa maçı sonrasındaki Can yayınımızda ne kadar ılımlı konuştun değil mi?
2: Kesin. Ve %100 ve ben de aynı düşüncedeyim abi bu arada. O gün de seninle abi %100 aynı düşüncedeyim. Bugün de aynı düşüncedeyim. Lütfen abi Alper abi devam edebilirsin.
3: Ya böyle bir şey yok. Yani ve ben sana ne dedim? Şimdi Montelli Hoca ile yolları ayıralım. Ama ne yapacağız? 10 gün içerisinde hangi hoca bu takıma hakim olur dedim. Doğru mu?
2: Doğru.
3: Şimdi kardeşim sen 3 gün önce Fransa karşısında bir futbol oynatıyorsun. 3 gün sonra İtalya karşısına çıkıyorsun. Rotasyon yapıyorsun. Saçma sapan bir futbolla yarım saatte maçı veriyorsun.
2: Doğru.
3: Ya o yüzden kimse kusura bakmasın sevgili Can. Yani yani bütün dinleyicilerimize de buradan selam olsun. Yani kötü bir gece. Hiç iyi bir gece yaşamıyoruz. Dediğim gibi keşke özel maç olsaydı da bu kadar içimize dokunmasaydı bu karşılaşma. Yani Fransa karşısında bak, bunu hak veririm. Fransa dünya futbolunda önde. İtalya dünya futbolunda önde. Belçika dünya futbolunda önde. Bunların hepsine varım.
2: Tamam.
3: Ama sen Fransa'ya kaybet, İtalya'ya kaybet. Şimdi sen Belçika'yı da kaybedeceksin deplasmanda.
2: Öyle gözüküyor.
3: Sen şimdi Belçika'yı da kaybedeceksin deplasmanda. Öyle gözüküyor. Ya Montelli Hoca görevden alınmayacak. Montelli Hoca istifade etmeyecek. Gideceğiz iki deplasmanda daha kaybedeceğiz. 4-0 sonra Montelli Hoca istifa etti.
2: Peki şöyle sorayım. Alper abi peki şöyle sorayım.
3: Bak, Uluslar Ligi'nde alacağımız başarılı sonuçlar sonrasında Avrupa Şampiyonası'nda seri başı olabilme ihtimalimiz varken Montelli Hoca bunu bizim elimizden nasıl alabilir ya?
2: Doğru.
3: Ya ben bir Türk olarak bunu kabul etmiyorum ya.
2: Doğru.
3: Türk milli takımının başında yabancı teknik direktör olmaz arkadaş. Konsantrasyon sağlayamıyor, motivasyon sağlayamıyor. İtalyanca konuşuyor, tercüman. Düşünsene. Sevgili Can, bak Allah aşkına lütfen herkes bir hayal etsin.
2: Tamam abi.
3: Montelli Hoca İtalyanca konuşuyor, tercüman böyle yapıyor. Maçı kazanacağız. Konsantrasyonumuz üst düzeyde olacak. Haydi çocuklar, haydi aslanlarım, haydi yavrularım. Sonunda da şey mi diyor? Allah yardımcımız olsun mu diyor mesela? Ya ben ya vallahi ağlanacak halimize gülüyoruz.
2: Ya gerçekten ağlanacak halimize gülüyoruz ama çok ya güzel anlattın abi.
3: Motivasyon tercümeyle olmaz.
2: Motivasyon
3: tercümeyle olmaz. Motivasyonu sağlayacak olan o ülkenin dilini konuşan hocadır. Bak İtalya'nın teknik direktörüne Mancini. İtalyanca konuşuyor. Takımı nasıl motive etmiş gördün mü? Ve bu İtalya Mancini ile devam ederse Avrupa Şampiyonası'na da gider, Dünya Kupası'na da gider.
2: Ve sırılsıklamdı bugün kenarda. Kaç defa gösterdi yayıncı kuruluş. Hakikaten çok denedi ve ya kenarda gerçekten 12. futbolcu gibiydi Mancini de. Onu da söyleyelim abi. Şunu soracağım. Peki ya bugün tabii ki müsabakanın yayıncı kuruluşunda Fatih Terim'in yorumlarını duyduk. Yani Fatih Terim mi yakışır bu takıma? Şenol Güneş mi bu takıma yakışır? Yoksa Fatih Tekke ismi çok fazla konuşuluyor abi yani.
3: Fatih Tekke'si yapma Allah aşkına sevgili Can. Fatih Terim'de kal da Fatih Tekke'ye dönme.
2: Peki.
3: Yani ben sana şöyle söyleyeyim. Ben ne dedim biliyor musun? Sevgili kardeşim Burak'la beraber karşılaşmayı izledik.
2: Sevgilerimiz olsun. Selamlarımız olsun Burak.
3: Fatih Hoca dedim. Şimdi dedim burada dedim yanda dedim Ender abinin yanında oturuyor yorum yapıyor ya dedim. Keşke dedim bir ihtimal olsa da dedim Fatih Terim aşağı inse de dedim yedek kulübesine geçse dedim. Ya Fatih Hoca'nın verdiği motivasyonu, Şenol Hoca'nın verdiği motivasyonu, Mustafa Hoca'nın verdiği motivasyonu ya Montella Hoca verebilir mi ya?
2: Mümkün değil.
3: Ya verebilir mi ya? Bak Fatih Tekke de yanlış anlamasın kimse. Fatih Hoca'nın vereceği motivasyonu da kimse veremez.
2: Fatih Tekke de iyi motivasyon verir anlamında. Yani
3: Sergen Yalçın'ın vereceği motivasyonu bile veremez Montella. Çünkü adam bizim dilimizi konuşmuyor. Bir de utanmadan her basın toplantısında şey diyor. Ben kendimi Türk gibi hissediyorum. Ulan kendini Türk gibi hissediyorsan 3 senedir Türkçeyi niye öğrenemedin o zaman?
2: Mesela o da bir başka
3: ya
2: bir konu.
3: Bıraksınlar bu işleri. Onlar Euro'ları seviyor. Euro'ları.
2: Onlar
3: yeşilleri seviyor, kırmızıları seviyor sevgili Can.
2: Çok güzel anlattın abi. Peki bir şey soracağım abi. Aslında Vincenzo Montella'nın herhangi bir istifası olmazsa ve federasyon görevinden almadığı koşulda oklar Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu'na döner mi? Ne zaman döner? Sonuçta İbrahim Hacı Osmanoğlu herkes tarafından çok fazla eleştiriliyor. Bütün kulüp, sonuçta kulübün taraftarları, belli kulüpler tabii ki her zaman her daim federasyon başkanı olunduğu vakitte bizim ülkemizdeki zaten iklim o kişinin eleştirilmesi yönündedir ama eğer şayet Vincenzo Montella'nın ayrılmaması ya da istifa etmemesi durumunda bu süreçte artık belli bir kararı almaması kaynaklı olarak Sayın Hacı Osmanoğlu'na oklar döner mi diye sormak istiyorum abi.
3: Bence dönmez. Bizim ülkemizde federasyon başkanına ne zaman oklar döndü ki? Bizim ülkemizde kim istenirse o federasyon başkanı oluyor. Bizim ülkemizde gözümüz açık gidecek, gözümüz açık. Futbolun içinden gelen, o futbol kültürünü bilen, sahada top oynamış, forma terletmiş, soğuğu sıcağı yemiş, antrenman nedir, çimi toprağı bilen.
2: Doğru.
3: Bir başkan gelmeli. Bak Basketbol Federasyonu'na bak, Hidayet Türkoğlu var.
2: Futbol
3: Federasyonu'nun başına başkanına bak, Mehmet Akif Üstün daha var. Futbol Federasyonu'nun başına niye futboldan anlayan biri yok ya? Ya niye müteahhitlerle, iş adamlarıyla, ticaretle uğraşanlarla biz iş döndürmeye çalışıyoruz Türkiye'de ya? Ya Fatih Terim A-Spor'da yorumculuk yapacağına federasyon başkanı olması yakışmaz mı mesela ya?
2: Çok yakışır.
3: Ya yakışmaz mı ya?
2: Aurasıyla yani ve hakikaten hani belli çekim etkisiyle diyelim Fatih Hoca hakikaten çok kıymetli bir isim olabilir ve unutulmaz bir federasyon başkanı olabilir diye düşünüyorum ben de.
3: Ben Cumhurbaşkanımızın yerinde olsam futbolun içinden gelmiş, futbolu iyi bilen Cumhurbaşkanımızın yerinde olsam yarın itibariyle Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı Fatih Terim yaparım. Hemen sabahına da Türk Milli Takımının teknik direktörünü Arda Turan yaparım. Bir dakika düşünmeden.
2: Arda Turan da hakikaten çok iyi isim bu arada abi. Şu anda
3: Fatih Terim federasyon başkanı olacak, teknik direktör Arda Turan olacak. Ne olacak biliyor musun? Hani zamanında şey vardı ya Barcelona'da. Neydi efsane İspanyol'un efsanesi? Guardiola'nın üstünde biri vardı. İsmini hatırlayamadım.
2: Johan Cruyff, Cruyff'u mu diyorsun abi?
3: Cruyff Guardiola modeli vardı. Hatırlıyor musun? Cruyff Guardiola
2: tabii
3: modeli vardı.
2: Tabii.
3: İşte Cruyff Fatih Terim olacak. Guardiola Arda Turan olacak. Ya ne yakışır ya?
2: Çok yakışır
3: ne
2: abi.
3: Ne yakışır ya? Yıllardır dilimizde tüy bitti. Gözümüz açık gidecek ya. Bak benim sana buradan vasiyetim sevgili Can. Gözüm açık gidecek. Yani ben bunu göremezsem ne olur konuşmaya devam et yani.
2: Şöyle bakıyorum bazı...
3: Futbolun içinden gelen birini istiyoruz ya Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı'na. Türk istiyoruz, Türk Milli Takımı Teknik Direktörlüğü'ne ya. Çok mu bir şey istiyoruz ya?
2: %100. Hakikaten öyle. Hakikaten öyle. Bu arada bir dinleyicimizin iddiası var ama sanki istifa olacak gibi ve bir Türk teknik direktörle anlaşılma iddiası var.
3: Ne istifası? Allah aşkına bir şey söyleyeceğim. Hı. Bugün günlerden pazartesi, farkında mısın sevgili Can?
2: Doğru abi.
3: Yani 4 gün sonra maç var. Ondan sonra 7 gün sonra maç var.
2: Doğru, 2 tane daha maç var tabii bir hafta içinde.
3: Hangi Türk teknik direktör gelecek de takıma şimdi müdahale edebilir ya 3 gün içerisinde?
2: Çok zor.
3: Kimin müdahale etmesini bekliyor?
2: Bu 4 maçlık sonrası için zaten belli şeylere bakmamız gerekiyor abi, anladım.
3: Aynen kendim. Öyle. 2 maç daha oynarız. 4'te 0 çekeriz. Ondan sonra teknik direktör gider. Hı. Avrupa Şampiyonası'nda seri başı olma hakkımızı kaybederiz. Abi böyle bir şey var mı ya? Montella Hoca diyor ki işte ben kendimi Türk gibi hissediyorum. Tabii ki biraz duygusalım. Ama emin olun herkes rahat olsun. Kafanız rahat olsun. En iyi futbol oynayacağız sahada diyor. Biz de kendisine inanıyoruz, güveniyoruz, konuşuyoruz. Hı hı. Hocam sen çıktın yarım saatte maçı verdin ya. Yarım saatte 3 oldu ya.
2: Gerçekten.
3: Ya böyle bir şey olabilir mi sevgili Can ya? Yani umutla oturduğumuz ekran başında yarım saat sonra umudumuzu kaybettik.
2: Ki yani ben hayatımda bir futbol müsabakasında kritik anları aktarmadığım bir dakika skor hatırlamıyorum. Bugün ikinci yarıda içimden gelmedi. Yani sadece dinleyicilerle mesajlaştık. Yani dinleyicilerin mesajlarını okudum. Onlarla beraber isyan ettik. Hakikaten çok sıkıntılı bir akşamdı. Hepimizin nefesini kırdı.
3: Neydi? Bak o sahanın hali neydi Bursa'da? Bak o sahanın hali Bursa'da neydi? Taraftarın hali neydi? Ya taraftar yarım saat olmuş. Hani 3-0'a gelmiş. Ya tamam moraliniz bozulabilir. Ama iyi hatırla Beşiktaş Lyon maçı. 3-0 Beşiktaş içeriye mağlup girdi. Beşiktaş çıktı 3-3 yaptı maçı.
2: Doğru.
3: Ya taraftardır takımı ayakta tutan.
2: Ki hatta Benfica Beşiktaş maçı da aklıma geliyor benim. O 3-0'dan 3-3 Cenk'in attığı.
3: Benfica maçı ya bak ne diyorum sana. Ayakta tutan, takımları ayakta tutan taraftarlardır. Yani doğru. Sen Bursa taraftarına bilet vermiyorsun. Sen Kocaeli'nde Kocaeli Spor taraftarına bilet vermiyorsun. Oranın miğferlerine bilet vermiyorsun. Nerede gazoz içen, çekirdek çıtlayan, maç seyretmek için stada gelen, tribünlere gelen isimler var, onlara bilet veriyorsun. Ya olacak iş değil sevgili Can ya. Olacak iş değil ya. Ya burada kusura bakmasın kimse, Sayın Hacı Osmanoğlu da verdiği bu stat kararlarıyla sınıfta kalmıştır.
2: Yani milli takımın net bir stadyumu olmalı mıdır diye soracağım abi. Ve bu stadyum nerede olmalıdır ve hangi stat olmalıdır diye sorayım abi.
3: Ya ben şöyle söyleyeyim sana. Ya kesinlikle ve kesinlikle bir kere zemini güzel olan statlarda oynanmalıydı maçlar.
2: %100.
3: Yani İstanbul'da oynanmalıydı. Hı hı. Yani İstanbul taraftarına, gerçekten büyük kulüplerin taraftarlarına biletler dağıtılmalıydı. Hı hı. Onlar gerekeni yapmalıydı. Yani 3 büyük kulüple, 4 büyük kulüple bir araya gelinmeliydi. Bu kritik maçlar öncesinde taraftar gruplarına biletler dağıtılmalıydı. Koordine halde takıma destek verebilecek, avantaj sağlayabilecek bir o atmosfer yakalanmalıydı.
2: %100.
3: Yani balık baştan koktu ve yanlış yapıldı sevgili Can. Yani rotasyonla beraber Montella Hoca da İtalya maçında bütün her şeyi alt üst etti. Yazık oldu. Gerçekten çok yazık oldu. Yani ben Fransa karşısında, İtalya karşısında, ya en azından Fransa karşısında, yani bu farklı mağlubiyeti hepimiz Fransa karşısında bekliyorduk.
2: Doğru.
3: Yani İtalya karşısında direniriz, alırız maçı diyorduk. Ya tam tersi oldu. Fransa karşısında direnen bir milli takım vardı. İtalya karşısında direnmeyen bir milli takım vardı. Yani diyorum ya bak, tekrar söylüyorum. Ya ölü toprağı vardı takımın üzerinde ya. Baskı yok, destek yok, denge yok, bütünlük yok, takım oyunu yok. Adam adaman futbol yok. Ya ilk yarıda bitirdi zaten İtalya işi. Mancini Hoca bile, ben sana söyleyeyim mi? Mancini Hoca bile bu kadar herhalde basit bir maç beklemiyordur.
2: Kesin. Ya bence de beklemiyordur. Ya ben zaten kadrolara bakınca, mesela Alper abi, aslında rakibe bakınca 9 tane adam değişmiş. Bir arada hiç oynamamış oyuncular. Yeni teknik adam. Yani ne oluyor acaba? Yani böyle bir, ya bizim kadroya da baktım, dedim niye rotasyon var? Pek de anlayamadım. Bir anda maç 3 oldu. Hiçbir şey hissetmeden direkt, zaten zemin çok çok kötüydü. Ya hiç hırslı bir oyuncu yok. Topu ısıran bir tane adam yok. Ya en kötü bir yeriniz kanasın dedim ya. Hani mücadele ederken o milli takımda bir oyuncunun bir yeri kanar ya. Bütün ikonik maçlarda hep onu görürüz ya Alper abi. Hakikaten hiçbir şey göremedik ilk yarıda. Ya kahroldum ben kendi adıma. Bilmiyorum yani ne diyeceğimi, ben de bilmiyorum. Valla son cümlelerini de almak isterim Alper abi. Gerçekten zor bir akşamdı konuşmak adına. O yüzden de sorayım son cümlelerini dilersen abi.
3: Sevgili Can, konuşmak gerçekten çok kolay değil, çok zor. Hepimizin sinirleri gergin, gergin bir karşılaşma, gergin bir gece yaşadık. Hiç beklemediğimiz bir milli takım vardı sahada. Milli takımımıza bu skor yakışmadı. Yani Fransa karşısında bu skoru almış olsaydık, yani derdik ki yani Dünya Kupası finalleri oynamış, Avrupa şampiyonaları kazanmış, Dünya Kupaları kazanmış bir Fransa karşısında bu skor çok anormal değil. Yani yapabileceğimiz bir şey yok. Adamların kadroları dünya yıldızlarıyla dolu derdik, geçerdik. Ama İtalya karşısında böylesine farklı bir mağlubiyet almış olmak yani insanın içini yaralıyor. Yani gerçekten kabullenmiyorum. Bundan sonraki süreçte de Montella Hoca ile yola devam edip etmeyeceğini tabii Türkiye Futbol Federasyonu karar verecektir. Ben Montella Hoca'dan açıkçası eğer alnı ak ve başı dikse ben çıkarım. Kendime yakıştıramadım bu mağlubiyeti derim. İstifa ederim. Ama Montella Hoca istifa etse de Türkiye Futbol Federasyonu'nun şu bir hafta içerisinde oynayacağı iki maç öncesinde böyle bir istifayı da kabul edeceğini düşünmüyorum. Yani deplasman maçlarında oynayacağız. Açıkçası sonuç olarak mağlubiyetlere devam sevgili Can. Ben Cuma ve Pazartesi de milli takımdan bir galibiyet beklemiyorum açıkçası.
2: Vallahi katılırım.
3: Yani inan Dünya Kupası'nda Avustralya, Paraguay, Amerika'nın olduğu grup ne kadar kolay demiştik.
2: Doğru.
3: O grupta ateş çemberiymiş, haberimiz yok. O gruptan çıkamadık. Biz Fransa'nın, İtalya'nın, Belçika'nın olduğu gruptan nasıl çıkacağız zaten? Neyi hayal ediyoruz ki? Uluslar Ligi'ni işte birinci bitireceğiz. Avrupa Şampiyonası'nda seri başı olacağız. Bunlar hayal. Yani önce biz sahada futbol oynamayı öğrenelim. Önce hocamızın vereceği motivasyona inanalım, güvenelim, hocamıza güvenelim. Ondan sonrası kolay. Ama yani Montella hocayla pek yol devam etmeyecek gibi gözüküyor.
2: Vallahi katılırım abi. Peki çok teşekkür ederim Alper abi. Hakikaten her İyi zaman katkılarından kaynaklı. Her zaman bize destek vermenden kaynaklı. Sağ ol abi.
3: Her zaman. Her zaman sevgili Can. Herkese iyi geceler, geçmiş olsun.
2: Evet, Alper abi çok çok güzel anlattı. Çok da fazla bölmek istemedim aralarda, tabii ki ben de zaman zaman duygularıma engel olamadığım için bazen ben de isyan ettim ki yani Vincenzo Montella'nın hele hele şu ortamdan sonra, yani taraftarlar, bizler, ya yani bizler hepimiz sonuçta ülkemizin başarılı olmasını istiyoruz. Burada tek bütün bir şekilde bir yayın yapıyoruz ve yani bu akşamdan itibaren yani bu kadar fazla tepki çekmişken, hani Dünya Kupası'nın üzerine Fransa maçıyla hadi şeyler oluyor dedik. Sonrasında böyle bir skor, böyle bir zemin, böyle bir karar. Yani diyecek hiçbir şey bulamıyorum. Yani mutlaka yol ayrımı kesinlikle ve kesinlikle tek çare. Çünkü belli şeyleri bizim gibi sıcakkanlı insanların olan iklimlerde değiştirmeniz mümkün değil. Yani çıkıp 3 tane maç kazansanız da ilk kaybettiğiniz maçtan sonra zaten yine topun ağzında siz olacaksınız. O yüzden de ne zaman artık bu ayrılık ne zaman gerçekleşir onu bilemiyoruz. Tabii ki belki yayınımız sırasında bile gerçekleşir. Ki artık zaten ülkemizde bir gelenek haline geldi. Yani basın toplantısında, flash röportajda veyahut da bu tarz bir alanda istifaları da görebiliyoruz. Çok fazla gördük. Yani sonrasında geri dönüyor vesaire. O bambaşka hikayeler ama gerçekten de yani bugünün sonunda bakalım kararlar ne olacak. O yüzden de yani Alper abinin hatırlatması çok doğal. Bu durum çok çok doğru bir şekilde özetledi Alper abi. 7 günde 2 maç daha oynayacağız. Yani bu maçlara hocasız mı çıkacağız? O yüzden de yani herhalde 4 maç sonunda bu iş olur dedi ki ben nitekim katılıyorum. Muhtemelen öyle olacaktır ama yani Cuma günü mesela biz ne izleyeceğiz acaba? Ya da Pazartesi günü ne izleyeceğiz? Bunlar çok tartışılır. Yani Selim Hoca müsaitse bir bağlanacağım. Selim Feyzoğlu'yla biraz sohbet edeceğiz ki Alper Üstündağ'la hakikaten bayağı aslında dolu dolu sohbet ettik. Yani teknik taktik konuşulabilecek bir akşamda olmadığımızı zaten sizlere de birçok sefer aktardık. Selim Hoca ile beraber daha çok sahadaki bütün teknik taktiği konuştuğumuz yayınlar yapıyoruz. Ama Selim Hoca ile bugün aslında birazcık da dertleşme programı gibi olacak. Alper Üstündağ'a da bir kez daha teşekkür edelim. Selim Hocam hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk, iyi akşamlar. Çok ya, iyi bir akşam olmadı bizim için ama.
2: Vallahi hocam ne demeli, neresinden başlamalı, neresinden tutmalı daha doğrusu, ya da bir yerinden tutmalı mı demek istiyorum. Hocam yani öncelikle konu başlığı vereyim diyorum. Üzerinden isterseniz sizinle beraber karşılıklı konuşuruz. Alper abiyle de çok güzel bir şekilde konuştuk. Alper Üstündağ da buradan bir kez daha sevgilerimizi iletelim. Yani Vincenzo Montella diyorum. 3 nokta koyuyorum. Ve yorumlarınızı bekliyorum hocam.
4: Yani Vincenzo Montella'nın performansı büyük bir hayal kırıklığı bence. Dünya Kupası'na biz kendimizi attığımızdan beri ki kalabalık bir kontenjan var Dünya Kupası'na katılınabilecek bir turnuvaydı ve iyi bir jenerasyon katıldı. Ama o turnuvanın başından beri bu maça kadar gördüğümüz performans, sahadaki plansızlık, yani bence kimse ne diyeceğini bilemiyordur artık. Yani 27. dakikada 3-0'la kopan bir maç var. Hani Mancini burada, ya burada beni severler hani Türkiye'de, gelip bir 9-10 tane atıp gitmiş olmayayım demese, yani takım frenlemese, İtalya takım topu biraz bize bırakmasa, inanılmaz yüz kızartıcı bir skor olma ihtimali.
2: Konya'daki İspanya'ya 6-0 mağlup olduğumuz müsabakaya mı benzerdi? Eğer frenlemese Mancini.
4: Yani her yere gidebilirdi. Ben ya peki ya hava, zemin, sonra kornerde basit bir hatayla yenen gol. Böyle

0: futbolcuya karşı böyle rahat rahat Esposito gelmişler, kardeş geldiler, oynadılar, sürklase ettiler maçı, gittiler diye düşünüyorum.
1: Doğru. Peki maç önünde Selim Hocam, yani oyunu okurken en azından bugün böyle bir, yani nasıl diyelim, korkunç bir sonuç hiç öngörmüş müydünüz? Yani ben çok şaşırdım kendi adıma, onu söyleyeyim. Hocam siz nasıl bakmıştınız?
0: Şimdi geçen yayında bana göre yenebileceğimiz tek takım bu gruptaki İtalya demiştim. Bugün o fikrim de değişti. Bu İtalya takımında kaç tane eksik olduğunu saymak çok zor. Daha kimler? Barella'ları, Moiskin'leri, Chiesa'ları.
1: Di Marco var.
0: Di Marco var.
1: Locatelli'si var. Hiçbiri oynamadı. Yani.
0: Bu böyle biraz daha biz nasıl Türkiye'yi rahat rahat yeneriz kadrosuyla gelip hakikaten de o şekilde yani. Biz hiç planlamıyorduk böyle bir mağlubiyet bence ama Mancini'nin bu planı varmış gibi gördüm ben.
1: Doğru.
0: Yani kadroya baktığımda dikkatimi çeken birkaç unsur var. Biri Eren Elmalı. Hiç oranın oyuncusu değil. Yani sol haf oynuyor. Üçlünün solunda. Ferdi yokken eksikliğini nasıl hissettiğimizi gördük. Eren Aydın, özür dilerim, Oğuz Aydın. Fenerbahçe'de sezon başından beri forma şansı bulduğunda sol kanatta, genelde sağın sol kenarında forma şansı buluyor. Bu sefer sağının tam tersi tarafa atıyorsunuz onu ve defansif bir rolle yine üçlünün sağında. Yani bir şekilde Arda Güler mücadele ediyor, sorumluluk almaya çalışıyor. Orkun sorumluluk almaya çalışıyor. Ama bir plan yok yani. Yani top bizdeyken, rakip antrenörler kendi inisiyatifleriyle topu bizim takıma bıraktığı zaman ne yapıyoruz? Gidiyoruz hemen ceza sahasının çevresine birazcık top çeviriyoruz. İşte hasbelkader birinin önüne düşer de içeri atar mıyız diye plansız, spontane bir şekilde pozisyon arıyoruz. Gelenleri atamıyoruz. Yani bugün Kerem'in kaçırdığı pozisyona ben gözlerime inanamadım açıkçası.
1: Katılırım hocam.
0: Yani gerçi yani futbol oynayan insanlar zaten bilir yani böyle pozisyonlar kaçar ama artık hani 10 tanesi gelir, 8'ini atarsınız, biri kaçar, biri direkten döner şeklinde genelde kaçar o hani kale ağzındaki pozisyon. Burada artık bir bitiricilikte başarısızlık var. Kaç maçtır? Barış Alper garibim koşuyor, mücadele ediyor. Nereye kadar koşacak bu çocuk?
1: Doğru.
0: Top tutamıyor, koşuyor ama yani takım ileri gidemiyor ki yani topu çıkarıyoruz, kontratak yakalıyoruz. Hemen sonuçlandırmaya çalışıyoruz. Ya zaten başarısız sonuçlanıyor hücum ya da topu kaptırıyoruz. Hani bir topu tutalım, bir yerleşelim. Yok yani. Çıkmıyor takımdan şu anda. İyi de bir jenerasyon. Çok da inanıyorum aslında bu jenerasyondaki oyunculara birer birer hepsine. Ama bir takım halinde şu ana kadar çalışmadı. Ve Montella yazar diye düşünüyorum.
1: Peki şunu soracağım. Oyuncu. Aslında biraz sağ dışından hocam sizi her zaman sağ içinde zaten sizinle sohbet etmeyi çokça severim ve çok şey de sizlerden öğreniyoruz hocam. Çok sağ olun, var olun bir kez daha ama yani bugünden sonra Vincenzo Montella istifasını beklemeli miyiz? Vincenzo Montella istifa eder mi bugün yayınımız sırasında veyahut da basın açıklamaları sırasında ve veyahut da bu 4 maçlık dilimin sonunda istifa etmezse oklar Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu'na döner mi diye de sormak istiyorum. Yani birazcık da aslında şu anda tabii ki genel bizim de metin kutumuz, chat boxumuz veyahut da bir diğer ismiyle Montella'yı istifaya davet eden bayağı bir dinleyicimizle dolu. Okların da Sayın Hacı Osmanoğlu'na dönme durumu oluşur mu eğer bu istifa gelmediği sürece? Sonuçta böyle bir durumdaki karar alan aksiyon Türkiye Futbol Federasyonu'nun başındaki Sayın Hacı Osmanoğlu'ndan geçtiğini anlıyoruz biz en azından. Buradaki biz medya mensupları, hatta aynı zamanda futbol yorumcuları diyelim ki taraftarlara da birazcık görüşünüzü hocam sizden alabilir miyiz? Yani nasıl bakıyorsunuz buradaki duruma, istifa durumuna? İstifa etmeli mi? Bir de onda

0: soralım tabii ki hocam sizin nezdinizde.
1: Doğru anlıyorsam şunu demek istiyoruz. Montella ile şu anda yolları ayırmayan bir İbrahim Hacı Osmanoğlu'na oklar döner mi?
0: Evet.
1: Sorumuz bu.
0: Evet.
1: Cevap vermesi güç bir soru. Neden böyle? Şimdi bu ülkenin en iyi durumdaki futbolcuları, Türkiye'nin, bizim milli takımın en iyi futbolcuları belli. Bunu Hacı Osmanoğlu'nun buradaki seçimlerde yani etkisi varsa da çok minimal vardır diye düşünüyorum ki yoktur yani. Ne iş olacak? Montella'nın bu jenerasyonu bu şekilde kullanmasına ötürü yani birçok konuda bu kadar sert çıkış yapan bir federasyon başkanının artık bu kadar başarısızlıklara tahammülümüz yok, senle yolları ayırıyoruz diyebilmesi lazım.
0: Doğru ve bu kadar keskin ama kararlar alan bir başkanla bahsediyoruz. Lütfen.
1: Sürekli de Dünya Kupası'nın başından beri ne kadar da Montella'nın arkasında olduğunu ifade ediyor Sayın Osmanoğlu.
0: Doğru. Osmanoğlu. Doğru.
1: Ben o yüzden iki tarafta da bir istifa beklemiyorum. Sadece İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun da çok sorumlu olduğunu düşünmüyorum buradaki başarısızlıktan. Ya yani burada gerçekten teknik bir başarısızlık var. Ya bunu teknik direktör devam edecekse düzeltecek, başka şeyler deneyecek. Ya da
0: gerçekten yani, sonuç tatsız bir yere gidecek yani ya da diyorsun.
1: Ya söyleyecek bir şey de bulamıyorum yani.
0: Peki ya, aslında şöyle bir şey var. Yani bugün çok fazla hocam lafınızı böldüm özür diliyorum tekrardan ama bugün çok fazla bizim yayın kutumuza şu geldi. Mesaj kutumuza şu geldi. Yani milli takımı yerli bir teknik direktör çalıştırmalıdır savını öne süren birçok dinleyicimiz var ki yerli teknik direktör olarak bugün de yayıncı kuruluşta yorumculuk koltuğunda Sayın Fatih Terim bugün maçta belli yorumlarıyla eşlik etmişti bütün izleyicilere. Fatih Terim gibi Şenol Güneş gibi bir ismin gelmesi belli havayı değiştirir mi veyahut da gelmeli midir veyahut da Fatih Tekke gibi Arda Turan gibi bir isim birazcık daha uygun bir durum mu olur bu milli takıma diye sormak isterim. Veyahut da tabii ki devam mı etmelidir hoca diye yine de bu seçeneği de söylemek durumundayım tabii ki bu oturduğum koltukta.
1: Türk teknik adamın kesinlikle Türk milli takımının havasını değiştireceğini düşünüyorum. Sırf soyunma odasında yapacağı konuşmaların Türkçe olması bile takımın çehresine motivasyonunu etkileyecektir. Ya burada şunu demiyorum tabii ki yani Montella ile takım arasında bir iletişim kopukluğu vardır. Yeteri kadar motive ediyordur demiyorum. Çünkü zaten milli takımdaki birçok oyuncu yurt dışında forma giydi, giyiyor. Yabancı dil hakimiyetleri de vardır diye düşünüyorum. Hani orada bir iletişimsizlikten ya burada bir plansızlık görüyorum ben. İşler yolunda gitmediği zaman bir B planı yok. A planı çok kolay ortadan kayboluyor varsa. Bir kan uyuşmazlığı var. Yani bir Türk teknik adam gelsin tezinden ziyade bu uyuşmazlığı artık bertaraf edip böyle biraz daha oyuncuları yakinen tanıyan, daha kişisel ilişkileri olan bir teknik adamın gelmesi daha başarılı bir milli takım görmemize yol açabilir. Ama oyuncu grubu da yani bir oturmadı. Bir golcü sorunu var. Bekler sürekli değişiyor. Kimin hani eskiden Gökhan Gönül ile Caner oynayacağını biz hepimiz bilirdik.
0: Doğru.
1: Maçtan önce. Şimdi sol bekte Ferdi'yi biraz biliyoruz. Tamam artık Ferdi kendini kanıtladı. Ama sürekli bir değişiyor. Zeki Çelik bir sağ bek oynuyor, bir stoper oynuyor.
0: Ya da Mert Müldür mü oynayacak? Bir
1: takıma çıkıyor. Yok bir düzensizlik var yani bir ya biz bu yani şu anda ne oynanıyor? Uluslar Ligi A grubu oynanıyor değil mi? Bizim buraya girerken takımımızın hazır olması gerekiyor.
0: Kesin.
1: Hala bir deneme bir şeyler deniyoruz yani hala takımı oturtmaya çalışıyoruz. 3-4-3 mü oynasak işte Barış ileride solda Can Uzun. Can Uzun 3-4-3'ün solunda oynamakla ne alakası var?
0: Doğru. Valla hocam siz teknik olarak tabii ki bu durumu çok çok daha iyi bilirsiniz ama bir 4-6-0 denendi, bir 4-3-3 denendi, bir 4-2-3-1 denendi. Bugün 3-5-2 işte 3-6-1 nasıl adlandırırsınız ya da 3-4-3 deneniyor. Ya bu kadar taktik değiştirilir mi hocam? Yani belli takımlar belli ezberlerle, özellikle milli takımlar belli ezberlerle ilerlemeye devam ederken bu kadar fazla taktik değiştiren bir teknik adamın başarılı olduğu örnekleri gördünüz mü? Siz tabii ki dünya futbolunu çok çok yakından takip ediyorsunuz. Nasıl bakıyorsunuz bu konuya?
1: Oyuncu alışkanlıkları bozuluyor. Oyuncuların oynadığı mevkiler değişiyor. Yani çözümü çok zor geliyor ama biraz daha planlı bir milli takım görmek hepimiz bence isteriz. Yani bir spontane bir oyun, yani Avrupa'daki tıkır tıkır top oynayan takımlar bunun çalışmalarını yapıyorlar, sahaya yansıtıyorlar. Bizimkiler ne yapıyor? Nasıl organize hücumlar yapıyorlar antrenmanda? Getiremiyorum gözümün önüne. Hep bir şekilde Barış'ın önüne top giderse top bende girer gibi.
0: Birazcık ya tutarsa gibi mi geliyor? Yok, çok doğaçlama mı geliyor?
1: Güzel bir orta kessin, Barış'ın da kafasına otursun mesela, gol olsun. Yani pas kanallarında birbirleriyle kurulan üçgenlerde bile maç içinde farklılıklar var. Yani bir plansızlık ortaya koyuyor bu bence.
0: %100. Peki hocam, biraz da şunu sormak isterim ki bugün saha zeminini hocam siz de çok eleştirdiniz ama Bursa'daki taraftarlar, hatta Kocaeli'nde asıl taraftar olan, hani tribüncü dediğimiz insanların tribünde olmamasını Alper Üstün'de eleştirmişti, Alper abi eleştirmişti. Bu insanların mutlaka olması lazım, tribün atmosferleri için çok önemli olduğunu vurgulamıştı. Ben başka bir soru sormak istiyorum. Milli takımın spesifik bir stadı olmalı mı? Mesela Fransa'nın Stade de France'da oynar bütün maçlarını Fransa. Milli müsabaka olduğu zaman maç Stade de France'da oynanır. Ya da işte belli başlı milli takımların böyle örnekleri var. Farklı yerlerde her ili dolaşalım gibi bir durumu yok bazı milli takımların. Ki zemin bu işteki hocam, siz çok daha iyi bilirsiniz, zemin çok çok mühim bir şeydir futbol oynanırken. Böyle bir bu kadar sıkıntılı bir zemin olduğu için bunu soruyorum. Yoksa Bursa Spor taraftarıyla alakalı herhangi bir isyanım yok ki, çok da beğendiğim bir taraftar grubudur. Severek de takip ederim birçok aksiyonlarını. Buradan çok da sevdiğim Bursalı insanlara da sevgilerimi ileteyim ama milli takımın spesifik bir stadı olmalı mıdır? Olursa da hangi stat olmalıdır ve neden? Burada yani tabii ki hocam siz çok tarafsız biri olduğunuzu biliyoruz ama yani bir spesifik bir futbol takımının stadını işaret ederseniz de işte şu takımlısınız size diye ithaf etmezler. O yüzden de sormak isterim, yani spesifik olarak hangi stadyumda milli takım oynamalı ya da böyle bir durum mu beğeniyor musunuz en azından Anadolu'da dolaşma fikrini diye.
1: Şöyle bir cevap verebilirim buna. Avrupa ülkelerinde kendi milli takım stadının belli olduğu ülkelerde, yani Avrupa ülkeleri genellikle yüz ölçümü küçük ülkeler oldukları için merkezi tek bir yerde milli takım maçları oynansa bile insanlar oraya ulaşım sağlayıp rahatlıkla bir şekilde ülkenin her yerine insanlar maça katılım sağlayabiliyor.
0: Doğru.
1: Ama Türkiye yüz ölçümü çok büyük bir ülke olduğu için maçın tek bir yerde, bütün maçların tek bir stadyumda oynanmasının ülkenin geri kalanının hani maça gidebilme, milli maç tecrübesi yaşayabilme fırsatını ortadan kaldıracağını düşünüyorum ben bir kere. Onu söyleyeyim. Yani tek bir yerde oynanması Türkiye gibi bir ülkede bence mantıksız olur. Hani bütün farklı coğrafyalarda farklı taraftarların milli takımı izleyebilmeleri güzel bir şey. Yani zeminler tabii ki daha iyi olsa çok daha güzel bir futbol atmosferi olur milli takım için. Yani potansiyel statlar var aslında böyle bir planlama yapılacaksa. Yani İstanbul'un konumu çok tartışılırdır ama Olimpiyat stadı bunun için uygun bence. Orada da rüzgar problemi kesilirse bu yapılabilir diye düşünüyorum.
0: Katılırım. Yani rüzgar problemiyle olursa zaten o daha da kötü. O başka bir konu ama katılırım hocam size.
1: Yani onun etrafında belki bir çalışma yapılıp modernize edilirse stat, mesela atıyorum Schalke 04'ün stadının etrafı çevrilidir. Kesinlikle içeri rüzgar girmeyen bir stadyumdur. Öyle bir kompleks, öyle bir kapalı kutu yapılırsa Olimpiyat stadında oynanabilir diye düşünüyorum. Onun dışında yani ligde mücadele eden takımlardan birinin stadında olması da yani o takım için hani çim bakımı, ekstra sürekli orada milli maçların yapılması bir şekilde zeminin daha da kötüye gitmesine sebep olur diye düşünüyorum. O yüzden hani arenada, Kadıköy'de veya Vodafone'da tüpraşla düzeltiyorum, özür dilerim.
0: Hiç problem yok.
1: Oynanması çok uygun olmaz diye düşünüyorum milli maçların.
0: Peki Selim Hocam, bugünlük şimdi Vincenzo Montella'nın açıklamalarına döneceğiz. Selim Hocam çok çok teşekkür ederiz. Yani normalde sizinle beraber futbolun derinliklerine indiğimiz, futbolun hakikaten saha içindeki düzenine mercek altına aldığımız programlarda sohbet etmekten aşırı keyif almakla beraber bugünkü yayın akışımızı ister istemez bu rotada gerçekleştirmek durumunda kaldık hocam. Öncelikle kusuruma bakmayın tekrardan. Bir kez de teşekkür
1: ederim. Montella nasıl açıklayacak durumu?
0: Aynen. Bakalım. Hocam sağ olun, var olun tekrardan.
1: Herkese iyi akşamlar.
0: Evet, Selim Hoca ile birazcık tartıştık. Hakikaten kendisine bir dönmüştük. Bakalım Vincenzo Montella'nın açıklamaları neler?
2: Koray Baloğlu, Vincenzo Montella ile birlikteyiz. Kötü başladık. Devamı da çok istediğimiz şekilde olmadı. Kötü bir gece hepimiz adına. Hoca neler söyler, neleri yanlış yaptığımızı düşünüyor bu akşam.
3: No, sicuramente l'approccio alla partita è stato al di sotto della richiesta e del livello dell'avversario e di questo ci dispiace. Non siamo abituati a giocare ogni tre giorni questo tipo di partite e sicuramente un valore ripristino mentale è sicuramente un valore importante. Secondo tempo la squadra ha giocato come doveva giocare, è stata una partita equilibrata nel secondo tempo dove l'episodio per riaprirla non ci ha aiutato, insomma, quindi dopo 3-1 c'è stato qua opportunità del 3-2, l'azione successiva la partita è chiusa, quindi io sono serena nell'analizzare la partita. Ci siamo meritati i fischi il primo tempo senza dubbi, l'accettiamo e tutto deve servire per migliorare nella preparazione del mentale soprattutto della partita.
4: Aslında kesin olarak şöyle söylememiz gerekiyor. Maça yaklaşımımız rakibin seviyesine göre olmadı ilk yarıya baktığınızda. Yani 3 günde bir bu seviyede maalesef böyle bir alışkanlığımız yok milli takım olarak. Bu beni üzüyor. İlk yarı bunu belirledi baktığınızda. İkinci yarıda 3-1'li bulduktan sonra daha iyi başladık ikinci yarıya. Sonra maalesef gol iptal oldu. Tam böyle ortak olacakken böyle bir sonuç oldu. Ama dediğim gibi ilk yarıya baktığınızda yuhalanmayı, ıslıklanmayı hak ettik. Yani oyun olarak, takım olarak. Ama ikinci yarıda tekrardan bir hareketlendik ve seviyemizi yakalamaya çalıştık. Ama alışkanlığımız olmadığı için her seferinde ben maçları analiz ederken de hep sakin kalmaya çalışıyorum. Her seferinde en doğrusunu yapmaya çalışıyoruz. Çocuklarımızı, futbolcularımızı yönlendirmeye çalışıyoruz. Çünkü genel olarak böyle bir alışkanlığımız yok. 3 günde bir bu seviyede bu rakiplere karşı oynamaya böyle bir alışkanlığımız yok maalesef.
2: Hocanın da altını çizdiği gibi 3 gün sonra da bir Belçika maçımız var ve hayal kırıklığı yaşadığımız bir akşamın ardından durumu nasıl toparlamayı, futbolcuların durumunu nasıl toparlamayı düşünüyor bu arada, kısa arada?
3: Prendere esempio dalle cose imparare, dalle cose che non hanno funzionato la prima mezz'ora e lavorare su quella, avere fiducia, avere equilibrio nel giudizio e ognuno di noi deve dare qualcosa di più.
4: Yani şöyle söylemek lazım, derslerimizi almamız gerekiyor, bu kesin. Hani ilk 30 dakikayı baz almamız gerekiyor, bütün çalışmaları onun üzerinde yapabiliriz. Tabii ki de farkındayız alışkanlığımızın olmadığını, ama hiçbir zaman özgüvenimizi kaybetmememiz gerekiyor çünkü bu seviyelere biz geldik. O yüzden en iyi şekilde tekrardan sahada olmaya gayret edecekler.
2: Teşekkür ederim.
4: Teşekkür ederim.

Evet, biraz da kendimi yorumlamak isterim ki hem Alper Üstündağ hem de Selim Hoca'ya çok çok teşekkür ediyorum. Ki Vincenzo Montella basın toplantısına ne zaman çıkacağını bekliyoruz şu anda. Birazdan herhalde kendisi de çıkacaktır ama açıklama hiç sürpriz olmadı. Öncelikle öyle söyleyeyim. Yani birazcık doğrudan birkaç bir şey söylemek isterim ki açıklama hiç sürpriz olmadı. Hoca da beni şaşırtmadı. Maç içinde de tıpkı böyle bir açıklama yapmasını bekliyordum. İşte ilk yarıdaki oyundan dolayı kabahatliyiz. İkinci yarı ama böyle oynadık. İşte tepki gösterdik. Sayılmayın golümüz olmasaydı falan daha farklı bir hikaye olabilirdi gibi bir yorum. Ya bir kere 3 günde bir maç oynama alışkanlığımız yok cümlesi size döner hocam. Yani sonuç olarak Vincenzo Montella göreve ne zaman gelmiş bakacağım. Montella göreve ne zaman geldi? Ya Mancini çünkü geleli herhalde bir 10 gün oldu değil mi? Tabii. 10 günde yani bunu alışkanlığı olan bir

Nihayette sonucunu alan, hatta bazı şeyleri doğru buluyordum. Kattı zaten. Yani normalde iyi futbolcu ama kırkında millet bu yağmurda o kadar para vermiş gitmiş. Bağırır bağırmaz o taraftara kalmış demiş. Ya o öyle bir şey, yani tribünlerde bölümler olur. Yani tribünlerde bölümler olur. Yani tribünlerde sizler de stadyumlara giden dinleyicimiz de öyle. Yani diyelim ki dinleyicimiz de öyle. Yani diyelim ki 45 bin kişi orada, böyle 1000 kişilik bir öbek olur kale arkasında. İşte farklı bir bölgeye de böyle bir

0: Ne güzel, ötekiler abi hiçbir suçumuz yok mu desin yani. Bence demesin, herkes takkiyi önüne koysun yani, bakacak yani. Ne olduğunu ne bittiğini birazcık kendileri bakacaklar abi. Yok öyle bir dünya yani. Ya tamam, burada Vontelli'yi eleştirmek kolay. Hepimiz istediğimizi söylüyoruz. Ya Sayın Hacı Osmanoğlu'nu da çok eleştirmek lazım. Yani herhangi bir belli başlı kararlarda sabit duruşu bence güzel. Ama birazcık da bazen yeniliğe açık bir şekilde yani farklı aksiyonlar alabilmek gerekir. Bilemiyorum yani, gerçekten sıkıntılı görüyorum yani tabloyu. Yani nasıl şimdi mesela atıyorum Cuma günü Belçika maçı var. Ne kadar kişi izleyecek ya da mesela milli takım deplasman tribünü oluşturacak. Orada tabii ki Belçika'da gurbetçilerimiz olacak ama ne kadar ilgi gösterecek? Ya da içinden gelecek mi yani bu skorlardan sonra? Bu tablodan sonra? Ya birazcık bunlara da bakmak lazım. Yani belli şeyleri de tamam, tutarlı olmak güzel ama bazen de yeniliğe açık olmak lazım. Bu düzen bu şekilde sürmez diyorum. Aynı zamanda bakmaya çalışıyorum. Yani basın toplantısında şey yaptım ama bizim de yayın takvimimize göre artık yayının sonuna doğru gelmiş bulunuyoruz. Vallahi. Basit olmaz olmadı. Peki. Bugünlük bizden bu kadar. Dilerim ki başka maç sonu programlarında hakikaten futbolu konuştuğumuz, futbolun daha çok tekniğini, taktiğini, detayını konuştuğumuz, yani böyle saha dışı teorilerin üzerinden gerçekten bas bas bağırmadığımız programlar olmasını temenni ediyorum kendi adıma. Yani zaten genelde her zaman radyomuzda, radyoda biraz daha futbol konuşmaya çalışarak belli şeyleri anlatmaya gayret eden bir futbol sever olarak buradayım. Ama bugün futbolun konuşulabileceği herhangi bir şey yoktu. Bu yüzden de Montelli hocam sizi kınıyorum. Bugünlük benden bu kadar. Görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.
1: Can Genç'le Dakika Skor sona erdi. Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın.

0: Sorularınızla başlayabiliriz. Beyefendiye mikrofonu verebilir miyiz? İkinci sıra.
1: Takvim.com.tr Görkem Ağgündüz. Bugüne kadar kendisinin sürekli arkasında duran TFF Başkanı Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu bugün devre arasında maçı terk etti. Kendisi bu konuyla alakalı ne düşünüyor? Kendisiyle alakalı bir aksiyon alınabileceğini düşünüyor mu? Teşekkür ederim.
0: Evet.
2: La domanda era questa, mister. Fino adesso il presidente è stato sempre dietro.

0: ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorlar. Milli takıma destek vermeye çalışıyorlar. Yani benim elimde olsa bu uzun süreçte bu kadar pozisyon dışında oynayıp bu kadar çok mücadele verip fedakarlık yapıp yapan iki tane futbolcuya desteklerimi hiçbir zaman esirgemem ve heykellerini bile dikesim geliyor açıkçası. O yüzden kesin olarak hani herkesin yani milli takımımıza daha fazla sahip çıkması gerektiğine inanıyorum. Ve bir detay daha var, pardon. Şöyle bir detay var, Türker abimiz belki onaylayabilir, yanlış mı değil mi diye. 2019'dan beri farkındaysanız milli takımda sürekli kendi takımında, kendi kulübünde oynayan Türk forvet yok. Gol atan Türk forvet yok Türkiye'de.
1: Emre Tanrıver, GZT Spor. Kamuoyu kadro adaletinizi sorguluyor. Özellikle Kenan Yıldız'ın yokluğunda İlhan Fakılı ve Aral Şimşir gibi formda oyuncuların kadroya alınmaması, kendi kulüplerinde çok fazla süre bulamayan futbolcuların geniş kadroda yer bulamaması, geniş kadroda yer alması ve süre bulan futbolcuların geniş kadroda yer almaması gibi eleştiriler yapılıyor. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Teşekkürler.
0: Mi sta la domanda ovviamente riguarda anche Kenan, che la mancanza sua quando abbiamo fatto la lista per questo ritiro abbiamo visto tanti giocatori che sono stati selezionati nonostante non giocano nei propri club. Pensi che anche questo abbia avuto un effetto un po' ritroso nei nostri confronti?
2: Noi stiamo portando avanti un progetto cercando di fare i punti. Io credo nella gradualità dei calciatori, nell'inserimento dei calciatori, nell'abitudine a giocare determinati tipi di partita. Io lo so che per esperienza personale che chi non gioca è sempre più bravo quando le cose non vanno bene. Io so che ci vuole e credo che ci voglia gradualità a giocare questo tipo di partite, altrimenti si rischia anche di stoppare la crescita di determinati ragazzi. Quindi Kenan manca, un giocatore importante, Hakan manca, un giocatore importante, ci manca anche Muldur, oggi abbiamo forzato Urkun e lo ringrazio ancora, che veniva da un po' di inattività, e questi sono giocatori importanti nel peso del valore di una squadra.
0: Aslında şöyle bakmak lazım. Futbol projesi olarak bakmamız gerekirse proje içinde çalışmalar yapıyoruz ve yeni futbolcuları katmak özellikle bu seviyede çok kolay olmuyor. O yüzden yeni futbolcuları hemen bu seviyede atalım, gelişimini engelleyelim, kapatalım, önünü kapatmaktansa kademeli bir şekilde, dereceli bir şekilde yavaş yavaş entegre etmek takıma daha doğru olduğunu düşünüyorum. Evet, bugün Kenan yoktu, Hakan da yoktu, Mert Müldür de yoktu ama sahada mesela Orkun da vardı. Orkun özellikle uzun zamandır bir sakatlığı var. Ona rağmen, her şeye rağmen burada kalıp destek vermek istedi, fedakarlık yapmak istedi. Bu seviyede bu şekilde zorlayacağımıza yavaş yavaş bu seviyede alışmamız gerekiyor ve tabii ki de günden güne entegrasyonu sağlayıp futbolcuları hazırlamamız gerekiyor.
3: Buyurun. Uğur Engin, Durin Medya. Montella yönetiminde son 5 maçta milli takım sadece 1 galibiyet aldı, 4 mağlubiyet aldı. Az önce bir değerlendirme yaptı. İtalya milli takımının kadro değerinden bahsetti. Yarı yarıya fark olduğunu söyledi. Yaklaşık bundan 6 ay önce 150 milyon euro kadro değerine sahip olan Bosna Hersek, İtalya milli takımını mağlup ederek Dünya Kupası'na katıldı. Dünya Kupası'nda da çok ciddi anlamda olumlu işler yapamadı milli takım. Bu grupta da yine aynı zamanda iyi performans sergileyemiyor. Bugün ilk yarı özelinde sahada olmayan bir milli takım vardı. Kadro planlaması, teknik taktik analiz, İtalya milli takımının son Belçika maçındaki kadrosunun 8 oyuncusunun birden bu maçta değişmesine rağmen çok rahat bir galibiyet aldığını gördük. Montella uzun yıllardır ülkemizde yaşıyor. Az çok Türkiye'yi, Türkçe'yi bilen bir isim olduğunu düşünüyorum.
4: Soruyu gelelim.
3: 40 bine aşkın Bursa taraftarı, Bursa'daki taraftarlar istifa diye bağırdı kendisine. Aynı zamanda Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu'na da istifa tezahüratlarında bulundular. İbrahim Hacı Osmanoğlu karakterli bir duruş sergiledi ve
4: sorunuzu alabilir miyiz beyefendi?
3: Montella da istifa etmeyi düşünüyor mu? Tekrar bu grupta C ligine mi düşmesini bekliyor Türkiye'nin?
4: Demin bu sorunun cevabı verildi beyefendi zaten. Başka bir soruya geçebiliriz. Başka sorunuz varsa alalım. Başka bir soruya.
5: İstifa etmeyi düşünüyorum diye cevap versin.

0: Ma assolutamente no, credo nel lavoro che sto facendo, credo che questi ragazzi hanno dimostrato una reazione, quindi di essere convinti di quello che fanno. Nel secondo tempo non ci penso assolutamente, così come non ci pensavo di andare via quando c'erano delle opportunità importanti per me e non ho lasciato il lavoro in corso. Quindi sento il sostegno dei ragazzi, ai ragazzi avranno assolutamente il mio sostegno fino alla fine, e per come sono abituato a fare io il mio lavoro, le cose che devo dire preferisco dirle ai ragazzi, laddove per poter migliorare ovviamente. Quindi se voi pensate in generale che questa squadra meriti molto di più di quanto fatto fino ad oggi, lasciamo stare il primo tempo di oggi, se c'è un colpevole date la colpa a me tranquillamente, ma i ragazzi non meritano sicuramente le critiche fuori misura, come un po' è successo anche oggi.
1: La domanda per il mister, proprio corta, era se vuole dimettersi dopo un risultato del genere. Il mister hocamız da şöyle cevap verdi. Hayır, ben yaptığım çalışmalara inanıyorum açıkçası. Önemli fırsatlarım varken bile gitmedim. Çünkü burada sürdürdüğümüz çalışmalarımız, futbolcularımıza inancımız sonuna kadar devam ediyor. Genel olarak bugüne kadar yaptıklarımızdan daha fazlasını hak ettiklerini düşünüyorsanız bana suç atabilirsiniz. Ama ben futbolcularımın arkasında durmaya devam edeceğim. Ve kesinlikle onlarla birlikte buralara kadar nasıl geldiysek buralara kadardan devam etmesini de biliriz. Gerektiği yerde de zaten böyle bir durum söz konusu olursa öncelikle futbolcularımla konuşurum ben zaten bu tarz kararları, ama öyle bir gündemimiz yok.
2: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
3: Kim ne dedi?
4: Türkiye maç sonu canlı yayınıyla sizlerle birlikteyiz. Ciddi bir hezimet yaşadık. Yani son zamanlarda ben bu kadar ezildiğimiz, bu kadar üzüldüğümüz, bu kadar aciz hissettiğimiz bir maç seyretmedim. Direkt topu Haluk abiye paslayarak başlayalım.
5: Ben de hiç vakit kaybetmeden bu tablonun bir numaralı sorumlusu Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu'nu istifaya davet ederek başlıyorum. Çünkü yani Perşembe'nin gelişi Çarşamba, Dünya Kupası'nda Montella'nın ortaya koyduğu performans vasatı aşamamışken, yani birçok Avrupa'da başarısız olan ülkeler teknik sektör değiştirmişken, istikrarlı bir şekilde Montella'ya devam ediyor, yola devam etme kararı alan İbrahim Hacı Osmanoğlu'dur bugünkü maçın sorumlusu. Zaten Bursa'da tribünlerde TFF istifa, İbrahim Hacı Osmanoğlu dışarı tezahüratlarıyla sorumluyu tespit etmişlerdir. Fransa maçından sonra 1-0'lık mağlubiyetle başımız öne eğilmedi demiştim. Bugün 27. dakikada başımız öne eğdiler. Emeği geçen herkesi tebrik etmek lazım. Felaket bir futbol akşamı. 27. dakikada maç bizim için bitti. Montella'nın Belçika'ya bile götürmemesi gerektiğini düşünüyorum. Yani hiçbir planı olmayan, çok ayrıntısına gireriz, bir teknik direktörümüz var. Yani Adana Demirspor'da yaptıkları sebebiyle ben çok beğendiğim bir teknik adamdı. Ama o gün bugündür yani hiç milli takımımızda başarılı bir performansını hatırlamıyorum, açık söyleyeyim. O nedenle başta Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu olmak üzere Montella istifa diyorum.
6: Baba, ben topu alayım senden. Ben modere edeyim senin futbol bilgine, saygıdan. Şöyle söyleyeyim, son 5 maçta 4. yenilgisini aldı milli takım. Dünya Kupası'nda 2 mağlubiyetten sonra havluyu attı. Son maçta Amerika'yı yendi. Ondan sonra şu anda UEFA Uluslar Ligi'nde 2-0 yaptı. Ve rakibimiz olarak gözüken İtalya'ya 4-1 yenilerek. Yani İtalya'da nasıl bir İtalya baba, onu da söyleyelim. İtalya son 3 Dünya Kupası'na katılmamış. Teknik kadrosunu değiştirmiş. Yeni teknik direktörüyle var olmaya çalışan bir İtalya'dan bahsediyoruz. Baba abi, bu arada Fransa gol atmış.
4: Evet. Son anda sıkıştırdım bir tane abi.
6: Evet abi, Fransa gol atmış. Bir dakika, bakacağım şimdi.
5: Evet, 1-0 öndeler abi.
6: Evet abi, Fransa gol atmış. Ama ben tabii golü kimin attığını

0: söyleyecek kadar şeyi bilmiyorum. Ha, bakarız abi ona. Durun. O lise. 88'de 60.
1: Şimdi milli takım bence bir şeyde misyonunu tamamladı. Yani doymuş gibi görünen bir milli takımımız var. Montella Dünya Kupası'nda işi bırakmış. Biz Uluslar Ligi'nin şu anda görüntü itibariyle, yayından önce de seninle konuşuyorduk. Uluslar Ligi'nin Haiti'si olduk biz. Montella'nın direkt İtalya kafilesine dahil edilip oradan ülkesine gönderilmesi bence en net çözüm olur.
0: Ya peki orada araya girsen de şunu söylesem. Şimdi Fatih Hoca maç yorumunu yapınca öyle bana güzel gözüktü ki gözüme. Ben özlemişim de zaten Fatih Terim'i. Fatih Terim'i direkt o yayın odasından aşağı kulübeye indirsen de Montella'nın hemen görevine son versen olmaz mı?
2: Şeref tribündeki boşalan koltuğa İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun hocaya geçtiği koltuğa Frex, onu
0: koysam olabilir abi. Yani orada olamadıysa öbür olsun. Hiç olamayız ya, gelsin benim yerime otursun. Hocaya yer mi yok?
1: Valla Montella gidecek büyük ihtimalle. Yani istifa etmezse federasyonun göndermesi lazım. Federasyon önce Montella'yı gönderip sonra kendisi gider diye düşünüyorum. Fakat bu kadar aciz göstermeye hakkı yok kimsenin milli takımı ya. Donnarumma'nın forması 80'den sonra çamurlanmaya başladı. Ayakta baba, bitirdi maçı.
0: İlk yarıda bana Haluk şey diye sorsan. İtalya'nın kalecisi Buffon mu Donnarumma mu desen cevap veremeyecek kadar görmedim İtalya kalecisini, biliyor musun? Bir tane isabetli şutları varmış. Yani bizim 0.09 galiba
1: evet.
0: XG'miz. Adamların 2'ye yakın XG'si varsınken yani ilk yarıda. Bizim çok erken başlayan mi? Yani kaçıncı dakikadaymış? 9. dakikada kornerden gelen toptan golü yiyoruz ve ondan sonra geçmiş olsun.
2: Abi golü gelene kadar zaten adamlar
0: bugün bizi perişan
2: edeceklerini gösterdiler.
0: Hayır hayır, o kadar yani erken geldi ki.
2: Hiçbir şekilde karşılık veremedin yani. Gole kadar da o kadar tek toplarla geldiler ki senin savunma orta sahan yani felaket bir kurgun var. Yani şimdi milli takımımız bugün gol attı evet ama ya bizim milli takımımızın gol atma planı ne dedim ben maç başlamadan önce Hikmet'e. Dedim ki yani nasıl gol atacağız biz? Çünkü milli takım kariyerinde bugün ikinci golünü attı Barış Alper Yılmaz. Bir tane Hırvatistan'a atmıştı. Bir tane bugün attı, bir tane çok acayip bir vuruşla yine attı da ofsayta takıldı. Bir tane golü var Dünya Kupası'nda, Orkun vuruyor, Barış Alper'e çarpıyor. Yani bizim milli takımımızın santraforu eksikliği bangır bangır bağırıyor. Kimse kusura bakmasın, Barış Alper oranın oyuncusu değil. Bu oyun mantığında Can Uzun, Fransa maçında da söyledim, oynamaz. Yani Can Uzun orada oynamaz. Çünkü Can Uzun son 10 dakika 15 dakika İtalyanlara bir sete çevirdik ya, baskı kurduk. Oralarda oynar Can Uzun. Can Uzun orada alır, şut atar, alır, araya bırakır. Alır, adam geçer, sıfıra iner falan. Oralarda olur Can Uzun. Ama sen yani kapandığın, geçiş oyunu oynadığın oyunda Can Uzun'la hiç varlık gösteremezsin. Onun
0: üçüncü golün hatası yok mu? Adamını kaçırmadı mı?
1: Var ya, sol kanat
0: hiç yoktu,
1: oynayınca.
0: Hiç yoktu yani. Eren kademeye girdi, o arada da geldi. Üç oldu.
2: Tek tek oyuncu performanslarına...
0: Baksan zaten kimseden yani yatırmış.
2: Birinci sıraya yazacağımız bir numaramız zaten. Altay. Yani geçen yayında da söyledim. Altay Bayındır Celta Vigo'da oynadığı süre aldığı sıfır. Sıfır dakika süre almış. Bir kaleciyle oynadın sen bugün İtalya karşısında. Niye abi koca Türkiye'de Altay Bayındır yani kaleci dediğin şey oynayarak ritim tutar ya. Hani her oyuncu öyledir ama kaleci daha da öyledir yani. Hani antrenman kalecisiyle oynayan maç kalecisi arasında çok büyük fark vardır. Sen bugün kendi takımında geçen sene Manchester United'da neredeyse sıfıra yakın. Bu sene Celta Vigo'da bir kaleci sıfır dakika süre alıyorsa İbrahim abi. Yani o kaleci kendi takımında birinci kaleci değilse Türk milli takımının birinci kalecisi olamaz abi. Olamaz. Bugün Uğurcan Çakır'ın yokluğunda sen kaleyi Altay Bayındır'a teslim ettiğin an kadrodaki adaletsizlik vangır vangır. Alsaydın ya bugün İrfan Can Kahveci'yi Montella niye almadın? Çıkarsaydın Arda Güler'i alsaydın İrfan Can Kahveci'yi. Her milli takım kadrosunu alıyorsun ya. Onu da alsaydın. Ya dün Enes Ünal'la ilgili açıklamalarını görüyorum. Felaket ya. Ya beni kovun diyor ya. Bangır bangır bağırıyor.
0: Ya
2: Montella attığı her adımla, her kadro tercihiyle, sahaya sürdüğü 11'le, basın toplantılarında yaptığı açıklamayla beni kovun kardeşim.
0: Abi kovmayın dese de ne fark eder ya? Kovalım zaten benden. Bak bunlara sürekli karşı olan bir adam olarak söylüyorum. Hiç öyle bir zihniyetim yoktur ama. Arkadaş bu mevzu zaten Dünya Kupası'nda bitmişti. Biz neyi zorluyoruz ya? 2'de 0'la başlıyorsun. Yani bugün kovdun, bugün yırtarsın. Yok efendim 4 maçı bekleyeyim dersin zaten çöpe atarsın Nations League'de.
2: Zaten attın abi şu anda bak geçen.
0: Kazanabileceğin tek maç bu maç ya.
2: Bizim bu grupta 3. olma ihtimalimiz yok ya. Yani şu çok an yok. Yok abi yok mümkün değil.
0: Realist bakarsak
2: nasıl olacaksın abi şuraya baksana.
0: Abi 3. ile arada 3 puan koydun ya bir anda.
2: Ya bir tane
0: kendi sahanda 4-1 yenilir misin abi sen tek rakibine?
1: Abi inanılmaz. Bizim bu grupta alabileceğimiz potansiyel 6 puanın 6'sı da İtalya'ydı.
2: Nasıl?

0: Can abi ya şu İtalya'dan ya şu, senin puan alma ihtimali sıfır
1: şu
0: ya.
1: Şu görüntüye bakarsak burası bize ağır geldi.
0: Zaten öyle. Biz bu seviye bir takım ülke. Ülke futbolumuz geldi. Bizim bu seviye değil. Bir ayağımız yere bassın. Ama burada şu var abi. Senin bir oyunun olur. Bir şey oynarsın sen. Milli takımımız bizim hiçbir şey oynamıyor. Arda Güler topu alacak, kafayı kaldıracak, şut atacak, araya bir oyuncu kaçıracak. Yani tek planımız bu. Tek plan Arda Güler üzerine kurulu.
2: Hikmet Bey, siz ne diyorsunuz şimdi? Sen hani böyle durumlarda genelde hani vatan millet Sakarya eşi dahi olsa daha böyle serin kanlı bakan, çok böyle şovmenist duygulara sahip olmadığını düşündüğüm bir insansın ama şimdi 4-1 yenilmişsin İtalya'ya. İtalya gibi savunması çok kuvvetli olacak takıma golcüsü olmadan sahaya çıkıyorsun ve 9. dakikada 1-0 geriye düşüyorsun. Ya senin gol atman lazım. Sen sonra bütün maçı tek başına Barış'ta oynuyorsun. Deniz Gülü 80'de sokuyorsun filan. Bunun bana futbol olarak bir şeyini açıklar mısın abi? Açılımı ne olabilir?
1: Abi meşhur bir deli fıkrası var. Bir tane duvarın üstünde delik var. O delikten arkadan birileri bağırıyor. 350, 350, 350. Birisi gidiyor bakıyor. Bakan adamın gözüne parmağı sokuyorlar. Sonra 351 diye bağırıyorlar. Şimdi bizim Kayode'yi durduramamamız inanılmaz bir olay. Adam bizim ceza sahamızın içinde yaşadı bugünkü maçın tamamını. Merkez orta saha Salih Orkun ikilisi Beşiktaş'ta gösterdikleri performansı ben beğeniyorum. Ahmet maçındaki Salih. Ahmet maçından beri şalter kapattı. Salih.
2: Orada kalmış
1: orada
2: bende de.
1: Ciddi bir sıkıntı var.
0: Yalnız öyle oynamıyorlar Beşiktaş'ta.
1: Şeyi anlayamıyorum biz.
2: 1-6-2-8 mi oynuyorlar?
1: Merkeze niye yönlendiriyoruz biz rakibi? Onu bütün dünya futbolu rakipleri çizgilere yönlendirmeye çalışıyor. Baskıyı merkezden çizgiye doğru yapıyor. Biz merkezi boşaltıp çizgiye yardıma gidip ceza yayını boş bırakıyoruz. Şimdi bireysel performanslarla alınan maçlardan sonra Montella çıkıp hepimize teknik, taktik, Türklük dersi falan veriyordu. Şimdi sorumluluğu kendi üstüne alıp teknik, taktik konuda bize izahatta bulunsun mesela. Bu İtalya, Belçika maçının ilk yarısında bir tane isabetli şutu var. Belçika top yaptırmadı. Belçika kendi yarı sahasına sokmadı. Belçika muhteşem bir takım olduğu için değil. Doğru oynadılar. Şimdi biz bugün yanlış oynadık. Ve ben şeyi anlamlandıramıyorum. Oyuncu değişiklikleri yapılıyor mesela. Kenarda gördüğümüz isim İsmail. İsmail girince diyorsun ki ne yapacak acaba?
2: Abi daha oraya gelmeden ben şöyle sorayım sana. Şimdi sen sahaya çıkan 11'de bir önceki maça ki nispeten biz Montella'yı eleştirmemize rağmen takımın da fena oynamadığını düşünüyorduk değil mi? Kaleciyi mecburen değiştirdin anladım. Defansın göbeğinde Ozan'ı koyuyorsun. Sol tarafa Eren'i koyuyorsun. Ferdi'yi oynatmıyorsun. Orta sahada da ayağında çatlak olduğu herkesin bildiği acılar içinde oynayan Orkun'u koyuyorsun. İsmail'in yerine. Şimdi bu değişiklikler sahaya nasıl yansıdı? Çok çabuk patladık zaten ama sen ne diyorsun mesela?
1: Bu değişiklikler sahaya şöyle yansıdı abi. Hayatında hiç bir araya gelmemiş oyuncu grubu ilk kez bu akşam toplanıyormuş gibi göründü. İtalya merkezden 3 tane oyuncuyla gelirken bayağı langırt gibi tık tık tık 2-3 topla bizim ceza sahamızın içine girdiler. Maç boyunca bizim olumlu yaptığımız hiçbir şey yoktu. Yani Altay uzun vuracak, Barış Alper indirecek. Sonra kendi indirdiği topla 4 kişinin 5 kişinin arasından çıkacak Barış Alper. Rakibin 6 numarası senin ceza yayından şut attı ve direkten döndü. Dönen topta gol oldu. Yani teknik taktik açıdan bu maç rezalet bir maç. Hayatımda seyrettiğim en kötü maçlardan bir tanesidir. Can Uzun'u kanat kullanıyoruz. Kanat oyuncusu Barış Alper'i santrfor kullanıyoruz. Can Uzun Frankfurt'ta forvetlerin yokluğunda, santrforların yokluğunda sahte 9 oynamıştı mesela. Hani benim için çözüm değildir ama illa bir şey yapacaksan bunu oynarsın.
2: Aynı,
1: o da yok.
2: Aynı soruyu sana da sorayım baba. Senin mikrofonu halletmişler uzaktan.
0: Vallahi abi ben bugün
2: yani başlangıç 11'inden başlayarak.
0: Ben bir kere geçen zaten Fransa maçında Can Uzun bence son derece kötü performans sergiledi. Abi ben söylüyorum bizim milli takımımızın yani Merih Demiral mesela yani Merih Demiral'ın bizim milli takım abi bak bizim milli takımımızın kesin dönüşmesi lazım. Yani problemimiz bizim sadece teknik direktör değil. Biz çok yavaş oynuyoruz. Ben takımın içinde de oyuncuların da Montella'nın kadro adaletine inanmadığı düşüncesindeyim. Yani oyuncularla Montella'nın mesafesinin de açıldığını düşünüyorum. Çünkü geçen hafta sen 3 gün önce Fransa maçında Ozan Kabak'ı oynatmıyorsun. Bugün Ozan Kabak'ı Abdülkerim'i kesip Ozan Kabak'ı oynatmanın bir sebebi var. Niye? Çünkü muhtemelen Ozan Kabak sana surat yapıyor. Yani sana tepki gösteriyor. Takım içinde oynamayan oyuncuların, çağrılmayan oyuncuların, çağrılıp oyuna sokulmayan, oynatılmayan, 21 kişilik maç kadrosuna dahil edilmeyen oyuncuları...
2: Neden katılıyorum sana adam, biliyor musun? Sen 46'da çünkü Abdülkerim'i sokuyorsun oyuna. Ozan'ı değil Meri'yi değiştiriyorsun. Sen aynen. Esas adamın yani hep daha fazla şans verdiğin Meri'yi değiştiriyorsun.
0: Doğru.
2: Orası dolayısıyla senin bu tezini kuvvetlendiriyor bence.
0: Tabii bence takım içinde forma adaletinden koptu. Ben takım içinde birçok oyuncunun Montella'ya olan inancını kaybettiğini düşünüyorum. Yani bir taraftan düşünüyorum böyle bilgi kırıntıları da var. Onu söyleyeyim. Yani, abi bir kere sen kadroyu açıkladığın an tartışılır bir kadron var. Hep söylüyorum ya. Bugün yedek kulübesine bakalım abi şimdi. Ferdi, Samet kendi takımında süre alan oyuncu değil. İrfan Can öyle. Yani bakıyorsun Ferdi Premier Lig'de oynuyor. Bugün yedek kulübesinde. Yani şeyi bilmiyorum Demir Ege'nin durumunu. Bir önceki maçta Demir Ege kadroda yok. Bugün kadroda var. Yani bir önce 21 kişilik maç kadrosu almadığın Demir Ege bugün son bölümde oyuna giriyor. Ben buralarda Montella'nın da konsantrasyonunu kaybettiğini düşünüyorum. Yani Montella'nın bir de çok uzun zamandır İbrahim abi milli takımımızın bizim gol
2: atmak, İtalya'daki manşetleri gol, hazırladıysanız
0: gol atmakla ilgili ciddi planlarımız var. Problemimiz var. Yani ciddi problemimiz var. Neden ciddi problemimiz var biliyor musun? Bak abi biz playoff oynadık. Kosova ile oynadık. 1-0'la geçtik. Romanya ile oynadık. 1-0'la geçtik. Yani biz oralarda da golü nasıl bulduğumuzu bir hatırlayın. Çok problemler yaşadık. Hı. Gol atmak üzerine.
2: Şunu okuyayım mı baba?
0: Oku.
2: İtalya Show Montella'nın Türkiye'sini dörtledi. Mancini kazanmayı hatırladı demişler. Öbürünü de verin çocuklar. Bir tane daha var. O hazırlayıcı verirsiniz. Orada da İtalya kafayı kaldırdı diyorlar. Türkiye evlerinde dörtledik. Yani hiç İtalyanların da beklediği bir şey değil baba.
0: Şunu söyleyeyim. Dört hı-hı. Bence bizim için biraz daha iyi sonuç oldu. Yani ilk 45 dakika, 30 dakikada, 27 dakikada iki tane aynı golden yedik abi. Aynı golden iki tane yedik.
2: Hangileri?
0: Bir sırtı iki. Dönük. 2 ile 3. Birincisi zaten
2: Duran Top. O ekspozisyon nedir abi yalnız? Her 2
0: ile 3. Yani santrafor sırtını dayadı. Al ver yaptı. Sağda Kayode'yi buldular. Birinde Kayode attı. Öbüründe şutu attı. Vurdu, Altay döndü. Büyük hatası var ikinci golde. Altay'ın. Yani o topu normal şartlarda tutması lazım. Ve aslında benzerini bir tane de sağ çaprazdan kornere attığı top var bir de. Yerde seken. Normalde o topu tutması lazım. Yani o neredeyse gol oluyordu. Ya abi sen teşhisi doğru yapmazsan tedavin mümkün değil olmaz. Senin problem ne abi? Kadronda kalecin problem, santraforun yok. Yani Enes Ünal'la ilgili ilerleyen dakikalarda konuşuruz. Enes Ünal'la ilgili izlemeye başladın mı demiş.
2: Ya arkadaş yani dalga geçiyorlar sanki.
0: Dalga geçiyor ya.
2: Arkadaşlar bu arada anket açın. Hangisi gitsin? Montella gitsin. İbrahim Hacı Osmanoğlu gitsin.
0: İkisi birden gitsin.
2: C ikisi birden gitsin. D hepsi kalsın. İkisi de kalsın.
0: Ha, aynen. Bu dört şeyli bence de bir
2: dörtlü anket. Dörtlü bir anket açın hemen şimdi.
0: Bence de. Hı hı. Ben ikisi de gitsin Cihim. Yani ilerleyen dakikalarda konuşuruz.
2: Bizim başlığımız da zaten.
0: Yani giderse yalnız Az Yıldırım tabii.
2: Montella'ya da al git.
0: Az Yıldırım'ın açıklamaları var ya. Az Yıldırım tabii mevcut Türkiye Futbol Federasyonu başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu var diye geniş geniş oynadı. İbrahim Hacı Osmanoğlu gider bir tane adaletli Türkiye Futbol Federasyonu başkanı gelirse de şöyle söyleyeyim. Yani Az Yıldırım'ın bu açıklamalarından sonra ya biz bu limiti nasıl ayarlamış bir önceki federasyon diye inceleme başlatır.
2: Abi Enes Ünal'la ilgili ne demiş biliyor musun bu arada? Tam dediğini sana söylüyorum. Fiziksel olarak biz

0: Tamam. Dele
1: Sport'un başlığı İtalya kafayı kaldırdı, Türkiye'ye evinde 4 dedik.
0: İtalya'nın kafayı kaldırmasında bir İtalya'nın büyük payı var tabii.
1: İtalya'nın kafanın yerde olduğunu kabul etmesi de bir enteresan. Tamam mı? Yani kendi sahasında 2-0 Belçika'ya yenilmişti. Ne oluyoruz demişti. Yani biz abi şu ara tokatı attıktı. Kazanmak için çıktığımız maçta yine abi 0-0'da da aynı kadroyla çıkıyoruz. 4-0 kazanmamız gerekse de aynı maç kadroyla.
2: Hiçbir şey değişmiyor abi.
1: Ben inanamıyorum mesela.
2: Yani, yani. Biz Dünya Kupası'na gittik. Oynadık abi değil mi? İki tane maç oynadık. Yine pozisyonumuz yok ya. Gol pozisyonu
1: yine yok. Yine yok.
2: Yine yok.
1: Ya maç bugün... işten geçtikten sonra pozisyon var ama ona da inanmayalım
2: abi. Ben sana bir söyleyeyim mi? Eğer maç İtalya'nın 2-3 gole daha ihtiyacı olsaydı böyle olmazdı bu maç.
1: İtalya.
2: Yani biz Mancini'yi şey yapalım. Pamuklara saralım yani. Mancini'nin zaten Türkiye sevgisini biliyoruz. Galatasaray'da teknik direktörlük de yaptı. Adam gibi de adamdır bu arada. Yani Türkiye'ye gelip tazminatını bırakıp Galatasaray'da tazminatını almadan gitti abi Mancini. Mancini çok karakterli birisi bir kere onu söyleyeyim. Yani Mancini'nin Türkiye sevgisiyle dörtte kaldı bu maç. Onu çok açık
1: bastı diyorsun söyleyeyim. Yani.
2: Tabii bastı. Basmasa yani İtalya devam etse yani bir sonraki maçı düşünmeye başladı şimdi İtalya. Fransa ile oynayacak. O maçı da düşünmeye başladı. Senin gibi değil ki abi. Adam 27. dakikada maç bitti. İtalya için de bitti. Senin için de bitti. Benim için de bitti. Tribünler için de bitti. Bak tezahüratları versinler arkadaşlar.
1: Verin abi tezahüratları.
2: Bak yani villa versene, villa versene. İbrahim Hacı Osmanoğlu villa versene diye tezahürat yapıyor.
1: Villa Bursa'da versene, tribünün. Villa versene. Hacı Osmanoğlu villa versene diye bağırıyor.
2: İbrahim dışarı diyor. Oturduğu koltuktan bak o koltukta oturamıyor İbrahim Hacı Osmanoğlu. Protokol tribünde.
1: Bu arada sosyal medyada haberler gördük. Biz de onun üzerine araştırdık. Stadı terk ettiği yönünde. Hatta Mecnun Yakmaz'ın da Bekir'in de terk ettiği yönünde. Alakası yok. İkisi de stadda kalmışlar. Yer değiştirmişler sadece.
2: Yani sadece tribünde değiller. İçeri locaya geçiyorlar yani. Görünmeyen yere geçiyorlar.
1: Daha görünen yerde Mecnun Yakmaz kalmış da başkan içeri geçmiş.
2: Başkan görünen yerde de durmuyor. Niye? Çünkü tepki. Yani öyle haberler muhtemelen... Başkan tribünü terk etti filan deyince tezahüratların önüne geçmek için de böyle bir şey yapmış olabilirler ama stattaymış. Hı hı. Yani bu bile bir Türkiye Futbol Federasyonu başkanının yani çünkü sonuçta abi şöyle bakabilir Türkiye Futbol Federasyonu diyebilir ki ya ben mi teknik direktörüm? Hayır öyle değil. O teknik direktörün o koltukta oturmasının sebebi İbrahim Hacı Osmanoğlu. Hiç burada sorumluluktan kaçmayacaklar abi. Yani milli takım Dünya Kupası'na gidince büyük federasyon başkanı oluyorsan bugün içeride İtalya'yı 4 yediğin günde o sorumluluğu alacaksın.
3: Kim ne dedi?
4: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
3: Kim ne dedi? PlaySpor Plus'tan mutlu günler. Fenerbahçe Plus programıyla karşınızdayız. Fenerbahçe'nin gündemini değerlendireceğiz. Her zaman olduğu gibi Fırat soracak, ben cevaplayacağım. Programa başlamadan önce kısa bir hatırlatmada bulunalım. PlaySpor Plus kanalına hala abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Programımızı beğenirseniz, yorum yaparsanız ve hype puanı gönderirseniz çok mutlu oluruz. Fırat hoş geldin.
5: Hoş bulduk Beyli, sen de hoş geldin. Milli ara biraz sakin geçiyor derken Fenerbahçe'de bir genel kurul gerçekleşti. Ve ilk başta biraz gergin başladığı söylenebilir. Ancak daha sonrasında İbra ile birlikte aslında projelere verilen yetkiyle birlikte Fenerbahçe için sakin bir gün kapanışı oldu. Sen de oradaydın. Genel bir başlayalım. Daha sonrasında konuşacak çok fazla başlığımız var tabii ki.
3: Fenerbahçe'nin gündemi senin de söylediğin gibi hiç durulmuyor. Fenerbahçe muhabiri olmak, Fenerbahçe'yi takip etmek bu anlamda biraz zor diyebiliriz. Çünkü 3 haftalık bir milli ara var. Burada bir tatile mi kaçsak, bir şey mi yapsak derken Fenerbahçe buna asla izin vermiyor tabii ki. Sponsorluk, imza törenleri, toplantılar, basın toplantıları, mali genel kurullar derken gerçekten zor Fenerbahçe'yi takip etmek. Mali genel kurula döndüğümüzde biz geçtiğimiz hafta yaptığımız programda da hafta içerisinde yaptığımız görüşmelerde de aslında Fenerbahçe camiasında görüştüğümüz, konuştuğumuz insanların tamamını şunu anlatmaya çalıştık. Kulüpten bize gelen bilgi bu yöndeydi. Bu mali genel kurulun son yılların özellikle Fenerbahçe'nin son 20-30 yılının en önemli, en etkili mali genel kurullarından biri olacağını söylemiştik. Öyle de oldu. Ama insanlar bunlar anlatılmaya başlandığında hemen akıllarında şöyle bir tablo oluşmaya başladı. O zaman kesin Aziz Yıldırım ibra etmeyecek bir önceki yönetimi. O zaman kesin çok yüksek tansiyonlu geçecek, bağrışmalı, çağrışmalı, tartışmalı geçecek derken çünkü Fenerbahçe camiasının son yıllarda özellikle kafasında özdeşleştirdiği büyüklük, ihtişam, etki alanının yüksek olması kavramları tamamen tartışmaya ve olumsuz negatif havaya yönelik. Ama dün itibariyle gördük ki Fenerbahçe'de

0: Yeni bir çağ başlıyor. Fenerbahçe'de projelerle, yatırımlarla birlikte farklı bir vizyon ortaya koyuluyor. 2010'lu yıllara bu anlamda Fenerbahçe vizyon anlamında, proje anlamında, yatırım anlamında 2010'lu yıllara dönmeye başlıyor. Burada da Aziz Yıldırım'ın geldiği günden itibaren Fenerbahçe'yle yatıp Fenerbahçe'yle kalkan bir başkan olduğu izlenimini bize veriyor.
1: İbra'yla başlayalım istersen. Senin dediğin gibi Saadettin Saran ve yönetimi İbra edildi. Aziz Yıldırım ilk başta ben İbra etmeyeceğim dedi. Daha sonra aslında birlik ve beraberlik için İbra etme yönünde oy kullanacağını söyledi. Bu süreçte İlker Bey'in açıklamasını dinleyince aslında bence çok etkili bir konuşma yaptı. Son 27 yılın tüm yükünü 9 aylık bir yönetime yıkamazsınız diye. Burada hem mali anlamda Aziz Yıldırım yönetiminin eksikliklerini de söyledi. Özellikle 2018 yılında kulübü nasıl bıraktığına yönelik. Hem de Ali Koç'tan kendilerine gelen durumu da söyledi. Ve aslında tabloda olağanüstü bir durum olmadığını belirtti. İlker Bey de sayın diğer yöneticiler. Burada da bir İbra yönünde oy kullandı genel kurul.
0: İbra konusuna geçmeden önce Saadettin Saran yönetimini tebrik etmek istiyorum. Çünkü hesap vermek üzere hazır ve nazır bir şekilde neredeyse tüm kadro birlikte salona giriş yaptılar. Toplantının sonuna kadar salonda hazır bulundular ve toplantı içerisinde de vermeleri gereken ne hesap varsa, konuşmaları gereken ne varsa bunu çok şeffaf bir şekilde dile getirdiler. Öncelikle Orhan Demirel, sonrasında İlker Halkun. İkisinin de yaptığı açıklamaları çok yeterli ve şeffaf buluyorum. Tabii ki ufak tefek tartışmalar olur. İlker Bey'in önce Barış Bey'le yaşadığı tartışma ve zaman zaman Aziz Yıldırım'la sözlü atışmaları, bunların olabileceğini söyleyelim. Belli bir seviyeye kadar tabii ki. Çünkü Fenerbahçe'de tartışmaların olması gereken yer zaten Fenerbahçe'nin kürsüsüdür. İbra konusuna yine az sonra geleceğim ama hazır Fenerbahçe'nin kürsüsü demişken katılımın bu kadar düşük olmasını da biraz tuhaf karşıladım açıkçası. Çünkü etki alanı bu kadar yüksek olacağı günler öncesinde söylenen bir mali genel kurulda. 2027'de Fenerbahçe'de seçim varken, 2027 yılında belli başlı insanların aday olacağı söylenirken, bu insanların ya da yakınından, çevresinden kimsenin bu mali genel kurula gelmemiş olması burada bize şunu gösteriyor. Acaba o kadar da Fenerbahçe'nin içinde bulunduğu mali durum ya da projeler önemli ya da kıymetli değil mi? Sadece önemli olan, değerli olan Fenerbahçe'nin başkanlık koltuğuna oturmak mı? Çünkü ben bu isimlerin kim olduğu daha belli değil bu arada. 2027 yılında olan seçimli genel kurulda kimlerin Fenerbahçe başkan adayı olacağı belli değil. Ama sonuçta birileri aday olacak. Aziz Yıldırım bırakacağını söylüyor. Ben çok düşünmüyorum bırakacağını. Daha önceki programlarımda da söylemiştim bunu. Ama sonuçta 2027 yılında birileri aday olacak ve bu tabloyu alacaklar aslında. Ben bu aday olacak isimlerin sabah 10.30'dan akşam 5.30'a kadar bu mali genel kurulu takip ettiğini ekranları başında düşünmüyorum. Önlerine gelen büyük ihtimalle belli başlı raporlar vardır. Bu sizin hakkınızda şunu söyledi. Bu sizin hakkınızda bunu ima etti. Ama Fenerbahçe'de borç ne kadar, yükümlülük ne kadar, Fenerbahçe'de 2010'lu yıllardan beri nasıl bir mali tabloyla boğuşuyor yönetimler? Ali Koç yönetimi, Aziz Yıldırım yönetimi, Saadettin Saran yönetimi nelerle boğuşuyor? Bunların yeni başkan olacak isimlerin çok fazla umrunda olmadığını dün akşamki katılım gösterdi. İbra'ya dönelim dilersen.
1: İbra'ya tekrardan dönersek de Fenerbahçe'de zaten bir İbra geleneği vardır ve Saadettin Saran yönetimine de başkana da bu yönde oy kullanıldı. Oradan devam edebiliriz.
0: Bir önceki başkan ve yönetimin ibra edilip edilmemesi konusunun saatler içerisinde bu kadar hızlıca değişkenlik göstermesini biraz tuhaf karşıladım açıkçası. Çünkü sabah buraya gelirken, şimdi Aziz Başkan'ın söylediği şu: sabah gelirken ibra edecektim, sonra bir anda beni kızdırdınız ve vazgeçtim, ibra etmeyecektim. Şimdi birlik beraberlik yeniden ibra ediyorum. Yani ibra konusu biraz daha özellikle Fenerbahçe Spor Kulübü'nde namus meselesi gibi bir durum ki bu zamana kadar ibra edilmemiş hiçbir başkan, hiçbir yönetim olmamıştır. Diğer tarafta bu kadar saatler içerisinde değişkenlik göstermesi de ibra edilmemeyi gerektirecek bir durumun zaten bize olmadığını gösteriyor. O yüzden günün sonunda doğru karar verildiğini düşünüyorum. Saadettin Saran ve yönetiminin ibra edilmesi noktasında ki burada parayı biraz daha fütursuzca harcamak kesinlikle ibra edilmemeyi gerektirecek bir sebep olarak görülmeyecektir diye düşünüyorum. Görülmedi de.
1: Ki parayı fütursuzca harcamak da biraz göreceli olarak sanırım bahsedilebilir. Mesela İlker Bey Talişka'yı da bedavaya gönderdiniz anlamında bir söz söyledi. O da eleştirilebilir. Diğer taraftan da Aziz Yıldırım ve yönetimi de onun maaş yükünden kurtulduk bakış açısıyla da bakabilir. Yine Kante transferi çok tartışıldı. Kante transferinin maliyeti ama Aziz Yıldırım orada Kante'nin de hakkını verdi. Allah var hani iyi futbol oynuyor diye. Ama Kante gibi bir ismi transfer etmekte zaten belli şeyleri var. Orada bir 3 milyon euroluk ekstra menajere yetki anlamında bir problem olduğunu söyledi ve zaten o konuda herhalde çözülecektir diye düşünüyorum.
0: Aziz Yıldırım Yıldırım yönetiminin

0: siz bunları bunları yaptınız noktasında İlker Alkun'un burada reddettiği ya da kabul etmediği herhangi bir konu yok. 3 milyon euroluk kısım da, menajere ödenen para da, Fenerbahçe Üniversitesi konusu da aslında burada biraz daha tecrübesiz olma noktasında zafiyet gösterdiğini gösteriyor Saadettin Saran yönetiminin. Bu yüzden kesinlikle burada bir reddetme ya da karşı çıkma olmamakla birlikte yapılan hataları kabul etme ve bunları aslında siz de yaptınız şeklinde bir örneklendirmesi vardı İlker Alkun'un ki ben burada haklı bir sistem olduğunu düşünüyorum. Özellikle senin de söylediğin gibi geçtiğimiz 20 yıllık sürecin göz ardı edilmesi ve tüm bu mali tablonun Saadettin Saran yönetiminin üzerine kalması, bırakılması orada da adil olunmadığını düşünüyorum. Ama biz Saadettin Saran yönetimi görevi ilk geldiğinde onlar da tabloları şeffaf bir şekilde açıp bizim elimize bırakılan budur, budur, budur, bizim devraldığımızda budur, bizim bırakmak istediğimiz nokta budur şeklinde açıklansaydı eğer Sayın Ali Koç ve yönetiminden nasıl bir mali tablo aldıklarını tüm şeffaflığıyla açıklasalardı dünkü Mali Genel Kurul'da bu kadar gergin olmak zorunda kalmazlardı diye düşünüyorum. O yüzden mali tablolarda da Mali Genel Kurulların takip edilmesi noktasında da herkes üzerine düşen görevi yerine getirmeli ve camia içerisinde bu tür konular uzaktan yönlendirilmeye çalışılmamalı. Herkes gelip fiziken de orada bulunup üzerine düşeni yapmalı.
1: Burada mali tablolarda Aziz Yıldırım'ın açıklaması vardı. Paramız var, kasada 70

0: Tutamadın Sayın Başkan, şu konuda da aklımızda soru işareti kaldı diyebileceği bir nokta bırakmadı. Zaten Aziz Yıldırım'ın yine dünkü basın toplantısında sabaha kadar burada kalırız, herkes öğrensin, herkes bilsin. Bir de merak edin ve hesap sorun konusunda orada yine Fenerbahçe camiasının Mali Genel Kurul'a olan yaklaşımını ve katılımına da bir sitemde bulunmak için söyledi ama hesap sorun konusu önemliydi. Çünkü hesap sormadığınız noktada bundan sonraki Mali Genel Kurullarda yönetime geldiğinizde, başkan olduğunuzda kameralar karşısına geçip de bu da böyleymiş, şu da şöyleymiş, bizim haberimiz yoktu diyebilecek durumda olmayacaksınız.
1: Ki Aziz Yıldırım'ın yüksek divan kurullarında da hatta kendisine tezahürat yapılınca vesaire de hani burada herkes geleni alkışlamayın, işte biraz daha hesap sorun, bizi de eleştirin, projeleri eleştirin anlamında da açıklamalarını biliyoruz. Aziz Yıldırım'ın en çok eleştirildiği noktalardan biri de Lukaku transferiydi. Ancak Sayın Başkan Lukaku'ya çok güvendiğini, 3-4 hafta sonra Lukaku'yu bir görün demesinden aslında ne kadar güvendiğini de belirtmiş oldu ve devre arası içinde hani gerekli takviyeler yapılabilir. 50-60 milyon limitimiz var açıklamasıyla birlikte transfer konusunda bitirmiş oldu.
0: Lukaku'ya güvenmek zorunda zaten Aziz Başkan. Çünkü orada belli ki bir kumar oynanmış. Gelmek istemeyen ya da ikna edilemeyen oyuncular konusunda son olarak Lukaku'ya kalmış Fenerbahçe. Ve Lukaku'nun da zaten Oğuz Çetin ilk basın toplantısında Lukaku'nun imza töreninde açıklamıştı. 4-6 haftalık bir süreçte hazır olmasını bekliyoruz diye. Şimdi 4-6 haftalık süreç geride kaldı. Her ne kadar Lukaku ben %100 hazırım dese de orada Oğuz Çetin'in haklı olduğu ortaya çıktı. Hazır olmadığı ortaya çıktı. 4-6 hafta bekledi Fenerbahçe camiası. 3 haftalık bir milli ara var. Sonrasında bir de 4 hafta daha bekleyeceksek eğer o zaman Lukaku hiç alınmasa mıydı konusunda taraftarın haklı bir sitemi, haklı bir isyanı olabilir. O yüzden Vedat Muriç'ten alınabilecek maksimum verimi alma ve Lukaku'nun verim alınamadığı takdirde Lukaku'dan devre arasında bir B planının olması gerektiğini bize gösteriyor yönetimin.
1: Siddiqui Şerif açıklaması da çok konuştu. Siddiqui Şerif Fenerbahçe'den gitse de hakkında konuşulmaya devam ediliyor. Onunla alakalı hatta komik capsler vesaire vardı. Siddiqui Şerif'i Hasan Çetin Kaya ile birlikte onun bir tanıdığı vasıtasıyla 25 milyon euroya Coventry'ye sattık. Orada da oynamıyor dedi Sayın Başkan. Siddiqui Şerif'le yıldızı bir türlü barışmadı aslında. Bunu söyleyebiliriz. Yani burada herkes şunu anladı. İşte Siddiqui Şerif çok kötü bir futbolcu, o yüzden biz hani zorla satıldı bir şekilde satıldı gibi de muhtemelen öyle olmadığını da herkes biliyordur. Çünkü bir Premier Lig kulübü herhalde bir futbolcu 25 milyon euro sırf tanıdık vasıtasıyla vermez.
0: Ya muhakkak zaten Fenerbahçe'ye neden bu paralara gelsin? Fenerbahçe'den neden bu paralara gitsin? Dünyanın en şanslı insanı falan olması gerekiyor.
1: Veya Fransa milli takımı alt yaş kategorilerinde niye oynasın?
0: Neden oynasın? Aynen öyle. O yüzden Aziz Başkan'ın evet yıldızı barışmamış olabilir, takımında istememiş olabilir. İsmail Kartal'la da burada bir fikir birliği yapmışsa eğer bu ismin elden çıkartılması, Siddiqui Şerif'in elden çıkartılması, Hasan Çetinkaya'nın burada devreye girmesini çok normal karşılıyorum. Çünkü Hasan Çetinkaya da devreye girebilir. Bundan önceki yönetimlerden de zaten destek istendiğini biliyoruz. Yönetimlerin futbol şube sorumlularından. O yüzden Kante'nin gönderilmesi konusunda her ne kadar Ertan Torunoğulları'ndan destek istenmişse bile telefonları açmamış Oğuz Çetin. Ondan önceki dönemde Sayın Ali Koç'un yönetimindeki futbol şube sorumlularından da yine destek istendiğini biliyoruz. Bunlar olabilecek şeyler çünkü burada herkes Fenerbahçeli ise hangi konuda olursa olsun kim ne yapabiliyorsa çünkü artık futbol ağı dünyada çok gelişmiş bir ağ ve sadece menajerler üzerinden değil birçok isim üzerinden bu tür transferlerin, bu tür isimlerin elden çıkartılması ki Fenerbahçe burada çok zor durumdaydı futbolcuların elden çıkartılması konusunda Hasan Çetinkaya'ya da artık bir defa daha dillendirilmesine çok gereksiz buluyorum. Bugün Hasan Çetinkaya yapar. Yarın Selahattin Baki yapar. Diğer gün Ertan Torunoğulları yapar. Yeter ki yapsınlar.
1: Kerem Aktürkoğlu ve FIFA cezası konusuna da değindi Sayın Başkan ve burada Hakan Safi ile görüştüklerini, oradaki sponsorluk desteğine de atıf yaptı ve bu süreçleri de aslında anlatmış oldu. Orada Hakan Safi'nin Maltepe Akademi projesine sponsor olmak istediğine yönelik artık çok beyan ettiği de zaten bir durum vardı. O durumla alakalı herhalde şu anda bir sonuç yok. Çünkü orada Ali Koç'un da oraya sponsor olup olmaması bekleniyor sanırım.
0: Maltepe arazisi projesi çok büyük bir proje. Orada yalnızca Hakan Safi bu projeye sponsor olacak ya da yalnızca Ali Koç bu projeye sponsor olacak gibi bir durum zaten söz konusu değil. Bir kısmına Ali Koç sponsor olur, bir kısmına Hakan Safi sponsor olur, başka bir kısmına da başka bir isim, Hamdi Ulukaya, çok afaki konuşuyorum, sponsor olabilir. Diğer taraftan zaten geçtiğimiz haftalarda Hakan Safi Aziz Yıldırım görüşmesine dair detayları paylaşmıştık. Orada artık Kerem Aktürk Türkoğlu'nun maaşının ödemesi kulübe ceza gelmesi konusunda zarar vereceği için karşılıklı fikir birliğiyle anlaşılmış bir konuydu. Ve buna denk gelecek şekilde bir sponsorluk yapmak istediğini söylemişti Hakan Safi. Aziz Yıldırım da buna onay vermişti ve aradaki o buzlar da çözülmüş oldu. Hem de bütün problemler ortadan kalkmış oldu. Artık Maltepe arazisine mi sponsor olmak ister ya da kabul edilir mi? Ya da sen bundan 2-3 yıllık süreçte, önümüzdeki süreçte formada devam et ya da farklı bir dere ağzı Metin Aşık tesisleri devam ediyor şu anda, yapılmaya başlandı ve oralara da. Aslında Fenerbahçe'de şu an herkese ihtiyaç var ve her alanda, her projede ihtiyaç var. O yüzden sponsorluk alanlarının boş kalacağını çok düşünmüyorum zaten.
1: Şuna da değinelim. Fenerbahçe Üniversitesi konusu hafta boyunca da konuşuldu. Sen de çok güzel anlatmıştın. Zaten o konuyla alakalı Aziz Yıldırım da bu üniversite artık Fenerbahçe'nin değil. Böyle bir anlaşma yapılabilir. Yönetimi başka bir yere verilebilir. Bunu normal karşılıyorum. Ancak bu şekilde ve bu süreçlerin olmasını doğru bulmadığını ve hukuki yollara da başvurulacağını söyledi.
0: Hukuki yollara başvurulacak. Orada bir dava açma konusu söz konusu olduğunu söyleyelim. Onun dışında Fenerbahçe Üniversitesi aslında Aziz Yıldırım'ın tahmin ettiğinin çok çok daha ötesinde Fenerbahçe'den uzaklaşmış bir oluşum olarak ortaya çıktı. Son görüşmelerde Aziz Başkan'ın anladığı tam olarak bu oldu ve bunun üzerine harekete geçme ihtiyacı duydu. Çünkü Fenerbahçe Üniversitesi için kurulan Fenerbahçe Eğitim, Kültür ve Sağlık Vakfı'nın yönetim kurulundan tut da Fenerbahçe Üniversitesi'nin mütevelli heyetine kadar artık Fenerbahçe'den çok çok uzaklaşmış bir yapı haline gelmişti. İçerideki öğrenci profili buna dahil olmak üzere. Bu yüzden Fenerbahçe'de biraz daha Fenerbahçe logosunun, Fenerbahçe isminin ağırlığını taşıyabilecek noktaya getirebilecek ve Fenerbahçe ekosistemi yaratma noktasında Fenerbahçe'nin kulüp kimliğine, aidiyetine, camiaya özgü bir oluşum haline çevirmek için buna ihtiyaç vardı zaten. Aziz Yıldırım da burada düğmeye bastı ve kongre üyelerinin de burada her konuda diğer maddelerde olduğu gibi bu maddede de Aziz Yıldırım'a yetki vermesi işleri biraz daha hızlandıracak.
1: Ve hafta boyunca konuşulan konular, projeler, Fenerbahçe'nin yeni projeleri, devam eden diye başlayacak olan projeler ve zaten yıllardır da aslında bir şekilde konuşuluyordu stadyum, ancak Aziz Yıldırım ve Nihat Özbağ 2-3 hafta içerisinde onaylar tamamlandıktan sonra Kasım ayında projeye başlanacak dedi. Stadyum inşaatı var, Kenan Evren Lisesi arazisi yaklaşık 25 yıllık mevzu ama yavaş yavaş orası da çözüme kavuşuyor gibi. Yani projeleri ben saymakla bitiremem. En sonunda hatta Aziz Yıldırım Fenerbahçe adası da yapacağım dedi. Marinası da yapacağım dedi ve bu projelerde tüm detaylarıyla birlikte kongre üyelerine anlatıldı. Fenerbahçe TV'de de bir önceki akşam zaten anlatılmıştı tüm detaylarıyla birlikte. Ne kadar gelir gelecek, ne kadar mal olacak. Genel bir projelerle başlayalım, sonra bazılarını özellikle soracağım.
0: Bu sene Fenerbahçe'nin 120. senesi ve bu 120. yıla uygun olarak projeler, yatırımlar, Fenerbahçe'nin vizyonu tamamı bu yönde ve bu bakış açısıyla 120 yıllık bir camiaya, bir çınara yakışır bir şekilde planlanıyor ve bunu sadece Aziz Yıldırım kendi başına yapmıyor. Tabii ki komutada Aziz Yıldırım var ama baktığın zaman tüm yönetim kurulu arkadaşlarını buna dahil ederek ve hepsini ayrı bir şekilde kendi etkin oldukları noktada görevlendirerek yapıyor ve bu projelerin devam etmesi konusunda da biz evet önümüzdeki sezon olmayacağız, bu sezon bittiğinde biz gideceğiz ama kim gelirse zaten destek vermeye devam edeceğiz şeklinde bir açıklaması var. Burada da Fenerbahçe'de elini taşın altına koymak isteyen isimlere de bir güvence yaratıyor. O yüzden bu anlattıklarıyla da sınırlı kalmayacağını da söyleyelim. Onun da ipucunu verelim. Önümüzdeki aylardan itibaren Fenerbahçe'nin Temmuz ayına kadar ciddi bir 120. yıl planlaması var. Bunu da zaten önümüzdeki haftalarda ve aylarda yavaş yavaş camiayla paylaşmaya devam edecek Aziz Yıldırım.
1: Ki burada 120. yıl piyangosundan da önemli bir gelir elde edeceğini söyledi Sayın Başkan. Onunla alakalı da yetki alındı. Stadyum konusuna gelmek istiyorum. En merak edilen veya taraftarın en çok istediği konu stadyumda bir şey yapılması. Fenerbahçe Stadyumu'nun yenilenmesi. İşte LED'lerle alakalı, LED reklam panolarıyla alakalı çok tepki geliyor skorlar olumsuz olunca ama diğer yandan da gerçekten stadın atmosferini güzelleştiren bir durum. Stad boyaması var. Soyunma odaları şu anda çok büyük bir revizyon içerisinde ve Nihat Özbağ yeni stadyum planını açıkladı. Zaten daha önce duyduğumuz çelik konstrüksiyon vesaire oldu. Burada proje maliyetinin karşılanması konusunda bir yanlış anlama oldu sanırım. Onu sana sormak istiyorum. Çünkü 50 milyon euroluk bir proje var toplamda maliyet olarak. Ama Nihat Özbağ orada ne demek istedi?
0: Şimdi stadın yenilenmesi konusunda bundan 15-20 yıl önce yaşanan şampiyonluklar da bu stadyumda yaşandı. Bundan sonra yaşanacaklar da yine bu stadyumda yaşanacak. O yüzden stadyumu alalım, yıkalım, başka yere yapalım, 100 bine çıkartalımdan ziyade şimdilik mevcut proje biraz daha mantıklı ve biraz daha Fenerbahçe'ye yakışır hale çevirmeye müsait görünüyor zaten. Soyunma odalarının yenilenmesi futbolcular açısından ve rakip takımlar açısından tabii ki. Çünkü artık Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde de mücadele ediyor ve biraz daha oralara yaraşır bir görüntü sergilemek zorunda.
1: Ki basın tribünü de sanırım bir revizyon içerisinde ki olması da lazım ondasın.
0: Gerekiyor gerçekten artık. Basın tribününün ve basının iç tarafta kullandığı alanın da buna ihtiyacı var. Taraftarların da bu atmosferde, daha iyi bir atmosferde, senin de dediğin gibi led panolar, evet belki şampiyonluk getirmeyecek ama oradaki ruhu yükseltecek. Orada taraftarın gelme isteğini, arzusunu artıracak. Bunlar küçük nüanslar ama hepsi bir araya geldiğinde bir bütünü oluşturuyor. Stadın yenilenmesi konusunda Nihat Özban üzerine düşeni yapma noktasındaki açıklamalarına gelecek olursak eğer, Nihat Özban burada projenin maliyetinin tamamını karşılayacağını aslında söylüyor. Ama inşaat maliyeti kulübün farklı gelir noktalarından karşılanacak. Kombine satışlarından ve loca gelirleri gibi gelirlerden karşılanacak. Ama diğer tarafta projenin tüm maliyetini Nihat Özbağ üstleniyor ve bundan sonraki süreçte de yetişmediği noktada da önümüzdeki sezonlarda da burada destek vereceğini ve bu desteğe devam edeceğini net bir şekilde açıklıyor zaten. Ama oradaki yanlış anlaşılma tamamen buna dayalı. İnşaat maliyeti kulübün farklı gelirlerinden, gelir yaratılan farklı noktalarından karşılanacak ama proje maliyetinin tamamını Nihat Özbağ zaten karşılayacağını ifade etti.
1: Diğer projelere de ufak ufak değinelim. Bir Muğla'da bir proje var sanırım. Ortaklıkta yapılacak. Hamandıra'da bir arazi alınmasına yönelik proje var. Yine Maltepe Akademi projesinin devam ettiğini ve çim sahaların önümüzdeki yıl başında biteceğini söyledi Sayın Başkan. Diğer tarafta Derazlı projesi var. Kenevler Lisesi arazisine yapılacak projede de bir yaşam alanı, ofis vesaire düşünüyor ve orada Fenerbahçe'nin işte yıllık kira da alabileceği bir model üstünde duruluyormuş. Genel projelerden dikkati çekenlere değinmeni istiyorum. Hepsini konuşursak ya 2-3 saatte sürebiliriz.
0: Aslında hepsinin amacı itibariyle konuşursak şimdi Fenerbahçe taraftarına da bir alan açmak istiyor Aziz Yıldırım yönetimi. Taraftarı da iyi hissetsin istiyor girdiği ortamda. Meydan 1907 projesiyle. Diğer tarafta Muğla'da Marmaris tarafında yapılan projeyle Fenerbahçe'nin önde gelenleri de kendilerine bir mal mülk satın aldığında orada kendilerini özel ve rahat hissetsin istiyor. Taraftarı, futbolcusu tesislere girdiğinde ya da maça geldiğinde stadyumda, tesislerde kendisini iyi hissetsin istiyor. Burada Fenerbahçe'de kendisini ikinci pozisyonda kimsenin hissetmemesini düşünen bir proje ve yapılanma, bir vizyon anlayışı. O yüzden bunun ne kadar sürede biteceği tabii ki öngörülemez belki ama en azından adımlarının atılması ve bu adımlarının atılma amacı yalnızca koltuğu korumak ya da yalnızca seçim projesi, seçim vaadi şeklinde değil de bunları bu arada Aziz Yıldırım sonuçta bu yönetim kurulu ekibiyle uzun zamandır birlikte. Seçimden önce de birlikteydi. Bu projelerin tamamını seçim döneminde de açıklayabilirdi Aziz Yıldırım. O seçimi kazanmak için de bunları yapabilirdi. Ama burada amaç tamamen Fenerbahçe'ye hizmet etmek ve Fenerbahçe'yi belli bir seviyenin üzerine taşımak olduğu için projelerin tamamlanma süresi değişkenlik gösterebilir ama tamamen Fenerbahçe'ye fayda sağlayacağını söyleyelim.
1: Aziz Yıldırım şampiyon yapıp bırakacağım dedi. Bir kez daha bırakacağını, sene sonu olmadığını söyledi. Projelere de sahip çıkmaya devam edeceğini ve gelen yönetimlerinde hem destek olarak hem de zaten onların da devam ettireceklerini söyledi. Genel olarak böyle bir tartışma da var. İşte Aziz Yıldırım bunları senin de dediğin gibi seçimi kazanmak için de yapıyor olabilir. Önümüzdeki yıl kalmak için de yapıyor olabilir. Yani sırf bu nedenle değil, yanlış anlaşılmasın ama hani bunlar da devam etsin. Şampiyonluk yolunda da devam etsin Fenerbahçe birlikte olarak. Bunun bir haksızlık olduğunu düşünüyor musun? Diğer taraftan da Fenerbahçe şampiyon olursa veya olmazsa Aziz Yıldırım her türlü bırakır diyor musun?
0: Bunun bir haksızlık olduğunu düşünmüyorum. Çünkü şu an Hakan Safi yönetimde mi? Değil. Ama Maltepe Arazisi projesine destek olmak istiyor mu? Evet. Bunu seçilen seçilmeyen tüm Fenerbahçeli iş insanları irili ufaklı bir şekilde farklı projelere destek olarak Fenerbahçe'ye fayda sağlama noktasında hayatlarına devam edebilirler. Fenerbahçe'de bir tane başkanlık koltuğu var ve yaklaşık 20-25 tane de yönetici koltuğu var. Diğer tarafta futbol AŞ için ayrılan belli bir miktarda koltuk var. Yalnızca bu koltuklara oturan isimler değil, Fenerbahçe için mesai harcamak isteyen, Fenerbahçe'yi hayatında önceliklendirilen isimlerin Murat Ülker hayatında başkanlık mı yaptı bu kulübe? Hayır ama belki birçok başkandan, belki birçok isimden çok daha fazla hem sponsorluk anlamında hem de Fenerbahçe'ye manevi destek anlamında çoğu zaman değil her zaman destek olmuştur ve bunu da sürdürmeye devam ediyor.
1: Ki zaten bunu hani basketbolla sadece bir Fenerbahçe'nin şu anda basketbolda bir Avrupa devisi herhalde en büyük desteklerden biri o bile yeter. Yani genel olarak Mali Genel Kurulu konuşmuştuk hani katılımın az olduğu vesaire. Bazen çok gergin geçebiliyor, bazen değişik anlar olabiliyor, bazen çok kongre gibi değil, biraz taraftar buluşması gibi oluyor. O yönde Sayın Başkan'ın da eleştirileri vardı, diğer yönetimlerin de eleştirileri vardı. Bu Mali Genel Kurulların yapısıyla alakalı, daha katılımcı olmasıyla vesaireyle alakalı Fenerbahçe'nin geleceğe yönelik bir tüzük değişikliği planı var mı diye sormak istiyorum.
0: Zaten Aziz Yıldırım Şubat ayında bir tüzük tadil kongresine gideceğini söyledi. Orada bu konuların tamamı masaya yatırılacaktır diye düşünüyorum. Diğer tarafta Mali Genel Kurulların ya da seçimli genel kurulların yapısı hakkında öncelikle iyi ki Fenerbahçe'nin Şekip Mosturoğlu'su var diyelim. Çünkü dünkü Mali Genel Kurulu da önceki seçimli genel kurulları da çok çok iyi yöneten, orada herkese çok adil bir şekilde yaklaşan ve bu tavrından da hiçbir zaman ödün vermeyen, elinden bu hakkı alındığında bile kendi kalitesini ve duruşunu koruyan bir isim olarak hep karşımıza çıktı Şekip Mosturoğlu. Burada dün hatta İlker Halkun bir tweet paylaşmış ve bu tweette de yine hem Şekip Mosturoğlu'na teşekkür etmiş hem de söyleyeceklerini özgür bir şekilde ve adil bir şekilde sunabildiği için de yine müteşekkir olduğunu, hem Saadettin Saran yönetim adına hem de kendi adına olduğunu dile getirmiş. Diğer taraftan bu kongrelerde yapılan konuşmaların içeriği ve süresi noktasında bir kısıtlama getirilmesi çok iyi oldu. Özellikle kongre içinde, çünkü tüzükten dolayı başında başlarken herkesin bir konuşma süresi var ama en azından içerisinde devam ederken kongreler bu oylanabiliyor ve düşürülebiliyor süreleri. Sadece şuna geleceğim. Dün oylanan birçok madde vardı. Yetki istenen birçok madde vardı ve bu maddeler için konuşma yapmak isteyen birçok insan bu maddelerle alakalı değil de Fenerbahçe neden şampiyon olamıyor? Fenerbahçe'nin transfer politikası. Bazı konularda da siz bilmeyin ya. Hani bazı konularda da çıktığınız madde için konuşun. Yetki istenen madde için size söz verildi ya orada atıyorum. 10. madde için söz verilmiş size ve siz bunu konuşmak için, bunun sözünü vererek kürsüye çıkıyorsunuz ya. Orada herkesin söylediği şeyleri söylemekten ziyade biraz daha zamanın da verimli kullanılabilmesi açısından, konuların da hakim olan isimlerin daha çok konuşması açısından daha doğru olduğunu düşünüyorum.
1: Ben de şöyle bir yorum yapayım. Eğer televizyonda yayınlanmazsa bu kongreler, orada konuşacak kişi sayısı herhalde yarıdan fazla azalır. Çünkü birçok kişi biraz poz kesmeye de geliyor. İşte biraz televizyonda çıkayım, Galatasaray'a laf söyleyeyim vesaire gibi bir amaçla maalesef divan kurullarında oluyor. Ağzına sağlık Berit, var mıdır eklemek istediğin?
0: Teşekkür ederim Fırat. Senin de ağzına sağlık güzel soruların için. Teşekkürler. Fenerbahçe Plus programıyla karşınızdaydık. Fenerbahçe'nin gündemini değerlendirdik. Yeniden görüşünceye dek hoşçakalın.
2: Kim ne dedi?
3: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
2: Kim ne dedi?
4: Hocam merhabalar, hoş geldiniz. Bugün yine misafirlerimizle evet. Beraberiz. Çok şık, çok tecrübeli.
5: Evet. Birbirimizden habersiz aynı giyinmiş.
6: Evet, öyle olmuş vallahi.
4: Gerçek bir ekipte hocam böyle olur tabii.
5: İkisi ya, iki lacivert.
4: Çok değerli konuklarımız var. Sevgili Ertem Şener, sevgili Ersin Düzen ve sevgili Nebil Evren'le birlikteyiz. Çok uzun yıllardır berabersiniz aslında. Çok uzun süredir yolculuklarına birebir şahit olduğunuz insanlar bugün bizlerle beraber. O yolculuktan bazı kesitlerin üzerinde de duracağımızı sanıyorum. Size bırakıyorum hocam sözü, konuşmayı. Buyurun.
5: Tabii hoş geldiniz çocuklar.
6: Hoş bulduk hocam.
5: Rica ederim. Ben de teşekkür ederim geldiğiniz için. Tabii sizin yaş bizim tabii ilerledikçe sizin ne zaman geldiğinizi, nasıl beraber olduğumuzu, neler yaşadığımızı çok iyi hatırlıyorum ve çok iyi biliyorum. Gelişiminizi de. Onun için gerek Ertem, gerek Ersin, gerek Nebil de birçok hatıramız var. Dolayısıyla herhangi bir soru veya sıralama yapmadan hem sohbet edelim dedim hem de herkes şöyle bilinmedikleri veya görmedikleri, yaşamadıkları şeyi.
7: Perde arkası,
5: perde önü neyse beraberce bir vakit geçirelim istedim. Geldiğiniz için teşekkür ederim.
7: Teşekkür ederiz.
6: Davetiniz için sağ olun. Çok teşekkür ederiz hocam. Rica ederim. Yani az önce yukarıda beklerken sohbet ediyorduk. Böyle bazı hepimizin kariyerinde unutulmaz kırılma anları, kilometre taşları var. Tam da ben sizin düşündüğünüz gibi şu pencereden düşündüm. Ben çok genç bir muhabirdim. Siz de aslında teknik direktörlük yıllarınızın

0: başlarındaydınız. Ben buna tanıklık etme fırsatı buldum. Hı hı. Siz de benim muhabirlikten daha sonra moderatörlüğe, programcılığa, müdürlüğe vesaire hepsine geçişimi, yaptığım işleri tanıklık etme fırsatını gördünüz, yaşadınız. Ve şimdi biz sizin davetliniz olarak
1: evet
0: buraya geliyoruz.
1: Çok
0: gerçekten
1: güzel bir şey.
0: Bizim için unutulmaz bir hatıra.
2: Bizim davetlerimizi geri çevirmenizin nedeni bunu güçlemek hocam. Yani.
1: güzel.
0: Ben yorumlarda ne gördüm? Biraz yorumlara baktım hocam programların. Biri siz şey demiştiniz ya zamanda, ders almam ders veririm demiştiniz.
1: Evet.
0: Hoca da bundan sonra konuk olmaz konuk eder yazmış. Ermanların emrelerin
1: güzel.
0: Konuk olduğu programı.
1: Evet güzel. Güzel demiş.
0: evet.
3: Hocam. Efendim? Hala çok yakışıklısınız.
1: Estağfurullah.
3: Hala böyle yani ayaktasınız. Bu bizim için çok mutluluk verici. Herkes için. Taraflı tarafsız herkes için. Biz soralım mı önce? Bunu nasıl başarıyorsunuz? Programımız hoş geldiniz.
1: Yaşımı yaşıyorum. Çünkü aile benim için biliyorsun çok önemli. Bir defa ona borçluyum.
3: Evet.
1: Bence. Ondan sonra futbola borçluyum. Ya bunların hepsini Rabbime borçluyum ama sorduğun soruya göre futbola çok şey borçluyum. Beni ayakta tutuyor. Mesela hala çok güzel teklifler alıyorum. Bu beni çok mutlu ediyor ve onur ediyor. Yani anlatabiliyor muyum? Genç antrenörlerin revaçta olduğu, gündemde olduğu bir ortamda uluslararası bazı çok güzel teklifler almak veya herhangi bir teklifi almak beni çok mutlu ediyor. Zaten söylemiştim hatırlarsan, futbol aklımı emekli etmeyeceğim. Futbol aklım yettiği sürece de bu işi devam ettireceğim diye. Bu beni zinde tutuyor çok şükür. Böyle arkadaşlarım, dostlarım böyle iyiyim Allah'a şükür. Kendimi iyi hissediyorum. Dediğim gibi sizleri de böyle başarılı gördükçe hoşuma gidiyor.
3: Real Sociedad Galatasaray maçı öncesinde...
2: Hangisi ama?
3: Real Sociedad.
2: San Sebastian'daki.
3: Benim San Sebastian.
2: Çünkü benim kısmım çünkü yok. Buradaki.
3: Bu benim kısmım çünkü orada hayırlı şeyler de oldu. Hocam da vesile oldu sağ olsun. Real Sociedad Galatasaray maçı aslında kötü başladı. Şöyle bir gün önce bizim televizyon programında Star'da, Telegol'de hoca eleştirildi. Ama biraz böyle yani.
0: Sert mi?
3: Sert eleştirildi. Hocadan hiçbir cevap yok. Herkes diyor ki ya niye hoca cevap vermiyor falan. Ertesi gün biz gittik San Sebastian'a. Biarritz'te antrenman var. Ondan sonra bana dediler ki ben maçı anlatacağım. Sen biraz uzakta dur istersen dediler. Ben dedim ya benlik bir şey yok. Yani ben programı ben sunmadım dedim. Sonra bir baktım hoca elinde düdükle bere şöyle şeyi de kapalı. Yanımdakiler gidiyor. Niye gidiyorsunuz dedim. hoca geliyor dediler böyle. Hoca böyle yaptı. Tek mi geldin dedi. Programı niye getirmedin dedi. Beraber getirseydin. Selam söyle arkadaşlara dedi. Maçtan sonra konuşalım dedi ama böyle kibar dille, tatlı dille söyledi hocam orada.
1: Adamalıyım ben, nezaket sahibiyim.
3: Tabii.
1: Allah Allah. Tabii ki. Allah Allah.
3: Ama o yolculuk unutulmaz hocam.
1: Evet. Evet.
3: Hocam uçağın sallandığını hatırlıyor musunuz
1: ya,
3: o yolculukta?
1: Ya.
3: Hasan Şaş bayılmıştı galiba, kafasını falan
1: evet,
3: çarptı
1: evet,
3: böyle.
1: Evet, çok korkardı o uçaktan, evet.
3: Arkada Kadir abi, Harun, Erhan hep beraber böyle. Biz dedik ki düşüyoruz. Gerçekten düşüyoruz. Herkes panik halinde. Hoca döndü.
1: Sakin.
3: Tabii herkes böyle ama herkes çok. Hocam çok
1: birkaç kişiydim siz varsınız diye böyle oldu.
3: Hocam çok sıkıntı
1: birkaç bir basın mensubuna.
3: Değil mi? Bir o Dünya Kupası zamanında galiba bir
2: böyle bir 2002'de olmuş.
3: Bir de
1: Çek
3: o
1: maçına iner.
3: Evet evet. Bir de bu Biarritz'e inerken çok ciddi anlamda. Hatta televizyonlar falan böyle Galatasaray uçağı sıkıntı yaşadı
1: ya
3: diye.
1: O, Turgay abi de vardı rahmetli.
3: Evet Turgay evet Allah rahmet eylesin.
1: Sabah gazetesinde miydi o zaman?
3: Rahmetli Gökmen abi falan
1: vardı. Şimdi şuradan görüyorum indiğimizi yerden. Neredeyse 8-10 metre kaldı. Artık ineceğiz. Evet. Ve birdenbire tırmanmaya başladı. En kötü zamanmış yani. Dağlar da var ileride böyle sıyırarak. Hakikaten sonra pilotla da konuştuk. Ciddi bir tehlike atlattık. Pas geçmesi dolayısıyla. Haklı olarak. Çünkü çok kapalı bir hava vardı. Görüş alanı neredeyse minimumdaydı. Çok fenaydı. Ve bir indik ki neredeyse uçak kazası olmuş. Ölmüşüz.
3: Hocam canlı yayın araçları vardı. Yani canlı yayın araçları
1: ölmüşüz,
3: vardı.
1: Gitmişiz. Yani sonra tekrardan diri.

0: dedik yani.
1: Hocam
0: öyle
1: ben,
0: bir haberler ki böyle bir şey.
1: Ben kısmen hatırlıyorum. Ben bulutların üzerindeydim çünkü. Evet. O uçuşta ben eşimi buldum.
0: Evet.
1: Eşim Gülşen'i buldum. Evet. Evet. Hocam da esir oldu yani. Sağ olsun. O uçuş. Ben hiç zaten düşme falan filan hiç...
2: Farkında değilsin sen.
1: Farkında değilim.
0: Biz genel olarak herkese hayrımız dokunur.
1: Hocam onunla ilgili kısa bir şey söyleyebilir miyim? Ben hocaya dedim ki o gün, hocam dedim zaten biz 203 numaralı perondayız böyle. Oradan uçağa geçeceğiz. Hocam geldi böyle 10 kişi beraber uçağa geçeceğiz. Sen mi anlatacaksın? Başı ben anlatacağım hocam. Uçağa geçerken ben tabii orada tabii o özel anı yaşadıktan sonra hocama dedim ki, hocam dedim ben dedim birini sevdim. Ben dedim nişan yüzüğümü takar mısınız benim dedim böyle. Hoca ne dedi biliyor musunuz? Bunu her yerde anlatırım böyle. Yok dedim hocam bak evleneceğim. Evlenirsen geleceğim dedi. Nişan da takacağım dedi. Nikahta da geleceğim dedi. Gerçekten de sağ olsun hocam bizi yalnız bırakmadı.
0: Allah mesul etsin. Allah daha uzun sürdürsün inşallah.
1: Hatta kızımızın adını da evet. Hocam koydu. Fulya koydu. Fulya Avusturya koydu. Kampındaydınız. Avusturya
0: eşitlemeye çalışıyorum. Fatih ben... koymuyorum. Çok Fatih var. Hani Fulya'yı biraz yani yükseltelim çok da olmaz.
1: Ben size mesaj attım. Hocam dedim kızımız dünyaya geldi. İsim babası olur musunuz? Uygun görürsen dedi. Böyle böyle yani hatta o sırada basın toplantısı olayı falan vardı. Onu bıraktı hoca. Kızımın adını Fulya koydu. Gerçekten de iyi ki de Fulya olmuş.
0: Vallahi billahi yani son zamanlarda halbuki erkek olsa Fatih olacak. Kız oldu, Fulya oldu.
1: Teşekkür Allah, ederiz hocam.
0: Bu sevginizi, bu muhabbetinizi korusun inşallah. Ona da buradan selamlar olsun, eşlerinize de.
1: Ya hocam evet. Bu çok önemli ama siz benim nişanıma geleceğim dediniz, söz verdiniz. Bir kere söyledim, sonra davetiye getirdim. Sevgili Fulya ablamızla, değerli ablamızla çıkıp geldiniz. Orada... kalkıp bir konuşma yaptınız. Dünyanın neresinde olursam olayım nikahınıza da geleceğim dediniz.
0: Evet.
1: Çıktınız, geldiniz. Yani bu çok yani önemli. Bunlar ya. Bu bizler hayatta, için çok çok değerli bir şey
0: bunlar
1: hocam.
0: Bunlar hayatta bir defa olan şeylerdir. Bugün de ve hayır şeylerdir, sevap şeylerdir. Bunlar olması gereken şeyler. Mümkün olduğu kadar yetişmeye çalışıyorum bugün de. Bir ikincisi de söz verdiğim bir şeyi yapmasam ben rahatsız olurum. Özellikle de bu randevularda. O yüzden de otobüsün kalkma saatinde bir dakika bir saniye geçmez. Kim olursa olsun bırakırım. Kendim dahil. Oyuncu dahil ki bırakmışımdır Fiorentina'da da her yer. Randevulara dikkat ederim. Yani bir kişinin 20 kişiyi 30 kişiyi bekletmesinden hoşlanmam. Ha bundan sonra çok zor. Evlilik çok kolay değil. Bizim seneye neredeyse 50 olacak.
2: Maşallah.
0: Dolayısıyla söz verdiğim zaman mümkünse yapmak lazım. Olağanüstü haller hariç. Yalan mı?
3: Doğru doğru hocam, kesinlikle öyle. Yani şimdi Ertem'in tabii aile kurmasında vesile olmuşsunuz. Benim de meslek kariyerimde yani burada da sormazsam olmaz hocam. Neden Tamaş?
2: Çok güzel. Sorulabilecek en iyi yer şu
1: anda. Ama gitmeyin hocam hani oldu.
3: Bütün o gece tabii eskiden... Yani neticede belirli bir baskıya yetişmesi gerekiyordu. Bütün manşetleri değiştirmişti hocam.
0: Evet
3: yani.
0: Evet, evet.
3: Orada Real Sociedad maçı.
0: Ben ama orada söyleyemedim amcamın oğlu diye. Akrabam diye. Şimdi esasında esasında söylemek istediklerim zaten çok açık. Yani takımın esasında o gün iyi oynadığını, takım halinde bir şey yapıldıysa yapıldığını, hata olduğunu. Sen ısrarla Tamaş'ta Tamaş. Çünkü Tamaş'ın hatasından bir gol yedik.
3: İkinci ama dakika. Nihat bir evet, bacak arasıyla evet, geçti. Evet, Kovacevic
0: evet.
3: Atmıştı.
0: Soldan bacak arasıyla geçti. Evet. Yani oradan sonra olan çünkü soldan geçiş var, gidiş var. Başka kimsenin önüne çıkmaması var. Kademe yok. Var oğlu var ama Tamaş. Ben de artık ya yeter Tamaş. Tamaş. Ondan sonra düşün yani işte ertesi günkü manşetleri değiştiriyor. Düşün yani.
3: Tabii maçın önüne geçti tabii sizin yani o benim yaptığım röportajda evet. Yayını terk etmeniz o esnada.
0: Sonra işte... Tamaş bir yanlış yaptı. Amil takıma seçildi. İspanya'ya gitti oynadı. Tabii bunlar...
1: İki oldu.
0: Bunlar yanlış.
1: Bir araya bıraktı.
0: Bunlar yanlış. Ya oluyor işte canlı yayınlarda bazen.
3: Hocamın yalnız, şimdi bunu ilk kez belki de söylüyorum. O... yayını terk etmesinden sonra futbol medyasında ne kadar çok sevildiğini burayı tırnakla beraber söylüyorum tırnak içinde. Çünkü herkes neticede Fatih Hoca'nın o yayını terk etmesinden sonra benim sizinle ilgili mesela olumsuz bir şeyler söylememi bekledi. Yani çok kolay alışık olduğumuz bir durum değil aslında. Ve ben hiç kimseye hiçbir şey söylemedim. Ve söyledim sadece şuydu. hocamın mağlup

0: Ondan bir maçtan sonraki reaksiyonu, o esnadaki o tepkisi benim için doğaldır. Bundan sonraki süreçte de beraber yayınlarımız olacaktır. Ben bunu son derece normal karşılıyorum
1: Oldu
0: diye. Ve nitekim öyle oldu. Gerçekten hani
1: da. Ya
0: sonrasında
1: bunlar olur.
0: olur tabii.
1: Senin de iyi zamanın olmayabilir. Benim de biz neleri tolere ettik. Büyük kulüplerde dikkat edeceğin önemli şey krizdir. Çünkü kriz hiç bitmez. Tam maç biter, başka bir şey başlar. Ne bileyim işte. Bir maç mağlup olursun, o başlar. Bir maç kazanırsın, o biraz yaparken yönetimden bir şey olur. Yani büyük kulüplerde kriz hiç bitmez.
2: Yaşadığınız en büyük kriz neydi peki hocam? Şimdi kriz deyince aklıma geldi.
1: Valla birçok kriz yaşadık. Mesela bence Albert Riera Melo büyük bir krizdi. Ama oradaki en önemli nokta ne biliyor musun? Antrenman saat 11'de. Hadise saat aşağı yukarı 1'e doğru.
3: Haber alamıyorsunuz.
1: Ertesi gün saat 11'de antrenman. 10.30'da. 24 saat hiçbir yere bir şey çıkmadı.
0: Evet doğru. Çıkmadı evet.
1: Hem de ne kavga yani. İşte dikiş atılmış, dikiş atılmış falan filan ortalık kan revan yani. İki, olağanüstü bir kriz. Allah kimsenin başına vermesin. Lisasız. İki insan öldü. Zaten hatırlayın biz çoktan Şampiyonlar Ligi gruplarına kalırdık. İki tane Juventus maçını terörden
3: evet.
1: dışarıda oynadık.
0: Dortmund tabii.
1: Zamanında da oynamadık birini. Birini de Dortmund'da oynadık. Ama yani bizim oradaki derdimiz bizi eleyecekler. Bizi cezayla dışarı atacaklar. Çünkü dosyamız kabarık. Lis olaylı. Bir de iki insan ölmüş. Ben orada verdiğim beyanatı biliyorsunuz. Keşke bu iki insan ölmeseydi de biz maçı kaybetseydik. İnsan hayatı her şeyden önemlidir diye. Allah'tan oradaki 3-4 tane sağlıklı ve sağduyulu yazar bunları işaret etti. Çünkü orada Türklere eza çektirmeye başladılar, dükkanları yağmalamaya başladılar. Sadece Türk değil yani Müslüman kim varsa hepsini. Ben buradan tek gittim. Bunların hiçbiri kolay değil.
3: Otobüsün önüne geçip neler yaptılar hocam?
1: Tabii tabii
3: Hatırlasanıza.
1: tabii tabii tabii tabii.
2: Ben destek olayım size hocam. Ben de muhabir olarak biz de Leeds'e uçmuştuk beraber. Mesela otele girdiğimizde güvenlik görevlileri vardı otelin kapısında polisler. Hani bir dışarı çıkacağız yemek yiyelim dedik. Güvenliğinizi biz garanti edemeyiz dedim. Çünkü burada şu anda Galatasaray kafilesinin basın mensuplarının geldiği biliniyor. Biz güvenliğinizi garanti edemeyiz. Tavsiyemiz otelden dışarı çıkmamanızdır demişlerdi.
1: Ben orada o 40 bin kişinin içinden filmli bir araba. Tek gittiğimde Murat'la oradan geçtim ikimiz. Ve işlerinden oradan geçiyorsun. Bunlar krizdi çünkü ben İngiltere'yi iyi bildiğimi ifade ettim. Hep İngiliz antrenörle çalıştım. Çoğu zaman da İngiltere'de buldum. İngiltere futbolunu da iyi bilirim diye söyledim her zaman. O gün orada da söyledim. Nasıl kaybettiğinizi anlayamazsınız. Benim bütün korkum oradandı. 2-0'la gitmemize rağmen. Korkum değil de çekincem diyelim. Onun için ben tek gittim. Bakın bize ceza ver. Yine ceza verdiler biliyorsun. Takımla beraber 80 kişi. Ya takım zaten 50 kişi. Onda yönetimim var 15. Yani zaten sesin soluğun yok. Şimdi buradan o günkü herkese sonsuz teşekkür ederim. Özel timi rica ettim. Verdiler onlar bize. Hep ben bunları oyunculara psikolojik olarak size bir şey olmayacak duygusu için. Bak ben tek gittim. Bunun duygusu için çalıştım. Allah'a şükür orada hiç kolay bir maç oynamadık arkadaşlar. Ve hak ettiğimiz bir şeyi alamayabilirdik. Yani o büyük bir krizdi. Yani bunların ayarına gelmese de bir sürü kriz hep olmuştur.
2: Ben bir
1: Ne
2: tanesi.
1: bileyim ekonomik kriz oluyor işte. Mesela bazen oyuncular hocam biz işte çıkmak istemiyoruz antrenmana. Çünkü bize şöyle böyle bunları önlemek krizdir. Yakışmaz deyip kefil olmak veya işte arada durmak, doğru şeyler söylemek. Büyük kulüpte bitmez kriz. Bizim ülkemizde.
0: Dışarıda peki hocam yani benzer şeyler hiç yaşadınız mı?
1: Ya.
0: Yani o az önce son vurguladığınız konuyla ilgili. Çünkü Türkiye'de teknik direktörler sadece saha içine değil aynı zamanda belki bazen başkanın, bazen yöneticinin, bazen başka bir profesyonelin işini de yapmak zorunda kalıyor farklı sebeplerle.
1: Ama bu Ersin ben ve benim gibiler için.
0: Doğru, haklısınız.
1: Anlatabildim mi?
0: Tabii ki.
1: Normalde teknik adam işine bakar. Parayla pulla biz ama biz oralı olduğumuz için tatsızlık olmasın diye uğraşıyoruz.
0: Evet.
1: Şimdi 3 ayda bir borçsuzluk kağıdı imzalayacaksın. Tüm profesyoneller alacağım yoktur imzalamak zorunda. Niye çıktı bu kural? UEFA'da dosyalar birikti. Herkesin alacak dosyası birikti. En fazla dosya da Türkiye'nindi. En fazla dosya. Şimdi bu profesyoneller diyorum, sadece futbolcular değil, herkes.
2: Kulüp çalışanları tabii. Dahil.
1: Bunlar bazen kötü bir durumda oluyorsunuz. Nasıl olacak yani? Şimdi biz o kulüple olduğumuz için bu kulübümüz için avantaj. Bizim de yani bir şey iyi gitmeyecekse uzaktan bakıp hayır demek veya beni ilgilendirmez demek bizim tavrımız da değil, tarzımız da değil. Avrupa'da öyle bir şey yok. Nitekim futbol oraya doğru gidiyor. Futbol şuraya gidecek. Şimdi sportif direktörler revaçta dünyada. Hatta gerekirse transfer ediyorlar. Dünyadaki yönetim algısı olmadığı için, hatta mevcudiyeti de olmadığı için, yani sahibi, CEO'su, sportif direktör. O ikisi isterse o antrenörü alır, isterse o futbolcuyu alır, isterse bunu satar. Ama o iki kişi akıl, futbol aklı ona sahibi teslim etmiş.
0: Doğru model bu mu peki sizce?
1: Dünyada aşağı yukarı 40-50 seneye vardı.
0: Yani Türkiye'de uygulanabilir mi?
1: Bence bu gidişat buraya doğru gidecek.
0: Peki Fatih Şimdi Terim burada, böyle bir sportif direktörle çalışır mı?
1: Elbette tabii ki şeyler eğer nedir o?
0: Şartlar.
1: Hayır, bütün kurallar konmuşsa sorun yok. İşte Milan, işte Fiorentina, Giancarlo Antonioni, ben başkan.
2: Peki Fatih.
1: Milan, Galliani, Braida, Aria de Braida, ben Berlusconi sahibi başbakan. Panathinaikos, evet. Sportif direktörümüz sahibi. Anlatabildim mi? Yani şimdi orada tabii Türkiye'deki korku anladığım kadarıyla şu. Ya biz kulübümüzü ekonomik olarak iyi etmek için bir yere verirken kulüp değerlerimize, kulüp değerlerine kimse dokunabilir mi? Kulüp değerlerini alacak para var mı? Alacak bir zengin var mı kulüp değerlerini? Asla.
0: Tabii.
1: Ama işin ekonomisi evet. Eninde sonunda buraya gidecek.
2: Sahada olma tutkunuzu çok iyi biliyoruz hepimiz. Peki bir gün Fatih Terim için sportif direktörlük istediği, gerçekten bu futbol aklı olarak yönetmek istediği bir mevki midir?
1: Ya olabilir.
2: Bence olmalıdır.
1: Olabilir. Ben de onu söylüyorum. Yani ben bir günde diyeceğim ki arkadaşlar ben aktif teknik adamlık hayatımı kestim. Bir gün diyeceğim, bugün diyeceğim, yarın diyeceğim, üç gün sonra diyeceğim. Diyeceğim, görevleri okuduktan sonra her görev uygundur. Eğer görevler doğruysa ve dağıtımı, görev tanımları. Yoksa
2: göstermelik olursa yani, diyorsanız değil mi hocam?
1: Yani yaptırımı olmayan bir mevkinin bana katacağı bir şey yok. Yani ben hayatım boyunca da hiç apolet derdinde olmadım. Yani Fatih Terim yürü şekliyle devam ediyorum. Şimdi ben olanı soruya göre yaşadığımı anlatıyorum. Ben bunu yaşadım. Orada ne oluyor? Teknik adam sadece antrenör ediyor. Takımını yapıyor. Takımını çıkarıyor. Adamı yedek bırakıyor. Adamı oynatıyor. Antrenmanlarla, ekibiyle bunlarla ilgili. Yani maaş aldı, almadı, verdi, vermedi o birilerinin işi. Zaten ben pek rastlamadım öyle bir şeye. Yani özellikle İtalya'da yok böyle bir şey. İtalya o zaman zaten dünyanın en büyük ligiydi. Panathinaikos'ta da rastlamadım açıkçası şeyde de.
3: Nebil demin size iki tane bir soru sordu. Kriz sorusu. Üçüncü kriz, ben bir tanesini hatırlıyorum, siz unuttunuz galiba.
1: Yok, ben hani sıralama olarak gideyim demedim.
3: Bunu orada hatırlamanız bırak. Lazım ama hocam. Gilberto Silva'nın mobilya mağazası sahibi olduğunu biliyor muydunuz hocam? Biraz böyle olayı farklılaştıralım. 2006 finali Arsenal.
1: Bilmem mi ya?
3: Barcelona.
1: Ben varım commentator ha.
3: Yanımdasınız hocam. Bu arada hoca o maçtan önce fotoğraf, yani İtalyanı, İspanyolu, İngiliz'i herkes hocayla fotoğraf çektiriyor. Ben yani hocayla maç önü konuşamadım. Hoca oturamadı. Konuşamadım. Öyle bir durum. Sonra yani hayır, normalde bunu söylemem zaten. Mobilya mağazası falan, mobilya mağazası
1: şimdi
3: varmış diye söylemem.
1: Şöyle olmadı mı o ya?
3: Efendim?
1: Hatırladım, sen daha iyi bilirsin. Santra'dan devam ediyordu. Evet, sen hocam. Dedin ki hocam bunun babasının mobilyacı olduğunu.
3: Siz kibar söylüyorsunuz hocam, ben söyleyeyim. Gole giderken gole giderken Gilberto Silva diyorum ki babasının mobilya mağazası, kendisinin mobilya mağazası olduğunu biliyor musunuz? Siz böyle yaptınız hocam, bak hoca böyle yaptı. Bilmiyorum. Bilmiyorum dedi.
1: Ya gole giderken mobilya mağazasına girdik. Anlatabildim mi? Mobilyacı.
3: Bilmiyorum
1: yani. Bilmiyorum. Ya ne alakası var bilmiyorum. Yani bilmiyorum ne alakası
3: hoca
1: var bilmiyorum.
3: Hoca oturtmaya çalışıyor şimdi. Ne alaka mobilya?
1: Şimdi bu arada pozisyonda derinleşiyor mu yani?
3: Ne gol oldu?
1: Pozisyonuna doğru gidiyor. Yüzde yüze. Bu da çabuk çabuk.
3: Hayır, ben bir de devamını da getiriyorum. Diyorum ki Gilberto Silva'nın mobilya mağazası olduğunu biliyor musunuz hocam derim. Hoca böyle yaptı. Bilmiyorum dedi. Ben bozuldum ama onu nasıl düzeltebilirim bilmiyorum deyince, ama orada bir hani hocanın bir şeyi var. Bilmiyorum dedi. Yani ne alaka der gibi. Ben diyorum ki Brezilya'da mobilya mağazası varmış. Etobe gol diyorum bu arada. Hoca böyle yaptı. Yani gole mi böyle yapıyor diyorum. Bana mı böyle yapıyor? İki. Hocam bunu söylememde bir mahsur var mı? Sigarayı bırakmışsınız.
1: Evet.
3: Hoca elektronik sigara. Sigara sağlığa zararlıdır. Hoca herkese de söylüyor, sigarayı bırakın. Elektronik sigara var. Ben de o zamanlar yanıyor böyle ucu elektronik sigaranın. Işık yanıyor böyle.
1: Sendeki.
3: Bendeki. Bendeki.
1: Ben hiç elektronik sigara içmedim mi onun için?
3: Bendeki. Yo yo, bendeki.
1: Ben harbi içtim.
3: Hoca diyor ki içmeyin falan böyle. Ben de hocadan habersiz habersiz böyle bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Hoca böyle aldı direkt böyle maç sırasında böyle yaptı. Sesin. Sesin dedi. Yani bu da. Ya yine hocalık bir göstergesi orada. Onu da söyleyeyim yani. Onu da altını çizerek belirteyim.
1: Araya gireyim. Sigarayı dediniz madem öyle. Nasıl bıraktığımı anlatayım. Çok enteresan benimki. 2008 Avrupa Üçüncülüğü'nden döndük. Bir yere gittim. Dönerken bir gribal durumum var. Dediler ki hemen şeyde. Bakırköy'de. Tamam dedim. Kim nöbetçi dedim. Öğlen 2-3 indim. Sabah uçağıyla gelmiş. Bir hanım dediler. Zaten Eylül'e doğru. Yine hava güzel böyle. Kısa kollu falan var. Yani bir gömlek var üstünde. Girdi hanımefendi. O nöbetçiymiş. Merhaba hocam dedi. Merhaba hanımefendi dedim. İsmini söylemiyorum. Allah bin defa razı olsun. Dedi ki hocam madem geldiniz bir dinleyeyim sizi. Hani ne oluyor? Ne bitiyor? Gömleğinizi çıkarır mısınız? Tabii dedim. Ben gömleği çıkarırken cebimden sigara, çakmak, makas hepsi düştü. Ben yerdeyim. Toplarken doktor hanım dedi ki ya hocam bir ülkeyle başa çıkacak iradeniz var. Bununla mı başa çıkarım?
3: Of.
1: Ben daha doğru olmadım şu vasiyette. Ben de böyle aldım bunların hepsini. Getirdim masaya koydum. Peki hocam ben de burada bırakıyorum.
3: Ciddi
1: ben.
3: Misiniz hocam ya?
1: Geçti aşağı yukarı 18 sene 19 sene. Bilsem hiç başlamazdım. Bir tane daha ağzıma koymadım. Ondan sonra dünyanın hakikaten en kötü şeyi, yemeğin tadını anlıyorum artık uzun yıllardır. Efendime söyleyeyim.
2: Kokular.
1: Koku müthiş de uyku çok önemli. Uykumun ne olduğunu anlıyorum. Hakikaten 103 yıl yaşamamışız ya. Bundan daha zararlı bir şey yok. Doktor hanım doğru söyledi ya. O mu bizi esir edecek ya? Hemen. Sağlığa zararlıdır. Atın gitsin.
3: Deminki Paris finaliydi. Arsenal Barcelona.
2: Başka bomba var mı?
3: 2005'te daha büyüğü var. Var var. Esas daha büyüğü var. Ne Gilberto Silva'sı. Karton kahve, hocaya sıcak kahve getirdiler. Şampiyonlar gibi bardaklarıyla var yani. Hmm. O bardaklardan getirdiler. Yine Ersin de finaldeydi. O röportajlardaydı aşağıda protokolde. Ben de maç sırasında hocaya kahve getirdiler sıcak. Ben de heyecanla kahveyi döktüm. Nereye? Hocanın buraya. Üstüme. Bacaklarının daha arasına sıcaksın. Döktüm.
2: Yandınız hocam ya.
3: Yandı. Luis Garcia saha içerisinde yanıyor. Hoca diyor ki çıkacak diyor. Bekle diyor. Ben hocaya bakıyorum. Abi inanılmaz. Yani bunu herkese anlattım. Herkese hoca yanmadı. Sıcak. Elimi böyle. Hocam size bir şey itiraf edebilir miyim?
1: Ya ben ne yangınlar görmüşüm.
3: Bu ne ki? Hocam, bu ne ki Allah aşkına. Hocam size bir şey itiraf edeyim mi?
1: Buyur.
3: Siz maç sırası ben çünkü kaldı biraz böyle. Ben elim oraya soktum bardağa. İçmediniz Allah'tan sonrasında. Elim yandı. Elimi sokamadım aslında yani.
1: Anla işte.
3: O nasıl buraya düşerdi? Nasıl dökülür? Hoca, yalnız Fatih hocamızın en güzel şeyi nedir? Böyle araya bırakmak böyle. Evet. Ben ne yangınlar gördüm. Buradan evet, istediğini al. Evet. Nereye giderse. Ya bundan denize
1: çok,
3: gönder.
1: Ondan çok daha gönder. Ağır yangınlar görmedik
2: hocam,
1: mi? Gördük.
2: Hobiniz var mı hiç hocam?
1: Yok.
2: Hiç çok. Yok.
1: Şey vardır benim, asansör.
2: O kadar.
1: Evet. Kalabalık olmasını sevmem. Bir ikincisi, rahmetlik babamın evinde 7. kattalardı. Asansör
3: Allah rahmet eylesin.
1: Yeni kanunlara göre her tarafı kapalı, çok ufak. Ben hiç binmezdim. Yedi kat çıkar, yedi katı nereden?
3: Hocam kedi köpek besler misiniz?
1: Var, köpeğimiz var tabii.
3: Sever misiniz hayvanları?
1: Çok severim. Ben köpekle büyüdüm 6 yaşımdan beri. Sonra uzun yıllar, ama şimdi hem Buse'de var, hem Merve'de var, hem bizde var. Hem yeğenlerde var, var oğlu var.
0: Bir şey sorabilir miyim hocam? Şimdi 2 seneden beridir sizinle özellikle sezon başlarında hani başka bir konuda görüşüyoruz. Çünkü Fiorentina'da olduğunuz süreç içerisinde burada da aynı zamanda bir televizyon programı yapıyordunuz. En son 2022 Dünya Kupası'nda da televizyonda yorum yapınca hatırlarsanız size sormuştum. Evet. Yorum yapmayı ister misiniz? Evet. Beraber bir program iki evet. sezondur arıyorum ve siz şunu söylediniz bana. Ersin, eğer ben yorum yaparsam benim teknik direktörlüğü bıraktığımı düşünebilirler. Evet. Ben ama çalışmak istiyorum dediniz. Hala aynı duyguyu yaşıyor musunuz?
1: İzah ettim şimdi. Bırakmadım ama bir de şey bırakmak istiyorum. Nedir o? Dijital. Bir miras, dijital.
0: Yok, yanlış anlaşıldım. Teknik direktörlüğü bıraktığımı düşünebilirler diye yok, dediniz ya. Yani onu
1: o gün, o gün için öyle olabilirdi. Bir televizyonda başlamak başka bir şey. YouTube'da kendimden başka bir şey diye onun için.
0: Yani teknik direktör yok, olarak siz devam etmek istiyorsunuz yani.
1: Yok yok, açıyorum. Evet.
2: Hangi teklifleri hocam?
1: Her türlü teklifi açıyorum. Hani artık anlaşılacak bir durum yok çünkü. Evet. Parmağıma gelince, madem çok ısrar ettin, hadi duyun siz de hepiniz. 17 Mayıs günlerden.
3: Allah Allah.
1: Bodrum'dayız.
3: 17 Mayıs. 17
2: Mayıs, evet.
1: 3 kişi, 4 kişiyiz arkadaşlar. Bir sahilde bir kayayı çekmeye çalışıyoruz. Çabuk çabuk geçiyorum. Öğlen 1 gibi, 12 gibi. Kıpratamıyoruz. O ara bizim su sporlarını yaptıran, yavaş yavaş da Mayıs olduğu için hazırlanıyor ya Bodrum Türkbükü. O geçerken tekneyle, şeyle, bu kayak yaptırdığı tekneyle bir ıslık çaldım. Geldi dedim ki ya şuradan ip ver de şuna bağlayalım, şunu çek biraz. Tabii hocam dedim.

0: birlikte ve yukarı yürümeye başladım. Yukarıya geldim. Çalışan kadın, hocam ne oluyor diye buz getir dedim. Buzun içine soktum ve benim hayattaki en iyi arkadaşlarımdan biri olan Dursun Buğra'yı aradım. Yani bugün dünyanın en iyi doktorlarından biri. Dedim Dursun böyle bir elini çabuk buzdan çek dedi. Mesela hepimiz ölebiliriz değil mi? Ben de çektim. Islak bir bezi sar hoca dedi. Bu ara arkadaşlarımdan biri geldi. Sudan çıkmış. Dedim bari gidin parmağımı bulun. Hadi aşağı gittiler. Bu ara tabii kendini kötü hisseden kaptan.
1: Ben şimdi bayılacağım zaten.
0: Aynı zamanda oradaki tonozları falan yapıyor. Atlıyor. Diyor ki çatal yok mu? Benim parmak kayanın altına gelmiş. Esasında balıklar için güzel bir madde. Kırmızı, sarı yenebilir de olmamış. Derken buldular. Yukarı getirdiler. Onu da bir ıslak bir şeye sarın dedi. Sardık. Bizim oradaki şeye gittik. Sağlık ocağına. Sağlık ocağına da güzel olması için elimden gelen ben de yardım yapmıştım ama kapalı. Kanı durduracağız. Sonra buraya telefon açtık. Uçak yok. Bu tarafa uçak yok. Yani 2'de, 3'te, 4'te, 5'te bir an evvel de vermek için. Yüksel Çağlar'ı aradım. Yüksel abi dedim böyle böyle hoca dedi Antalya'dan uçağım kalkıyor geliyor. Allah razı olsun aslan gibi. Geldi biz arkadaşımızın biriyle bindik. Parmağımı cebime koydum. Geliyoruz geldik. Tabii beni karşılayanlar özel uçakların orada Müfit Hoca başta olmak üzere yardımcım işte Lütfü bilmem o bu. Genel sekreter. Ben Mehmet Hoca dedim tut şunu da hani ben kaybederim. Hastaneye gidiyoruz. Pat düştü Mehmet Hoca. Benzem kan tutarmış. Neyse. O ara Mahmut Bey aradı. Özgener. Daha doğrusu Mehmet Ali Aydınlar dedi. Hoca John Hopkins'ten gelen bir mikrocerrahi bir şeyim var. Çok aklında olsun dedi. Ben de bıraktım orada. Bindim oraya gittim. Baktım hepsi hazır. Dedim hadi arkadaşlar. Baktınız olmadı. Koparın atın dedim. Dinleyendim sonuçta bir laf falan. Bir moral verdik. 2,5 saat sürdü. Bir hafta 30 derecede yattım. Çok şükür.
1: Allah bir daha yaşatmasın.
0: Hiçbir şeyim yok. Ama yani New York uzak tabii. 10 bin kilometre. Dolayısıyla kar biraz daha dolanıyor. Kolu kopmuş olarak gidiyor New York'a bizim haberimiz. Full alem buze orada. Düşünemedin. Fatih'in kolu koptu. Babamı aradım önce. Rahmet dedim ki baba bu basını biliyorsun dedim. Bilmem mi dedi. Abartır dedim. Tabii ki dedi. Şimdi dedim derler ki yok parmağı koptu yok filan sen sakın. Biliyorum biliyorum aman dedi tamam. Babamı atlattık. Merve'yi aradım. Fulala şey Buse New York. Dedim kızım şimdi abartırlar bir şeyim yok. Zaten bir şeyim olsa tamam babacığım dedi hemen bilet ayırtmış. Bir şey ver babamın demiş. Açmaz yoksa. İlk oradaydı o. Ondan sonra Arda oradaydı, o oradaydı. Böyle bir şey yaşadık. Olacağı varmış. 17 Mayıs'ta kupalar da alınıyor, parmaklar da kopuyor. Yani
2: büyük
0: kopuyor.
2: Geçmiş olsun kopuyor. Hocam tekrar. Tamam.
1: Geçmiş olsun evet. Tekrar.
2: Evet. Yayınlardan konu açılmışken artık siz de bir yayıncı sayılırsınız hocam.
0: Evet, çok güzel. Size şunun teklif bekleyin.
2: Artık davet sizden evet, bize evet, geldi evet, hocam evet, zaten. Evet. Evet. Bir, kendinizi izliyor musunuz?
0: Evet.
2: 2. Yorumları okuyor musunuz?
0: Evet.
2: 3. Eray'ı buradaki ekibi tırnak içinde espriyle darlayıp ya biz iyi izlendik mi? Kaç izlendik? Abonemiz ne oldu? İşte like'ımız iyi mi? Yani tam YouTube jargonuyla soruyorum. Bunu ne kadar takip ediyorsunuz? Gerçekten merak ediyorum.
0: Çok fazla takip etmiyorum. Jargonu da çok fazla bilmem. Ben doğru bildiklerimi paylaşıyorum. Çünkü bunun amacı o değildi esasında. Yani ben yaşadıklarımı paylaşmak istedim. Çünkü bilinmeyen o kadar çok şey var ki. Hatta doğru diye bilinip yanlış olan var. Yanlış diye bilinip doğru olan var. Burada yavaş yavaş onları da anlatmaya çalışıyorum. Yani şimdi mesela ya nasıl bırakıp gidersin diyor adam bana Galatasaray'ı. Ne zaman bırakmışım diyorum. İşte milli takıma gittim diyor. Öyle değil halbuki. Siz biliyorsunuz.
1: Evet.
2: Ben biraz yorumları okudum hocam. Acaba
0: senden alalım.
2: Evet. Hocayla ilgili ne yazıyorlar, ne düşüyor? Az çok tabii tahmin ediyorum ama hani ne gibi

0: Talepler var. Belki sizden talepler
1: Evet.
0: vardır. Ben
1: Olabilir.
0: dört tane ana başlık gördüm. Bir, Galatasaray'a dön hocam. İki, Galatasaray'a başkan ol hocam. Yazılanları söylüyorum. Üç, milli takıma dön hocam. Dört, federasyon başkanı ol hocam. Ben bunları çok gördüm. Birkaç bölümün altındaki yazıları okudum. Ben size ayna olayım. İzleyiciliğinizin aynası olayım.
1: Şimdi Galatasaray hoca ol, Galatasaray başkan ol.
0: Milli takım hoca ol,
1: Oradan
0: federasyon başkanı
1: başlayayım
0: ol.
1: ben.
0: Tamam hocam.
1: Şimdi orada bir defa ben bu konuda şöyle diyorum hep. Ya biz Galatasaray'ın bir yerindeyiz zaten. Orasındayız, burasındayız ama bir yerindeyiz. Çünkü bugün eğer Galatasaray'ı konuşuyorsak, bugün Galatasaray'ı dert ediniyorsak, zaten Galatasaray'ın bir yerindeyiz biz. Ancak her fırsatta söylüyorum. Ben Galatasaraylı çok büyük Galatasaraylılardan öğrendim. Hakikaten. Ve ne demek olduğunu çok iyi bilirim. Ve orada onlar gibi bir Galatasaraylı olmak için öyle yaşadım ve öyle yaşıyorum ben. Yani Galatasaray'ın bir efsanesi, bir unutulmazı olmak için de çok büyük çabalar sarf ettim. Çok büyük fedakarlıklar yaptım ve bunları çok büyük Galatasaraylılardan öğrendim ben. Dolayısıyla orada bir dönem benim oyuncum olmuş, aynı gayeye baş koyduğumuz bir defa bir Okan Hoca var. Bazen her ne kadar ya yeniler içinde onu niye saymıyorsun deseler de bana şampiyonluklar kazanmış, başka yerde de şampiyon olmuş olduğu için onu onların arasında saymanın bir saygısızlık olacağını düşündüğüm için bunu sarf etmiyorum. Şimdi bir sürü şampiyon olmuş. Daha evvel benim oyuncum olmuş, sonra da meslektaşım olmuş bir hoca var. İki, Galatasaray'a çok büyük hizmetleri bulunan bir Dursun Başkan var. Dolayısıyla ben hayatım boyunca Galatasaray'da hep birlik beraberliği savundum. Her şartta, her durumda birlik beraberliği savundum. Onun için ben bu olaya böyle bakıyorum diyerek noktayı koymak istiyorum. O bir tarafa gelince,
0: Öbür tarafa gelmeden
1: peki,
0: Galatasaray ile ilgili ilintili bir soru
1: peki.
0: sorabilir miyim hocam? Şimdi sizin yayınlarınızda zaten biliyoruz yaşadık ama hep şu mesajı veriyorsunuz. Krizler olur, insan düşer ama
1: Evet.
0: önemli olan nasıl ayağa kalktığınız.
1: Doğrudur.
0: İşte 5-0'lık Chelsea maçı bunun çok
1: Eyvallah.
0: net
1: Eyvallah.
0: örneklerinden biridir. Şimdi Galatasaray'da yakın zamanda işte 5-0'lık bir Süper Kupa mağlubiyeti aldı, sonra geldi şampiyon oldu. İşte geçen sene bir 5-1'lik Frankfurt yenilgisinden dönüp son 16'yı oynadı. Şimdi çok yakın zamanda tesadüf programın çekimi de ona denk geldi. Ağır bir 4-0'lık bir Trabzonspor mağlubiyeti aldı. Sizin Okan Buruk'a, futbolculara, yöneticilere, taraftara nasıl bir tavsiyeniz olur? Hep bunu anlatan, bunu dile getiren biri
1: Ya
0: olarak.
1: bunu bir öğreti olarak kabul edecekler. Buradan ders çıkaracaklar. Çünkü bu sene 5. şampiyon olabilirler mi? Evet. İhtimal var mı? Büyük ihtimal. Peki rekor olur mu?
0: Olur.
1: Evet.
0: Hem de sizin rekorunuz kırılır hocam.
1: Ne benim ne Okan'ın rekoru olmaz. Galatasaray'ın rekoru olur.
0: Peki.
1: Yani ne benim 2000'de kırdığım rekor, ne 2026'da onların kırdığı rekor, onun rekoru bunun rekoru olmaz. Galatasaray'ın rekorudur. Yine kırarlarsa Galatasaray rekorunu kıracak. Ama buradan kalkmaları lazım. Böyle yerlerden kalkacaksın. Peki Galatasaray'ın bu gibi şeylere mukavemeti var mıdır? Vardır tabii. Buradan kalkma duyusu var mıdır? Vardır tabii. Neler görmüştür Galatasaray? Dolayısıyla bugünkü kadrosu, daha düne kadar olan liderliği, transferi, ileriye bakış açısı. Bu sene Galatasaray için kaybedilmiş bir şey yok ki.
2: Çok özür dilerim, çok özür dilerim hocam. Çok çok affedersiniz. Böyle bir dönemde ben bir ekleme yapayım. Bu tip dönemlerde sürekli adınızın geçmesine ne diyorsunuz? Galatasaray'daki böyle en ufak böyle bir ayak takılma durumlarında
1: Bu ömür boyu
2: Fatih Terim göreve, Okan Buruk istifa.
1: bu
2: Bu hatta sadece teknik rektörlükle sınırlamayayım. Başkanlık katında bile yani Fatih
1: nasıl
2: Terim
1: baktığımı
2: başkan olsun
1: anlattım.
2: diye.
1: Nasıl baktığımı anlattım. Ben Galatasaray'ın son 50 yıldaki en önemli insanlarından biriyim. Bundan doğal bir şey olamaz.
2: Tabii.
1: Başka bir tarafı tercih etmemişim, başka bir tarafa gitmemişim. Git demişler. Bu gayet doğal. Belki de tarihin en büyük başarılarını elde etmişim. Bu gayet doğal. Ama ben bu tip davranmam. Onu anlatmaya çalışıyorum. Ben tam tersi ömrüm boyunca birlik beraberlik için hep çaba sarf ettim. Bakın hayatım boyunca bir teknik adam çalışırken ben kimseyle konuşmadım. Kabul etmedim, imzalamadım asla. Dolayısıyla benim bazı prensiplerim var. Nasıl bakış açım olduğunu da demin söyledim.
0: Evet.
1: O yüzden aranmam. Çünkü biliyorlar ki sıkıştıkları zaman geldiğimiz için yıllarca her şeyi bırak. Onlar öyle olacaktır. Ama bu onları istemiyorlar, onları sevmiyorlar manasında değildir. Artı benim söylediğim gibi çok büyük hizmetler yapanları da unutmamak gerekir. Dolayısıyla buradan kalkmaya da camianın yardım etmesi gerekir. Anlatabildim mi? Yani o yüzden ben bunları konuşmam, hatta cevap dahi vermem yanlış olur. Ama benim bakış açım bu.
2: Şunu bekliyor musunuz hiç? Ama ne olursunuz her zamanki Fatih Terim gibi içten, yürekten, sizin tabirinizde delikanlı gibi böyle hocam. Ne olursunuz? Ya beni daha doğrusu aradı mı mesela hiç Okan Hoca veya Hamza Hoca, ya sıkıştıklarında böyle şampiyonluk dönemlerinde bu tip krizlerde bekliyor musunuz böyle bir telefon? Ya mesela Nebil ya da Ersin'e bir sıkıntı olsa televizyonda ben ararım kardeşim böyle yap şöyle yap diye böyle. Okan Hoca hiç aradı mı? Hocam şu konuda destek olun, şu konuda yardımcı olun. Ne tavsiye edersiniz?
1: Şimdi
2: böyle bir şey oldu mu hiç?
1: Oraya şöyle cevap verilir. Bu bir defa gizli bir ilişkiye girer. Bu eve kimlerin geldiğini bilebilir misin? Bilemez.
2: Tabii ki hayır.
1: Benden hiç duydunuz mu?
2: Hayır. Hiçbir zaman.
1: Şimdi ama onlar benim telefonumun 24 saat açık olduğunu bilirler. Ararlar, aramazlar. Ama herkes de bilir 24 saat açık. Geç demem, erken demem 24 saat açıktır. Yardım için hazırımdır. Benden kim ne istediyse yardım ederim. Konuya dönüyorum. Beni anmaları çok doğal. Bundan daha doğal bir şey yok.
0: Milli takım ve federasyon başkanlığı boyutu.
1: Evet. Şimdi işin o tarafına gelince, milli takımlara, federasyona gelince, şimdi zaten son olaylara yani pek de bir mana verememiştim zaten. Açıkçası ülke olarak bizim düşüneceğimiz, bizim yapmamız gereken bir sürü iş var. Polemikler, bu tip şeylerden artık uzak kalmalıyız. Kimseye bir faydası yok. Biz bakalım bu sahalarımız niye kötü? Biz bakalım bu altyapılar ne oluyor? Biz bakalım niye seyirci yok ya maçta bazı tribünlerde? Öyle mi? Biz bakalım nasıl organizasyon yapıyoruz? Yani bizim bu tarafları düşünmemiz lazım artık. Polemikleri geçelim yani. O ona demiş, bu buna, öteki demiş. Bizim bunları düşünmemiz lazım. O yüzden yani Türkiye'nin önünde yapacağı o kadar çok iş var ki polemiklerden uzak kalmak lazım. Bu işlere yönelmek lazım. Yani demin söylediğim sıralamayı daha da çoğaltarak bir sürü eksiğimiz var, yanlışımız var yaptığımız. Doğrumuz var, kurallarımıza bakalım. Her dakika bir kural değiştirmeyelim. Yeni kurallar koyacaksak ona koyalım. Ne bileyim başka problemlerimize bak. O kadar çok problemimiz var ki.
2: Ben Fatih Hoca'nın artık daha çok başkanlık makamında Türk futboluna daha iyi hizmet edeceğini düşünüyorum. Yani
1: bunu çok kişi söylüyor.
2: Ben şöyle mesela.
1: Yani söylenenlerin bir kısmı bu.
2: Kimse evet, üzerine alınmasın, yanlış anlaşılmasın buradan da. Kulüp başkanlığı, federasyon başkanlığı. Çünkü siz artık yani çok şeyi geçtiniz bence yani. Çok merdiven çıktınız. Yani artık böyle hani işin bu tarafında çok daha başarılı olacağınızı, daha faydalı olacağınızı düşünüyorum. Yani Bayern Münih'te, Borussia Dortmund'da, Ajax'ta, Barcelona'da olduğu gibi hani bir Johan Cruyff modeli gibi, Allah uzun ömürler versin, Rummenigge modeli gibi, yani artık Fatih Terim sanki başkan olsa daha mı iyi olur?
1: Arkadaşlar ben basın mensubu olmadığım için bazı şeylere sizin gibi cevap veremiyorum.
3: Doğru.
1: Siz bunları söyleme hakkına sahipsiniz. Ama ben değilim. Yani nezaketim gereği ve hayatım boyuncaki bu saygım gereği ben buna cevap yoksa verecek çok cevabım var. Yani bu söylediğinizi günün birçok saati bana her görenin söylediği var. Bir de öyle düşünün. Uçağa giriyorum böyle. Restorana gidiyorum böyle. Hem de önemli insanlar. Şimdi dolayısıyla sizin bir

0: sorma hakkınız var. Çünkü kardeşim biz bu ülkenin basınıyız. Yazılı veya görsel. Ne oluyor, ne bitiyor, neden böyle olmuyor? Bu tamam. Ama benim durup dururken böyle bir şey söylemem çok yanlış anlaşılır.
1: Ben şöyle tamamlayabilir miyim? Fatih Hoca 4 sene üst üste şampiyon yaptı. Bu bir ilk. UEFA kupasını aldı. Milli takımdaki başarılar. Şimdi Fatih Hoca Galatasaray'ı ya da herhangi bir takımı, Milan'ı, Juventus'u şampiyon yapsa benim için artık haber değil. Fatih Hoca'dan benim şu anda bekleyeceğim şey ya milli takım için Avrupa şampiyonluğu, ya Dünya Kupası şampiyonluğu, ya da Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu. Bu üçünden biri. Ben ancak buna tırnak içerisinde şaşırırım ama hoşuma giderek şaşırırım. Biz Fatih Hoca'yı sağ kenarında gördük. Biliyoruz. Ne olduğunu biliyoruz. Nasıl başarılı olduğunu biliyoruz. Burası tartışılmaz hiçbir zaman. Ben hocanın nasıl başkanlık yapacağını düşünüyorum.
0: Aşağı yukarı futbol direktörüyken de gördünüz. O dönemlerde gördünüz neler yaptığımızı.
2: Yetkileri çok genişti o zaman.
0: Evet. Yetkilerim çok genişti ya. Başkanımız Yıldırım Demirören'le çok güzel anlaşmıştık.
1: Çünkü siz bundan çok özür dilerim Ersin. 15 sene önce milli takım teknik direktörüyken bir cümle kullandınız. O hala benim kulağımda ve her yerde de gittiğim üniversitelerde, panellerde anlatıyorum. Fatih Hoca bunu söylemişti diye. Ne zaman ilkokulların penceresinden futbol topunu attığımızda bu bir disiplin cezası olmazsa bizim futbolumuz o zaman gelişecek. Basketbolumuz o zaman gelişecek. Aynen. Hocam biz lisede nasıl büyüdük? Disiplin cezası alıyorduk.
0: Evet.
1: Biz ortaokulda top oynuyoruz diye okul bahçesinde annemizi babamızı çağırıyorlardı okula. Sizin bu cümleniz çok konuşulmuştu.
0: Spor başarılarının burs aldığı dünyada birçok yer var. Bize de topu kesme ve ceza var. Şimdi o gün de dalmışız biz okullara sokmak için. Sporu ve futbolu. Bugün de mesela voleybol takımımızın şampiyonunda diyoruz ki muhteşem bir yayılım oldu Türkiye'ye. Hocam, şimdi benim torunum da mesela voleybol antrenmanına gidiyor gibi. Şimdi futbol tabii çok büyük rakamlı bir talep gören bir oyun. Yani ne voleybola ne baskete bir şeye benzemez. Ama bunu sokamadık mesela
1: hocam,
0: hala
1: siz,
0: okuldan içeri.
1: Siz sıfırdan başlayacağız dediniz. O gün hiç unutmuyorum.
0: Evet.
1: İlk işimizde okulların, sınıfların penceresinden topu içeri sokacağız dediniz. Herkes bir kaldı böyle.
0: Şimdiki
1: altyapı bu dediniz.
0: Milletim Bakanımız da bu şeyin açılışında kapalı salon. Hı-hı. Basket. Fatih Hoca'yı da unutmayalım be de. Beraberce Divan'ın oradaki liseyi açtık. Futbol lisesi. Ama tabii devam etmesi lazım bunun. Ben hep şöyle gittim. Ülke kaç milyon? 67 kişi vardır burada. Ülke 70 milyon. 70 kişi vardır diye çıktık yola. O dönemde. Evet, evet, evet. 313 kişi yazdık. Evet. İşte o günlerinden Düştülerine, Tugaylarından Ergünlerine. Aklınız Abdullah'la. Abdullah'ı ben Ümit Milli Takımı'ndan attım.
2: Evet.
0: Amatör. Beyoğlu Yeni Çarşı'da oynarken. Tarihte yok. Amatörden Ümit Milli Takım. Olimpik Milli Takım yok. Oradan çıktı. Sonra A Milli Takım. Şimdi gezince var. Değil mi? Arayınca, araştırınca 86 milyon da olmaz mı ya? Eski 2. lige biz PTT Ligi diyoruz.
2: Evet.
0: Sonrası 2. lig, 3. lig bal. Peki ben de iddia ediyorum 2'de, 3'te balda hiçbir oyuncu yok mu?
1: Olmaz mı?
0: Mesela çok şey gidiyorum ben, basit. Ama kimsenin baktığı yok demek. Ya çıkmaz mı ya? İşte çıktı Kerem. Çıktı Barış. Biri üçten, biri ikiden.
1: Onların çok eleştirilmesine ne diyorsunuz?
0: Ya eleştirilecekler. O şey de alacaklar. Ne bileyim.
1: Biraz haksızlık olmuyor
0: büyük
1: mu?
0: Büyük taltifler de alacaklar. Eleştiriliyor. Tabii ki canım. Yani ağır eleştirilere oldu bitti karşıyım. Yani belki bir yanlış oynamada, bir efendime söyleyeyim kötü oynamada olabilir. İyi değildin, şuydu buydu ama ağır küfür, o bu hakaretlere tabii ki karşıyım. Olur mu öyle şey? Herkes için karşıyım. Çok ağır oluyor bazen. Değil mi?
3: Hocam şimdi bir belki de hatta iki jenerasyonu Galatasaray'la yaptığınız ve aynı zamanda milli takımda da başarılar elde ettiğiniz bir süreçte Fatih Terim şöyle bir geçmiş kariyerine baktığında keşke şu da olsaydı dediğiniz var mı? Keşke şunu da yapabilseydim dediğiniz.
0: Ya pek keşkesi olan bir adam değilim ama keşkesi olmayan da yoktur. İlla yine belki ona keşke demez de başka bir gözden bakar. Ama bakar illa. O an için doğru gelen her şeyi yaptığımızdan eminim ama gittikten sonra keşke demek

0: bir şey yapmıyor.
1: Ya da hayal ettiğiniz belki.
0: Ya hayaller bitmemeli ya. Hayaller bittiği zaman sen bitersin ya. Hayaller bitmemeli.
2: Bu soruyu biraz geliştirerek. Pardon, bitirmiş
0: miyim? Estağfurullah, özür bitti bitti.
2: Pardon. İki maç hakkınız var hocam. Birini çok mutlu olduğunuz ve büyük haz duyduğunuz için tekrar yaşama hakkı tanıyoruz size. Birini de çok üzüldüğünüz ve bir şeyleri değiştirme şansınız olduğu için tanıyoruz. Bu iki maç ne olurdu?
0: Çok zor bu ya, bu kadar oğlum, maçın içinde evet, birdenbire.
1: İkinciyi ben tahmin ediyorum
2: hocam,
1: ama.
2: Hocam size de kolay sormayalım ama değil mi?
0: Doğru. Yani belki Real Madrid'in ikinci yarısını.
2: 3-0'ın revanşı 3-2.
0: Evet.
2: Onu diyorsunuz değil mi?
0: Yani yendiğimiz maçın.
2: 5'e gitme ihtimali olan.
0: En üzüldüğümü söyleyeyim. Beraberliğe de gidiyoruz.
2: Bilbao mu?
0: Bilbao maçı.
1: Evet.
2: Okan Buruk'un en son çamurların içinde büyük üzüntüyle.
0: Şey ya, Burak atamadı.
2: Burak
0: ya
2: atamadı. Evet. Okan Buruk'un da öyle.
0: Bülent Hoca vardı. Esas var ya. 2 metre girip çamurun içinde düştü. Böyle atladı.
2: Peki, ben size. Çok özür dilerim. Yarım kalacak. Çok özür dilerim. Hazzı tekrar yaşamak için o maçı bir daha yaşamak isterim diyeceğiniz maç.
0: O maç işte Real Madrid.
2: Hazzı mı? Öyle mi?
0: Evet. İkinci yarıdaki haz.
2: Özür dilerim.
0: O futbol, o sonuç.
2: Tamam.
0: Yani.
1: 4 oluyordu aslında.
2: Yok, 4-5'e değil.
0: Oldu da.
2: Statta 5-5-5 diye bağırılıyordu. Pardon, ben yanlış yaptım.
1: Hocam.
2: Teşekkür ederim.
1: Şeyde peki, milli takımda hocam.
0: Milli takımda ben Almanya'ya çok
1: değil
0: üzüldüm.
1: Mi? Evet.
0: Almanya.
1: Tabii. En yani iyi oynadığımız maçta.
0: Eksik oynadığımız tabii diye düşünüldüğü etraftan. O maç bizim en iyi oynadığımız maçlardan biriydi. Tabii hayat böyle bir şey. Sen son dakikaları atarsan son dakikalarda yiyebilirsin. Filip buna da dikkat etmek lazım. Orada onu söyledim geçenlerde, bu yine soruldu. Antrenman bitti. Maçtan önceki son idman. Sahadaki resmi official idman. Bir saat konuştum. Hiç yaptığım bir şey değil. Oturtturdum hepsini. Ben de topun üstüne oturdum. Yapmamız gerekeni, olması gerekeni. Çok duygulanmıştım orada. Onlar da aldılar bunu hiç. Mesela rahatsızlık duymadılar. Ya hocam terledik, soğuyoruz da denmedi. Genelde bu işareti verirler. Ve ertesi günde müthiş bir oyun oynadık. Ya. Müthiş. Hiç unutmuyorum. Maç bitti, o tarafa doğru yöneldim. Onlar da bana doğru görüyor. Hepsi birden bütün kulübe alkışlayarak bizi.
1: Biz o zaman Güntekin, ben, Rıdvan Hoca birlikte yayın yapıyoruz. NTV'deyiz. Biz golleri izleyemedik Güntekin'le.
0: Niye?
1: Yani güya Avrupa Şampiyonası'nı takip ediyoruz ama
2: hiç maçtan golü göremediniz değil mi?
1: Evet. 5 dakika önce, çünkü stadın dışında yayın yapıyoruz biz.
0: Ha.
1: Erken çıkmak zorundayız. Ne Arda'nın golünü gördük. Arda? Ne biz şeyin İsviçre maçında.
0: Ha, ha.
1: Ondan sonra Nihat'ın golünü göremedik. Hırvat'a en sonunda artık inat ettik hocam. Dedik ya ne olursa olsun biz bunu mutlaka bekleyeceğiz ve göreceğiz. Hırvatistan maçını da göremedik biz. Semih'in attığı golü de göremedik.
0: Keşke.
1: Hepimiz koşturuyoruz dışarıya.
2: İşte
0: keşke dışarı çıksaydınız.
2: Lam atacağına biz atacakmışız demek ki hocam.
0: Sen Gültekin, Rıdvan.
1: Evet.
0: Ben bu işliği bir düşünüyorum.
1: Sorumuzu biz izliyormuşum.
0: Hiç gelmemişsiniz, hep kazanmışız.
2: Evet.
1: Erken çıktık hep. Hep golleri göremedik.
0: Erken çıktığınızı atacağız.
1: Evet.
2: Metin Hoca'nın kart hikayesi gibi oldu bu.
0: Evet.
2: Akreditasyon kartı evet, değil mi hocam?
3: Evet. Hocam yine duygusal ve bir o kadar da beni çok mutlu eden, çok gururlandıran bir maç. 98-99 Galatasaray, Rosenborg, Atletik Bilbao, Juventus. Çok kritik bir sene. Ve ben Juventus-Rosenborg maçını anlatıyorum. 5 beraberlikle gruptan çıktıkları dönem.
0: Ya.
3: Siz Bilbao'da, Atletik Bilbao'yla San Mames'te oynuyorsunuz.
0: Bir galibiyetten çıktılar 5 beraber.
3: Hocam ben maçı anlatıyorum Torino'da. Dönüşümlü veriyoruz Star'dan. Bir Galatasaray maçı, bir de benim anlattığım maça daha çok dönüldü. Ben Juventus maçını anlatıyorum. Juventus-Rosenborg'la oynuyor. Hocam maç 88-89. Lippi'nin elinde radyo. Evet. Del Piero'nun elinde radyo, dev ekrana maçı verdiler. Del Alpido, Alpler'in eteğinde o muazzam stat. Bütün stat ölüm sessizliğinde maçın bitmesini bekliyor. Hangi maçın? Galatasaray'ın. Sizi getiriyor ekrana televizyon. Bir böyle statta böyle bir şey, hani bitsin.
0: Uğultu
3: acayip. Hocam size bir şey söyleyeyim mi? Juventus'un Juventus olduğu zaman işte Zidane'lar, Trezeguet'ler falan.
0: Tabii.
3: Hocam maç bitti. maç son düdük çaldı. Gol sesi gibi yıkıldı ortalık. İtalyan meslektaşımız bana böyle kenardan böyle hareketler falan. O adamlar sanki Galatasaray'la maç yapıyor. Hocam bu çok gerçekten herkes tarafından bilinmesi gereken bir şey işte. Ve o zaman daha UEFA kupası falan yok. Galatasaray, Athletic Bilbao elimizden kaçırıyoruz. Yensek değil mi hocam? Çıkacağız.
0: Evet. Berabere kalsın.
3: Berabere kalsın. İnanılmaz bir şeydi yani. Taksim'de
0: bekliyoruz. 44'te yedik golü. 45'te yedik. Evet. Gelmezdim.
3: Juventus'un.
0: Sen yapmaya hazırladın. Gelmezdim.
1: Sizi değil hocam. Bütün Galatasaraylılar çıkacaklar sokaklara.
0: Yayıncı kuruluş siz değil miydin?
2: Efendim?
0: Yayıncı kuruluş kimdi?
2: Biziz. Ben Taksim'de bekliyorum. Maç yani Galatasaray kazandığı ya da berabere kaldığı takdirde yayınlara başlayacağız. Evet, herkes
0: Taksim'e gelmez.
2: Onun coşkusunu yaşayacak.
0: Hocam Taksim'e biz şampiyonluktan sonra geliyoruz. Hocam, Avrupa şampiyonu olunca.
3: Amorosolar, Tudorlar, Del Piero'lar.
0: Ya ne diyorsun? Zidane'lar ya. Ne diyorsun? Müthiş bir takım.
3: Krezegeler, Peruziler.
0: Ya burada
2: David
0: maçta
3: inanılmaz. Edward Davis'ler.
0: Maçtan bir gün önce akşamüstü bize haber geldi. Yemeğe gidiyoruz. Kamptayız. Akşam saat 7:30. Haber gelince arkadaşlar bir dakika dedik. UEFA'dan gelen habere göre yarın maçı oynayamıyoruz. Herkes evine gidemiyor.
3: Evet.
0: Hani gazozu açarsın fıs eder ya.
3: Evet.
0: Herkes fıs oldu. O gün devam etse çok formdayız ve perme perişan ederiz. Herkes. Ve o gün hocam, oradan sonra 22 bin polis, kimse bağırmayacak. Herkes bastırılmış. Psikolojik olarak bilmem ne olmuş ki buna rağmen berabere kaldık. Ama şeyde Bilbao'da o beraberliği almalıydı.
3: Hocam ben size en bir şey söyleyeyim mi? Bilbao'daki her görüntüyü unutun. Bunu siz yaşamadınız, ben orada yaşadım. O Torino'daki Delle Alpi'deki o atmosferi yaşayan bilir. Orhan Ayhan hocamız, o da radyoda anlatıyordu. Oradaki hocam o atmosferi anlatamam. Dev ekranda siz veriliyorsunuz. Galatasaray maçı veriliyor. Maç bitmiş. Üstlerinde böyle işte acayip bir yük, kenarda bekliyorlar. Lippi maçın sonucunu bekliyor yani. Donmuşlar kenarda böyle.
0: Çünkü gol atsak biz gidiyoruz.
3: Tabii son düdükte hocam.
0: Biz de o ara sıkıştırıyoruz. Burak'ın kaçırdığı golü gördünüz değil mi? Evet. Kafayla hep beraber de çamura doğru gittik zaten.
2: O son yedek kulübesi.
0: Efendim?
2: Yedek kulübesi, yedek herkes kulübesi kafayı çıkıyor. Evet.
3: Hocam o bile bir gururdu biliyor musunuz? O tamam. Mesela bizim yaşadığımız o hale düşürmek.
0: O eski bizim hallerimiz.
3: Evet.
0: Eski. Tamam. Değil mi? O eski bizim hallerimiz.
3: Ve Juventus yaşadı bunu.
0: Yani biz yenilmedik Juventus'a. Ne orada ne burada. Rosenborg'a orada aynı skorla, burada aynı skorla yendik. Ondan sonra Atletico Bilbao'ya yendik. Orada beraberlik bize yetiyordu avantaj olarak. Statü. Bir de iki, bizim zamanımızda iki takım çıkmıyor. Tek çıkıyor.
3: Tek takım. Tabii, tabii.
0: İki çıkıyor. Evet. En iyi iki ikincilerde de üçüncü olduk. Avantajımız da fena olmamasına rağmen.
2: Hocam o zamanlar şimdi Şampiyonlar Ligi'nde bir altı oynanıyor. Sonra ilk iki tekrar yoluna devam ederken yine bir altılı oynanıyor. Aslında maç trafiğine bakıldığında şu anki statüye baktığımızda Şampiyonlar Ligi'nde 8 tane maç oynuyorsunuz.
0: Öbür yani telafi edilebilir.
2: Telafi edilebilir bir durum var yani.
0: Tabii ki.
2: Mesela o dönemki Şampiyonlar Ligi, bu dönemki Şampiyonlar Ligi ve bu maç trafiğiyle ilgili olarak düşünceniz nedir? Bence, o mu iyiydi, bu mu iyiydi? Daha iyi. Burada mı oynamayı?
0: Kesinlikle bu daha iyi. Değişik takımlarla oynuyorsun, değişik yerlerde. Ve her an tekrardan kotarma şansın var. Maç sayısı fazla olduğu için, her türlü takımla da oynadığın için, onlar da birbirleriyle oynadığı için bu sana bir avantaj temin etmiyor belki ama şansını devam ettiriyor.
2: Son maça kadar
0: burada
2: sürüyor.
0: Burada bir tane kendi sahanda yenilip bir de rakip sahada yenildin mi neredeyse
2: tabii
0: çıkma ihtimalin yok, tek takım çıkıyor evet. Çünkü.
2: Son yani maçta bir de sıranı belirleyebiliyorsun aynı zamanda. Tabii. Rakibini bile belirleyebiliyorsun yani.
0: Evet.
4: Şuna da neden oldu galiba hocam. Zaten gol sayısında ciddi bir artış var bu yeni formatta.
0: Hı-hı.
4: Şimdi grupta beraberliklerle bir yere taşıyabiliyordunuz iddianızı. Ama burada bir bilinmez olduğu için. Tabii. Yani 8 maçın sonunda nerede olacağınızı kestiremiyorsunuz. Galibiyet sayısı, galibiyeti oynayan takımların sayısı arttı. Bu da golle yansıdı.
0: Juventus'un 8 puan yapma sebebi 5 beraberlik 1 galibiyet.
2: Evet. Evet.
0: O çıkıyor, ben çıkamıyorum. 8-8'den çıkamıyoruz. Evet. O zamanlar 8 puan falan çok hayal değildi. İyi hatırlayalım. O yüzden bu formatta gol de arttı.
2: Evet, gol arttı.
0: Gol de arttı.
2: Beraberlik hesabı yapmıyor takımlar artık.
0: Hayır.
2: Ben çıkayım kazanayım 3 puanımı alayım sonra ne olacak belli olmaz diye.
0: O beraberlik hesapları biraz daha geçince hani birkaç galibiyette.

0: Şimdi mesela işte kendini zor belki hani kötü başlıyor lige. Sonrasında kendini 24'ün içerisine zor atıyor ama Şampiyonlar Ligi'ni kazanabiliyor. Paris ya da Saint-Germain. Birinci Liverpool bir anda elenebiliyor. Paris Saint Germain kez kazandı. Aynı şekilde. Tabii.
1: Son maçta evet. 22. olup Şampiyonlar evet. Ligi'ni.
0: Şu anda size göre en iyi, en çok beğendiğiniz takım hangisi hocam? Avrupa'da?
2: Şu anda Barcelona iyi gidiyor. Ondan sonra Real Madrid zaten. İtalyan takımlarında bir hafif iniş görüyorum. Siz ne diyorsunuz bilmiyorum. Evet. Arsenal her şeye rağmen mağlup ligde ama iyi bir takım. Bayern hiç istifini bozmadan diyelim aynı şekilde devam ediyor. Hollanda'da biraz Ajax ve diğer ekiplerde bir düşüş var. Paris Saint-Germain zaten şampiyon ve koruduğu gibi 1-2 de
1: bayağı
2: takviye yaptı. Belçika'dan bir şey yok. İngiltere'den 5-6 takım var ama yani hepsi de bence söz sahibi olabilecek. Yani Aston Villa dahil. İspanya, Atletico Madrid, oranın gediklisi.
0: Son derbiyi de kazandılar.
2: Evet, biliyorum. Şeyi yendiler, Real Madrid'i. Ben mesela çok hoşuma giden bir şey nedir biliyor musun? Hep söylediğim, burada hep bulunalım. Trabzon, yani oradan enteresan şeyler yapabilir. Beşiktaş, Trabzon, UEFA ve konferansta ben... Oradan da bir şeyler bekliyorum açıkçası.
0: Bir şeyden kastınız ne hocam? Yani bunu
2: yani iyi bir gidişat bekliyorum. Yukarılara doğru tırmanma bekliyorum. Avrupa'da başarılı olabilirler. Onu gösterdiler demek istiyorum.
0: Yok şeyde yani bir yarı final beklentiniz, bir kupa beklentiniz mi?
2: Var tabii ya. Var. Benim her zaman
0: gelir mi Türkiye sizden sonra?
2: Niye gelmesin ya? Niye gelmesin?
3: İnşallah.
2: Gelmeli zaten. Yani bugün orada ben güzel işler olacağını düşünüyorum. Yani bana elemeler iyi sinyaller verdi. Değil mi? Beşiktaş'ın, evet, Fenerbahçe'nin evet. İyi sinyaller
1: verdi. İşte Marsilya'yı da yenerek başladı. Çok da iyi oynayarak.
2: Onu evet. Diyorum işte. Aynen. Beşiktaş'ın da Marsilya'sı. Hem Beşiktaş hem Fener gayet.
1: Evet.
2: Ve oradaki çok kadrodan da iyi kadrolar.
3: Hocam Beşiktaş Marsilya'yı yendi. Şöyle bir şey var. Siz sevmezsiniz böyle. Onun için sizden bir cevap rica ediyorum. Marsilya eski Marsilya değil. O bu bilmem ne değil, şu değil. Yani galibiyetleri küçümseme gibi bir ya, hastalığımız var bizim.
2: Yani bir sonraki ön alma hastalığımız devam ediyor. Marsilya bayağı da Marsilya. Marsilya eski Marsilya olmuyor ama galibiyet yeni galibiyet. Ya, oraya bakalım.
3: Güzel.
2: Dolayısıyla çok da iyi oynadı Beşiktaş. %100 hak etti. Daha da fazla olabilirdi. Ya. Ne zaman biz bu raddeye geldik onu anlamadım ben. Avrupalılar eski halinde değil de biz çok Allah aşkına ya. Yani yıllarca yendiler bizi ya. Bırakın her türlü yenelim ya. Eskisi yenisi filanı yok. Bir ikincisi de emeğe saygı duyalım.
3: Tabii.
2: Hocanın, o çocukların, yönetimin, işte başkanının, taraftarının emeğine, sevincine de ket vurmayalım Allah aşkına. Sevinçlerini de yaşamalarını sağlayalım. Biz mi söyledik kendilerine bu takımla çıksınlar? Beşiktaş onları öyle yaptı. Yani baskıladı.
3: O duruma getirdi.
2: Tabii ki. Yani bir de Marsilya çok iyi bir takım zaten. Bir tane oyuncu gitmeyle iki tane oyuncu gitmeyle bir şey olmaz. Hani bunlar artık bahsedilmiyor. Kendi takımlarımızı, kendi insanlarımızı kötülemeyelim. Galibiyette, mağlubiyette nasıl acı davranıyorsak, galibiyette de biraz bonkör davranalım ya. Biraz sevgide de, biraz beğenide de bonkör davranalım Allah aşkına ya. Yapılan güzel şeylerde de bunlar bizim evladımız, bunlarla övünüyoruz diyeceğimiz yerine ya işte o da iyi durumda değil, çok kötüydü veyahut öteki de eski hali yok deyip başarıları, emekleri, galibiyetleri de küçümsememek lazım. Kendi insanımıza da biraz bonkör olalım Allah aşkına.
3: İsmail Hoca'ya da böyle bir haksızlık yapılmıyor mu bu konuda? Yani İsmail Kartal Hoca'ya da. Yani o da sizin meslektaşınız.
2: Ben bunu zaten yani, genel olarak söylüyorum. İsmail veyahut Okan veya bir başkası değil. Genel olarak zaten fikrim benim bu. Ben kimseye bir şey yapılsın istemem. Kimsenin onuruyla oynansın istemem. Kimsenin gururuyla oynansın istemem. Kimsenin kariyeriyle oynansın istemem ki. Rakibim de olsa. Bu konuda rakibim yok. Herkes benden. Yani Alas Maltemen'in de bir mağrurluğu var, bir kibarlığı var, bir şekli şemali var ya. Ben birleşmene

0: kadar makulsa, mantıklıysa ayrılma da öyle olmalı. Piontek, ilk maçımız Piontek değil mi? Benim.
1: Evet.
0: Daha doğrusu beraber çalışacağız. Neydi o maç? O fikstürde olan bir şey değildi. Danimarka Futbol Federasyonu bizden rica etti. Sepp'in veda maçını adam Türk milli takımımla oynadı ve hediyelerle tebrik ederek yolcu etti. Bu çok zor mu ya? İşte yeni geldim ben Fiorentina'dan. En azı benim 25 sene. 50 sene unutmadığı var, 60 sene unutmadığı var. 200 küsür kişi, erkek kadın. Hepsini tek tek sahneye çağırdı. Bunları niye anlatıyorum? Ya insan kıymeti bilelim ya. Beğenmiyorsak da onu da kibarca yapalım yani mümkünse.
1: Tabii.
0: Tabii ki hepimizin hataları var. Bazen hepimiz yükseliyoruz, kaba oluyoruz, işte sinirleniyoruz ama genel olarak bu nedir ya? Kazanırsın eski. Esas bombalar şey değil miydi ya? Biz fikstür çektiğimiz zaman Real Madrid çufu sıralanıyor. Diyor ki Real eski Real değil.
1: Evet.
0: Haydi bakalım. Real'in eskisini bana bir anlatsın Allah aşkına. Real eski
2: hangi,
0: Real
2: hangi
0: değil.
2: Eski
0: Real? Ya Real eski olsa ne olur yani? Eski Real olmasa ne olur? Real Madrid bu ya.
2: Tam da bu noktada hocam, bence bir konuda sizin hakkınızın tam teslim edilmediğini düşünüyorum. Sizin kazandığınız kupalar, şampiyonluklar, başarılar daha çok liderliğiniz üzerinden, işte kriz yönetiminiz üzerinden, iletişiminiz üzerinden, kurduğunuz ilişkiler üzerinden anlatıldı ama sahanın içinde verdiğiniz kararlar üzerinden pek anlatılmadı.
0: Doğrudur, olabilir.
2: Ben öyle düşünüyorum.
0: Olabilir, olabilir. İyi bir nokta.
2: Hatta geçen Emre Özcan, Erman Yaşar ve Veli Yiğit'in programında biraz o UEFA Kupası serüvenine girdiniz.
0: Bana ona ait bir soru sordular.
2: Üçlüden dörtlüye dönüş üzerinden. Ama orada bence çok önemli bir detay var. Chelsea'ye yenildikten sonra Hertha Berlin, Milan, hatta iki Bologna maçında da siz aslında Ahmet Yıldırım'ı stoper oynatıp üç stoperle, yani çok uzun süre planladığınız bir şeyden kısa bir süreliğine vazgeçip tekrar planınıza geri dönmek. Bir evet. Geçiş süreci yaşadınız.
0: Evet. Çünkü 5 gollü mağlubiyetin bizde yarattığı hasarı Avrupa'da onarmak istedim. Bunu da ancak söyleyip de işaret ederseniz tekrar yarayı kanatmış olursunuz. Onun için kaydırarak veyahut da pozisyon değiştirerek yapmayı düşündüm. Ahmet bu konuda hem bek hem stoper oynadığı için onu da öyle kullandım. Artı orta sahada gerektiği zaman içeri dışarı çıkararak. Evet. Ve işimize de iyi yaradı. Çünkü analizde şöyle bir durumumuz var. O gün Taferel yoktu. Popescu bizi çıkartıyor. Defansın lideri olduğu için onu söylüyorum. Ve biz şöyle duruyoruz. Unutmayalım, çabuk adamlardan geçiş hücumu yemedik.
2: Flo'dan.
0: Flo'dan yedik.
2: Hatırlıyorum.
0: Anlayın durumumuzu. Şimdi eğer bir defans top rakipteyken ve rakibe hiçbir baskı yokken tek hatta durursa, bence bunun adı aciz ofsaytıdır. Ben oyuncularıma onu söylerim. Yani atsın, elimizi kaldıralım, ofsayt olsun. Böyle bir şey olmaz. Hele uluslararası seviyede hiç olmaz. Bir sıfırdan sonraki halimiz buydu. Yani adam uzun atabilir, ara topu atabilir, ikiye bir yapabilir, pas arası yapabilir. Çünkü hiçbir baskı yok.
1: Evet.
0: Şeyi söylüyorum. Chelsea'li orta saha veya defans oyuncusu. Ama biz buna rağmen tek hatta duruyoruz. Geriden her gelen bizle karşı karşıya. Şimdi o gün böyle bir hata yaptık ve bunu tabii analizde anlattığımız için daha da fazla üstüne gitmek istemedim. O yüzden biraz sanki tedbir alıyormuş gibi. Üçlüyü nasıl bir tedbir düşünüyorsa ki, ben üçlü oynadığım zaman da iki bek tavandadır. Yani 3-2-5 gibi oynardık. Ama onu iyi tedavi ettik, iyi gözlemlemişsin, bravo. İyi tedavi ettik çünkü dörtlüden vazgeçme gibi bir huyum yoktu ama bu da hiçbir zaman asla vazgeçmeyeceğim olmamalı. Futbolda böyle bir şey olmaz. Seni her an her konuma getirir futbol.
2: İlintili bir soru sormak istiyorum hocam. Türkiye'de üçlü savunma oynamak sanki bir
0: suçmuş gibi.
2: Suçmuş gibi, aynen. İşte yakın zamanda Okan Buruk'un bazı denemeleri oldu. Tedesco'nun denemeleri oldu. Jorge Jesus böyle oynadığı için çok eleştirildi. Vitor Pereira, aklıma gelen yakın zaman örnekleri bunlar. Halbuki Serie A'da, Bundesliga'da özellikle bu üçlü savunmayla oynayan ve bunu şimdi Inter mesela Şampiyonlar Ligi finalleri oynayan ve İtalya Ligi'ni domine eden bir takım. Bunu daha iyi savunma yapmak için oynamıyor aslında. Daha iyi hücum etmek
0: ama
2: için.
0: Ama müthiş oynuyor.
2: Ha, müthiş oynuyor.
0: Diyor herkes.
2: Ha, ama...
0: Üçlü oynuyor, beşli oynuyor, öyle bir şey yok.
2: Bunu nasıl kıracağız hocam ya bu ülkede?
0: Çok basit bir şey söyleyeyim ben sana. Formatın bir şekilde çıkacaksın. Değil mi formata? Yani üçlü oynuyorum, dörtlü oynuyorum, beşli oynuyorum. Teknik adamlara yaşım gereği bir tavsiyede bulunabilirim herhalde, değil mi? Bildiğini yap. Zaten maçtan sonra ne olursa olsun eleştirileceksin. Hiç olmazsa, hiç olmazsa dersin ki bildiğimi yaptım. Şimdi numaraların benim şahsımda hiçbir fonksiyonu yoktu. Oyun içerisinde zaten 4-4-2'ye, 4-3-3'e, 2-4-4'e hepsine dönersin. Bir koşuyla zaten numara değişir. Şimdi üçlüden kasıt şöyle korkuyorlar bence.
2: Üç tane stoper var, çok defansif.
0: İki de bek diyor, beş. Bir de altı numara var, altı ben ileride yalnız kalıyorum. Tam tersi, iki bek, iki açığı içeri atarak görevini alır eder beş. Stoperlerden biri de oyuna zaten girer, altı numarada girer. Sen yine iki kişi kalırsın, merak etme. Bilemedin en fazla üç kişi kalırsın. Ama şimdi stoperlerin görevleri de değiştiği için artık stoperler topu oyuna sokan, hem de topu oyunu iyi sokan, pas atan, çalım atan, oyuna giren. Çünkü herkes adam kovaladığında kim boş kalacak? Stoperlerden biri. Tek santrafor oynadığı için rakip. Şimdi orada olayı buna vermek, bu payı yanlış. Oradaki 4-4-2 seni üzmedi. 3-5-2 yanlış değildi.
2: Nasıl 5-3... oynadığın?
0: Nasıl oynadığın?
1: Bir kimlerle prosedür oynadığın?
0: Evet. Yani nasıl alışkanlıklarını tabii sahada eğer uygulayabiliyorsan orada peki şöyle yapıyoruz bazı maçlar. Üçüncü stoperi alıyoruz. Son 5 dakika bitirmeye evet uğraşıyoruz. İşe yaramıyor mu çoğu zaman?
2: Yarıyor.
0: Yarıyor. Çünkü artık yapacağımızı yapmışız. Oyun bize bunu çağırıyor. Diyor ki senin böyle bir gereksinmen var. Öyle mi? Bir teknik adam bu kadar baskı altında eğer dağılıyorsa başkasının isteklerini yapıyor demektir. Dağılmayacak. Kendi bildiğim bu. Benim kafamı keseceksiniz böyle kes. Sizi de ilgilendirmiyor. Ben böyle oynarım. Oyuna da böyle müdahale ederim. Size de bir şey göstermek zorunda değilim. Hadi alasmalık diyelim istiyorsanız.
1: Hocam şimdi siz aslında farklı farklı dönemlerdeki oyun alışkanlıklarını görüp yaşayıp tecrübe edinmiş birisiniz. Bugünkü geldiğimiz futbolda biraz daha atletizme yönelik, biraz daha koştura koştura bir oyunla karşı karşıyayız. Hani biraz önce geçmişten konuşurken eskiden hemen hemen her takımda belki de çok yetenekli, çok kaliteli oyuncular vardı. Bugün dünya üzerinde bunu sayabilmemiz çok fazla mümkün değil. Sizin oyuna bakışınızı ve çünkü günümüzde de teknik adamlık yapıyorsunuz. Siz 2000 yılında UEFA Kupası'nı kazandığınızda da vardınız ama o günkü futbolla bugünkü futbol arasında da farklılık da vardı.
0: Eyvallah.
1: Fatih Terim'in oyuna bakışı ve teknik adamlık gözüyle bir takım değişiklikler var mı? Yoksa hala aynı şekilde biraz önceki söylediğiniz cümlelerin devamında da aynı şeyleri mi vurgularsınız?
0: Neyi değiştirirseniz değiştirin, futbolda bazı şeyleri değiştiremezsiniz. Ufak tefek nüanslarla devam eder. Futbolun tamamen değişmesi mümkün değil. Şimdi atletizm diyoruz. Bizim zamanımızda 10 koşanlar önemliydi. Şimdi 12-13'ler koşuluyor. 14'ler belki de kulağımıza çalınıyor.
1: Tabii.
0: Olabilir de. Teknoloji de ilerliyor. Hiç itirazım yok. Ama futbolun belirli prensipleri hiç değişmiyor. Kelimeler değişiyor. Süslü, değişik.
3: Kontra atak yerine geçiş oyunu mesela.
0: Gibi. Değişiyor ama özü asla değişmiyor. Bazı şeyler dönüşmüyor mu? Evet. Mesela neredeyse dünyada çift forvet kalmadı gibi bir şey.
1: Evet.
0: Ama mesela bazen de çife dönüyorsun. Değil mi?
3: Lautaro Martinez, Thuram.
0: İhtiyaç olduğu zaman dönüyorsun. Şimdi belirgin bir 10 numara neredeyse kalmadı gibi bir şey.
1: Evet.
0: Peki Amerika Dünya Kupası'ndan sonra 1994'ten sonra ben ne demişim? Her Dünya Kupası ne hediye etti? Yani futbolda denildiği zaman ben de Bergkamp diye bir takım hocasıydım. Bergkamp diye söyledim. Nedenini söyledim hocalara toplayıp yenilikleri anlatırken. orta saha kadar koşuyor. Forvet kadar iş yapıyor. Defansa da geliyor, hücuma da geliyor. On numaraların bir önceki tavrı